0: Niye kalecisi Günay'a döndü. Şimdi Abdülkerim'le Davinson da ağır ağır geliyorlar. Davinson riskli bir hareket. Gol pozisyonu. Bir vuruş kaleci Günay. İkinci hamle. Savunma uzaklaştıracak ama bir faul belirliyor Cihan Aydın. İnanılmaz bir hata Davinson Sanchez'den. Torreira yerde kaldı. Ona yapılan harekete faul dedi Cihan Aydın. Ozan pozisyonun içindeki isimdi. İşte Ozan böyle kaçırıyor ya da bir başka ifadeyle Günay kurtarıyor. Burada Davinson'dan topu söktü. Sonrasında pozisyonu da buldu Ozan. Davinson Sanchez'in gerçekten çok büyük bir hatasıydı. Kaleci Günay mutlak bir golü engelledi. Şimdi Zubkov. Ortaya doğru Ozan'dan önce müdahale. Davinson Sanchez. Davinson Sanchez bıraktı şimdi Yunus Akgün. Yunus vuruyor, dışarı gitti top. Yunus Akgün.
1: Davinson Sanchez cezalarını gönderdi. Barış Alper son çizgi çevirdi içeriye. Osimhen. Dışarıya gitti top.
0: Sarada o bölgeye gelmişti ama Osimhen gibi bir oyuncu o topu bırakmaz. Estetik bir hareket yaptı. Aslında Sarada bir pozisyon almıştı topa vurmak için.
1: Barış Alper kaptı şimdi, Sara sekiyor biraz. Yunus Akgün. Yunus topla buluştu Galatasaray'da. Yunus pozisyon arıyor. Geriye Sara'ya. Sara uzaktan vurdu. Orada Batagol'un müdahalesi var. Şimdi Osimhen. Osimhen Batagol'dan sıyrılamadı. Elle oynama itirazı var. Cihan Aydın devam dedi. Mendy.
0: Osimhen de el beklentisinde.
1: Cihan Aydın'ın düdüğü Trabzonspor Galatasaray finalinde ikinci 45 dakika başlıyor. Taç atışı hemen kullanıldı. Osimhen göğsüne indirdi. Sara onun pasında Barış Alper Yılmaz topla buluştu Galatasaray'da. Yunus oynadı. Yunus ceza alanına gönderdi. Osimhen var o noktada. Osimhen topla buluştu. Osimhen topla aradı. Gol! Victor Osimhen attı yine. Galatasaray ikinci yarıya golle başlıyor. Golcü Gaziantep'te de iş başında. Ligde, Avrupa'da, kupada, şimdi de finalde atıyor. Osimhen durdurulamıyor.
0: Trabzonsporlu oyuncuların itirazları var. Şu pozisyonda bir faul beklentileri oldu. Victor Osimhen dediğin gibi gollerine devam ediyor. 33 golü vardı. 34. golü oluyor bütün kategorilerde Osimhen'in. 34 gol, 7 asist. Köşe vuruşunu Zubkov'la kullanıyor Trabzonspor. 63. dakikaya girdik. Diğer kanada doğru sekti top. Mustafa. Bir ortada Mustafa'dan. Etkili değil ama Torreira'nın çevirdiği top. Şimdi Morata döndü. Yunus Akgün'e bir pas. Yunus. Yunus sıyrıldı rakibinden. Osimhen topu istiyor. Osimhen! Osimhen'in golü. Asist Yunus'tan. Osimhen kendisindeki Galatasaray'ın 3. golünü atıyor.
1: Maske bir kez daha çıktı. Osimhen Galatasaraylı taraftarları yeniden ayağa kaldırıyor. Skoru 3-0 yaptı. Sarı Kırmızılar Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesinde Trabzonspor karşısında. Yunus bir kez daha başrolde. Osimhen ikinci golünü atıyor. Yunus da 3. asistini yapıyor Ender Bilgin. Malero Lemina pozisyonunu bozdu. Şimdi etkili geliyor Galatasaray. Eren taşıdı topu. Orta şansı ortayı yaptı. Elle oynama itirazı var. Köşe vuruşu kararı geldi. Galatasaraylı futbolcular bir an için hakem Cihan Aydın'a bakmışlardı bu pozisyonda. Köşe vuruşu kullanılsın diyor Cihan Aydın.
0: Batagov'un çıkması Trabzonspor savunmasında ciddi bir eksiğe yol açtı.
1: Şalay'ı Osimhen'le oynadı. Osimhen defans arkasına sarktı yine. Osimhen ceza

0: alanına girdi. Osimhen çevirdi içeriye. Yunus bıraktı. Gol pozisyonu, şut. Top dışarıya gidiyor. Yine elle oynamaya itirazı var.
1: Morata bu kez itirazı yapıyor. Çok kritik bir hamle Malero'dan.
0: Defans arkasında hareketlenen Dragoş'a doğru. Dragoş sağa doğru açıldı top. Dragoş'ta Wilson var karşısında. Cesarlanına Vişya. Vişya çevirdi. Anthony Vakeme. Hayır.
1: Karşı taraftaki yardımcı bayrağı çekti.
0: Offside. Ağlara giden top. Gol değeri kazanmadı. Endirekt vuruş kullanılacak mı? Cihan Aydın.
1: Cihan Aydın evet, evet kullanın dedi.
0: Muhammed Çam Cesalın'a gönderdi. Torreira karşıladı. Şimdi Yunus. Jakobs'a doğru. Vişa ve Jakobs birlikte hareketlendiler. Jakobs kazandı topu. Jakobs cezalarına girdi. Jakobs gol pozisyonu. Top kaleye paralel gidiyor. Out'a çıktı. Mustafa. Kaan Ayhan tehlikeli bölgeye girmesine izin vermedi. Top yine Trabzonspor'da kaldı. Şimdi defans arkasında. Dragoş hareketlendi. Dragoş kaleciyi de geçti. Dragoş yanağlarda.
1: Yani o savunma arkasının hareketlenişi güzel. Zoru yaptı, kolayı başaramadı. Şimdi Galatasaray bir kez daha geliyor. Kerem sağ tarafa gönderdi. Orada Yunus Akgün var. Yunus üzerine gidiyor. Rakibinin pasını verdi. Şut ve gol! Morata bu arada bayrak havada. Morata topu ağlara yolladı ama yardımcı hemen çekti bayrağını. Kıdemli yardımcı Hakan Yemişken. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Pozisyon offside. Son düdük. Kupa Galatasaray'ın. Galatasaray Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek 2024-25 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oluyor değerli futbol severler.

0: Şampiyon Galatasaray Kupa'da upuzu veriyor. Medya mensubu arkadaşlarımıza, kameralarımıza büyük bir sevinç.
1: Victor Osimhen maçın en değerli oyuncusu seçildi.
2: Bana göre bu maçın değil yani yılın da yani Süper Lig'de, Kupa'da yılın evet. Tartışmasız bu
1: hiç Osimhen. Hiç tartışmasız. Evet. Muslera Ziraat Türkiye Kupası onun ellerinde. Başkan Dursun Özbek şöyle bir kupayı kulbundan tuttu. Muslera da arkadaşlarının yanına geldi. 63. Türkiye Kupası 2024-2025 sezonu Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın. Kupa kaptan Fernando Muslera'nın ellerinde yükseliyor. Kupa Galatasaray'ın oluyor.
3: Nefes kesen maçların heyecanı az burada.
4: Maçın da başlamasına artık saniyeler var. Savunma ayak koydu.
5: Konuk takım pas yapmayı sürdürüyor.
6: İkinci yarı başlamak üzere.
0: Topalarda gol!
4: Beşli bir savunma hattıyla dikkat çekiyor.
5: Sıkı bir mücadele olduğunu belirtelim.
6: Bakalım karar ne çıkacak?
3: Canlı istatistik, yorum ve haberlerle futbol heyecanını doyasıya yaşayacak. Maçları seyretmeden de seyretmiş gibi olacaksınız.
6: 3 oyuncu değişikliğiyle başlıyor.
4: Çok büyük bir hata topalarda. Karşılaşmalar devam ediyor.
0: Vuruş geldi topağlarda.
3: Scoreboard bu akşam 20'de Aspor'da.
7: Genel izleyici için uygundur.

0: Mutlu günler sevgili seyirciler. Bu programda sizlerle spor tarihinde keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Belki daha önce hiç duymadığınız ilginç olayları, tarihe geçen sportif başarıları ve unutulmaz yıldızları spor tarihinin yaprakları arasında geçmişten bugüne uzanarak aktaracak, sizlere güzel bir yolculuk yaptıracağız. Özetle hem ilginç bilgiler edinecek hem de tarihe ışık tutan olaylara keyifli bir pencereden bakarak öğrenme fırsatı bulacaksınız. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden başlayalım ve tarihimiz için de çok önemli olan 1915 yılına gidelim.
1: 1915'te Türk futbolu zorlu bir süreç yaşadı. Sezon başında kulüpler arasında ortaya çıkan anlaşmazlık sebebiyle İstanbul Ligi ikiye ayrıldı. İstanbul Şampiyonluğu Ligi adı altında oynanan organizasyonda Fenerbahçe, Türk İdman Ocağı Darüşşafaka Hilal ve Darül Muallimin'le mücadele ederken 8'de 8 yaparak mutlu sona ulaştı. Bir diğer organizasyon İstanbul Futbol Birliği Ligi'nde Galatasaray, Üsküdar Anadolu, Anadolu İdman Yurdu, Altınordu ve Süleymaniye konserini paylaştı. Galatasaray ve Üsküdar Anadolu 10'ar puanla ilk iki sırayı paylaşırken ligin kazananını belirleyecek maçta Üsküdar Anadolu'yu 3-2 yenen Sarı Kırmızılar şampiyonluğa uzandı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın iki farklı organizasyonu zirvede bitirmeleri, gerçek şampiyonun kim olduğuna dair büyük tartışmalara yol açtı. Beş takımlı ligin şampiyonu Fenerbahçe, klasik şildin sahibi olmuştu. Ancak Galatasaray da bu konuda iddia sahibiydi. Sonunda iki ekip gerçek şampiyonu belirlemek için 31 Aralık 1915'te fikir birliğine vardılar. Kazananı 11 Şubat 1916'da oynanacak maç belirleyecekti. İngiltere'de o dönemin adıyla Futbol Ligi'ni kazanan ekip Everton oldu. İlk şampiyonluğunu 1890-91 sezonunda elde eden Maviler, ligde ikinci zaferine 1915'te ulaştı. Takımın İskoç santraforu Bobby Parker, rakip fileleri 35 golle sarsarak sezonu gol kralı olarak tamamladı. Parker, iki sezon önce İskoçya'nın dev ekiplerinden Rangers'tan transfer edilmişti. İngiltere'de günümüzün önde gelen ekiplerinden Tottenham, Chelsea ve Manchester United 20 takımlı ligi son 3 sırada tamamlarken, o dönemde sadece bir takımın küme düşmesi sebebiyle lige veda eden ekip Tottenham oldu. İkinci ligde Preston'la girdiği mücadelede şampiyonluğu kazanan Derby County ise adını İngiliz futbolunda en üst seviyeye yazdırdı. Savaş nedeniyle Avrupa'nın birçok futbol ligi iptal edilirken İtalya'da şampiyonluk Genoa'nın oldu. Üç aşamalı organizasyonun final grubunda Inter, Milan ve Torino ile mücadele eden dönemin güçlü ekibi Genoa tarihindeki 7. şampiyonluğunu elde etti. Birinci Dünya Savaşı sebebiyle birçok spor organizasyonu gerçekleştirilemezken Fransa ve İtalya bisiklet turları da bu durumdan nasibini aldı. Teniste Wimbledon ve Fransa Açık turnuvaları aynı sebeple düzenlenemezken Amerika Açık'ta erkeklerde Bill Johnston, bayanlarda ise Molly Mollery mutlu sona ulaştı. Bayanlar tenisinde dönemin en önemli isimlerinden olan Norveçli Mollery, bu zaferiyle Amerika Açık'ta 4 yıl sürecek saltanatını da başlatmış oldu. Birleşik Devletler'de beyzbol sezonu devam etti.

0: giderken Boston Red Sox final serisinde Philadelphia Phillies'e 4-1'lik üstünlük kurdu. Philadelphia Athletics sezonu 36 galibiyet, 117 yenilgiyle tamamlarken 235'lik yüzdeyle tamamlayarak 1900'ün başından bu yana beyzbol ligindeki en kötü dereceyi elde etti. Golf'te sezonun en büyük organizasyonu Amerika Açık'ta kazanan Jerome Travers oldu. Travers bu zaferiyle kariyerinin en büyük şampiyonluğunu elde etti.
1: ...1965 yılında dünyada ve ülkemizde pek çok önemli spor olayı yaşandı. Fenerbahçe sadece bir mağlubiyet yaşayarak şampiyon olurken, güreşte Türkiye dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı. 1965 yılındaki spor olayları ile ilgili derlememiz geliyor ekrana.
0: 1965 yılı Türkiye'deki pek çok şehir takımının kuruluş yılıdır. Çünkü 1959'da başlayan ve yalnızca İstanbul, Ankara, İzmir takımlarının bulunduğu profesyonel liglere Federasyon Başkanı Orhan Şeref Apak döneminde şehir takımlarının da katılması teşvik edilmiş. Bu nedenle hemen her ilde amatör kulüpler birleşerek o şehrin takımını oluşturmuştur. Her spor dalında varlık göstermiş illerimizden Eskişehir'in 3 eski kulübü Akademi Gençlik, Yıldız Tepe ve İdman Yurdu birleşerek Eskişehir'in adını daha güçlü duyurmak için Eskişehir Spor'u kurdular ve renklerini kırmızı siyah olarak belirlediler. İşte o Eskişehir Spor çok yakın bir gelecekte Türkiye 1. Ligi'ne yükselecek, Kırmızı Şimşekler adıyla ün yapacak ve ilk golünü atan Fethi Heper de Türkiye Ligi'nde gol krallığına kadar yükselecektir. Sakaryaspor Kulübü'nün kuruluş hikayesi şehrin 1900'lü yılların başında başlayıp zaman içinde olgunlaşan köklü futbol geçmişinin bir potada harmanlandığı, şehrin tüm farklı futbol değerlerinin güçlerini birleştirme iradesi gösterdiği 1965 yılında başlar. Sakarya'da bulunan köklü takımlardan İdman Yurdu, Güneşspor, Gençler Birliği, Ada Gençlik Kulübü bir araya gelerek şehrin tüm dinamiklerini ve güçlerini tek çatı altında toplamış ve şehrin profesyonel takımını kurmuşlardır. ...28 Aralık 1965'te Abanspor'la Bolu Gençlik Kulüplerinin birleşmesi sonrasında kurulan Bolu Spor, ...30 Haziran 1965'te 19 Mayıs Fener Gençlik, Akın Spor ve Samsun Galatasaray Gençlik Kulüplerinin birleşmesiyle kurulan Samsun Spor'la, yine 1965 yılında İdman Yurdu Gençlik ve Marmara Gençlik Kulüplerinin el ele vermesiyle kurulan Bandırma Spor, şehirlerinin takımlarını oluşturmuştur. Amatör kulüplerin birleşerek seslerini daha gür şekilde duyurmaya başladığı 1965 yılında Türkiye Lig maçları 16 takımın katılımıyla gerçekleşirken 13 Haziran 1965 yılında sezonun şampiyonu İngiliz antrenör Oscar Holt'un çalıştırdığı Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertli ekip üstün performans sergilediği sezonda 30 maçın 18'ini kazandı, 11'inde berabere kaldı ve sadece bir kez mağlup olarak sezonu tamamladı. 1965 yılında gerçekleşen Türkiye Kupası finali ise bir kez daha iki ezeli rakibin mücadelesine sahne oldu. 1 Eylül akşamı İnönü Stadında karşı karşıya gelen Galatasaray ve sezonun şampiyonu Fenerbahçe, kupanın sahibi olmak için 90 dakika ter döktü. Büyük çekişme içinde geçen maçın 23. dakikasında Metin Oktay'ın attığı golle ezeli rakibini 1-0 yenen Galatasaray, Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Şampiyonluğunu ilan eden ve Türkiye Kupası'nda final oynayan Fenerbahçe'nin 1964 yılında ihtiyaçları karşılayamadığı gerekçesiyle karşılaşmalara kapatılan stadı 1965 yılında yıkıldı.
2: rahmetli Faruk Yılgaz başkandı. Fenerbahçe'nin ciddi bir ekonomik sıkıntısı vardı. Bir de şu vardı. Ya biz koskoca Fenerbahçe'yiz. Kendi stadımızda maçı oynayamıyoruz. Hep İnönü stadına gidiyoruz o zaman öyle. Yani ne yapsak ki acaba? Hani ne olur ne etmez. Bir de esas ama tabii sebep ekonomik sıkıntı. En sonunda olağanüstü bir kongre düzenlendi. Ve orada üyelere stadın satılıp yerine yenisinin yapılması konusunda girişimde bulunmak üzere yetki istendi kongreden. Kongrede 3 kişi hayır oyu kullandı. Bu stadın yerini satmayalım diye. İleride buralar çok büyük para eder. Bu yerini satmayalım stadın diye. Bu 3 kişiden bir tanesi benim rahmetli babamdı. Neyse tabii yani çoğunluk istediği için kulüp bugünün paralarını ben şimdi sıfırları şaşırdığım için tam net söyleyemeyebilirim. 27.500 liraya mı bugünün parasıyla 275 milyon mu neyse yani bilemiyorum. Devlete satıldı. Çünkü o stadın arazisi Şükrü Saracoğlu tarafından eski dönemin başbakanı tarafından Fenerbahçe'de de yıllarca başkanlık yapmıştır. Kulübe hibe edilmiş bir arazi idi. Ve işte dediğim o paraya Fenerbahçe devlete stadı sattı. Devlet de dedi ki aldım ben stadı, sana buraya bir tane yeni stat yapacağım. Yıkılan statta bir kapalı tribün vardı. Bir aralık fareler bastıydı. Kulüp lokaliyle, kupalarıyla Kadıköy'de Beyaz Fırın'ın Hacı Bekir'in karşısındaki binaya taşındıydı. İki katlı binaya terk etmek zorunda kaldı. O stat yani yıkıldıktan sonra yenisinin yapılışı tam 14 sene sürdü. 14 sene. Bir aralık inşaatı durdu. Hatta benim o zaman büyük kızım 7 yaşına girmişti, 8 yaşına. Ben kızımı alıp stadın önünde fotoğraf çektirdim. Tercümanda röportaj yazdım. Baba ben büyüdüm, evlenip çoluk çocuk sahibi alacağım. Ne zaman yapacaksınız stadınızı diye. Neyse işte 82 filandı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Alişen başkanken Ankara'da işte bir takım faaliyetler falan yapım hızlandırıldı. Fazla uzatmayalım ve ucube bir stat çıktı. Kaçtı? 178 basamak galiba basın tribünü. Hatta bir aralık Fenerbahçe'de de teknik direktörlük yapmış. Milli takımda hocalık yapmış, Türk futboluna sayısız yıldız yetiştirmiş Sabri Kiraz hocam, benim de hocamdı. O merdivende kalp krizi geçirip vefat etti. Sonra büyük bir hamleyle oraya bir asansör yapıldı. Ve işte 2001'e kadar, yalan söylemeyeyim, Aziz Bey başkan olana kadar o statta maçlar oynandı, o eziyetler çekildi ve 2001'de İşte Aziz Bey'in başkanlığında hiç kimseye sorulmadan o ucube stat yıkıldı ve bugünkü stadın yapımına başlandı.
0: O, Türkiye'nin ilk profesyonel futbolcusu. Karayinci lakaplı Vahap Özaltay. 1909 yılında İstanbul'da doğan, Aydın'da büyüyen Vahap, futbola İzmir'de başlamış ve Altay kulübünde yıldızlaşmış bir isimdi. Golcü bir futbolcu olduğu kadar mükemmel bir atlet de olan Karayinci, milli atletizm takımımızda da yer almıştı. Güzel oyun futbolu anlamlı ve güzel kılan, efendiliğiyle kalplerde yer tutan bir efsane olarak yaşamını sürdüren Vahap Özaltay, futbol hayatını noktaladıktan sonra da Altay kulübüyle bağlarını koparmadı. 11 Haziran 1965 günü kulübün kongresi sırasında ani bir kalp krizi sonucu hayata gözlerini yuman Türk spor tarihinin önemli isimlerinden Vahap Özaltay son nefesini Altaylıların kolları arasında verdi. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da futbol için önemli kararların alındığı yıllardan biri oldu 1965. Futbolun beşiği olarak bilinen ve kural değişikliklerinin öncelikle uygulandığı liglerden olan İngiltere Futbol Ligi bu kez oyuncu değişikliği kuralına imza atacaktı. Yapılan oylamada 39'a karşı 10 oyla takımlara lig maçı sırasında sakatlanan oyuncunun yerine yedek oyuncu oynatabilme izni verildi.
2: Böyle bu tip kurallar

0: Değişiminde İngiltere hep öncülük yapmıştır dünya futboluna. Hani derler ya, futbolun beşiği İngiltere'dir diye. Orada genelde bu işler başlamıştır, bu tip değişiklikler. Bize de yanılmıyorsam 68 veya 69'da gelmiştir. Yani bizde de uygulanmaya başlamıştır. Önce bir oyuncu değişikliğiyle başlamıştır bizdeki yenilikte. Sonra zaman içinde 2'ye, ondan sonra da 3'e çıkmıştır. Şöyle bir maç hatırlarım. Fenerbahçe'nin bir Avrupa Kupası maçıydı. Önemli bir maçtı. Ali İhsan Okçuoğlu rahmetli oldu. Sol haf, orta saha oyuncusu, yani eski deyimle sol haf. Müsabaka sırasında sakatlandı. Bayağı da ciddi bir sakatlık geçirdi. Fakat oyuncu değişikliği olamadığı için o zamanlar böyle sakatlanan oyuncuları sol açığa atarlardı. Ali İhsan'ı da sol açığa attılar. Özellikle İnönü Stadı diyelim eski adıyla. İkinci yarıda numaralı tribünün önünde Fenerbahçe Deniz Kalesi'ne değil öbür kaleye doğru hücum ediyordu. Ali İhsan orada sakat sakat zor yürüyerek, yere zor basarak maçın en iyi oyuncusu seçildi. Oradan verdiği paslar, yaptığı işte ortalar, bir ayağı sakat, sağlam ayağıyla yapıyor. O yüzden ben 68 diye hatırlıyorum. Çünkü yani Ali İhsan'ın o pozisyonda maçı oynama ihtimali hiç yok. Ama oynadı mecburen. Çünkü eski adet öyle, sakatlanan sol açığa. Sonra Fenerbahçe'ye de oradan, yani bunları biraz çıkartıyorum. Ionescu diye bir hoca geldi. Rumen hoca. Orada işte başlamıştı. Bir oyuncu, sadece bir oyuncu değişikliği. Sonradan dediğimiz gibi işte 3'e çıkarttılar.
1: 1965 yılında dünyanın konuştuğu en önemli spor olaylarından biri de Stanley Matthews'un futbol kariyerini noktalaması oldu. Top sihirbazı lakabıyla anılan futbolcu, Avrupa'da Yılın Futbolcusu Ödülünü ve Futbol Yazarları Derneği Yılın Futbolcusu Ödülünün ilk sahibi olmuştu. 50 yaşına kadar futbol oynayan Sir Stanley, İngiltere liglerinde forma giyen en yaşlı futbolcu unvanını da kazanmıştı. ...1965 yılında Stoke City'de futbolu bıraksa da ...1970'te teknik direktörlük yaptığı Malta'nın Hibernians FC kulübünde 55 yaşındayken bile maça çıkmıştı. Ayrıca İngiliz Futbol Hall of Fame'in ilk verilmeye başlandı. 2002 yılında ise bu ödülü alan 22 futbolcudan biri olarak kariyerini taçlandırdı. Ve atasporumuz güreş. 1965 yılı beraberinde sayısız başarılarla dolu güreş tarihimize bir dünya şampiyonluğu daha getirmişti. İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen Dünya Serbest Güreş Şampiyonası Türkiye'nin zaferiyle tarihe geçecekti. 25 ülkeden 138 sporcunun katıldığı Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye 52 kiloda Mehmet Esenceli, 57 kiloda Hüseyin Akbaş, 63 kiloda Seyit Ahmet Ağralı, 70 kiloda Mahmut Atalay, 78 kiloda Hüseyin Gürsoy ve 97 kiloda Ahmet Ayık'la temsil edildi. 97 kiloda şampiyonanın en büyük başarısını kazanan milli gururumuz Ahmet Ayık, rakibi Sovyet Medved'i mindere sererek altın madalyanın sahibi oldu. Üstelik çok değil, bir yıl önce olimpiyat oyunlarında hakemlerin masa başı kararlarıyla Medved'le berabere kalarak şampiyonluğu Sovyet rakibine kaptıran Ahmet Ayık, bu kez affetmemiş ve bileğinin hakkıyla, deyimi yerinde ise, eze eze şampiyonluğa ulaşmıştı.
2: Tokyo'ya gittim. Tokyo'da işte ilk defa 97 kilomun üstünde güreştim. 97'ye çıkarttılar beni. 97'de işte Bulgar ve Avustralyalı birisi vardı. Onları yendikten sonra tahtiyle güreştim. Meşhur tahti, çok meşhurdu tabii o zamanlar, Gulom tahti. Onu yendim. Onu yenince bütün herkesin gözü bende oldu. Çünkü ilk defa büyük bir müsabakaya katılıyorum, olimpiyat.

olimpiyata ve olimpiyatta tahtı yendi filan diye hem bizim yöneticiler, hocalarımız hem yabancılar filan böyle ve benimle ilgilenmeye başladılar, ilgi duymaya başladılar. Arkasında Medved'le güreştim tabii. Medved herkesi tuşla yeniyor. 3 dakika dayandırmıyor. Sonra Medved'e de 2-1 galiptim. Orta hakemi maç o kadar heyecanlı geçti ki bütün bizim o günkü bakan, hocalar, yöneticiler ve sporcu arkadaşlar sen galipsin, yeter kendini şey yapma, zorlama, bir kazaya gelir filan diye, yeter bu vaziyette güreşi bitir dediler. Zaten birkaç dakika değil de herhalde 25-30 saniye filan kalmıştı. Öylece güreş bitti. Orta hakeme düdük çaldı. Benim kolumu galip ilan ettiler. Kaldırdılar kolumu. Biz tabii olimpiyat şampiyonu olduk diye seviniyoruz. Ondan sonra duşa gittim. Duştan çıktıktan sonra dediler ki senin müsabakayı berabere verdiler. Ruslar itiraz ediyor. Ondan sonra bir resmi dilekçeyle o zaman şimdiki gibi böyle video yok. Yeri bakıp gösterme falan da yok. Hakemler toplanıyorlar. 3 tane doğu blokunun hakemi efendim müsabakayı berabere ilan ediyor. Diğer 3'ü bana verse de olmuyor. İşte berabere ilan ettiler müsabakayı öylece. Bu yetmiyormuş gibi ben Bulgar'ı ittifakla yenmiştim daha önce. Benden sonra Bulgar'la güreşti. Bulgar ona tuş olunca ben yenilmeden olimpiyat ikincisi oldum. O tabii çok dokundu bana. Çok üzüldüm. Çok zoruma gitti. Sonra İngiltere'de Manchester'da Medved'i orada yendim. Aynı yıl dünya şampiyonu oldum. Yılın sporcusu da seçildim o zaman. O zaman çok mutlu oldum. Yani şöyle söyleyeyim. Hakikaten olimpiyatlarda haksızlık ettiler bana. O yüzden çok zoruma gitti. Eğer yani sanki Erciyes Dağı omuzları

0: Fenerbahçe'nin altın sezonlarından birini yaşadığı 1968 senesinde Şampiyon Kulüpler Kupası'nda rakip Manchester City'ydi. Sarı lacivertliler favori gösterilen İngiliz şampiyonunu eledikten sonra taraftarlar sokaklarda Fener alayları oluştururken Türk futbolu adına zafer gecelerinden biri yaşanmıştı.
1: Fenerbahçe için 1967-1968 futbol sezonu gerçekten de altın yıl oldu. Molnar gibi usta bir teknik direktörün yönetiminde çalışan Sarı Lacivertliler mükemmel bir sezon geçirdi. 17 takımın katılımıyla gerçekleşen Türkiye Ligi'nde yaptığı 32 maçın 19'unu kazanan, 11'inde berabere kalan, ikisini kaybeden, attığı 38 gole karşı 12 gol yiyen Fenerbahçe, 49 puanla şampiyonluğu kucaklarken, Beşiktaş 42 puanla ikinci, Galatasaray 36 puanla üçüncü oldu.

0: Türkiye Ligi şampiyonu Fenerbahçe aynı sezonda Türkiye Kupası'nı da büyük bir başarıyla müzesine götürmeyi başardı. Böylece hem ligde hem de kupada şampiyon olan Fenerbahçe takımı, o tarihlerde yürürlükte bulunan statü gereği Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın da sahibi oldu. Peki ya 4. kupa? Balkan kulüpleri arasında 1962 yılında oynanmaya başlayan Balkan Kupası maçlarında 1968-1967 sezonunda Türkiye'yi Fenerbahçe temsil etmişti. Bu uluslararası kupanın grup maçlarında Bulgaristan'ın Çernomore, Romanya'nın UTA ve Arnavutluğun Partizan takımlarıyla karşı karşıya gelerek grubundan lider olarak çıkmayı başardı. İki grup üzerinde oynanan Balkan Kupası'nın diğer grubunda ise Yunanistan'ın AEK takımı lider olarak temsilcimiz Fenerbahçe'nin finalde rakibi oldu. 11 Ekim 1967 günü Atina'da oynanan ilk maçı AEK 2-1 kazanmış, 25 Ekim 1967 günü İnönü Stadı'nda oynanan ikinci maçı ise Fenerbahçe kazanmıştı. Bu durumda maç uzamaya gitmiş ancak sonuç değişmemişti. Bu durum üzerine iki kulübün temsilcileri toplanıp şampiyonluk için oynanacak üçüncü maçın tarihini ve yerini belirlemişlerdi. Bu toplantıda maçı şeref tribününde izleyen FIFA Başkanı Sir Stanley Rose da hazır bulunmuştu. Çekilen kurayı Fenerbahçe kazandığından maçın İstanbul'da oynanması kararlaştırıldı. Tarih olarak da taraflar 9 Kasım 1967 günü üzerinde anlaşmışlardı. Ancak hemen o günlerde patlak veren Kıbrıs olaylarında Rauf Denktaş'ın tutuklanması üzerine maç oynanmamış ve Balkan Kupası'nın sahibini belirleyecek maç ancak iki devlet arasındaki ilişkilerin yumuşamaya başlamasıyla 1968 yılına sarkmıştı. Ertelenen final 30 Mayıs 1968 yılı gecesinde İnönü Stadı'nda oynanabildi. Türkiye Ligi şampiyonu Fenerbahçe 90 dakikada sergilediği üstün performans ve o günün iki Yılmaz'ın bir gol attığı karşılaşmayı 3-1 kazanarak kupayı kaldırdı. Balkan Kupası bir Türk kulübünün kazandığı ilk kupa olması dolayısıyla ayrı bir önem ve değer taşımaktadır. Bu kupa aynı zamanda Fenerbahçe futbol takımının o yıl Lig, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'ndan sonra kazandığı 4. resmi kupa oldu.
1: O sene rüya gibi bir Fener. Herkes için Fenerbahçe öyleydi. Her takımı yendik. Hepsini sıradan geçirdik. Ve tahmin ediyorum yediğimiz gol adedi de 7-8 filandı. Çok iyi bir takımımız vardı. Öyle bir seneydi o zaten. Korkunç bir maç, çok güzel.

0: Güzel bir maçtı. Çok iyi maçtı. Yalnız Fener takımı çok iyi oynuyordu. Her takım Galatasaray'ı orada yendik, burada yendik. Hepsi Beşiktaş'ı orada yendik, burada yendik. Rüya gibi bir takımdı inan. Öyle bir takım zor gelir Fenerbahçe. Şöyle söyleyeyim, takım çok iyi bir takımdı. Yani bir iki tane değil. 7-8 tane çok iyi oyuncu vardı. İyi oynuyordu bunlar. Hepsi stardı belli başına. E böyle de olduğu için daha rahat çıkıyordu sahaya. Bir de her maçta gol atan bir takım. 1-2 filan 3 atıyordu hiç. Öyle gidiyordu. Mesela sağ bek Şükrü çok iyi oynardı. Ziya, Ercan abi, Yılmaz. Hepsi çok iyi oyuncular. Nedim. Hepsi iyi oyuncu bunların. Şimdi takım çok iyi olduğu için bizim bir defa her maç full oynardı tabii. Çok iyi bir Fenerbahçe takım vardı ortada. Herkesin özlediği futbol oynayan bir takım vardı. Ve hiçbir sorun olmazdı. Öyle bir takımımız vardı.
1: Futbol tarihimizin tozlu sayfaları içinde nice altın sayfalar vardır. İşte bu sayfalardan biri de 2 Ekim 1968 tarihini taşır. 1968-1969 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nın ilk turunda temsilcimiz Fenerbahçe'nin karşısında İngiltere şampiyonu Manchester City düştüğünde herkes yazık oldu Fenerbahçe'ye diye düşünmüş ve bu maçların ağır hezimetlerle sonuçlanmasından haklı olarak endişe duyulmuştu. Fenerbahçe 18 Eylül gecesi İngiltere'de oynanan ilk maçta rakibi karşısında asla ezilmemişti. O gece koca İngiltere şampiyonu kendi sahasında o ateşli seyircisi önünde gol atamamıştı. Golsüz biten karşılaşma kimine göre zafer, kimine göre tesadüftü. İngiltere şampiyonu İstanbul'daki rövanş maçına Manchester'daki 0-0'lık beraberliğin acısını çıkarmak azmiyle gelmişti. Tarihler 2 Ekim 1968'i gösterdiğinde İnönü Stadı'nda 40 bine yakın seyirci önünde iki takım kozlarını paylaşmak için sahadaydı. Teknik direktör Molnar Fenerbahçe'yi bu maça gayet iyi hazırlamış ve motive etmişti. Takım bütün hatlarıyla mükemmel çalışıyordu. 12. dakikada Manchester City Coleman'ın golüyle 1-0 öne geçmiş ve ilk yarı bu sonuçla tamamlanmıştı. İkinci yarının başlamasıyla birlikte yerden kısa paslarla rakip kaleye yaklaşan ve orada bir karambol yaratan Sarı Kanarya, Abdullah'ın ayağından Manchester City ağlarına giden golle durumu 1-1 yaptığında İnönü de yer yerinden oynadı. Fenerbahçe yakınları büyük açık tribün tarafındaki Manchester City kalesine doğru dalgalar halinde geliyordu. Maçın 76. dakikası geldiğinde ardı arkası kesilmeyen Fenerbahçe akınlarından birinde ok gibi fırlayan o gün yerden sert bir şutla topu ağlara gönderince tribünler gibi sahada ana baba gününe döndü. Fenerbahçeli futbolcular golün kahramanı o günün üzerinde kümelenmiş bir sevgi kulesi meydana getirirken takımının yediği gole sebep olmanın üzüntüsüyle kahrolan Ercan'ın rakip kalenin ağlarına asılıp sallandığı görülüyordu. Fenerbahçe koskoca İngiltere şampiyonunu Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'ndan elemişti o gece. Bu Türk futbolunun da bir zaferiydi. Avrupa Futbol Şampiyonaları tarihinde düzenlenen 3. turnuva olan 1968 turnuvası daha önce Avrupa Uluslar Kupası olarak düzenlenmişti. Turnuvanın adı bu şampiyona öncesinde Avrupa Futbol Şampiyonası olarak değiştirildi. Turnuvanın eleme aşamasında tek maçlı eleme sisteminden vazgeçilerek çift maçlı grup aşaması sistemine geçildi. Şampiyonanın ev sahibi eleme aşamasından sonra final aşamasına kalan 4 ülkeden biri olan İtalya olarak belirlendi. O dönemde Avrupa Futbol Şampiyonası ikisi yarı final, biri üçüncülük maçı ve biri de final olmak üzere sadece 4 maçta.

1968 yılının futbol kuralları berabere biten maçların seri penaltı atışlarına gidilmesini öngörmüyor, para atışı ya da tekrar maç uygulaması yapılıyordu. Bu yüzden İtalya ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği arasındaki golsüz eşitlikte biten yarı final maçının ardından yapılan para atışı sonucu İtalya finale adını yazdıran ülke olmuştu. Final maçında bu kez ev sahibi İtalya ile Yugoslavya 1-1 berabere kaldılar. Uzatmalarda da sonuç değişmeyince iki gün sonra bir tekrar maç oynandı. İkinci kez oynanan final maçını 2-0 kazanan İtalya Avrupa şampiyonu oldu. UEFA'nın en büyük kulüp turnuvası olan Şampiyon Kulüpler Kupası'nın 1967-68 sezonunun şampiyonunu belirleyen maç, İngiltere'nin Manchester United'la Portekiz'in Benfica takımları arasında oynandı. 1955'ten beri düzenlenen turnuvanın 13. finali olan maçı İtalyan hakem Concetto Labello yönetirken Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanan maçı 92.225 kişi izledi. Bu maç 1963'ten sonra Wembley'de oynanan ikinci finaldir. Normal süresi 1-1 biten maçın uzatmalarında 3 gol bulan Manchester United, Benfica'yı 4-1 yenerek kupayı kazandı. Benfica katıldığı 4. finalde ikinci kez kaybederken, Manchester United ise katıldığı ilk finalde şampiyon oldu. Bir sene önce Britanya'ya kupayı getiren Celtic'ten sonra Manchester United de İngiltere'ye kupayı getiren ilk takım oldu. Kırmızı Şeytanlar 1958 yılında Manchester United takımını taşıyan uçağın Münih'te düşmesi ve tarihe 1958 Münih hava faciası olarak geçen kazadan tam 10 yıl sonra bu şampiyonluğu kazandı. O kazada 8'e Manchester United futbolcusu toplam 23 kişi hayatını kaybetmişti. Teknik direktör Matt Busby, oyuncular Bill Foggis ve Bobby Charlton ise o kazadan sağ kurtulup bu şampiyonluğu yaşamışlardır. Hatta Bobby Charlton bu finalde takımının ikinci golünü atmıştır.

1968 yılında Meksiko City'de düzenlenen Olimpiyat Oyunlarının açılışı bir ilke sahnesi. Olimpiyat meşalesini ilk kez bir kadın atlet Norma Basilio yaktı. 1968 Olimpiyatı iki siyah atletin Olimpiyat tarihine geçecek gösterisine şahit oldu. 200 metre yarışında rekor kırarak altın madalya alan Tommy Smith ve aynı yarışta üçüncü olarak bronz madalya alan John Carlos, madalya töreninde siyah eldivenli ellerini yumruk şeklinde havaya kaldırarak adına yarıştığı Amerika'daki ırk ayrımcılığını protesto ettiler. Bunun sonucu iki atlet de milli takımdan uzaklaştırıldı. ...1968 Olimpiyat Oyunlarına Türkiye oldukça geniş bir sporcu kafilesiyle katıldı. Bu kafilede atıcılar, atletler, boksörler ve güreşçiler bulunuyordu. Meksiko City Olimpiyat Oyunlarının Türk sporu için başarılı bir olimpiyat olduğunu söyleyemeyiz. Buna rağmen Türk güreşçileri minderden iki altın madalya çıkarmayı başarmışlardı. Serbest güreş 78 kiloda Mahmut Atalay ve 97 kiloda Ahmet Ayık, sikletlerinin altın adamları oldular. Atletizmde 2500 metre yükseklikteki Meksiko City, özellikle uzun mesafe koşularına oksijen ve basınç bakımından önemli bir engel teşkil ederken, uzun mesafe koşusu olan maratonda Türk atlet İsmail Akçay'ın olimpiyat dördüncülüğü kazanması hiç kuşkusuz önemli bir olaydı. Diğer atletlerimiz, atıcılarımız ve boksörlerimiz 1968 Meksiko

City Olimpiyat oyunlarında bir varlık gösteremeyince, kafilemiz sadece 2 altın madalyayla yurda dönüş yaptı. 1968 yılı, dünyada siyasi ve askeri seçkinlere karşı isyanın ve devrimlerin yılıydı. Aynı yıl teniste de bir devrim yaşandı. 50 yıl önce profesyonel tenis oyuncularının da Grand Slam turnuvalarında yer almasına izin verildi ve açık dönem adıyla anılan sürecin başlamasıyla çağdaş tenisin görünümü değişti. Amatör dönemde iki kez turnuvayı kazanan Rod Laver, Wimbledon tenis turnuvası tek erkekler finalinde Tony Roche'u 6-3, 6-4 ve 6-2'lik setlerle yenerek yeni dönemin ilk şampiyonu oldu.

tek kadınlarda ise yine amatör dönemde iki kez şampiyonluğa ulaşmış Billie Jean King, Judy Tegart Dalton'ı 7-5 ve 9-7'lik setlerle yendi ve kürsüye çıktı. Teklerde 12 kez Grand Slam şampiyonu olan King, teniste kadın erkek eşitliğinin sağlanması için mücadele eden oyunculardan biriydi ve sonunda Grand Slam turnuvalarında kadın ve erkeklere eşit ödül parası verilmesini kabul ettirmede etkili oldu.

Naili Moran, Türk sporunun gerek sporcu gerekse yönetici olarak en renkli simalarından biri. Dört spor dalında milli formayı giyen ilk ve tek Türk sporcusu. Son Osmanlı Sadrazamı Tevfik Paşa'nın torunu olarak 1908 yılında İstanbul'da doğan Naili Moran, önce atletizm ve yüzme sporlarıyla uğraşmış, Galatasaray Kulübü'nden yetişip parlamıştı. 1931-1935 yılları arasında milli atletizm takımımızda yer almış, bu arada disk atmada Türkiye rekortmeni olmuştu. Basketbola merak salan sporcu, 1936 yılında ilk milli takımımıza kaptan olarak girmiş, Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında 481 basketbol maçına çıkan Naili, 1930'lu yıllarda boks ve yüzme milli takımlarında da yer almış, böylece Türk spor tarihinde hiçbir sporcuya nasip olmayan 4 ayrı branşta ay yıldızlı formayı giyme şerefine erişmişti. 1940'lı yıllarda yönetici olarak Türk sporunun içine girmiş ve çok uzun yıllar Atletizm Federasyonu'nda görev yapmış, 1954-68 yılları arasında federasyon başkanlığı görevini de başarıyla yürütmüştü. Komple bir sporcu ve değerli spor adamı Naili Moran, Bolu yolunda geçirdiği trafik kazası sonucu ani ölümüyle spor camiasını yasa boğmuştu. 1968 yılında İngiltere'de Manchester City 58 puanla şampiyon olurken, aynı yıl FA Cup finalinde West Bromwich Albion Everton'ı 1-0 yenerken gol Jeff Hassel'dan geliyor ve West Bromwich 5. kez FA Cup'ın sahibi oluyordu. Almanya Bundesliga'da 1968 yılında Nürnberg şampiyonluğa ulaştı.

0: Aspor ekranlarından mutlu akşamlar. Futbol meydanı başlıyor. 2 saat boyunca birlikteyiz. Gündemdeki tüm başlıkları konuklarımızla birlikte değerlendiriyor olacağız. 4 kıymetli konuğum yine bu akşam bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Güzel bir yayın olsun.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun.
0: Aslında ben mi hoş geldim demeliyim? Siz zaten bu programın müdavim isimlerisiniz.
1: Evet, dün akşam uzaklardaydın
0: galiba. Evet, dün Ankara'daydık, kupa mesaisi. Bugün buradayız ama hayat böyle işte Hayri abi.
1: Seni hep böyle görüyoruz zaten. Evet.
0: Bir önceki tur beraberdik, Samsun'daydık.
1: Doğru, Samsun'da
0: dün Ankara'daydım yarı final mücadelesi için. Gündem epey bir yoğun. Konuşacağımız çok fazla konu başlığı var. Kulüplerin gündemi oldukça hareketli. Bugün Savaş abi aslında Galatasaray bir mini medya günü gerçekleştirdi. Çok fazla sayıda kuruma verilen röportajlar vardı. Gerek yazılı basın gerek dijital medya olsun. Hatta dilerseniz Sara'nın A-Spor'a verdiği röportajın önemli kısımlarını hatırlayarak bir başlayalım lütfen.
2: Çok
0: buyurun.
2: Çok güzel dedim. Bu kadar yıldır mesleğin içindeyim. Fatih Hoca döneminde, diğer hocalar döneminde mini dedin ama mininin ötesinde sayı fazlalaştı. Buna rağmen bu işi çok iyi yapan, başta Murat kardeşim, Coşkun Gülbaregan, hepsine teşekkür ediyorum.
0: Kolay bir iş değil gerçekten.
2: Muazzam bir zor iş. Çünkü insanları küstürüyorsunuz. Her sene o insanları, yani genelde bizleri mutlu etmek kolay değil. Bir önceki dönemlerde, özellikle Fatih Terim döneminde, Hande Hanım vardı röportaj yaparken, onu sorma, bunu sorma, onu çektirme, bunu çektirme, o fotoğrafın eline alma. Ben bugün Sanchez'le bir röportaj yaptım. Geçen dönemde Lemina'yla yapmıştım. Muazzam bir iş yaptım. Yıllar süre gelen keyifte, en keyifli yaptım, yani keyifle yaptığım röportajlardan bir tanesiydi. Kostüm, kıyafet beni, Kartal bilirsin, böyle 20-25 sene öncelere götürdü o heyecan üzerinde. Çünkü yapamıyorduk bunları yani.
0: Doğru.
2: O yüzden Coşkun kardeşime, Coşkun Gübar'a ve bütün tüm medya ekibine.
1: Coşkun da hakikaten yani Beşiktaş'ta çalıştı.
2: Başakşehir'deyken de Beşiktaş'tan
1: seven,
2: tam bir emekçi. O da içimizden çıkan bir gazeteci kardeşimiz.
1: Çok düzgün bir karakter.
2: Yani hepsini ve kutluyorum. Oradakilerin hepsini emekçi.
0: Her takıma da aslında biraz görev yaptığı takımlara da şans da getiren bir isim. Çok sayıda şampiyonluk yaşadı. Evet, tabii Okan Hoca ile Başakşehir'de de onlar beraberlerdi.
2: Geçen şampiyonluk Antalya Spor maçı mıydı? Açık antrenman dedi galiba. Kendisine söyledim. Galatasaray'da
0: Samsun Spor maçı olabilir mi?
2: Yok, Antalya Spor maçında o şampiyonluk maçı. Pardon, açık antrenmanda söylemiştim. Galatasaray'da 4 yıl üstüne şampiyonluk yaşayan dönemde Turgay Vardağ vardı. Allah rahmet eylesin.
0: Allah
2: medya mensubu olarak böyle 4 sene üstüne şampiyonluk yaşayan, yani kulüp iletişimde herkese nasip olmaz.
0: Doğru.
2: Coşkun Gülbağar o konuda şanslı.
0: Tüm ekibi kutlayalım
2: şansı,
0: bu arada gerçekten. Organizasyonu
2: hakikaten
0: zor
2: Murat,
0: bir iş.
2: Bereket Önderliği'ndeki bu işi ben oradaydım. Çok kolay değil. Geçen sene de öyle, bu sene de öyle, önceki sene de. Herkese hak ettiği işi vermek, adaletli olmak. Bir de röportajı rahat yapıyorsun. Fotoğraf için ben uzun yıllar sonra bir kostüm kafamda canlandırdım. Onu yaptım, böyle şahane bir iş çıkardım kendimce. Kendimce defa keyif aldım. Etrafıma baktığım zaman o kalabalığın dışında seni rahatsız eden yok. Sanchez de çok neşeliydi. İnanılmaz güzel, içimizden birisiymiş gibi. Bir kez daha kutluyorum. Yani medya ekibini hakikaten kutluyorum yani.
0: Bu medya gününde de A-Spor'un çok özel bir konuğu vardı. Galatasaray'ın yıldız orta saha oyuncusu Gabriel Sara, A-Spor muhabiri Emre Kaplan'ın konuğu olmuştu. Bu röportajı bir hatırlayalım. Önemli anlarını, önemli konu başlıklarını bir hatırlayalım. Sonrasında da konuklarımızla birlikte sohbetimize devam edeceğiz.
3: Gerçekten dışarıdan bakıldığında şahane bir sezon. Ligde şampiyonluk, Avrupa'da çok önemli galibiyetler ve Sara'nın da Brezilya milli takımına çağrıldığı, kendi kariyeri adına da önemli işler başardığı bir sezon. Genel bir sezon değerlendirmesi alabilir miyiz?
4: You can say that was incredible and special season for sure.
5: Evet, inanılmaz bir sezondu diyebiliriz. Çok şey oldu, bazıları canımızı sıktı ama genel olarak daha iyi şeyler oldu diyebiliriz sezon boyunca. Şahsen benim için de çok iyiydi. Şampiyonlar Ligi'nde ilk golümü attım. Brezilya milli takımına çağrıldım. Hem taraftarımız açısından hem ailem açısından baktığımızda hem bireysel olarak hem takım için çok güzel, inanılmaz bir sezon geçirdik.
4: Yeah, as I said, it was a great season. This game is special was unbelievable.
5: Çok iyi bir sezondu, evet. Özellikle o maç inanılmazdı diyebilirim ama ben birazcık farklı bakıyorum. Evet, bir iyi maç çıkardım diyebiliriz. Brezilya milli takıma çağrıldım ama bir gol attım 13 maç içerisinde. Bu bence yetersiz. Ben kendimden daha fazlasını bekliyorum. Özellikle de önümüzdeki

0: önümüzdeki sezonda hem Şampiyonlar Ligi'ne daha ileriye gitmek istiyoruz hem de kendim daha iyi oynamak istiyorum.
1: Bir pozisyon sormak istiyorum. Atletico Madrid maçının son anlarında bulduğu bir pozisyon vardı ki orada da aslında oyuna girdikten sonra takıma çok önemli katkısı vardı. Onu gole çevirmiş olsa belki Atletico Madrid karşısında kazanma şansı vardı Galatasaray'ın. O akşam uyuyabildi mi? Nasıl bir tepki verdi buna? Onu çok merak ediyorum açıkçası.
2: Of course, you can imagine I didn't sleep too much that night.
0: Çok uyuyamadım diyebiliriz. Ben kendimden çok talepkar bir insanım ve her zaman daha fazlasını ve daha fazlasını istiyorum. O gece de daha iyi olmam gerektiğini düşündüğüm gecelerden bir tanesiydi. Evet, Şampiyonlar Ligi'nde bir maç kazansaydık daha avantajlı bir pozisyona geçecektik orada. Ve çalışmaya devam etmek lazım tekrar olmaması için. Tabii her zaman olacaktır bu tarz şeyler ama daha fazla çalışıp daha istekli olmak lazım. Bence bütün takım da bu şekilde aslında bakıyor. Biz bu şekilde şampiyon olduk. Yani 4 senedir takım şampiyon oluyor. 2 senedir de ben buradayım ve şampiyon oluyorum.
2: Yeah, the mission was important part for me.
0: Hocam çok önemli tabii ki de buraya gelişimde. Bunu daha önceden de söylemiştim. Çünkü ben Türkiye'ye gelmek istemiyordum o zamanki durumumdan dolayı. Kızım doğmak üzereydi o zaman ve orada yerleşik bir sistemim vardı, bir hayatım vardı. Ama işte Okan Hoca Şampiyonlar Ligi'nde oynamak, Avrupa Liglerinde mücadele etmek, aynı zamanda Brezilya milli takımına gitmek gibi şeyleri aklıma soktu. Ve o şekilde ikna etti ve şimdi baktığımız zaman sadece 2 sene sonra hem Şampiyonlar Ligi'nde oynayabildim hem Brezilya milli takımına çağrıldım. Yani teşekkür etmek istiyorum kendisine. İlk ikna etmiş beni. Çok mutluyum. İlk ikna etmiş.
2: My situation in Norwich was completely different because half of the season I play as a number 6 and 8.
0: Bence çoğu insan bunu tam olarak anlayamıyor. Ben yarı sezon orada 6-8 oynadım. Ve orada farklı bir sistemle oynuyorduk. Tabii ki de gole yakın oluyordum. İleriye çıkabiliyordum ama o zaman da savunmada birazcık zaafımız olmasına sebep oluyordum. 10 numara ve kanat olarak da çok az maçta aslında görev aldım. Ama ben dediğim gibi kendimden çok talepkar bir insanım. Ve önemli olan benim için ilk 11'de olabilmek ve yardım edebilmek takımıma. 8 numara olur, 10 numara olur fark etmez. Ha, tercih olarak derseniz 6-8'i tercih ederim. Çünkü ayağıma daha fazla top gelmiyor. Gelmesini sağlıyor. Bu ve bunu daha çok seviyorum. Ama stoper olarak oynayacak olsam stoper olarak da oynarım yani. Hocam nerede oynamamı isterse ben hazırım takıma yardımcı olmaya.
2: Was amazing actually. It was like living a dream.
0: İnanılmazdı. Hayal yaşadım diyebilirim. Gerçekten harika bir andı. Birkaç günde ne oluyor dedim gerçekten. Tam olarak anlamam birazcık idrak etmem zaman aldı. Orada hocayla konuştum, Tafo'yla konuştum. Galatasaray için çok iyi şeyler söyledi. O da inanılmaz seviyor burayı. Umarım ki bir sonraki maçlarda da tekrar kadronun bir parçası olacağım ve devam edeceğim bir takımda.
1: Takımda en pozitif, dışarıdan bizim gördüğümüz en pozitif, en dışa dönük oyunculardan bir tanesi ve özellikle de Victor Osimhen'le olan ilişkisini biz dışarıdan çok pozitif olarak görüyoruz. Bir de şöyle bir bilgi verdi iletişim ekibi. Özellikle antrenmanlarda o top kapma çalışmalarında Osimhen'le aralarında bir rekabet olduğuna dair bunları resmi maç gibi aslında saydıklarına dair bununla ilgili süreci nasıl söyler, nasıl anlatır bize?
2: Actually me and Victor we are competing everywhere, you know.
0: Evet, Victor ve benim aramda her zaman bir yarışma oluyor ve ne olursa olsun biz iyi bir şekilde şey yapmaya çalışıyoruz, birbirimizle yarışmaya çalışıyoruz. İyi de bir arkadaşım, inanılmaz bir insan, zaten hepiniz biliyorsunuz bunu. Sadece iyi şeyler söyleyebilirim diyecektim ama gıcık da ediyor aynı zamanda, bunu da kabul etmemiz gerekiyor. Ve çok seviyorum onu ve hayatımız bu şekilde ilerliyor, aramızda güzel bir mücadele var.
1: Kendisiyle ilgili şu çok fazla konuşuluyor, İngiltere'de de çok yakından tanınan bir oyuncu Norwich'teki döneminden ve şu anda da Premier Lig takımlarının ciddi bir ilgisi oldu. Hatta bunların teklife dönüşebileceği konuşuluyor. Kendi gelecek planı ile ilgili düşüncesi ne? Kendisini önümüzdeki sezonlarda nerede görebileceğini hayal ediyor ya da bu sezonki olası tekliflerle ilgili ne düşünüyor diyelim?
2: Well, I just hear rumors. I don't know who is interested in me or anything.
0: Söylentiler bilmiyorum bunları gerçekten ama ben şu anda anı yaşıyorum. Şampiyon olduk burada tekrardan ve önümüzdeki sezonda da Şampiyonlar Ligi'ne daha da ileriye gitmek ve tekrardan şampiyon olmak istiyoruz.
1: Sara takımın en iyi duran top kullanan oyuncularından bir tanesi ki sahada olduğunda da hem serbest atışları hem köşe vuruşlarını kullanıyor. Geçen sezon çok fazla asisti vardı. Bu sezon sonlara doğru onun olmadığı bölümde Barış biraz o duran topları kullandı. Hem bu duran top durumunu hem de şunu da sormak istiyorum. Bir free kick golü görmek istiyor Galatasaray taraftarı Gabriel Sara'dan. Bununla ilgili yeni sezona dair bir söz verebilir mi?
2: To be honest, I've been demanding a lot from myself about this because...
0: Çok isterim tabii ki de. Ya Sao Paulo'da da Norwich'te de yaptığım bir şeydi aslında. Daha çok çalışıp da söz verebilirim yani. Önümüzdeki sezonlarda bir free kick golü de vereceğim size beyler.
1: Kamera önünde çok fazla bir şeyler tüketirken, bir şeyler yerken görüyoruz Gabriel Sara'yı. En ciddi ortamlarda bile görüyoruz. Bu konuda

0: özellikle tercih ettiği bir Türk yemeği var mı? Burada en çok neyi yemeği, neyi tüketmeyi seviyor? Oraya bağlamış olalım bunu da.
1: Yani zor bir soru ama baklava diyebilirim herhalde. Yani iyi baklava gerçekten iyi oluyor.
2: Evet, Gabriel Sara'nın Aspor'a vermiş olduğu özel röportajdaki açıklamalarından öne çıkan başlıklar bu şekildeydi. Elbette en çok merak edilen kısım belki de Sara'nın geleceği konusuydu Savaş abi. Bazı teklifler olduğu, ilgi olduğu konuşulan isimlerden birisi çünkü Gabriel Sara. Tabii bir olası Dünya Kupası ihtimali senaryosu da şu an oldukça kritik onun geleceği için. Soruya Galatasaray'da kalacak mı sorusuna verdiği yanıt şöyle Sara'nın: söylentileri bilmiyorum, şampiyon olduk ve tekrarlamak istiyoruz diyor. Yani biraz aslında politik bir cevap veriyor Sara geleceğine dair sorudan soruya.
3: Akıllı cevap, politik değil de akıllı cevap diyelim ona. Yani baktığın zaman çünkü süreç devam ediyor. Brezilya milli takımına seçildi. Türkiye'de uzun bir aradan sonra bir yabancı futbolcu milli takıma seçildi. Yani direkt milli takıma seçilmeden buraya gelip. Dolayısıyla vermiş olduğu cevap, ben de olsam böyle bir cevap verirdim. Süreç önümüzdeki günlerde çok farklı yerlere götürebilir. Sadece Sara için değil. 4 yıl üstü olan takımdan, yani sadece Sara değil. Sara burada ikinci sezonu ama birkaç futbolcu daha, belki 3-4 futbolcu daha talep olacaktır. Hele Brezilya milli takımına ikinci kez çağrılırsa ister istemez gözler biraz daha farklı olacak. Brezilya milli takımı kadrosunda bir kere bile görev alsan, oynasan fark, fiyat bir anda yukarılara çıkabiliyor. Beklenti yüksek. Hani birçok futbolcudan beklenti yüksek ama Sara konusunda Brezilya milli takımına seçildiğinden beri, daha önce 25-30'lardaydı. Galatasaray yönetiminin şu anda Sara için beklentisi 40 milyon euro civarında. Böyle bir teklif Premier Lig'den...
2: Gerçekçi bir beklenti mi?
3: Birkaç yani, futbolcudan daha gerçekçi.
2: Ligimizin de pazar değerini ve seviyesini düşündüğümüzde bunu soruyorum. Yanlış anlaşılmasın.
3: Şöyle söyleyeyim. Şimdi ben mesela Barış için 50 milyon euroyu bir takımın verebileceğini şu anda çok fazla ihtimal vermiyorum. Osimhen için 150 milyon euro diyorlar, vermiyorum ama Brezilya milli takımında bir kez daha gidip, Galya yoluna gidip, burada Brezilya milli takımının belki finale kadar gidebilme ihtimali var. Tabii. Yani çok kısa vadede elenmesi söz konusu değil.
2: Yani doğal adaylardan,
3: doğal adaylardan bir tanesi. Eğer burada istediği gibi
4: 2030'a kadar hocasıyla da anlaştı,
2: evet,
4: Brezilya.
2: Devam edecek.
3: Doğru.
2: Ancelotti ile.
3: Ancelotti burada Sara'yı seçmesinde muhtemelen Taffarel'in de etkisi vardır. Çünkü Taffarel de Galatasaray'ı sürekli takip eden. Böyle bir oyuncunun İngiltere Premier Lig'den 40-50 milyon eurolarda teklif gelmesi bence doğal. Ama diğer oyuncular için makşer koyuyorum. Ama Sara için koymam. Çünkü Championship'ten gelen bir oyuncu, 20 milyon euroya alınan bir oyuncu, geldikten sonra üzerine koyup ve Brezilya milli takımına kadar seçiliyorsa 40 milyon euro çok
2: geldiği
3: uçuk bir rakam değil.
2: Rekoru o kırmıştı aslında, ilk bonservis rekoru Sara'daydı ama tabii bir sezon sonra
3: Osimhen'i kim
2: bekleyebilir? Geldi ki çok da fazla Sara'nın rekorunun Osimhen rekorunu, bir anlamı kalmadı.
3: Ya Türkiye'de çok çabuk gündem değişebiliyor. Ekonomik anlamda bazı şeyler değişebiliyor ama bir Osimhen rekorunu kırabilecek bir transfer çok iddialı olacak ama çok beklemiyorum.
2: Mümkün de görünmüyor.
3: Beklemiyorum yani.
4: Kısa vadede,
3: evet, kısa vadede de uzun vadede de. Yani bu 75-80 milyon euro üzerinde bir transfer ben çok fazla beklemiyorum açıkçası yani.
2: Peki Zafer Tüzün ne der? Yani özellikle Sara için bu rakamlar sizce gerçekçi bir beklenti mi?
4: Şimdi aslında gelişmeye açık oyuncuyken devamlı kendini yenileyen ve yukarı doğru bir ivme çizen bir oyuncudan bahsediyoruz. İyi. Hatta sezon içerisinde Osimhen'den bir takım yaratma konulu bir sisteme geçtiğinde, Osimhen olmadığında hücum gücüne de destek vererek oyun aklı olmaya yakın bir oyuncu olarak da karşımıza çıktı. Defansif yardımı da var. Ofansa da yardım ediyor. Yani gelişiyor. Biz eskiden ne arardık? Sadece salt, sürat. Hayır. Topu hızlı oynayarak oyunu hızlandırabilen, yeri geldiğinde santrforun boşalttığı alanlara giren, kanatlardan gelip ya her şeyi yapabilen bir oyuncudan bahsediyoruz. Buradaki sıkıntı ne oluyordu? Galatasaray'da zaman zaman tam formda olduğu zaman oyuncular maçların yoğunluğundan, maçların derecesinin ağır olmasından kulübeye geçtiğinde, ben bunun için üzülüyorum böyle futbolculara. Ne oluyor? Tam ritmini bulmuş, takıma en faydalı bir döneme gelmiş kulübede. Hayır abi, ben futbolun adaleti varsa bu tür oyuncular, ben öldüm hocam bittim çıkar beni deyip elini

0: kaldırana kadar oynatma
1: tarafta. Hep sahada kalmalı.
0: Kalmalı. Kaliteli oyuncu. Şimdi bahsettiğimiz şeyler Galatasaray'ın var olan sistemiyle birlikte büyüyen oyuncular bunlar. Bu oyuncuların işte Barış giderse, Saray giderse Osimhen ayrılır mı? Torreira gitmek istiyor. Galatasaray ne oluyor? Lale devrine mi giriyor? Abi yani şimdi herkes niye gidiyor? Şampiyon bilmiyorum. Olan takımdan niye Savaş kim gitmek istesin?
1: Daha iyi
0: kimse gitmez.
1: Biliyordur.
0: Şimdi ben Saray için Galatasaray takımı bulunmaz nimettir. Brezilya milli takımına seçiliyorsa kendi becerilerinin yanında Galatasaray takımında forma bulmasının anlamı çok büyüktür. Galatasaray gibi Avrupa'da arenasında hedef yükselten bir takımda sen forma giyiyorsun ilk 11'de. Üstüne üstlük biraz da kımıldadığın zaman zaten göze batıyorsun.
2: Tabii. Abi İngiltere Premier Ligi'ne gitmez misin? Sen şimdi Saras'ın. Evet. Liverpool, City, United, Arsenal gibi kalbur üstü takımları sayıyorum. İlk 5-6'da oynayan takımlardan.
1: İlk 6 dışındaki bir takıma gitmem.
2: İlk 6 takımdan zaten teklif gelirse gelir. İlk 6 dışındaki takımların da o tabii orada verebilirler de 40-50 milyon euro.
1: Çünkü burada şu an bence geldiği seviye ve buradaki konforu bak çok
2: mutlaka
1: daha bence...
2: Mutlaka Premier Lig hayalinde vardır. Çünkü şampiyonluktan
0: önce bir şey söyleyeyim abi. Bireysel kalitesiyle bu adam maça etki ediyor mu? Ediyor. Ama tempo çok önemli abi. İngiltere Ligi'nden bahsediyoruz.
1: Tabii. Doğru.
0: Şimdi bu tekniğin, bu zekanın yanında fiziksellik orada çok önemli detay. Orada üçü bir arada olacak.
2: Ya Zafer Hocam, şimdi bu bizim oradan geldi bu adam ya. Ya bu adam şampiyonşip tabii ki Premier Lig değil ama şampiyonşipten ilk Yunus buraya geldiği zaman üzerine çarpı 3 ile geldi.
0: Ama gelişmesi nereye gideceği belli olmayan bir şekilde geldi buraya. Bu olumlu yönde ilerledi gelişmesi. Şimdi Fenerbahçe'de Şerif'i aldı. Hala ne yöne gideceği belli değil. Belli değil abi. Sen böyle bir santrforla şampiyonluğu
2: gidiyorsun. Şerif iyi bir takımda bir gör bakalım. Sara iyi bir takımda geldiği için Sara'nın defosu varsa da defolarını kapatacak oyuncular vardı. Bazı oyuncular gerçekten çok yetenekli. Zaman zaman defolar olabiliyor. Ben Sara olsam bu Galatasaray'ın içinde seni koysa sen de oynarsın. Çünkü her tarafında tecrübe akıyor hocam. Her tarafında ekip var. Fenerbahçe'de sürekli biz...
0: Kabul ediyorum. Genç Şerif... oyuncuyu geliştirir kaliteli oyuncuların arasında oynamak. Ama onlara ayak uydurmak çok kolay değil. O baskı... Takımın şampiyonluk
2: hocam,
0: baskısı.
2: Hocam geldiğinden beri Şerif'in üzerinde bir böyle şey var. Çuval değil. Üç çuval var böyle.
0: Ha sen Şerif'e mi geçtin? Ben Saray'a dönmüştüm.
2: Saray yapıyor.
1: Şerife
2: sen Şerif'e
1: geçmedim. Konuşuruz Fenerbahçe bölümünde.
0: Saradan devam ediyorum. Saradan böyle devam kaliteli bir takımda var olan yeteneklerini sergiliyor. Bireysel becerisiyle takıma kalite katıyor. Al Brezilya milli takımına seçiliyorsun.
2: 20 milyon euroyu onun için verdim hocam ben sana. Ha? Fenerbahçe de o yüzden verdi. Yani geçme 20 milyon euroyu ona o yüzden verildi. Saray'ı kimse tanımıyordu, Gabriel Saray'ı. Yani Gabriel Saray buraya geldiği zaman şampiyonluğu hiçbirimiz bilmiyorduk.
1: Zaten çok sessiz bir geliş oldu bu arada Saray'ın gelişi. Yani şimdi, hatırlayalım o akşamı. Şimdi ama... Tabii çok hatırlanmak istenecek bir akşam değil ama Galatasaraylılar için 5-0'lık Süper Kupa mağlubiyeti sonrası Beşiktaş maçından sonra o gece özel uçakla çok sessiz bir gelişi olmuştu İstanbul'da.
2: Osimhen vardı çünkü şeyde bir de hemen peşinde
0: burada
2: çünkü.
0: Bir...
1: O evet.
2: Çünkü orada biraz Osimhen'in de gölgesinde kaldı. Yoksa doğru. Bu transfer çok konuşulurdu. Yani orada iki transfer.
0: Bir virgül açayım mı burada?
2: Aç bakayım hocam.
0: Galatasaray'da Okan Buruk'la birlikte oturmuş bir kurgu var. O kurgu doğrultusunda eksik noktalara transfer yapmaya çalışıyor Galatasaray. Beşiktaş, Fenerbahçe için bunu söyleyemiyoruz.
1: Onlar hala bir inşa etmiyor.
0: Onlar daha sistem arıyor.
1: Evet, arayışındalar.
0: Sen bir sistemini bul. Uzun vadeli o kurguyu bir yarat. Ona göre şimdi ne yapıyor adam? İşte benim Mertens gitti. Mertens'in yerine adam arıyor.
1: Doğru.
0: Yani orada Leao iyi futbolcu, ben onu alayım demiyor. Mertens'in yerine adam arıyor.
2: Bulamadıysa da içeriden çıkarıyor o çareyi. Bak,
0: yaratmaya çalışıyor.
2: Bu sene Mertens'ini bulamadı ama içeriden Mertens'i evet. Bir şekilde çözmeye çalıştı. Arada, öyle ya da böyle. Yani.
1: Kazandı hoca o rolde. Daha çok ofansif orta sahada. Okan Buruk konusunda bu arada Sara'nın şöyle bir açıklaması da var. Aslında bir anlamda da itiraf gibi bir cümle. Türkiye'ye gelmek istemiyordum. Okan Buruk ikna etti. Beni iyi ki de ikna etmiş.
0: Sara mı diyor?
1: Diyor evet.
0: Bu futbolcuları da hep hocalar ikna ediyor. Ben anlamıyorum ya. Hiç para ikna etmiyor bunları.
2: Onlar gelirken çok büyük para almıyordu. Senin söylediğin kalbur üstü futbolcular için. Icardi
0: yok,
2: gibi.
0: Yok, bunlar da baba bunlar. Şimdi Saramara oralarda ben sana söyleyeyim 150-200 bin pound alıyordur. Şimdi buraya geliyor milyon euroya dönüyor iş.
3: Hepsi tamam. Öyle canım diğer yani. Yalnız alt.
0: Ondan sonra da hoca beni ikna etti. 20, nerede hoca seni
3: 20
0: ikna
3: milyon,
0: etti?
3: 20 milyon.

0: Euro niçin verildi bu oyuncuya? Yani yüksek hocam, bir paraydı. Championship şeyden geldi. İkinci İngiltere Ligi'nden geldi. Yani Premier Lig'den gelmedi. Ama çok yüksek bedel verilmiş. Potansiyel vardı. Aslında ilk başlarda da hani beklentinin altında kalacak gibi görünüyordu. Şimdi Sara'nın aslında kıymetli tarafı bence şu. Ve onu da bu sezon gördük asıl. Ve de Şampiyonlar Ligi'nde gördük. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın oynadığı kritik maçlarda. İşte Juventus'u 5-2 mağlup ettiği karşılaşma. Doğru. Liverpool maçlarında. Mesela Sara belki birçok Brezilyalı futbolcuda, böyle klas futbolcuda var olan hani özellikle değerlendirildi. O Allah kalıbın içerisine. Şimdi meziyet var. Topu alır. İyi kullanır, güzel kullanır. Topa o bir şeyler fısıldar, top da onun sözünden çıkmaz. Şimdi Brezilyalı futbolcuları böyle tarif edebiliriz. Ama Sara sadece o kalıbın içerisinde bir oyuncu olmadığını gösterdi. Mesela bir Juventus maçı. Sara bakıyorsun orada forvete, Osimhen'e yaklaşıyor. Sonra dönüyor Torreira'ya yaklaşıyor. Stoperlere yaklaşıyor ve rakibin orta saha denklemini alt üst eden bir işlev, hareketlilik de ortaya koyabildi. Yani hem defansif açıdan, hem ofansif açıdan, hem akıl koyma açısından, hem de enerji ve hareketlilik koyma açısından Galatasaray'ın sistemini aslında işleten, modüle eden faktörlerden bir tanesi oldu.
1: 4 faktör saydın, onlardan 40 milyon etti.
0: Etti mi hocam? Şimdi şunu söyleyeyim bir de hocam. Şimdi sen sistem diyorsun ya, Okan Buruk'un sistemi. Okan Buruk'un sistemi şu aslında, ya futbolda doğru olan bir sistem içerisinde oyunculara özgürlük tanıyabilmek. Yani mutlak anlamda sisteme sadakat, ama sadakat gösterilen o sistem oyuncunun özgürlük alanını, kreatif özelliklerini tutup aşağıya çekmeyecek. Şimdi aslında Okan Buruk bunu yapıyor ve aslında bu işin hem basit olanı hem de güzel olanı. Yani Galatasaray'ın oyunu o yüzden keyif veriyor. Galatasaray bu sezon çok zorlandı ama muhtemelen işte en çok pozisyona giren takımdır. En çok rakip ceza sahasına giren takımdır. Şimdi bütün bunları Galatasaray nasıl oyuncularla yapıyor? İşte Sara gibi oyuncularla yapıyor. Yani bütün oyuncular öncelikle oyuna bakış açılarını oynamaktan yana kullanıyorlar. Oynamaktan taraf Galatasaray'ın sistemi bu. Bu sistem içerisinde de Sara gerçekten gelişim gösterdi. Yoksa ben açıkçası Sara'yı Brezilya milli takımın kadrosuna aday olabilecek, gidebilecek bir potansiyel olarak görmüyorum.
2: Belki çünkü transfer olduğu dönemde zaten çok da bu ihtimal verilen bir durum değildi, ama zamanla işte belki
0: zamanla
2: o seviyeye
0: gelmesi. Zamanla, çünkü bak bir hayal önemli. Edelim, mobilitesi, evet. Yani motoring özelliği çok yüksek bir oyuncu değil. Yani öyle çabuk hareketlenen, giden gelen, o öyle bir özellikte değil. Ama hani orta sahalarda şu anda bu
3: ara pasları, topu saklama konusunda falan mesela becerileri var, ekstra o, becerileri var.
1: Mental performansı da çok iyi. Çok,
3: hocam bir de bu akıllı
0: bir de duran top, Galatasaray'ın duran top ihtiyacına en fazla
1: ilaç
0: olan oyuncu. Yani duran topla, mesela Galatasaray bir sezon önce duran toplardan %30 skor üretmişti. Belki bu sezon o kadar üretmedi ama yine orada Sara hep. Yani kullanılacak duran top, korner vesaire. Açıkçası
3: şunu deniyorsun peki?
0: Şunu söyleyebilirim. Yani benim Sara'dan beklediğimle Sara'nın bana gösterdiği arasında olumlu anlamda bir fark var. Bunu söyleyebilirim.
3: Peki şunu söyleyebilir misin Zafer hocam? Brezilya milli takımına seçilen Sara Galatasaray'daki performansıyla mı sadece seçildi, yoksa 2 sene önce Championship'te de oynarken de takip ediliyor muydu?
4: Ya geniş havuza girmiştir ama baktı ki yukarı doğru gidiyor ivme, gelişim almışlardır. Geçen ben şunu söyledim. Geçtiğimiz programda Cüneyt'leyken, Ahmet Hoca'yleyken. Dedim ki hücum organizasyonlarının hepsini Okan Hoca mı çalıştırıyor? İşte evet mi? Ya olmaz abi, olmaz. Forvet Osimhen'e, hatta şu örneği verelim ki, ayağından Caner'in üstünden top almaya mı çalıştırıyorlar antrenmanda? Abi forvet oyuncusu yaratır. Var olan yeteneklerini takım oyununa adapte etmek budur işte. Her şeyi hoca çalıştırma.
2: Ona verilen
4: sen orada inisiyatif alacaksın. Evet. Doğru. O bölgede, hele üçüncü bölgede bana kimse demedi ki arkadaş sen şu organizasyonu çalış. Ben forvet oynadım. Kendin yaratıyorsun. Kendin hissediyorsun. Rakibin üstüne gidiyorsun, onu zorluyorsun.
3: Bunu yapıyorlar bence hocam ya. Ben bunu yaptıklarına da inanıyorum. Ben bu sene Sanchez geç.

0: Geçen sene Lemina bu konuda hocanın taktiği ve kendi saha içinde aldıkları...
1: Bak, şey ama forvetten bahsediyorum. Şimdi baba...
0: Forvetin iki tane forvetin var.
1: Çalışırsın.
2: Yani hocam...
1: Hücum organizasyonunu
2: kendi,
1: da çalışırsın.
2: Kendi öğretmenliğini kendin yapıyorsun.
0: Ama zaten Icardi ve Osimhen'sen zaten bunu yapmak zorundasın. Kendi öğretmenliğini kendin. Yani ekstra bir şeye gerek yok zaten yani.
1: Var olan sistem ona göre transfer yapılıyor. Ama o oyuncular kendi bireysel becerilerini takım oyununa adapte
0: Kartal
1: ediyor.
0: Kartal nerede kaldı ya? Trafiğe falan mı taktı? Hiç görmedim ben bu Kartal'ı.
3: Kartal iyi.
0: Şimdi biraz sonra içimize birden saldırı bak gelince.
3: Birazdan mağdur, katılacaktır.
1: Mağdur. Beşiktaş camiası olarak mağdur.
0: Yok sonra bana kızıyor sen konuşuyorsun siz konuşuyorsunuz falan diye dedim. Acaba trafiğe falan mı takıldı?
3: Sarayla başladık ama şeyi. Bugün medya günü var demiştik. Orada çok sayıda yapılan açıklamalar var. Onların hepsini ufak ufak da olsa değineceğim. Osimhen'le devam edelim. Victor Osimhen de bugün Galatasaray'ın YouTube hesabına açıklamalarda bulundu. Şimdi Okan Buruk konusunu konuşuyoruz. Okan Buruk konusunda hatta belki yani camia içerisinde de farklı görüşlere sahip olan insanlar var. 4 yıllık şampiyonluğa rağmen hatta Osimhen Okan Buruk'la ilgili şu ifadeyi kullanıyor. Çok kaliteli özellikleri var. Egoist değil, oyuncularına inanıyor. Konuşma şekli, deneyimli oyunculara sorumluluk bırakması bu çağda kolay kolay rastladığımız bir şey değil. Büyük bir insan, hocamdan çok memnunum. Dediğim gibi Fatih Terim ve kendisi Türk futbol tarihinin en iyi iki hocası demiş.
1: Eşittir liderlik.
3: Evet.
1: Şimdi böyle kariyerli adamları idare etmek liderlik vasfı olmazsan edemezsin.
3: Yani Osimhen'e bunları söyletebilmek
1: tabii ya,
3: Okan şimdi, Hoca açısından da bence evet kıymetli abi. Bir şey.
0: Yani, biz bunları daha önceki röportajlarımızda yani hocalar, hoca yakın adamlar bunu söyleyin diye söylettirmek gibi bu parayla söyletemezsin bu sözleri.
1: Sen bu bambaşka neye bir şey. Bakar biliyor musun?
2: Bunu bir dakika ben Osimhen'i Kartal'dan dinlemek istiyorum.
1: Yok, o zaman sana şey başlık vereyim öyle Kartalcığım.
2: Ver.
1: Futbolcu neye dikkat eder biliyor musun hocasında? Dürüst mü? Adaletli mi? Bak bahsettiği şeyler hocam, dürüstlüğünden bahsediyor, adaletinden bahsediyor.
0: Bir şey söyleyeyim benle bununla ilgili. Yine medya günü. Her futbolcu serbest, özgürce. Hocayı sorabilirsin, yönetimi sorabilirsin, takımı sorabilir ki kimseye bunu sorabilir. Bu da kendi tamamen hür iradesiyle Osimhen'e bir şey söylettiremezsin. Daha önceki röportajlarda şu şöyle bu böyle gibi. Osimhen'in görüşüyle şu anda takımda en az 20 tane oyuncu vardır. Bak 20 tane oyuncu vardır bu benzer sözleri söyleyen.
3: Sanchez'e de ben bugün... ortak bir... görüş
0: ya Sanchez'e ben bugün çok enteresan o kadar güzel şeyler sordum. O kadar güzel. Benim son yıllarda en keyif aldığım röportajlardan bir tanesiydi. Hani benzerin ve daha iyileri var. Daha iyi sözleri var. Daha güzel aile vesaire bir şeyler. Onlar da belki röportaja kalsın. Peki. Kartal gelmiş
3: Kartal
0: bu arada. Hoş geldin.
3: Devam edelim.
1: Sessiz adamdan
2: korkacaksın. Söz verirken bile 3 dakika geçiyor maşallah.
0: Ben o yüzden bana çatmadan ben ona çatayım dedim yani.
3: Kartal Yiğit.
4: Yok bugün çok şeydi. Birkaç gündür böyle boğazımda bir sıkıntı var. Geçen burada klimalar biraz çarptı.
3: Aman dikkat.
4: O yüzden çok şey yapmak istemiyorum. Çok böyle arada bir konuşayım da biraz gizemli olsun.
1: Yaz da
4: kendimizi dinletelim.
1: Yazık ver.
4: Hiç konuşamasam öyle yapacaktım. Savaş sağ olsun şey yapar ya.
2: Benim biz biraz mistik muhabbetler yaptık Kartal'la. O yüzden inzivaya çekilmiş
4: evet,
2: olabilir.
4: Evet bir yorgunluk
3: eyvah,
4: çöktü.
3: Yayın öncesi mi?
2: Yayın öncesi.
4: Eyvah. Bir yorgunluk çöktü üzerime.
3: Yani, Osimhen'le ilgili.
0: İki gündür o klima bende de var ama ben unutuyorum. Abi yaşlandın mı? Ne yaptın? Aynen. İşine bak ya. Boş ver.
3: Açıklamalara dönelim. Osimhen'in Okan Buruk'la ilgili yapmış olduğu açıklamalar. Hatta işte Sara da teşekkür ediyor açıklamasında yine. Yani hemen hemen her oyuncu zaten çok benzer ifadeleri kullanıyor. Nasıl değerlendirirsiniz?
4: Ya şimdi biz genelde de hep yani benim kendi görüşüm. Eğer bir takımda hocayla sorunu olan bir oyuncu kitlesi varsa o takımın zaten başarılı olması mümkün imkansız. Yani isterseniz dünyanın en iyi teknik adamını getirin. Saha içerisinde dünyanın en iyi taktiklerini versin. En iyi antrenmanını yaptırsın ama oyuncuyla sıkıntısı varsa, gerekli mesafeyi işte gerektiği zamanda koyamıyorsa orada problem başlar. Şimdi Okan Hoca'nın geçenki yayında da söyledim. Yani bu 4 senelik şampiyonlukta ben en büyük payeyi Okan Buruk'a veririm. Yani bu tarzdaki oyuncuları idare etmek hakikaten kolay değildir. Yani tam geçmişte evet teknik direktör olmadan Okan Buruk iyi bir futbolcuydu. Sergen Hoca çok iyi bir futbolcuydu. Ama Mehmet Özdilek çok iyi bir futbolcuydu. Şimdi hocalık başka, futbolculuk başka. Yani hocalık hepsinden daha zor. Futbolcuyken kimseye karşı çok fazla bir sorumluluğun yok. Yani çıkıyorsun, topunu oynuyorsun, antrenmanını yapıyorsun, gidiyorsun. Ama hocayken neredeyse 24 saat yaşıyorsun. 30'a yakın oyuncu. Hepsinin Türkiye, Avrupa'da tanınan oyuncular.

0: Bunlar milyonlarca euro kazanan yılda oyuncular. Bu oyuncuların elbette egosu var. Egolu olan var, hiç egosuz olan mütevaziler var. Sağ dışında sorunları olanlar var, ailevi problemleri olanlar var. Sakatlık problemleri olanlar var, var da var. Bunları idare etmek hakikaten çok kolay bir iş değil. Şimdi Okan Hoca demek ki iyi idare yönetimi göstermiş ki Osimhen'inden tutun Sarasına kadar hepsi övüyor. Yani şimdi Osimhen gibi bir oyuncunun Okan Buruk'u övmesine gerek yok. Yani Osimhen şimdi çıksa desek ki Okan Buruk gördüğüm en kötü teknik adam dese ne olacak? Oynatmayacak mı Okan Buruk Osimhen'i? Oynatacak. Mecbur oynatacak.
1: Sabah yürek yemek lazım.
0: Yok, oynatacak.
1: Sabah yürek yerse oynatmayabilir. Çok,
0: yani aynen öyle.
2: Yani bu kulüpte forma giyerken çok böyle bir açıklama yapması kolay olmaz. O ama olmaz yani biz ama hani daha sonra ayrılıklar yani, yaşandıktan sonra bu tip açıklamaların olduğunu çok gördük.
0: Gördük. Evet. Zaman zaman ben meslek hayatımda içerideyken de konuşan futbolcu gördüm. Özellikle yabancılar. Ha direkt tabii belki ki, nokta atışı yapmıyorlar.
2: Yani demeç tabii, belki mesajı de içeride
3: kendi
2: böyle
3: aralarında konuşurlar.
0: Kendi aralarında zaten konuşurlar ama demeçlerinde de bazen gizli mesajlar verilen oyuncular gördüm ben. Mesela kimdi en son ya Beşiktaş'ta? Ya Fabri'yi deyip suçladı yani. Yani şimdi yanlış hatırlamayayım.
4: Rafa'ya
0: hocaya mesajlar verdi. Yani iyi çalışmadıklarını, bunların antrenmanlara yansımadığını, bunlar olabiliyor.
4: Görevdeyken mi gittikten sonra mı?
0: Görevdeyken, çalışırken, oradayken. Yani takımın içindeyken. O yabancılar bunu verir.
1: O sezon şampiyon
0: tabii
1: olmadı değil mi takım?
0: Yerliler belki çekinir, korkar ama yabancı futbolcu verir. Çekinmez. Ne olacak? Ne yapacak şimdi Osimhen? Onu diyorum. Söylese Osimhen'e ne yapacak? Ceza bile veremezsin. O yüzden Osimhen'in bunları söylemesi çok değerli. Kimse bunu silah zoruyla Osimhen'e söylettirmez.
2: Başka açıklamaları da var. Bu arada diyor ki sevgiyle inşa edilen kulüpte oynadığınızı fark ediyorsunuz burada. Bu Tanrı beni kutsamış diyor Galatasaray'la.
0: Ya zaten
1: bu çok önemli bir detay.
0: Tabii canım.
2: Sevgiyle inşa edilen kulüpte oynadığınızı fark ediyorsunuz.
4: Ama şimdi bak hoca
2: Napoli'de de bu arada yani çok iyi bir sıkıntı durum yaşamadığı için zaten ayrıldı.
4: Orada da bak mesela
2: Tanrı beni kutsamış Galatasaray'la
4: hocam.
2: Yani buraya çok iyi para aldı.
4: Ama o da hocayla konuştu gelirken. O da hocayla konuştu.
1: O da mı konuştu?
4: O da hocayla konuştu. O transfer sürecinde o da hocayla konuştu.
1: Furkan o da konuşmuş hocayla.
0: Ya hocayla konuştu.
4: Abi ona bakarsan.
0: Gerek yok. Ne
4: Frankowski de. Bak ama fazla uzağa gitme. Frankowski de dedi ki bir röportajında görevdeyken. Sen geçmişi verdin. Hocayla ben telefonla görüştüğüm zaman bu şekilde söylememişti bana dedi. Önde oynatacağını söylemişti dedi. Sağ önde oynatacağını söylemişti.
1: Bunlar güzel sağ şeyler ama.
4: Tabii ki evet, güzel şeyler.
2: Okan Buruk o dönem Icardi ile de konuşmuştu hatta.
4: Abi transfer sürecinde görüntülü olarak Saray'la da konuştu. Osimhen'le de konuştu. Okan Hoca futbolcuyu gelmeden Zaniolo'ya da.
2: Yok Osimhen'in transfer sürecinde çünkü o çift santrafor
4: muhabbetinde beraber oynatacağız. Üçlü savunmaya geçebiliriz diye. Kırgınlıklar her zaman vardır. Sen bir sene 30 maçın 30'unda hep yüzün güldü mü gülmedi. Kulübeye geçtiği zaman da. Buradaki olay farklı. Osimhen'i kutluyorum. Osimhen için yapılan şu bir sene içinde tribünlerde açılan koreografi, geldiği zaman sevgiseli, havaalanında karşılanması, dünyanın birçok yerinde gidiyorlar ama Türkiye'deki bu sevgiyi, bu hoşgörüyü göremiyorlar. Bu da transfer için çok önemli bir etken. Osimhen, Icardi arka planı attı. Attığı goller, oyun, aidiyet nasıl kızıyor? Bazen tokatlı yazıyor geliyor yanındaki. Ya bir gün Yunus'u çağırdı mısın vardı?
1: Öyle, hep oyunun içinde ama şunu söyleyeyim savaşa ek olarak.
2: Buyurun hocam.
1: Yorumcular yorumcu takımı değil, futbolcu tapacak hocasına. O zaman şampiyonluk geliyor.
4: Ne yapacak hocam bir daha söyle.
1: Yorumcu takımı değil, futbolcular tapacak hocasına. Hocasına taptığının belirtisi bu.
5: Sevecek
1: saygı duydun, sevgi duydun. Sevgiyi sevgi.
4: Ya bugün işte sevgi. Sanchez de mesela o kadar güzel sözleri var ki. Hocaya saygı duyduğu zaman ama hocaya yetmiyor bak. Takım içinden de bahsediyor. Bir tane kaptan var diyor ama liderler de var saha içinde diyor. Birçok şey bu. Bu birliktelik, beraberlik. Yok o ben kendi açımdan bahsediyorum.
5: Sanchez röportajı var.
4: Bak burada her şeyi hocaya yükleyemezsin. Her şeyi kaptana yükleyemezsin. Fenerbahçe'nin o başarısız olmasındaki en önemli etkenlerden bir tanesi bir türlü yakalayamıyor o şeyi. Bak ne kadar güzel. Galatasaray TV'ye çıkmış, konuşmuş. Burada da büyük adalet var. Daha önce hocaya başkana, ikinci başkana yakın

0: adamlar böyle bir röportaj alıyordu. En güzel şeyi yapmış. Galatasaray TV'ye çıkmış. Bu kadar güzel samimi bir şekilde açıklamaları yapmış ki daha devam var yani.
1: Bir bence belki de röportajındaki en güzel bölümlerden birisi açıklaması. Antalya Spor maçındaki son golde Icardi'nin attığı çalımı görünce işte bu, işte benim kaptanım dedim. Golü kendisi atmadı, Kaan'a pas attı. Icardi çok büyük futbolcu diyor Victor Osimhen. Yani duyduğu saygıyı Icardi'ye tekrar tekrar dile getiriyor aslında.
0: Hemen bir şey daha ilave edeyim mi? Buna paralel olduğu için. Hafızam beni bazı şeylerden yıldır. Icardi'nin Antalya Spor maçına ek olarak da Eren Elmalı 45 gün ceza aldı. Trabzonspor Süper Kupa maçında Eren Elmalı oyunda Icardi gitti karşı karşıya, çok net vuracağı yerde Eren Elmalı'ya bıraktı, Eren Elmalı'ya gol attı.
1: Evet.
0: Eren Elmalı ağladı orada. Ama Eren Elmalı'yı orada 45 gün içinde
2: kazandı.
0: Kazanmasına sebebiyet verdi. Kendisine saygı duymasının çok daha yukarıya çıkarttı. Icardi böyle bir oyuncu. Kalır kalmaz bilmiyorum. Kalmasını ben isterim. Ben her zaman söylerim. Icardi'yi savunan bir insanım. Ama Icardi ile Osimhen'inki çok farklı.
1: Icardi kalsa da kalmasa da yani şu açıklamalar da gösteriyor ki gerçek bir lider.
2: Aslında
1: Galatasaray'da.
2: Yani sadece Galatasaray'da hani gördüğümüz bu tablo birçok açıdan ele alınması gereken, örnek gösterilmesi gereken bir tablo. Zaten Osimhen Galatasaray'a transfer olduğunda da karakterini, nasıl bir oyuncu olduğunu, takım arkadaşlarıyla iletişimini, nasıl iletişim kuracağını ortaya koymuştu. Benzer sözler Icardi ile ilgili sarf etmişti o zaman. Ve de çok mütevazı yaklaşmıştı meseleye. Şimdi ben şunu söylemek isterim. Bir olayın Okan Hoca'ya bakan tarafı var. Bir de Osimhen'e bakan tarafı var. Okan Hoca'ya bakan tarafının da ele alınması gerektiğini önemsiyorum. Çünkü Okan Hoca farklı bir liderlik profili, liderlik örneği ortaya koyuyor. Bana daha sempatik gelen, daha sıcak gelen, daha insani gelen. Çünkü liderlik denince biz daha otoriter tarzlara alışmışız. Biraz daha hani asker millet denir ya. Şimdi bir askeri yönetim tarzı vardır. Orada dikte edersin. Yani yönetici, işte üstün, alt, dikte üst eder, alt uygular. Bu şekilde de yani bu hiyerarşik düzen içerisinde de sistem işler, başarı gelebilir. Ama o sistem içerisinde hani kreatif bir şeyler göremezsin. Yani dünyada hani birçok icat yapılmıştır, birçok keşif yapılmıştır. İşte geldiğimiz nokta ortada, internetin, işte çip sistemlerinin geldiği nokta. İnsanlığı buraya götüren şey hep özgürlük olmuş, özgünlük olmuş. Yani askeri anlayış insanlığı geliştiren anlayış olmamıştır. Askeri anlayışta disipline edersin. Buradan şuraya geleceğim. Mesela hepimizin alışık olduğu futbol dünyası itibariyle bir liderlik profili söz konusu ise Fatih Terim'e hepimiz aşinayız, alışığız. Fatih Terim'in tarzı da çok kabul görmüştür. Ve Fatih Terim de büyük iş yapmıştır. Mesela Fatih Terim o birinci anlatmaya çalıştığım askeri liderlik özellik tanımına biraz daha uyan bir profil. Ama Fatih Terim de çok büyük futbolcuları yönetti. Mesela George Hagi gibi bir dünya markasıyla çalıştı. Benim izlediğim bir canlı maç olmuştu. Muhtemelen bir Avrupa Kupası mücadelesinde idi.
0: Ama o dönemde bu kadar yabancı yoktu. Yani 96-2000'de bu kadar
2: tamam
0: yabancı.
2: Tamam da yerliler de problemli oyunculardı. Yani büyük oyunculardı. Ama şimdi hayır, anlatmaya çalıştığım o değil yani. Hani mutlak anlamda bir kıyaslama yapma peşinde de değilim. Şimdi George Hagi, yani maç, hangi maçı tam hatırlamıyorum da önemli bir karşılaşmada Fatih Terim'in işte bir kararına tepki gösterdi. Böyle kulübeye doğru böyle ellerini falan sallayarak kulübeye doğru yöneldi. Bayağı sert bir şekilde.
3: Zaman gidiyor. Zaman yapıyordu da öyle.
2: Şimdi böyle şeyler yapıyordu. Şimdi Fatih Terim de artık Fatih Terim olmuş. Çünkü o 4 yılın son yılında olan hadise bu.
1: Yani tabii Chelsea bizim maçı olabilir mi? İstanbul'da kaybedilen.
2: Yok o maç değildi. 5-0'lık
0: maç değil, daha geride.
2: Daha geride. Yani belki çıkarılabilir o karşılaşma. Hep merak ettik yani Fatih Terim'in tavrı ne olacak yani. Bir oyuncu geliyor Fatih Terim'in amiyane tabirle karizmasını oraya yönelmiş.
0: Antalya maçı diye hatırlıyorum ben, senin dediğin maçı da öyle hafızamda sanki.
2: Fatih Hoca şunu yaptı. Sırtını döndü Hacı'ya.
4: Futbolda görmeyeceksin.
2: Döndü. Hacı böyle dondu kaldı sonra.
1: Bence Okan
2: döndü,
1: Buruk da gitti. Bunu
4: futbolda her şeyi
2: sırtını döndü. Evet. Şimdi
1: bazen kulağını kapatıp.
2: Tabii şimdi bak Okan Buruk.
3: Görmemezlikten gelecek.
2: Okan Buruk. Osimhen gibi bir oyuncu, tamam Osimhen çok mütevazı yaklaşıyor ama bir taraftan da

0: saygın bir noktaya yükseliyorsun. Okan Hoca bunu gösteriyor. Ve Osimhen'in de anlatılarından benim çıkardığım husus bu. Evet, Fatih Hoca diyor, Okan Buruk diyor ama eminim ki Osimhen Türkiye'de başka bir hocayla da çalışsaydı, işte Şenol Hoca'yla çalışsaydı ya da ne bileyim yani yerli hocalarımızdan Mustafa Denizli ile çalışsaydı, bir başkasıyla, muhtemelen o hocayla da ilişkileri kötü olmayacaktı. O hocayla da ilgili olumlu konuşacaktı diye düşünüyorum. Peki.
1: Şimdi normal şartlarda Galatasaray'da sevgi ortamı olmasa, Osimhen'in her pozisyondaki el kol hareketleri falan, bak o yapılan hareketler ona o pası rahatsız atamayan eder. Arkadaşını adres göstermektir tribüne.
2: Doğru.
1: Hedef o tribüne. O sevgi ortamı olmasa orada tepkisellik olur. O el kol hareketi yaptığı zaman o da ona der ki ne diyorsun sen ya?
3: İletişim hepimiz için önemlidir değil mi hocam?
0: Ama önemli, o kadar şey değil mi? Hocam o kadar koşmasa, bak, o kadar koşmasa, mücadele etmese o hareketleri yapamaz. O hareketleri yaptığı zaman da negatif bir karşılık alabilir. Yani içini dolduruyor. Bir agresyon ortaya koyuyor ama herkes bakıyor ki ya bu adam hem yıldız hem hamal. Yani yıldızlıkla hamallığı bir arada taşımak da.
1: Takımın kimyasını değiştiren bir adam. Bu kabul.
0: Evet.
1: Ama oradaki kaliteli bir adam. Şimdi Sané'ye de yapıyor aynı hareketi mi? Şimdi Sané'de dönüp ona dese ki ne diyorsun sen kardeşim?
3: Hadi olmadı. Olmuyor işte. Olmaz da.
1: O sevgi ortamından dolayı işte.
3: Bak şimdi bu ne biliyor musun? Sevgi ortamı tabii ki önemli. Okan Hoca'nın bir özelliği de göreve geldiğinden beri hemen hemen her sene başladığından beri en az 10 tane yabancı ile oynuyor. Bunların içinde İtalyan, İngiliz,
2: Arjantin,
3: Uruguay, Güney Amerika, Güney var. Afrika var. Her şey
2: her
3: var.
2: Her bölgeden, her coğrafyadan.
3: Dolayısıyla var. Okan Hoca'nın iletişim konusunda bu oyuncuların hepsiyle birebir bir şekilde konuşabiliyor. 3-4 tane de yabancı dili var. Çok erken İtalya'ya gitti.
2: Özellikle İngilizce İtalyancası diyor. Çok iyi.
3: Dolayısıyla bu o kadar önemli ki. Zaniolo ilk maçında oyuna girerken 67-68 dakikada geldi, kulağına bir şeyler anlattı. 3 dakika oyuna girdi mesela, golünü attı. Sorumlu oyuncuyla menajeri çıkartıp birebir görüşebiliyor. İletişim de en önemli şey bu.
1: Savaşım teknik direktör her şey olacak abi.
3: Olacak ama şimdi ben buradayım. Kartal burada. Kartal diyelim ki Kartalüsk olsun. Ben bununla konuşurken bir tercüman arayacağım. O iletişimde şeyi gazı kaçıyor biraz bazen. Ben mesela
2: aktarım tabii daha birebir, farklı tabii oluyor.
0: Şimdi,
3: ben mesela bugün tercüman kullandım. İngilizcen şakır şakır çıkıp birebir konuşabiliyorsun. Çünkü orada yüzüne bakabiliyorsun. Direkt kendi iletişime geçebiliyorsun. Aldığın cevaba cevapla verebiliyorsun. Duyduğun çünkü birebir anlıyorsun. Okan Hoca'nın en büyük avantajlarından bir tanesi bu. Icardi ile de bunu birebir yaşadı. Osimhen'le de yaşadı. Daha önce takımdan ayrılan Zaha'yla da, Tete'yle de, Ziyech'le de hepsiyle yaşadı. Yani bugün Galatasaray'daki Okan Buruk'un başarısına şapka çıkarmak lazım. Bir ay önce istifa etsin. Geçen sene istifa etsin. Daha göreve geldi. 5. haftada istifa istekleri açılan teknik direktör 4-4 yaptı. Icardi krizi suni bir şekilde oluşturuldu. Takımda kalır kalmaz.
1: Doyum denen bir şey var. Savaşım.
2: Kalır mı kalmaz mı?
1: Sen şimdi...
3: Ben kalma konusunda şu anda %50-%50 diyorum.
2: Görüşme olacak herhalde değil mi? Başkan da ifade etti.
3: İki tarafta bence kararını aldı. Tam olarak anlatamıyorlar. Taraftar şampiyonluk biraz tadına varsın diyorlar. Ben o maç günü yaptığımız yayında Icardi bu gecenin kralı olur demiştim. Kahraman olur. Gerçekten de duygu anlamında gecenin en önemli isimlerinden bir tanesi oldu.
2: Görüşme biraz ahdı vefa görüşmesi mi olacak?
3: Ahdı vefa görüşmesi olacaktır. Çok fazla seven var. Daha önce gitsin diyenler şimdi kalsına döndüler. Evet,
2: biraz fikirler
3: az önce benim
2: değişti.
3: Emin Bilgin abim var. Arifiye'de bugün doğum günü. Doğum günü kutlu olsun. Küçük bir yavruca kızı var. 12 kızı var. O da inanılmaz Icardici. Onlar da şimdi Icardi kalsın diye uğraşıyor. Emin abim de doğum günü
1: son,
3: kutlu olsun.
1: Son dakika taş çizgisinin orada hocam golünü attı. Golünü attı Icardi.
3: Golünü Icardi.
1: Bütün imajları bitirdi tekrar olumsuz imajları. Zaten takdir edilesi bir golcü.
3: Icardi olsan ne yaparsın hocam? Sezon boyu özellikle ikinci yarı çok yıprandın. Hep sezon sonu bekle, sezon sonu bekle. İçine attı. Ben Icardi son sözü söyleyecek. %50
2: izleniyor. Savaş Şorlu, bir dakikan var. Çok hızlı bir şekilde John Duran Galatasaray'ın gündeminde var mı, yok mu?
3: Daha önce olmuş olabilir, şu anda olduğunu düşünmüyorum.
2: Şu anda herhangi bir John Duran'la ilgili...
3: Daha önce Fenerbahçe'de ayrıldığı zaman yok. Önerilmişler, önermişler ama şu anda olduğunu düşünmüyorum.
2: Yani Abdullah Bey'in işaret ettiği oyuncu John Duran mıydı?
3: Onun olduğunu düşünüyorum. Çünkü... Bak, daha önceye bakarsa İrfan Can Kahveci var tekrar.
1: John Duran'ı Galatasaray'a alsın daha 5'e 2'de dayak yer. Diğer abilerinde.
3: Hocam bunu bildiğim için.
1: Hocam öyle değil.
3: Yok belli de olmaz.
1: Şımarık adam olmaz Galatasaray'a.
3: Galatasaray sorunlu ama oyuncuyu sevmiyor.
2: Ama buradaki ortam yani.
4: Ama belki orada onu yapamayabilir yani.
3: Bir kez daha söylüyorum. Belki orada Galatasaray'ın 4 sene şampiyonluğu içinde.
1: Uyluyun da vazgeçmez.
3: 4 senelik şampiyonluğu içinde. Kim sorun çıkarıyorsa gönderildi. Hiç farkında olmadan. Sergio Oliveira bir şampiyonluk ikincisine kattı. Zaha. Kerem Aktürkoğlu, Tete, kal seni yalnız.

0: Ya,
1: yani Duran da gelsin bir sene sonra göndeririz mi diyorsun?
2: Almaz öyle oyuncuyu Galatasaray.
3: Bugün medya gününde Barış Alper Yılmaz da yayın kurmuşla Beansports'a bir röportaj veriyor ve sezon başında yaşanılan o sürece dair de önemli açıklamaları var Barış'ın. Diyor ki sezon başında tabii ki kolay olmadı benim adıma. Zamanı geldiğinde tabii ki konuşulur. Şunu öğrendim. Aile içerisinde bir sorun varsa aile içinde kalmalı. O konuşmalar zamanı geldiğinde konuşulur diyor Barış. Ya bir nevi aslında
0: iyi,
3: o da hata olduğunun
0: çok doğru
3: sanırım
0: ders
3: farkında.
0: Almış doğruyu olmuş işte. Çok doğru. Buradaki o zaman da söyledim, yine söylüyorum, kısa geçiyorum. Bir menajer hatası diyeyim ona. Menajerini çok seviyor biliyorum. Menajeri de onu seviyor. Menajer futbolcu ilişkisinin daha ötesinde abi kardeş ilişkisi. Barış o süreci yönetti, ekran kararttı. Daha sonra antrenmanlara gitti. Ama menajerinin yönetimi de falan açıklamaları orada tepki çekmişti. Barış o süreci bence son derece sağduyulu yönetti. Bir Eyüpspor maçı Olimpiyat Stadı'nda girdi. Asistini yaptı. Taraftarla barıştı. Ondan sonraki süreçte de gayet güzel geçti.
3: Kartal Yiğit.
4: Barış'ı tabii ki zaman zaman böyle sağ dışında da eleştirilsel konular oldu. İşte bir transfer süreci, Arap Yarımadası'na gidecek. Evet. O aralar kopma noktası, kendini verememesi sahaya. Hep bunlar eleştirildi, taraftardan çok tepki gördü. Ama neticede yine Galatasaray'ın en önemli oyuncusu olduğunu kanıtladı bize Barış. Hakikaten yani
3: sezonun yıldızlarından birisi.
4: Kesinlikle
3: yine.
4: Öyle. Yani sezon değil, Türkiye'nin şu an itibariyle bence yerli olarak en iyi kenar oyuncusu. Bir kere müthiş dirençli. Fizik olarak zaten farkını ortaya koyuyor. Yılmıyor, çalışıyor 90 dakika boyunca. Fazlasıyla zaten elinden gelenin fazlasıyla yapıyor. Şimdi tabii bu Barış'ın da bazı şeylerde dediğin gibi ders aldığını, bazı şeylere artık daha olgunlukla baktığını söyleyebilirim.
3: Yani gereken yani, dersi en azından Barış almıştı, kendi adına
0: çok kısa yani, sürede aşılan bir kriz.
4: Her oyuncu
3: iyi yönetildi.
4: Ya her oyuncu hata yapabilir.
3: Tüm kulüp açısından
0: hoca,
3: bence.
0: Hoca, başkan, yani. Futbolcu. Çok güzel izah ediyor. İçimizde diyor. Ama o gün menajeri Tuncay Mal'dan menajeri yapmış olduğu açıklamada bize verilen sözler var. Bunlar yerine getirilmedi. Evet. Bu tepkimizde haklıyız falan. Galatasaray kulübüyle kimse inatlaşamaz. Barış değil, isterse Osimhen olsun. Yani size verilen bir söz varsa masaya gidersiniz.
3: Kimseye borcu olmaz.
0: Kalmaz. Bir şekilde alırsın.
4: Olsa bile kalmaz.
0: Bence uzun
4: olmaz.
0: Vadede kalabilir ama siz kulüple resleşemezsiniz. Resleşiyorsan da gidip kulüpte Kemerburgaz, Florya, o günün şartından neredeyse oturursun.
1: Haddini
0: daha
1: aşmak,
0: sonra haddini aşmayacaksın, evet.
1: Haddini
0: menajer de olsan, abisi de olsan, babası da olsan karşınızda Galatasaray kulübü, Beşiktaş kulübü, Fenerbahçe kulübü var.
4: Bir de oyuncular...
0: Bak Barış'ın ekran karartması içine kapandı. O günün şartlarında kapandı. Gitmek istedi. İyi para. Galatasaray kulübü, Sayın Başkan, Dursun Özbek, Okan Buruk oturdular. Çok da iyi bir iyileştirme yaptılar. Arabistan şartlarına yakın bir rakamla, bonuslarla beraber kolay bonuslarla halledildi. Ama sen menajer olarak bize verilen sözler vardı. Onlar yerine getirilmedi. Çıksınlar konuşsunlar. Galatasaray kulübüyle böyle hiçbir menajer konuşamaz.
5: Rakam i̇şte ne oldu Savaş son olarak? 200 milyon TL mi? Türk lirası olarak. Öyle bir şey olması lazım.
0: 200 milyon TL kaç dolar yapıyor?
5: 4, yani 4 milyon 4 dolar.
3: Fazla. Yapar. Maaşı mı?
0: Fazla.
5: Barış'ın 4 milyon dolar da yapmaz.
0: Maaşından.
5: Pardon, 4 milyon euro yapmaz. Dolar yapar mı?
0: Dolar bazında, euro bazında.
3: Bonuslarla birlikte yaklaşık 5,5 milyon euro seviyesinde diye biliyorum. Bonuslarla
0: doğru gelin. Biliyorsun. Bir tek daha fazlası
5: 270-275.
0: Yani, ya sonuçta biz mahzebesi değiliz. Adam 10 milyon dolarlık...
3: Bir hedef göstermek için söylemiyorum.
0: 10 milyon dolarlık Arabistan'da aklı kalınca, gidemeyince... Başkan da sen kal burada, biz seni ileride daha fazla para satacağız diye bir şampiyonluk geldi. Bazen bir futbolcu tutmak, ki Barış'ın o süreçte takıma kattığı çok önemli katkılar vardı. O süreç geçirildi.
3: Barış'ın da bugün özellikle bu konuda önemli bir açıklaması vardı. Yani bu açıklamalar bu arada daha çok konuşulacak bence. Özellikle yarın da ben gündemde epey yer tutmasını bekliyorum bu açıklamaların. İşte Osimhen'in, Sané'nin açıklamaları var. Icardi'nin yine yapmış olduğu açıklamalar var.
0: Yazıl basında yarın yeni röportajlar gelecek.
3: Tabii son Sanchez röportajı.
0: O biraz daha sonra ama şimdi yapılan girenler olacaktır mutlaka.
1: Sanchez röportajını kim yaptı?
3: Savaş Bey.
1: Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim. Savaş hem soruyu sormuştur hem cevap vermişsiniz. Sanchez konuşabildi mi Savaş?
0: Bir şey söyleyeyim mi?
4: Sanchez'i bile konuşturmamıştır ya.
5: Yani Sanchez'in röportajı nasıl yapıldı çok merak ediyorum.
0: Hepinizin tezini çürütecek bir şey söyleyeyim. Üç tane iletişim sorumlusundan az önce Övgü'yle bahsettik ya. Röportaja başlarken dedi ki ben bu kadar bilmiyordum.

0: önemli ve seni dedi manşete çıkaracak sorularını ön plana al. Çünkü dedi Sanchez dedi çok uzun konuşur dedi. Zamanını kaybetme dedi. Abi bir soru 5 dakika cevap. Ben sadece hemen soruları sorup kenara çekildim abi.
1: Bir saati alsaydın şu kadar konuşacaksın diye.
0: Ama bir yarım saat, bir saat daha olsa giderdi.
2: O zaman biz alacağız. Sanchez'i getirelim yanımıza. Konuşmamız için Sanchez'i lazım.
1: Sanchez'i koyalım.
0: Ya bırakın bu işleri. Üçünüze bir tane getirin de. Bak bugün Kartal böyle. Ben ona sakızım. Hiç şey yapmıyorum.
2: Az önce Kartal konuşuyordu. Kartal
3: abiyi saklıyoruz son
0: dakikalara. Ben yalnız Hayri abiden böyle bir şey beklemiyordum. Yok. Orada beraber işbirliği yaptılar. Yakında yer değiştireceğim abi.
1: Yaptık. İtiraf ediyorum.
2: Şöyle yaptık.
3: Yerleşimde bugün.
2: Ama şimdi bak şöyle bir şey oldu.
0: Yok beraber işbirliği yaptılar.
2: Az önce sen şeye söz verdin. Kartal Yiğit'e söz verdin. Kartal konuşuyor. Bir baktım Kartal konuşuyor ama ses şeyden geliyor.
0: Savaştan geliyor. Ama moderatör bana söz hak bir şey demeden ben girmedim.
3: Estağfurullah.
0: Furkan evet. Kardeşim oradan bana sordu.
4: Abi alışkanlık olmuş mu?
2: Kartal da rahat bugün nasıl olsa ben konuşmayayım.
1: Allah susturmasın. Konuş kardeşim.
3: Galatasaray'ı noktalayacağım. Barış Alper konusunda varsa hocam sizden de
1: var.
3: Buyurun.
1: Şimdi
0: kısa mı?
1: Galatasaray. Barış Alper üstünden hayat bulan, şekillenen, ondan sonra yüksek hücum gücü sezon başı da böyle başladı. Barış Alper müthiş başladı. Menajerinin yüzünden o performans bir duraksamaya girdi. Ki ben hatta belki en son söylenecek lafı söyledim. Ben olsam menajerimi dedim kovarım.
3: Oyuncunun yerinde olsam. Ederim.
1: Tabii abi çocuk öyle bir giriş yaptı ki. Galatasaray'a tek başına hayat verdi sezon başı. O performans birdenbire durdu. İdmana gelme, yok karartma.
3: Doğru.
0: Şu süreci yaşayan kulüp de değiştirmesi istedi. O öyle bir bağlı kardeş, abi ve geçmişten keçi öğren gücü diyalogları var ki.
3: Biraz Barış bence vefalı da bir.
0: Barış'ın vefasına bak özellikle vurgu yapıyorum. Barış'ın buradaki vefasına vurgu yapıyorum. Tuncay Bey'in, Sayın Tuncay Mandal'ın maldan. O günlük şartlarında yine söylüyorum eleştiriyi ve hazasıyla hak ediyor. Hiç istediği kadar kızsın, bozulsun önemli değil. Türk futbolunun katili %80'i menajerlerdir. İşini çok iyi yapan %15, %20 menajer var. Kızıştırmak işleri ama bazen fazla kızıştırıyorlar. O süreçte Barış sağduyulu davranmasaydı belki bugün Galatasaray forması giymiyor olacaktı. Kadro dışı kalmış olacaktı. Barış'ın bugün hem Galatasaray'a kazandırdığı şampiyonlukta katkı var. Eğer o süreçte Barış sağduyulu davranmamış olsaydı başkan ve Okan Hoca tamam kardeşim kadro dışı kal deseydi ve bir sezon boyu kadro dışı kalsaydı yazık olacaktı. Olacak. Kim olacaktı bunun şeyini? O yüzden olacak, diyorum herhalde. Yani menajerler.
4: Dikkat edeceksin abi. Menajerini seçerken
0: böyle
4: dikkat edeceksin.
0: Böyle futbolcuları edin. Çok vay. Bitiren menajerler var.
4: Var var tabii. Olmaz.
3: Menajer,
0: o yüzden
3: çok.
0: Barış, ya, başkan, Okan Hoca o süreci en yönetenler.
4: Menajer parasına bakıyor abi. Ya. Futbolcu oynamış oynamış. Menajer parasına bakıyor. Menajer şeye bakar bir de. Devamlı kulüp değiştirsin ister. Her kulüp değiştirse pay alıyorsun yani. Bu gayet normal. Onların
2: hocam
4: da işi bu yani.
2: Hocam siz Şile'den geldiniz.
4: Bizim
2: Şile'den geldim. Yani söze bir başladı hocam. Ben dedim o yüzden sordum Şile'den mi geldiniz. Şiir gibiydi hocam cümleler.
1: Değil mi?
2: Tabii
1: ya. Yani abi, orman size %82 orman.
2: Enteresan bir
4: deniz.
2: %15 tarımsal deniz. Hocam biliyorsunuzdur siz. Türkiye'nin böyle 7 tane veya 10 tane en huzurlu beldesi seçilmiş. Bir numara Şile.
4: İnşallah
0: diyorum ki hocam niye hep huzurlu diyorum. Demek tabii ki ondan. Zafer hocam hep
4: yakında
0: huzurlu.
4: Ben de gideceğim onu yani.
2: Ben uzun süredir Maske'ye gidemedim.
0: Biraz o bana ateş etti ya.
3: Kartal abi de
0: yakın. Eskişehir'deyken abi telefon açıyorduk. Ya,
4: gidiyorum ben
0: hocam, Zafer hocam bekleyin ki telefona dönsün, mesaja dönsün. O kadar. O, hele transfer dönemi. Eskişehir'de 3 tane futbolcu var.
1: Apolet var ya. O zaman sportif direktörü havaya girmişim. Bir açmıyorum telefonu.
0: Bir de Ocak ayı Antalya'da kamptayız. 2 tane transfer var. 2 takıma gidiyor geliyor hoca.
3: Transfer demişken Galatasaray'ın transfer gündemi. Bir toparlama rica edeyim. Gündemdeki isimler Rüdiger, Van Dijk. Uzun zamandır Bernardo Silva.
1: Yok artık LeBron James.
0: Hocam şimdi Galatasaray işte hakikaten yine yükseltti. Şimdi bak o maçta yok bakıyorsun.
1: Ayı
0: her sene bir iki tane isim sıkıştırdığı için Van Dijk'ın zannedersen bir sene daha sözleşmesi var.
3: Evet. Son yılını tamamlayabileceği de konuşuluyor Van Dijk'ın Liverpool'da.
1: İyi olur tabii onun.
3: Rüdiger serbest kalıyor.
0: Rüdiger serbest kalıyor. Diğeri de zaten bir aydır konuşuluyordu.
3: Zafer hocamla Van Dijk'a tavsiye.
0: Van Dijk'a kim hayır der ya? Bakıyorum yaşlı falan diyenler vardı. Ben
3: burada hayır diyenleri de bulursun bu.
0: Şaşırmışlar ama.
4: Rüdiger de olur.
3: Rüdiger de olabilir.
0: Pepe Galatasaray Fener Beşiktaş'a geldiği zaman da isyan ediyorlardı.
3: Pepe daha yeni bıraktı ya futbolu.
0: Pepe Beşiktaş'tan gittikten sonra Porto'da uzun yıllar gibi istiyorsun oynadı. Türkiye'de Van Dijk'ın olsun, bastonla geçsin sağda ben razıyım.

0: Transferde Galatasaray. Güler
1: de bu arada 33 yaşında, sezon sonu serbest kalıyor. Real Madrid'de bitiyor
0: sözleşme. 3 tane isme de evet derim abi şu anda. Silva da dahil. Bunun için hepsine evet derim. Bunlar hiç hayır denecek futbolcu değil.
2: Silva'ya herkes evet.
0: Bunların hiçbirisi hayır denecek futbolcu değil.
1: Artık seviye bu mudur?
0: En az bir tane seviye bu. Tabii ki şimdi Galatasaray'ın
3: kulüplerin transfer politikası seviyesine durumda. Bu seviye budur.
0: Satacak, gidecekler var. Da. Galatasaray'da bir defa önceliği yine Sané'de yaptığı gibi bir şey yapmak istiyor. Bir transfer yapayım.
1: Önden.
0: Dünya Kupası'na kadar bekleyeyim. Bak Sané transferi olmasaydı Osimhen sürecinde çok büyük sıkıntılar yaşanırdı. Ama Sané transferi yönetim o kadar rahatlattı ki 2 ay Osimhen'i bekledi hocam. O bonservis süreci pazarlığı. Sané transferi olmamış olsaydı her gün kulübe fakslar demeyeyim de böyle tepkiler, sosyal medya tepkileri başlamaydı.
3: Kriz büyürdü.
0: O rahatlattı. Burada da Dünya Kupası var. Orada da takip edecek oyuncular var. Ama bir tane araya bir transfer ilk biter bitmez. O Dünya Kupası öncesi.
3: Transferleri geciktirebilir ama bu Dünya Kupası süreci.
0: Mutlaka geciktirecek ama bir tane araya bu bonservis elinde olan bir oyuncu olabilir. Daha önce planladığı oyuncu olabilir. Silva bana biraz pahalı bir transfer geliyor. 50-60 milyon euro.
1: Barcelona çok istiyor onu da.
0: Piyasası olan bir oyuncu.
2: Orada bir Rüdiger olabilir.
0: Van Dijk için ben...
2: Silva sanki buraya gelmeyi düşünmez gibi geliyor.
4: Bana da öyle. Ya
1: Bruno Fernandes devam edecek gibi görünüyor Manchester'da.
0: Öyle gözüküyor. Orada baktığın zaman yine en gerçekçi bana Van Dijk.
2: Rüdiger ya.
0: Rüdiger de olabilir.
2: Bence Rüdiger.
1: Orada Van Dijk yani en son Liverpool eşleşmesinde çok böyle olumlu sinyaller verdi aslında. Yani burada iyi izler bıraktı hani, en azından.
0: Hep şunu söyleyecek. Galatasaray'da bunu kim istemezdi?
1: Mesela gerçekten geçen sene... bir önceki sezon Bayern Münih maçında işte Sané'nin buradaki atmosferden çok etkilendiğini görmüştük. Sonra transfere kadar etkisi oldu o sürecin. Van Dijk da sanki benzer durumu bu sezon Liverpool'a eşleşmesinde
0: konuşmuş
1: yaşadı.
0: Konuşmuş eski bir Galatasaraylı oyuncuyla biliyorsun onların beraber arkadaşlığı, yakınlığı.
1: Evet.
0: Ki Galatasaray'da...
1: İsmini vermemizde sakınca var mı Ömer Bayram?
0: Ömer Bayram tabii ki. Yani konuşmuş daha önce menajerlerle dostluğu olabilir. Çünkü bunların Hollanda menşeyi orada büyümüş olmaları... Galatasaray'ın büyüklüğü, daha önceki tribünlerdeki olan sevgisi. Van Dijk'a bugün tribün diyor. Çünkü orada da var o. Yani Liverpool...
1: Snyder'le de bir bu konuda konuştukları yazıldı yine basında.
0: Kimle? Bakın işte Snyder.
1: Bezi Snyder'le.
0: Yani burada bak Snyder Galatasaray'dan yine bu yönetim zamanında, yine Dursun Özbek zamanında olayla ayrıldı. Ama Galatasaray öyle bir aile ki bak başkası olsa hani yine şu takımdan şu gitti deyip hedef göstermeyeceğim ama Snyder'in Galatasaray'dan gidişi bana göre o günün şartlarında hiç iyi olmamıştı. Gelişini hatırlayalım. Snyder'in.
1: Yakışmamıştı.
0: Havaalanında.
3: Rafa Silva'nın gidişi.
0: Snyder, Drogba gelişi. Halka falan daha sonraydı. O İstanbul Sefaköy'deki özel terminalinden böyle minibüsün üzerinde. Adam ben nereye geldim dedi. Şahane işler. Fenerbahçe yaptığı goller. Şampiyon o süreçle ilgili.
1: İz bıraktı.
0: Sonra giderken kadro dışı bırakılıp altyapı idman gidişi.
3: Galatasaray'da kaç yabancı var ha?
0: Şu anda 14 var. 5'te gelecek olan. Bir dakika 14. 15, 16, 17, 18, 19 tane oluyor geleceklerle baba kiralıklarla.
3: Gidiciler var.
0: Peki burası yine 10-11'e düşer, 12'ye düşer. Gidecekler
1: orta
0: var çünkü.
1: Orta sahanın merkezi için 23 yaş altı isimler sanırım bakılıyor. Yeni kuraldan dolayı 10+4 olacak çünkü yeni sezonda yabancı kuralı. Noah Lang'ın opsiyonu kullanılmayacak.
0: Kullanılmayacak gibi gözüküyor.
1: Kanat forvet transferi.
0: Aspirin'le kullanılmayacak gibi ama ben Galatasaray'ın sanki böyle önceliğinin bir Mertens vari oyuncu da bu sene çok sıkıntı yaşadı.
1: Forvet arkası mı? 10 numara.
0: 10 numara gibi. Yani artık 10 numarayı çok fazla kullanmıyoruz ama ben hep alışkınım. 10 numara diyorum yani.
3: Silva ilaç oraya ilaç.
4: Rafa Silva'yı almasın.
0: Başkan yine gözü karartabilir. Başkan yine.
4: Rafa Silva'yı da olabilir yani Rafa
1: Silva. Mertens sonrası Galatasaray için aslında en uygun profildi o dönem.
0: Benfica'dan top çalmak
3: ama
0: kolay
3: şey söyleyeceğim.
0: Değil. Benfica'dan top çalmak
3: Mertens olamaz. Rafa Silva bak büyük yetenek ama Mertens ilerleyen yaşına rağmen savunmayı en önde başlatan adamdı.
1: Doğru.
0: Sergen Hoca'nın başı ağrı o zaman.
1: Ve çok da farklı bir karakterdi hocam.
0: Muçi'yi yani buradaki... Trabzon'a gönder. Rafa Silva tekrar buraya gelsin. O zaman Sergen Hoca'nın istemediği bir durum var.
3: Muçi ben sana bir şey oynarsa Trabzon oralarda abi.
1: Peki,
3: Manastır Manastır oraları dolaşıp
1: toparlayalım. Noktalayacağız Galatasaray'ı. Var mı ekleyeceğiniz son
0: çok konuşacağımız şeyler var. Yani transferde ben Dünya Kupası oyuncusu tekrar gidecek olan oyuncular var. Sözleşmesi bitecek yani kiralık olan oyuncular var.
1: Bölgeler şunlar mı? Stoper, orta saha, 10 numara, kanat ve yedek forvet.
0: Belki 2 tane forvet olabilir. Yani Osimhen'in İcardi ayrılması halinde bir Osimhen'i yedekleyecek bir de onun arkasında bir santrafor daha olabilir.
1: Peki Galatasaray'ı bu şekilde noktalamış olalım. Geçelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'ye geçerken de bu arada az önce ekrana da yansıtmıştık. Fransa milli takımının da 26 kişilik Dünya Kupası kadrosu resmen açıklandı ve Didier

0: Deschamps N'Golo Kante'de yine kadroda yer verdi. Kadroda olmayan birçok dünya yıldızı var bu arada. Kamavinga Real Madrid'in orta saha oyuncusu yok. Orta saha bölgesinde Kante'nin olduğu mevkide onun yokluğu dikkat çekti. Ve Kolo Muani de aslında son Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası kadrolarına baktığımızda Fransa'nın orada olan isimlerden birisiydi ama bu sefer Deschamps bu isimlere yer vermedi. Kante gidiyor Dünya Kupası'na. Fransa milli takımının da en önemli bayrak isimlerinden birisi şu an.
1: Bu yaşına rağmen hele hele uyum sürecini çabuk atlatıp sahada verdiği performansa baktığımızda adam hala oynar abi.
0: Millet Ozan takımında. Abi bizi izliyormuş. Ozan Zeybek selamlar. Bu dörtlünün yanında ben de olmak isterdim diyor.
1: Vallahi yakışır. Evet.
2: Bir saat daha koyalım oraya alalım abi.
3: Ozan
2: daha.
3: O da gelirse Ozan ben
0: Ozan
3: herhalde.
0: Ozan da çok güzel öngörülerimizi alalım.
3: Evet selam olsun.
0: Devam edelim.
2: Vallahi olur. Neden olmasın yapabiliriz. Transfer dönemi de yaklaşıyor.
3: Bir dahakine bitiyor. Misafir sanatçı olarak gelebilir.
0: Selamlar ama Ozan her zaman abiye de sevgiler.
2: hocam kalite dedin ya. Hakikaten yetenek kalıcıdır. Kante şu anda Fenerbahçe'de. Çok çabuk eleştirildi böyle hemen böyle istedi. Şey değil tabii.
3: Fenerbahçe'ye mi geçtik?
0: Geçtik. Evet.
2: Son Galatasaray maçında baktığın zaman sahada en net oynayan, ayakta kalabilen, klas hareketler yapabilen net oyuncuydu Kante.
1: Arımaya diye bir çizgi film seyrediyorduk. Güzel. Hatırlar mısın?
2: Hatırlamaz mı?
1: İşte Arımaya. Kante. Enteresan. O rol model abi. Adam.
2: Fransa dünya yani Fransa'yla milli takıma tekrar olması.
1: Bir şey söyleyeceğim. Bunda yalnız şey yok. 1-2 bir de 5-6 vites yok. Hep 3-4.
2: Niye?
1: Aynı tempo. Tıp, neden? Tıp, tıp, tıp, tıp, tıp, tıp, o.
2: Neden yok 5?
1: Kenardan kuruyorsun onu sahaya salıyorsun abicim. Pili bitene kadar geliyor sonra geriye. Bir daha kur gene gönder.
3: Hocam bugün karıncalarla ilgili bir belgesel okudum. Kısa bir belgesel. Enteresan.
4: Okudun mu izledin mi?
0: Hocam kaliteyi görüyor musun?
3: İzledim ve okudum.
0: Kante eşittir arımaya.
3: Kıtalar arası koloniler kurmuşlar ve savaşıyorlar. Yıllardan beri şaka değil gerçekten. Şimdi Kante'de biraz karınca çalışkanlığı görüyorum. Hakikaten tempolu ama top seviyede bir tempo değil.
1: Düşük değil.
3: Düşük de değil ve sürekli. Ve her yere yetişen adam. Her yere. Yani bazen mahallede öyle sıkıntı insanlara, işte. Öyle profillere ihtiyaç vardır.
2: Sıkıntı orada. Her yere yetişmesi gerektiği için o işte 3-4 diyor. Niye her yere yetişiyor? İşe her yere yetişmek mi onu Zafer Hocam? Sen sahanın içindesin.
1: Değil tabii.
2: Değil işte o yüzden 3-4. Gerçek işini yapsa 5 olacak.
3: Ya çünkü 3-4 bak, dedin. Şöyle boşlukları
2: çünkü bu taraftaki eksiği kapatmaya çalışıyor. Bu taraftaki eksiği kapatmaya çalışıyor. Sadece orta sahadaki işin dışına çıkıyor. Bazen bek bile olaya.
3: Yalnız savaşla benzemeyen tarafları fizikleri. Şimdi savaşta her konuya yetişiyor. Ama Fenerbahçe'yi de savaş konuşuyor. Galatasaray'ı da.
1: Kaçıncı viteste geliyor?
3: Biraz da ben Trabzon'a girmekten korkuyorum. 8 viteste gidiyor.
0: Savaş hayır abi. Buyurun. Kante'de karınca çalışkanlığı görüyorum.
3: Öyle zaten. Ama sadece orada kalmıyor. Kante'yi çalışkanlığa hapsetmek Kante'ye haksızlık olur. Ben keyif alıyorum Kante'yi izlerken. Kante'de klas da var.
0: Çok iyi başlamamıştı ama sonrasında ritmini
3: ama
0: buldu.
3: Ama çok iyi başlamamıştı doğru. Ben Kante'nin yükseleceğini, ritim bulacağını. Çünkü Kante heybesinde büyük bir kariyer barındırıyor. Heybesinde klas barındırıyor. Yani siz o klas denilen şey yok olmuyor. Bence klas da bir oyuncu. Hem çalışkan bir oyuncu. Getirisi, verimi yüksek bir oyuncu. Bir de yani Fenerbahçe'ye şey de getirdi. Yani takı adanarak oynamak, aidiyet duygusuyla oynamak şeyini de getirdi. Havasını, enerjisini de getirdi. Açıkçası hani maliyetiyle ilgili eleştiriler, itirazlar, tartışmalar hepsi kabul, yapılmalı, belki de alınmamalı. Ama bütün onların üzerini örttüğümüz zaman salt sahadaki Kante Fenerbahçe'ye faydalı oldu. Ve önümüzdeki
1: hiç
3: sezonda
1: Kante
3: olacak.
1: Olmasına rağmen.
3: Sevgili Savaşçım bitiriyorum.
1: Hayır hocam peki.
2: Bak şimdi ne dedin? Arımaya dedin. Karınca dedin. Karınca. Böyle gelsin.
0: Ne geliyor Kartal Yiğit'ten?
2: Ben Kante deyince karakter aklıma geliyor abi.
0: Kartal Yiğit. Kante'yi nasıl tanımlarsınız?
3: Vallahi ilk geldiğinde.
1: Ben kargadan başka kuştan mı dermiş.
3: Olur mu ya? Kartal'ı tanır.
1: Kartal'dan başka kuştan mı?
3: Aynen. Kante, ya benim ne de böyle mi değil yani Kante kendini zaten belli etmiş.
2: Karakter.
1: Bütün bunlara rağmen yani, ihtiyaç mıydı Fenerbahçe?
3: Bence değildi.
1: Bitti.
3: Ben ona bakmam.

0: Hocam o zaman güzel yani, bir noktaya değindiniz.
1: O paraya, biraz da bunu o paraya Kante'ye vereceğine giderdin, düzgün bir santrafor alırdın.
0: Evet. Fenerbahçe'nin ihtiyaçları nedir? Biraz da o zaman bunu konuşalım. Çünkü şöyle haberler var. Hatta bizde de bugün bu haber yer almıştı. Şu an göreve devam eden yönetimin bazı transfer görüşmelerine başladığı, yeni gelecek olan yönetime de bu anlamda bir rapor sunacağı konuşuluyor. Ve 3 isim Serhu Giresi, Dortmund'un forveti, Liverpool'un sol beki Robertson ve yine stoper, Fransız stoper Malang Sarr isimleriyle Fenerbahçe'nin mevcut yönetiminin görüştüğü, şartlarını sordu ve yeni gelecek olan yönetime de bu isimlerle ilgili ve tabii daha birçok oyuncuyla ilgili bir rapor sunacakları konuşuluyor.
2: Uzak ara dursunlar, kulaklarını tıkasınlar, duymamazlıktan gelsinler. Abi bu en son yönetimi yaptığı planlamaya bakarsan Fenerbahçe'nin genleriyle tamamen değişik şeyler yapılmış. Ya bir kere bizde yüksek seviyede üretilen pozisyon arayan, önde agresif, bak agresif Fenerbahçe'de en az eksik olan, agresif baskılı, yüksek gol pozisyonu üreten bir takım beklentisi var Fenerbahçe'de. Ama sen ne yapıyorsun? Merkezdeki zaten iyi olan oyuncularına takviye yapıyorsun. Merkezin güçlü ama üretemeyen, ön bölgede üretemeyen bir Fenerbahçe. Fenerbahçe böyle olmaz. Fenerbahçe ağrı kesicilerle bir şeyi tedavi etmeye çalışırsın. Ama orada ilacı bile yanlış tespit ettiler.
0: Geçici pansuman.
2: Reçetede Kante yoktu.
0: Yoktu.
2: Santifor vardı.
0: Stoper olmadı. Vardı belki.
2: Stoper vardı. Stoper yokluğunda Skriniar'ı oyun lideri, takım lideri, lider oyuncu falan yaptılar ya.
1: Ne yapsın, başka adam yok işte. Ama Skriniar'da
2: Barış Alper bile son maçta 3 tane kafa topuna çıktı, o aldı. Barış aldı topları ve Barış arkası dönük. Stoper avantajlıdır önü dönükken. Skriniar'ı yani.
3: Beğendiremiyoruz hocam.
1: Skriniar'a takık.
2: Abi olmaz. Fenerbahçe taraftarının, camianın yıllardır görmek istediği akıcı, özgür, dominant futbol maalesef seyredemedi Fenerbahçeli. Bunu sağlayacak olan nedir? Oyun zekası, yüksek tekniği iyi olan oyunculardır. Bunun eksikliğini yaşadı Fenerbahçe. Asensio haricinde. Asensio da tamam, Asensio
1: Gendüzü'de
2: büyük katkı yok.
1: Gendüzü'de iyi transfer.
2: Olmaz.
1: Yok yok.
2: Kontrol oyuncusundan Fenerbahçe hücum etkinliği bekliyorsa, bak kontrol oyuncuları kimdir? İsmail'dir. Kante'dir.
1: O ayrı.
2: Gendüzü'dir. Alvarez'dir. Bunlar kontrol oyuncularıdır.
0: Fred değildir.
2: Fred değildir. İki oyunun iki bölümünü birden iyi oynar. Şimdi bu oyunculardan eğer sen bunlardan aksiyon yaratmayı, bunlardan oyun aklı çıkarmayı beklersen bu hayalcilik olur. Bunlar işini yapan adamlar.
1: İşte fazla bölge fazlalaştı. Çok fazla adam aldılar oraya.
2: Evet.
1: Oyun şeyi yok, dediğin gibi transfer politikası yok. Yoksa ama kendisi falan iyi
3: orada
1: oyuncular.
3: Orada peki kim yardımcı? Bence Furkan, şöyle bir durum da oldu. Yönetim mi onu verecekti sen, o planlamayı gelecek olan yönetime?
0: Evet, şu an mevcut yönetim seçimden sonra göreve gelecek olan yönetime bir rapor bırakacak. Şu
1: bırakır
0: an
1: ama
0: görüştükleri isimlerle ilgili olarak ve işte 3 isim Giresi, Robertson ve Malang Sarr'la mevcut yönetimin görüştüğü bir soru. Hatta Salah'la da görüşmüş.
2: Mı? Tamamlayamadım. Elim orada kaldı.
0: Buyurun hocam.
4: Hocam tamamlasın.
2: Fenerbahçe'nin takımın kimyasını değiştirecek adama ihtiyacı var.
0: Oyuncu olarak.
2: Şu an eldeki evet.
0: Ya futbol aklından bahsetmiyoruz
2: yok,
0: değil mi?
2: Yok, futbol aklı zaten lazım da. Ama yöneticiler feragat etme duygusundan dolayı istemiyorlar futbol aklını. Her şeyi kendileri iyi biliyorlar. Sonuçta 12. sene bitiyor şampiyon olamaz. Yani takımın kimyasını değiştirecek oyuncu kimdir? Asensio'dur. Rafa Silva'dır. Bak Osimhen değiştiriyor. Şimdi Fenerbahçe'nin böyle adama ihtiyacı var. Fenerbahçe camiası, taraftarı ne zaman coşkulu, kreatif oyuncu, önde agresif baskı, rakibi boğma, pozisyon üretme. Üretemeyen Fenerbahçe'den bahsettik ya.
0: Doğru.
2: Buna rağmen teknik direktörü övdüler. İyi insan olabilirsin. Git cami yaptır o zaman. Teknik direktör olamazsın. Ya sen şimdi Fenerbahçe'ye bir takıma geldiğinde araştırmaz mısın? Kartalım Savaşı Mayrıcı Furkan. Dersin ki lan bu takımın geçmişi nedir? Şöyle bir
0: bir bakarsın, tarihçesine bakar.
2: Bakarsın. Ha, bilhassa iç sahada ondan sonra camia coşkulu takım bekler. Agresif, üreten. E bu yok. Merkezdeki oyuncularla geçiş. Bak.
3: Arkasından.
2: Bağlantı oyuncusu arkasından, kimdir Fenerbahçe'de? Fred'tir.
0: En uygunu odur.
2: Doğru. Fred'tir.
1: Fred'i kullanamadılar zaten.
2: Aa, kullanamadı. Kullanamadı değil. Onun o aklı yok. Akademisyensin sen. Senin oyun aklın yok. Sen saha bilgin yok senin tek.
0: Hocam hava, 3 maç o, artık bir önemi yoktu ama Zeki Murat Göl'e bile daha görev verdi.
2: Tebrik ederim.
0: Performans Zeki aldı karşılığında.
1: Ama evet, bir ara Fred
2: çünkü de şeydi. Camianın beklentilerini karşılayan bir organizasyon yaptı.
3: Dinlerken şu an havaalanında Stuttgart'ta ve İstanbul tesislerdeki o gelen insanlar ne diyordur acaba ya? Ben böyle bir şey bu kadar yıldır meslek hayatımda görmedim ya. Babacığım,
2: şimdi bizim sağ olsunlar hepsini çok seviyoruz. Almanya'da o kadar çok gurbetçi vatandaşlarımız var ki. O da Almanya'da yaşadığı için onlar da işte orada Stuttgart Fenerbahçe.
1: Ya olur ya. Bir jest ya.
2: Hocam onları karşılayacağım.
3: Hocam niye böyle
2: ya adam hizmet oldu etti baba, biz bir şey demiyoruz.
3: Diğerleri Allah razı hocam olsun. Ha? Diğer hocalar da yok muydu? Hiçbirinde böyle bir şey yapmadı da burada sadece Tedesco yapıldı.
2: Şimdi
0: sadece kime yapılacaktı mesela?
2: Hocam,
0: kime yapılabilirdi yakın geçmişte? Mourinho'ya yapılamazdı evet herhalde.
3: İsmail Kartal'a yapmadım. Aykut Kocaman'ın bu kulüpten gönderilişi hepsinden daha kötüydü.
1: Bir araya girmek Kocaman'ı istiyorum.
0: Buyurun ayrı beşer.
3: Bayramdı, Ramazan bayramıydı, Kurban bayramıydı. Bekledi. En son dedi ki tamam.
2: Adam sevgidili kullandı. Herkesi bir şöyle yumuşattı.
0: Hocam
2: ayrı beşeri
0: bir dinleyebilir miyiz?
4: Ben
0: buyurun
4: de hocamın yani keyifle dinledim. Çok güzel idealize ettin hocam. Yani nasıl bir Fenerbahçe görmek istediğini Fenerbahçe camiasının taraftarının anlattın. Oyuncu profillerini anlattın. Ben senden şey bekliyorum. Bir somuta indirgesek. Mesela halihazırda bir Fenerbahçe var. Kadrodaki oyuncular belli. Yeterli olan pozisyonlar belli. Yeterli olmayan pozisyonlar belli. Fenerbahçe hangi pozisyonlara hangi özellikle oyuncular almalı?
2: Cevap.
4: Bunun cevabını sizden duymak istiyorum.
2: Mutlak ve mutlak stoper almalı. İki tane.
0: Net, kaliteli. Evet,
2: sol kanatta
4: Şikli
2: bana
4: yer kalmalı mı gitmeli mi?
2: İyi stoper bulursan o dursun kulübede.
0: Yani Skriniar'ın önünde mi iki tane stoper?
2: Skriniar'a rağmen iki.
0: Ona rağmen.
2: Evet.
3: İstemiyor
2: Skriniar onlardan iyi kaliteliyse onlara uyum sağlıyorsa o da oynar.
0: Peki.
2: Alan bilgisi var, oyun bilgisi var ama uzun mesafede yakalandığı zaman derine atılan toplarda falan zaafları çok çabuk ekarte ediyor.
0: Doğru.
2: Fenerbahçe'de hep rakipler gelip boğmuyor ki. Fenerbahçe'ye gelen rakipler oynatmamaya geliyor. Oynamaya gelen rakip Skriniar gibi zafiyetlerden faydalanıyor. Rakip ne yapar? En kolayı seni zayıf yerinden vurmaktır. Rakip de bakıyor, bu arkasına attığım zaman gidiyor benim elemanlar. Oradan işlemeye çalışıyor Fenerbahçe. Şimdi Zeki Murat Göle'yle ne yaptı? Bir kere diziliş değişti sahada değil mi? Ondan sonra oyuncu bağlantıları değişti. Ondan sonra oyunun merkezi değişti ve oyun aklı değişti.
3: Bunları niye peki?
2: Oyun aklı kim oldu biliyor musun?
3: Yapmadı hocam.
2: Yok ki akademisyen ama sağ bilgisi yok dediğim o.
0: Karagümrük maçını
2: bilmiyor. Sahayı bilmiyor.
3: Kim bilmiyor?
2: Tedesco.
3: Ben Tedesco tribündeyken Zeki Murat Göl o zaman niye yapmadı tamam, bunları?
0: Karagümrük maçında yetki. Tedesco yoktu. Zeki Hoca kenardaydı. Neden o maçı mı işaret ediyorsunuz? O doğru mu?
4: Yine, hayır ama yine şey
2: yetki
4: kurmuş.
2: Denen bir şey var abi. Sen şimdi Zeki Murat Göl'e o maçta yetki vermezsen o da tedirgin. Ne yapayım? Telefon geliyor mu? Kulağıma bir şey fısıldayacaklar mı? Böyle özgür olamaz. Zeki özgür kaldı. DNA'yı bildiği için, Fenerbahçe camiasını bildiği için o oyunu oynattı. Oyun aklı bile değişti.
0: Ben Beşiktaş'ta görev yapan geçici teknik direktörlerin yönetici aradığını biliyorum. Değişiklik yaparken oyuna.
3: Şimdi benim ağzımdan sen aldın. Bak. Zeki Murat Göl'e hocaya çok son derece saygı duyuyorum. Acaba kadroyu kendi mi yaptı? Değişikleri kendi mi yaptı? Bana da bunu yılların
2: bence kendi yapmıştır. Yönetim kendi derdiyle uğraşmaktan
3: Galatasaray Sivas'ta şampiyon olduğu sene Adnan Sezgin'le Adnan Polat'ın o dönemde Kalli'yi gönderdikleri zaman Kalli biliyorsun Almanlar çok güzel gittiği zaman sen bir kadro yap diyor, sen bir kadro yap diyor. İkisi kadro yapıyor veriyor 11-11 tutucu hocanın eline veriyorlar.
4: Tamam ortak akıl işte ne güzel.
2: Peki hoca dinliyor mu?
3: Cevat Güler dinlemez
2: şimdi mi? Bütün şimdi yöneticiler genelde
3: Zeki Murat Göl'ü hocaya son derece saygılıymış işler yapıyor. Herhangi bir şekilde sen az önce ya gelecek olan yönetime rapor sunan adam hocaya da kadro verir acaba? Abi gözünü seveyim hocam ya. Gelecek olan yönetime rapor bırakacak ne yaptınız da siz onun yönetime rapor veriyorsunuz ya? Bu torun olur da aynı şekilde. Saadet'in sağında aynı şekilde.
5: Bizim

0: Murat Gül'e de rapor veremez
1: ama
0: yani.
1: Ama Savaş'ım bizim coğrafyamızda yöneticilerin ondan sonra bu istersen olumlu bak, istersen hocam, mecazi hocam, bak, istersen olumsuz
2: bir kadro yap, verirler. Bir kadro yap da Zeki Murat Gül'e gönder lütfen. Şu kadroyu bitiremedik. Şimdi yerde kaldık.
1: Ya, bak şimdi ben ne dedim? Takımın Zeki Murat'ın oynattığı son iki maçta takımın hücum aklı da değişti.
2: Niye kimdi? Değişti?
1: Fred'ti.
2: Evet, doğru.
1: Ben Fred dediğim zaman her kesimden eleştiri geldi. Ya daha bir sene, bir buçuk sene önce Fred'siz Fenerbahçe olmaz diyorlardı.
0: İsmail mi Fred mi?
1: O zaman. Ayrı roller. İsmail kontrol oyuncusu. İsmail'in görevi ne biliyor musun? Rakibi karşıla, agresif, sert. Al topu yanındaki en yakın sarı lacivertliye ver, bitsin.
0: İsmail de garibim, kim gelirse gelsin, İsmail mi işte şey mi, Alvarez mi?
2: O soru,
0: mi,
2: o soru doğru bir soru değil. Ama İsmail mi? İsmail mi? Fred mi? Sorusuz doğru bir soru değil.
3: İsmail Fred'e ayrı profil.
2: Bunu soran doğru, kişi
0: Fred de çok iyiydi o zaman. Çok iyiydi.
2: Futbol evet. Görücüsü.
0: Tek başına 10 kişilik Fenerbahçe'ye yendiği zaman Fred maçın kahramanıydı.
1: Fred ne yaptı son iki maçta? Asistleriyle, golleriyle, oyun liderliğiyle takıma kimlik kazandırdı değil mi?
3: Toparlayabiliriz Fenerbahçe'yi de yavaş yavaş.
1: Ya, onun için bu Zeki Hoca ile daha özgür oynayan, oyun hakimiyeti yükselen, rakibi baskı altına alan bir Fenerbahçe seyrettik. Camianın, taraftarın beklentisi bu. Gelen kim olursa olsun, yerlisi yabancısı, önce bu anlatılıp ezberine sokup, bu anlayışla bir kurgu sistem yaratılıp o sistem doğrultusunda bundan sonra Fenerbahçe devam et.
3: Devam eden tabii bir seçim süreci var.
0: Evet, orası var.
3: Birçok belirsizlik olduğu için aslında Fenerbahçe'den çok net yorumlar da yapamıyoruz. İki adayın da çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör konusunda tabii temaslar sürüyor. Henüz o konu netlik kazanmış değil. Adayların teknik direktör konusundaki adaylarını da çok net bir şekilde henüz bilmediğimiz için çok keskin yorumlar yapamıyoruz. Transfer konusunda çalışmalar sürüyor. Yurt dışında temaslarda bulunduğunu biliyoruz iki adayın da. Evet. Biraz sanki ilerleyen günlerde daha net yorum yapabileceğiz gibi görünüyor Fenerbahçe'ye.
1: Bravo, dair. Çok güzel bir öngörü. Ki şöyle de yaptılar. Hemen sana veriyorum pası. Olası gelecek tepkilere karşı ya bir insanın seni beni %100 herkes sevemez. Sevmeyebilir. Bundan da doğal bir şey yok. Hele futbolda var ya. Çok doğaldır bu. Arkadaşını onu bunu sevmek zorunda değilsin ama ortak menfaatin var. Beraber savaşmak zorundasın. Şimdi teknik direktör açıklamayarak doğruyu yapıyorlar. Çünkü camiadaki o beklenti, şampiyonluk beklentisi en ufak bir detayda dahi tepkisellik verebiliyor.
3: Göreve gelmeden yıpratabiliyorsunuz.
1: Onun için isimleri. Seçim sonrası açıklayacağız diyerek topu attılar. Yırttılar. Kurt.
3: Son yorumları alayım burada, Fenerbahçe'ye dair. Trabzonspor'a geçeceğim. Ya
2: Fenerbahçe ile ilgili seçime yönelik hani ön bilgilerimi paylaşabilirim. Tabii iki aday gözüküyor şu anda. Aziz Yıldırım iddialı ve kazanması beklenen aday gibi gözüküyor. Ben de an itibariyle Aziz Yıldırım'ı avantajlı görüyorum. Çünkü Barış Bey de ondan yana çekildi ve aynı zamanda önemli bir maddi katkı sağlayacak isimlerden bir tanesi olacak. Yıldırım'ın yanında yardımcı olarak yer alabilir. Onu ayrıca başka isimler de var. Aziz Yıldırım'ın listesinde yer alacak ekonomik gücü olan isimler. Çünkü Fenerbahçe'nin yeni gelecek yönetimini 300 milyon euro gibi bedel bekliyor. Çok yüksek bir rakam. Yani bunun altından kalkabilecek bir güce sahip olması lazım. Gelecek yönetimi hoca konusunda şu anda çok net bir durum yok. Aykut Kocaman ismi konuşuluyor. Aykut Hoca'nın da beklentisi var ama Aziz Yıldırım'ın önceliği olmadığını biliyorum Aykut Hoca'nın. Yani yabancıdan yani önemli bir isimden yana tercihini kullanmak isteyecek ama hiç olmaz da denilemeyebilir. Yani şartlar el verirse belki Aykut Kocaman'a da fırsat doğabilir. Ben şunu söyleyeyim. Hocam gayet güzel idealize etti Fenerbahçe'yi. Olması gereken Fenerbahçe'yi. Şimdi Fenerbahçe'nin orta saha merkezinde bir zenginlik var. Oradaki oyuncular arasında bir benzeşme var bazılarına ama hepsi de aynı oyuncular değil. Farklı farklı oyuncular. Bir kısmı oyun yapıcı. Yani playmaker diyebileceğimiz Fred öyle bir oyuncu. Asensio öyle bir oyuncu. Ama orada kullanımda problem vardı. Bu potansiyel kullanılmalı. Mesela Kante başka bir oyuncu, İsmail başka bir oyuncu, Guendouzi başka bir oyuncu. Yani üçü de ayrı ayrı özelliklere sahip. Aynı pozisyonda oynayabilecek oyuncular. Orada kompozisyonu doğru oluşturursanız Fenerbahçe yapması gereken belli. Bana göre de Fenerbahçe stoper 1 olur 2 olur. Forvet. Evet. Dünya starı bir forvet. Bunu sağladıktan sonra ve belki de bir kenar

0: kanat.
1: Yani, sen evet, bunları Kenan söylerken dinliyorum. Şimdi 3 milyar mı borç?
2: 300 milyon euroya ihtiyacı var
1: 300
2: gelecek.
1: 300 milyon euroya ihtiyacı olan
3: kısa
1: gelecek
3: sürede,
1: olan kısa vadede kasa kolaylığı yapacak. İki yönetimde de aday çıkabilir. Azmiyede de çıkabilir.
2: Sene sonuna kadar 180-190-200 milyon euroya yakın bir değil.
1: Zafer
2: şey
1: hocam,
2: var ekonomide.
1: Bu gelecek evet, olan yönetim bir yılına geliyor. Ben sahaya çok fazla geleceğim. Hemen yüzeysel olarak söyleyeceğim. 350 milyon euro bir sene sonra belki de 500 milyon euro olacak. Yine gelecekler. Kasa kolaylığı, transferler, rakamlar yükselecek. Aziz Bey de, Hakan Bey de çok iyi bir strateji belirlediler. Yönetimin bırakacağı rapora falan ihtiyaçları yok. Seçim maratonu önümüzdeki haftadan itibaren başlar. Hoca adayları, transferler belki zaman zaman biraz da sertleşebilir. Sakin olan kazanır. Aziz Bey sakin gitmeye çalışıyor ama Aziz Bey hiç belli olmaz. Bir anda bakarsınız ki.
2: Taraftarın özlediği şey ne biliyor musun? Yeniden güçlü ve büyük hissetmek. Bak, Fenerbahçe yeniden güçlü ve büyük hissetmek.
1: Bu şartlarda biraz zor.
2: Bu doğrultuda planlamalarını sunan, ondan sonra kendisini ifade eden kazanacak.
1: Bu peki, şartlarda biraz zor diyorum. Eski başkanları siz şimdi kırmışsınız. Onların şu anda uzak kaldığı yerde sizin dediğiniz şey çok zor gözüküyor.
3: Daha çok konuşacağız. Var. Konuşmaya devam edeceğiz. Fenerbahçe'yi bekleyen seçim gündemini. İki adaylı bir seçim şu anda öngörülüyor. Çok vaktimiz yok. Trabzonspor ve Beşiktaş'ı konuşacağız. Trabzonspor'la ilgili tebrik ederim. Ziraat Türkiye Kupası'nda Tümosan Konyaspor'un finaldeki rakibi oldu Trabzonspor. Hem dün akşamki maçı isterseniz bir değerlendirelim, hem de genel sezon performansı, bir kupa şampiyonluğu olasılığı Trabzonspor için nasıl yorumlarsınız? Sonrasında da Beşiktaş'ı Kartal Yiğit'ten dinleyeceğiz.
4: Gençler Birliği'ni de tebrik edelim.
3: Gerçekten öyle yani, evet, doğru.
4: Çıktıkları kadronun ötesinde bir performans ortaya koydular.
3: Müthiş mücadele ettiler.
4: Evet. Müthiş mücadele ettiler. Burada Metin Diyadi'nin rolü çok büyük. Doğru yayılım. İşte yerine göre beşli savunmaya dönüş. Geçişleri iyi yapış. Ya, Trabzonspor orta saha merkezini işletemedi. Olay Uçari ikilisi. Bağlantıları yeterli yapamadı. Trabzonspor oyuna hükmedemedi. Ama Trabzonspor sahip olduğu kalite sayesinde geriye düştükten sonra da paniklemek yerine hani direkt oyunu dikte edebilecek gücü, özgüveni ortaya koyabilme özelliği sayesinde kazandı. Yani bireysellik yine ön plana çıktı. Muçi'nin attığı kendine özgü gol.
3: Tüm kulvarlarda 33 maçta 15 gol.
4: Buna rağmen Muçi konusu açılırsa, hani ben görüşlerimi o rakamlar üzerinden sadece şekillendirme tarafında değilim. Yani Trabzonspor önümüzdeki sezon farklı bir misyona mecbur gibi gözüküyor. Yani bu sezon Fatih Hoca dedi ki 1 ile 4 arası zaten kurulan kadroya, maliyete bakınca Trabzonspor'dan beklenen bu kadar da değildi. Ve tartışmasız bana göre Fatih Hoca yılın teknik direktörü.
2: Ayrıca Muçi'nin attığı gol çalışılmış bir organizasyon muydu?
4: Öyle gözüküyor.
1: Bunlar çalışıyor. Direkten döndü aynı yerden, çalışılmış. Bir tabii, tane de direkten döndü, benzer vurdu. O tesadüf olamaz yani.
4: Ya Muçi hayır, çok iyi vurdu.
2: Yaratmak bence, üretmek. Muçi üretti.
4: Çok enteresan, öyle çapraz goller attı. Belki kalecinin hatası da konuşulabilir ama biz işin güzel tarafından bak, atıyor. Ya Muçi ile ilgili mevzu biraz şu. Ya sonuçta çok etkili ama oyun gücüne katkısı çok sınırlı bir oyuncu. Ya mesela hani oyunu rakibe dikte etmek için de o pozisyonda oynayan oyunculardan siz destek istiyorsunuz ya da ön alan presine destek istiyorsunuz. Onları çok alamıyorsunuz.
3: Bence oradaki şimdi asıl sorun Hayri abi, opsiyondaki rakam. Yani 8,5 değil de 5,5 ya da 6 milyon euro olsa bence Trabzonspor bugün hemen Muçi'nin kadrosuna katar.
4: Ya orada pazarlıkla o iş halledilir gibi
3: ama
4: gözüküyor.
3: Ama işte Beşiktaş da çok rakamı düşürmek istemiyor.
4: Trabzon'da çıkarmak istemez.
3: İşte orada yani, bir anlaşma zemini çok
2: Beşiktaş'a maliyeti ne?
3: 10 milyon euroya gelmişti hocam o dönem devre arasında.
2: Tabii o zaman de üstüne verir, Trabzon halleder.
4: Bir şekilde halledebilir. Ama şimdi şöyle bir şey. Şimdi önümüzdeki sezon Fatih Hoca'yı bekleyen şöyle bir zorluk olacak. Şimdi Trabzonspor'un topladığı puan, elde ettiği başarılar, kupada final, ki kupayı müzesine götürülebilir. Epey final de kaybetti Trabzonspor. İki defa kupayı müzesi, kupa şeyinden döndü. Fakat şimdi mesela tribünler niye dolmuyor sorusunun cevabını verirken Trabzonspor'un oyun tarzının, oyunu dikte edememesinin, yani Fatih Hoca bir ifade kullandı, hangi karşılaşma sonrasında kaosu istedim diye. Yani kaos aslında gelişi güzellik değil. Hani baskı kuran rakibi bu an. Sizi oyuna, olaya çağıran oyun tarzı olarak belki kaosu tarif etmek lazım. Şimdi onu da bekliyor camia. Yani geçtiğimiz, mesela bu sezon tamam üçüncülük iyi bir derece ama geçtiğimiz sezon en azından Şampiyonlar Ligi'ne gidecek bir takım bekliyor. Şimdi burada tabii hem transferleri yapmak,
3: toparlayalım,
4: hem de oyunu modifiye etmek. Yani Abdullah Hoca'yı bu zorluk bekliyordu şampiyonluktan sonra. Abdullah Hoca buna cevap veremedi. Kurulan takım da cevap veremedi ve Abdullah Hoca dönemi kapandı gitti. Şimdi Fatih Hoca'nın bunun üzerine koyması lazım. Bunun üzerine koyabilmesi için de mutlak anlamda kadronun takviye edilmesi lazım.
3: Beşiktaş'ta neler bekliyor camiayı, taraftarı? Hocanın geleceği çok tartışılıyor ve yarın da bir Çaykur Rizespor'la son hafta maçı var. Evet. Sonrasında sanırım herhalde durum netleşecektir Beşiktaş'ta.
0: Ya tabii Beşiktaş'ta durum karışık. Yani benim söylememe de gerek yok. Görünen köy kılavuz istemez derler ya, aynı şekilde oluyor. Bunların böyle böyle olacağı belliydi. Yani ben, planlaman yoksa, bir stratejin yoksa gayet doğal. Doğal şeyler bunlar. Yani hep söylemiştim sezon başında, Beşiktaş bir kazanır, bir geri gider, iki kazanır, iki berabere kalır falan. O şekilde oldu. Artık bu sezon gitti. Azap dolu bir sezon Beşiktaşlar için. Yarın sona eriyor. Kabus, bu kabus bitiyor. Hiçbir şekilde başarısızlıkla geçen bir sezon. Kupa için çok büyük avantajı vardı Beşiktaş'ın. Vallahi üzülerek söylüyorum, yani böyle bir şey olamaz. Şimdi Fenerbahçe yok, Galatasaray yok. Eline çok çok böyle bir fırsat geçmiş. Beşiktaş bu fırsatı elinin tersiyle resmen itti. Yani bu, böyle bir şey olmaz. Hiç olmazsa bu kupayı alsalardı ve bir umut olurdu yeni sezon için. Ama bakın, taraftar bazı şeyleri dışarıdan, hepimizden, yönetimden, hocadan, içerideki futbolculardan daha iyi görüyor. Son maç Trabzonspor maçı içerideki geçen hafta. Yönetim istifaya çağrıldı. Hoca istifaya çağrıldı. Yani bu, bunun çağrılma nedeni iki işte başarısız sonuçlar değil sadece. Bir ışık göremiyor. İnsanlar ışık göremiyor Beşiktaş'ta. Seneye de göremiyor. Bu yüzden istifaya çağırıyorlar. Ya şimdi bakıyorum ben, 10 gündür devamlı hoca konusu. Devamlı. Bir kısım ölümüne savunuyor Sergen Yalçın'ı. Öyle olmaz, kalmalı, böyle olmalı. Bir kısım inatla gitmesini istiyor. Yani bir acayip bir durum, acayip bir tablo, bölünmüşlük. Yani böyle bir ortamda zaten başarının gelmesi söz çok konusu zor bile değil. Şimdi Sergen Hoca kaldı diyelim ki, ben kalma ihtimalini yüksek görüyorum. Kaldı. İki maç kötü gitti.
3: Sizce devam ediyor?
0: Ya bana öyle geliyor sanki şu anki görüntü. Yani hoca, başkanın şöyle bir şeyi var. Aslında başkanın bir yanı göndermek istiyor, bir yanı göndermemek istiyor. Göndermek isteyen yanı çok fazla, o da sıkıntılar olduğunu görüyor hocada. Yani böyle bir umut göremiyor. Yaptığı maç sonu açıklamaların yersiz olduğunu düşünüyor. Eğer gönderirse, oldu da işte yeni bir hoca getirdi, yeni hoca başarısız olursa sonra diyecekler ki Sergen Hoca'yı savunanlar, bak Sergen Hoca'yı gönderdiniz, ne hale geldiniz. Onu düşünüyor. Hadi Sergen Hoca'yı devam etti, tuttu. Sergen Yalçın ya erken sezon açılacak, oldu da başarılı olmadı. Avrupa'nın ilk maçında 23 Temmuz'da elendi. Böyle bir durum oldu. Bu sefer birileri diyecek ki bak Sergen Yalçın tuttun, ne oldu? Yani çok zorlu bir karar. Zor bir karar verecek başkan. Bunu da istişareyle vermesi lazım.
3: Doğru.
0: Bu tek başına verilecek bir karar değil. Yöneticilerin görüşünü alması lazım. Camianın önemli isimlerinin hatta görüşünü alması lazım. Yani oldu da böyle bir sıkıntı olursa, oldu da Sergen Hoca kaldı, kötü başladı yine, bu sefer ne Sergen Hoca'nın kredisi kalır, ne yönetimin, ne başkanı
3: tekrar
0: kalır.
3: Sil baştan.
0: Olan ki kongre olur.
2: Kalmak istiyorsa kendine dert edinmeli Beşiktaş'a.
1: Yani, biz bu filmi daha önce görmüştük.
2: Dert edinmiyoruz.
3: Yani, çok teşekkür ediyorum.
0: Şunu da söyleyeyim, yani çok alayım. Böyle ben hep söylemişimdir. Denenmişler sanki olmuyor, tutmuyor.
3: Denenmiş
0: gibi.
3: Denemekten yani, vazgeçmek
0: ben,
3: lazım.
0: Bence de öyle. Denenmiş olmuyor.
3: Çok teşekkürler. Ayrı Beşer, Zafer Tüzün, ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler, Futbol Meydanı'nı noktalıyoruz. Bir başka programda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: mısın hafta sonu?
1: Heyecanlıyız.
0: Haber, müzik, eğlence.
1: Ortalığı yıkacak bir transfer. Ben çok merak ediyorum.
0: Gündem belirleyecek konular, çok özel konuklar, canlı bağlantılar, özel dosyalar, sokağın nabzı, adrenalin kaynağı, bir spor programından daha fazlası.
1: Neler oluyor, neler bitiyor?
2: Tarih yazıyoruz.
1: Detaylar neler?
0: Spor sever.

0: Efendim Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz. Yine her zaman olduğu gibi futbolda şöyle bir geçmişe doğru yolculuk yapacağız. O günleri yaşayanların anılarını tazelemelerini, bilmeyenlerin de yeni, keyifli, kendilerine ilginç gelecek bilgileri öğrenmelerini sağlamaya ve bu keyifli sohbete ortak etmeye çalışacağız. O günden bugüne bazı çıkarımlar, her zaman dediğimiz gibi bazı şeylerin hiç değişmemiş olduğunu görmek de enteresan olacaktır diye düşünüyorum. Kemal abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. 90'ı yaptık programı.
1: Yaptık evet.
0: Bugün 90. 100'e evet. Doğru gidiyoruz. 100'de bir şeyler yapmak lazım Kemal abi. Oraya bugün Ercan da diyor. Ender abi 100'e bir şeyler yapalım. Şöyle bir başlangıçtan bugüne geleceğiz bakalım. Bir şeyler yapacağız 100. programa. Şimdi Bir Zamanlar Futbol'a geçmiş zaman olur ki diye başlayalım. Bakalım geçmişte nerelere gideceğiz. Efendim malumunuz futbolda sol bekler zor yetişiyor. Yani iyi sol bek zor bulunuyor. İşte dünya futbolunda herkes aşağı yukarı, yukarı aşağı, sağdan sola, soldan sola Roberto Carlos deyip duruyor hala. Dolayısıyla Türk futbolunda kimdi şöyle gerçekten ama iyi sol bek diye düşünüyoruz. Geçmişten bugüne doğru şöyle bir tarayacağız. Biz tabii tevellütün yetmediği noktalarda Kemal abiye başvurduk. Vedi Tosuncuk'tan bu tarafa doğru geldik. Yani Vedi Tosuncuk var, Müjdat Yetkiner var. Biz dedik ki ya Müjdat stoper oynamıyor muydu? Ama o Müjdat Yetkiner
1: ama
0: değil.
1: Ama işte babası oradan alıp ismi bugünkü Müjdat'a veriyor.
0: Peki öyle bir gelelim şeye doğru. Yani Vedi Tosuncuk'tan, Müjdat Yetkiner'den, Tayyar Cavcav'dan, Kambur Ahmet'ten, Basri'den, Alparslan Eratlı'ya doğru. Yani yılları şöyle 50'lerden 60'lardan 70'lere doğru getirelim. Yenileri hemen hemen hatırlıyordur pek çok izleyici ama nedir bu oyuncuların özellikleri? Mesela Vedi Tosuncu'yu görüyorum. Beşiktaş burada da arkadaşlarım da getirir. Beşiktaş formasıyla. Neden özeldi?
1: Şimdi Vedi abi, Allah rahmet eylesin, iyi abimiz de, elini öperdik. Aynı zamanda kulak, burun, boğaz mütehassısıdır. Doktordur. Ha. Samatya'da var ya hastane, deniz kıyısında. Orada idi. Orada görev yapardı. Aynı zamanda bizim Kadıköy Çarşısı'nda Terzi Müfit'in de bacanağıydı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Terzi Müfit de Fener Kongre üyesi. Ha. Terzi Müfit'in terzihanesi, dükkanı diyelim.
0: Evet.
1: Sabahtan akşama kadar futbol. Vedi abi de işini bitirir.
0: Öyle yerler vardır ama.
1: Felaket. Vedi abi de işini bitirirdi hastaneden. Hemen vızır vızır koşa koşa gelip doğru dükkana girerdi, mağazaya girerdi. Ondan sonra seyret ortalığı. Kova Osman, Galatasaray'ın kalecisi rahmetli.
0: Kova Osman. Şimdi,
1: ben niye böyle konuşuyorum? Çünkü Ender, o dönemde soyadlarla adam tanınmazdı futbolda.
0: Evet.
1: Lakaplarla tanınırlardı.
0: Ki biz onu burada bir programda yaptık. Bir tane tazelemek lazım. Heh. Bayağı bir 3-4 yıl oldu sanki o programı yapalı.
1: Yani bu çok önemli. Mesela Galatasaray kalecisi Osman dedim, o kim ya derler. Ama Kova Osman dersen ha derler.
0: İşin enteresanı insanlar bununla da anılır ve bundan da gocunmazlar.
1: Hayır. Ya ben yani Osman abi çarşıda

0: Kadıköy'de zaten otururdu. Çarşıdan geçerken bağırırlardı. Kova ne haber, hoş geldin. Eyvallah, sağ ol, senden ne haber derdi. Yani ne biçim konuşuruz falan demezdi. Doktor Vedi Tosuncuk da işte Müfit abinin bacanağıydı. Oraya gelirdi hastane görevini bitirdikten sonra. Çok şey, yüksek sesle konuşur. Bir şey söylerse olmaz öyle şey, penaltıydı o falan filan diye böyle bir şahane bir adamdı. Biz de o zamanlar yani kulak burun boğazla ilgili bir rahatsızlığımız varsa veya bir dostumuzun, arkadaşımızın rahatsızlığı varsa doğru Vedi abiye, Samatya'ya. Ondan sonra Sert, Baba Hakkı'nın takımının oyuncusu. Şevketlerin takımının, Şükrü abilerin, rahmetlerin takımının oyuncusu Vedi abi. Yani Ali İhsan, Arap Ali İhsan rahmetli, Süleyman abi son zaman. Yani o takımın sol beki Vedi abi. Öyle bir takımda sol bek falan oynamak öyle kolay iş değil.
1: Değil değil mi?
0: Tabii öyle. O zaman. Şimdi çok kolay da o zamanlar çok zor yani. Kendisini burada rahmetle bir kere daha saygıyla anıyorum yani.
1: Ve neydi onun futbolculuğunda öne çıkan Kemal abi?
0: Sert. Ha. Mücadeleci. Yılmayan.
1: İleri çıkar mı? Daha çok defansif özellikleri
0: mi ön
1: planda?
0: Şimdi oraya geleceğiz. Yani öne çıkan bek.
1: Bunlardan hangisi?
0: Şimdi söyleyeceğim.
1: Tamam.
0: Sorarsan.
1: Müjdat Yetkiner'e geldik.
0: Müjdat abi de sol bek oynardı.
1: Müjdat Yetkiner deyince sakın ha karıştırmayalım. Ben dahil herkes bir dakika ya, Müjdat sol bek. O Müjdat Yetkiner değil bu Müjdat Yetkiner.
0: Ama babası bu Müjdat Yetkiner'den
1: hareketle oğluna o ismi
0: Müjdat
1: vermiş
0: diye koyuyor. Soyadını da hatta değiştiriyor. Yetkiner yapıyor.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Takım kaptanlığı tabii. Fikret abiden sonra. Çükret'ten sonra.
1: Hatta üçlü bir resim daha var.
0: Evet. İşte Küçük Fikret, Halit Deringör ve Müjdat Yetkiner. Bunlar işte.
1: Bu neresi acaba?
0: Vallahi burası.
1: O arkadaki
0: çeşme gibi bir şey. Evet. Yani bunlar yanılmıyorsam.
1: Vay vay vay.
0: Tarih inşallah. Altyapıdan çıkmalar. Hı. Yani Kadıköy Küçük Moda'da otururdu. Rahmetli oldu. Halit abi en son nerede oturuyordu? O şeydeydi. Her gün kokoreççideydi, sabah gelirdi. Müjdat abi de. Hatta yanılmıyorsam Müjdat abi genç takımı da çalıştırdı bir aralık.
1: He.
0: Yani antrenörlük de yaptı. O da mücadeleci, sert. Bazen çok yoklukta. Çok yoklukta sol içte oynardı.
1: He.
0: Çok yoklukta.
1: O, ama çok yoklukta. He, altını
0: yani
1: çizdim.
0: Ama
1: tamam.
0: Esası sol tamam, bek tabii.
1: Aradığımız nokta değil o.
0: Yok, sol bek.
1: Oraya geleceğiz demek
0: ondan
1: ki.
0: Ondan sonra onu da oynardı. Yani bunların özündeki en önemli bana göre şey, o da hasta Fenerli oluşlar. Hepsini. Yani hani şimdiki gibi profesyonel oradan oraya git, sonra oradan buraya gel, buradan öbür değil tarafa git. Yok. Bunlar hasta.
1: Amatör ruh.
0: Tabii. Yani zaten şeyler ilk profesyonel.
1: Ha evet.
0: Ha bu şimdi şey, Ahmet Erol.
1: Ortada.
0: Tabii. Müjdat abi evet. Yanında Ayva Erol. Lefter galiba o. Daha bebe hali. Murat Sabek yanında.
1: Lefter evet, önde oturan.
0: He, kaleci Cihat. Efendime söyleyeyim. Müjdat abi Cihat'ın yanında da Lefter'in evet yanında oturan Halit abi.
1: Omzuna attığı mı?
0: He. He. Müjdat abinin yanındaki Arap Samim. Samim var. Gazeteciydi sonra.
1: Öyle mi?
0: İsviçre'de rahatsızlandı. Orada kaybettik. Onun yanında Küçük Fikret. Vay onun vay yanında da Selahattin Torkal.
1: Vay vay vay. Güzel formalarmış Kemal abi bunlar.
0: E tabi.
1: Öyle stilli, öyle şey değil.
0: Hayır, bunlar hakiki Fenerbahçe forması. Benim ölçülerime göre. İsteyen varsa alınacak. Benle de tartışacak, gelsin. Hakiki Fenerbahçe forması bulduk.
1: Şimdi rengini göremiyoruz ama rengi de yani, biraz yani, evrildi değil mi?
0: İşte Cihat Murat Ahmet. Bek attı. Ahmet abi sol bek. Burada. Bu takımda Ahmet abi sol bek. Müjdat abi orta saha falan gibi.
1: He, o sizin şimdi dediğiniz dönemde.
0: Selahattin Sahaf, Samim Santraf. Burada Halil yok galiba gördüğüm kadarıyla. Müjdat abi solaf oynuyor o gün.
1: Anladım.
0: Anladın mı?
1: Dolmabahçe gibi duruyor. Evet,
0: tabii,
1: Dolmabahçe.
0: Tabii tabii tabii. Orası.
1: Peki Tayyar Cavcav?
0: Tayyar Cavcav, İlhan

0: İşte o zaman Galatasaray bu formaları yanlış hatırlamıyorsam Uruguay'da bir takımdan mı, Brezilya bir takımdan mı esinlenerek
1: Kemal
0: yaptı?
1: Abi, böyle bir Peru forması hatırlarım ben
0: i̇şte yani
1: milli takımı.
0: Bravo, tebrik ederim. Galiba Peru'dan. Yani ya Güney Amerika'dan yani o ülkelerden birinden bu formaları esinlenerek yaptırmıştı Galatasaray. Hatta Fener ve Beşiktaşlılar tabii ezeli rakibine sünnet çocukları derlerdi bunlar.
1: Baksana. Galatasaray'ın parçalısı başkadır.
0: Ha, başkadır. Hatta Galatasaray'ın ileri gelenleri diyeyim, içinde yetişmiş, büyümüş olanları da buna karşı çıktı. Bu anladım. Formaya bu ya sünnet çocuğu.
1: İşte o da yenilikler her zaman böyle şey görüyor.
0: Tayyar da işte kaleci Turgay'ın takımının sol beki yani.
1: Bayağı bir takımın sol beki.
0: Tabii işte Ergun santraf, yanlış hatırlamıyorsam. Robert bir half ondan sonra. Mesela Coşkun abi değil mi? En soldan ikinci.
1: Evet. Evet.
0: Büyük Ali galiba. Santrfor. Onun yanında Kadri. Resim çok kötü ama.
1: Çok eski resim.
0: Ha, anca çıkartabildim.
1: Çok eski resim.
0: Anca çıkartabildim.
1: Yani bunlar 70 yıllık falan aşağı yukarı 60 yıllık resimler.
0: Çok eski resimler. Ondan sonra. Tabii Tayyar'da dönemin en iyi beklerinden biri.
1: Ahmet Berman.
0: Ahmet Berman. Şimdi Ahmet Berman dersen onu da kimse tanımaz.
1: Evet.
0: Ama Kambur Ahmet dersen herkes bilir. Ya işte Galatasaray formasıyla. Şimdi tabii Ahmet Berman da çok önemli bir sol kanat oyuncusuydu. Sol hafta oynardı. Müjdat abi gibi o da. Galatasaray, sonra Beşiktaş, yahut Beşiktaş sonra Galatasaray, orada yanılmayayım. Hı hı. Ve en sonunda Fenerbahçe.
1: Ha.
0: Ama Fenerbahçe yer yerinden oynadı İstanbul'da. Türkiye'de hatta Ahmet Berman Fener'e geldi falan filan, vay may falan filan. Tahta tribünlü stadın olduğu yerde ilk hazırlık maçında Kambur Ahmet Fenerbahçe'de sol bek oynadı. Büyük haber. Ertesi gün iptal oldu. Sözleşme.
1: Allah Allah.
0: Hiç oynamadan gitti resmi maç. Ya bir tane hazırlık maçı oynadı. Ha. O kadar. Onun dışında
1: neydi?
0: Ne bileyim ben. Bir anlaşmazlık bir şey oldu herhalde. Mi? Bir şey oldu ne olduysa. Ve Ahmet Berman.
1: Ahmet Berman da mı defansif özellikleri ön planda yoksa ileri çıkmayı seven bir
0: hem defansif özellikleri ilgi çekiciydi. Bir de orta sahada da oynar, iyi top atardı. Ya yani bir de o tarafı vardı. Bak milli maç. Şey Macarları yendik ya 3-1. Hmm. O maçın sol beki bu. Büyük Ali Büyük Ahmet. Hmm. Turgay Büyük Ali Büyük Ahmet. Yani o maçta da sol bek oynadı. Ya çok tercih edilen oyuncuydu yani. Ama şunu söylemekte herhalde yanlış yapmıyorum. Kimse alınmasın. Biraz özel hayatı fauldü. Ve o yüzden de çok erken kaybettik. Yanlış aklımda kalmadıysa.
1: Anladım.
0: Yani varsa sende şeyi. Nedir o? Söyle adını.
1: Detayı o şekilde yok. Orada bizim şeyimiz sensin.
0: Hayır yani çok erken kaybettiğimizi biliyorum. Yani 60 yaşını bile bulmamıştı. Türkiye'de bizim futbolda öne topla çıkıp hücuma ciddi katkı yapan benim hafızamdaki ilk bektir Basri Dirimlili. Şimdi Basri Dirimlili dediğin zaman tabii tanıyan olur da ama esas lakapları vardı Basri abinin de. Bir tanesi Leyla. Saçlar biraz şöyle. Bu taraftarın taktığı bir lakaptı. Fener camiası içinde de lakabı başka bir şeydi. Söyleyeyim ya.
1: Yok söyleme ne istersen. Var?
0: Şey kız kardeşi ile evet Ömer Kaner evlidir bizim futbolcu santrfor Ömer. Öbür lakabıydı da Deli Basri'ydi. Hı. Yani herkes böyle bilirdi camianın içinde.
1: Deli Basri evet.
0: Ama sonra teknik adamlık yaptı.
1: Tabii.
0: İstanbul Spor'u nerelere getirdi. Hatta hiç unutmam bir lig dönemi içinde Basri abi İstanbul Spor teknik direktörü yani hem Fener'i hem Galatasaray'ı hem Beşiktaş'ı arka arkaya yendi.
1: Ya.
0: Arka arkaya.
1: Bu arada Ahmet Berman 48 yaşında vefat etti.
0: Tabii ben dedim yani 60'ı nereden
1: 80'de.
0: Bu? 80'de. Evet tabii yani. Çok erken vefat ettiğini çok iyi hatırlıyorum da yaşı hatırlayamadım.
1: Alparslan Erattı, Kadir Akbulut,

0: böyle 70'lere 80'lere doğru geliyoruz.
1: Tabii Alparslan çok teknik. Yani şöyle diyebilirim. Şu ana kaydığım kadar saydığımız sol bekler içinde en teknik sol bek buydu. Hatta epeyce bir maçta libero oynadı o zamanki tabirle. Savunmanın en sonunda yani.
0: Sarkık değil mi?
1: Evet, orada oynadı. Paslar tabii teknik olduğu için yerine gidiyor hep. Ondan sonra yani hücuma gidiş zaten gitti mi geçmiş olsun. Yani oradan ya birinin kafasına kondurur ya birine ara pası atar. Burada da Alparslan en başta takım kaptanı değil mi?
0: Tabii. Evet. Cem, Müjdat, Selçuk, Müjdat, Yaşar öyle gidiyor.
1: Onur öteki.
0: Onur.
1: Şimdi Alparslan çok kötü sakatlandı. Nerede? İngiltere'de Aston Villa Fenerbahçe Avrupa Kupası maçında. Ama kötü sakatlandı. Yani yanlış hatırlamıyorsam hastaneye bile zor yetiştirdiler. Ameliyatlar bilmem neler. Epey bir süre oynamadı. Oynayamazdı zaten. Tabii ki bu süreç ve bu sakatlık Alparslan'ı biraz olumsuz etkilemedi değil. Ama benim yine ölçülerime göre yanılabilirim. Seyretmediklerim var. En teknik bek Alparslan'dı.
0: Kadir Akbulut?
1: Yok. Kadir de iyi bir bekti ama Alparslan...
0: O daha savunmacı değil
1: daha,
0: mi?
1: Daha yani Alparslan
0: biraz kadar... daha diyoruz. Alparslan, Alparslan el attığı için hakikaten herkes... Özellikle ben şöyle bir hayal meyal libero oynadığını hatırlıyorum. Tabii. Hayal meyal. Öyle.
1: Tabii. İşte o Aston Villa maçında yanlış hatırlamıyorsam libero oynuyordu sakatlandığında. Yani epey libero oynadı zaten. Sonra Adana Demirspor Fenerbahçe maçında Adana'da bir penaltıyı 6 metre yukarıdan out attı.
0: Biliyoruz onu.
1: Biliyorsun
0: evet.
1: Değil mi?
0: Evet, konuştuk. Böyle yavaş yavaş geliyoruz. Kadir Akbulut Beşiktaş'ın bir döneminin
1: efsane takımı. Efsane sol bek tabii. Samet Ulvi Kadir öyle evet. Sayılıyor yani.
0: Değil mi?
1: Tabii.
0: Sonra bugünlere doğru gelince Ergün, işte Ergün Pembe, Hakan Ünsal,
1: İbrahim Üzülmez. Tabii Ergün de hem Üzülmez. Sol bek hem orta saha.
0: Tabii.
1: Ergün tekniği çok iyi olan.
0: Çok iyi tekniği tabii. Vardı ve tam da bir görev adamıydı. Hakan Ünsal
1: malum yani yıkar götürür.
0: Evet.
1: Devirir gibi.
0: İbrahim Üzülmez'in ileri çıkışları belki dağınık budan olabilir ama tabii. Çok etkili ileri çıkışları vardı ve çok iyi mücadele ederdi tabii, herkes tabii. Herhalde en fikirdir. Tabii. Şimdi Ümit Özat oraya yazdık diyeceksiniz ne alaka? Ama Ümit Özat en iyi dönemini sol bekte yaşadı ya.
1: Şimdi şöyle Ümit bir kaleci oynamadı. Bizim Necip gibi. Beşiktaş'taki Necip yok mu? Aynen onun gibi. Nerede eksik? Hop.
0: Tam joker. Gelir gelir sağ ayağın dışıyla atardı ya.
1: Tabii sol soldan. Bek aldı Fenerbahçe. Libero aldı onu Fenerbahçe. Libero diye aldı. Kim vardı o zaman? O oynayamadı. Sol bek oynadı. Hatta tabii. Biz dedik ki ona dedik. O sağ ayak bu nasıl oynayacak dedik. Dediğin gibi geldi soldan sağ ayağının dışıyla hop kafaya kondurdu. İşte
0: neler,
1: fotoğraf.
0: Neler.
1: Kaptanlık bile yaptı.
0: Evet, evet.
1: Ondan sonra.
0: Son böyle ya bu ama iyi sol bekli diyebileceğiniz Caner Erkin'i yazdık ama.
1: Tabii iyi ettiniz.
0: Herhalde.
1: İyi ettiniz.
0: Öyle olur yani.
1: İyi ettiniz. Doğru yapmışsınız. Evet Caner.
0: Yani. Ama yetişmiyor hakikaten.
1: Yetiş.
0: Sıkıntı var. İşte şimdi genç kardeşi bu Beşiktaş'ta Rıdvan bir ufak ufak yol alabilirse biraz daha size'ını da geliştirip. Ama zor yetişmiyor abi. Yok milli takımda da yok.
1: Yok tabii. Şimdi Almanya'dan da getiriyoruz bizim çocukları ama yani bir Caner değil.
0: Değil.
1: Bana göre değil yani.
0: Evet.
1: Yani şimdi Caner gelir oradan eski deyimle bir orta atar.
0: Muz orta.
1: Kendi kalene bile atabilirsin yani gelen
0: tabii,
1: top.
0: Tabii.
1: Anladın mı?
0: Peki futbolumuzun sol beklerini böyle hatırladık efendim. Zor mevkidir. Gelelim şimdi.
1: Pardon. Ne olur affet. Birisini Artis Yalçın'ı unutmamamız lazım. Ussan Sporlu. O da işte öne çıkan, etki eden bek sınıfındandır. Artis Yalçın. Lakabı da Artis Yalçın. Yani onu da unutmamamız lazım. Ussan Spor takımının meşhur efsane smart takımı sol bekidir. Peki. Hakikaten önemli bir oyuncuydu.
0: Peki, onu da anmış olalım. Gelelim bir futbolcu bir hikaye deyip bakalım hangi

0: bir futbolcunun hikayesine gideceğiz. Şimdi Bora Öztürk'ü konuşacağız. Hatırlayanlar olacaktır. Ama çok enteresan bir kariyer bu. Yine maalesef çok da erken kaybettiğimiz 40'lı yaşlarımızda. Evet. Bu hakikaten adını bile almak istemediğim kötü hastalıktan çok erken kaybettiğimiz bir futbolcu Bora Öztürk. Ama Beşiktaş, ben hep Beşiktaş'a giden gelen ama arada gol krallıkları falan yaşayan bir oyuncu olarak hatırlıyorum. Fakat bir türlü hani böyle tam şöyle istikrarlı bir Beşiktaş sezonu olamamış sanki.
1: Olmadı.
0: Ama gittiği takımlarda Adana Spor başta olmak üzere işte gol krallıkları var zaten. Gol kralı olup geliyor şeye, Altay'dan değil mi?
1: Galiba Altay'dan, evet.
0: Şimdi bakıyorum tabii Miço Mustafa, Büyük Mustafa, Mustafa Denizli o kadroda.
1: Adanalı
0: o Mustafa. Altay'ın. O Altay'ın.
1: Adanalı Mustafa, Adanalı. Öyle diyeceksin.
0: Ve 78-79 sezonunda Beşiktaş maçında attığı golle dikkati çekip sonra 79-80'de Beşiktaş'a geliyor. Serpil Hamdi Tüz'ün dönemi ama gelmiş olduğu sezon Beşiktaş için kabus sezon.
1: Tabii. Küme düşmekten zor kurtuldu.
0: Öyle. Fikret, Şaban, Necdet. Bu takım.
1: Tabii.
0: Yani bakayım 25 gol atmış zaten bütün sezon ligde Beşiktaş. 11. sırada bitirmiş.
1: Tabii.
0: 6 golde Bora kaydetmiş. Hı-hı. Bora Öztürk ama yani Necdet takımın en golcüsü. Necdet'i bilmiyorum yaptık mı biz bu programda?
1: Yaptık,
0: o da 8 gol atmış.
1: Yaptık.
0: O da 8 gol atmış.
1: Necdet meşhur.
0: Ama yani kiralık gönderiliyor Adana'ya. Fakat Adana'da Gündüz Tekin Onay'la.
1: Tabii.
0: Rahmetli bizim sevgili Güntekin'in babası. 15 golle gol kralı oluyor. Tekrar gidiyor. Tekrar geliyor. Nasıl hatırlıyorsun?
1: Yani
0: Bora Öztürk'ü,
1: Adana
0: Kemal
1: Spor
0: abi?
1: O sene şampiyon oluyordu.
0: Öyleymiş
1: vallahi. Trabzon'dan
0: vallahi
1: yarışan takımdı.
0: Öyleymiş.
1: Tabii.
0: Trabzonspor'un ardından ikinci bitiriyor
1: tabii,
0: zaten
1: tabii,
0: sezonu.
1: Tabii. Yani şöyle söyleyeyim. Adana Spor'un o sezonki maçlarını uygun şekilde gelmişse eğer önünüze seyretmekten kimse kaçmazdı. Mesela Fener, Galatasaray, Beşiktaş'la başka var mıydı ligde? Bizim şimdi bu Karagümrük falan yoktu da maçına giderlerdi Adana'yı seyretmek için. Yani müthiş. Gündüz'ün işte rahmetlinin şeyi antrenör olduğu Adana Spor o zaman ve Bora orada gol kralı oldu, ben yanlış hatırlamıyorum.
0: Tabii. 15 golle gol kralı.
1: Öyle mi? Ha değil
0: evet.
1: Mi? Tabii.
0: Rize maçında 5 gol atmış ki evet. Hani 3 Mayıs 1981 zaten hani o muazzam bir rakam.
1: Beşiktaş takımına bak abi Allah aşkına. Rasim değil mi o?
0: Tabii Rasim
1: Samet.
0: Rasim Samet işte
1: kim
0: şu
1: ekşi, işte ortadaki ekşi.
0: O mu yoksa ekşi. Kadir
1: ekşi ortadaki.
0: Öyle mi?
1: He.
0: Şurada Adnan var, Necdet var.
1: Evet. Fikret
0: şu
1: en baştaki.
0: Ufak olan Fikret değil mi? Küçük.
1: En baştaki Fikret.
0: Böyle
1: oturan.
0: Vay be, enteresan bir takım.
1: Tabii. Bu da
0: Bora işte Samet abinin yanındaki değil miydi Samet
1: hocam? İşte bak en başta.
0: Samet hoca o zaman da kaptanmış ama bak gençken de.
1: Tabii. Yanda Adem.
0: Vay canına. Kadrolara bakın.
1: Ya bu
0: ve Rıza hocam da
1: evet en
0: daha
1: ortada
0: gencecik.
1: Bebe tabii.
0: Necdet'in yanında topu
1: tabii.
0: Olan
1: tabii. Ali topu Kemal olan, öbürü.
0: Bu yanında Ali Kemal Denizci bu tarafta. Ortada oturanlar da ortada Rıza hocam.
1: Tabii.
0: Ama çok yani gidiyor, geliyor, tekrar gidiyor, tabii. Tekrar geliyor. Şöyle bir enteresan. Bakın şeye kadar gelmiş o işler. Metin Tekin'in bir anısı var. Metin abinin kulakları çınlasın. 82-83 sezonunda Karşıyaka ile oynayacağımız maç yoğun kar yağışı nedeniyle
1: ertelendi.
0: Bir gün sonra ertelenmiş.
1: Evet, hatırladım ben de şimdi.
0: Ertelemeden önce antrenör o zaman Dordemiliç, Beşiktaş'ın hocası. Kadroyu açıklıyor. Bora Öztürk kadroda. Ama erteleniyor maç. Ertesi gün 11 tekrar

0: açıklanıyor. Bora yok kadroda. Diyor ki ya ben ne yaptım? Maç oynanmadı. Gece kötü mü uyudum ki kadrodan çıkarıldım diye isyan etmiş. Demek ki Beşiktaşlılar hep bu şekilde ağırlıklı olarak yedek kulübesiyle kiralıklar arasında geçip gitmiş ama çok kritik.
1: Bak bu da enteresan.
0: Golleri de var Beşiktaş için.
1: Tabii en başta Fiko, en solda ayakta.
0: Burada artık Feyyaz Hocam da girmiş kadroya bakın. Sağda oturanlardan en sağda Rıza, evet. Ali Kemal, Necdet diye gidiyor.
1: Evet.
0: Ve solda da işte Metin Tekin. Bunlar Metin yeni o. Artık kadroya girenler.
1: Sarı fırtına.
0: Evet. O zaman tam sarıymış. Metin abi. Böyle bir futbolcu ve şöyle bir bakıyorum. Antrenör olarak da bir 16 yaş milli takımın 16 yaş grubu milli takımını çalıştırmış ama işte sonra 97 yılında maalesef işte çok genç yaşta
1: tabii.
0: Maalesef aramızdan ayrılıyor.
1: Aynen abi.
0: Futbolda biraz erken bırakıyor ama Türk futbolunda gol krallığı yaşamış oyunculardan biri.
1: Bu hangi takım ya? Altay mı bu?
0: Bu Altay.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Ha işte Mustafa orada. Topun üstüne ellerini koymuş. Adanalı Mustafa öyle derdi.
0: Evet. Nevruz da var galiba. Gelelim unutulmaz anlara bakalım. Abi hadi bakalım hızlı gidelim biraz. Şimdi unutulmaz anlarda unutulmaz Rapid Wien Galatasaray maçları var. İki tane maça bakacağız. Rapid Wien Avusturya'daki maçlar ama bunlar. Birisi 99, diğeri 88. İki ayrı maç. Önce 88'e gidelim madem. Önce daha ilk kronolojik olarak. Buna değil de 88'e. Evet. İşte 88'deki maç. Burada Galatasaray 2-1 yeniliyor ama bu büyük savaşın. Yani Savaş Demir aldı değil mi? Neydi soyadını yanlış söylemeyeyim. Bakalım. Savaş Demiral, evet. Büyük Savaş diye hatırlıyoruz biz tabii. Büyük Savaş, Küçük Savaş. Bu sağ volesi turu müjdeleyen gol
1: tabii
0: oldu.
1: Tabii 2-1 orada.
0: 2-1 oldu çünkü. Sonra burada kazanıp meşhur Nöşetel sezonu bu.
1: Evet.
0: Yani burada bu turu geçip Nöşetel'le eşleşecek Galatasaray.
1: Bu Savaş ilk 11'de yok. Yani yedek. Ve çok enteresan. Şimdi onu anlatayım. Bilmiyorum belki anlatmışımdır. Ben de maçı basın tribününde Krankl'la yan yana seyrediyorum.
0: Oo.
1: Meşhur.
0: Evet.
1: İşte arada bir sohbet ediyoruz. İşte bu kim diyor, şu kim diyor falan. Bir aralık Savaş girdi oyuna. Ama Savaş oyuna girmeden evvel devrede Avusturya Viyen'di değil mi? Rapid Viyen miydi?
0: Rapid
1: Viyen'de bir sezon öncenin gol kralı var. Yugoslav. Çok önemli bir oyuncu. Onu devrede çıkardı antrenör. Biz şaşırdık. Ben dedim ki Krankl'a bu ne ya dedim. Yapılır mı bu dedim. Ya dedi Atletico Madrid'e gidiyor. Transfer oldu dedi. Bu akşam dedi bilmem kaçta uçak var ona yetişecek. Yarın sabah idmana çıkacak çünkü dedi. Neyse o herif gitti şimdi adını unuttum. Yugoslav. İşte sonra Mustafa Denizli hocam. Bu Savaş'ı oyuna soktu. Şey dedi ki Krankl bana bu kim dedi oyuna giren. Dedim ki işte Savaş dedim. Bu niye dedi şu ana kadar oynatmadı dedi. Bilmiyorum ben de niye soktu diye dedim ben de düşün derken bu topa bir vurdu gol oldu. Ondan sonra da rövanşta Galatasaray eledi zaten.
0: Evet.
1: Şeyi Nöşatel'e.
0: Çok sert, çok etkili çok. Şutları vardı. Çok. Ama bu unutulmaz gollerden biridir. Tabii. O yüzden bu unutulmaz anı hatırlayalım
1: tabii.
0: istedim.
1: Tabii.
0: İki Rapid maçından, unutulmaz iki Rapid maçından biri bu golden dolayı, Avusturya'daki tabii. bu golden dolayıdır. Gelelim diğerine. Diğerini yaşı daha müsait olanlar, yani artık birçok izleyicimiz, belki burada bir takılanlar olabilir 88 diye ama 99'dakini hatırlayan daha çok izleyicimiz çıkacaktır. 99'da işte Ercan abinin kulakları çınlasın. O son kısmını açabiliyor muyuz sesin? Onu sesli dinlemek lazım son kısmını çünkü Ercan.
2: Bir gol. Büyük ustadan

0: Sesital. Hacı.
1: Evet.
0: Hacı. Kaleye baktı. Bir çalım nefis bir hareket. Hacı. Hacı. Hacı. Hacı.
1: Evet.
0: Hacı.
2: Ercan
0: Hacı
2: mı bağladı?
1: Ercan abi. Ercan
0: İşte
1: abi.
0: Muhteşem bir gol.
2: Ben, bu maçta da tribündeyim.
1: Öyle mi?
2: Tabii.
1: Bu gerçekten efsanevi bir goldü. Hani tamam 2-0 öne geçmişsiniz. Burada Hakan Ünsal'ın golü vardı. Fatih bir gol atmıştı. Bu üçüncü gol ama yani bu gol başka bir gol tabii. Yani hani slalom yapıyor bir de tak diye altına.
2: Bir de sağ ayakla. Golü kim bir de sağ ayakla solla değil yani anla.
1: Zaten solla atacağını zannediyor. O yüzden o tarafı tutunca ekmek almaya gidiyor savunma oyuncusu. Büyük oyuncu ya.
2: Tabii.
1: Vallahi büyük oyuncuydu. Yani ya, unutulmaz bir gol. Sağ ayaklı attığı gole bakın değerli izleyenler.
2: Benim bu maçla ilgili gitmeden önce bir çok önemli bir gazetecilik anım vardır.
1: Evet.
2: Televizyon falan.
1: Kısaca alalım. Süremiz sıkıntılı mı arkadaşlar ya? Ne kadar kaldı süremiz? Kaç? Tamam.
2: Tabii çok önemli maç. Galatasaray'ın bu maçı ve Avusturya'da oynanıyor evet. Yani. Almanya'dan yürüyerek geliyorsun. Zaten Avusturya'da Türkler var. Muazzam bir Türk seyirci kapasite. O zaman da bizim tercüman rahmetli Kemal Hı-hı. Bey'in gazetesi 1 milyon falan satmıştı. Biz Türkiye'de rekor kırmışız.
1: Çok güçlü zamanları değil
2: tabii
1: mi gazete?
2: Bu da şey yani ama bu son anlattığım olayda o kadar güçlü değil. Hı. Malum kişi yüzünden hanımefendi. Neyse ben de 4 kişi yazdım. Söyleyeyim Faik Çetiner, Atilla Hı. İyitanır, Hayri İşler, Hı. Kemal Adar. Bak hiç unutmadım isimleri.
1: Sen o zaman müdür olmuştun.
2: Yazdım verdim. Muhasebe müdüremiz Nursel abla vardı. O da yani Kemal Bey paraya bir şey belki der ama Nursel ablaya eğer evet dediyse geçmiş olsun.
1: Anladım.
2: Bir baktım Kemal'cim dedi maalesef 20 sene sonra bu yazıyı dedi yukarı çıkarmak zorundayım dedi. Yani ne yaptın abla sen dedi.
1: Gazetenin daha ekonomik açıdan dedi, sıkıntılar yaşadığı
2: dönem. Sıkıntıdayız dedi. Bu 4 kişi bize dedi fazla gelir dedi. Diye düşünüyorum ama bunu götüreceğim. Ne olur kusura bakma dedi. Ayıp ediyorsun abla dedim sen söyledikten sonra. Aynı yaştaydık ama biz abla derdik. Neyse abi yukarı çıktım. 10 dakika sonra çağrıldım. Berin tarafından sekreter. Çıktım otur bakalım dedi Kemal Bey oturduk. Ulvi Yenal orada rahmetli Galatasaray'ın efsane kalecisi. Uğur Reyhan Akdeniz Haber Ajansı'nın sahibi bir kişi daha vardı. Onu hatırlıyorum. Oturdum çay may falan filan. Ya dedi Kemal'cim dedi 4 kişi yazmışsın dedi. Abi dedim biz abi derdik. Abi dedim Avusturya, Viyana, Almanya yani böyle gelecek. Tam bizim gazetenin patron olduğu ülkeler bunlardı. İyi güzel de sıkıntımız var dedi. Onun için dedi bu maça dedi ben 2 kişi dedi düşünüyorum dedi. Abi yapma dedim. Yazlık çocuklar hazırlanıyorlar. Bir sen bir de dedi Almanya'dan yeğeni vardı. Ablasının oğlu Erdal. Hala sağdır kulakları çınlasın. Erdal'ı da ararız dedi. Erdal da arabayla gelir dedi. Sen de buradan gidersin bu işi hallederiz. Abi etme eyleme işte arkadaşlar ne yapacağım ne edeceğim. Tabii netice itibariyle teslim olduk mecburen. Bu çok acı bir anıdır bende. Zaten ondan sonra bu işte Eylül'de mi neydi bir ay bir buçuk ay sonra da Nursel abla dedi ki bu ay maaş veremeyebiliriz dedi. Anladın mı? O hale
1: bu,
2: gelmişti.
1: Bu maçın öyle bir anısı da var demek ki sende.
2: Acı anı evet.
1: Peki. Peki biliyor muydunuz diyeceğiz şimdi. Ligin geçmişte kaç takımla oynandığını malum enteresan bir durumumuz var. Hadi önce diyelim sonra detaylara gelelim. Evet şimdi malum bugün 20 takımlı ama rekorlarımız var. Şöyle bakacağız. Şimdi 58-59 değil de o 59. Çünkü 59'un 21 Şubat'ında başlıyor. 7 Haziran'da bitiyor. İlk yıl bu. İlk sezon. Değil mi Kemal
2: evet,
1: abi?
2: Evet,
1: sadece şey, 59 demek lazım
2: şey,
1: ona.
2: Türkiye Deplasmanlı Ligi.
1: Evet.
2: İlk sezon.
1: Ve burada... şöyle bir bakıyorum. İlk sezonda 40

0: Kırmızı grup, beyaz grup,
1: tabii.
0: İki sekizerli iki grup var. Bunların, bu grupların liderleri olan Fenerbahçe, Galatasaray karşılaşıyor.
1: Evet.
0: İşte o ağları yırtan gol Metin Oktay'ın 1-0. Sonra Fenerbahçe 4-0 kazanıyor, şampiyon oluyor. Bugünkü adıyla Süper Lig diyelim. İlk sezonu 59 yılıdır 16 takımda 8'erli 2 grup halinde
1: başlamış. Ondan evvelki mali ligdir.
0: Ondan önceki mali lig. Sonra 59-60'da hop 20 kişiye çıkmış.
1: Çıkar.
0: Enteresan.
1: Çıkar.
0: 60, bunlar değişimlerin olduğu sezonlar. 62-63'te yine bir 22 takım olmuş. Bunlar genellikle böyle darbeler, şunlar bunlar derken o takımı çıkaralım, bu takım böyle bilmem olsun. Biraz ona dönüyor iş. 22 takım oluyor bakın, rekor 62-63 rekor. Hani 21 vesaire, evet. Orada da ama kırmızı grup, beyaz grup. İki ayrı
1: tabii,
0: grup var.
1: Tabii. Tek grupta oynanmaz ki, o
0: nasıl
1: bitmez.
0: Nasıl yetişecek? Tek grupta. Biz 21 takım oynadık da işte nasıl oynadığımızı bir Allah biliyor, bir biz biliyoruz. Sonra 63-64'te 18 takıma iniyor. 64-65'te 16'ya.
1: Evet.
0: Şöyle bir bakıyorum. 64-65'te 16. Şimdi 63-64'te de o zaman Karagümrük, Şeker Hilal, Vefa, Yeşildirek küme düşüyormuş.
1: Evet.
0: Ha, enteresan. 64-65'te tekrar 16 takım oluyor. 66-67 ve 67-68'de 17 şeklinde gidiyor orada 65-66'dan itibaren. Evet. 17 takımda ilk kez 3 büyük şehrin dışında Bursa, Eskişehir ve Mersin katılımı var. Yani bakın oradan geliyoruz. İlk kez o sezon 3 büyük şehrin dışında takım oluyor. Ve 6 ayrı şehirle temsil ediliyor. Bugünkü adıyla Süper Lig. Sonra 65-66'da 17 takım.
1: 82-83'te 18 yine.
0: 82-83 18 ama orada arada 71-72 sezonunda 16 takım olmuş. Tekrar. Bak onu atlamış arkadaşlar.
1: Evet.
0: 71-72 sezonunda 16 takım olmuş. 73-74'te İstanbul dışında bir şehirden ilk kez iki takım oluyor, Adana'dan.
1: Evet.
0: Hem Adana Spor hem Adana Demirspor İstanbul dışında bir şehrin ilk kez iki temsilcisi oluyor. 73-74'te 4 İstanbul, 2 İzmir, 2 Adana. Öyle sonra Ankara, Eskişehir, Bolu, Mersin, Samsun, Bursa, Kayseri, Giresun diye gidiyor. 81-82 yeniden 16 takım. Ama 74-75 13 illi. O zamana kadarki en yüksek il katılımı 74-75. O da bir rekor. Sonra 81-82'de neden 17 takım oluyor? Kupa şampiyonu Ankara Gücü Lig'e dahil ediliyor.
1: Kenan Paşa dedi ki rahmetli, Ankara'dan takımın olmaması uygun değildir dedi birincilik için. Ben dedi Ankara Gücü'nü birinci lige alıyorum dedi.
0: Hmm.
1: İstersen hayır de.
0: Tabii. 82-83 tekrar 18 takım. Ardından 18-19 böyle 87-88'de bir 20 olmuş. Neden olmuş ona, onu da bilemiyoruz. Yani 87-88'de 20'ye çıkıyor. Yani artık o dönemlerde demek ki birileri söylüyor, olsun diyor, oluyor. Yani ona dönen bir durum var.
1: Biz o Evren Paşa'nın...
0: 90-91'de ama 16'ya indirilmiş tekrar.
1: Tabii. Biz o Evren Paşa'nın Ankara Gücü'nü aldırdığı sezona tercüman olarak isim taktık. Topal Lig.
0: İşte. İşte sonra 2020-21'de tekrar bir 21 takımımız var pandemi falan derken her şey çorba oldu.
1: Tabii.
0: Bu sezon efendim 20 takım, gelecek yıl 19, sonra 18'e inmesi
1: belli
0: düşünülüyor.
1: Olmaz.
0: Kısmet.
1: Belli. Aferin.
0: Kısmet
1: bak, o
0: diyelim.
1: Güzel oldu işte.
0: Kısmet diyelim. Ama bu işin yani bu kadar, biz arkadaşların bir bölümünü almış ama o kadar çok 16, 17, 18, 22 ile 16 arasında gidip gelmiş değerli izleyenler bu iş. Bakın kaç yıl, yani 60 küsur yılda 16'dan 22'ye kadar gidip gelmiş ama 22 rekor.
1: Ve
0: 62,
1: ve şöyle bir iş var. 1992'de
0: evet.
1: Şenez başkandır ilk başkan, kardeşim
0: evet.
1: Şenez. 3813 sayılı yasayla Türkiye'de futbol özerk konuma
0: özerk
1: kavuştu.
0: Oldu, evet.
1: Anladın mı? Ama yine tabii özerk kalmadı. Anladın mı? Oradan bir şey, buradan bir şey, oradan bir basket, buradan bir...

0: Peki o zaman keyifli bitirelim mi müzikle? Geçmiş zaman olur ki diyelim. Bakalım nasıl bitireceğiz? Finali nasıl yapacağız? Şimdi müzikle bitireceğiz dedik ya, stat konserleri. Statlar her zaman maçlar için değil, kimi zaman konserler için de ev sahipliği yaptı.
1: Sen stat görmemişsin.
0: Maracanã'yı
1: boşver, boks maçı oynandı, güreş abi, yapıldı, basketbol
0: maçı ya. Biz onu yaptık burada, İnönü'deki basket maçını, evet. Şimdi tarihte 36 yıl geriye, 13 Temmuz 1985'e gideceğiz. Bu Live at konseri, bu da Freddie Mercury'nin malum yakın zamanda Bohemian Rhapsody filmi de vardı. Orada da yansıtıldı beyaz perdeye. Neden bu şarkıyı aldık? Çünkü We Are The Champions bizim şampiyonluk kutlamalarının klasikleşen şarkısıdır. Burada da unutulmaz bir Bohemian Rhapsody seslendirmesi var. Ama We Are The Champions şarkısı buradan hareketle, şuraya bakın, bu rekor, 72-73 bin seyirci var. Ekranlarda da 2 milyar insan seyretti bu konseri 1985'te. Londra ve New York'taydı yanılmıyorsam, eş zamanlı bir konser. Tam 2 milyar insan bu, bu arada Philadelphia, New York değil, Philadelphia. Orada da çünkü o We Are The World şarkısı falan seslendirilmişti, hatırlayacaklar. Ama bu We Are The Champions sonra nerelere gitti? Bizim şampiyonluklarda bile o kutlamalardan evet. Var mı görüntüler? Bizim şampiyonluklarda bile o kutlamaların, işte lig şampiyonlukları, kupa şampiyonlukları, hep fonda We Are The Champions var. Başka var mı? Ne zaman aklınıza gelse, Şampiyonlar Ligi, Türkiye Ligi, Türkiye Kupası. Bakın görüyor musunuz? Fonda hep bir yerde Champions ama bunun ilk değil belki ama o dev konserle herkesle buluştuğu an, ölümsüzleştiği an 1985'teki Live At konseriydi. Biz de bu şekilde finali yapmış olalım bugünkü programın. Kemal abi ağzına sağlık. Teşekkür ederiz.
1: Görüşmek üzere efendim.
0: Değerli izleyenler, sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz efendim. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.

0: Asfor'da yaşanıyor. Yay Asfor. Facebook Asfor. YouTube Asfor. Instagram Asfor. X Asfor. Sporun heyecanını takip edin.
1: Genel izleyici için uygundur.

Süper Liga'nın 35. haftasında kritik mücadelede Levante Osasuna'yı ağırlıyor. Ligde kalma mücadelesinde çok değerli bir maç Levante için, Osasuna ise Avrupa kupalarını hedefliyor. Atak geliştiren Levante, orta geldi içeriye, sekti top. Bir vuruş, kalecide kalıyor Herrera. Zor bir top olmadı Sergio Herrera için. Osasuna yükleniyor. İyi pas oldu. Tehlikeli bir atak. Ceza sahası için Moncayola çevirdi. Tolian top

0: Üçüncü dakika, Jeremy Tolian kendi kalesine atıyor golü. Ters vuruş ve Osasuna 1-0 önde. Yeniden geliyor Osasuna, sol kanada, içeri orta, Budimir gol! Ante Budimir! Osasuna farkı 2'ye çıkarıyor. Ante Budimir 11. dakika. Asist Bretones, gol Budimir. Köşe vuruşunu kullanıyor Levante. Orta içeriye Martinez'den sekti, gol! Top ağlarda Victor Garcia. Arka direkte dokunuş yapıyor ve golü atıyor Victor Garcia. Fark 1'e indi. Garcia baktı. Garcia ortaya yaptı. Savunma karşılıyor. Uzaklaştırma çabası Osasuna'dalardan Rey. Rey'den Victor Garcia. Garcia baktı içeriye. Garcia gönderdi. Garcia! İnanılmaz gol! Victor Garcia! 2 dakikada 2 gol Victor Garcia! Muazzam bir gol attı ve Levante 2-0'dan 2-2'ye getirdi skoru. Victor Garcia orta mı yapmak istedi, kaleyi mi denedi bilinmez ama muazzam bir gol attığı kesin. Victor Garcia 2-2. Levante kariyerinde ilk kez gol sevinci yaşamıştı 35. dakikada ve 37'de ikinci golünü atıyor, beraberliği getiriyor. Muhteşem bir gol. İlk yarıda son dakikalar, 45. dakikaya giriyoruz. Oriol Rey gönderdi. Pas geçti şimdi, Herrera çöktü. Herrera, elle müdahale Herrera. Maçın hakemi gitti oraya ve elini cebine attı, kırmızı kart. Herrera ne düşündü öyle? Ceza sahasının hayli dışında elle müdahale yaptı ve takımını 10 kişi bıraktı Herrera. Şimdi hata geldi. 50. dakika, uzaklardan deneme. Kaleci Matt Ryan atak sürme eğiliminde. Orta Garcia'dan kafa. Roger Bruge bu tehlikeyi uzaklaştırdı Levanteliler. Köşe vuruşu kullanıldı. Kale sahasına doğru bir kafa. Kaleci Aitor Fernandez. Roger Bruge vurdu. Aitor Fernandez'den kurtarış. Eski Levanteli önemli bir kurtarışa imza attı. Bir korner daha kullanıyor şimdi ev sahibi ekip. Geldi orta. Savunma karşılıyor. Gelişine uzaklardan vuruş. Aitor Fernandez. Üst üste iki kurtarış. Aitor Fernandez'den. Herrera kırmızı kart gördükten sonra oyuna girmişti. Dela. Adri De La Fuente. Dela uzaklardan vurdu. Direğe takıldı. Çok uzaklardan Dela. Direği nişanlıyor topu. Muhteşem bir deneme. Çok sert vurdu. Direkten dönüyor top. Andri De La Fuente. Sağ kanattan yükleniyor Levante. Orta geldi içeri. Espiorda. Şimdi Roger Bruge vurdu. Aitor Fernandez. İkinci yarıda oyuna girdi Roger Bruge. Sık sık karşı karşıya geldi Aitor Fernandez'le. Hamleler 76'da Levante'den Etay Yong ve Alan Maturo. Oyuna giren isimler. José Luis Morales de oyuna girmişti. 38 yaşındaki tecrübeli isim. Roger Bruge. Bruge içeri gönderdi Morales. Şimdi Eyong, Etay Yong. Aitor Fernandez'den kurtarış. Etkili olmaya çalışıyor Etay Yong. Ekim ayından bu yana La Liga'da gol atamıyor. Dela. Gönderdi içeriye. Maturo indirdi kafayla. Eyong ve gol! 90. dakika. Etay Yong. 2-0'dan geldi. 3-2 buldu Levante. Etay Yong. Son dakikalarda sahneye çıktı ve Levante'ye 3 puanı getiriyor Etay Yong. 3-2 buldu Levante ve maç sona erdi. Karşılaşmanın sonucu Levante 3, Osasuna 2.
1: ...35. haftadayız. La Liga'da Elche ve Alaves karşı karşıya geliyorlar. Elche'nin ev sahipliğinde yağışlı bir gün. Uzak noktaya doğru Çustan. Ceza sahası için kafa vuruşu Sivera'da kaldı. Çizgi üzerinde kontrol Sivera. Çust ortasını yaptı. Kafa vuruşu direkt dibinden.

0: içeriye gidiyor Alvaro. Alvaro kafayı vurdu. Direkt dibinden dışarıya gitti top. Guridi ceza sahasında 5 alabesli. Denis Suarez, Guridi son çizgi. Guridi çıkardı. Şut şansı yerde kaldı. Angel Perez penaltı bekliyor. Ve penaltı. Maçın hakemi penaltı diyor. Birkaç saniye düşündü. Devamında penaltı noktasını gösterdi. Maçın hakemi Mateo Busquets. Tony Martinez işaretini aldı. Tony Martinez geliyor. Tony Martinez 1-0. Alaves 1-0 önde Elche deplasmanında. Tony Martinez. Bu sezonki 12. golünü atıyor Tony Martinez. Son 7 maçta 7 gol. Tony Martinez'den son derece formda dedik. Son 6 maçta 6 gol atmıştı. Son 7 maçta 7 gol Tony Martinez'den. Affen Gruber'de ucunda. Valera ortaya yaptı. Alvaro kafayı vurdu. Sivera çıkardı. Sivera müthiş bir kurtarış. Elche'nin şu ana kadarki en net fırsatıydı bu. Sivera muazzam kurtardı. Andre Silva sola çekti. Andre Silva, Sivera, Alvaro kafa dışarıya. Alvaro dışarıya vuruyor kafayı. Sivera'dan arka arkaya kurtarışlar. Alvaro dışarıya vuruyor. Hosan tekrar. Hosan orta. Kafa vuruşu ve gol. Bu kez oldu. Bu kez attı Alvaro. Hosan'ın ortası. Alvaro'nun golü. Elche beraberliği buluyor. 73. dakika. Hosan ortaladı. Alvaro bu kez attı. Elche golü buluyor. Alaves taraftarı bu kez üzgün. Hosan topu aldı bir kez daha. Ortasını yaptı Hosan. Alvaro'ya doğru kafa vuruşu dışarıya gitti. Korner. Korner. Hosan'dan bir mükemmel orta daha. Burada topu kendi kalesine de gönderebilirdi Tenaglia. Topu aldı şimdi Yusef. Yusef'ten patlıyor sahasında. Bir dokunuş direkten döndü top. Top direkten döndü. Manyas. 90+9'da Manyas'ın topu direkten dönüyor. Alaves iki kere direğe takıldı. Son düdük geliyor. Mücadele 1-1 tamamlanıyor değerli futbol severler. Düşme hattının kritik mücadelesi. Elche Alaves maçı 1-1 tamamlanıyor.
1: La Liga heyecanına hoş geldiniz. Atletico Madrid, Celta Vigo maçıyla birlikteyiz. Metropolitano'da yağmurlu bir hava. Tribünler büyük oranda dolu. Sevilla nefesleri kesen mücadelede. Düşme hattını çok yakından ilgilendiren maçta Espanyol'u 2-1 mağlup etmeyi başardı ve 39 puanda kaldı Espanyol. O maç uzayınca bu maçta şimdi start alıyor. Atletico Celta Vigo maçı başlıyor. Simeone görüntüde. Baena. Baena girdi topun dibine. Llorente ceza alanı çevirdi ortaya. Bir vuruş top dışarıda. Griezmann dışarı attı ama offside bayrağı da havada. Marcos Llorente iyi hareketlendi savunma arkasına. Pozisyon tamamlandıktan sonra offside diyor hakem. Baena. Baena'dan savunma arkası Lookman kontrol etti. Lookman direkten dışarı gidiyor. Ademola Lookman. Top direkten dışarı gitti. Şimdi Griezmann. Griezmann yaptı ortasını. Sörloth hareketli kafa üzerine gitti. Radu'nun. Fer Lopez. Lopez yerden bıraktı Mingueza. Mingueza araya. Borja Iglesias top dışarıda. Bayrak davada offside. Gole çok yaklaşıyor Celta Vigo ama offside kararı var. Bir adım önde gibi.

0: Griezmann. Yerden iyi top. Llorente hareketlendi. Llorente süratli. Llorente gidiyor. Kaleye baktı. Vurmadı Lookman'a. Lookman ceza alanında. Lookman tekrar Llorente. Llorente top dışarıda. İşaret geldi. Griezmann kaleye baktı. Griezmann isabetli bir şut çıkartamadı. Koke. Uzun top ceza alanı. Baena çevirdi. Bir vuruş son anda Radu. Harika vurdu Sörloth ama. Radu müthiş uzanıyor bu topa. Baena çevirdi. Sörloth'tan çok enteresan bir vuruş. Burada topuyla köşeye giden topu böyle tokatlıyor Radu. Marcos Llorente şimdi Baena. Baena taşıdı topu. Baena yerden orta. Lookman atamıyor. Şimdi Duran'la geliyor. Celta Vigo, Duran. O bıraktı Svetberg. Araya bir pas. Borja Iglesias ceza alanı ve gol. Harika gol. Borja Iglesias. Bir kez geldiler. Onda da golü buluyor Celta Vigo. Orta alandaki bu baskı. Koke'nin top kaybı. Duran böyle hareketlendi. Yerden pası Svetberg araya mükemmel bırakıyor. Borja Iglesias'tan usta işi bir son vuruş. Borja Iglesias mükemmel bir son vuruş. Kaleyi bulan şutu yok demiştim Celta Vigo'nun. İlk şutları gol oldu. Atletico deplasmanında 1-0 galip durumdalar. Ruggeri kafayla indirdi. Hansko. Almada. Şimdi cezalarını tehlike. Kubo vurdu top dışarıda. Şimdi bir ortada ceza alanı. Kafa vuruşu son anda uzandı Radu. Kubo kafayı vuran isim oyuna girdikten sonra iki tane iyi şans yakaladı. Şimdi Almada hareketli. Almada. Almada yaptı ortayı. Kafa vuruşu son anda Lago'dan atak devam ediyor. Bu tehlikeyi savuşturdu Celta Vigo. Ve maçı da kazanmayı başardı. Bu sezon 10. kez kaybediyor Atletico Madrid. Celta Vigo puanını 50 yapıyor.
1: Real Sociedad Real Betis'le karşı karşıya geliyor. İlk düdük maça Betis başlıyor. İyi seyirler diliyorum. Cucho. Karşı atakta Betis. Cucho Hernandez. Cucho nefis pas. Antony Ramiro çıkarttı. Antony bitiremedi ama Cucho'nun bu pası harika. Açtı ayağından. Gomez kaybetti topu. Antony karşı karşıya kalacak. Bomboş. Antony gidiyor. Antony kaçırdı Antony. Elustondo. Kubo. Şimdi çok iyi pas Oscarsson'a bu kez. 2'ye 0 var. Sadece kaleci var. Oscarsson Baraneche'ye verecek ama çok kötü verdi. Çok kötü verdi. Neler kaçıyor. Oscarsson bu seviyede yapılmayacak bir hata. Soler koşu yaptı. Çok güzel pas Oscarsson Baez. Şimdi Sergi Gomez savunma direkt zeket topu yarzamalaştı. Geriye Antony açtı önünü. Antony kale ağzından atamadı. Karşı karşıya bomboş atamadı. Gitti bu golü attı. Bu da böyle bir adam. Betis önde. Sıyrıldı Ezabde. Ezabde ceza alanına girdi. Ezabde harika bir gol. Ezabde 2-0. Ezabde nefis bir gol. Betis de bu maçı kazanırsa eğer. Oyarzabal bu arada. Oyarzabal bıraktı. Gorotça Tegi. Offside var mı? Var.

0: var gibi.
1: Offside. 2-0 devam.
0: Suçiç aradan, Oscar son çaprazda çevirdi. Oyarzabal bu kez gol mü?
1: Hayır. Hayır.
0: Gol yok. Offside yine. Şimdi içeriye doğru Oscarsson, Oscarsson bu kez gol geçerli. Üçüncüsünü atıyor Sociedad. Oscarsson 2-1. Baranecea, Baranecea çevirdi. El var. Penaltı kazanacak Real Sociedad. Penaltı.
1: Tekrar izliyoruz. Rival'in koluna geliyor.
0: İşaret geldi. Oyarzabal. Oyarzabal. Çıkmayacak bir penaltı. 2-2. Geri dönüyor. Sociedad. Baranecea. Çok iyi geçti Baranecea. Çevirdi ortaya. Bu da iyi. Kafa kararı inanılmaz. Vayes. Vayes inanılmaz çıkarttı. Vayes bacağıyla çıkarıyor bu topu. Sol kanat Baranecea ile bir kez daha deneyecek. Sociedad bir çalım daha Baranecea. Bir de kart. Yandı Baranecea. İkinci sarı. Ruibal ikinci sarı atılıyor. Orta geldi. Vayes yumrukladı. Elustondo. O da havalandırıyor içeriye. Arkaya sekti. Oyarzabal vurdu. Oscar bekliyor Sociedadlılar. Ve maç bitiyor. Çok güzel bir maç oldu. 2-0'dan 2-2'ye geldi. Sociedad puanı alıyor. İlk düdük. Mallorca Villarreal maçı başlıyor. Şimdi Ayoze aldı önünü. Ayoze şansla yanında ve 4'e 2 oluştu bir anda. Buchanan doğru pası verirse gol olabilir. Buchanan kendi vurdu, gol olmadı. 4'e 2 de gitti, kendi vurdu Buchanan. Marcelino'nun bir çift lafı olacaktır. İşaret geldi. Partey kesti arkaya doğru. Cardona indirdi. Korner mi? Elle oynama itirazı da var. İlk karar korner. Yalnız penaltı olacak bence bu. Penaltı olacak bu. Penaltı kazanacak Villarreal. Kol tamamen açık. Evet, izleyecek hakem. Penaltı kazanacak Villarreal.
1: Yani penaltıyı verecektir hakem.
0: Evet. Villarreal penaltı kullanacak. Matteo Morey'den çok amatörce bir hareket açıkçası. Bir penaltı çıkardı. Julian Alvarez'in penaltısını çıkartmıştı bu sezon Roman. Ayoze geliyor. Ayoze gol! Dokundu Leo Roman ama kurtaramadı. Villarreal önde. Ayoze'nin penaltı golü. Perde açılıyor. Dardar'dan sola bu kez. Mojica orta. Morlanes yükseltti topu. Tenas çıktı. Kaçırdı elinden Muric. Offside olabilir. Offside olabilir ama şimdilik golü kutluyor Muric. Tenas çok görkemli bir şekilde yükseldi havaya. Ama büyük hata yaptı. İlk yarı biterken taştan çıkardı yine ekmeğini Vedat Muriç. Çoğu zaman yaptığı gibi. Lugumbo yerde. Mourinho'yla boğuşuyorlar orada. Mourinho galip çıktı. Buchanan yerde. Sürüyor oyun. Torre uzaktan vurdu. Tenas.

0: stampas. Şimdi Luvumbo. Luvumbo ortaladı. Ayak koyuyor savunma. Marin. Dönerek vurursa mı Costa? Tenas. Tenas kurtarıyor. Baskı var Komesanya, büyük hata. Muriç karşı karşıya, Muriç son anda. Tenas inanılmaz bir kurtarış. Harika çıkarıyor. Goldeki büyük hatasını telafi etti diyebiliriz. Şimdi orta. Arkaya doğru Muriç. İnanılmaz Tenas. Poz verdi havada. Virjili geliyor. Virjili kaleye. Tenas. Tenas. İyi vurdu Virjili Tenas. Lopez. Ve son düdük. 1-1 bitiyor maç. İki takım için de fena bir sonuç değil.
1: İlk düdük geldi. Ortiz Aryaz'dan mücadele başladı. Baskı şimdi. Nico Williams topu aldı. Nico Williams gidiyor. 3'e 3 yakaladı Bilbao. Nico cezalını. Nico vurdu. Top dışarıda. Nico Williams'a gole yaklaşıyor Bilbao. Direğin yanından dışarı gitti top. Yuri yerden Nico tek oynadı. Sunset. Tekrar Yuri. Yuri'den sert bir orta. Cezalını Gruzet'e vuramadı. Sunset vurdu, savunmadan sekti korner. Sunset korner. Figuera yaptı ortasını, kafalardan sekti. Şut imkanı yerde kaldı, bir isim hakem devam diyor, sonrasında penaltıyı veriyor. Hugo Duro yerde kaldı, karar penaltı. Valencia penaltı kazanıyor. Unai Simon dikkatli işaret geldi. Hugo Duro top direkten dönüyor. Hugo Duro atamıyor penaltıyı. Ruzeta yerden iyi top Gorosabel. Gorosabel bıraktı Iñaki Williams cezalarını. Williams vurdu, Dimitrievski sunset atamıyor. Corner. İkinci yarıdaki en önemli tehlike. Kaptan Iñaki Dimitrievski'yi geçemiyor. Orta geldi Ramazani. İki hamlede uzaklaştırdı Umar Sadık. Figuera şimdi Ramazani aldı. 3'e 3 yakaladı Valencia. Sol kanada Rioja. Rioja kontrol. Rioja cezalını bekliyor. Rioja orta şansını bulamadı. Şimdi yaptı ortayı. Kafa gol. Umar Sadık topu ağlara yolluyor. Oyuna girer girmez topu ağlara yolluyor Umar Sadık. Topla ilk buluşmasında golü atıyor. Valencia'nın yeni santraforu. Gorosabel, Berenguer. Şimdi orta Iñaki'den kafa vuruşu, sonra da Dimitrievski. İnanılmaz uzandı. Direğe çarptı ama topu kontrol etmeyi başardı Dimitrievski'den. Harika bir kurtarış. Taç kullanıldığı anda son düdüğü çalıyor hakem. Valencia seviniyor. Çok kritik bir galibiyet. Deplasmanda Valencia'dan. Bilbao 0, Valencia 1 maçın sonucu.
2: Son hazırlıklar, son kontroller Soto'dan ve düdük sesi geldi. Mücadele başladı. Herkese keyifli seyirler diliyorum.

0: Şimdi orta geldi, ceza alanına geldi. Savunma karşıladı, Lopez karşıladı. Kapalardan sekti top. Şutta geliyor, son anda Eskandel. Son anda çıkardı Eskandel. Harika uzandı. Ayarak müdahale. Faul var. Iglesias yerde kalan isimli sağlık görevlileri onun için geldi oyun alanına. Bu arada bir inceleme söz konusu bu pozisyonla ilgili. İzledi hakem. Evet, elini cebine götürüyor. Sarı kart iptal ve kırmızı kart. Javi Lopez, Trex kırmızı kartla oyun dışında kalıyor. Iglesias yaptı ortasını. Iglesias kafa, top dışarıda. Top dışarıya çıkıyor. Arambari. Luis Milla ve Luis Vazquez. Topun gerisinde Luis Vazquez. Eskandel. Luis Milla pasla kullandı. Vazquez vurdu ve kaleci Eskandel. Alberto Reyna yaptı ortasını. Savunma karşıladı. Vasisibo bıraktı. Yine içeriye doğru. Şimdi sol kanatta top. Geliyor Hetafe'ye. Bir hızlı atak şansı onlar adına. Burada yerde bir oyuncu vardı. Hetafe'de. Ama bakalım hakemin yorumu nasıl olacak, izlediğini. Evet. Elini cebine götürüyor. Elini cebine götürüyor maçın hakemi Soto. Kırmızı kart çıkacak. Tuasisibo. Soto şimdi onun yanına doğru gidiyor. Tuasisibo direkt kırmızı kart. Satriano. Satriano sağına çekti. Satriano. Martin Satriano dışarıya. Son düdük geliyor. Maçın hakemi Soto mücadelenin son noktayı koyuyor. Kazanan yok. İki takım da buradan birer puanla ayrılıyor ve Real Oviedo La Liga'ya veda ediyor.
1: İlk düdük maça Girona başlıyor. Bataşa.
2: Bu maçtan alacakları sonuçta önemli ki kazandılar topu. Şimdi pas Roca, kaleci çıktı, Roca geçti onu. Roca vurdu, son anda savunma. Valentin. Arnau. Orta geldi. Kafa vuruşu dışarıya. Cameo. Pas geçmiyor. Savunma arkasına pas. Geriden çıkmış olabilir Cameo. Cameo çaprazda. Cameo Lugazaniga'yı çıkardı. Şimdi Unai hızlı geliyor Girona. Moreno orta geldi arkadan. Sigankov çok kötü vurdu. Maçtaki en net fırsatlardan biri. Organize gelişmiş en net fırsat hatta. Umbao Rashford gibi vurmayı deneyecek. İyi de vurdu. Gazzaniga. Gazzaniga kurtarıyor.

şimdi Espino. Carlos Martin bıraktı. Uzaktan gol! Alemão son dokunan isim. Filippo Inzaghi golü atıyor Alemão. Rayo önde. Rayo ligin yedincisi oluyor. Dört gün önce tarihlerinin en önemli maçına çıkmamışlar gibi, bir Avrupa yarı finali oynamamışlar gibi savaştılar. En iyi bildikleri şeyi yaptılar. Ve golü attılar. Orta geldi. Kafa vuruşu 1-1. 1-1. 90. dakika 1-1. Stoani tabii ki. Stoani tabii ki. 10 dakikası da olsa atar. 5 dakikası da olsa atar. 39 yaşında. Girona tarihinin en golcüsü. Yine sahnede. 1-1. Çok önemli bir gol onlar için. Öjön vurdu Gazzaniga, evet. Gol olmadı ve maç da bitti. 1-1.

Liga'nın 35. haftasında El Clasico heyecanı az sonra başlayacak. Lider Barcelona bu sezon ligde evinde çıktığı her maçı kazanmayı başardı. Son 10 maçtır ligde yine aynı şekilde galip geliyorlar. Ve bugün beraberliği aldığı takdirde Barcelona şampiyonluğunu ilan edecek. Real Madrid'in santrasıyla başlayacağız. İşaret geldi. Yeni Camp Nou'da ilk El Clasico başlıyor. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz.

Marcus Rashford. Rashford! Perdi Marcus Rashford'un frikiği atıyor. Büyük sevinç var Camp Nou'da. Marcus Rashford. Derbide golün dakikası 9 oluyor. Frikikten attı Marcus Rashford. Çıldırıyor tribünler. Martin. Gerard Martin bıraktı Fermin'e. Fermin Lopez'in ortası, Dani Olmo topukla indirdi. İkinci gol şansı ve gol! Bu kez de Ferran Torres sahnede. Bir derbide daha, bir El Clasico'da daha sahneye çıkıyor Ferran Torres. Ferran Torres Dani Olmo'ya koştu. Harika da bir asist yapıyor Dani Olmo Ferran'a. El Clasico'da enerji 20 dakika dolmadan başka bir yere gidiyor. Rüdiger. Uzun pas Gonzalo'ya doğru, Gonzalo aldı önüne. Gonzalo Garcia vuruşu yaptı. Yan alanda kalıyor top. Real Madrid için maçtaki ilk büyük fırsat. 22. dakikada Gonzalo Garcia. Camavinga'dan derin pas. Bu kez de Jude Bellingham topla buluştu. Jude Bellingham içeriye çeviriyor Vini'ye. Son anda kritik müdahale Eric Garcia'dan. Vinicius'a bir vuruş şansı tanımıyor orada Eric Garcia. Pedri. Rashford kaldırdı elini sağ kanatta. Pedri şimdi gönderiyor ona. Marcus Rashford yaptı ortasını. Rashford doğrudan kaleye gidiyor top. Courtois'dan müdahale. Fran Garcia. Vini. Eric Garcia'nın üzerine gitti Vini. Şimdi çıkardığı yerde Tchouaméni, tek vuruş. Çerçeveyi tutmuyor. Tchouaméni'nin bu şutu.

0: Joan Garcia. Eric Garcia. Ferran Torres. Rashford'a doğru pası. Marcus Rashford önünü aldı. Büyük tehlike yine. Marcus Rashford son anda müdahale, Courtois'dan korner. Karşı karşıya da çaprazdan vuruyor Rashford. Courtois'un müdahalesi ve korner.
1: Yalnız Ferran Torres'in de kariyer 45 dakikalarından bir tanesi.
0: Fran Garcia. Top kaybı Real Madrid'den. Pedri, Fermin Lopez. Fermin ceza sahası içi. Fermin'in plasesi. Courtois sektiriyor. Korner. Gerard Martin. Cancelo. Ferran Torres koşuyu yaptı. Savunma arkasına pas, ona doğru. Ferran Torres düzeltti. Vurdu Ferran Torres. Courtois çıkartıyor ayağıyla. Bir korner daha Barcelona'dan şimdi. Trent altı pasa doğru kesti, savunma karşılıyor kafayla. Yeni bir orta şimdi, Bellingham düzeltti, Bellingham gol! Ama bayrak havada Jude Bellingham için. Jude Bellingham offside'da. Şimdi bir hata, savunmada Vini girdi araya. Joan Garcia. İzin yok Vini'ye Joan Garcia'dan. Pedri karşısında rahat bırakmadı Diaz'ı. Top kaybına da zorluyor o baskı. Pedri şimdi. Pedri Rüdiger'den kurtulamadı. Frenkie de Jong girdi araya. Fermin Lopez yatarak müdahale Asensio'dan. De Jong. Yeni bir fırsat Barcelona için. Rafinha ayak koydu. Dışarı gidiyor. Trent Alexander-Arnold kullandı. Korneri ters bir kafa. Üst dağlarda top. İşte pozisyon. Mastantuono. Franco Mastantuono, arkadan De Jong geldi. Müdahaleyi yaptı. Lewandowski şimdi. Fermin boştaydı. Pas Rafinha'ya. Rafinha üzerine gitti Rüdiger'in. Rafinha. Rafinha vuruyor Courtois. Bernal. Savunma arkasına. Koşu De Jong yaptı. Frenkie De Jong. Rüdiger arkasında. De Jong'un pası. Lewandowski. Fermin bomboş. Lewandowski kendisi vurdu. Courtois ve korner.
1: Fermin kızıyor ama. Lewandowski'ye de bu pozisyonda kızmıyor. Yani
0: kızmayalım.
1: Lewandowski'ye bu pozisyonda kızmayalım.
0: Belki de son el klasikosu Robert Lewandowski'nin. Kaleyi yokladı burada 2-0'ın da rahatlığıyla. Bernal'den pas. Mastantuono hamleyi yaptı ama alamamıştı. Cancelo. Kaybetti şu an Cancelo. Ceza sahası içi, dışarıya vuruyor Cesar Palacios. Ve formasını giyen Lamine Yamal. Kupayı kaldırmak için formayı sırtına geçirdi Lamine Yamal.

maçın hakemi Patrick Guthrie son kontrollerini yaptı ve ilk düdüğü çaldı. Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt maçı başlıyor. Şimdi ceza sahası içi, şık hareketler, vuruş geldi ve gol! İkinci dakika Can Uzun! Milli oyuncumuz Dünya Kupası'na geri sayarken form tutmaya başladı. Geçen hafta Frankfurt-Hamburg maçı, Frankfurt kaybetmişti ama Can Uzun atmıştı. Bugün de Can Uzun'un attığı golle başlıyor. Gol Can Uzun, daha ilk dakikadan attığı golü Can Uzun. Şimdi Borussia Dortmund için bir tehlike olabilir. Sabitzer iyi yere. Julian Brandt girdi ceza sahasına. Sabitzer uzak direkten dışarıya. Marcel Sabitzer. Dortmund'un ilk büyük tehlikesi. Şimdi ceza sahası içi. Gole gelmedi. Gol gelmedi. Çok net fırsat. İyi top. Sabitzer. Julian Brandt'tan aldı. Verdi pası. Şimdi içeriye orta. Girassi. Harika bir ayak. Harika dokundu Serhu Girassi. 1-1. 43. dakika. Signal Iduna Park'a dengeyi getiriyor Serhu Girassi. Çok da güzel bir gol attı gerçekten. Top yapıyorlar. Bellingham pası, Bayer vuruş ve ikinci gol. Kaptanlık pası bandı. Bugün onda değil ama takımın liderlerinden biri, takımın kaptanlarından biri Schlotterbeck. Geri döndü Dortmund. Riera kendinize gelin diyor. Hadi diyor. Bırakmayın diyor adeta. Dortmund 3 dakikada geri döndü. Şimdi bir şans olabilir. Şaibi karşı karşıya. Şaibi! 2-2 bayrak havada ama. Şaibi hayır diyor. Can 3 oyuncu arasında kaybetti. Şimdi tehlike olabilir. Inacio ceza sahası, penaltı beklentisi, oyun sürdü. Bayer çevirdi, 3 oldu. Bayer çevirdi. Golü Samuele Inacio atıyor. İlk golünü atıyor. Sarı duvarın önünde bu golü atıp bu sevinci yaşamak ne büyük bir keyiftir. Bu kadar genç bir oyuncu için 2 Nisan 2008 doğumlu. Yanlış duymadınız. Nisan 2008 doğumlu

0: markası.
1: Biraz hızlı ama araya ayak soktu, Burkart attırdı golü. Biraz hızlıydı pas ama araya ayak sokmayı başardı Angsnarnov. Golü de attırdı Burkart'a. 3-2.
2: ...2025-26 Bundesliga sezonunu Borussia Dortmund ikinci bitiriyor. İkinci bitiriyor, garantiliyor ikinciliği bu son düdükle.
3: Bundesliga'da 33. hafta Hoffenheim ve Werder Bremen karşı karşıya geliyor. Son kontroller kenardan işareti aldı hakem ve düdük sesi geldi. Kritik maç başladı. Karşılıklı top kayıpları burada. Bernardo sol tarafa. Basuma Neture.

de kaldı Ture. Burada Sugawara ile girdiği ikili mücadele. Sert bir darbe. Kırmızı kart var mı yok mu tartışması. İtirazları bu yönde. Hoffenheim'li oyuncuların ve VAR'dan bir tavsiye geldi şu anda. Evet, kırmızı kart. Sugawara kırmızı kart görüyor. 5. dakika. Çok erken bir dakika. Ortağa geldi Bazumana Ture'nin ortası. Top dışarıda, Fisnik Aslani'ye geçit yok. Ozan döndü sağ kanada. Sufal yaptı ortasını, kafa dışarıya. Dışarıya çıktı top. Etkili geldi bir kez daha Hoffenheim. İşte Vladimir Sufal böyle çevirdi. Ardından bu kafa Kramaric'ten. Köşe vuruşunu hemen kullandı Hoffenheim. Şimdi ceza alanı, pas geriye doğru. Ture! Golü buldular. Bu duran top organizasyonu sonrasında. İşte Bazumana Ture. Köşe vuruşunu çok hızlı kullandı. Ozan. Vladimir Sufali yaptı ortasını, kafa dışarıya. İkinci yarının henüz başı, gole çok yaklaşıyor. Hoffenheim ikinci gole çok yaklaştılar. Romano Schmitz yerden savunma arkasına doğru geliyor Werder Bremen. Justin Cilma karşı karşıya. Justin Cilma vurdu. Ve kaleci Baumann karşı karşıya pozisyonda, hata yapmadı Baumann. Köşe vuruşunu yine hemen pasla kullanıyor Hoffenheim. Wouterberger yaptı ortasını, doğrudan kaleye gitti. Direkten döndü. Ozan vurdu, savunmadan dönüyor. Ozan Kabak savunmaya takılıyor.

0: geldi. Ceza alanına doğru geldi. Kafa vuruşu, top dışarıda. Son düdük geliyor. Hakem mücadeleye son noktayı koyuyor. Kazanan Hoffenheim oluyor. 3 puanı tek golle alıyor. Bazumana Ture'nin attığı tek golle alıyor Hoffenheim. Ve puanını 61'e çıkarıyorlar.
1: Bundesliga'da 33. hafta karşılaşması Stuttgart kendi evinde Leverkusen'i konuk ediyor. Stuttgart karşılaşmaya başlayan taraf oldu. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için önemli bir karşılaşma iki takım için de. İlk dakikalarda yükleniyor. Ev sahibi Stuttgart. Savunmada büyük bir hata. Pas yaparken çıkamadı Stuttgart. Eksik yakalandılar. Sol tarafta boşluk. Gol Garcia. Henüz ilk saniyelerde Alex Garcia'nın golüyle Bayer Leverkusen zorlu deplasmanda öne geçti. Haberliği hemen bulmak istiyor Stuttgart. Paslaşmalar ceza sahasında Demirovic. Tek paslar golü getirdi Stuttgart'ta. 1-1. Demirovic. Gollerine yeni bir tanesini daha eklemiş oluyor böylelikle.

0: Stuttgart bu kez de öne geçmek için yükleniyor. Ceza sahasına gönderildi Demirović. Demirović yıkılmadı. Demirović çok iyi uzandı. Kaleci Flecken. Hakem devam ettirdi oyunu. Leverkusen faul bekledi. İçeri çevrildi. Penaltı beklentisi Stuttgart'ta. Demirović sakatlık geçiriyor. Burada yakın çekimde Demirović'e yapılan hareket bu.
1: Nach Ansicht der Bilder liegt ein Foulspiel der Nummer 12 vor Strafstoß.
0: Maçın hakemi Schröder penaltı noktasını gösteriyor. İlk yarıda uzatmalarda Stuttgart öne geçmeye çok yakın. Mittelstädt ve gol. Çok rahat penaltı. Ders niteliğinde penaltı Mittelstädt'ten. İlk yarıyı önde kapatıyor bu penaltıyla Stuttgart. Karşılaşmada ikinci yarı. Çıkarken top kaybı Leverkusen'de. Demirović sağ tarafa gönderdi. İçeri yapılan orta topalarda Deniz Ündal. Bu sezonki 19. golü Deniz'in. Çıkarken büyük hata Leverkusen'de. Kalelerinde golü görüyorlar. Kuzen hücumu. Paslaşmalar sürüyor konuk ekipte. Şut açısı aradı. Şimdi o bölgede uzaktan vuruş. Kaleci. Grimaldo'nun şutunda gole izin vermiyor. Nübel. Karşılaşma bitti. Stuttgart Şampiyonlar Ligi için çok önemli bir 3 puanın sahibi. Bundesliga'da 33. hafta karşılaşmaları artık lig bitiyor. Süper görüntüler Augsburg tribünlerinden. Mönchengladbach konuk ediyor. Augsburg konuk ekibin hücumu. Ceza sahasında pozisyon son çizgi. Arka direğe gönderildi. İçeri çevrildi. Kale ağzında Augsburg savunması uzaklaştırdı. Uzaktan şut dışarıda. Bu pozisyonda Mönchengladbach öne geçmeye yaklaştı ama sonuç yok. Paslar. Solda bir boşluk şimdi. Ceza sahasında dar açı. Vuruş kaleci. İkinci pozisyon gol. Gregoriç fırsatçılığını konuşturdu. Augsburg'u öne geçiriyor. 24. dakika. Çok iyi organize oldu. Ev sahibi ekip şansla yanlarındaydı. 1-0. Kalecinin çabası yeterli olmuyor. Sol kanada uzun bir pas. Augsburg farkı açma çabasında. Mert Kümür. Felhoyer desteğe geldi. Felhoyer topalarda. Augsburg 2-0 yaptı. Bu hücum Mert'in pası Felhoyer 2-0.

karşılaşmada ikinci yarı. Sol tarafta bir boşluk şimdi. O boşluğu değerlendirme çabası Augsburg'da. İçeri çevrildi. Kaleye yöneldi. Gol! Gregoric. Yine şans yanında Gregoric fırsatçılığını konuşturdu. Augsburg 3-0 yaptı durumu. Dakika 72. Maçın son bölümlerinde farkı eritme çabası Mönchengladbach'ta. Ceza sahasında pozisyon, kale boş, gol. Wright çevirdi. Reina müsait pozisyonda skoru 3-1 yaptı. Karşılaşma bitti. Augsburg puanını 43'e çıkardı. Bundesliga'da 33. hafta mücadelesi. Rasenball Leipzig kendi evinde St. Pauli'yi konuk ediyor. Leipzig'te Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı artık garantilemeyi istiyorlar. Kazanırlarsa büyük avantajın sahibi olacaklar. Top kaybı konuk ekipte. Geri kazandılar. Önde baskı yine sonuç verdi Leipzig'te. Sol tarafa gönderildi. İçeri çevrilen top. Karambol yaşanıyor. Top ağlarda değil. Müthiş karambol. St. Pauli kale ağzında. Orada Baku topu ağlara gönderemedi. Kısa pasla çıkma çabası St. Pauli'de ama yine basit bir hata geldi. Geri kazandık topu St. Pauli. Şimdi bir ıska geldi Leipzig savunmasından. Çok net pozisyon. Top direkte patladı. Talihsiz an konuk ekip için. Kars. Köşe vuruşu şansı Leipzig için. Orta yapıldı. Kafa. Kafalardan sekti, gol. Karambolde golü buluyor Leipzig. Baumgartner'in kafası. Schlager üstüne gelen topta golü buluyor. İlk yarıda son dakika. Leipzig soyunma odasına 1-0 önde gidecek. Karşılaşmada ikinci yarı. Tek paslar Leipzig'te. Solda bomboş bir alan var şimdi. O bölgeye gönderildi top. Karşı karşıya pozisyon. Geçti kaleciyi. Açısı kapandı. İçeri çevrildi. Vuruş direkten döndü. Talihsiz an Leipzig için. Diomande çok güzel boşalttı o alanı. Ama devamında sonuç yok. Raum köşe vuruşunda topun gerisinde. Kavisli orta kafa. Top ağlarda. Willy Orban. Öne geçiriyor takımını Willy Orban. Leipzig'in iki kaptanı Raum ortaladı. Orban kafayı vurdu. 2-0. Leipzig savunması yükseltti topu. Karşılıyor St. Pauli. Kafayla gönderildi. Sol taraftaki boşluğa.

0: Daraç'ı vuruş gol. Son bölümde St. Pauli Cize ile farkı 1'e indiriyor. 2-1. Cize. Bu gol St. Pauli'ye yetmeyecek. Bir gol daha bulması gerekiyor konuk ekibin. İyi pas yaptı. St. Pauli vuruş geldi. Kaleciye takıldılar. Van de Voort gol izin vermiyor. Ve maç bitti. 3 puan Leipzig'in.
1: Bundesliga'da daha önceden şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih, Wolfsburg deplasmanında. Ev sahibi takımın hücumu, ceza sahasına yapılan orta, üst üste kafa vuruşları, kaleci Urbik gole izin vermedi. Şans anı Urbik için, o da yüzüyle topun gol olmasını engelliyor. Bayern Münih köşe vuruşunu paslaşarak kullandı. Ceza sahası dışından vuruş direkten dönüyor. Gole çok yaklaştı Bischoff'la Bayern Münih. Savunma arkasına atılan top Olize yerde kaldı. Gözler hakemde ve penaltı kararı geliyor. Bayern Münih bu pozisyon sonrası penaltı kazanıyor. Beloşyan penaltı noktasını bozmaya çalışıyor. Harry Kane topun gerisinde. Top dışarı gitti. Bir kez daha izliyoruz. Beloşyan'ın çabası belki de sonuç verdi. Görüntüler ikinci yarıdan. Michael Olize. Dikkatle izliyoruz. Olize. Michael Olize, harika bir gol. Bayern Münih perdeyi yıldız futbolcusuyla 56. dakikada açıyor. Çok şık bir gol. Bayern Münih'te bir pas hatası. Topu alan isim Shiogai. Shiogai 4 Bayern Münihli oyuncuya rağmen topu kaybetmiyor. Mükemmel bir pas verse de Swanberg bunu değerlendiremiyor. Maç da Bayern Münih'in üstünlüğüyle 1-0 tamamlanıyor.
0: Bundesliga'da 33. hafta mücadelesi Hamburg-Freiburg. Frankfurt deplasmanında ve Frankfurt'un Avrupa yolunu zora sokmuştu. Bakalım aynı tarifeyi bugün Freiburg'a da yapabilecekler mi? Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Otto Stange Ginter'in üstüne gitti. Sol ayakla sert orta. El oynama itirazı var. Vuruş geldi. Pozisyon ve gol! Arka direkte unutturdu kendini Bakary Jatta. Hamburg 1-0 öne geçiyor Freiburg karşısında. Yaşanan bu karambolde bir türlü uzaklaştıramadı topu Freiburg savunması. En sonunda Bakary Jatta fırsatçılığını konuşturdu. Attı pasını Kübler. Kübler ortasını yaptı. Gol! Dakikalar içinde karşılıklı goller. Igor Matanovic. Bir dakikada buluyor Freiburg bu deplasmanda. Müthiş başladı karşılaşma. Beste'nin pası, Kübler ortasını yaptı. Markajdan kurtuldu Hırvat forvet ve Fernandez'in bacaklarının arasından topu ağlara gönderdi. 1-1. Geçmedi bu pas. Şimdi o bölgede topu taşıyan Remberg avantaj oynattı hakem. Fabio Veira. Veira uzaktan denedi şansını, direkte patladı top. Atak devam edecek. Fabio Veira'nın şutu direğe çarpıyor. Vuškovic gerildi. Vuškovic ve gol! Luka Vuškovic. Bu çocuğu bitmiyor. 18 yaşında, yaşından başından büyük gol attı Vuškovic.

0: Leipzig'te topun başına geçti. Hamburg yeniden öne geçiyor. İleri gönderdi Muskovic. İstirildi o bölgede Balde. Karşı karşıya Balde! Koşu yaptı, bir anda süratlendi. Karşı karşıya pozisyon, yakın direkte topu ağlara gönderdi Fabio Balde. Hamburg taraftarı olmak için harika bir gün. 57 bin kişi keyiften dört köşe adeta.
1: Orta yapıldı, kale ağzına kafa vuruşu, gol.
0: Dakika 87, farkı 1'e indiriyor Freiburg. O bölgede yine Matanovic sahneye çıkan isim. Igor Matanovic kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor bugün. Rembrandt kesti hücumu rakibin. Çok iyi pas Ryan Philippe, karşı karşıya Ryan Philippe vurdu, attı golü. Çok iyi müdahale, karambol yaşanıyor, atak sürüyor. Vieira elle oynama itirazları var. Hakem oyunu durdurdu. Penaltı bekliyor Hamburg. Felix Zweier oyunu durdurdu. Muskovic dokundu ayağının arkasıyla. Rembrandt sıyrıldı. Dengesiz yakalandı. Eksik yakalandı Freiburg savunması. Kalabalık geldi Hamburg. Şimdi Vieira çekti topu. Vieira direkten döndü. İkinci pozisyon. İnanılmaz bir vuruş geldi Vieira'dan. Bu kez Portekizli oyuncu direği geçemiyor yine. Bugün 2 oldu. Maç bitiyor. Hamburg kendi evindeki son karşılaşmayı bu sezon 3 puanla tamamlıyor.
1: Bundesliga'da 33. hafta karşılaşması Köln kendi evinde Heidenheim'i konuk ediyor. Köln kendi kalesinden kısa paslarla çıkmak istiyor ama çok büyük bir hata geldi şimdi. Heidenheim sol kanattan geliyor. İçeri yapılan orta, kafa gol, Schöpner. İbrahimovic'in ortası, Schöpner. Topu ağlara gönderdi. Son çizgiden orta Schöpner'den sert bir kafa vuruşu. Heidenheim 1-0 önde. Köln beraberliği alıyor. Pas şimdi son çizgi. Sert vuruş, harika bir gol. Marius Bülter süper bir gol attı. İşte Daraç'ı Bülter öyle atmış golü. Heidenheim tek paslar şimdi. Ceza sahasında pozisyon, uzaklaşmadı top. İbrahimovic top ağlarda. Arjen İbrahimovic. Bu pozisyonda golü buluyor. Arjen İbrahimovic, Eren Dinkçi böyle attı çalımları. Fırsatçılığını konuşturdu İbrahimovic. Şans da yanında. Uzun bir pas şimdi. Solda bomboş bir alan var ama orayı görmediler. Daraç'ı vuruş geldi kaleci. Sonuç yok. İlk yarı bitti karşılaşmada, ikinci yarı. Kontra atak şansı Heidenheim için. Sol tarafa gönderildi. Vuruş geldi. Kaleci çok iyi uzanıyor İbrahimovic'in şutunda. Bugün bir gol bir asist İbrahimovic'den. Paslaşmalar Heidenheim'da.

Sağ tarafa gönderildi Eren. Eren çevirdi içeri. Şöpner ve gol. Eren çevirdi. Şöpner kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atıyor Heidenheim için. Bu gol belki de onları, bu 3 puan belki de Heidenheim'ı Bundesliga'da tutacak. Son haftaya çok daha ümitli şekilde girecek Heidenheim. Farkı eritme çabası Köln'de. Paslaşmalar. Sağ tarafa döndü oyunun yönü. Orta yapıldı. Kafa, kaleci. Feller çok iyi tokatladı topu. Maç bitti. Heidenheim 3 puanın sahibi. Bundesliga'da 33. hafta karşılaşması, Mainz kendi evinde Union Berlin'i konuk ediyor. Orta alanda paslaşmalar. Union Berlin hücumu orta yapıldı. Top dışarıda.

Ayşe vuruşu kısa kullanıldı konuk ekipte. Dışarı çıkarılan top. Kaleye yöneldi, kafa gol. 1-0 önde Union Berlin Mainz deplasmanında. Cam line'ın ortasında İliç topu böyle ağlara gönderdi. Kaleci Zentner boşa çıkıyor. Mainz hücumu. Dar açı vuruş. Top dışarıda. Karşılaşmada ikinci yarı. Nebel ortasını yaptı. Becker top ağlarda. Geraldo Becker beraberliği buluyor. Eski takımına karşı attı golü. Geraldo Becker. Yeniden öne geçmek istiyor Union Berlin. Kalabalık geldiler. Vuruş direkten döndü. Şanssız an konuk için. İliç çok da güzel vurmuş. Sol kanattan yükleniyor yine maçın son anlarında. Union Berlin orta yapıldı. İçeri çevrildi. Karambol yaşanıyor. Top ağlarda. Oliver Burke. Union Berlin yeniden önde. Marie-Louise Zeta'nın sevinci görüntüdeydi. Kontra atak şansı yine maçın son dakikasında. Konuk ekipte kale boş. İçeri çevrildi. Gol. Juranovic. Şkarke çalımladı kaleciyi. İçeride Juranovic ve gol. 3 puan Union Berlin'in.

0: Söz onların olacak. 90 artı 1 ekibi konuşulmayanları konuşacak.
1: Son pozisyon çok konuşulacak.
2: Hakemden ne adaleti bekliyorsun abi? Olacağı bu işte.
3: Burada Avrupa'dan farklı bir futbol dinamikleri var.
4: Öyle ben oynarım, önüne basarım, öyle evet. Hikaye yok.
5: Maçların hesabını bu oyuncudan sormak lazım o zaman.
6: İyi bir kadro yakaladı şu anda.
7: Önde baskı yaptılar, çok adamla hücuma gittiler.
8: Bunlar etkilemeyecek bir takımı, bence etkileyecek.
9: Bunu kabullenmesi lazım. Elimizdeki kadro bu.
0: En doğru analizler, en çarpıcı yorumlar, gündemi değiştirecek haber.
1: Ama nedir ne değildir konuşacağız.
0: 90 artı 1 yarın 22'de Aspor'da.
10: Genel izleyici için uygundur.

0: Uzun, zorlu yolda ilk engel 55 bin Gürcü taraftar önünde. Zafer bizim olsun. Başarılar Türkiye. Başarılar çocuklar. Arda ve Hakan. Duran topların iki usta ismi. Topun gerisinde ceza sahasına kalabalık geldi. Hakan bıraktı. Arda yaptı ortayı. Kafa! Gol! Gol! Gol! İşte bu! Deşavu! Deşavu! Deşavu Mert! Ceza sahası kalabalık. Arda çevirdi. İçeriye vuramadık. Çok iyi düşünce Abdülkerim. Şimdi atağımız devam edecek. Gol pozisyonu. Gol! Gol, gol, gol! Kerem Aktürkoğlu! Milli takımın sihirbazı! Yaptı yine sihirini. Kautatse, Koçaraşvili en arkaya, dikkat edelim, dikkat edelim, olacak iş değil. Kaptık topu, Arda baktı kaleye, verdi pasını, haydi gol olsun, Kerem! Kerem, Kerem, Kerem! Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu işbirliği, Yunus Akgün, Kerem ikilisi, işte bizim çocuklar. Kenan da geldi oraya. Kakabatse. Eren önde yakalandı. Yardım getirmemiz lazım. Tehlikeli geliyorlar. Kıvara. Ceza sahası. Kıvara. Direkten döndü. Çıkartalım bu pozisyonu dediğim anda. Topu ağlarımızda görüyoruz. Davidaşvili. Direkten dönen top. Önlerinde kaldı. Davidaşvili farkı ikiye indiriyor. Barış Alper'e doğru. Barış Alper. Barış Alper savaştı. Aldı o topu. Bravo Barış. Şimdi Kenan. Ayakta kaldı Kenan. Taşıdı Kenan. Kenan derinlemesine. Ceza sahası için. Barış yerde. Gözler Davide Massa'da. Devam. Devam kararı var Davide Massa'dan. Davide Massa'dan devam kararı. Potansiyel bir kırmızı kart incelemesi ekranıma yansıdı şu anda. Marco Di Bello uyardı. Davide Massa izledi. 10 kişiyiz. 10 kişiyiz. Çok uzun bir süre var önümüzde. Tüm atlarıyla yükleniyor Gürcistan. Kvaratskhelia. Oğuz karşıladı. Orkun da orada. Kvaratskhelia. Kaleci Uğurcan. İkinci pozisyon Eren. Eren uzaklaştırdı.
1: Aman aman.
0: Takip etti pozisyonu. Uğurcan önü kalabalık. Sol tarafta Kıvara. Tek top geçmedi. Kıvara bir şut daha gol. Çok kalabalık içerisi. Orta en arkaya. Geçmesin arkaya. Bir şut şansı Uğurcan. Bravo Uğurcan. Vurdurmayalım artık. Oo, orada bir müdahale. Faul bizim. Çok sert bir şut. Topu ağlarda görebilirdik. Uğurcan Çakır, bravo sana. Ardından Orkun'a faul var. Çok sert bu şut. Önü yine kapalı, yine kalabalık Uğurcan'ın. Son düdük geldi. Zor oldu. Güç oldu ama çok güzel oldu. Ayağınıza sağlık çocuklar. Gürcistan 2, Türkiye 3.
2: İşaretini verdi ve karşılaşmaya İspanyollar başladı. Yunus bıraktı İsmail. Hakan gelişine vurdu Ulay'ın. İyi başladı.
3: Şu anda dünyanın en büyük liglerinde büyük yıldızlarla dolu bir takım. Lamine Yamal da belki de onların en parlağı. Merino geriye oynadı. Bir ara pas, Nico Williams plase, Uğurcan! Uğurcan mutlak golü çıkardı. Mert karşıladı, Nico Williams ortaya döndü.

0: bir plase top ağlarda. Pedri 1-0 öne geçiyor İspanya. 6. dakikada Pedri'nin plasesiyle. Bir kez daha Arda kaptı. Tekrar Arda'ya. Kerem hareketli. Kerem'in önüne. Kerem gidiyor. Kerem karşı karşıya. Kerem vurdu. Direkte patladı.
1: Yine offside kaldırdı. Evet. Çok ince bir offside.
0: Bu öbüründen daha ama evet. Offside.
1: Evet. Evet. Öbürü daha...
0: Eren'inki gol olsaydı.
1: Evet.
0: Kukureya. Pedri Kukureya tekrar gitti. Kukureya yerden çıkardı. Ceza sahası içinde ard arda paslar. Bir plase Merino'dan 2-0 oldu. Arda topu aldı. Arda boş alanı çok iyi gördü. Sol kanattan. Şimdi Kenan getirdi, vurdu. Bu kez Unai Simon. Köşe vuruşu Kenan'la gole yaklaştık. 4-3 geldiler. Lamine Yamal. Yerden pası. Gol tehlikesi. Tekrar Yamal dışarı vurdu. Biz yedik, onlar atamadı. İspanya savunması uzaklaştırdı. 3-1 var. Lamine Yamal önünde boş bir alan. Kenan geldi karşısına. Lamine Yamal. Lamine Yamal yerden köşeye yuvarladı. Top avuta çıktı.
1: Bir de duran toplardan sonra kontra yiyoruz.
0: Pedri son çizgide ortaya çevirdi. Merino topu ağlara gönderdi. Acaba bir offside var mı derken biz son saniyelerinde ilk yarının fark 3'e çıktı. Kenan Yıldız sol ayağıyla penaltı noktasına yükseltti. Havalandı top. 2-1, 3-2 oldu. Lamine Yamal boş. Lamine Yamal bıraktı. Ferran Torres 4. golü attı. Dakika 53. Her korner kalemizde tehlike olduğu maçın başından bu yana. Merino. Kaleye battı Merino. Hat-trick yapıyor. 5-0 oldu. Dakika 58. Bir çapraz koşu. Oyarzabal topu kaybetmedi. Ve 6. golü ağlarımızda gördük. Son düdük geldi. Konya'da kusursuz fırtınaya yakalandık. Donduk kaldık. Ve grubumuzdaki ikinci maçta sahadan 6-0'lık korkunç bir skorla ayrılıyoruz.
2: Meriç Demiral, Zeki, Orkun çizgiye, Arda koşu var. Verdi pasını. İçeride 4 oyuncumuz, yerden iyi yere şut pozisyonu, üst direk. Üst direk. Gole yaklaştık. Orkun. Orkun Kökçü sol ayağıyla denedi şansını. Oğuz döndü Arda'ya. Arda içeriye koşular var. Hakan, Arda nefis. Haydi Arda.
1: Gol.
2: Kalitesine 11 dakika direnebildi kalabalık Bulgar defansı. Stoyanov bıraktı. Şimdi savunma arkasına Despotov yaptı ortayı. Ceza sahasına dikkat edelim. Hemen yedik. Anında cevap geldi Kirilov'dan. 1-1. Döndü Hakan'a. Çok kalabalıklar. Savunmada Abdülkerim kaleye baktı. Abdülkerim kaleyi düşündü.
1: Bir de bu kadar kapalı savunmalara şut atmak da lazım. Yani iyi yaptı Abdülkerim.
2: Savunma arkasına uzun bir top şimdi. Kenan orada. Haydi Kenan kaleye doğru. Ters vuruş, gol! Gol, gol, gol! Öne geçiyoruz. Öne geçiyoruz. Şimdi Arda solda boşluk var, oraya döndü. Arda'nın

0: Kenan'dan enfes pas, Kenan'dan nefis kontrol, mükemmel plase.
1: Arda yaptı ortayı, kafa gol! Gol, gol, gol! Zeki Çelik, Arda'dan harika bir servis. Ön direğe, adrese teslim orta. Ardından da iyi bir performans sergiledi bu arada savunma arkasına. Uğurcan, Uğurcan bravo. Uğurcan Çakır. Minçev savunma arkasına sarktı. Son anda müdahaleyi yaptı. İstediğimizi almak üzereyiz. Sofya deplasmanında. Savunma arkasına doğru bir ıska orada. Oğuz ceza sahasında. Şimdi içeriye doğru. Haydi altı golsin geldi. Altıncı gol. İrfan Can Kahveci. 6-1. İlklerin takımı bu jenerasyon. 1-2 daha başarıyorlar. Son düdük geldi. Milli takım tarih yazmaya devam ediyor. 6-1 kazanıyoruz. Tarihimizdeki en farklı Bulgaristan galibiyeti. Tarihimizdeki ilk dış saha Bulgaristan galibiyeti. Bu akşam Gürcistan'ı burada mağlup ederek %99 ihtimalle ikinciliği garantilemek istiyoruz. Maç başladı. Başarılar çocuklar. Kademeye girdi. Goglişitse, Kvara, İsmail hemen yapış ona. Bravo İsmail. Kaptı topu İsmail Yüksek. Bugün özellikle bu dinamizm için sahada Kenan'a doğru bayrak kalkmadı. Kenan karşı karşıya. Kenan, Kenan, Kenan.
2: Offside, offside.
1: Kenan, Kenan bayrak kalktı.
2: İşte demin söylediğim gibi o defans bloğunun arkasına çizgi halinde kalıyorlar.
1: Kalabalık geldik, gol istiyoruz. Etkili orta Hakan. Kafa gol! Gol! Merih! Merih Demiral! 2-0! Gelen taraftarlarımızdan ellerine kollarına sağlık. Düşünenlere de teşekkürler. Kerem Aktürkoğlu. Arda. Nefis bir top top. Savunma arkasına. Yine kalabalık geldik. Kenan. Kenan açıdan. Kenan. Kenan vurdu Mamardaşvili. Eren Elmalı. Kerem Aktürkoğlu ceza sahasındaydı. İsmail. Hakan geriye döndü. Yeniden İsmail. İsmail derinlemesine. Kerem. Nefissin Kerem. Kenan'la geliyoruz. 4'e 4 geliyoruz. Kenan haydi. Kenan verdi. Gol mü çizgi? Yunus!
2: Gol.
1: Yunus, Yunus, Yunus. 3 oldu 3. Yunus taktı. 3-0. Muhteşemsiniz çocuklar. 3-0. İşte iki devlet başkanı yan yana. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sevinci ve Gürcistan Devlet Başkanı Mikheli Kavelaşvili'nin üzüntüsü ekranlara böyle yansıyor. Hakan içeriye baktı, Kenan yaklaşmıştı, Hakan gönderdi doğrudan içeriye.
2: Avusturya maçı demedim mi?
1: Avusturya maçı dedin Merih Demirel. Dublesini yaptı. İkinci gol. Koçaraşvili Kakabatse ile oynadı. Davidaşvili çizgide. O derinlemesine. Koçaraşvili ceza sahası içinde. Dikkat edelim. Koçaraşvili attı golü. Bu golde aslında geliyorum dedi.
2: Evet, onun için dedim ya. Demin yani takımda bir rahatlık belirdi.

0: Koçalaşvili. Kvaratskhelia. Mert karşılamaya çalışıyor. Orta içeriye direkten döndü, uzaklaştırdık. Şans anı milli takımımız için, gole yaklaştı Gürcistan. Top direğe takıldı. Kakabatse, bir orta daha. Kafa vuruşu yandan dışarıya, Zivzivatse. Uğurcan. Son düdük geliyor. Milli takımımız 4-1 mağlup ediyor Gürcistan'ı ve dev bir adım atıyor grup ikinciliği için. Türkiye 4, Gürcistan 1 maçın sonucu. Çok büyük zaferler yaşadık. Bir yeni zafer daha bekliyoruz Türkiye'den, milli takımımızdan. Başarılar çocuklar. Montella görüntüde. Abdülkerim. Kenan. İki kişi kapattı. Kenan nüfus geçti yine. Kenan çevirdi. Kerem dışarıya. Kerem Aktürkoğlu. İşaret geldi. Hakan geldi. Hakan penaltı beklentisi var. Walsh penaltı. Penaltıyı verdi maçın hakemi. Maçın hakemi penaltıyı verdi. Hakan Çağlanoğlu çok sert vurdu. Nicholas Walsh biraz bekledi. Ardından penaltıyı verdi. Sol çok el açık.
1: Net, sol el.
0: Sol el açık. Hakan geldi. Mitova baktı. Hakan! Kaptan Hakan! Ters köşe! Savunma arkasına. Şimdi Kerem iyi döndü. Haydi Kerem kaleci Mitov. Çok iyi aldı.
1: Çok güzel vurdu. Kaleci de çok güzel kurtardı.
0: Hakan Çalhanoğlu sağ kanada, çok iyi yere Zeki aldı. Önünde Oğuz var. Arda da merkeze attı kendini. Oğuz'un koşu yoluna offside yok. Haydi Oğuz. Oğuz çevirdi. Haydi Kerem! Müstahlar! Dördüncü kez gole yaklaşıyor Kerem Aktürkoğlu bu akşam. Ama bir türlü şeytanın bacağını kıramadı. Rusev kaleyi düşündü, direkten döndü. Önemli bir uyarı bu Bulgar milli takımından bize. Etkili. Topuk pası çok klas. Arda şimdi döndü terse. Kenan orada rakibiyle birebir kalır mı, kaldı. Ceza sahası Kenan. Kenan çekti. Haydi Kenan. Kenan. Çerçeveyi bulamadı. Kenan Yıldız. Nefis bir pas geldi terse. Kenan'ın kontrolü. Üstüne gitti rakibinin. Çekti. Uzak direği düşündü dışarıya. Koşular var. Yeniden Kaan. Arda'ya iyi top. Arda Kaan'a. Kaan baktı içeri. Kaan çevirdi. Haydi artık Oğuz. Gol pozisyonu olmadı. İsmail Bursa'da. Kendi memleketinde. O da yaklaştı gole. Orta arkaya Uğurcan. Top. Şurada neyse ki. Orada. Şimdi sol tarafa doğru. Rusev. Tehlikeli geldi Bulgaristan. Rusev Uğurcan. Muazzam bir kurtarış Uğurcan. Baktı içeriye Hakan. Hakan çevirdi içeriye. Gol!
1: Kendi kalesine.
0: Gol! 2-0. Ters bir vuruş. Kalabalık geldik. Kenan taşıdı. Kenan bıraktı. Hakan çevirdi içeriye. Yusuf kaleci. Kerem yine kaleci. Yusuf Sarı. Yine çok kalabalık geldik. Oğuz terse döndü. Mert aldı Kenan yanında. Mert bıraktı. Kenan ceza sahasında. Kenan! Olmuyor. Bugün olmuyor.
1: Maç bitti.
0: Sayısız fırsat, sayısız pozisyon. 2-0'lık galibiyet.

0: İlk düdük geldi ve mücadele başladı. Başarılar çocuklar. Aleix Garcia. Garcia terse döndü, Kukureya düşüncesi. Kukureya kontrol. Çevirdi içeriye. Ceza sahası içi karşılamamız lazım. Çok erken bir gol. Henüz 4. dakika. Çok hızlı başladı İspanya. İlk kez ceza sahamıza gelen topta golü buluyor İspanyollar Dani Olmo'yla. Bu arada Meriç Demiral savunma arkasına. Oyarzabal çevirdi. Oyarzabal bir daha uzaklaştıralım şu topu. Menino. Çok basit bir hata. Orada ters vuruş Meriç'ten. Mutlak fırsattan faydalanamadı İspanya neyse ki.
1: Sol taraftaki organizasyon gene.
0: Çok hareketli ve özellikle arkadaşlarını oynatma konusunda belki de dünyanın en iyisi. 9 numaralar arasında savunma arkasına Olmo döndü. Olmo vurdu. Son anda Altay. Bravo Altay. Dani Olmo döndü vurdu, Altay gole izin vermiyor. Aleix Garcia topun gerisinde. Garcia yaptı ortayı. Garcia karşıladık. Verdiye gelmedi. Sert bir şut yine Altay. Arka arkaya iki nefis kurtarış Altay Bayındır'dan. Uzun boylu oyuncularımız, stoperlerimiz içeride. Haydi Orkun, etkili orta. Orkun yaptı ortayı. Orkun. Barış çevirdi. Haydi gol! Gol! Denizgül! Denizgül! Genç 9 numaramız atıyor. Laporte. Oyarzabal geldi çizgiye. Oyarzabal. Olmo. Ruiz. Fabian Ruiz. Altay. Altay. Altay. Devleşiyor ilk yarıda kalesinde Altay.
1: Yalnız Montella nasıl kızıyor? Haklı.
0: Çok haklı.
1: Niye çıkıp basmıyorsun diyor.
0: Evet. Rahatsız etmedik.
1: Gel diyor bak.
0: Zeki baktı içeriye. Yüksek top Barış Alper. Öncesinde Llorente. Atağımız devam edecek. Orkun. Orkun'dan nefis pas. Ceza sahası. Gol pozisyonu. Gol pozisyonu tam da sol ayağına, İrfan'ın sevdiği açı. Tam İrfan Canlık pozisyon. Şimdi orta içeriye. Çağlar yükseldi arkaya. Barış Alper. Barış Alper, Unai Simon. Barış Alper Yılmaz, ne yaptın öyle? Unai Simon.
1: Üstüne gitti, üstüne gitmese.
0: İyi oynuyoruz bu dakikalarda. Haydi Barış. Barış üstüne gitti rakibinin. Döndü Ferdi'ye. Ferdi baktı içeriye. Çevirdi, geçmedi. Orkun bıraktı. Salih!
1: Bravo.
0: Salih!
1: Bravo.
0: Salih!
1: Müthiş.
0: Salih! Salih Özcan. 2-1. Öndeyiz. Bu kez öndeyiz işte. 1-0 geriden geldik. 2-1 öndeyiz. İşte bizim çocuklar. İşte bizim çocuklar. Fabian Ruiz'den Kukureya. Kukureya yerden sert. Karşılayalım şu topu. Çok tehlikeli. Topçalarımızda. Şans golü. Oyarzabal topu önünde buldu. 2-2.
1: Çok şanssız bir gol
0: çok.
1: Ya. Yani bu kadar mücadele oynarken çok basit gol yedik.
0: Aldı topu şimdi İrfan. Barış'ın koşusu var. Barış Alper aldı. Barış Haydi. Barış.
1: Çok
0: mükemmel şut. Unai Simon.
1: Bravo Barış sana.
0: Barış Alper'den bir füze. Çok kalabalık geliyorlar. Bastık orada. Rahatsız ettik rakibi. Baena. Baena kaleye baktı. Baena Altay. Altay. Helal olsun sana. Mükemmel kurtardı Altay. Altay.
1: Sakin oğlum ya.
0: Ferran Torres. İndirelim artık.
1: Offside.
0: Yardımcı kaldırdı bayrağını.
2: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
3: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL. Türkcell
4: gücünde 5G. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
6: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
7: Büyük rahatlık Paytr.
5: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
9: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
10: Reklam. A Spor Radyo.
11: Güzellikler dünyası.
12: Paraf'ın katkılarıyla.
13: Tarihte bugün. 15 Mayıs 1991. Edith Cresson, Fransa'nın ilk kadın başbakanı oldu.
11: Güzellikler dünyası.
12: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Bir reklam.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.
14: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her ana uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
15: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.

0: kötü günde deyince aklına nikah masası değil takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Spor Radyo. Bir reklam.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
5: Reklam.
6: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy hizmet, happy fiyata, happy
1: sigorta. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Spor Radyo. Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
5: Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde konut satışları Nisan 2026'da geçen yılın aynı ayına göre %2,6 artarak 126.808 oldu. İlk 4 aylık dönemde ise toplam satışlar %0,5 yükselişte 476.204 seviyesine çıktı.
4: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
6: Aspor Radyo.

ekranlarına, Sabah Spor programına hoş geldiniz değerli izleyenler. Herkese günaydın, güzel bir gün diliyorum öncelikle hepinize. Sabah Spor programında bugün 3 saat boyunca burada

0: olacağız. İlk ve ikinci saat dilimimizde haberler, gazete manşetleri ağırlıklı. Son saatimizde de stüdyo konuğumuz olacak. Gündemi değerlendireceğiz. Ve şöyle haftaya bir başlayalım. Trendyol Süper Lig'de daha doğrusu başlıyoruz ama bir yandan da bitiyor. Çünkü 34. hafta Trendyol Süper Lig'de bu sezonun son haftası olacak. Programa ve bu karşılaşmaları kimler yönetecek, hakemlere bir göz atalım. Bugün saat 20'de Çaykur Rizespor Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleyi Hasan Albayrak yönetecek. Cumartesi günü 3 mücadele var oynanacak olan. Mısırlı Komtr Fatih Karagümrük Korendon Alanya Spor maçı 17'de başlıyor. Maçın hakemi Oğuzhan Aksu. Saat 20'deki Samsun Spor Göztepe maçında Ümit Öztürk. Yine aynı saatte oynanacak Gaziantep Futbol Kulübü Rams Başakşehir maçında da Ömer Faruk Turtay görev alacak. Pazar günü yoğun bir program var. 5 maç oynanacak. Saat 17'deki tek maçta Kayseri Spor Tümosan Konya Spor'la karşılaşacak. Melek Takan'ı göreceğiz burada. Saat 20'de Kasımpaşa Galatasaray maçı var. Adnan Deniz Kayatepe bu maçın hakemi olacak. Aynı saatte oynanan diğer karşılaşmalarda da Trabzonspor Natura Dünyası Gençler Birliği'nin Atilla Karaoğlan. Fenerbahçe İKS Eyüpspor maçını Mehmet Türkmen. Hesap.com Antalya Spor Kocaeli Spor müsabakasını da Halil Umut Meler yönetecek. Galatasaray'dan özel bir röportajla devam ediyoruz yayınımıza. Gabriel Sara A-Spor özel açıklamalarda bulundu. Hem bireysel hem de takım açısından inanılmaz bir sezonu geride bıraktıklarını söyledi.
1: Gerçekten dışarıdan bakıldığında şahane bir sezon. Ligde şampiyonluk, Avrupa'da çok önemli galibiyetler ve Sara'nın da Brezilya milli takımına çağrıldığı, kendi kariyeri adına da önemli işler başardığı bir sezon. Genel bir sezon değerlendirmesi alabilir miyiz?
2: You can say that was incredible and special season for sure.
3: Evet, inanılmaz bir sezondu diyebiliriz. Çok şey oldu, bazıları canımızı sıktı ama genel olarak daha iyi şeyler oldu diyebiliriz sezon boyunca. Şahsen benim için de çok iyiydi. Şampiyonlar Ligi'nde ilk golümü attım. Brezilya milli takımına çağrıldım. Hem taraftarımız açısından hem ailem açısından baktığımızda hem bireysel olarak hem takım için çok güzel, inanılmaz bir sezon geçirdik.
2: Yeah, as I said, it was a great season. This game especially was unbelievable.
3: Çok iyi bir sezondu, evet. Özellikle o maç inanılmazdı diyebilirim ama ben birazcık farklı bakıyorum. Evet, bir iyi maç çıkardım diyebiliriz. Brezilya milli takımına çağrıldım ama bir gol attım 13 maç içerisinde. Bu bence yetersiz. Ben kendimden daha fazlasını bekliyorum. Özellikle de önümüzdeki sezonda hem Şampiyonlar Ligi'nde daha ileriye gitmek istiyoruz hem de kendim daha iyi oynamak istiyorum.
1: Bir pozisyon sormak istiyorum. Atletico Madrid maçının son anlarında bulduğu bir pozisyon vardı ki orada da aslında oyuna girdikten sonra takıma çok önemli katkısı vardı. Onu gole çevirmiş olsa belki Atletico Madrid karşısında kazanma şansı vardı Galatasaray'ın. O akşam uyuyabildi mi? Nasıl bir tepki verdi buna? Onu çok merak ediyorum açıkçası.
2: Of course you can imagine I didn't sleep too much that night.
3: Çok uyuyamadım diyebiliriz. Ben kendimden çok talepkar bir insanım ve her zaman daha fazlasını ve daha fazlasını istiyorum. O gece de daha iyi olmam gerektiğini düşündüğüm gecelerden bir tanesiydi. Evet, Şampiyonlar Ligi'nde bir maç kazansaydık daha avantajlı bir pozisyona geçecektik orada. Ve çalışmaya devam etmek lazım tekrar olmaması için. Tabii her zaman olacaktır bu tarz şeyler ama daha fazla çalışıp daha istekli olmak lazım. Bence bütün takım da bu şekilde aslında bakıyor. Biz bu şekilde şampiyon olduk. Yani 4 senedir takım şampiyon oluyor. 2 senedir de ben buradayım ve şampiyon oluyorum.
2: Yeah, the mystery was important part for me.
3: Hocam çok önemli tabii ki de buraya gelişimde. Bunu daha önceden de söylemiştim. Çünkü ben Türkiye'ye gelmek istemiyordum o zamanki durumumdan dolayı. Kızım doğmak üzereydi o zaman ve orada yerleşik bir sistemim vardı, bir hayatım vardı. Ama işte Okan Hoca Şampiyonlar Ligi'nde oynamak, Avrupa Liglerinde mücadele etmek, aynı zamanda Brezilya milli takımına gitmek gibi şeyleri aklıma soktu. Ve o şekilde ikna etti ve şimdi baktığımız zaman sadece 2 sene sonra hem Şampiyonlar Ligi'nde oynayabildim hem Brezilya milli takımına çağrıldım. Yani teşekkür etmek istiyorum kendisine. İlk ikna etmiş beni. Çok mutluyum. İlk ikna etmiş.
2: My situation in Norwich was completely different because half of the season I play as a number 6 and 8.
3: Bence çoğu insan bunu tam olarak anlayamıyor. Ben yarı sezon orada 6-8 oynadım. Ve orada farklı bir sistemle oynuyorduk. Tabii ki de gole yakın oluyordum. İleriye çıkabiliyordum ama o zaman da savunmada birazcık zaafımız olmasına sebep oluyordum. 10 numara ve kanat olarak da çok az maçta aslında görev aldım. Ama ben dediğim gibi kendimden çok talepkar bir insanım. Ve önemli olan benim için ilk 11'de olabilmek ve yardım edebilmek takımıma. 8 numara olur, 10 numara olur fark etmez. Ha, tercih olarak

0: derseniz 6-8'i tercih ederim. Çünkü ayağıma daha fazla top gelmesini sağlıyor. Bu ve bunu daha çok seviyorum. Ama stoper olarak oynayacak olsam stoper olarak da oynarım yani. Hocam nerede oynamamı isterse ben hazırım takıma yardımcı olmaya.
1: Was amazing actually. It was like living a dream.
0: İnanılmazdı. Hayal yaşadım diyebilirim. Gerçekten harika bir andı. Birkaç gün de ne oluyor dedim gerçekten. Tam olarak anlamam birazcık idrak etmem zaman aldı. Orada hocayla konuştum, Tafo'yla konuştum. Galatasaray için çok iyi şeyler söyledi. O da inanılmaz seviyor burayı. Ve umarım ki bir sonraki maçlarda da tekrar kadronun bir parçası olacağım ve devam edeceğim bir takımda.
2: Takımda en pozitif, dışarıdan bizim gördüğümüz en pozitif, en dışa dönük oyunculardan bir tanesi ve özellikle de Victor Osimhen'le olan ilişkisini biz dışarıdan çok pozitif olarak görüyoruz. Bir de şöyle bir bilgi verdi iletişim ekibi. Özellikle antrenmanlarda o top kapma çalışmalarında Osimhen'le aralarında bir rekabet olduğuna dair bunları resmi maç gibi aslında saydıklarına dair bununla ilgili süreci nasıl söyler, nasıl anlatır bize?
1: Actually me and Victor we are competing everywhere, you know.
0: Evet, Victor ve benim aramda her zaman bir yarışma oluyor ve ne olursa olsun biz iyi bir şekilde şey yapmaya çalışıyoruz, birbirimizle yarışmaya çalışıyoruz. İyi de bir arkadaşım, inanılmaz bir insan, zaten hepiniz biliyorsunuz bunu. Sadece iyi şeyler söyleyebilirim diyecektim ama gıcık da ediyor aynı zamanda, bunu da kabul etmemiz gerekiyor. Ve çok seviyorum onu ve hayatımız bu şekilde ilerliyor, aramızda güzel bir mücadele var.
2: Kendisiyle ilgili şu çok fazla konuşuluyor, İngiltere'de de çok yakından tanınan bir oyuncu Norwich'teki döneminden ve şu anda da Premier Lig takımlarının ciddi bir ilgisi oldu. Hatta bunların teklife dönüşebileceği konuşuluyor. Kendi gelecek planı ile ilgili düşüncesi ne? Kendisini önümüzdeki sezonlarda nerede görebileceğini hayal ediyor ya da bu sezonki olası tekliflerle ilgili ne düşünüyor diyelim?
1: Well, I just hear rumors. I don't know who is interested in me or anything.
0: Söylentiler, bilmiyorum bunları gerçekten ama ben şu anda anı yaşıyorum. Şampiyon olduk burada tekrardan ve önümüzdeki sezonda da Şampiyonlar Ligi'nde daha da ileriye gitmek ve tekrardan şampiyon olmak istiyoruz.
2: Sara takımın en iyi duran top kullanan oyuncularından bir tanesi ki sahada olduğunda da hem serbest atışları hem köşe vuruşlarını kullanıyor. Geçen sezon çok fazla asisti vardı. Bu sezon sonlara doğru onun olmadığı bölümde Barış biraz o duran topları kullandı. Hem bu duran top durumunu hem de şunu da sormak istiyorum. Bir free kick golü görmek istiyor Galatasaray taraftarı Gabriel Sara'dan. Bununla ilgili yeni sezona dair bir söz verebilir mi?
1: To be honest, I've been demanded a lot from myself about this because...
0: Çok isterim tabii ki de. Ya Sao Paulo'da da Norwich'te de yaptığım bir şeydi aslında. Daha çok çalışıp da söz verebilirim yani. Önümüzdeki sezonlarda bir free kick golü de vereceğim size beyler.
1: You have more free kicks goals next season.
2: Kamera önünde çok fazla bir şeyler tüketirken, bir şeyler yerken görüyoruz Gabriel Sara'yı. En ciddi ortamlarda bile görüyoruz. Bu konuda özellikle tercih ettiği bir Türk yemeği var mı? Burada en çok neyi yemeyi, neyi tüketmeyi seviyor? Oraya bağlamış olalım bunu da.
0: Zor bir soru ama baklava diyebilirim herhalde. Yani iyi baklava gerçekten iyi oluyor.
3: Galatasaray'daki ikinci sezonunda ikinci şampiyonluğunu yaşayan yıldız oyuncu Victor Osimhen de kulüp televizyonuna konuştu. Geleceği hakkında açıklamalar yaptı.
4: Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Okan Buruk hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Osimhen, Okan Buruk egoist bir lider değil, oyuncularına inanıyor ve deneyimli isimlere sorumluluk veriyor. Bu modern futbolda nadir görülen bir özellik. Bana göre Okan Buruk, Fatih Terim'le birlikte Türk futbol tarihinin en iyi iki hocasından biri. Hem oyuncu hem de hoca olarak koyduğu standart muazzam açıklamasında bulundu. Gelecek sezonun çok daha çetin geçeceğini belirten yıldız oyuncu, önümüzdeki sezon daha da zor olacak. Tüm takımlar Galatasaray'a kazanmak istiyorlar. Biz çok daha fazla çalışmaya devam edeceğiz. Daha çok savaşacağız. Önümüzdeki sezonda kazanmak için elimizden geleni yapacağız dedi. Antalyaspor maçındaki gol pozisyonu üzerinden Icardi'nin fedakarlığına değinen Osimhen, "Icardi çok sansasyoneldi Antalyaspor'a attığımız golde. Zaten yetenekli, işte bu benim kaptanım dedim. Kendisi atacak sandım önce. Kaan'a pası verdi, ne kadar büyük oyuncu olduğunu gösteriyor. Sonra kutlamaya başladık" diye konuştu. Galatasaray'la arasındaki bağ kadersel olarak tanımlayan Osimhen, "Gelmeden önce cehenneme hoş geldiniz pankartlarını görmüştüm. Burası rakipler için cehennem ama bizim için tam bir cennet. Galatasaray ve Osimhen, Allah bunu kaderimize yazmış diyebilirsiniz. Kariyerimin en mutlu dönemini yaşıyorum. Buranın yeri bende çok ayrı" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe hakkında da konuşan Nijeryalı yıldız, karşı taraftaki

0: takıma karşı oynamadan 3-4 gün önceden soyunma odasının ne kadar canlı olduğunu hatırlıyorum. Herkes çok iyi çalışıyordu. Rakibi konuşmuyorduk. Antrenmanda anladım ben bu maç bizim lehimize gidecek diye. Hak ettiğimiz galibiyeti aldık dedi. Liverpool maçında kendisi için yapılan koreografi hakkında konuşan Osimhen. Koreografi beklenmedik durumdu. Kimse söylememişti. Sahaya girip gördüğümde çok duygulandım. Annemle çok vaktim olmamıştı. Çok erken vefat etti. Gözlerim doldu. Benim ve kardeşlerim için çok mücadele etti. O mücadelenin keyfini çıkaramadı. Galatasaray taraftarı bana orada inanılmaz bir anı verdi. Ultra Aslan'a çok teşekkür ediyorum. Sadece Ultra Aslan değil, orada emek veren herkese teşekkür ederim. Formayı her giydiğimde kulübüm için ve takımım için mücadele edeceğim. Sevgiyle inşa edilen kulüpte oynadığınızı fark ediyorsunuz şeklinde konuştu.
1: Galatasaray Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina ile yapılacak kongrenin ardından yeni sözleşme imzalayacak.
2: Süper Lig şampiyonu Galatasaray gelecek sezonun kadro planlama çalışmalarına hız vermiş durumda. Sarı Kırmızılılar da takıma dahil edilecek yeni transferlerin yanı sıra mevcut oyuncu grubundan bazı isimlerin durumu da merak ediliyordu. Bu isimlerden birisi de Mario Lemina. Galatasaray Lemina ile yola devam etme kararı aldı. Sarı Kırmızılılar 32 yaşındaki Gabonlu futbolcuyla 1+1 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Lemina 23 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimli genel kurulun ardından yeni kontrata imza atacak. Bu sezon Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası dahil olmak üzere toplamda 39 maçta forma giyen Lemina 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.
1: Şampiyonluk serisine devam etmek isteyen Galatasaray büyük transferlerle tekrar yaz transfer dönemine giriş yapmayı planlıyor.
2: Süper Lig'de üst üste 4 sezon mutlu sona ulaşan Galatasaray mevcut kadrosunu koruyarak nokta atışı transferler yapmayı hedefliyor. Stoper, orta saha, 10 numara, kanat ve yedek forvet aramaya başlayan Sarı Kırmızılılar birçok dünya yıldızını gündemine aldı. Savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Van Dijk ve Rudiger gibi elit savunmacıların durumunu yakından takip ediyor. Orta sahada yabancı kuralından dolayı 23 yaş altındaki potansiyelli isimler listede. 10 numara adaylarında Bernardo Silva ilk sırada. Noah Lang'ın 30 milyon euro olan opsiyonu kullanılmayacağı için kenar forvet arayışı da var. Yedek santrforda ise Başakşehir'den Bertu Yıldırım ismi ön plana çıkıyor. Sarı Kırmızılar Gabriel Sara başta olmak üzere oyuncu satışı yaparsa transfer sayısını arttıracak.
1: Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım seçilmesi halinde Sarı Lacivertli Kulüp'te yeni bir tesisleşme ve modernleşme hamlesi yapmayı planlıyor.
3: Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın projeleri hazır. Göreve geldiği takdirde gayrimenkul ve yeni tesisleşme hamleleriyle önemli gelir kaynakları yaratmayı planlayan Yıldırım, kulübe yeni araziler kazandırmayı hedefliyor. Aziz Yıldırım'ın en büyük hedeflerinden biri Fenerbahçe Koleji'ni yeniden hayata geçirmek. Fenerbahçe Üniversitesi'nin de yeniden kulüp bünyesine kazandırılması için görüşmeler yapılacak. Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulunda yer alması beklenen Nihat Özbağ, 2024 yılındaki seçimde stat büyütme projesini tanıtmıştı. Nihat Özbağ'ın hazırlattığı proje Aziz Yıldırım'ın göreve gelmesi halinde hayata geçirilecek. Stat kapasitesini 60 bine çıkaracak projenin hazır olduğu belirtildi. Yıldırım döneminde kulübe kazandırılan Kenan Evren Lisesi arazisinde gelir getirecek projeler hayata geçirilecek. Kenan Evren Lisesi arazisi üzerinde gerçekleştirecek projeyle kulübe ciddi bir gelir sağlanacak. Fenerbahçe Yatırım Holding AŞ ve Fenerbahçe GYO gibi yapıların kurulması ve halka arzı planlanıyor. Ayrıca Feneryum'un halka arzıyla da önemli gelir hedefleniyor.
1: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü yerli mi olmalı yoksa yabancı mı? Bu sorunun cevabını sokağa sorduk. Bakalım halkın nabzı, halkın düşüncesi nedir?
4: Fener. Fenerbahçe'de başkanlık seçimine az bir süre kaldı. Tabii bir yandan da teknik direktör arayışı devam ediyor. Biz de Aspor ekibi olarak Fenerbahçe taraftarlarına yerli teknik direktör mü yoksa yabancı teknik direktör mü diye sorduk. Bakalım taraftarlar neler söyledi.
5: Yani yerli hocalarda da sıkıntılar gördük, olumluluklar gördük. Yabancıda da geldik gördük. Tedesco'yla işte yabancı hocayla olabileceğini düşündük. Ben inandım şahsen. Ama yani özellikle başkanlık seçiminde de hani Aziz Yıldırım seçileceğini düşünüyorum. Onun da yerli hocayla beraber daha çok iş yapabileceğini düşünüyorum. Ben yerli hoca taraftarıyım. Ya keşke olsa Konyaspor'daki İlhan Palut'u çok isterim. Ama yani bilmiyorum Konyaspor'u bırakır mı? Onun harici Aykut Kocaman'a çok yakın değilim. Eski defteri tekrar açılmasını istemem. İlhan Palut isterim ama.
6: Ya ben isim vermek istemem. Bilmiyorum. Benim için konum değil ama şöyle bir şey var. Şimdi bugün Fenerbahçe'de çok dünya çapında oyuncular var. Ya Kante'ler, Gendouzi'ler, şunlar bunlar filan. Şimdi Asensio'lar. Şimdi bu adamlar dünyanın en büyük antrenörleriyle çalışmış insanlar. Yani bu adamları idare edebilecek, bu adamların dilinden anlayabilecek tecrübede, uluslararası tecrübede bir antrenör olması gerekir.
7: Asensio topun gerisinde. Ersin ve Asensio. Asensio! Skora dengeyi getiriyor. Son haftaların formda ismi Marco Asensio.
8: Problem yerli veya yabancı değil. Fenerbahçe'de bir kaos ortamı var. Yani bu teknik direktörle falan alakası yok.
9: Ben yerli olması taraftarıyım. Ama biraz daha hani disiplin şart. Onları motive edecek birine ihtiyacımız var görüşündeyim. İsmail Kartal'ın tekrar olmasını tercihindeyim. Çünkü duyguyu karşı tarafa iletebilen bir kişilik özelliklerine sahip olduğunu düşünüyorum.

0: şöyle, bence Fenerbahçe'nin teknik direktörü tamamıyla yerli olmalı. Yerlinin verdiği güç, motive, bir de Fenerbahçe'yi içeriden bilen birisi olmalı olduğunu düşünüyorum. Bunun en iyisinin Aykut Kocaman olduğunu düşünüyorum. Çünkü Aykut Kocaman bu takımla gelme, takım ruhunu bilen, ne istediğini bilen, yani formanın ağırlığını bilen bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Ve Aziz Yıldırım'la birlikte bu sürecin çok daha iyi olacağını düşünüyorum.
1: Ben kesinlikle yerli direktörden yanayım. Niye paramız dışarıya gitsin abicim? Bizim bir İsmail'imiz var abi. Bizim her şeyimiz İsmail Kartal. Ben gelmesinden yanayım Fenerbahçe'ye.
2: İşte yerli teknik direktör. Niye diyeceksin ondan sonra? Yabancılar Türkiye'yi bilmiyorlar. Bilmedikleri için ondan sonra dövizi alıp gidiyorlar ya.
3: Kısa ve net oldu abi. Peki yerli teknik direktörden isim verebileceğin biri var mı?
2: Ya Fenerbahçe'den yetişmiş çocuklarına sahip çıksın Fenerbahçe. Onu diyorum ya. Yabancı istemiyorum çünkü. Fenerbahçe'nin çocuğunu istiyorum mesela. Bir mesela İsmail olabilir. Ondan sonra daha önce Fenerbahçe'de oynamış topçular olabilir. Altyapıyı da üst yapıyı da daha iyi. Fenerbahçe'yi bildikleri için, Fenerbahçe'yi yetiştikleri için daha iyi olur ya. Öyle düşünüyorum ya.
4: Bence yabancı olması takıma daha büyük katkı getirir. Çünkü yerlilerden bir İsmail Kartal vardı. Fenerbahçe üzerinde yetkisi gerçekten de çok büyük oldu. Çok büyük katkıları oldu. Ki Tedesco ondan sonra gelmesine rağmen İsmail Kartal kadar sevilmedi. Yani Tedesco'yu da sevdiler tabii son gidişi de, gidişattan sonra. Ama yabancı olması bence Fenerbahçe adına daha katkılı ve daha güzel olacaktır. Bilmiyorum, çok uzak geliyor seçeneklerden ama Şenol Güneş bence büyük bir seçenek. Fenerbahçe adına bence teknik direktörlük yapmak ister mi bilmiyorum ama gerçekten de geçmişi çok parlak bir teknik direktör ki iş yapacak diye düşünüyorum Fenerbahçe'de.
5: Bence yerli olmalı. Yerliden devam etmeliyiz. Bu ligde yerli teknik direktör çalışıyor.
6: Ya bizim ligler zaman yerli teknik direktörler daha çok iş yapıyor. Yabancı teknik direktöre kayılmaması lazım. Fenerbahçe İsmail Kartal olabilir.
7: Bence Fenerbahçe kültüründen devam edip yabancı ile devam etmeli. Mourinho zamanı bence çok iyiydi. Evet. Bence başaramadılar.
3: Tekrardan Mourinho mu gelmeli yoksa yabancı Mourinho eş değerinde bir teknik direktör?
7: Daha eş değer bir teknik direktör gelmeli. Evet. Yeni şeyler denemeliler hala.
8: Bence yerli olmalı.
3: Neden?
8: Ligi tanıyan adam her zaman iyidir.
3: İsim verecek olursak?
8: Aykut Kocaman iyi gibi duruyor.
3: Tekrardan bir Aykut Kocaman.
8: Evet, Aziz Yıldırım gelirse bence ikisi de aynı kafada diye düşünüyorum. Fenerbahçe başarıya kalacak.
9: Bence yerli olmalı. Çünkü takıma karşı bir sevgi başlar ve o sevgiyle beraber bir bütünlüğü korur, takımı başarıya ulaştırır diye düşünüyorum.
10: Düşüncem şöyle, yerli olmalı çünkü yabancıya çok biraz daha yerli kadar tolerans gösterilmiyor. Fenerbahçe taraftarında özellikle bu çok var. Bir noktada da

0: beklenen bir şampiyonluk hasreti var. Bu noktada yerli hoca ile biraz daha o kan bağının sağlanabildiğini düşündüğüm için belki geçmiş hocalardan yenileri denemek de bir noktada risk. Geçmişi denemek de bir noktada risk. Bu nedenle ben yerli olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençler Birliği'ni 2-1 mağlup ederek üst üste 3. kez finale yükselmiş oldu Trabzonspor. Genel olarak da baktığımızda 18. kez finale yükselme başarısı gösterdi.
2: Ziraat Türkiye Kupası'nda Tümosan Konyaspor'un finaldeki rakibi Trabzonspor oldu. Bordo Mavili ekip yarı finalde deplasmanda Natura Dünyası Gençler Birliği'ni 2-1 yenerek 18. kez finale yükseldi.
3: 6 oyuncu ceza alanında Trabzonspor'dan korner kullanıldı. Karabol toparladı, gol!
2: Kupada son 2 sezonda finale çıkan ancak önce Beşiktaş'a sonra da Galatasaray'a yenilerek kupayı müzesine götüremeyen Bordo Mavililer ard arda 3. kez finale adını yazdırdı. Karadeniz ekibi bugüne kadar 17 kez final oynadığı kupada 9 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. En son 2019-2020 sezonunda finalde Korendon Alanyaspor'u 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan Bordo Maviller, 5 sezon aradan sonra Tümosan Konyaspor'u Antalya'da oynanacak maçta geçerek 10. kez kupa kazanmak için sahaya çıkacak.
3: Oğuzhan kullanıyor yine serbest vuruşu. Yine paslaşarak kullanıldı. Muçi'ye hemen. Muçi rakibinin üstüne gitti. Muçi kaleyi düşündü. Harika bir gol! Mükemmel bir gol!
2: Karadeniz ekibi bugüne dek ikişer kez Beşiktaş ve Gençler Birliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor'a finalde üstünlük sağlayarak Türkiye Kupası'nı aldı. Trabzonspor geçen sezon ligin 27. haftasındaki Atakaş Hatayspor maçının ardından göreve gelen teknik direktörü Fatih Tekke ile ikinci sezonunda ikinci kez finale çıktı. Bordo Mavili takımda ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Fatih Tekke 11 Mart 2025'teki imza töreninin ardından 14 aylık sürede ilk kupasını almaya çalışacak. Karadeniz ekibi geçen sezon Fatih Tekke yönetiminde Gaziantep'teki finalde Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.
3: Osimhen topu istiyor! Osimhen! Osimhen kendisindeki Galatasaray'ın 3. golünü atıyor.
2: Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan döneminde de ikinci kez kupada final oynayacak. Yöneticilik döneminde Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Doğan, başkanlığı döneminde ilk kupa hedefine bir adım daha yaklaştı. Trabzonspor Tümosan Konyaspor'la finalde ilk kez karşılaşacak. Kupayı kazanan takımın belli olacağı mücadele 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da oynanacak. Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı 3-1 Trabzonspor, ikinci devre Konya'daki maçı ise yeşil beyazlı ekip 2-1 kazanmıştı.
3: Onuachu kurtardı topu. Pol Onuachu çekti. Onuachu. Onuachu gol!
1: Ernest Muçi golleriyle Trabzonspor'a katkı vermeye devam ediyor.
4: Ernest Muçi Trabzonspor'u duraklama dakikalarında attığı golle finale taşıdı.
3: Muçi rakibinin üstüne gitti. Muçi kaleyi düşündü. Harika bir gol! Mükemmel bir gol!
4: Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençler Birliği'ni 2-1 mağlup eden Bordo Maviller de galibiyet golünü atan Ernest Muçi takımına katkı vermeye devam ediyor. Beşiktaş'tan sezon başladıktan sonra 1 milyon euroya kiralanan Arnavut futbolcu Süper Lig'de 25 karşılaşmada 11 gol kaydederken Ziraat Türkiye Kupası'nda rakip ağlara 7 karşılaşmada 4 gol gönderdi.
3: Bakayemeten Muçi'ye, Muçi kaleyi düşündü, Ernest Muçi!
4: Arnavut futbolcu lig, kupa ve süper kupada oynadığı 33 maçta 15 gol kaydetti. Beşiktaş günlerinin çok üzerine çıkan oyuncu kariyerinin en parlak dönemini geçiriyor. Muçi sakatlığı yüzünden suskun kaldığı dönemin ardından tekrar takımına katkı yapmaya başladı. Bordo Mavili futbolcu tedavisi bitip formunu yakaladıktan sonra geçen hafta ligde 2-1 kazanılan Beşiktaş ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Gençler Birliği maçında takımının galibiyet gollerine imza atan isim oldu.
3: Uşari Ozan kendini gösterdi. Ozan da oynadı. Ozan cezalandı, şimdi pasını verdi. Şut ve gol! Muçi!
4: Muçi Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nda en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor. Arnavut oyuncu 4 golle takımına kupada en çok skor katkısı yapan isim olurken, ara transferde Belçika'nın Anderlecht takımına transfer olan Danilo Sikan da

0: 3 golle bu oyuncuyu takip etti. Ernest Muçi 15 golle Trabzonspor'da golcü oyuncu Paulo Nuachu'dan sonra en fazla rakip fileleri havalandıran 2 oyuncudan biri oldu. Nuachu Süper Lig'de 29 maçta 22, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 maçta 2 gol olmak üzere toplam 34 maçta 24 golle Bordo Mavilerin en golcü oyuncusu olurken Muçi 38 maçta 15 gol atan Augusto ile birlikte ikinci sırayı paylaştı.
1: Olay ilk be. Şimdi Muçi. Muçi uzak mesafeden vurdu, mükemmel bir gol. Harika bir gol. Ernest Muçi.
0: Trabzonspor Ernest Muçi'nin Süper Lig'de gol attığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle hanesine 19 puan yazdırdı.
2: Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkan takımların belli olmasıyla birlikte Süper Kupa'da mücadele edecek 4 takım da belirlendi.
0: Turkcell Süper Kupa 2026'ya katılacak 4 takım belli oldu.
1: 6 oyuncu ceza alanında Trabzonspor'dan korner kullanıldı. Karaboy toparladı, gol!
0: Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençler Birliği'ni deplasmanda 2-1 mağlup ederek finale yükseldi.
1: Oğuzhan kullanıyor yine serbest vuruşu. Yine paslaşarak kullanıldı. Muçi'ye hemen. Muçi rakibinin üstüne üstüne gitti. Muçi kaleyi düşündü. Harika bir gol!
0: Kupada diğer finalist ise geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ı 1-0 deviren Tümosan Konyaspor olmuştu.
3: Bardi geliyor. Enis Bardi. Bardi ve gol! Konyaspor öne geçiyor.
0: Trabzonspor ve Konyaspor'un yanı sıra Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'la ligi ikinci sırada tamamlaması kesinleşen Fenerbahçe'de Süper Kupa'da yer alacak.
1: Asensio yaptı ortasını. Boşta kalan top. Şimdi savunma uzaklaştıracak. Genduzi. Genduzi ve gol! Matteo Genduzi!
0: Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası finalistiyle karşılaşacak.
1: Barış Alper şimdi pasını verdi. Sané'yi topla buluşturdu. Sané açtı önünü. Sané ceza sahasına girdi. Sané şimdi pasını verdi. Yunus toparladı, gol!
0: Ligi ikinci bitiren Fenerbahçe ise kupada şampiyon olan takımla mücadele edecek. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi önümüzdeki günlerde açıklayacak. Türkiye Futbol Federasyonu geçtiğimiz yıl Süper Kupa formatının değiştirildiğini ve turnuvanın 4 takımlı mini bir organizasyon şekilde oynanacağını açıklamıştı. Bu yılın başında ilk kez uygulanan yeni formatta finalde Galatasaray'ı mağlup eden Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu olmuştu.
1: Turkcell Süper Kupa Fenerbahçe'nin 19. Süper Kupa Fenerbahçe'nin oluyor. Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe 19. Süper Kupa zaferine adını yazdırıyor.
2: Trendyol Süper Lig'de son hafta bugün başlıyor ve bugün saatler 20'yi gösterdiğinde Beşiktaş Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek.
4: Beşiktaş Süper Lig'de sezonu Rize'de noktalayacak. Beklentilerin uzağında kalan siyah beyazlılar Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. Son 4 lig maçında bir kez kazanabilen Beşiktaş geride kalan 33 hafta sonunda 59 puana sahip. Siyah beyazlılarda sakatlığı bulunan Raşit Sağ ve Kartal Kayra Yılmaz'la sakatlık riski bulunan Yang Yuo ve özel izinli Felix Udokai sezonun son karşılaşmasında forma giyemeyecek. Beşiktaş, Çaykur Rizespor'la ligde oynadığı son 10 maçta bir kez sahadan yenik ayrıldı. Siyah beyazlılar Karadeniz ekibiyle yaptığı söz konusu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Çaykur Rizespor ise seyircisi önünde Beşiktaş'ı yenerek sezonu 3 puanla tamamlamak istiyor. Evinde oynadığı son 5 maçı kazanan Karadeniz ekibi geride kalan 33 maçta 40 puan topladı. Çaykur Rizespor'da sakatlığı bulunan Zekiri ve Ali Kulov forma giyemeyecek. Sezonun ilk devresinde İstanbul'da oynanan karşılaşmada Beşiktaş rakibini 1-0 yendi.

0: Çaykur Didis tadında oynanacak Çaykur Rizespor Beşiktaş mücadelesi saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı Asen Albayrak yönetecek.
1: Beşiktaş'ta gözler teknik direktör Sergen Yalçın'la yönetim arasında yapılacak kritik görüşmeye çevrildi. Bu görüşme bugün oynanacak Çaykur Rizespor mücadelesinden sonra yapılacak.
2: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın geleceği tartışılıyor. Konyaspor yenilgisi sonrası görevi bırakma düşüncesini yönetime ileten Sergen Yalçın'ı Başkan Serdar Adalı sakinleştirdi. Siyah beyazlarda deneyimli teknik adamın geleceğiyle ilgili nihai karar Rizespor karşılaşmasının ardından yapılacak görüşmede verilecek. Başkan Serdar Adalı ile Sergen Yalçın'ın bir araya geleceği kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yapılacak. Adalı yola devam etmek istediği Sergen Yalçın'a teknik ekibini güçlendirmesi adına 2 ya da 3 donanımlı yardımcı antrenör şartı sunacak. Tecrübeli çalıştırıcının bu öneriye olumlu yaklaşması halinde tarafların anlaşması bekleniyor. Beşiktaş yönetimi yalnızca teknik kadroyu değil futbol yapılanmasını da yeniden şekillendirmeyi planlıyor. Bu kapsamda Serkan Reçber'in yeni sezonda kulübede yer almayacağı ve transfer operasyonlarını yürüteceği öğrenildi. Siyah beyazlarda futbol komitesini güçlendirmek adına da bazı isimler gündeme geldi. Sergen Yalçın'ın ekibine yapılacak takviyelerde Josef de Souza ve Atiba Hutchinson gibi kulüp kültürünü bilen isimlerin değerlendirileceği belirtildi.
1: Gazete manşetleri bölümümüzle devam ediyoruz. Hızlı bir gazete turu yapacağız birlikte. Fotomaç gazetesiyle başlayalım. Galatasaray'da bugün şampiyonluk kutlaması var. Onunla ilgili de detayları göreceğiz ama hemen ilk gazetemizde Aslan'da Rota'nın Van Dijk olduğu ile ilgili bir haber var. Şampiyon Galatasaray transferde önceliğini Hollandalı stoper Virgil van Dijk'a vermiş durumda. Liverpool'dan ayrılmayı düşünüyor oyuncu ve Galatasaray'da oyuncuyla temas kurdu buradaki iddiaya göre. Şampiyonun kupa günü 4-4'lük gece ismi verilen tören kapalı gişe olacak. Futbolcular ve taraftarlar tarihi zaferi birlikte kutlayacak. Bugün saat 19.05'te başlayacak Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması. Fanatiğe gelelim. Burada da parti zamanı başlığı kullanılmış bu kutlamalarla ilgili. Galatasaray'da tarihi kutlama günü geldi çattı. Sarı kırmızılar üst üste dördüncü. Toplamdaysa 26. Süper Lig şampiyonluğunu bugün taraftarıyla birlikte kutlayacak. Organizasyon Galatasaray Lisesi'nden kalkacak. Üstü açık otobüsle başlayacak. Final ise Rams Park'ta büyük şölenle yapılacak. Fenerbahçe için de Girassi ve Senesi isimleri var. Aziz Yıldırım'ın Girassi, Hakan Safi'nin ise Senesi transferi için yürüttüğü çalışmaların karşısına Tottenham çıktı. İngiliz ekibinin bu iki oyuncu için de devrede olduğu öğrenilirken Sarı Lacivertliler Premier Lig'de kümede kalma yarışının sonucunu beklemeye geçti. Sabah gazetesindeyiz. Aman dikkat başlıklı bir haber var Samet Yüksel'e ait. Spor hukukçusu Anıl Dinçer başkanlık seçimi öncesi transferin hukuki boyutunu açıkladı. Ön anlaşma yapılabilir, ön sözleşme, tarihi, taraflar, süre ve ücret gibi unsurlar içeriyorsa nihai bir iş sözleşmesi kabul edilir. Aday seçilmesine rağmen futbolcuyu almazsa ağır tazminatlar ödenebilir. Lukaku için Beşiktaş'ta temasla Fenerbahçe'de iki başkan adayının listesinde bulunduğunu zaten söylemiştik haftalardır. Beşiktaş'ın da iddiaya göre listesinde yer alıyor. Belçikalı golcü siyah beyazlı takım yakın markajı aldı. Hürriyet gazetesine geldik. Kimi canının derdinde, kimi taht peşinde. Süper Lig'de 2025-26 sezonu bu hafta oynanacak maçlarla birlikte tamamlanmış olacak. Gol krallığı için Onaçu Şomurodov, Talişka, asist krallığındaysa Asensio, Zubkov, Barış Alper ve Yunus yarışıyor. Kayserispor ve Karagümrük'ün ardından küme düşen son takım Antalya Gençler Birliği, Kasımpaşa ya da Eyüpspor olacak. Kocaelispor'la karşılaşacak Antalyaspor hariç diğer takımlar kader maçlarını 3 büyük kulübe karşı oynayacak. Eyüpspor Kadıköy'de Fenerbahçe ile oynayacak, Kasımpaşa Galatasaray'ı ağırlayacak. Gençler Birliği ise Trabzon'a gidecek. 3 büyük takımın yıldızları ise sezonun son haftasında gol ve asist krallığı ünvanının sahibi olmaya çalışacak. Son gazetemiz bir niyet olsun. Şampiyonluğa doyulur mu? Cimbom'un son 4 yıldaki şampiyonluklarında büyük pay sahibi olan Abdülkerim Bardakçı. İyi ki Galatasaray'a gelmişim. Nasibimde burası varmış. 4 sene üst üste şampiyon olduk. Tarih yazdık. Hiç doymuşluğumuz yok. Aksine takım halinde 5. kez şampiyon olarak yine

0: Gomez için çok kritik bir maç. Barcelona için tatile, Dünya Kupası'na geri sayım maçı. Alaves'le oyuncular alkışlayacak sanıyorum Barcelona'yı. Evet, şampiyon Barcelona alkışlarla geliyor sahaya. İlk düdük Barcelona başlıyor maça. Koundé arkaya doğru çok iyi top, Rashford dışarıya. Perez orta geldi. Toni Martinez yerde sürüyor oyun. Rebah iyi vuruşları var. Rebah yandan dışarıya. Korner. Casado. Rashford. Kaleye doğru geldi ustalar. Vurdu oradan Rashford.
1: Bandera silvado, cuidado.
0: Corner kullanıldı. Rashford. Şimdi Blanco. Diabate vuradı. Diabate! İşte bunu kovaladılar. İşte bunu beklediler 45 dakika. Bir şekilde gol yemeden durdular. Ve her duran top bir miktar tehlikedir.
2: Tabii.
0: Golü buluyor Alaves. Altın değerinde, elmas değerinde bir gol onlar için. Koundé karşısında Rebah. Çekti topu. Rebah'tan orta. Diabate kafa Şezli. Bomboş kaldı Diabate. Şezli çıkarttı. Atak sürüyor Perez. Perez. Balde sakladı ve out. Olmo. Kazanan Blanco. Blanco'dan pas. Avantajı oynattı hakem Rebah. Rebah savunma arkasına çok güzel bir top Şezli.
2: Çok iyi çıktı.

0: şimdi Perez. Manuel Perez yerden. Koundé, Balde. Şimdi Blanco, Guridi. Guridi son anda. Direkten çıktı sanıyorum önce sol
1: side. Bence de direkt.
0: Ve maç bitiyor. Maç bitiyor. Alaves Barcelona'yı mağlup ediyor ve lige tutunma yolunda dev bir adım atıyor.
2: La Liga'nın 36. haftasında Real Madrid küme düşmesi kesinleşen Real Oviedo'yu evinde 2-0 mağlup etti.
3: La Liga'da Real Madrid adına zor bir sezonun veda turları Bernabeu'da ilk düdük geliyor.
4: Değişti Arbeloa.
3: Paslaşarak kullanıldı geriye. Kaleye mi? Alexander-Arnold! Dışarıya gidiyor top. Uzaktan çok güzel deneme. Güzel yokladı Trent Alexander-Arnold. Direkten dışarıya gibi gözüktü ama hiç yan ağlara. O kadar sert ki. Diego yaptı ortasını arka tarafa. Çayra kontrol. Çayra bıraktı. Vinyas top sekti. Şut dışarıya. Büyük fırsat. Bir de penaltı beklentisi var. Oviedo cephesinin. Gelmeyin diyor maçın hakemi. Böyle çıkıyor Oviedo. Çok eksik yakalandı Real Madrid. Diego Fernandez. Bekir oynamadı. İçeriye doğru çekti. Ortası çok güzel Çayra'ya. Çayra.
5: Ortaktan kaçmış sanki.
3: Vinyas. Vidal dışarıya ama bakalım vardan bir uyarı gelecek mi? Geçmedi top. Şimdi Gonzalo döndü. Gonzalo! Golü buluyor Real Madrid. Ön alan baskısı, kazanılan top. Gol Gonzalo. İlk yarı sonunda Madrid'de gol geliyor. Bellingham'la geliyor Real Madrid. Yanında Mbappe var. En sağda Mastantolu geçmedi top. Aldı Mbappe. Müthiş bir ultu var Bernabeu'da. Mbappe dışarıya gönderdi.

0: Mbappe tekte. Wijnaldum. Wijnaldum attı çalımını. Açığa aradı Jude Bellingham, ikinci gol. Jude Bellingham ikinci yarıda oyuna girdi. Mbappe'nin asistinde golü atıyor. Son 10 dakikalık bölüme girilirken Jude Bellingham sahnede. Real Madrid 2-0 önde. Şimdi Vinicius önünde hareket alanı var. Eric Bailly onu karşılıyor. Aradan Mbappe'ye. Kaleci biraz önde yakalandı. Mbappe açı arayacak. Mbappe bulamadı çerçeveyi. Girdikten sonra hayli hareketli Mbappe ama ve bitirdi. Değişikliklere rağmen uzatmadı. Double goals. Madrid'de Real Madrid 2, Real Oviedo 0.
1: Fransa'ya uzanalım şimdi de. Paris Saint-Germain Lig 1'de bitime bir hafta kala 14. şampiyonluğunu ilan etti.
2: Fransa Lig 1'de en yakın takipçisiyle puan farkını 9'a çıkaran Paris Saint-Germain şampiyonluğunu ilan etti. (Gülüyor) 29. hafta erteleme maçında takipçisi Lens'a konuk olan başkent ekibi karşılaşmayı Kvaratskhelia ve Mbaye'nin golleriyle 2-0 kazandı. Puanını 76'ya çıkaran Paris Saint-Germain ligin bitimine bir hafta kala şampiyon oldu.

0: Başkent ekibi böylece tarihinde üst üste 5. toplamda ise 14. şampiyonluğuna ulaştı. Luis Enrique yönetiminde geçtiğimiz sezon ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu da kazanan ekip 30 Mayıs Cumartesi akşamı üst üste 2. zafer için Arsenal'la Budapeşte de karşılaşacak. Paris Saint-Germain'in son 14 yılda aralıksız şampiyon olma serisine sadece Monaco ve Lille ket vurabilmişti. Lille 2020-21 sezonunda milli futbolcular Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'la şampiyonluğa ulaşmıştı.
1: Serie A şampiyonu Inter, ligin ardından İtalya Kupası'nda da zafere ulaştı.
2: Inter sezonu çifte kupayla kapattı. Bu sezon Serie A'da şampiyonluğa uzanan Milano ekibi Coppa Italia finalinde Lazio ile karşı karşıya geldi. Inter, Adam Marušić'in kendi kalesine attığı golün ardından Lautaro Martinez'in attığı golle mücadeleden 2-0'lık galibiyette ayrıldı. İtalya Kupası'nı 3 yıl aradan sonra kazanan Mavi Siyahlılar, kupayı toplamda 10. kez müzesine götürdü. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu Inter formasıyla 3. kez İtalya Kupası zaferi yaşarken, Inter formasıyla da toplam 8. kupasını kazandı. 32 yaşındaki futbolcunun Inter kariyerinde ayrıca 2 Serie A şampiyonluğu ve 3 İtalya Süper Kupası bulunuyor.
1: Ekonomik olarak zor günler geçiren Lyon ve Marsilya kulüpleri Avrupa'dan men edilme riskiyle karşı karşıya.
0: Fransız devleri ekonomik olarak zor günler geçiriyor. Finansal fair play şartlarını karşılayamayan Olympique Lyon ve Olympique Marsilya Avrupa'dan men edilebilir. Fransız basınında yer alan haberlere göre iki kulübün finansal sürdürülebilirlikleri önümüzdeki günlerde detaylı bir şekilde incelemeye alınacak. Son birkaç ayda zarar açıklayan Lyon ve Marsilya'nın ağır sportif yaptırımlara maruz kalabileceği belirtiliyor. Gelişmenin ardından iki takımın da bütün oyuncularını satışa çıkardığı öğrenildi. Olympique Lyon'da öncelikli olarak yeni transferler Pavel Schult ve Tyre Morton'ın, Olympique Marsilya'da ise Mason Greenwood ve Leonardo Balerdi'nin kısa zamanda takımdan ayrılması bekleniyor. Bu süreçte Olympique Lyon'un Avrupa kupalarına katılıp katılamayacağında UEFA'nın vereceği karar belirleyici olacak.
1: Ara transfer döneminde Fenerbahçe ile yollarını ayıran ve Zenit'e giden John Duran orada da rahat durmuyor. Kolombiyalı forvet kişisel durumları sebebiyle izin aldı.
3: John Duran Rusya'da da rahat durmadı. Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla kiralık olarak kadrosuna kattığı John Duran, yaşattığı hayal kırıklığı ve disiplinsiz tavırları sonrası ara transfer döneminde sarı lacivertli takımdan ayrılmıştı. Zenit'le sezon sonuna kadar anlaşma sağlayan Duran, henüz ilk maçında rakibiyle yaşadığı kavga sonrası gündeme gelmişti. Şimdi ise kişisel durumları nedeniyle son hafta öncesi kulüple anlaşıp izne çıktı.

0: Zenit yönetimi yaptığı açıklamada, Kolombiyalı forvetle Zenit yönetimi oyuncunun kişisel durumları nedeniyle izinli ayrılması konusunda anlaşmaya varmıştır. Geri dönüş tarihinin detayları önümüzdeki günlerde duyurulacaktır denildi. Yarım sezonda yalnızca 6 Rusya Premier Lig maçında süre alan Duran bir gol attı. 65 puanla Krasnodar'ın 2 puan önünde zirvede bulunan Zenit, son hafta Rostov'a konuk olacak.
1: Euroleague'de sezon önümüzdeki hafta sona erecek. Son şampiyon temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun da mücadele edeceği Final Four Yunanistan'da oynanacak.
2: Euroleague'de playoff heyecanı bitti, sıra Final Four'a geldi. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda kupanın sahibi önümüzdeki hafta belli olacak. Son şampiyon Fenerbahçe Beko'nun yine yükselme başarısı gösterdiği Final Four organizasyonu bu sene Yunanistan'da Panathinaikos'un salonu OAK Arena'da düzenlenecek. Sarı lacivertliler final için normal sezon lideri ve playoff'ta Monaco'yu 3-0 geçen Olympiakos'la mücadele edecek. Bu önemli mücadele 22 Mayıs Cuma günü saatler 18'i gösterdiğinde oynanacak. İki takımın normal sezonda karşılaştığı mücadelelerde gülen taraf ev sahibi ekipler olmuştu. Yasikevicius'un ekibi Ataşehir'de rakibini 88-80 yenmiş, Yunanistan'daysa 104-87'lik skorla Bartolgas'ın takımı kazanmıştı. Diğer yarı final eşleşmesinde ise İspanyol ekiplerinin mücadelesine tanıklık edeceğiz. Bir tarafta 11 kez en çok Avrupa şampiyonluğu kazanan Real Madrid, diğer tarafta da ilk defa Final Four'a yükselen Valencia. Normal sezonu 3. bitiren Real Madrid playoff'ta Hapoel'i 3-1'lik seriyle geçti. Normal sezonu 2. bitiren Valencia ise tarihi bir playoff serisiyle adını son 4'e yazdırdı. Pedro Martinez'in ekibi Ergin Ataman'ın Panathinaikos'una karşı ilk 2 maçı evinde kaybetti. Final Four'un düzenleneceği salona inanılmaz bir dezavantajla giden Valencia deplasmanda seriyi eşitledi ve evinde kazanarak seriyi 3-2 ile noktaladı. İki İspanyol takımının mücadelesi 22 Mayıs Cuma günü 21'de başlayacak. Bu sezon ilk kez üçüncülük maçının oynanmayacağı Final Four'da final 24 Mayıs Pazar günü 21'de başlayacak.
1: Türkiye, engelli ve özel bireylere verilen bakım hizmetlerinde dünyada önemli ülkeler arasında yer alıyor. Bakım evlerinde sık sık aktiviteler düzenlenerek özel gereksinimleri bireylerin sosyal hayata katılımları da destekleniyor.
3: Bazen kendi sınırlarını yeniden keşfediyorlar. Bazen de bir gitarın tellerinde hayatın ritmini tutuyorlar.
4: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
6: Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Kevin Warsh dönemine hazırlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Kevin Warsh'un Fed Başkanlığını onayladı. Bu durum Fed'de son yılların en tartışmalı liderlik değişimlerinden biri olarak değerlendirilirken, kurumun siyasi bağımsızlığı açısından da önemli bir sınav olarak görülüyor. Oylama sonucu kongredeki siyasi kutuplaşmanın yanı sıra demokratların Warsh'un ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz oranlarının hızlı şekilde düşürülmesi yönündeki taleplerine yakın durabileceğine ilişkin endişelerini de yansıttı.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
7: Reklam. Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
9: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine her 3 mili 1 statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
10: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
11: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geç.

0: zaten.
1: Yoksa sorun değil.
0: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
5: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kur yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
6: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
7: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
8: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
9: Spor Radyo. Güzellikler
10: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
11: Tarihte bugün. 15 Mayıs 1991. Edith Cresson, Fransa'nın ilk kadın başbakanı oldu. Güzellikler
10: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
12: Bir reklam.
13: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik

0: bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
2: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
3: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
2: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
3: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
4: Türksel gücünde 5G.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
8: Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Reklam.
4: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
6: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
7: Büyük rahatlık PTR.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
9: Kazancım net, Sigortam.net.
10: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
11: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
12: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.
13: Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
3: Reklam.
14: A-Spor Radyo.
15: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu. Canlı yayın.
16: Öncelikle çok mutluyum. Geldiğim ilk sezonda bu şampiyonluğu kazanmak benim için çok çok değerli bir şey. Yani hem benim için değerli hem kulüp için değerli ama bizi muhteşem destekleyen bir taraftar kitlemiz var. Onlar için çok mutlu oldum açıkçası. Çok kolay bir sezon olmadı. Onu da söylemek lazım. Çünkü 3 kere üst üste şampiyon olmuş bir Galatasaray var. Herkesin gözü Galatasaray'ın üzerinde. Bütün baskı Galatasaray üzerinde. Sezon başında ben dahil birçok transfer yapıldı. Kadro değişti bir kısım. Bunu baş etmek çok kolay değil ama biz bunu başardık ve açıkçası şampiyonluk için çok mutlu oldum.
17: Vor allem mit den heimischen Fans. Und auch ein sehr starkes Spiel von uns.
16: Yani aslında birçok an var sezon içerisinde hatırladığım ama...

0: özellikle şey yapmak istersen tabii iki tane Fenerbahçe maçı. İkincisini kazandık, o yüzden onu daha çok mutlu etti beni. Ama orada beni mutlu eden hani hem taraftarımızı çok sevindirdik derbi galibiyetiyle ama bence çok da iyi bir oyun oynadık. Bu iyi oyunun da beni çok mutlu etti ve o yüzden iki derbi diyebilirim.
1: Dağıtmış ya. Fenerbahçe'nin gitmesi bir beğendik.
0: Yani gerçekçi olmak gerekirse benim için tek bir seçenek vardı, o da Galatasaray'dı. Yani hem taraftarı, hem kulübün geçmişi, hem kulübün büyüklüğü beni en başından beri çok cezbetti. O yüzden yani Fenerbahçe benim için hiçbir zaman seçenek olmadı. Yani Fenerbahçe beni cezbetmedi açıkçası. O yüzden benim için tek seçenek vardı, o da Galatasaray'dı. Ve bu yüzden de burayı seçtim ve çok mutluyum bu seçimden dolayı. Benim sevdiğim bir oyun tarzının içinde oynuyorum. Biz hücum futbol oynuyoruz. Bu hücum futbolun içerisinde kendimi buluyorum. Alanlarım var. Tarz olarak çok hoşuma giden bir futbol. O yüzden kendimi çok da iyi hissediyorum bu takımın içerisinde. Ya dediğiniz gibi evet, City'de sol tarafta oynadım ama bu benim hangi tarafta oynamam biraz yani oyunun tarzı, oyunun sistemiyle alakalı. Yani sağ tarafta daha verimli olduğum sistemler var. Sol tarafta daha olduğum verimli sistemler var. Burada hani sağ tarafta verimli olduğum bir sistemdeyim ama hani ben sol tarafta da oynayabilirim. Hani City'de olduğum gibi burada da sol tarafta oynayabilirim. Hani o konuda herhangi bir şeyim yok, tercihim yok. İyi ile çok iyi bir sezon arası olduğunu düşünüyorum ama şunu da biliyorum. Çok daha iyisini yapabileceğimi de biliyorum. Ve önümüzdeki sezon için koyduğum hedef de çok daha iyi bir oyun ortaya koymak, daha verimli olmak. Ama ilk sezonum için kötü bir sezon geçirmediğimi, iyi ile çok yarasır bir sezon olduğunu düşünüyorum. İyi maçlar çıkardığımızı düşünüyorum. Önemli galibiyetler elediğimizi düşünüyorum. Galatasaray'ın kim olduğunu, potansiyelimizi gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu açıdan bence iyi bir görüntü çizdik. Ama bence her zaman daha fazlasını hedeflememiz gerekiyor. Her zaman daha iyi olmamız hedefimiz gerekiyor. Bence seneye de daha fazla, daha sesli bir şekilde Galatasaray'ın kim olduğunu, gerçek gücümüzün ne olduğunu göstermemiz gerekiyor Şampiyonlar Ligi'nde de. Çünkü o potansiyele sahibiz, güçlü bir takımımız var. Bunu da burada göstermek zorundayız. Biz Galatasaray olarak kazanması sürpriz olan takım değil. Yani her maçını kazanmaya hedefleyen ve her rakibe karşı o rakibi üzecek potansiyelli bir takım olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani biz sürpriz galibiyetlerden çıkıp üst üste kazanıp gerçekten Galatasaray'ı herkesin acıtabileceği bir takım olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu potansiyeli kesinlikle biz de görüyorum. O yüzden bunu hedeflememiz de gerekiyor bence. Bize karşı oynayan her takım, yani istisnasız her takım Galatasaray'a karşı büyük bir zafer elde etmek için uğraşıyor. Çok yani sezon hedefi gibi bir şey bu aslında onlar için. Galatasaray'ı yenelim, çok büyük bir zafer elde edelim duygusuyla, hissiyle oynuyorlar. O yüzden yani burada şampiyon olmak da bu yüzden çok kolay değil açıkçası. Yani herkes böyle kolay olduğunu düşünebilir dışarıdan ama gerçekten kolay değil. O yüzden şampiyonluğun da çok değerli bir şey olduğunu düşünüyorum Süper Lig'inde.
1: Ja, ich genieße es halt sehr und bin sehr sehr dankbar dafür. Ja, wie sehr du mich unterstützt.
0: Öncelikle gerçekten şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten minnettarım. Galatasaray taraftarına minnettarım. Yani geldiğim ilk günden itibaren sezonun her anında, her durumda bana destek oldular. Her zaman bu desteği hissettim. Bu benim için çok önemli bu destek. Gerçekten benim için iç sahada maç yapmak çok büyük bir zevk. Yani her maçta o atmosferi yaşamak, her maçta o duyguyu yaşamak bana çok ayrı bir has veriyor. Ama deplasmanlarda da aynı şeyi yaşıyoruz. Sürekli taraftarlarla birlikteyiz. O yüzden hani bu kadar onlar bizi mutlu ediyorken de onları bizi mutlu etmemiz bizim için çok değerli bir şey. Aslında ilk o Marseille'den önce Bayern Münih formasıyla hep konuşuluyordu. Taraftar hep bu konu vardı. Sonra oynadık. Ve gerçekten öyle olduğunu gördüm. Yani inanılmaz bir atmosfer vardı. Şimdi açıkçası çok mutluyum. O taraftarı kendi arkamıza almamızın benim için çok bir değeri var. Ama şunu söylemem lazım. Galatasaray o süreçten sonra da çok gelişti. Yani şu an bulunduğumuz yere bakın, tesislere bakın. Yani bu bile aslında Galatasaray'ın nasıl bir noktaya geldiğini gösteriyor aslında. Sürekli kendini geliştirmeye çalışan, daha iyi olmaya çalışan bir kulübün içerisindeyim. Avrupa'da daha büyük hedeflerin peşinde koşmaya çalışan bir kulübün içerisindeyim. Böyle hedeflerin olması da bizim için çok değerli.
1: Das wäre auf jeden Fall natürlich, ja, super.
0: Yani dünyanın en büyük sahnesi Dünya Kupası. Ve o sahnede kendi ülkeni temsil etmek çok değerli bir şey. Yani ben açıkçası benim için o yüzden Dünya Kupası çok önemli, çok farklı bir değere sahip. Tabii orada gidip başarılı olmak, orada o sahnede ülkeni doğru bir şekilde temsil etmek benim için çok çok değerli. O yüzden açıkçası bir de kariyerim bitmeden bir Dünya Kupası'nı da müzeye koymak benim için çok değerli olabilir.
2: Yapılan röportajlarla devam ediyoruz. Sırada Mauro Icardi var. Mauro Icardi de kulüp televizyonuna konuştu. Takımdaki günleri, elde ettiği başarılar ve taraftarla kurduğu bağ hakkında konuştu.
3: Galatasaray'ın Arjantin yıldızı Mauro Icardi kulübün kanalına özel açıklamalarda bulundu. Galatasaray'da çok mutlu olduğunu

0: Söyleyen Icardi, Türkiye'ye geldiğimden bu yana hep söylüyorum, zor bir anda gelmiştim. Önceki yılda istediğimiz kadar başarılı olamadık. Bana güvenen insanların sözüyle buraya geldim ve onlara bir söz verdim. Onlardan en önemlisi Erden Timur'du. 4 yılda tarih yazdık. Fatih Terim'in yıllar önce kırdığı rekoru egale ettik. Çok büyük onur ve gurur duyuyoruz dedi. Şampiyonluk maçındaki asisti hakkında konuşan yıldız golcü, çok yeni girmiştim maça, enerjim vardı bol bol. Noah'nın uzun pasını aldım, gol atmamız lazımdı. Ben çok mücadeleci biriyim zaten, Kaan'ı gördüm orada, çok atmasını istedim golü. Çok özel bir insan, ben de normalde gol atmak istiyordum, en önemlisi takımın kazanması. Çok kıymetliydi galibiyet açıklamasında bulundu. Sezon değerlendirmesinde bulunan Icardi, bu sezon beklediğimiz kadar kolay değildi. Türkiye şampiyonu olarak sezona başladık ama uzun bir yol bu. Bizim gibi takımlar hırslı olmalılar çünkü çok üst düzey oyunculardan oluşuyor. Kupadan elenmek de üzücüydü. Şampiyon olduğumuzda herkes bir oh dedi diye düşünüyorum şeklinde konuştu. Kendisi için söylenen şarkıdan bahseden Arjantinli yıldız, 50 bin kişiyle aşkın olayım söylemek inanılmaz bir şey. Maç sonunda o duygu yüklü şarkının söylenmesi, 4 yılda yaşananlar, şampiyonluklar, kelimeler yetmiyor. İnanılmaz bir şey. Onlara ve gösterdikleri sevgiye sahada karşılık vermeye çalıştım dedi. Sakatlığından bahseden Icardi, zorlu bir sakatlığım vardı ama Avrupa ve Türkiye'nin zirvesine geldik. Elimden geleni yapmak beni çok onur ediyor. Tüm oyuncular bugün Galatasaray'ın çok büyük bir takım olduğunu biliyor. Her an, her gün burada çok büyük keyif alıyorum. Elimden geleni yapmaya devam edeceğim son ana kadar ifadelerini kullandı. Taraftarın sevgisinden bahseden Mauro Icardi, arkadaşlarım ve ailem geldiklerinde inanamıyorlar. Bu kadar sevgi gösterisi, karşılıklı bir sevgi de var. Benim için bir nesli Galatasaraylı yaptı dediklerinde gerçekten gurur duyuyorum. Anlatılamaz, bunun yerini tutacak bir şey yok. Benim şarkımı söylemeleri, Icardi olmak istemeleri futbolun ötesinde bir şey. Türkiye'den gittiğim zaman muhtemelen kalbimde taşıyacağım en büyük hazine bu olacaktır açıklamasını yaptı. En beğendiğin gol sorusuna ise yıldız oyuncu, santrforlar için her gol önemlidir. Derbiler bu ülkede farklı yaşanıyor ve derbi golleri diyebilirim. Taraftar için biliyorum, Fenerbahçe maçında sonradan oyuna girdikten sonra attığım gol, formamı göstermiştim. Bayern Münih'e attığım Panenka, Trabzonspor'a attığım kafa golü, Manchester United'a attığım gol, tarihi bir stadyumda Manchester United'ı yenmek, bir tane özel gol yok cevabını verdi.
1: Şampiyonluk serisini sürdürmek isteyen Galatasaray kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlıyor.
2: Süper Lig'de üst üste 4 sezon mutlu sona ulaşan Galatasaray mevcut kadrosunu koruyarak nokta atışı transferler yapmayı hedefliyor. Stoper, orta saha, 10 numara, kanat ve yedek forvet aramaya başlayan Sarı Kırmızılılar birçok dünya yıldızını gündemine aldı. Savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Van Dijk ve Rudiger gibi elit savunmacıların durumunu yakından takip ediyor. Orta sahada yabancı kuralından dolayı 23 yaş altındaki potansiyelli isimler listede. 10 numara adaylarında Bernardo Silva ilk sırada. Noah Lang'ın 30 milyon euro olan opsiyonu kullanılmayacağı için kenar forvet arayışı da var. Yedek santrforda ise Başakşehir'den Bertu Yıldırım ismi ön plana çıkıyor. Sarı Kırmızılar, Gabriel Sara başta olmak üzere oyuncu satışı yaparsa transfer sayısını arttıracak.
1: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım seçilmesi halinde Sarı Lacivertli Kulüp'te yeni bir tesisleşme ve modernleşme hamlesi yapmayı planlıyor.
3: Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın projeleri hazır. Göreve geldiği takdirde gayrimenkul ve yeni tesisleşme hamleleriyle önemli gelir kaynakları yaratmayı planlayan Yıldırım, kulübe yeni araziler kazandırmayı hedefliyor. Aziz Yıldırım'ın en büyük hedeflerinden biri Fenerbahçe Koleji'ni yeniden hayata geçirmek. Fenerbahçe Üniversitesi'nin de yeniden kulüp bünyesine kazandırılması için görüşmeler yapılacak. Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulunda yer alması beklenen Nihat Özbağ, 2024 yılındaki seçimde stat büyütme projesini tanıtmıştı. Nihat Özbağ'ın hazırlattığı proje, Aziz Yıldırım'ın göreve gelmesi halinde hayata geçirilecek. Stat kapasitesini 60 bine çıkaracak projenin hazır olduğu belirtildi. Yıldırım döneminde kulübe kazandırılan Kenan Evren Lisesi arazisinde gelir getirecek projeler hayata geçirilecek. Kenan Evren Lisesi arazisi üzerinde gerçekleşti.

0: geliştirecek projeyle kulübe ciddi bir gelir sağlanacak. Fenerbahçe Yatırım Holding AŞ ve Fenerbahçe GYO gibi yapıların kurulması ve halka arzı planlanıyor. Ayrıca Feneryum'un halka arzıyla da önemli gelir hedefleniyor.
1: Günün gazete manşetleriyle devam ediyoruz. Galatasaray'a ve Fenerbahçe'ye biraz daha detaylı bakalım manşetlerde. Foto maçla başlayacak olursak hemen A-Spor ekibinden Emre Kaplan'ın gerçekleştirdiği özel röportaj burada da var. Gabriel Sara A-Spor'a konuştu. Okan Buruk Avrupa'da oynamak ve Brezilya milli takımına gitmeyi aklıma sokarak beni ikna etti ve iyi ki de buraya geldim diyor. Bu şekilde bir açıklaması var. Victor Osimhen'le ilgili Osimhen'i çok seviyorum dedi. Bazen beni gıcık ediyor ama aynı zamanda onu çok seviyorum açıklaması var. Daha çok gol atacağım dedi. Önümüzdeki sezonlarda frikik golü atacağım. Juventus maçı inanılmazdı ama 13 maçta bir gol attım. Bu bence yetersizdi. Önümüzdeki sezon bunu daha ileriye taşımak istiyorum diyor. Gelelim Virgil van Dijk'a. İlk saat dilimimizdeki manşetlerde vardı bu isim zaten. Detaylandıralım. Bonservisini al gel. Hollandalı futbolcudan Muhammed Salah gibi bonservisini eline almasını isteyen sarı kırmızılılar Virgil van Dijk'a mevcut 12 milyon euroluk maaşını ve imza parası ödemeye hazır olduğunu iletti. Aslan kupasını alıyor. 2025-26 sezonu şampiyonu Galatasaray bugün kupasını Rams Park'ta taraftarı önünde alacak. 52 bin taraftarın yer alacağı kutlamalar 19.05'te başlayacak. Şöyle bakalım sayfa içerisinde. Barış Alper var. İstikrarın adı. Sarı Kırmızılı takımın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz istikrarlı görüntüsüyle dikkat çekiyor. Sezon başında Suudi Arabistan'dan aldığı teklifi reddetmişti. Ardından formasını bırakmadı. Barış bu sezon 3666 dakikayla en fazla forma giyen isim oldu aynı zamanda. İkincide ise Şalay var. Devam ettik. Fenerbahçe ile ilgili Fanatik gazetesine bakacağız. Samandıra'ya veda ziyareti. Saadettin Saran ve yönetimi seçimde aday olmadı. Başkan yöneticilerle birlikte Samandıra'ya gitti. Saran ve kurmayları futbolcularla yemek yedi. Kulüp personeliyle de vedalaştı. Seçimde resmen 6-7 Haziran'da yapılacak Fenerbahçe Kulübü'nden beklenen açıklama geldi. Olağanüstü seçimli genel kurulun 29-30 Mayıs'ta düzenleneceği, yeterli katılım sağlanmaması halinde 6-7 Haziran'da yapılacağı duyuruldu. Yine ilk saatte gazetelerde okuduğumuz bir iki isim Girassi ve Senesi. Burada da daha detaylı bilgiler var bu iki isimle ilgili. Aziz Yıldırım Girassi'nin peşinde, Hakan Safi ise Senesi imza attırmak istiyor. Ancak her iki oyuncu için de Tottenham devrede. Fenerbahçe'de şimdi gözler Premier Lig'in son iki haftasına çevrildi. Çünkü Tottenham ligden düşebilir. Ligden düşmesi halinde bu transferlerde mecburen geri adım atılacak. Sarı lacivertliler avantajlı konuma geçecek. Marsilya'dan yıldız ister misiniz? Fransız ekibi mali sıkıntılar nedeniyle tüm futbolculara gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Greenwood, Medina, Goyri gibi yıldızlar menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. Yönetimin bu isimleri başkan adaylarına ilettiği kaydedildi. Az önce Lyon ve Marsilya'dan bahsetmiştik haberlerimiz içerisinde. Maddi sıkıntılar söz konusu ve Avrupa'dan men riskiyle karşı karşıya bu takımlar. Bu yüzden oyuncular da takımdan ayrılmak istiyor. Lewandowski var bu sayfada. Hem Aziz Yıldırım'ın hem de Hakan Safi'nin golcü adayları arasında yer alan dünya ünlü yıldızla ilgili flash bir iddia geldi. Polonya basınına göre El Hilal Barcelona'dan ayrılacak olan Robert Lewandowski'ye yıllık 90 milyon euro maaşla 2 senelik sözleşme teklif etti. Sabah gazetesiyle devam edelim. Cimbom bugün 26. şampiyonluk kutlaması için sahaya çıkıyor. Hemen şurada bir kutlama programı var. Buradaki detaylara bakalım. Saat 15 Galatasaray Lisesi'nden hareket edecek kortejde kutlamalar başlayacak. 18 Rams Park'ta kapılar açılacak ve stadyumdaki program başlayacak. 19 DJ Suat Ateşdoğlu'nun performansının eşliğinde futbolcular kendi seçtikleri şarkılarla sahneye çıkacak ve taraftarları selamlayacak. Saat 20.30 Süper Lig Şampiyonluk Kupası

0: Görkemli bir törenle havaya kaldırılacak. 22'de de havai fişek gösterileriyle kutlama sona erecek. Barış değil Sara yolcu. Sarı Kırmızılar yeni planını 10+4 kuralına göre güncelledi. Stoper, orta saha, 10 numara, kanat ve yedek forvet takviyesi isteyen Galatasaray, Sara için 35 milyon euroluk teklif bekliyor. Bakıyorum şöyle sayfaya, birçok oyuncu ile ilgili bölüm var. Sara'nın az önce röportajına da bakmıştık zaten. Osimhen'le ilgili bölüm buraya eklenmiş. Osimhen bazen beni gıcık ediyor dedi ama aramız çok iyi açıklamasında da bulundu. Osimhen de kendi röportajında, kulüp televizyonuna verdiği röportajda Icardi ile ilgili güzel sözler söyledi. O bölüm var burada. Icardi'yi öve öve bitiremedi Victor Osimhen röportajında. Hürriyet'e gelelim. Galatasaraylı Yunus Akgün üst üste 4. Süper Lig şampiyonluğunu getiren kırılma noktalarını anlattı. Trabzonspor ve Fenerbahçe maçları dönüm noktasıydı dedi. Cimbom'un üst üste 4. Lig zaferinin kahramanlarından Yunus Akgün hem sezonu değerlendirdi hem de gelecekteki hedeflerini açıkladı. Avrupa hayalim var ama Galatasaray'da kalıp Bülent ve Muslera'yı geçmek istiyorum dedi. Bu kulübün kapısından 7 yaşında girdim ve hep bu anların hayalini kurarak büyüdüm. Hayallerimi yaşıyorum. Bülent Korkmaz ve Fernando Muslera gibi çokça şampiyonluklar yaşamış efsaneleri tabii ki de kalıp geçmek isterim. Avrupa'da forma giymek her Türk futbolcunun hayali. Ben de Avrupa'nın en önemli kulüplerinden birinde zaten forma giydim. Elbette çok büyük bir teklif olursa başkanımız ve hocamızla konuşup Galatasaray'ın menfaatlerine göre karar veririz. Ama şu anda daha fazla şampiyonluklar kazanmak istiyorum dedi. Icardi bölümü var yine Yunus Akgün'ün röportajında ve umarım Icardi Galatasaray'da kalır şeklinde bir cümle kullandı. Yunus Akgün'ün enleri bölümü var. Oynadığı veya izlediği en iyi maç Paris Saint Germain Bayern Münih maçı 5-4 biten. En zorlandığı maç deplasmandaki Liverpool maçı. Mevkiyi değiştirmek istesen hangisi olurdun? Antrenmanlarda da yaptığım gibi kalecilik şeklinde cevap verdi bu soruya. Milliyet gazetesine de bakalım. Yıldırım yıldızlarla geliyor. Fenerbahçe'de seçim çalışmalarını sürdüren Aziz Yıldırım'ın yeni hocayı açıkladıktan sonra futbolcularla masaya oturacağı öğrenildi. Öncelikle forvet sorununu çözmek isteyen Sarı Lacivertli kulübün eski başkanının 4 yıldızlı oyuncu alacağı ifade ediliyor. Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca gelecek sezon için taraftarlara şampiyonluk sözü verdi. Bu kariyerimin en zorlu sezonu oldu. Birçok farklı pozisyonda oynadım ve asıl pozisyonumda çok az süre aldım. Ancak tüm bunlar bir oyuncu olarak daha da gelişmeme ve daha eksiksiz bir oyuncu olmama yardımcı oldu. Saha içindeki tüm sorumluluğu üstleniyorum ve bundan asla kaçmayacağım. Fenerbahçe forması giymek bir onurdur ve gelecek sezon şampiyonluk kazanmak için daha da sıkı mücadele edeceğim dedi. Manşetlere baktık. Fenerbahçe'den yine seçimle ilgili noktalar, transfere dair haberler, Galatasaray'da da gerçekleştirilen röportajlar vardı. Şimdi geçelim günün maçına. Trendyol Süper Lig'de sona geldik. Bu yılki son haftaya bugün giriş yapacağız. Ve saat 20'yi gösterdiğinde Beşiktaş'la Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek.
1: Beşiktaş Süper Lig'de sezonu Rize'de noktalayacak. Beklentilerin uzağında kalan siyah beyazlılar Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. Son 4 lig maçında bir kez kazanabilen Beşiktaş geride kalan 33 hafta sonunda 59 puana sahip. Siyah beyazlılarda sakatlığı bulunan Raşit Sağ ve Kartal Kayra Yılmaz'la sakatlık riski bulunan Yang Yo ve özel izinli Felix Udokai sezonun son karşılaşmasında forma giyemeyecek. Beşiktaş, Çaykur Rizespor'la ligde oynadığı son 10 maçta bir kez sahadan yenik ayrıldı. Siyah beyazlılar Karadeniz ekibiyle yaptığı söz konusu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Çaykur Rizespor ise seyircisi önünde Beşiktaş'ı yenerek sezonu 3 puanla tamamlamak istiyor.

0: Evinde oynadığı son 5 maçı kazanan Karadeniz ekibi geride kalan 33 maçta 40 puan topladı. Çaykur Rizespor'da sakatlığı bulunan Zekiri ve Ali Kulov forma giyemeyecek. Sezonun ilk devresinde İstanbul'da oynanan karşılaşmada Beşiktaş rakibini 1-0 yendi. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak Çaykur Rizespor Beşiktaş mücadelesi saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı Asen Albayrak yönetecek.
1: Ernest Muçi golleriyle Trabzonspor'a katkı sağlamaya devam ediyor.
2: Ernest Muçi Trabzonspor'u duraklama dakikalarında attığı golle finale taşıdı.
3: Muçi rakibinin üstüne üstüne gitti. Muçi kaleyi düşündü. Harika bir gol! Mükemmel bir gol!
2: Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençler Birliği'ni 2-1 mağlup eden Bordo Maviller de galibiyet golünü atan Ernest Muçi takımına katkı vermeye devam ediyor. Beşiktaş'tan sezon başladıktan sonra 1 milyon euroya kiralanan Arnavut futbolcu Süper Lig'de 25 karşılaşmada 11 gol kaydederken Ziraat Türkiye Kupası'nda rakip ağlara 7 karşılaşmada 4 gol gönderdi.
3: Bakayemeten Muçi'ye, Muçi kaleyi düşündü, Ernest Muçi!
2: Arnavut futbolcu lig, kupa ve süper kupada oynadığı 33 maçta 15 gol kaydetti. Beşiktaş günlerinin çok üzerine çıkan oyuncu kariyerinin en parlak dönemini geçiriyor. Muçi sakatlığı yüzünden suskun kaldığı dönemin ardından tekrar takımına katkı yapmaya başladı. Bordo Mavili futbolcu tedavisi bitip formunu yakaladıktan sonra geçen hafta ligde 2-1 kazanılan Beşiktaş ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Gençler Birliği maçında takımının galibiyet gollerine imza atan isim oldu.
3: Uşari Ozan kendini gösterdi. Ozan da oynadı. Ozan cezalandı, şimdi pasını verdi. Şut ve gol! Muçi!
2: Muçi Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nda en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor. Arnavut oyuncu 4 golle takımına kupada en çok skor katkısı yapan isim olurken ara transferde Belçika'nın Anderlecht takımına transfer olan Danilo Sikan da 3 golle bu oyuncuyu takip etti. Ernest Muçi 15 golle Trabzonspor'da golcü oyuncu Paulo Nuachu'dan sonra en fazla rakip fileleri havalandıran 2 oyuncudan biri oldu. Nuachu Süper Lig'de 29 maçta 22, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 maçta 2 gol olmak üzere toplam 34 maçta 24 golle Bordo Mavillerin en golcü oyuncusu olurken Muçi 38 maçta 15 gol atan Augusto ile birlikte ikinci sırayı paylaştı.
3: Olay ilk be. Şimdi Muçi. Muçi uzak mesafeden vurdu. Mükemmel bir gol. Harika bir gol. Ernest Muçi.
2: Trabzonspor Ernest Muçi'nin Süper Lig'de gol attığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle hanesine 19 puan yazdırdı.
1: Gazete manşetleri bölümümüzdeyiz bir kez daha. Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerini inceleyeceğiz. Fanatik'in 5. sayfasındaki detaylara bir bakalım. Beşiktaş için bugünün maçı, bu bölümle başlayalım. Beşiktaş'ta sezona veda. Ligi 4. bitirmesi garantilenen ve sezonun en önemli hedefi olan kupadan elenen Beşiktaş son maçına bu akşam Rize'de çıkacak. Bu karşılaşma sonrası Başkan Serdal Adalı ile Sergen Yalçın tamam mı devam mı görüşmesi yapacak. Tabii son maç olduğu için artık yerler de belli. Kadroyu tahmin etmek bence biraz zorlu olabilir. Burada muhtemel bir 11 var Orhan Yıldırım'a ait. Ersin Kare'de, Murillo, Agbadu, Calo ve Rıdvan defans hattında. Ndidi, Aslani, Orkun Çerni, Olaytan ve Tore 11'i burada yer alıyor. Ayrıca önemli detay, kadın hakem maçı yönetecek. Asen Albayrak yardımcılıklarını Anıl Usta ve Murat Şen yapacak. Finalde fazlası şart. Gençler Birliği deplasmanında 1-0 geriden gelerek zafere uzanan Trabzonspor üst üste 3. kez kupada finale yükselirken Fatih Tekke soyunma odasında oyuncularına böyle seslendi. İlk yarı çok yetersiz. İkinci devre toparladık ama finalde daha fazlası lazım. Bu kupayı ne kadar istediğinizi finalde göstereceksiniz dedi. Öz eleştiri de yaptı yine bu konuşmasında. Muçi detayı var. Az önce de baktık zaten haberlerimizde, performansı ve golleriyle sezonun flash isimlerinden biri olduk. Maç kazandırmak onun işi. Sakatlıktan döndükten sonra form düşüklüğü yaşayan Muçi ligdeki Beşiktaş maçında gol orucunu bozmuştu. Arnavut Yıldız krize giren kupa yarı finalinde de 90+2. Dakikada sahneye çıktı ve maçı kazandırdı. Foto maça geçtik. Trabzonspor'un Türkiye Kupası'ndaki başarısı dikkat çekiyor. Kupa

0: Fırtına. Bordo Maviler son 6 yılda 4. kez finale çıkmayı başardı. Üst üste 3. kez kupada şampiyonluk maçına çıkacak Karadeniz devi son zaferini 2020 yılında yaşamıştı. Trabzonspor daha önce Antalya'da bir kez kupa finaline çıktı. 2002-2003 sezonunda Antalya'da Gençler Birliği'ne karşı final mücadelesinde boy göstermişti. 3-1'lik galibiyetle sahadan ayrılarak şampiyon olmuştu. Ustalık eseri Fatih Tekke yönetimindeki Bordo Mavililer'de Ernest Muçi, Mustafa Eskeylaç ve Ozan Tufan çıkışa geçerken Olayı, Vivu, Voşvari, Augusto gibi genç yetenekler de değerlerine değer kattı. Onaçu da krallığa gidiyor bu arada. Futbolculuk döneminde 2004-2005 sezonunda 31 golle gol kralı olan Fatih Tekke şimdi öğrencisi Paulo Nacho'nun krallığını bekliyor. Trabzonspor'da Paulo Nacho'ya çok güvenen Tekke sistemini 2-0 birlik D forvete göre kurdu. 22 gol kaydeden Nijeryalı yıldız Süper Lig'de son haftaya girilirken krallık listesinde de ilk sırada yer alıyor. Sabah gazetesindeyiz. Fırtına indirim bekliyor. Kartalsı opsiyondaki 8,5 milyon euroya yakın bir rakam hedefliyor. Kıran kırana bir Muçi pazarlığı var gibi duruyor. Arnavut Yıldız 90 artılarda attığı gollerle Bordo Mavili takımı hayat verdi. Son olarak Gençler Birliği filelerini sarsarak Ziraat Türkiye Kupası'nda finali getiren isim oldu. Trabzonspor Ernest Muçi ile ilgili yaptığı teklifi güncelleyecek demiş Yunus Emre Sel. O gün Şahinoğlu'nun da bir bölümü var. Beşiktaş'ın en büyük kozu diğer talipler. Ernest Muçi'nin bonservisini Trabzonspor'a vermek için yapılan anlaşmadaki opsiyon maddelerinde yer alan rakamı talep ediyor. Beşiktaş, siyah beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı her ne kadar pazarlığa kapalı olduklarını ifade etse de Trabzonspor cephesinden gelecek yeni teklifin değerlendirileceğini de belirtti. O opsiyon rakamı da 8,5 milyon euro bu arada. O gün Şahinoğlu'nun bir haberi daha var. Çaka gelmek için can atıyor. İsviçreli ön libero siyah beyazlı formayı sırtına geçirmeye hazır. Beşiktaşlı yetkililer teknik direktör Sergen Yalçın'ın oyuncu hakkındaki görüşünü aldıktan sonra harekete geçecek. Milliyet gazetesindeyiz. Kartal'ın çilesi bitmiyor. Siyah beyazlı takım taraftarına büyük hayal kırıklığı yaşattı. 2025-26 sezonunu bugün Çaykur Rizespor deplasmanında noktalayacak. Kiralık sözleşmeleri bitecek olan Vazquez, Cengiz Ünder, Jota Silva, Aslani ve Elbilal Tore son kez görev yapacak. Tabii bu listeden Tore'nin gelecek sezonda devam etmesini istiyor Beşiktaş. O konuda hamleler bekleniyor. Bir gazeteye daha bakacağız. O da takvim olacak. Şimdi hedef kupa. Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine taşımak isteyen Trabzonspor 22 Mayıs'ta Konyaspor'la oynayacağı finale odaklandı. Fırtınadan Correa atağa, Trabzonspor Lille'nin Portekizli kanat forveti için kollarını sıvadı. 10 numara pozisyonda görev yapabiliyor 25 yaşındaki oyuncu. Bir fiyat araştırması yapılıyor. Beşiktaş'ın da oyuncuyla ilgilendiği detayı var. Gazete manşetlerimizi bugünlük bitirdik. Tekrar haberlerimize dönelim. TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtladı.
1: Stresle baş edebilme yollarını tam bulabilmek, bu konuda daha relax olabilmek, sonuçta bir maça çıkıyoruz, yenmek de var, yenilmek de var, dünyanın sonu değil zihniyetine daha fazla sahip olabilmeyi isterdim ama 49 yaşındayım, hala bunu başarabilmiş değilim. Hangi hafta puan durumuna baktığımı hatırlamıyorum. Ben puan durumuna, tablosuna bakmıyordum. İşte kalan maçlara, sadece bir maç sonrasına bakıyordum. Puan tablosuna bakmıyordum. Bir kere daha ciddi olacağız. Durumun farkında olacağız. Ayaklarımız yere çok sağlam basacak. Disiplinli olacağız. Ve her şeyden önemlisi, gerekirse geçmiş futbol kimliğimizi unutup deli gibi mücadele edeceğiz bu durumdan kurtulabilmek adına. Bizim bakış açımızla oyuncularımızın bakış açısı ve performansı birbirine uymaya başladığı anda işlerin tam da düzeldiği nokta. Ve sonrasında en azından bu periyot için en oynamamız gereken kadroyu yakalamaya başladık. Ve bu da bir istikrara evrildi. Sezon başından beri Konyaspor çok deneme yanılma kadrolarıyla oynadı ama o son bahsettiğiniz süreç artık bizim adımıza bir istikrar süreciydi.
0: Kocaeli Spor'la Antalya Spor bu hafta karşı karşıya gelecek. Kocaeli Spor'da teknik direktör Selçuk İnan maç

0: öncesi açıklamalarda bulundu. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız dedi.
1: İyisiyle, kötüsüyle, acısıyla, tatlısıyla, galibiyetiyle, mağlubiyetiyle bizim için bence keyifli bir sezondu, güzel bir sezondu. Bu sezonun bu şekilde bitmesinde tabii başta taraftarımız olmak üzere belediye başkanımız, başkanımız, yöneticilerimiz, emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Oynadığımız son maçların neredeyse hepsi çok zorlu maçlar ve sıralamayı değiştirecek maçlar oldu. Antalyaspor'da bu maçlardan biri olacak. Son dönemlerde tabii gündemi meşgul eden konulardan biri de bu oldu. Antalyaspor'la saha dışında olan kardeşliğimiz, tabii ki kulüpler dışarıda sadece Antalyaspor'la değil, bütün takımlarla kardeşlik ilişkisi içinde olmalı ki ben hayatımda hep öyle baktım, ama saha içi orası bizim hayatımız, alanımız, namusumuz, ne derseniz deyin. Orada bundan önceki rakiplerimizle nasıl koro koro mücadele ettiysek böyle bir mücadele olacak. Çıkacağız, elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Ondan sonra gelişecek olaylar tabii bizim dışımızda. Biz mücadelemizi vereceğiz. Kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız.
2: Daha herhangi bir görüşmemiz olmadı. Tabii ki buna kulübümüz ve hocamız karar verecek. Yani ben 4 yıldır buradayım. Bu 4 yılda dile kolay, yani birçok şey yaşadık. Sevinç, üzüntü, gurur, kupalar kaldırdık. Çok güzel zamanlarım geçti. Yani sadece burada futbolculuk yapmadım, hayatımın en anlamlı yıllarını geçirdim. Burası benim için çok özel bir kulüp, çok özel bir yer. Hakkımızda hayırlısı neyse olsun. Benim gönlüm tabii ki herkesin de bileceği üzere Kocaelispor'un iyiliği tarafında. İnşallah Kocaelispor'un faydasına ne olacaksa o olsun diye düşünüyorum.
0: Teams bağlantımızla yayınımıza devam edelim. Biraz gündemi konuşalım Haldun Domaç'la birlikte. Hoş geldiniz, günaydın. Nasılsınız?
3: Günaydın, çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Sen de gayet iyi görünüyorsun. Sana ve izleyicilerimize de güzel bir gün diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Galatasaray'la başlamak isterim. Tabii çok fazla gerçekleştirilen röportaj var. Yine Aspor'da Gabriel Sara konuşmuştu. Oradaki bazı detayları da konuşuruz ama bugün şampiyonluk kutlaması var. Saat 19.05'te başlayacak. Nasıl bir atmosfer bekliyorsunuz akşam? Bunu sorarak başlamak isterim.
3: Evet, tabii şimdi üst üste elde edilen 4. şampiyonluk gerçekten de önemli bir başarı. 26 şampiyonluğa ulaştı Galatasaray. Bu da bir kenara yazılması gereken önemli bir konu. Bir istikrardan söz ediyoruz ve artık istikrarlı bir şekilde şampiyonluk kutlamalarını da görüyoruz. Tabii en çok neyi merak ediyorsun dersen, ben en çok şunu merak ediyorum. Acaba hangi futbolcu hangi şarkı veya türküyle sahaya çıkacak? En çok bunu merak ediyorum. Ediyorum tabii ki. Çünkü diğer tarafları, sportif tarafları biraz daha çok konuştuk. Tabii şöyle söyleyelim. Galatasaray artık şampiyonluğun kazanılmasıyla elde edilen rahatlık sonucunda şöyle bir avantaj kullandı. Futbolcularını yazılı basına, görsel basına göndererek onların röportaj yapmalarını sağladı. Bu açıdan bir basın mensubu olarak teşekkür ediyoruz. Keşke bunu biraz sezon içerisinde de ara ara yapabilsek, ama onlar söz konusu olmuyor. Tabii doğal olarak, çünkü şunu da söylemek lazım. Kulüpler diyorlar ki bu konuda biz kendi YouTube kanalımızı, kendi iletişim kanallarımızı kullanırız diyorlar. Ama yine de olsun, teşekkür ederiz. İşte Gabriel Sara da sevgili Emre Kaplan'ın sorularını yanıtladı. Tabii ki buralarda verilen yanıtlar genel anlamda benzer ifadeler oluşturuyor. İşte hocaya övgü, takım arkadaşları, en yakın arkadaşları, onlarla olan sohbetler, taraftara gönderilen güzellemeler, ki gerçekten Galatasaray taraftarı bu sezon çok büyük katkı verdi Galatasaray'ın şampiyonluğuna. Aslında pek çok sezonda olduğu gibi diyeyim. Böyle bir durum söz konusu. 19.05'te futbolcular sahaya çıkacak. Herhalde tahmin ediyorum 20-30 civarında da Galatasaray kupasına kavuşacak. Tabii Şöyle söylemek lazım, şampiyon olacak Galatasaray ama hemen arkasından yeni bir macera başlayacak. Transfer macerası, hemen arkasından transferler başlayacak. Çünkü bu sene Dünya Kupası senesi. Ayrıca şunu da söyleyeyim, gerçekten bu 3 sene arka arkaya bizi çok yoğun bir yaz trafiği de bekliyor. Genel anlamda trafik diyeyim bekliyor.

0: Dünya Kupası'na göndermek gibi düşüncesi var Galatasaray'ın. Bakalım bu düşünceyi gerçekleştirebilecek mi? Neden böyle söyledim? Geçen sezon biliyorsun Leroy Sané'ye imzayı attırmış. Ondan sonra kıtalar arası turnuvaya göndermişti. Böyle bir beklentim var. Onu da söyleyebilirim. Ha, en önce kim imza atacak dersen 23 Mayıs'taki genel kurul sonrasındaki tek başkan adayı var. Herhalde 24 Mayıs'ta Okan Buruk'la Lemina'nın imzasını bekliyorum diyebilirim.
1: Şimdi bu konuyla ilgili yine Gabriel Sara üzerinden gitmek isterim. Röportajını da biraz hatırlatarak iyi ki Galatasaray'a geldiğinden bahsediyor ve siz de az önce söylediniz. Birçok konuda çok fazla pozitif konuşma ve cümle var. Okan Buruk'la ilgili kendisinin bu kulübe gelmesinde ikna sürecinde en önemli rolü Okan Buruk'un oynadığını söylüyor. Şimdi gol katkısı konusunda kendini bu sene biraz yetersiz görmüş. 13 maçta bir gol olarak önümüzdeki yıl daha fazlasını yapacağım dedi ama Sara'yla ilgili tabii sene sonunda takımdan ayrılabilme ihtimali yüksek oyunculardan biri olarak bakılıyor. Sizce bu noktada Galatasaray yönetimi nasıl bir karar verebilir?
0: Şimdi Sara konusunda şunu söyleyelim. Bir futbolcu kendisine bir kariyer planlaması yapar normal şartlarda. Kariyer planlaması bir oyuncu için en önemli. Avrupa'da kariyer planlaması Şampiyonlar Ligi oynamak ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak kariyer planlaması. İkinci önemli isim, ikinci önemli kariyer planlaması milli takımında forma giyip orada Dünya Kupası'na kadar uzanmak. Yani çok önemli organizasyonlarda yer almak. Şimdi bakalım Saray'a şöyle bir baktığımızda Şampiyonlar Ligi oynadı mı? Evet. Ama Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadı. Doğrudur. Çünkü bir Türk takımının Şampiyonlar Ligi kazanması çok kolay bir gerçeklik olarak görünmüyor. Ama Galatasaray'da oynarken Brezilya milli takımına ki yani müthiş bir havuzu olan milli takıma davet edildi. Bir oyuncu için gerçekleştirilmesi gereken kariyer planlamasında yaklaşık %70'ini gerçekleştirmiş bir oyuncu. Şimdi eğer bu Brezilya milli takımının Dünya Kupası kadrosunda da yer alırsa o takdirde mutluluğu sanıyorum %80'lere 90'lara kadar çıkacaktır diye düşünüyorum. Şimdi peki Gabriel Sara'nın Türkiye'deki noktasına baktığımızda yani Galatasaray'daki başarısına baktığımızda aslında Gabriel Sara, Emre Kaplan da söyledi. Serbest vuruşları çok iyi kullanan bir oyuncu. Ama zaman zaman kadro tercihleri nedeniyle biraz kenarda kaldığı süreçler oldu. Belki daha istikrarlı oynasa daha farklı gol sayısına da ulaşabilirdi. Adadan geldiği için adaya gitme isteğini de net bir şekilde biliyoruz. Yani oradan geldiği için Premier Lig oynama isteği. Tabii Premier Lig'de eğer baş takımlardan birine giderseniz şampiyon olmak ve özellikle de Şampiyonlar Ligi'nde hedefe yürümek noktasında kariyer planlaması olduğu bir gerçek. Okan Buruk'un daveti bunu da hemen bir söyleyelim. Okan
1: Tabii.
0: Buruk transfer edilecek pek çok oyuncu için de sen de biliyorsun Demet bizzat devreye giriyor. Yani
1: Evet, bu
0: telefon
1: önemli.
0: açıyor, konuşuyor. Evet, telefon açıyor, konuşuyor. Bu mesela çok önemli bir avantaj. Çünkü şöyle bir olay var. Ne olursa olsun futbolcular akıllı insanlardır. Bir teknik direktörle konuştuğunda, onun ortaya koyduğu planı dinleme şansına sahip olduğunda belki kararlarında olumlu ya da olumsuz etki oluşabilir. Onu özellikle söylemek lazım. Tabii bir başka önemli nokta daha var, onu da söyleyelim. Okan Buruk'un bu oyuncularla doğrudan iletişim kurabiliyor olması, yani lisan noktasında sıkıntısının olmaması da önemli bir avantaj. Bu böyle baktığımız zaman birçok oyuncunun ikna edilmesinde de Okan Buruk'un önemli bir rol aldığını vurgulamamız gerekiyor.
1: Oyuncuların yine röportajlarında dikkat ettiğim noktalardan biri de özellikle Galatasaray'ın böyle tarihiyle ilgili, değerleriyle ilgili çok net bilgilere sahip olmaları. Yani Osimhen ve Icardi'nin röportajına baktım. Fatih Terim'den mesela çok sıklıkla bahsettiler. Hem Fatih Terim hem de Okan Buruk'a mesela övgüler var çoğunlukla. Bunun iyi anlatılması da yine önemli değil mi?
0: Gerçekten önemli ama bir başka noktaya daha işaret etmek lazım.
1: Tabii.
0: Bunlar da bir aidiyet. Öyle
1: Evet,
0: bakmak lazım.
1: doğru.
0: Yani demek ki kulübe çok kısa sürede bağlanıp aidiyet hissediyorlar. Yani eğer bir yere aidiyet hissetmezseniz oradaki kulübün geçmişi, tarihi, önemli isimleri hani gel hani Icardi'nin Metin Oktay selamı vermesi, elini kalbine koyması yani bunlara baktığımız zaman aslında bunlar tabii ki bir aidiyet hissetme noktasından geliyor. mesela o aidiyeti Osimhen'de çok daha yüksek bir şekilde görüyoruz. Keza röportajlarda konuşan oyuncuların tamamında senin de söylediğin gibi bu aidiyeti çok net gözlemle

0: Fırsatımız oldu. Bu tabii bir takım olabilmek, bir bütün olabilmek açısından çok önemli. Hani her kalabalık bir gruptur ama her grup bir takım değildir. Bunu özellikle söylemek lazım. Takım olmak için ortak paydalarda buluşmak gerekiyor. Aynı heyecanı yaşamak, aynı coşkuyu yaşamak, aynı hüznü yaşamak, aynı sevinci yaşamak, birlikte sevinçmek, birlikte üzülmek. Bunlar tabii takım olmanın önemli özellikleri. Galatasaray de bunu sezon içerisinde çok ciddi manada gördük ve bir de önemli bir nokta, krizlerin ortaya çıktığı dönemlerde onları yönetebilme becerisi de çok çok ciddi bir beceri. O manada baktığımızda bütün sezon boyunca bir Icardi meselesi devam etti ve Icardi meselesiyle şampiyonlukla kapandı. Icardi de takıma katkı verdi. Ha, buradan yanlış anlaşılmasın, Icardi kalsın falan gibi bir düşüncem yok ama yani Icardi'den de yararlanan bir Galatasaray gözlemledik bu noktada.
1: Peki Icardi'nin röportajına bakma fırsatınız oldu mu? Yani böyle olumlu konuşmalar var tabii ama şimdi daha çok veda anlamında konuşuyoruz Icardi ile ilgili. Ne dersiniz?
0: Şimdi ben şöyle gördüm Demet, yani o röportaja baktığım zaman Icardi kalmak istiyor. Evet. Yani o çok belirgin, yani röportaj onu anlatıyor. Her ne kadar eşyalarını Milano'ya yolladı vesaire noktasına gelsek bile Icardi kalmaktan yana bir tavır sergiliyor. Hatta işte sözleşme beklediğini neredeyse üstü kapalı olarak açıklıyor. Ama bugüne kadar bir sözleşme teklif edilmemesi aslında Galatasaray'ın da yani gündem oluşsun noktasında ve gelişmeleri görelim noktasında bir tavrıydı. Hı hı. Ve şu anda gelinen nokta çok enteresan. Şimdi şu 10 gün öncesine kadar, 15 gün öncesine kadar Icardi gitsinciler %80'lerdeydi. Şu son günlerde bir iki gün içerisinde Icardi gitsinciler %50'lere falan düştü. Evet. Hatta belki de Icardi kalsıncılar %60'a falan çıktı. Tabii burada bizim bir ikilemimiz var. Onu özellikle söylemek lazım. Duygularımızla yani hislerimizle gerçekliği biraz birbirinden ayıramıyoruz. Onu söylemek lazım. Mesela birçok kişi ya Icardi gibi bir oyuncuya vefa göstermemiz lazım. Tabii ki vefa çok çok önemli bir gelişme. Duygular çok çok önemli. Sporun içerisinde de var. Ama bir de gerçeklik var. Yani siz önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceksiniz. Osimhen'in olduğu bir takımda Icardi yine böyle bütün bir sezon boyunca ara ara fırsat gelir onu kullanırım diye kenarda bekler mi? Bunu düşüneceksiniz. Ayrıca 10+4 federasyon açıkladı. Bu noktada Icardi ile devam etmek onun yerine bir oyuncu almayı engelleyecek ya da başka mevkilere oyuncu almanızı engelleyecek bir durum oluşturacak. Hı. Bütün bunları alt alta koyduğunuz zaman bir de işin bütçe tarafına baktığınızda Icardi'yi ikna etmeniz gerekiyor. Yani 1+1 değil 2 yıllık sözleşme istiyor. 5 milyon civarında bir maaş bütçesi, ondan 5'e indirelim. Sonrasında da orada Icardi'nin 7'lerde 8'lerde ancak fedakarlığı 2 milyon euro civarında yapabileceği bilgisi var. Şimdi bütün bunları topladığınız zaman Icardi için bence çok güzel bir veda yapıp benim kanaatim bu, çok güzel bir veda ile Icardi'yi uğurlamak, onu Galatasaray aidiyeti içerisinde olacak şekilde göndermek bence daha doğru. Acı ama gerçek, yani bu iş böyle. Evet, duygular çok önemli ama gerçekliğe de bakmak lazım, yaklaşmak lazım. Onu da öyle düşünüyorum.
1: Peki Fenerbahçe'yi de konuşalım isterseniz biraz. Orada da tabii seçim süreci devam ediyor. Başkan adaylarının çalışmalarını görüyoruz, açıklamalarını ve billboardlarda da çok sıklıkla denk geldim ben de özellikle Kadıköy civarında. Samandıra'ya da bir veda ziyareti oldu Saadettin Saran'ın. Orada da tabii belki bazı duygusal konuşmalar da gerçekleşmiş olabilir. Bu seçim süreci sizce nasıl ilerliyor şu anda?
0: Önce Saadettin Saran'dan bahsedeyim. Tabii. Büyük bir hata yaptı devre arasında. Yanlış akılla hareket etti. Yanlış akıl dediğim Devin Özek. Öncelikle onu söyleyeyim. Bak Tedesco'dan önce söyleyeyim. Yanlış akıl. Bir santrofor ve bir stoper alsaydı bugün orada Samandıra'da veda etmek yerine belki de, tabii ki önceden bir şeyleri kestirmek mümkün değil, belki de şimdi statta Eyüp Spor maçı öncesinde bir kutlama yapmak durumunda olabilecekti. Hı hı. Yani o noktadan buraya gelebilirdi. Yanlış akılla hareket etti. Şimdi dönelim mevcut duruma. İki başkan adayı var. İki başkan adayı demokratik bir süreç demektir. Ve gördüğüm bir şey daha var Demet.

0: Bilmiyorum sen de takip ettin, takip ediyorsun ve sen de dikkat ettin mi? İki başkan adayı mümkün olduğu kadar, hatta mümkün olduğu kadar demeyeyim, hiç diyebilirim şu ana kadar bel altı vurmaya çalışmıyor birbirini.
1: Evet, doğru.
0: Kendi işlerini yürütmeye çalışıyorlar. Yani transferde, teknik adamda arayışlarını sürdürüyorlar. Bu söylem, bu dil Fenerbahçe adına iyi gelecek bir dil. Onu söyleyeyim. İki başkan adayının kendi işlerine bakarak yollarına devam etmesi. Tabii Aziz Yıldırım daha proje adamı. O noktada projelerini ortaya koymaya başladı. Hakan Safi de daha şampiyonluğa odaklı bir çalışma içerisinde. Yani işte tesisleşmesi, tadını 60 bin kişiye çıkması, işte Fenerbahçe Lisesi, işte Fenerbahçe Üniversitesi gibi noktadan daha önce baktığı nokta şampiyonluk için hedef kovalıyor. Şimdi ikisinin çalışmalarını da takip ediyoruz. Benim burada tek söyleyeceğim nokta, keşke Fenerbahçe'de seçimini 23 Mayıs civarlarında bir yerde yapabilseydi. 6-7 Haziran gerçekten çok geç, çünkü o tarihten itibaren mesela Dünya Kupası'na yolculuk yapan oyuncularla işi çok zor olacak ki bu noktada
1: Evet.
0: hem Hakan Safi'nin hem de Aziz Yıldırım'ın çok ciddi bir şekilde Dünya Kupası yolculuğuna çıkacak oyuncularla ilgili transfer çalışmaları var. Onu da söyleyeyim.
1: Şimdi
0: Bir de eski
1: transferler,
0: yönetim.
1: sözünü kestim,
0: Dinliyorum.
1: kısaca bunu söyleyeyim. Transfer çalışmalarını da iki adayla da ilgili çok farklı isimler de duyuyoruz. Ama seçilemezlerse o isimlerin gelme ihtimalleri de ortadan kalkacak. Bu da sıkıntılı bir durum. Son bir dakikam bu arada, sözü size bıraktım.
0: Tamamdır. Yani şöyle bir şey var. Tabii ki hatta iki adayın da ortak gittiği isimler de var. Onları da söylemek lazım. Bu tür durumlarda ön görüşmeler gerçekleşir. Onu söyleyecektim. Yönetim de bir daha önce hani devam ederiz düşüncesiyle yaptığı ön görüşmelerde oluşturduğu üç ismi yeni gelecek başkan adayına sunacak. Böyle bir çalışma var. Yani
1: Evet.
0: bunlar hepsi Fenerbahçe adına çok olumlu gelişmeler. Yani kulüplerimiz adına olumlu gelişmeler. Yani kulüplerde devamlılık esastır noktasından yürüdüklerini görüyoruz. Bakalım bu demokratik süreç Fenerbahçe için gelecek dönemde de olumlu yansımalar oluşturacak mı? Onu da takip
1: Göreceğiz.
0: edeceğiz.
1: Teşekkür ederim o halde. Şimdiden iyi hafta sonları diliyorum. Hoşça kalın.
0: Teşekkürler. İyi hafta sonları. Kolay gelsin.
1: Haldun Domaç'a teşekkür ediyoruz. Bağlantımızı bitirdik. Tekrar bir ara verelim. Saat 10'da buradayız. Değerli izleyenler, stüdyo konuğumuzla birlikte sizi de bekliyoruz.
2: Türkiye'nin spor radyosu. Aspor Radyo. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda. Türkiye Sigorta, gücü
3: adında. Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur
4: hissi. Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Reklam. Aspor Radyo. Güzellikler
6: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün
6: 15 Mayıs

0: Mayıs 1991. Edith Cresson, Fransa'nın ilk kadın başbakanı oldu.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Bir reklam.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
5: Reklam.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
7: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
8: Finansal özgürlük budur işte.
6: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
9: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Spor Radyo. Güzellikler
2: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: 1985 yılı Fransa'da düzenlenen Dünya Liseler Arası Basketbol Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Galatasaray Lisesi büyük bir başarı göstererek dünya ikincisi unvanını elde etti. Turnuvada Tayvan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Belçika, Danimarka ve kendi sahasında Fransa'yı yenen Galatasaray Lisesi son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ne mağlup olarak gümüş madalyaya uzandı. Güzellikler
2: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
7: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralarsın.

0: Kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç kirala çık yola. Ziraat Filo yanında. Reklam.
1: Aspor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Merkez Bankası'nın rezervleri artıyor. 8 Mayıs haftasında Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 6 milyar 46 milyon dolar artarak 171 milyar 529 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri 3.9 milyar dolar artışta 60 milyar 564 milyon dolara yükselirken, altın rezervleri 2 milyar dolara aşan artışta 110 milyar 965 milyon dolar seviyesine ulaştı.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
3: Yaşasın spor. Aspor Radyo.

0: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
1: Sabah sporuna tekrar hoş geldiniz. Saatlerimiz onu gösteriyor. Kalan bir saat dilimimizde de, son saat dilimimizde de yine gündemi konuşuyor olacağız. Bugün Nevzat Dindar bana eşlik edecek. Hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Nasılsınız, iyi misiniz?
2: Gayet iyiyim, sen de iyisin.
1: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Galatasaray'la başlayacağız. Galatasaray'da gerçekleştirilen, tabii dün yapılan röportajlar var. Bizim ekibimizden de Emre Kaplan, Gabriel Saray'la özel bir röportaj gerçekleştirdi. Birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Siz de zaten dün oradaymışsınız. Nasıl bir atmosfer, hava vardı röportajlarda?
2: Valla tebrik etmek lazım. Yani 3 saate 54 röportaj sığdırıldı. İşte yönetimi eleştirendi, muhalifti, şuydu buydu, kimse ayırt etmeden. Bence bu önemli. Güzel bir şey imza attılar.
1: Evet.
2: Yani yönetim, başkan, işte Abdullah Kavuş kendini sürekli eleştiren, işte sosyal medyada, dijital medyada, YouTube'da, orada burada kişilere de röportaj verdiler. Bu güzel bir şey.
1: Evet.
2: Herkesin yapması. Tabii az oyuncular, yani az dediğim daha çok böyle reytingi yüksek isimler, herkes onları merak ediyor. Kulüp onları kendine
1: ayırmış. Kendi kulüp televizyonla Osman ve Icardi konuştu.
2: Mauro Icardi olsun, çünkü paylaşılamıyor. Onları herkes istiyor ama genel olarak baktığımda zaten oyuncular güzel mesajlar verdiler. Sıcak, samimi, güzel bir ortam vardı. Başkan gün boyu oradaydı, o dikkatimi çekti. Hatta sohbette de bulunduk. O izlenimlerimi, hatta sohbetlerimizi aktarabiliriz. Birazdan özel haberlerimizi de verebiliriz. Abdullah Kavukçu da yine oradaydı. Yani güzel bir atmosfer vardı. Okan Hoca biraz tabii uzak kaldı. Okan Hoca da yorgun. Önce onu söyleyeyim. Hem sezonun yorgunluğu var, hem fiziksel bir yorgunluk var, mental olarak bir yorgunluk var. Okan Hoca tabii bütün bunların dışındaydı. Dün sahne oyuncularındı. Bir oyuncu birkaç kuruluşa birden röportaj verdi. Onu da söyleyelim. Yani dikkatimi çeken güzel şeyler vardı. Şimdi özel işler yapıldı. Mesela Nolan, bir arkadaşımız ona baklava getirmiş. O güzel bir şey.
1: Evet.
2: İşte o baklavayı getirdi. İşte başkan Abdullah Kavukçu'ya falan ikram etti. Bunun dışında işte Sara, meşhurdur Sara'nın yemekleri. Bayağı iştahlıdır. Sara'ya yine bir şeyler ikram edildi. Malatya yöresine ait lezzetler diyeyim.
1: Güzel, keyifli.
2: Sara da bunu geri çevirmedi. Zaten geri çevirse
1: bence de.
2: Onu şaşırırdım. Yani güzel bir ortam vardı. Keşke bu diyalogları, röportajları arttırabilsek. Kısa sürede bence güzel iş çıkardı.
1: Evet, ellerine sağlık diyeyim.
2: Ben Murat Bereket'i tebrik ederim. Tabii Abdullah Kavukçu başta olmak üzere, yani yönetici olarak bu inisiyatif kullandı. Kısa sürede medyaya, herkese o isimler, röportajlar verildi. Murat Bereket şeyin başında, onu tebrik etmek lazım.
1: Tamam, yine zaten detayları soracağım. Gabriel Sara demiştik. Aspor'a konuştu Gabriel Sara. Sezon içerisindeki duygularından, sezon nasıl geçtiğinden bahsetti. Bir bakalım özel röportajımızda Aspor'a neler söylemiş.
3: Gerçekten dışarıdan bakıldığında şahane bir sezon. Ligde şampiyonluk, Avrupa'da çok önemli galibiyetler ve Sara'nın da Brezilya milli takımına çağrıldığı, kendi kariyeri adına da önemli işler başardığı bir sezon. Genel bir sezon değerlendirmesi alabilir miyiz?
4: You can say that was incredible and special season for sure.
5: Evet, inanılmaz bir sezondu diyebiliriz. Çok şey oldu, bazıları canımızı sıktı ama genel olarak daha iyi şeyler oldu diyebiliriz sezon boyunca. Şahsen benim için de çok iyiydi. Şampiyonlar Ligi'nde ilk golümü attım. Brezilya milli takımına çağrıldım. Hem taraftarımız açısından, hem ailem açısından baktığımızda, hem bireysel olarak hem takım için çok güzel, inanılmaz bir sezon geçirdik.
4: Yeah, as I said, was a great season. This game especially was unbelievable.
5: Çok iyi bir sezondu, evet. Özellikle o maç inanılmazdı diyebilirim ama ben birazcık farklı bakıyorum. Evet, bir iyi maç çıkardım diyebiliriz. Brezilya milli takımına çağrıldım ama bir gol attım 13 maç içerisinde. Bu bence yetersiz. Ben kendimden daha fazlasını bekliyorum. Özellikle de önümüzdeki sezonda hem Şampiyonlar Ligi'nde daha ileriye gitmek istiyoruz, hem de kendim daha iyi oynamak istiyorum.
3: Bir pozisyon sormak istiyorum. Atletico Madrid maçının son anlarında bulduğu bir pozisyon vardı ki orada da aslında oyuna girdikten sonra takıma çok önemli katkısı vardı. Onu gole çevirmiş olsa belki Atletico Madrid karşısında kazanma şansı vardı Galatasaray'ın. O akşam uyuyabildi mi? Nasıl bir tepki verdi buna? Onu çok merak ediyorum açıkçası.
4: Of course, you can imagine I didn't sleep too much that night.
5: Çok uyuyamadım diyebiliriz. Ben kendimden çok talepkar bir insanım ve her zaman daha fazlasını ve daha fazlasını istiyorum. O gece de daha iyi olmam gerektiğini düşündüğüm gecelerden bir tanesiydi. Evet, Şampiyonlar Ligi'nde bir maç kazansaydık daha avantajlı bir pozisyona geçecektik orada. Ve çalışmaya devam etmek lazım tekrar olmaması için. Tabii her zaman olacaktır bu tarz şeyler ama daha fazla çalışıp daha istekli olmak lazım. Bence bütün takım da bu şekilde aslında bakıyor. Biz bu şekilde şampiyon olduk. Yani 4 senedir takım şampiyon oluyor. 2 senedir de ben buradayım ve şampiyon oluyoruz.
4: Often. Yeah, the mission was important part for me.
5: Hocam çok önemli tabii ki de buraya gelişimde. Bunu daha önceden de söylemiştim. Çünkü ben Türkiye'ye gelmek istemiyordum o zamanki durumumdan dolayı. Kızım doğmak üzereydi o zaman ve orada yerleşik bir sistemim vardı, bir hayatım vardı. Ama işte Okan Hoca Şampiyonlar Ligi'nde oynamak, Avrupa Liglerinde mücadele etmek, aynı zamanda Brezilya milli takımına gitmek gibi şeyleri aklıma soktu. Ve o şekilde ikna etti ve şimdi baktığımız zaman sadece 2 sene sonra hem Şampiyonlar Ligi'nde oynayabildim hem Brezilya milli takımına çağrıldım. Yani teşekkür etmek istiyorum kendisine. İlk ikna etmiş beni. Çok mutluyum. İlk ikna etmiş.
4: My situation in Norwich was completely different because half of the season I play as a number 6 and 8.
5: Bence çoğu insan bunu tam olarak anlayamıyor. Ben yarı sezon orada 6-8 oynadım. Ve orada farklı bir sistemle oynuyorduk. Tabii ki de gole yakın oluyordum. İleriye çıkabiliyordum ama o zaman da savunmada birazcık zaafımız olmasına sebep oluyordum. 10 numara ve kanat olarak da çok az maçta aslında görev aldım. Ama ben dediğim gibi kendimden çok talepkar bir insanım. Ve önemli olan benim için ilk 11'de olabilmek ve yardım edebilmek takımıma. 8 numara olur, 10 numara olur fark etmez. Ha, tercih olarak

0: isterseniz 6-8'i tercih ederim. Çünkü ayağıma daha fazla top gelmesini sağlıyor. Bu ve bunu daha çok seviyorum. Ama stoper olarak oynayacak olsam stoper olarak da oynarım yani. Hocam nerede oynamamı isterse ben hazırım takıma yardımcı olmaya.
1: Was amazing actually. It was like living a dream.
0: İnanılmazdı. Hayal yaşadım diyebilirim. Gerçekten harika bir andı. Birkaç gün de ne oluyor dedim gerçekten. Tam olarak anlamam birazcık idrak etmem zaman aldı. Orada hocayla konuştum, Tafo'yla konuştum. Galatasaray için çok iyi şeyler söyledi. O da inanılmaz seviyor burayı. Ve umarım ki bir sonraki maçlarda da tekrar kadronun bir parçası olacağım ve devam edeceğim bir takımda.
2: Takımda en pozitif, dışarıdan bizim gördüğümüz en pozitif, en dışa dönük oyunculardan bir tanesi ve özellikle de Victor Osimhen'le olan ilişkisini biz dışarıdan çok pozitif olarak görüyoruz. Bir de şöyle bir bilgi verdi iletişim ekibi. Özellikle antrenmanlarda o top kapma çalışmalarında Osimhen'le aralarında bir rekabet olduğuna dair bunları resmi maç gibi aslında saydıklarına dair bununla ilgili süreci nasıl söyler, nasıl anlatır bize?
1: Actually me and Victor we are competing everywhere, you know.
0: Evet, Victor ve benim aramda her zaman bir yarışma oluyor ve ne olursa olsun biz iyi bir şekilde şey yapmaya çalışıyoruz. Birbirimizle yarışmaya çalışıyoruz. İyi de bir arkadaşım, inanılmaz bir insan. Zaten hepiniz biliyorsunuz bunu. Sadece iyi şeyler söyleyebilirim diyecektim ama gıcık da ediyor aynı zamanda. Bunu da kabul etmemiz gerekiyor. Ve çok seviyorum onu ve hayatımız bu şekilde ilerliyor. Aramızda güzel bir mücadele var.
2: Kendisiyle ilgili şu çok fazla konuşuluyor. İngiltere'de de çok yakından tanınan bir oyuncu Norwich'teki döneminden ve şu anda da Premier Lig takımlarının ciddi bir ilgisi oldu. Hatta bunların teklife dönüşebileceği konuşuluyor. Kendi gelecek planı ile ilgili düşüncesi ne? Kendisini önümüzdeki sezonlarda nerede görebileceğini hayal ediyor ya da bu sezonki olası tekliflerle ilgili ne düşünüyor diyelim?
1: Well, I just hear rumors. I don't know who is interested in me or anything.
0: Söylentiler bilmiyorum bunları gerçekten ama ben şu anda anı yaşıyorum. Şampiyon olduk burada tekrardan ve önümüzdeki sezonda da Şampiyonlar Ligi'nde daha da ileriye gitmek ve tekrardan şampiyon olmak istiyoruz.
2: Sara takımın en iyi duran top kullanan oyuncularından bir tanesi ki sahada olduğunda da hem serbest atışları hem köşe vuruşlarını kullanıyor. Geçen sezon çok fazla asisti vardı. Bu sezon sonlara doğru onun olmadığı bölümde Barış biraz o duran topları kullandı. Hem bu duran top durumunu hem de şunu da sormak istiyorum. Bir free kick golü görmek istiyor Galatasaray taraftarı Gabriel Sara'dan. Bununla ilgili yeni sezona dair bir söz verebilir mi?
1: To be honest, I've been demanding a lot from myself about this because...
0: Çok isterim tabii ki de. Ya Sao Paulo'da da Norwich'te de yaptığım bir şeydi aslında. Daha çok çalışıp da söz verebilirim yani. Önümüzdeki sezonlarda bir free kick golü de vereceğim size beyler.
1: You have more free kicks goes next season.
2: Kamera önünde çok fazla bir şeyler tüketirken, bir şeyler yerken görüyoruz Gabriel Sara'yı. En ciddi ortamlarda bile görüyoruz. Bu konuda özellikle tercih ettiği bir Türk yemeği var mı? Burada en çok neyi yemeği, neyi tüketmeyi seviyor? Oraya bağlamış olalım bunu da.
0: Zor bir soru ama baklava diyebilirim herhalde. Yani iyi baklava gerçekten iyi oluyor.
3: Özel röportajımız ekranlara geldi. Gabriel Sara'nın düşüncelerini sezon içerisindeki yorumuna baktık. Şimdi açıklamalarıyla ilgili size de soracağım sorular var tabii ki. Öncelikle Okan Buruk'la ilgili güzel şeyler söyledi. Türkiye'ye normalde gelmek istemiyordum. Beni Okan Hoca ikna etti dedi. Ama ikna ederkenki süreçte de milli takıma seçilme şansının belki yükselebileceğini ve Avrupa'da oynayabileceğine dair şeyler söylemiş belli ki. Ki birçoğunu da gerçekleştirdi.
4: Okan Hoca'nın tarzı bu. Yani Victor Osimhen transferinde de bunu gerçekleştirmişti. Oyuncular da transfer öncesi o FaceTime internet üzerinde bir şekilde görüşüyor. Oyuncuları da ikna edebiliyor. Bir teknik direktörün onlara, o futbolculara bu şekilde yaklaşması bence son derece önemli. Bunu Victor Osimhen'de de yaptı. Gabriel Sara'da da yaptığını görüyoruz. Tabii Galatasaray tarihinin en pahalı transferlerinden bir tanesinden bahsediyoruz. Evet. Transfer edildiği dönem en pahalısıydı. Hatta Championship yani bir alt ligden bir oyuncu için yüksek bir meblağdı.
3: Ama orada kendini göstermişti aslında.
4: Ama bir alt lig yani sonuçta tartışmalı bir transferdi.
3: Evet.
4: Buna rağmen Gabriel Sara Galatasaray'a bence son derece faydalı oldu. Bugün onun için çok önemli rakamlar da konuşuluyor. Brezilya milli takımına çağrılması önemli. Galatasaray formasıyla bunu başarması çok daha önemli. Ben iyi bir sezon geçirdiğini düşünmüyorum. Sonuçta milli takımla bunu taçlandırdı. Keşke Dünya Kupası'nda da yer alabilse, orada da bulunabilse değerini katlayacak. Zaten bir Brezilya milli takımı yaptığı vakit onu elimize tutamayız diye söylenmişti bana. Yani ilk sezon performansından sonra galiba İrfan Hoca'ya ben bir röportaj yapmıştım. İrfan Hoca onu daha öncesinde Brezilya döneminden

0: takip ettiği için, yani o Norwich öncesinden bahsediyorum, bir Brezilya milli takımı yaparsa onu elimize tutamayız demişti. Bu röportaj da değerli çünkü yani Galatasaray'dan yaz döneminde ayrılabilir. Çok ciddi rakamlar Galatasaray'ın masasına gelebilir. Tabii Galatasaray'ı ve oyuncuyu da tabii ikna edecek, mutlu edecek rakamların gelmesi lazım. Kaliteli bir oyuncu. Onun o klas solaya Şampiyonlar Ligi'nde çok iş yaptı. Takım içerisinde de sevilen figürlerden bir tanesi. Ben baktığım vakit sürekli Osimhen'le falan şakalaşıyorlar.
1: Osimhen'le ilgili bir cümlesi var. İnanılmaz bir insan. Bazen beni gıcık ediyor ama onu çok seviyorum.
0: Yani antrenmanlarda falan basına çıkan antrenmanlar oluyor. Görsem böyle çocuklar gibiler. gayet de iyi anlaşıyorlar. Yani Gabriel Sara da bu takımın sevilen figürlerinden bir tanesi. Biraz iştahlı. Yemeği de seviyor. o Suriye muhabbeti de soruldu. Suriye milli takımı muhabbeti. Evet. Yani öyle bir şey olmadığını da zaten söyledi.
1: Peki şimdi bir tane izleyicimiz yazmış, Gabriel Sara'nın bir açıklaması vardı. Önümüzdeki sezonlarda frikik golü atacağım taraftar çünkü böyle bir beklentisi var diye. Ersen Bey de demiş ki böyle bir şey söylediğine göre Galatasaray'da mı atacak acaba, başka takımda mı?
0: Yani Galatasaray tabii ki öncelikle takımı korumak isteyecektir. Bu takımın önemli parçalarından bir tanesi de Gabriel Sara. Evet. Ama oyuncu gitmek isteyebilir. Sonuçta Galatasaray'a iyi bir teklif gelebilir. Bu durumda değerlendirirsiniz. Yani şu an sizin elinizde yaz döneminde gidebilecek oyunculara baktığım vakit bunlar arasında Gabriel Sara ilk üçte yazılabilecek bir isim. Dolayısıyla Gabriel Sara'yı Galatasaray satabilir. Ama burada oyuncunun tabii ki isteği önemli. Yani 18+5 milyon euroyu aldınız. Öyle bir yatırım değil. O dönem Galatasaray McTominay'i de çok istemişti. Başka oyuncular da vardı. İşte Rusya'ya çıkarmalar falan yapıldı. Ama neticede son karar Gabriel Sara oldu ki Gabriel Sara'yı Galatasaray daha önce de gözüne kestirdiği bir isim olarak aktarabiliriz. Neticede Carlo Ancelotti tarafından Brezilya milli takımına çağrılmış bir oyuncudan bahsediyoruz artık. Yani bu seviyede bir oyuncu sonuçta dünyada çok tercih edilebilir. Bugün baktığım vakit Avrupa'da üst düzey takımlar, başaltı takımlar tarafından tercih edilen bir oyuncudan bahsediyoruz. Neticede Şampiyonlar Ligi'nde iyi maçlar çıkardı.
1: Orada da ilk
0: bir premierlik şeyi var ama bir arzusu var, onu da söyleyelim. Yani ama hani Galatasaray'daki ortamına baktığım vakitte kolay bir şekilde aylık kararını vereceğini de düşünmüyorum.
1: Evet.
0: Yani Osimhen'le çok iyi bir diyaloğu var, takım içerisinde çok sevilen bir figür. Ya buradaki ortamını da bozmak istemez kolay kolay Gabriel Sara. Ama hani free kick olayına gelince ya şimdi ben Gabriel Sara'nın duran toplardaki etkinliğine baktığım vakit hakikaten çok özel bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Bunu herkes görüyor. Yani onun kullandığı işte köşe vuruşlar olsun ya da serbest vuruşlar olsun, kenar ortalar. Bunlar ciddi bir tehlike oluyor. Ha neden gol olmuyor konusuna gelince bence hani o futbolculara işte ne bileyim o anki inisiyatif kullanmalarıyla alakalı olabilir. Yani başka bir oyuncu kullanıyor olabilir. Daha önceki dönemde işte Mertens kullanıyordu. Dönem Barış kullandı. Ama Gabriel Sara hani o duran topları adrese teslim ortaları yapan bir oyuncu. Kaleye de o şutları çok rahat çekebilir.
1: Evet.
0: Ama hani bana soracak olursam ben de izleyicimize şöyle katılıyorum. Ben bir yani sadece free kick olayı değil. Ön alan koşuları ve ceza alanı koşularını daha fazla yapması gerektiğini zaten o da o özel işleri yapıyor. Daha fazla gol atmalıyım diyor.
1: Bu sene yani, bu konuda eksik kaldı.
0: Ben mesela Gabriel Sara'dan benim beklentim free kick tabii ki atsın. Ama bir George Hagi'de değil Gabriel Sara. Gabriel Sara çalışkan bir oyuncu. Ayağı çok iyi, doğru. Ama yani George Hagi şeyi beklemezsiniz. Yani George Hagi free kick oldu mu gol derdiniz. Penaltı gibiydi.
1: Evet.
0: Şimdi Gabriel Sara biraz daha işin işçilik tarafında. Ya evet, sanat tarafında da var. O ince işçiliği yapıyor. İşin sanatsal tarafında baktığım vakit hakikaten de güzel vuruşlar, ortalar yapabiliyor. Estetik. Bu özelliği var. Ama aynı zamanda enerji tarafında ben bu sezon baktığımda yani sezonun en az Gabriel Sara'nın 11'de olduğu maçlardan bahsedelim. %30'unda takımın en çok koşanı Gabriel Sara. Ya bir oyuncu bir takımda en fazla koşup o ince işçiliği yapması kolay bir şey değil.
1: Evet. Güzel.
0: Yani onun da altını çizelim.
1: Peki. Bu
0: daha fazla ceza alanı koşusu ve gol. Daha önemli bana göre.
1: Bu konuda zaten kendini geliştireceğini söyledi. Siz yemeklerden bahsetmişsiniz. Türk lezzetleri arasında tercih yapmak çok zor ama tercihimi baklavadan yana kullanıyorum demiş.
0: Bir soracağım. Tamam, bizim mutfağımız hakikaten özel de. Bir kere hani bir tatilde, yurt içindeki bir tatilde, daha doğrusu bir organizasyonu takip ediyorduk. Bize böyle bir Brezilya mutfağı şeyi yaptılar. Brezilya mutfağı da fena değildir
1: öyle
0: bu arada.
1: Mi?
0: Fena yani Anladım. Hakikaten çok iyi. Evet bizim mutfağımız çok çeşitlidir.
1: Çok çeşitli.
0: Ama Brezilya mutfağında kendine has bir şeyi vardı, bir tarzı vardı. Güzeldir yani.
1: Güzel denenebilir. İtalyan mutfağı biraz bize yakın tat olarak. Orayı severim ben de.
0: İtalyan.
1: Ama tatlı olarak ben de baklavayı öne koyarım.
0: Biz gazeteciler mesela sürekli seyahatlere gideriz. Yurt dışına gideriz. İşte ne bileyim yurt dışına gittiğimizde. Yurt dışı zaten hani ortalama herkes zaten gittiğinde işte şu kentte ne yenilir falan filan.
1: Evet.
0: Şimdi yurt dışında da benzer şey biz çok maceraya atılmayız. İtalyan mutfağı bize yakındır. Direkt bir İtalyan restoranı falan yani o bizim tarafımızdan tercih edilir. Bir İtalyan restoranı tercih ederiz. Yurt dışına gittiğimizde.
1: Bize yakın doğru haklısınız. Evet. Şimdi Gabriel Saray'ı geçiyorum. Son olarak tabii yemek lezzetlerinden bahsetmiş. Orayı da konuşmuştuk. Orada Osimhen'e geçmeden önce şunu soracağım. Siz oradayım demiştiniz. Osimhen ve Icardi orada değil miydi? Kulüp televizyonu
0: konuştuk. Osimhen ve Icardi kulüp televizyonu. Çünkü herkes onları istiyor. Şimdi ben anlıyorum onları.
1: Yani orada
0: onları
1: bir seçim yapmak zor tabii.
0: Sonuçta Osimhen paylaşılamayan adam olacak. Herkes Osimhen'le röportaj yapmak ister. Osimhen'i zaten otomatikman eliyorsunuz. Icardi de sonuçta kulüp kendi YouTube kanalında bunu yayınlama kararı aldı.
1: Evet.
0: Gayet anlaşılabilir yani bundan dolayı ben eleştiremem. Yani
1: orada başkanla peki oyuncuların iletişimine şahit
0: başkan oldunuz
1: mu?
0: Başkan takıldı işte az önce söyledim. Lang baklava ikram etti. Başkanla biz gazeteciler de sohbet etme imkanı bulduk. Aslında bence bazı istihbaratları da burada paylaşmalıyız.
1: Tabii.
0: Hem başkan hem Abdullah Kovukçu'nun sohbetler tabii bunlar böyle iki nokta direkt ağzından açıklama olarak değil ama en azından haber değeri olduğunu düşünüyorum bazı şeyler var. Şimdi bunlardan birincisi bence şimdi Galatasaray hakikaten çok büyük bir marka haline geliyor.
1: Hı hı.
0: Başkan haklı bir gurur duyuyor. Ben baktığım vakit o haklı gururu işte gelip antrenman sahasına sahaya inmesi, antrenmanı izlemesi bunlar ben eserimle gurur duyuyorum diyor. Yani insanlar mutlu oldukça ben de mutluyum. Hatta geçenlerde
1: takımın içinde yani dışarıdan bir yerden bakmıyor.
0: Aynen öyle. Hatta geçenlerde yani Galatasaray şampiyon olduğu vakit kutlamalar sırasında o bir Galatasaray bayrağının yerde görüp sonra aracından çıkıp onu kaldıran
1: evet.
0: hanımefendiyi ki o saldırıya uğramıştı. O hanımefendiyi tesislerde ağırladı.
1: Güzel.
0: Bu çok güzel bir jestti. Onları işte tesislerde ağırlayıp işte imzalı formalar falan hediye etti. Bunun dışında Galatasaray'a ilginin çok fazla olduğunu belirtebilirim. Yani şöyle bugün Rusya'dan bir takım Galatasaray'la hazırlık maçı yapmak için teklifte bulunuyor.
1: Hı hı.
0: Rakam 1 milyon euro. Bu iyi bir şey. Yani Galatasaray gibi takıma bu hazırlık maçı için bir takımın 1 milyon euro teklif etmesi şu an olumlu yanıt verilmedi. Program yoğun olduğu için.
1: Bu teklifler var.
0: Yani Galatasaray popüler bir kulüp haline geldi.
1: Ya tabii
0: bugün
1: ki
0: dünya yıldızları
1: Ligi'ndeki
0: var.
1: Etkisi.
0: Şampiyonlar Ligi etkisi var. İşte dünya yıldızları Victor Osimhen'di, Mauro Icardi'ydi. Çok önemli oyunculara sahip. Rusya'dan da bir takım sadece bir hazırlık maçı için 1 milyon euro teklif edebiliyor. Bu önemli ama şu an Galatasaray yoğun programı nedeniyle bunu kabul etmiş değil.
1: Peki.
0: Bunun dışında yine çok önemli bazı projeler var. Onlardan bahsedebiliriz. Mesela Galatasaray stadı ile alakalı dış cephesinin düzenlenmesi. Bu hep taraftar merak ettiği bir şey. Rams Park tamam hani güzel içi harika dışı başka bir şey.
1: Biraz daha sade gözüküyor.
0: Evet. İçi çok güzel ama yani içi çok şatafatlı. Dışı ise halbuki tam tersi olur normalde.
1: Bir de tam geçişte yol üzerinde ya böyle direkt
0: şimdi
1: görürsünüz.
0: Şimdi tabii karayolları genel müdürlüğünün de belli izinler çerçevesinde bazı şeyleri yapmanız lazım. Bununla ilgili Allianz Arena tarzı bir güzel. Çevre düzenlemesi, dış cephe düzenlemesi Galatasaray tarafından gerçekleştirilecek. Bu da bence
1: güzel.
0: Önemli. Bunun dışında

0: Başkana ben şunu sordum. Yani özellikle bir eşikten bahsetti Galatasaray Başkanı Dursun Özbek. Biz bir eşikteyiz, o eşiği geçebilirsek o elit kategoride olabileceğiz. Bunu biraz açmasını istedim sohbet sırasında. Şunu ifade ettiğini söyledim. Biz evet çok önemli projelerimiz var. Hayati projelerimiz var. İyi bir noktaya geldik. Önemli yatırımlar yaptık ki kendi döneminde 70 milyon euro harcadığını söyledi. Sadece bu tesislere vesaire. Şimdi bu 70 milyon euro dışında da tabii harcamalar olacak. Burada o kritik eşik ifadesini divan kurulunda kullanmıştı. Söylemesinin nedeni sürdürülebilirdik. Yani ben diyor ki 2 sene eline geliyorum. Şimdi Sayın Başkan seçilirse Galatasaray'ın en uzun başkanlık yapan ikinci ismi olacak kurucusundan sonra. Ali Sami Yan'dan sonra. Ama projeler o kadar hayati ki ve sürdürülebilirlik açısından da son derece kritik. Ben 2 sene içerisinde şimdi Aslantepe Galatasaray Stadı'nın yanında biliyorsun amatör branşların faaliyet göstereceği çok önemli bir proje. Kendi dönemini muhtemelen yetişmeyecek onun tamamlanması ama
1: bir sonraki dönem
0: kendinden sonra gelecek yönetimi bile dert edinen bir Galatasaray başkanından bahsediyoruz. Önemli, bu da son derece kritik.
1: Peki.
0: Bunun dışında yine
1: Osimhen'e geçeceğim. Birkaç cümle daha alayım.
0: Tamam, ondan da bahsedelim. Hala ödemelerden bahsetti. Hala dedi Zaha'nın parasını daha geçen ödedim. Yani ödemeler de bitmiyor. Osimhen'in parasını bonservisine, Osimhen'e öyle bağlayalım o zaman. Osimhen'in, Victor Osimhen'in bonservisini ödedim dedi. Yani 75 milyon euroyu Galatasaray Napoli'ye ödedi. Çok büyük bir başarı. Hakikaten ekonomik olarak da Galatasaray'ın geldiği seviyeyi gösteriyor.
1: Karşılığını da alıyorlar ve alacaklar belli ki.
0: Tabii yani Victor Osimhen transfer konusunda da Osimhen'i istersen izleyelim. Transfer konusundaki
1: ekrana getirmeyeceğim hiç. Direkt girelim, açıklamaları üzerinden de gidebiliriz belki. Ama transfer demişken o konuya hiç değindi mi başkan? Osimhen'in
0: ya şöyle şimdi aslında başkana ben yine sordum. Hatta şeyi sordum. Yani takımın işte omurgası özellikle işte bazı oyuncularda mental yorgunluk, bir değişim bu anlamda çünkü yani şimdi Dursun Özbek son 4 sene üst üste şampiyon olan takımın başkanı. Efsane başkan olmaya doğru gidiyor. Kendinden önceki 2 şampiyonluğun kadrosu da onun döneminde kuruldu. Aslında son 6 şampiyonluğa direkt etkisi ve katkısı var. Yani Dursun Özbek'in etkisi inanılmaz. Burada özellikle geçen sezon yani geride bıraktığımız sezonla alakalı takımda bir işte mental yorgunluk eleştirileri vesaire vardı. Hani onunla ilgili bir önlem almayı ya da yeni bir omurga oluşturmayı düşünüyor musunuz derken tabii biraz esprili cevap verdi. Ya omurga derken işte kalecim yani tabii omurga derken kaleci ve atama tutanı kastetmiyoruz. Yani Uğurcan Galatasaray'ın zaten inanılmaz faydalandığı bir isim. Osimhen zaten tartışmasız bir kalite. Onun dışında bazı mevkiler işte savunma, orta saha. Başkan o konuda çok böyle radikal değişiklikleri istemiyor anladığım kadarıyla.
1: Elde tutmaya çalışıyor.
0: Ben çocukla. Diyor ki demek istediği şu. Ben takımdan memnunum. Bu takım 4 sene üstte şampiyon oldu. Ki başkan bunu söylerken muhtemelen zaten muhtemelen değil hocanın zaten bilgisi, hocanın söylemleri ve istekleri çerçevesinde başkan bunları söylüyordur. Dolayısıyla Galatasaray'da köklü bir değişim olmayacağı kanaatine vardım ben başkan açıklamalarından. Yani Davinson Sanchez, Lucas Torreira, Mario Lemina bunların durumuyla alakalı bazı soru işaretleri vardı.
1: Evet.
0: Çünkü Sanchez'in performansı inişli çıkışlıydı. Abdülkerim'e bir yük bindi. Eski hani yaşı da ilerliyor. Oraya bir takviye olacak mı ki olacak ama
1: öncelik elde tutmak anladığım kadarıyla.
0: Bu oyuncuların evet. Galatasaray'daki pozisyonu ve durumu da önemliydi. Ben başkanın açıklamalarından şunu anladım. Sanchez kalıyor, Torreira kalıyor, Lemina kalıyor.
1: Peki tamamdır. Bu haberleri de aldıktan sonra Osimhen'le devam edelim. Osimhen'in açıklamalarına biraz bakacağız. Okan Hoca oyuncularına inanıyor ve sorumluluk veriyor. Okan Buruk ve Fatih Terim Türkiye'nin en iyisi şeklinde bir açıklamada bulundu. Böyle takımın tarihiyle de önemli isimleriyle de demek ki yakından ilgileniyor ve bu da iyi aktarılmış oyunculara buradan bunu anlıyorum.
0: Ya şimdi sıfır kompleks aslında yani şimdi normal şartlarda bir başkası olsa mesela Fatih Hoca, Osimhen, Victor

0: Osimhen Fatih Hoca ile çalıştı mı? Hayır.
1: Hayır.
0: Muhtemelen yine işte orada çalışanlar, işte kulüp çalışanları Fatih Hoca'nın Galatasaray için, ülke futbolu için ne kadar önemli bir figür olduğunu anlatmışlardır. Hı hı. Bunu söylemesi, dillendirmesi bence güzel bir hareket. Galatasaray'ın tarihi konusunda meraklı olmasını ben önemsiyorum.
1: Evet.
0: Korkunç bir aidiyet var. Yani bir oyuncu...
1: Bu aidiyeti böyle bırakmak istemiyormuş gibi de bazı cümlelerini okudum ben.
0: Ya, kesinlikle öyle. Ya şimdi zaten kalabalık bir aile var etrafında.
1: Evet.
0: Hepsi şampiyon olduğunu, onu bekliyorlar. Takım şampiyon olsun biz İstanbul'a bir gidelim. Osimhen yedirir içirir bizi diye bekleyen bir grup var. Ciddi
1: olabilir,
0: bir grup. Yani ben
1: olabilir.
0: En son maçta 50-60 kişi vardı. Yani benim saydığım, gördüğüm. Galatasaray'ı önemsiyor. Burada sadece para kazanmıyor. Hı. Burada mutlu. Yani hatta o bazı böyle Tanrı, yani kadermiş. Tanrı bunu
1: kader
0: istemiş
1: diyor,
0: yani.
1: Evet,
0: aynen bu cümlesi bence önemli.
1: Şimdi aile konusuna değindiniz ya, oradan bir Icardi'ye geçmek istiyorum. Çünkü Icardi'nin de bu konuyla ilgili birkaç cümlesi var. Ailem ve arkadaşlarım İstanbul'a geldiğinde çok şaşırıyorlar dedi. Taraftarın ona karşı ilgisini görünce yolda yürürken herhangi bir sosyal alanda
0: ki
1: bulunduğunda.
0: Bence tam çevresi görmüyordur yani. Onlar gördükleri benim sınırlı alan.
1: Tabii doğru, haklısınız.
0: Bugün
1: kalabalık bir yere
0: doğuda,
1: girse
0: Güneydoğu,
1: muhtemelen.
0: Doğuda, Güneydoğu'da, İç Anadolu'da, Karadeniz'de,
1: evet.
0: Türkiye'nin dört bir yanında, okullarda, her yerdeki Mauro Icardi sevgisini biz Icardi'nin o sınırlı çevresini nasıl gösterebiliriz ki? Yani onların gördükleri
1: ama
0: gittikleri
1: işte.
0: Stad olsun, işte ne bileyim, gittikleri restoran olabilir, hı hı. Ya da alışveriş merkezleri vesaire, ama bunun çok çok üzerinde bir ilgi var.
1: Evet.
0: Şaşırmaları da gayet normal.
1: Peki Mauro Icardi'nin röportajını izlemişsinizdir. Onun
0: evet.
1: Açıklamalarına baktığınızda gidiş kalış sinyaliyle ilgili bir şey
0: vallahi
1: anlaşılıyor
0: ben
1: mu?
0: Açıklamalardan ziyade ben istihbaratlarımı paylaşayım.
1: Tabii.
0: Dün tesislerde bu konuyu da aslında sorduk. Abdullah Kavukçu bununla ilgili de dedi ki başkan dedi burada dedi menajerini çağırdı görüşecekler.
1: Hı hı.
0: Şimdi anladığım ve çıkardığım sonuç şu. Galatasaray Mauro Icardi gözden çıkarmıyor.
1: Peki.
0: Burada kararı verecek olan kişi Mauro Icardi. Geçen
1: o da kalmak istiyor gibi ama açıklamalarını okuduğumda bilmiyorum orada.
0: İşte bak, geçen senin olmadığın yayında ben şöyle bir ifade kullandım. Dedim ki Galatasaray göndermez, giderse Icardi kendisi gider.
1: Peki.
0: Bunu biraz açayım. Icardi'nin Galatasaray'daki konumunu bir kere değerlendirmesi lazım. Ben Victor Osimhen arkasında bekleyecek miyim? İşte şu kadar sürede ikna olacak mı? Çünkü Icardi bunlara aslında Icardi'nin bize hep olayı sezon boyunca para üzerinden okuduk. 10,
1: evet.
0: 6, 8 daha fazlası mesele para değilmiş. Mesele Icardi'nin mutlu olması. Evet, açıklamalara bakacak olursam mutlu. Zaten mutsuz adam 4 sene burada kalmaz.
1: Evet.
0: 4 sene Galatasaray'da kalması, İstanbul'da kalması İstanbul'u, ülkemizi çok sevdiğini gösteriyor. Galatasaray'ı çok sevdiğini gösteriyor. Icardi ama bu sene biraz durgun. Neden? Süreleri azaldı. Bir de oynadığı maçlarda biliyorsun kötü sonuçlar vesaire.
1: Evet,
0: bu tartışmalar da vardı.
1: Zaten.
0: Geçen sezon yaşadığı ağır sakatlık ve bu sezon Avrupa'da, ligde oynadığı maçlarda istenen performans sergileyememesi.
1: Hı hı.
0: Buna rağmen Icardi'nin kredisi o kadar fazla ki Icardi'yi göndermek gibi bir tutum içerisinde ne Dursun Özbek ne de futbol yönetenler, hoca Abdullah Kavukçu böyle bir yönetim içerisinde olmalılar.
1: Evet.
0: Hala Icardi acaba kazanabilir miyiz yaklaşımı içerisinde oldular. Burada Mauro Icardi'nin mutsuzluğu bence belirleyici faktör. Icardi ben Osimhen'in arkasında beklemeyi kabul ediyorum. Kulübede oturacağım. 10 dakika, 15 dakika ya da kupa ne fark etmez. Bana ne zaman şans verilirse çıkar o zaman oynarım. Şimdi bu rolü eğer
1: evet, bu rol sorunsuz, olursa...
0: sorunsuz bir şekilde bu rolü kabul edecekse Icardi'nin zaten ona o kapılar hiçbir zaman kapanmaz.
1: Evet.
0: Yani hakikaten de başkan da bunu söylüyor. Bir nesli Galatasaraylı yaptı. Çocukları Galatasaraylı yaptı.
1: Bu cümleyi duyunca çok mutlu oldum.
0: Şimdi bir nesli Galatasaraylı yaptı cümlesini biraz açalım. Çocuklar, yani o cümleyi biraz daha açalım. Bunun yansımasını 6 sene sonra, 10 sene sonra

0: biz göreceğiz. O çocuklar büyüyor. Yani o çocukların Icardi'nin sayesinde Galatasaraylı olan çocukların yarattığı sosyolojik etkiyi biz 6 sene sonra, 10 sene sonra tabii, net bir şekilde göreceğiz. Başkan da bunun farkında. Ya yani Galatasaray başkanı günü kurtarma derdinde olmadığını tabii net bir şekilde gösteriyor. Diyor ki sportif başarı zaten önemli. Hı-hı. Ama ben projeler ne olacak, tesisler ne olacak? Bunu düşünen kişi elbette Galatasaray taraftarının sevgilisi olan bir oyuncuyu da kolay kolay gözden çıkarmaz.
1: Peki buradan Leroy Sané'ye de ufak bir değinelim. Çünkü onun röportajında da önemli noktalar var ki şu nokta. Fenerbahçe hiçbir zaman benim için seçenek olmadı dedi. Bu şekilde bazı söylentiler vardı.
0: Ya tabii bunlar polemik konusu. Yani o dönemi ben de yakından takip ettim. Evet. Oyuncular tercih eden kulüpler olur. Sonuçta Fenerbahçe'de Leroy Sané istiyordu. Galatasaray'ın avantajı tabii Şampiyonlar Ligi. Dolayısıyla Galatasaray'ı tercih etti. Ama bu, bu ne Fenerbahçe'yi değersiz hale getirir ne de işte polemik yaratacak bir konudur. Yani Galatasaray'ın ilgisi çok daha önceden. Çünkü Galatasaray bu transferi erken bitirmişti. Yani Ocak döneminde Abdullah Kavukçu bu transferi bitirmişti. Galatasaray'ın şansı buydu. Hani Fenerbahçe son dakikada devreye girdi belki. Ama yani
1: zaten her şey belliydi.
0: Riskleri, Galatasaray bu tarz transferlere ihtiyacı var. Yani bu senede açıkçası böyle bir tane hamle bekliyoruz. Orada da Galatasaray'ın özellikle yabancı konusunda bir şeyi var. Bak bugün kutlamalar var. Kutlamalarla ilgili de başkan özellikle İbrahim Hacı Osman'a, Sayın Hacı Osman'a.
1: Çok kısalayım.
0: Onunla şöyle söyleyeyim.
1: Çünkü.
0: Normalde herkes bu konuda polemik bekler değil mi?
1: Evet.
0: Yani İşte Galatasaray ile federasyon arasındaki biliyorsun ipler kopma noktasına gelmişti vesaire vesaire. Başkan ne dedi biliyor musun? Galatasaray Başkanı Dursun Özbek. Keşke dedi federasyon başkanı verseydi kupamızı. Yani gönül onu isterdi. Hı hı. Ama işte şu an kimin vereceğini bilmiyoruz.
1: Peki son bir Galatasaray'la ilgili bir gazete haberine bakalım değerli izleyenler. Sabah gazetesinde bugün 16. sayfada Mehmet Özcan'ın bir haberi vardı. Yeni plan 16-4 biliyorsunuz. Bu kurala göre kimler kalacak, kimler gidecek? Birazdan zaten az önce bahsetmiştiniz aslında. Barış değil, Sara'nın gideceğine dair bir haber paylaşmış Mehmet Özcan. Stoper, orta saha, 10 numara, kanat ve yedek forvet takviyesi istiyor Galatasaray. Sara için de 35 milyon euroluk bir teklif söz konusu. Konusu olabilir. Bu konuyla güzel ilgili birkaç cümle sonra Fenerbahçe'ye geçelim.
0: Mehmet'in istihbaratı doğru. Orada şöyle bir ekleme yapayım ben de. Hı hı. Sadece Galatasaray değil. Bütün kulüplerin isteği aslında 12 artı 2. Beklentisi bu.
1: Evet.
0: 10 artı 4 biraz denklemi bozuyor. Bugün bende de aslında Milliyet'te de bir haber var.
1: Bilemiyorum. Açabilirsiniz.
0: Onu da şöyle diyeyim. Bertu ve Yusuf Hedef'te. Yani Galatasaray Başakşehir'den iki oyuncuya talip. İki tane Türk istiyor. Oyuncu. Aslında az önce okuduğun haberi destekleyecek devam niteliğinde. Evet. Bir sonraki hamle bu. Yani güzel. Galatasaray'ın Bertuğ'a ilgisi zaten biliniyordu. Hı hı. Yusuf Sarı'yı da bence radarına alması önemli. Yusuf Sarı da Okan Hoca tarafından isteniyor. Galiba Beşiktaş'ın da adı geçiyordu İlgisi Yusuf'la var. Alakalı.
1: Peki.
0: 10 artı 4'e yönelik hamleler olacak. Hı. Galatasaray'ın elinde şu an hali hazırda Icardi'nin olduğunu da varsayarsak 10 yabancısı var zaten.
1: Evet.
0: Yani o 23 yaş altına yönelik 3 tane kontenjanı kalıyor. Bu nedenle yani belki bir iki ayrılık olabilir. Hı hı. Gabriel Sara.
1: Ona da teklif bekleniyor.
0: Icardi. Niagan'ın da ben yine gidebileceğini düşünüyorum. Bir takıma kiralanabilir.
1: Peki teşekkür ederim bu bilgiler için. Galatasaray'ı da bu şekilde noktalamış olalım. Fenerbahçe'nin gündemiyle devam edeceğiz değerli izleyenler. Orada da gündemde seçim var. Zaten haberleri, projeleri sizlerle paylaşıyoruz. Son olarak Aziz Yıldırım'la ilgili yeni bir tesisleşme ve modernleşme hamlesi yapmayı planladığına dair bir haber de paylaşmıştık. Orada da yine gayrimenkul konusuyla yani da ilgili yenilikler olacak.
0: Aziz Bey tesisleşme konusunda son derece başarılı bir başkan. Fenerbahçe'ye çok önemli hizmetleri oldu bu anlamda. Hatta yeri geldi eleştirildi ama ne kadar önemli projeler kazandırdığını, hayata geçirdiğini, tesisler kulübe kazandırdığını ilerleyen dönemde gördük. Ama ben Aziz Bey'in vurgusunun bu dönem için tesisleşme ve projeden ziyade şampiyonluk olacağı kanaatindeyim.
1: Ama zaten bu hani yavaş yavaş gidip biraz da yatırım gözüyle bakılmaz mı?
0: Hiç şeye bakmayacak. Aziz Yıldırım gözünü

0: da şampiyonluktan başka bir önceliğin olacağını düşünüyorum.
1: Bu da bir faktör ama tabii dediğiniz gibi hemen olacak bir şey değil. Biraz dediğim gibi yatırım gözüyle önümüzdeki
0: hemen
1: yıllar için.
0: Hemen şampiyon yapacak formül. Şu an Fenerbahçelilerin beklentisi bu. Aziz Yıldırım buna hitap ediyor. Hakan Safi boşuna mı işte Avrupa'da transfer turuna çıktı? Hemen şampiyon yapacak formül.
1: Transfer midir?
0: Proje vesaire bunları zaten yapacaklar. Yapmak zorundalar ama öncelikleri takımın şampiyon olması. Galatasaray'ın önünü nasıl keseriz? Biz nasıl şampiyon oluruz? Şu an Fenerbahçe başkanlık seçimlerine damga vuracak şey proje değil, transferdir, hocadır. Fenerbahçe seçimi, Fenerbahçe üyesi bence bundan etkilenecek. Fenerbahçe taraftarı sonuçta bunları duymak istiyor.
1: Evet.
0: Fenerbahçe taraftarı Leo'yu duymak istiyor. Fenerbahçe taraftarı Yıldız transferi duymak istiyor. Golcü hatta Lewandowski'yi duymak istiyor. Bunları kim vaat ederse seçimde bir adım öne geçecek.
1: İki başkan adayından da tabii bahsediyoruz. Özellikle transfer dönemi için farklı isimlere yönelilmiş durumda. Ortak istenen oyuncular da var yine. Ama şimdi tabii bir aydan az bir süre kaldı seçimin gerçekleşmesine. Oyuncularla görüşmeler yapılıyor. Belli ki Hakan Safi yurt dışına çıkarma yapıyor çoğunlukla. Aziz Yıldırım da aynı şekilde. Seçime giden yolda sizce bu görüşmelerin etkisi ya da seçilmeyen henüz başkanın bu görüşmeleri yapması oyuncuyu nasıl etkiler?
0: Ya tabii o biraz piyasada yani istenen havayı yaratamayabilir. Hı hı. Ama Fenerbahçe markası önemli bir marka. Sonuçta Hakan Safi'nin kişisel ilişkileri de son derece sağlam. Aziz Yıldırım'ın çok önemli bir geçmişi var. Network'ü çok sağlam. İki futbol adamının da artıları eksileri ama artıları ağır basıyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla ben burada İkisi arasında belki bir centilmenlik anlaşması yapılabilir mi? Fenerbahçe'nin menfaati için oyuncu görüşmelerinde kim olursa olsun. Ama orada kolay değil. İkisinin futbol aklı ortak hareket edeceği isimler olacak mı? Burası tartışmalı. Yani burada belki seçim sonrası için eğer ortada bir anlaşma varsa, örneğin Aziz Yıldırım'ın kazandığını ya da Hakan Safi'nin kazandığını varsa, kim kazanırsa kazansın, elinde bir ön anlaşma varsa seçilen yönetime bunu sunabilir. Bakın biz bu şartlarda anlaştık.
1: Evet.
0: Siz gerek. Bunu değerlendirin. Ama yani bunların futbol akılları da ya da hocaları da belirleyici olacak. Yani kim kiminle çalışacak bunu açıkçası biz de merak ediyoruz.
1: Şimdi gündemde Lewandowski var, siz de söylediniz az önce.
0: Yani Lewandowski
1: soran izleyicilerimiz de var. İki başkan adayı da ilgileniyor.
0: Haaland'ı alamayacağına göre Osimhen zaten Galatasaray'da. Hı hı. Mbappe zaten olmaz hayal. Kimi alabilirsin? Lewandowski iş yapar.
1: Evet. Bir haber vardı bugün Fanatik gazetesinde. El Hilal iddiaya göre Lewandowski'ye 90 milyon euro artı maaşla 2 senelik sözleşme teklifinde bulunduğuna
0: dair. Bıktık artık yani
1: dair.
0: Hakikaten bunlardan da bıktık.
1: İşte oradan böyle
0: yani
1: teklif gelince.
0: Geçen sene Osimhen'e bulaştılar. Yani zar zor Osimhen.
1: İşte genç oyuncu olunca biraz kaybeden tarafta olabiliyor Suudi Arabistan cephesi. Hani oyuncu oraya gitmek istemeyebilir.
0: Değişiyor yani. John Duran,
1: Lewandowski'nize gidebilir.
0: John Duran gitti mesela. Yani 20'sinde gitti.
1: O da garip bir profil ama. Onun gitmesine
0: gitti
1: çok şaşırmıyorum.
0: Ama yani Yusuf gitmedi mi Fenerbahçe'den?
1: Evet.
0: İşte yani genç oyuncular da gidebiliyor. Dolayısıyla Suudi Arabistan hakikaten de ortalığı karıştırıyor. Yani bu anlamda ekonomik olarak son derece güçlüler. Oyuncular da eğer bir kariyer planlaması ya da bir bu anlamda vizyonu yoksa tercih edebilir. Genç yaşa gitmesini bu yüzden eleştiririz. Lewandowski artık yani bu saatten sonra sportif olarak bir açlığı söz konusu değil.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Lewandowski parayı tercih edebilir. Yani Fenerbahçe'sinden biraz problem bu. Bakalım yani aynısı Salah için de geçerli mesela.
1: Evet haklısınız. Peki şimdi siz tabii spor kamuoyunun yakından takip ettiği birisiniz ve çevreniz de bu şekilde. Baktığınızda Fenerbahçe ile ilgili başkan adayları kıyasında nasıl tepkiler alıyorsunuz?
0: Valla ben açıkçası öngörmekte tahmin yapmakta zorlanıyorum. Çünkü Hakan Safi yani yeni bir isim, yeni bir yüz.
1: Evet.
0: Bir heyecan var, işte görüşmeler var.
1: Ama çok özgüvenli gözüküyor.
0: İşte görüşmeleri var, işte ne bileyim ekonomik olarak güçlü bir isim gibi görünüyor.
1: Hı hı.
0: Diğer tarafta

0: Yıldırım var. Onun da işte başarmak istiyor. Yani Fenerbahçe'yi bir şekilde şampiyon yapmak istiyor. Ya, tahmin edilmesi zor. Hani çevremizdeki Fenerbahçeliler de ikiye bölünmüş durumdalar. Bu son dakikaya kadar devam edecek yani burada belirsizlik. Bence başkan adayları arasındaki söylemler bir süre sonra belki Fenerbahçe taraftarı buna bakarak da ya da işte kongresi buna bakarak da tercihte bulunabilir.
1: Şu an işte
0: o biraz
1: ikincisi de
0: da
1: olumlu ama onu fark ettiniz mi? Haldun Domaç az önce eklemişti. Bir çatışma yok şu
0: işte
1: anda.
0: o seçime doğru biraz daha belki değişebilir.
1: Ateşlenebilir.
0: Biraz daha
1: Olabilir.
0: gerilebilir. Umarım o tarz bir şey olmaz ama
1: Evet.
0: gerilirse bu kimin lehine, kimin aleyhine ona da bakmak lazım. Burada Fenerbahçe taraftarı bir taraftan transfer, yeni isim, işte ne
1: Evet.
0: bileyim yıldızlar. Diğer tarafta bir tarz var, bir model var, bir geçmiş var. Ya çünkü
1: Karar vermesi zor.
0: şöyle bakmak lazım Demet. Yani daha önce denenmemiş olan ne var ki? Yani Ali Koç döneminde birçok şey denendi. Şimdi farklı olacak ne var?
1: Onu sunması
0: Farklı
1: gerekiyor başkan adayının.
0: ne vaat ediyorsunuz? Yani oyuncu transferi de bu iş belki de çözülmüyor. Yani sadece olaya isim olarak da belki de bakmamak lazım. İşte Aziz Yıldırım da burada avantajlı. O tamam Fenerbahçe son dönem başarılı değil ama Fenerbahçe çok başarılı olduğu dönemler de oldu. Ya,
1: Evet, bir
0: dolayısıyla
1: cümle daha alayım, bitirelim.
0: heyecanlı bir seçim ama
1: Bizi
0: da
1: bekliyoruz.
0: öngörmek, tahmin etmek kolay değil.
1: Peki Beşiktaş'a geçeceğim buradan. 34. hafta artık ligin son haftasına girdik ve açılış mücadelesinde de Çaykur Rizespor'la Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Saat 20'de başlayacak bu mücadele. Haberimize bir bakalım, sonra Beşiktaş'ı konuşalım.
2: Beşiktaş Süper Lig'de sezonu Rize'de noktalayacak. Beklentilerin uzağında kalan siyah beyazlılar Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. Son 4 lig maçında bir kez kazanabilen Beşiktaş geride kalan 33 hafta sonunda 59 puana sahip. Siyah beyazlılarda sakatlığı bulunan Raşit Sağ ve Kartal Kayra Yılmaz'la sakatlık riski bulunan Yang Yuo ve özel izinli Felix Udokai sezonun son karşılaşmasında forma giyemeyecek. Beşiktaş, Çaykur Rizespor'la ligde oynadığı son 10 maçta bir kez sahadan yenik ayrıldı. Siyah beyazlılar Karadeniz ekibiyle yaptığı söz konusu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Çaykur Rizespor ise seyircisi önünde Beşiktaş'ı yenerek sezonu 3 puanla tamamlamak istiyor. Evinde oynadığı son 5 maçı kazanan Karadeniz ekibi geride kalan 33 maçta 40 puan topladı. Çaykur Rizespor'da sakatlığı bulunan Zekiri ve Ali Kulov forma giyemeyecek. Sezonun ilk devresinde İstanbul'da oynanan karşılaşmada Beşiktaş rakibini 1-0 yendi. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak Çaykur Rizespor Beşiktaş mücadelesi saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı Asen Albayrak yönetecek.
1: Bugün saat 20'de karşılaşacak Beşiktaş Çaykur Rizespor'la. Hemen muhtemel 11'imizi rica edeyim yönetmenimiz Aslı'dan. Bugün Sergen Yalçın kimleri tercih edebilir Çaykur Rizespor karşısında? Buna bakalım artık
0: bugün de
1: son
0: zor
1: haftaya
0: ama.
1: Da gelindi.
0: Yani bugün
1: tercih yapmak zor. Çünkü her şey belli artık.
0: Yani hedef yok.
1: Bir bakalım Ersin kalede bugün beklenen isim. Savunmada Yasin, Emirhan Topçu, Agbadu, Murillo. Orta sahada Endidi, Orkun, Olaytan. Solda Bilal, sağda Cengiz, ileride de Mustafa. Evet, bir beklenti yok ama şimdi Sergen Yalçın açısından da önemli değil mi?
0: Aradım ismi buldum.
1: Kim?
0: Cengiz.
1: Ona bakılacak.
0: Ben
1: belirsiz isimlerden biri.
0: Sergen Hoca'nın başarılı olacağına Beşiktaş'ın işi kolay değil bir kere. Yaparsa da Sergen Hoca yapar. Bak hakikaten bu kanaat değil.
1: Evet.
0: Ama Cengiz konusundaki ısrarını anlayabilmiş değilim. Yani Beşiktaş'ın Galatasaray ve Fenerbahçe ile mücadele etmesi kolay değil. Onlar gibi açılamaz. Onlar kadar para harcayamaz. Ekonomik olarak o şekilde, o seviyede olmanız lazım.
1: Harcıyor aslında.

0: da para.
1: Harcıyor da o kadar harcamıyor. Ya da şöyle diyeyim sana. Beşiktaş evet harcıyor. 50-60 sadece belki de devre arasında harcadı.
0: Tabii.
1: Pahalı transferle işi çözmeye çalışmak bu yanlış bir model. Beşiktaş harcıyor ama doğru harcamak önemli. Onlar gibi olmaya çalışıp onun bir alt sınıfını almaya yeltenmek, çalışmak doğru bir strateji değil. Evet. Beşiktaş para harcıyor, doğru diyorsun.
0: Ama mesela şey sıkıntı mesela bir oyuncu geliyor, bir maç oynuyor, sonra hiç göremiyoruz mesela bu oyuncu evet. Neden alındı?
1: Yani dolayısıyla şuraya bakıyorum. Yani şu 11'den mesela
0: evet.
1: Zirveye oynayacak bir takımın 11'inde yer alacak. Yani 2 ya da 3 tane oyuncu sayarsın.
0: Yani Muri'yi Orkun zaten benim en çok dikkatimi çeken bu sezon. Önümüzdeki sezonda taraftarın görmek istediği isimler.
1: 2 tane oyuncu sayıyorsun mesela. Hani 2 tane.
0: Evet, Bilal'i de sayabilirim ama tabii onun durumu belirsiz. Yani
1: Agbadu da fena bir oyuncu değil. Belki yanındaki oyuncu onun performansını yukarı çekebilir. Bilal bir sakatlık yaşaması fena bir oyuncu değil. Hadi 3-4.
0: Evet.
1: Beşiktaş'ın 6-7 tane oyuncuya ihtiyacı var. Sergen Hoca çok tartışıyor ama başka bir hoca da gelse sonuç değişmeyecek. Sergen Hoca en azından
0: takımı biliyor.
1: Ligi biliyor, takımı biliyor, Türkiye Ligi şartlarını biliyor. Ben evet. Yine de Sergen Hoca'nın devam etmesi taraftarıyım.
0: Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ederim. Sabah sporu programını bitiriyoruz, noktalıyoruz. Hoşça kalın. Herkese şimdiden iyi hafta sonları diliyorum.

0: vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
1: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat.
2: Bu kadar mesai harcayamam ben.
1: Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabii, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
5: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
8: Trendyol, Süper Lig futbol aşkına.
9: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
10: Reklam.
11: A-Spor Radyo.
12: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
13: Tarihte bugün 15 Mayıs 1991. Edith Cresson, Fransa'nın ilk kadın başbakanı oldu.
12: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla. Reklam.
14: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
15: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük

0: destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Spor Radyo.
1: Mutlu günler değerli izleyenler, Spor Ajansı'na hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. İlk bölümde günün öne çıkan gelişmelerine birlikte göz atacağız. Bir sonraki saat başından itibaren de bugünkü konuklarımız Saffet İşler ve Mahmut Alpaslan bize katılacak. Gündemi kendileriyle değerlendireceğiz. Gelin hemen başlayalım. Trendyol Süper Lig'de 34. ve son hafta programıyla maçları yönetecek hakemler açıklandı. Gelin birlikte bakalım. Bu akşam saat 20'de Beşiktaş Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Mücadeleyi Asen Albayrak yönetecek. Yarın 17'de Mısırlı Komtr Fatih Karagümrük Korendon Alanya Spor mücadelesinde Oğuzhan Aksu. 20'de oynanacak Samsun Spor Göztepe maçında Ümit Öztürk. Gaziantep Futbol Kulübü Rams Başakşehir mücadelesinde Ömer Faruk Turtay görev yapacak. Pazar 17'de Kayseri Spor Tumosan Konya Spor mücadelesini Melek Dakan yönetecek. 20'de oynanacak Kasımpaşa Galatasaray mücadelesinde Adnan Deniz Kayatepe, Trabzonspor Natura Dünyası Gençler Birliği karşılaşmasında Atilla Karaoğlan, Fenerbahçe İkaseyip Spor maçında Mehmet Türkmen ve Sapkom Antalya Spor Kocaeli Spor mücadelesinde de Halil Umut Meler düdük çalacak. Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara şampiyonluğun ardından A Spor'a özel açıklamalar yaptı.
2: Gerçekten dışarıdan bakıldığında şahane bir sezon. Ligde şampiyonluk, Avrupa'da çok önemli galibiyetler ve Sara'nın da Brezilya milli takımına çağrıldığı, kendi kariyeri adına da önemli işler başardığı bir sezon. Genel bir sezon değerlendirmesi alabilir miyiz?
3: You can say that was an incredible and special season for sure.
4: Evet, inanılmaz bir sezondu diyebiliriz. Çok şey oldu, bazıları canımızı sıktı ama genel olarak daha iyi şeyler oldu diyebiliriz sezon boyunca. Şahsen

0: Benim için de çok iyiydi. Şampiyonlar Ligi'nde ilk golümü attım. Brezilya milli takımına çağrıldım. Hem taraftarımız açısından hem ailem açısından baktığımızda hem bireysel olarak hem takım için çok güzel, inanılmaz bir sezon geçirdik.
1: Yeah, as I said, it was a great season. This game is special was unbelievable.
0: Çok iyi bir sezondu, evet. Özellikle o maç inanılmazdı diyebilirim. Ama ben birazcık farklı bakıyorum. Evet, bir iyi maç çıkardım diyebiliriz. Brezilya milli takımına çağrıldım. Ama bir gol attım 13 maç içerisinde. Bu bence yetersiz. Ben kendimden daha fazlasını bekliyorum. Özellikle de önümüzdeki sezonda hem Şampiyonlar Ligi'nde daha ileriye gitmek istiyoruz hem de kendim daha iyi oynamak istiyorum.
2: Bir pozisyon sormak istiyorum. Atletico Madrid maçının son anlarında bulduğu bir pozisyon vardı ki orada da aslında oyuna girdikten sonra takıma çok önemli katkısı vardı. Onu gole çevirmiş olsa belki Atletico Madrid karşısında kazanma şansı vardı Galatasaray'ın. O akşam uyuyabildi mi? Nasıl bir tepki verdi buna? Onu çok merak ediyorum açıkçası.
1: Of course you can imagine I didn't sleep too much that night.
0: Çok uyuyamadım diyebiliriz. Ben kendimden çok talepkar bir insanım ve her zaman daha fazlasını ve daha fazlasını istiyorum. O gece de daha iyi olmam gerektiğini düşündüğüm gecelerden bir tanesiydi. Evet, Şampiyonlar Ligi'nde bir maç kazansaydık daha avantajlı bir pozisyona geçecektik orada. Ve çalışmaya devam etmek lazım tekrar olmaması için. Tabii her zaman olacaktır bu tarz şeyler ama daha fazla çalışıp daha istekli olmak lazım. Bence bütün takım da bu şekilde aslında bakıyor. Biz bu şekilde şampiyon olduk. Yani 4 senedir takım şampiyon oluyor. 2 senedir de ben buradayım ve şampiyon oluyorum.
1: Yeah, the mystery was a important part for me.
0: Hocam çok önemli tabii ki de buraya gelişimde. Bunu daha önceden de söylemiştim. Çünkü ben Türkiye'ye gelmek istemiyordum o zamanki durumumdan dolayı. Kızım doğmak üzereydi o zaman ve orada yerleşik bir sistemim vardı, bir hayatım vardı. Ama işte o konuca Şampiyonlar Ligi'nde oynamak, Avrupa Liglerinde mücadele etmek, aynı zamanda Brezilya milli takımına gitmek gibi şeyleri aklıma soktu. Ve o şekilde ikna etti ve şimdi baktığımız zaman sadece 2 sene sonra hem Şampiyonlar Ligi'nde oynayabildim hem Brezilya milli takımına çağrıldım. Yani teşekkür etmek istiyorum kendisine. İlk ikna etmiş beni. Çok mutluyum. İlk ikna etmiş.
1: My situation in Norwich was completely different because half of the season I play as a number 6 and 8.
0: Bence çoğu insan bunu tam olarak anlayamıyor. Ben yarı sezon orada 6-8 oynadım. Ve orada farklı bir sistemle oynuyorduk. Tabii ki de gole yakın oluyordum. İleriye çıkabiliyordum ama o zaman da savunmada birazcık zaafımız olmasına sebep oluyordum. 10 numara ve kanat olarak da çok az maçta aslında görev aldım. Ama ben dediğim gibi kendimden çok talepkar bir insanım. Ve önemli olan benim için ilk 11'de olabilmek ve yardım edebilmek takımıma. 8 numara olur, 10 numara olur fark etmez. Ha, tercih olarak derseniz 6-8'i tercih ederim. Çünkü ayağıma daha fazla top gelmesini sağlıyor. Bu ve bunu daha çok seviyorum. Ama stoper olarak oynayacak olsam stoper olarak da oynarım yani. Hocam nerede oynamamı isterse ben hazırım takıma yardımcı olmaya.
1: Was amazing actually. It was like living a dream.
0: İnanılmazdı. Hayal yaşadım diyebilirim. Gerçekten harika bir andı. Birkaç gün de ne oluyor dedim gerçekten. Tam olarak anlamam birazcık idrak etmem zaman aldı. Orada hocayla konuştum, Tafo'yla konuştum. Galatasaray için çok iyi şeyler söyledi. O da inanılmaz seviyor burayı. Ve umarım ki bir sonraki maçlarda da tekrar kadronun bir parçası olacağım ve devam edeceğim bir takımda.
2: Takımda en pozitif, dışarıdan bizim gördüğümüz en pozitif, en dışa dönük oyunculardan bir tanesi ve özellikle de Victor Osimhen'le olan ilişkisini biz dışarıdan çok pozitif olarak görüyoruz. Bir de şöyle bir bilgi verdi iletişim ekibi. Özellikle antrenmanlarda o top kapma çalışmalarında Osimhen'le aralarında bir rekabet olduğuna dair bunları resmi maç gibi aslında saydıklarına dair bununla ilgili süreci nasıl söyler, nasıl anlatır bize?
1: Actually me and Victor we are competing everywhere, you know.
0: Evet, Victor ve benim aramda her zaman bir yarışma oluyor ve ne olursa olsun biz iyi bir şekilde şey yapmaya çalışıyoruz, birbirimizle yarışmaya çalışıyoruz. İyi de bir arkadaşım, inanılmaz bir insan, zaten hepiniz biliyorsunuz bunu. Sadece iyi şeyler söyleyebilirim diyecektim ama gıcık da ediyor aynı zamanda, bunu da kabul etmemiz gerekiyor. Ve çok seviyorum onu ve hayatımız bu şekilde ilerliyor, aramızda güzel bir mücadele var.
2: Kendisiyle ilgili şu çok fazla konuşuluyor, İngiltere'de de çok yakından tanınan bir oyuncu Norwich'teki döneminden ve şu anda da Premier Lig takımlarının ciddi bir ilgisi oldu. Hatta bunların teklife dönüşebileceği konuşuluyor. Kendi gelecek planı ile ilgili düşüncesi ne? Kendisini önümüzdeki sezonlarda nerede görebileceğini hayal ediyor ya da bu sezonki olası tekliflerle ilgili ne düşünüyor diyelim?
1: Well, I just hear rumors. I don't know who is interested in me or anything.
0: Söylentiler bilmiyorum bunları gerçekten ama ben şu anda anı yaşıyorum. Şampiyon olduk burada tekrardan ve önümüzdeki sezonda da Şampiyonlar Ligi'nde daha da ileriye gitmek ve tekrardan şampiyon olmak istiyoruz.
2: Sara arada takımın en iyi duran top kullanan oyuncularından bir tanesi ki sahada olduğunda da hem serbest atışları hem köşe vuruşlarını kullanıyor. Geçen sezon çok fazla asisti vardı. Bu sezon sonlara doğru onun olmadığı bölümde Barış biraz o duran topları kullandı. Hem bu duran top durumunu hem de şunu da sormak istiyorum. Bir free kick golü görmek istiyor Galatasaray taraftarı Gabriel Sara'dan. Bununla ilgili yeni sezona dair bir söz verebilir mi?
1: To be honest, I've been demanded a lot from myself about this because...
0: Çok isterim tabii ki de. Ya Sao Paulo'da da Norwich'te de yaptığım bir şeydi aslında. Daha çok çalışıp da söz verebilirim yani. Önümüzdeki sezonlarda bir free kick golü de vereceğim size beyler.
1: You have more free kicks goes next season.
2: Kamera önünde çok fazla bir şeyler tüketirken, bir şeyler yerken görüyoruz Gabriel Sara'yı. En ciddi ortamlarda bile görüyoruz. Bu konuda özellikle tercih ettiği bir Türk yemeği var mı? Burada en çok neyi yemeği, neyi tüketmeyi seviyor? Oraya bağlamış olalım bunu da.
0: Zor bir soru ama baklava diyebilirim herhalde. Yani iyi baklava gerçekten iyi oluyor.
3: Galatasaray ile üst üste 4 şampiyonluk yaşayan Mauro Icardi ise takımdaki günleri, elde ettiği başarılar ve takımla kulüple kurduğu bağ hakkında özel açıklamalar yaptı.
4: Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi kulübün kanalına özel açıklamalarda bulundu. Galatasaray'da çok mutlu olduğunu söyleyen Icardi, "Türkiye'ye geldiğimden bu yana hep söylüyorum. Zor bir anda gelmiştim. Önceki yılda istediğimiz kadar başarılı olamadık. Bana güvenen insanların sözüyle buraya geldim ve onlara bir söz verdim. Onlardan en önemlisi Erden Timur'du. 4 yılda tarih yazdık. Fatih Terim'in yıllar önce kırdığı rekoru egale ettik. Çok büyük onur ve gurur duyuyoruz." dedi. Şampiyonluk maçındaki asisti hakkında konuşan yıldız golcü, "Çok yeni girmiştim maça, enerjim vardı bol bol. Noah'nın uzun pasını aldım. Gol atmamız lazımdı. Ben çok mücadeleci biriyim zaten. Kaan'ı gördüm orada, çok atmasını istedim golü. Çok özel bir insan. Ben de normalde gol atmak istiyordum. En önemlisi takımın kazanması. Çok kıymetliydi." galibiyet açıklamasında bulundu.
5: Spor dünyasında günün öne çıkan manşetleri, en sıcak haberler, dikkat çeken başlıklar ve birbirinden özel konuklarla Spor Express başlıyor.

0: Spor Ekspres'ten herkese mutlu günler. Ben Furkan Bozoğlu, A Spor Radyo'ya hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat boyunca futbolun, sporun nabzını tutacağız. Bugün tabii stüdyo konuğum da olacak. A Spor yorumcusu, teknik direktör Mahmut Alparslan bizlerle birlikte, hocamızla birlikte biraz artık ligin son haftasını da konuşalım. Ara ara Süper Lig'in önemli haftalarında hocamız bizlerle birlikteydi sağ olsun bu sezon. Bugün de bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş gördük, iyi yayınlar.
0: Nasılsınız, iyi misiniz hocam?
1: Şükür bugünlerimize. Artık sezonu kapattık.
0: Evet hocam.
1: Bitirdik, hayırlısını.
0: Hocam şimdi aklıma geldi sizi görünce Galatasaray'ın şampiyonluğunu yanlış hatırlamıyorsam bir 6-7 hafta önce söylediniz.
1: 18 Mart'ta.
0: 18 Mart değil mi? Bak ya, yanlış hatırlamıyorum.
1: Evet, 18 Mart.
0: Çünkü 6-7 hafta önce bir yorumunuz vardı. Televizyonda da dinlemiştim sizi. Radyoda da yine söylemiştiniz, paylaşmıştınız bizimle. Galatasaray bu saatten sonra vermez çünkü o kültür var demiştiniz. Tabii puan kaybı yaşadığı Samsun Spor maçı var, Kocaeli Spor maçı var ama.
1: Onları da söyledik, olacak dedik.
0: Evet ama yorgunluk olur demiştiniz mesela Şampiyonlar Ligi'nin etkisiyle. Geldiğimiz noktada Galatasaray 4 sezon üst üste şampiyon oldu ve bugün de Galatasaray Lisesi'nden başlayacak olan bir kutlama silsilesi bekliyor sarı kırmızılıları. Neler söylersiniz hocam?
1: Hisli kabbel vuku derler.
0: Evet.
1: Gerçi şimdi tabii Kemerburgaz, biz tabii Flora'nın tozunu toprağını aldık. Onun için Galatasaray'ın şampiyonluk moduna girdi.
0: Hissi kablel vuku böyle oluyor diyorsunuz hocam.
1: Şampiyonluk moduna girdi mi bırakmayacağını bu ön yargıda bildiğimiz için, oralarda da görev yaptığımız için uzun yıllar. Yani hayırlı olsun, çekişmeli bir lig oldu. Tabii rakibi Fenerbahçe'yi de tebrik etmek lazım. Devamlı kovaladılar. Böyle de olunca da güzel oluyor. Seyir zevki güzel oluyor. Mağlubiyetler geldiği zaman işte puan kaybeder mi, işte şampiyonluğu kaybeder mi, bunlara gidildi. Güzel bir lig oldu bence. Her seneki gibi işte herkesi konuşuyorsun, yok hakem diyorsun, yok başkan diyorsun.
0: Evet.
1: Ama maalesef ligimiz böyle. Biz bilirsin, bir şeylerin arkasından hep aramaya çalışırız. Ufak noktaları aramaya çalışırız. İlla gibi bir püf noktaları bulmaya çalışırız.
0: Evet.
1: Onun için alkışlayacaksınız. Şampiyon olan kim olursa olsun alkışlayacaksınız. Dördüncü sene Galatasaray şampiyonluğa gidiyor. Yeni sezonda da şampiyonluğa gidecek. Yani %51 rakiplerin önünde olan bir takım.
0: Değil mi?
1: Tabii. Yani bunu inkar etmemek lazım. Bunu da görmek gerekir. Bakalım transferler başlayacak. Şimdi herkes kaç tane isim çıkacak. Yani kesin 500 tane falan çıkar yani.
0: Evet hocam, tabii geliyor, konuşulacak olan transferler olur
1: maalesef,
0: mutlaka.
1: Ama ben diyorum ki biraz zor olacak. Dünya Kupası var.
0: Evet, kesinlikle öyle bir durum da var hocam. Dünya Kupası'na fokuslanacağız. Milli takımımızda bir kez daha her defasında Dünya Kupası
1: İnşallah.
0: Kelimesi geçtiğinde tebrik edesim geliyor. 24 yıl sonra bize bu heyecanı yaşattıkları için teşekkür ediyoruz. İki hazırlık mücadelesi oynanacak bu arada. Kuzey Makedonya ve Venezuela karşılaşmaları oynanacağını da buradan bildirmiş olalım. Hocam şimdi burada biraz şuna da değinmek istiyorum. Galatasaray için şampiyonluk her sezon daha mı zorlaşıyor? Yani böyle bir durum oluştu ya şimdi. Herkes soruyor mesela. Bu sezon biraz daha zorlu geçti. Daha fazla puan kaybettiği bir sezondu. Sizce de öyle mi mesela? Gelecek sene daha mı zor olur? Yoksa artık o virajı bu dördüncü şampiyonlukla mı döndü Galatasaray?
1: Yayınlarda hep anlatmaya çalıştım. Bu sezon Galatasaray fazla maç oynadı. Mart'a kadar gitti iş.
0: Doğru. Son 16'ya kalınca.
1: Yani Mart'a kadar gitti. Bundan evvel Aralık'ta havlu atıyordunuz. Sadece lige konsantreydiniz. Tek haftada tek maç oynuyordunuz. Ama bu sefer değişti işler. Şampiyonlar Ligi ister gruplarda oynayın, isterseniz elemeleri oynayın. Sizin Türkiye Ligi'nde oynadığınız iki tane 90 dakikaya bedel bir maç. Şampiyonlar Ligi böyle bir yer. Bunun tabii planlaması, bunun hazırlanması kolay olmadı. Biraz da bunlarda da sıkıntı yaşadılar. Tabii şimdi bakıyorsunuz 4 seneden beri sizde olan oyuncularınız var. Avrupa'dan gelmiş. Belki bunlar zamanında Şampiyonlar Ligi oynamış ama size geldikten sonra orayı solumamışlar.
0: Tabii.
1: 4 seneden beri sadece Türkiye'nin Türk Ligi'nde oynuyorlar. Türkiye'deki ligde oynuyorlar. Buranın performansı, buradaki rakiplerinin size sağladığı katkı, oyun katkıları... Maalesef kaos ligi olduğu için burada elinizi kolunuzu sallaya sallaya gidiyorsunuz.
0: Doğru.
1: Fakat Şampiyonlar Ligi'ne girdiğiniz zaman da işte bir iki maçlar sizin nerelerde olduğunuzu gösteriyor. oyuncu kalitesi olarak, oyun kalitesi olarak bunları zaman zaman Galatasaray iyi olarak gösterdi ama bu inişli çıkışlı sendromları yaşadılar. Bunlar olacak, bunlar var futbolun içinde. Bu sezon ben daha değişik olacağını düşünüyorum. Teknik heyet planlamalarını daha iyi yapacağını düşünüyorum. Ben Galatasaray'ın yeni sezonda tekrardan şampiyonluğa tabii haliyle oynayacaklar ama Şampiyonlar Ligi'ne daha hazır geleceğini,
0: evet.
1: Geleceğini hesaplıyorum ben, yani o şekilde olacak.
0: Biraz daha Şampiyonlar Ligi'ne
1: daha iyi olacak ve tabii daha kaliteli oyuncular gelecek.
0: Tabii hocam, şimdi şöyle bir şey var. Galatasaray mesela beklenmedik mağlubiyetler almasına rağmen son 16'ya kaldı işte. Union San Gilozi ile karşılaştı. Burada yenildi 1-0.
1: Evet, evet.
0: Frankfurt ilk maç 5-1 mesela. Şok bir skordu. Ama sonrasında Liverpool'u yeniyorsunuz. Atletico'ya yenilmiyorsunuz. Bence bunlar da çok önemli. Juventus zaten başka bir maçtı.
1: Şöyle düşünmek lazım Furkan. Tek maç oynadınız. Tek maçlarda orada yapabileceğinizi yapıyorsunuz. Ama evet, iş çift ayaklı maçlara gittiği zaman Avrupalılar sizin önünüzde. Buralarda daha öndeler.
0: Daha temkinli ve oynamayı biliyorlar.
1: Daha
0: değil mi?
1: Öndeler. Evet, bir de daha hazırlar var. Bu maçlara fazla. Doğru. Oynamalı. Bir de tabii ligleri daha kaliteli. devamlı eforlu liglerde oynuyorlar. Rakipler de. Yani mesela Liverpool atıyorum düşen bir rakibine karşı oynuyor. Kendi liginde. Ama hep oyunu force ediyorlar o takımlarda. Yani geriye yaslanan takımlarda sizde mücadele ediyor. 90 Doğru. dakika hep oyunun Doğru. içindeler. Onun için siz kendi liginizde bu tarzdaki rakipleriniz çok az olduğu zaman maalesef Şampiyonlar Ligi'nin bilhassa çift ayaklıları geldiğiniz andan itibaren oranın oyunlama planları, sizin oyuna katkınız, devamlılığınız işte oralarda çıkıyor. Hani Galatasaray çok iyi bir iş başardı. Bunu da söylemek lazım. Hem şampiyonluğa koşuyorsunuz, artı Türkiye Kupası'na koşuyorsunuz, artı Şampiyonlar Ligi var. Bunlar kolay değil. Ben yeni sezonda bu planlamanın daha iyi olacağını düşünüyorum ve elindeki şu anda mevcut kadrodan daha iki tık daha üzerinde olacak oyuncuları transfer edeceklerinde kanısındayım. Benim tabii görüşüm o şekilde.
0: Hocam, şimdi Galatasaray'ın transfer komitesinde yer alıp da oyuncu izlediğiniz için bunu sormak istiyorum. Şu an Galatasaray'ı zaten takip ediyorsunuz. Röntgenini çekmişsiniz. Galatasaray'ın şu an hangi bölgeleri takviye yapması lazım?
1: Sevgili Furkan, şimdi bize sorarsan

0: her bölgede arasın ama ivedi olarak müdafaa. Yani müdafaa sadece stoper hattı değil, komple müdafaa. Sizi bir kere şöyle söyleyelim, bunu yayında da söyleyeceğim. Galatasaray iki tane beke dünya kadar para veriyor ama devşirme bir bek oynuyor, Şalay.
1: Evet.
0: Bunu iyice masaya yatırmaları lazım. Eğer Şalay oynuyor ise, iki bekin üzerinde Şalay oynuyorsa, burada bir epi bir sorun var demektir. Bir de beklerin ne tarzda oynaması gerektiğini işte size Chelsea'deki sol bek gösteriyor. Paris Saint-Germain'deki sağ bek gösteriyor. Yani içeri doğru da çok iyi kat etmiyor. Orta saha gibi oynayan bekler de ihtiyacınız var. Bunları getirdiğiniz zaman zaten seviyeleriniz çok çok yukarıda oluyor. Bu tarzdaki oyuncuları bulmak gerekiyor. Orta sahaya mutlaka katkı yapmanız lazım. Forvet'te aynı şekilde. Yine bakın, açıklar mevkinde yine size daha aktif açıklara ihtiyacınız var. Daha oyunu force eden oyunculara ihtiyacınız var. Evet. Bunlar tabii bizlerin söylemleri ama tabii oradakiler ne düşünürler, ne ederler elinizdeki
1: tabii
0: oyuncularla.
1: Tabii ki. Biz kendi gördüğümüzü yorumluyoruz.
0: İşte santrafor mevkine ne yapacaksınız? Elinizde iki tane hakikaten çok üst klas oyuncu var. İki tane mükemmel oyuncu var. Yani bakın, ben yayınlarda hep söyledim. Belki insanlar algılar ama bak, Real Madrid'de santrafor yok. Real Madrid'den bahsediyoruz.
1: Kaos ya. Var bir de. Aynen öyle.
0: Galatasaray'da iki tane dünya çapında santrafor var.
1: Evet, evet. Hep yani söylüyorsunuz hocam.
0: Bu mükemmelliği bir kere bir tarafa atmayalım. İcardi'deki birkaç tane var golcü oyuncu.
1: Doğru. Bitiriciliği mükemmel.
0: Ya yani onun için biraz yatırırken insanları masaya bunları da görmek lazım. Onun o sakatlığı kolay değil. Vücut yapısı, onun yaptığı antrenmanlar, tekrardan toparlanması, sezon başı antrenmanları yememesi, hepsi bir arada geçiyor bunların. Yeni sezonda şayet Icardi kalırsa, ki ben kalacağını tahmin ediyorum, ki kalması da lazım, daha değişik bir Icardi izleyebiliriz. Daha takıma daha fayda. Zaten adam yürüyerek gol atıyor ya. Yürüyerek gol atıyor. Yani.
1: Hocam, Antalyaspor maçındaki o asisti nasıldı?
0: Sevgili Furkan, bunları hep yaptı. Oynayan ve oynatan bir santrafor.
1: Evet.
0: Bakın, kolay değil, bir 10 numara deniliyor işte sana, 10 numara gibi oynayan bir santrafor. Kolay, evet, bulamazsınız bunları. Bakın, yok piyasada. Yok yani. Bakın şöyle, bakın üst düzeydeki takımlara.
1: Ben de bakıyorum hocam, evet yani. Mesela Arsenal'da Gökereş var. Sporting'den transfer edildi 65 milyon euroya.
0: Onlar gücünle oynayan oyuncular.
1: Osimhen kadar değil hocam.
0: Şimdi bak, Osimhen'in patlayıcı güçleri var. Bir de aklınla oynayan bir saha. Mesela Lewandowski bunlardan bir tanesi.
1: Evet, müthiş. Lewandowski bunlardan komple bir kofor.
0: Bunlardan bir tanesi Icardi.
1: Evet.
0: Yani yüzünüzü seveyim, yani Icardi deyip de geçmeyin, neler yarattı. 4 seneden beri burada neler yaptı Icardi?
1: Müthiş işler yaptı kesinlikle.
0: Yani Allah kimsenin başına böyle uzun sakatlıklar vermesin. Yani toparlanması zor oluyor bu tarzdaki oyuncuların.
1: Hala o sakatlığın etkisiyle oynayamıyor diyorsunuz.
0: Mutlaka
1: hocam.
0: Mutlaka.
1: Eski günlerine tekrar döner mi?
0: Ben sezon başı idmanları yedikten sonra, o hazırlık dönemini geçtikten sonra ben Icardi'nin zaten eskisinden ziyade, zaten Icardi'nin futbol aklına kimse bir şey demiyor. Yeter ki siz onları o topları getirin, bakın tekrar söylüyorum. Bu sezon istedikleri topları, Osimhen de alamadı bu sene istedikleri topları. Biz açıklar iyi filan dedik ama pek nadir geldi onlar.
1: Evet.
0: Onların istediği o oyun tarzları bu şekilde. Neyse, artık bitti. Bundan sonra düşünecekti ama orta saha mutlaka katkı gelmesi lazım orta sahaya. Müdafaa, tekrardan söylüyorum, stoperden tutun beklerde, iki beklerde.
1: Hocam, Mauro Icardi konusunda ben Icardi gitmeli yerine bir yeni golcü gelmeli diyordum ama şu an beni ikna ettiniz. Hem de haftalar sonra.
0: Sevgili Furkan, benim ikna etmeme gerek yok. Yani gören göze kılavuz istemez.
1: Öyle zaten ama teknik olarak da anlattınız ya, hem teknik hem de şey. O sakatlık sürecini düşünmedim mesela ben.
0: Sakatlık süreci.
1: Daha iyi bir, ya kendine zaten iyi baktıktan sonra Mauro Icardi. Zaten çok çok iyi bir futbolcu hocam.
0: Böyle oyuncuların o sakatlık süreci, bir de vücut yapısı kilo almaya müsait değil. Şimdi mesela Osimhen kilo almaz. Osimhen kemik gibi.
1: Evet, çok ilginç.
0: O almaz ama Icardi öyle değil. İçti su bile yarar onu. Eğer siz
1: aynı ben.
0: Devamlılık antrenman yapmazsanız, o antrenmanın içinde olmazsanız kilo alırsınız. Fazlalıklarınız olur. Atılması da çok zordur. Yani herkes zannediyor ki antrenman yapıp kilolar gidiyor. Kolay değil de vücut yapıları. Onları çok iyi bilmek lazım. Tabii biz bu işin içinden geldiğimiz için de bazı donörleri iyi biliyoruz. Oradakiler bizlerden daha iyi biliyorlar yani.
1: Evet.
0: Orada doktorlarınız var, fizyoterapistleriniz var, hazırlık dönemleri. Hani ben tekrardan

0: dönüp dolaşıp Icardi konusuna gelirsek, Icardi vazgeçilecek bir oyuncu değil.
1: Dursun Özbek ve Icardi'nin menajeri büyük olasılıkla yarın hocam bir görüşme gerçekleştirecekler. Şu an zaten menajer de İstanbul'a geldi. Bugün kutlamalarda da yer alacak Pino.
0: Ben de orada yer alacağım.
1: Siz de yer alıyorsunuz. Hocam da bugün kutlamalarda yer alacak. yarın bir görüşme gerçekleştirilecek Mauro Icardi tarafıyla ve Dursun Özbek bir görüşme gerçekleştirecek. Bakalım bu görüşmeden neler çıkacak. Tabii ki burada Galatasaray'ın da bir beklentisi var hocam. Ekonomik beklenti. Biz senin de istediklerini aşağı yukarı 12 milyon euroluk bir yıllık maliyeti var Icardi'nin. Buradan biraz daha indirim bekliyor yani.
0: Çok uzun sürmez onların konuşmaları, toplantısı.
1: O zaman indirimi kabul eder diyorsunuz.
0: Çok uzun sürmez.
1: Hocam o zaman kabul etsin, 6 milyon, 5 milyon, 4 milyona çeksin mesela.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim sana. Icardi'nin İtalya'da Galatasaray seviyesinde bir takıma gideceğini düşünebiliyor musun? Yani bu neresi? Inter, Roma, Milan, bu tarzdaki yeri. Napoli.
1: Evet.
0: Düşünebiliyor musun böyle?
1: Doğru.
0: Yok. En fazla da gideceği yer eğer memleketine dönerse, işte benim orada Alman arkadaşım var. 7-8 seneden beri iki tane takıma CEO'luk yapıyor. Üst düzey takımlara. O bana yayında da anlatmıştım. O bana iki ay evvel falan Icardi ile ilgili Estudiantes veyahut da Boca Juniors. Böyle şeyler çıkıyor dedi. Var mı dedi orada bir şey. Ben dedim yok burada. Burada da öyle söylentiler var. Giderse zaten oralara gider. Veyahut da Rosario'ya döner. Kendi memleketine döner. Ya şey memleketine döner. Kendi şehrine, doğduğu şehre. Rosario biliyorsun şey de orada. Di Maria'da. Daha hala oynuyor Di Maria. Takım kaptanı Central Rosario'nun.
1: Evet.
0: Takım kaptanı. Giderse oraya gider. Yani 3 tane seçenek var Arjantin'de. Ama ben Icardi'nin Galatasaray'da kalacağını düşünüyorum. Yani anlaşacaklarını düşünüyorum. Uzun sürmez onların konuşması. Bir saatte kahvelerini mavelerini içerler, el sıkışırlar. Dursun Başkan'ın da ikna etme kabiliyeti çok yüksektir.
1: Kesinlikle.
0: Tanıyanlar bilmiyorum tabii ben çok...
1: Masadan da Galatasaray'ın faydası için nasıl çıkılır onu yapar.
0: Bak ben söyleyeyim. Sayın Dursun Başkan 4 kişiyle devamlı yola çıktı başladığından beri. Dursun Başkan'ın yanında Metin Öztürk, Mehmet Cibara, evet, bir de Yelkencioğlu. Sayın Başkanım. Evet. Bunlar hep vardılar. Hep yanlarındaydı. Bu dört silahşör diyorum ben bunlara. Bunlar hiç ayrılmadılar.
1: Bu yeni listede Yelkencioğlu yok galiba. Var mı?
0: Bilemiyorum.
1: Sadece o yok galiba. Mehmet Cibara var.
0: Mehmet Cibara hep Ünal Başkan'ın döneminde de vardı. Beraber çalıştık biz kendisinde. Yani yöneticiliği çok iyi biliyorlar. Hitap etme şekilleri çok iyi.
1: Evet.
0: Onun için kolay kolay olmuyor. Biz tabii Galatasaray futbol takımında Icardi'yi göklere çıkarıyoruz. İşte Okan Hoca'yı çıkarıyoruz ediyoruz ama bunların başında bu imkanları sağlayan da bir yönetim kurulu var. Saydığım isimlere de teşekkür etmesi lazım Galatasaray camiasının.
1: Tabii doğru.
0: Size bu imkanları, bu tesisleri, mesisleri kazandıran bunlar. Bu ekip. Yani gecelerini gündüzlerine taktılar. Futbolculardan daha fazla geceler hep çalıştılar.
1: Değil mi? Siz daha iyi bilirsiniz.
0: Sen hocam, gidiyorsun evinde uyuyorsun, için ediyorsun, dinleniyorsun, geliyorsun antrenmanı yapıyorsun. Biraz ondan sonra git işte kafede mafede bir yerde otur. Ama onlar Galatasaray'ın geleceği için, bugünlerine gelmesi için gecelerini gündüzlerine kattılar.
1: Yani, kolay bir şey değil.
0: Kolay bir iş değil. En başta onları bir alkış hak ediyorlar. Yani çok fazla hak ediyorlar.
1: Kesinlikle hocam. Bakalım hocam bugün kutlamalarla ilgili Galatasaray 4-4'lük şampiyon diye bir sloganla. Aynen. Bu şekilde bir sloganla kutlamasını gerçekleştirecek.
0: Galatasaray 4'lere alışık. Bu ikinci 4 oluyor.
1: Evet hocam çok acayip ya.
0: Bu ikinci 4.
1: Tarihte bunu yani düşünüyorum da şöyle idrak edemiyorum. 2022-26 yılları içerisinde 4 yıl. 96-2000 de yine aynı şekilde.
0: Yani
1: müthiş.
0: 2 tane 4 yılı var Galatasaray'ın. Bundan sonra sevgili Okan Hoca Fatih Hoca'nın rekorunu egale etti. Bir de daha kırması gerekecek. Üste çıkması gerekecek. Olabilir mi? 5'e bulabilir mi? Bulabilir. Şu anda bütün dizginler sizin elinizde. Yani hazır bir takıma sahipsiniz. Türkiye Ligi'ni düşünürseniz sadece Türkiye Ligi'nden çıkalım. 3 tane 4 tane aldığınız zaman size yeter. Ama daha ilerisini düşünüyor artık Galatasaray taraftarları.
1: Hocam şimdi...
0: Şampiyonlar Ligi diyor.
1: Evet, şu dönemi siz daha iyi hatırlarsanız sizi bulmuşken de sormak istiyorum. 96-2000 senesinde Fatih Terim de 4 sezon üst üste şampiyon oluyor Galatasaray'la. İnanılmaz bir şölen, inanılmaz bir kutlama tabii ki. Bu noktada Fatih Terim'le yollar ayrılıyor. O dönem nasıl oldu? Yani kimisi diyor ki o zaman bile Fatih Terim'e bir eleştiri vardı Okan Buruk'taki gibi. Şimdi ise... şöyle bir durum söz konusu. Okan Buruk aynı durumu yaşar mı? Durumu vardı, artık o evrildi. Okan Hoca kalacak. Ama Fatih Terim'de de yine böyle eleştiriler geldi mi dördüncü şampiyonluğunda? Bizim benim yaşım yetmiyor yani.
0: Ya hep geliyor eleştiriler. Zaten eleştiriler sizi kamçılar.
1: Neden Avrupa'ya gitti mesela sonrasında?
0: Ya Avrupa'ya gitmesi o dönemler zaten Galatasaray'da çalışırken teklif, vardı. Kendisini hazırladı oraya. Burada misyonu doldu, bir daha Milan gibi bir şeyden, Milan diyorum, Fiorentina'dan teklif geliyor, İtalya'dan. Bir Türk antrenörüne kolay mı yani? Kaç tane gitmiş bizim İtalya'da?
1: Çok doğru, tabii.
0: Hocalık yapmış, oradan Milan'a geliyorsun.
1: Ama mesela bugün ben Okan Hoca için Fiorentina'yı düşük bulurum, onu söyleyeyim.
0: Zaten sevgili Okan Hoca'nın...
1: Ya Roma, Napoli, bence bunlar ya.
0: 3-4 tane takımdan olur.
1: Juventus mesela.
0: Juventus gibi o takımlarla. Ben... Biz eleştiriyi her zaman yaparız. Bakın 5 tane maç kazanın, 5 tane şampiyon olun ama gene de fark etmiyor. Sezon içinde hep eleştirildi. Biraz evet. Da o çimden gelme, o kulübeyi bilme, o antrenmanları bilme, oralarda o oyuncuları hazırlama kolay iş değil bunlar. Herkese oturduğu yerden klavyacılar çok fazla yazıyorlar. Ama bir girin bakalım, bir saat siz onlara hitap edemezsiniz.
1: Evet.
0: Bir saat hitap edemezsiniz. Sizin düşüncenizle hocaların düşünceleri aynı değildir. Çünkü onlar çalışıyorlar onlarla. Rakibin analizi, gelmesi, rakiplerinin size karşı oyun planları. Zaten Türkiye'de rakipleri biliyorsun yani. 3-4 rakibin haricinde oyun planları belli.
1: Evet.
0: Biraz evvel söylediğim gibi İtalya, İngiltere, Almanya gibi değilsiniz ki Fransa gibi devamlı her hafta aynı tempoda rakiplerini bulursunuz, oynarsınız size karşı. Yok öyle. Olmadığı için de siz... buradaki o düşük tempoyla birlikte oyun kalitesi de aynı şekilde siz bunları yukarı taşımaya çalışıyorsunuz ve biz bunlardan şey bekliyoruz. Yani Şampiyonlar Ligi'nde başarılar bekliyoruz. Götürdükleri gibi ben Galatasaray büyük bir iş başardı.
1: Bence de büyük hocam.
0: Büyük bir iş başardı. Yani.
1: Bu arada hocam şöyle bir şey var. Son 16'da sonuçta kurayla belirlendi. Liverpool değil de Tottenham'ı çekse... Çeyrek finalde hocam.
0: Devam etme şansı olur. Tabii o maçlar değişik gene de ama devam etme şansın fazla olacak. Mesela sen Atletico Madrid'le berabere kaldın. Atletico Madrid gibi bir takımdan söz ediyoruz.
1: İnanılmaz bir takım. Yarı finale kaldılar hocam.
0: Bize tam böyle kıvamındayken geldi. Onlar da çok fazla saldırmada burada. O maçta ben de buradaydım. Seyrettim evet. Maçı da canlı seyrettim. Yani Şampiyonlar Ligi'nin havası değişik oluyor. Oyunlar çok farklı.
1: Hocam o futbolcular kadar... da bile farklı ya. Ligde izlediğimizde, kupada izlediğimiz şeyde şimdi, Şampiyonlar Ligi başka bir ambiyans ya.
0: Oranın ambiyansı, oranın oyun temposu, oradaki oyun planlamaları, saha içinde itmeler.
1: Heyecan bambaşka bir şey.
0: Şimdi heyecanlar falan bir de ben oyuna daha farklı yönden bakıyorum tabii. O bekler çıktığı zaman beklerin kademeleri size oynama alanı kalmıyor. Belli bir zamandan sonra belli bir yere kadar
1: matematiğe dönüşüyor.
0: Belli bir yere kadar sana müsaade ediyorlar ama ondan sonra da vatan millet Sakarya olmuyor, bizim gibi değil onlar.
1: Tabii çok doğru.
0: O planlar o kadar ki 90 dakikayı yayıyorlar oyunu. Yani çok tehlikeli orası. Bu sezonda, yeni sezonda Galatasaray bu Şampiyonlar Ligi'ni atlattı. Oradaki seviyeyi de gördü. Kendi seviyesini de biliyor. Nerelere daha ihtiyaçlar olanları daha sağlam. O seviyeleri çok fazla oynamış. O temponun içinde olan oyuncuları transfer etmekte fayda var. Evet. Çünkü seninkiler hep burada kaldı. Bak şöyle bir bak, elindeki yabancılara hepsi burada kaldı.
1: Evet,
0: birkaç doğru, tanesi doğru. Hariç. Onun için şimdi mesela Torreira devam ediyor. 5. seneye girecek. Sanchez 4. seneye giriyor. Tabii. Hep Türkiye futbolunun temposunun içindesin.
1: Aynen öyle, doğru. Onlar da bir zaman sonra alışıyorlar.
0: Alışıyorlar.
1: Bu tempoya alışıyorlar.
0: Kolay olmuyor şimdi oraya çıktığın zaman. Biraz evvel dedim 2 tane Liverpool maçı buradaki 4 tane maça bedel.
1: Evet.
0: 4 maça bedel yani.
1: Çok doğru hocam. Kondisyon olarak da, mental
0: her
1: olarak
0: türlü,
1: da.
0: Her türlü.
1: Evet, çok doğru. Bakalım hocam, transfer döneminde birçok isim geçiyor, konuşuluyor. Mutlaka takviyeleri olacaktır. Okan Hoca da siz görüyorsunuz. Okan Hoca da mutlaka görüyordur ama tabii ki o istenilen oyuncuyu bulup getirmek de önemli bir konu. Bakalım.
0: Şimdi şöyle, Galatasaray olduğu için siz Şampiyonlar Ligi'ne direkt katıldığınız için oyuncu getirme iyiydi. Artık ama Galatasaray çok ucuza futbolcu getiremez. çıta o kadar yükseldi ki, ekonomik o kadar fazla paralar harcandı ki futbolculara, bundan sonra o şekilde devam edecek. Yani yapacak bir şey yok.
1: Hocam, ikinci veya üçüncü golcü için ismi geçen birisi var. Bertu Yıldırım. Galatasaray için uygun bir isim olur mu?
0: Ya şimdi tabii oynadığı yerlerde oyuncunun kalitesi iyi falan diyorsunuz ama buraları şey, Bermuda üçgeni gibi, şeytan da buraları. Burada tutturmak kolay değil. Şimdi genç bir çocuk oynaması lazım, devamlı süre alması lazım, evet, ki gelişimini sağlamak için. Maalesef siz elinizde şimdi Osimhen ve Icardi kaldığını düşünelim. Burada nasıl bir şans alabilirsiniz? Ne kadar o süreçlere gidebilir?
1: Tabii, doğru.
0: Yani bilemiyorum, onlar bir sürü isimler geçiyor. Şimdi daha sezon bitmeden isimler yazılmaya başlandı. Hele yabancılar neye isimler geçiyor biliyor musun?
1: Doğru hocam.
0: Vay dedim, yani bunlar nereden, bu ne zaman konuşmuşlar, ne zaman gitmiş?
1: Bitmiş hocam, transfer haberin yok.
0: Hiçbir şeyden haberimiz yok bizim. Evet. Hocalar bitiyor, o gidiyor, bu geliyor. Ya durun daha, ya daha durun bakalım, kolay mı? Hele bu sezon bak çok zor olacak transfer.
1: Dünya Kupası'ndan.
0: Dünya Kupası. Elinizi kolunuzu bağlayacak. Belki bir iki tane önceden yapabilirsiniz. O da çok elit olur. Belki de yaşı yüksek ama çok 25'lerin falan, 25 yaşlarındakinden getirmek çok zor. Eğer orada oynuyorsa ki, talip olduğun oyuncuların %80'ini 90'ı Dünya Kupası'nda oynadı ülkelerinde.
1: Fiyat da artacak. 3-5 milyon koyar üzerine hocam. Yani. Mutlaka. Hocam, Afrika futbolunu çok sevdiğiniz için son sorum olsun. Dünya Kupası'nda desteklediğiniz Afrika ülkesi.
0: Ben Kamerun'u desteklerdim ama yok.
1: Kamerun yok hocam.
0: Yok. Valla onların hepsi renkli. Mesela Senegal enteresan olabilir.
1: Evet.
0: Fildişi sahile gidiyor değil mi?
1: Gidiyor.
0: Onlar? Gidiyor.
1: Fildişi sahilleri de
0: onlar,
1: var hocam.
0: Onun da tabii.
1: Ulay da var hocam Trabzonspor'dan. Yani,
0: Ulay'dan ziyade tabii bizim Didi ve Eboye.
1: Evet.
0: Onlar aşinayız efazide. Çünkü onlarla çok birebir oldum. Hem Didi ile Afrika'dayken de bir arada olduk çok fazla.
1: Didi Drogba.
0: Ne topçuydu. Kemik gibi adamdı. Beton ya. Bir vurdum kendini, yere düşüyorsun.
1: Müthiş. Öyle.
0: Onlar Afrika'da da zaten çok elit oyuncular. Afrika'da çok söz sahibi. Adam iç savaşı durdurur diye.
1: İnanılmaz.
0: Didi. Ve şeyin Afrika'nın en büyük hastanesini kurdu orada.
1: Ne güzel.
0: Yani dedi, bir de tabii
1: topluma katkısı inanılmaz.
0: Bu yönleri
1: yani
0: de var.
1: Çok
0: dedi,
1: güzel, çok
0: Eto'nun,
1: güzel.
0: Eto'nun, Eto'nun, bunlar, bunlar.
1: Eto deme hocam bana, ben sevmiyorum Eto'yu.
0: Ya ben Eto'yu.
1: Bayi skandalları var, bir şeyleri var.
0: Eto'yu ben yakından tanıdığım için bana 500 metreydi oturduğum yerde. Duvalla'da. Song mesela bir taraftan. Ya bir sürü Cemba'lar. Bunlarla hep beraber oldum. Cemba benim oyuncum da Afrika'da.
1: Vay
0: tabii
1: be,
0: oradan Nanta Manchester United'a gitti.
1: Müthiş, müthiş. Hocam çok teşekkür ediyorum. Hocam 12-2 arası Saffet İşler'le birlikte Spor Ajansı'nda olacaklar. Hocam çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Çok sağ olun. Akşam da hocam kutlamalara gidecek. Statta olacak. Bunun da bilgisini verelim. Teşekkürler hocam.
0: Hadi bay bay.
1: Çok sağ olun. Teşekkürler. Çalışmalar.

0: Evet, tabii programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hem Galatasaray'ı, biraz Dünya Kupası'nı Mahmut Hoca ile birlikte, Mahmut Alparslan'la birlikte konuşmuş olduk. Dünya Kupası deyince tabii akla ilk gelen şarkı, bu aralar çok fazla Dünya Kupası marşı görüyoruz. Dün de federasyonla iki tane ya da bir tane Sinan Akçıl'ın galiba bir milli takım marşını paylaştı. Ama Tarkan'ın Bir Oluruz Yolunda şarkısı bambaşka. Hala üstüne çıkacak olan var mı merak ediyorum. Kısa bir ara, biraz Bir Oluruz Yoluna diyelim. Sonrasında devam edeceğiz.
1: Furkan Bozoğlu'yla Spor Express devam edecek.

0: Evet, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii milli takımımız denilince aklımıza bu muhteşem şarkılar da geliyor. Dünya Kupası'nda milli takımımıza bir kez daha başarılar dileyelim. Günün maç programıyla devam edelim. Bugün oynanacak karşılaşmalara, hatta Süper Lig'in son haftasında oynanacak maçlara bir şöyle göz atalım, sizlerle paylaşalım. Bu akşam saat 20'de Çaykur Rizespor'la Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Beşiktaş için şu an değişen bir durum olmayacak. Bu maçı kaybetse dahi dördüncülüğünü garantiledi siyah beyazlılar. Onu hemen sizlerle paylaşmış olalım. Bunun dışında Rizespor'un sıralamasının değişme ihtimali olur mu diye bakıyorum. 8. sırayı koruma şansı var. Hemen altında 9. sırada aynı puanda Konyaspor'u görüyoruz. Bu sebeple yine 37 puanlı takımlar var kaybettiğini düşündüğümüzde. Bulunduğu konumu korumak için Beşiktaş karşısına çıkacak. Konyaspor'sa hemen altındaki Konyaspor'sa Kayserispor deplasmanında olacak. Biliyorsunuz Kayserispor ve Fatih Karagümrük küme düşen iki ekipti. Son takım da bu hafta sonu belli olacak. Mısırlı Kom.tr, Fatih Karagümrük, Korendon, Alanyaspor, Gaziantep FK, Rams Başakşehir, Samsunspor, Göztepe, Kayserispor, Konyaspor, Fenerbahçe, İKS Eyüpspor, Kasımpaşa, Galatasaray, Trabzonspor, Natura Dünyası Gençler Birliği ve Hesap Komantalyaspor, Kocaelispor karşılaşmaları oynanacak Süper Lig'in son haftasında. Bugünün oynanacak diğer mücadelelerine de şöyle bir bakalım. Birincilik yükselme playoff ikinci turunda Esenler Erokspor'un rakibi belli olacak bu akşam. Saat 20'de Çorum FK ile Bodrum FK karşı karşıya gelecek. Bodrum FK son ilk maçı 1-0 kazanmıştı. Bakalım Çorum geri dönebilecek mi Uğur Uçar'ın ekibi? Bunu da bu akşam göreceğiz. Bu akşam belli olacak. İngiltere Premier Lig'de Aston Villa Liverpool karşılaşmasını 22'den itibaren takip edebilirsiniz. Suudi Arabistan Pro Lig'inde oynanacak iki mücadele var. Belçika Ligi, İspanya 2. Ligi, Fransa 2. Ligi, İtalya, Avustralya ve Polonya liglerinden, İrlanda liglerinden de oynanacak karşılaşmalar olduğunu sizlerle paylaşalım. Ve böylelikle bu haftayı tamamlayalım efendim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Spor Express'te kalmaya devam ediniz. Aspor Radyo'yu dinlemeye devam ediniz. Hepinize mutlu günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu hafta sonları efendim. Hoşça kalın.
1: Furkan Bozoğlu'yla Spor Express sona erdi.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Kevin Warsh dönemine hazırlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Kevin Warsh'un Fed Başkanlığını onayladı. Bu durum Fed'de son yılların en tartışmalı liderlik değişimlerinden biri olarak değerlendirilirken, kurumun siyasi bağımsızlığı açısından da önemli bir sınav olarak görülüyor. Oylama sonucu kongredeki siyasi kutuplaşmanın yanı sıra demokratların Warsh'un ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz oranlarının hızlı şekilde düşürülmesi yönündeki taleplerine yakın durabileceğine ilişkin endişelerini de yansıttı.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
4: Reklam. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu. Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
5: Ezberlediğiniz yerlerde ezbere alışveriş yapmaya alıştınız. Ünlü bir yüzün sizi telefonla kovalamasına, Kasım indirimlerinin sadece Kasım'da olmasına, üstünüze gelen patlangaçlara, göz yoran neonlara alıştınız. Alışma.

0: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
1: Benim adım Çekici Yüksel.

0: Ise, ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Müslüm abi, üst geçide bak abi.
2: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Fiber hızında hep
3: edin, havada karada çekerim. Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
0: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Reklam.
4: Spor Radyo. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün. 15 Mayıs 1991. Edith Cresson, Fransa'nın ilk kadın başbakanı oldu. Güzellikler
4: dünyası. Parafın katkılarıyla. Reklam.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
8: Çekici yükselin, fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
9: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Superbox 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türkcell mağazası.
8: Türkcell gücünde Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok, sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
9: Hadi hep beraber.
7: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
10: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol, süper lig futbol aşkına.
11: Bayramda tatilde planlar hazırsa, avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Yeni Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekte kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: ardında Rams Park'ta şampiyonluk kupasını kaldıracak. Galatasaray 26. üst üste 4. şampiyonluğunu elde etti. Bir kez daha tebrik edelim. Hocam hemen size döneyim. Bugün artık kutlama günü. Evet. Bugün bir bayram günü, şenlik günü diyebiliriz Galatasaray adına. Bunu aslında hafta boyunca konuştuk, detaylandırdık. Bu senenin diğer yıllara oranla biraz daha zor geçtiğinden, özellikle Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle konuştuk. Ama şöyle bir üzerinden kısaca geçelim ve bugünkü kutlamalarla ilgili de şöyle birkaç cümlenizi rica edeyim. Bilmiyorum, gidecek misiniz?
1: Ama bir dakika.
0: Gidecek misiniz?
1: Bir dakika Ezgi.
0: Buyurun.
1: Davetli. Formalar alınmış.
0: Öyle işte, onların detaylarını dinleyelim. Buyurun.
2: Ya şöyle, Galatasaray ikinci dörtlüğü yapıyor.
0: Doğru.
2: Bu ikinci dörtlük, bakalım bundan sonra ne olur. Önce tebrik etmek lazım.
0: Tabii.
2: Alkışlamak gerekiyor ama futbol takımını filan bir tarafa da esas burada yukarıdan girmek lazım. Yani Sayın Dursun Özbek, Metin Öztürk, Yelkancıoğlu, Mehmet Cibara, bu dörtlü, maçların dört tatlısı vardır ya, geldiklerinden beri beraberler. Tabii yönetim kurulu hocalara, takıma bütün her şeyi sundu. Her ne istenirse yapıldı. Mükemmel bir tesis. Onun planlarını yaptılar. Bence baş mimarı yönetim kurulu. Baştan girmek lazım olaya. Hepsine de tebrikler, canı gönülden tebrikler. Büyük olasılıkla da gene devam edecekler. Çok büyük fazla değişiklik olmayacak yönetim kurulunda. Tabii şampiyonluklar güzel. Gelen her başarı, her kupa

0: Hep camialara verir yeni sezonu. Sizin arkanızda şöyle giyotin gibi durur. Gene isterler. Hep istenir. Ben Galatasaray'ın bu başarısında tabii bu sezon biraz Mart'a kadar sürdü Avrupa serüveni. Hı hı. Bundan evvelki serüvenler Aralık'ta bitiyordu.
1: Doğru.
0: Bunun da tabii etkenleri var. Burada tabii öbür etkenler de var. İçinde sizde 3 seneden beri, 4 seneden beri yabancı oyuncularınızın Türkiye liginde oynaması, Avrupa platformunun o futbolundan uzak olması, sizi Şampiyonlar Ligi'nde çift ayaklı maçlarda çok yorduklarını gördük. Yani yoruldular takım. Tabii bunun ana nedenleri, o planlamaları nasıl yapıldı falan bilemeyiz. Ama şimdi bu sezon daha değişik, Şampiyonlar Ligi'nde daha ortamı toparlayarak, her şeyi hazırlayarak gelebilirler. Çünkü tekrar söylüyorum, yani Şampiyonlar Ligi'nde Sanchez'i getirdiniz, 3. senesi. Torreira 4 seneden beri burada. Yani o tarzda bir sürü oyuncularınız var içeride. Bunlar Türkiye Ligi'nde oynadıkları için o performansı, oyun tempoları
1: biraz uzak kalmış.
0: Brazil epey uzaklar. Çünkü siz İngiltere'de oynarken her hafta tempo yapıyorsunuz. Ben hep şunu söylemişimdir. İki tane Liverpool maçı, sadece iki tane Liverpool maçı Türkiye'de 4 tane 90 dakikaya bedel. Böyle bir
2: hocam,
0: ortamdan geldiniz.
2: Bir de bir şey söyleyeceğim. Yani haftada bir tane maç oynamıyor İngiliz Ligi. Oradan geliyor.
0: Yani
2: işte, değil mi? Oyuncular oradan geldiği için onun haftada için, bir tane de maç oynamıyor. Haftada iki tane, üç tane maç oynanıyor. Hocam.
0: Burada zorlandı çünkü uzun zamandan beri buradasınız. Yani senelerden beri buradasınız. Bir
2: seviye
0: sene
2: düştü
0: falan değil.
2: Fiziksel olarak.
0: Seviye düşünce onların da ister istemez hem antrenman performansı hem ligdeki futbol kalitesi hepsi birbirine bağlantılı. Ama buradan başarıyla çıktılar. Hatırlar mısın 18 Mart? Hiç unutmam. 18 Mart'ta sabah yayındaydık. Sen ne dedin? Ben Galatasaray şampiyon demiştin değil mi?
1: Evet.
0: Hatırlıyor musun?
1: Hatırlıyorum.
0: Maç kaybedecekler. Rakipleri de maç kaybedecek ama şampiyonluğun ipini Galatasaray'a gösterecek. Çünkü yani Galatasaray oraya geldiği zaman o camiayı çok iyi biliyoruz. İçinden çıktığımız bir camia. Sen de büyük takımda çalıştın. Beşiktaş'ta çalıştın. Beşiktaş gibi büyük camia. Bu camialar o moda soyulduğu zaman yıkmak imkansız onlar.
2: Evet.
0: Onlar götürüyorlar. İnişli çıkışlı grafikler oluyor ama götürüyorlar. Galatasaray bunu başardı. Şimdi yeni sezonda artık bekleyeceğiz. Ne getirecek? Transferler nasıl olacak? Şimdi 1000 tane isim konuşacağız.
1: Tabii birazdan konuşacağız.
0: Evet.
1: Şimdiden isimler gelmeye başladı.
0: Ben de bu akşam işte Antalya maçındaydım. Hocam dedi formasını giyecek. Ben hocam hiç saklamadım. Bak hiç saklamadım. Ben biliriz ki ben Galatasaray'ım.
2: Saklanacak bir şey yok hocam. Doğru
0: Galatasaray'ım. Sen ne güzel Beşiktaşlısın. Evet. Allah sana nasip etmiş Beşiktaşlı. Ne mutlu Beşiktaşlıyım diyorsun. Ben ne mutlu Galatasaray'ım diyorum. Ve o kulüplerde biz hizmet ettik, çalıştık. Allah bize nasip etti oralarda çalışmak. Kolay değil buralara gelmek. Hadi sen Türkiye'de, ben Avrupa'dan geldim. Hiç Türkiye'de top oynamadım. Tırnaklarımızla hep istenilerek geldik. Sağ olsunlar. Sayın Metin Öztürk Başkan davet etti. Gideceğiz, giyeceğiz formamızı. Gideceğiz. Ben saklamam abi Galatasaray'ı. Ama bizim için bütün takımlar bir. Buraya geldiğimiz zaman burada hiç ayırt etme falan yok. Yani hangisi yanlış yapıyor veyahut da doğru yapıyor hepsini
1: bir
0: konuşmak mecburiyetindeyiz.
1: Zaten bu sektöre girmez ki. Tabii. Yani zaten
2: mutlaka
1: o
2: bir takım
1: illaki
2: var.
1: Bir sevgiyle, bir tutkuyla.
0: Ben açık açığa söylüyorum. Bilenler biliyor. Ben çalıştım o camiada. Çalışmasam bir de yukarıda çalıştık. Yani bilmeseler aminle. Şimdi bilindiği için ben niye saklayayım ki abi? Allah'ın bildiğini kullanıyor.
1: Sizin objektifliğinizden de hiç kimsenin şüphesi yok zaten. Buradaki hiç kimsenin objektifliğinden
0: yok, hayır. Tabii
2: sevgili herkes. Doğruları konuşmak.
1: Tabii.
0: Ne görüyorsan onlar. Doğrudur, yanlıştır.
1: Zaten.
0: Ezgi bize göre doğrudur, dinleyicilerimize göre yanlıştır, onlara göre farklı. Ama bizim bir avantajımız var, biz
2: bu işin içinden
0: çekirdekten gelmez, içeriden sağın o topraklardan gelmez.
2: Aynen.
0: Onun neler olduğunu, camialarda neler döndüğünü, nasıl olduğunu, işleri nasıl işlediğini çok iyi biliyoruz. Hak ettiler, şampiyon olan her zaman için hak etmiştir. Bunun arkasında bir şeyler aramamak lazım. Fenerbahçe'yi de tebrik etmek lazım, sonuna kadar kovaladılar. Burada ben hep söylüyorum, Beşiktaş'ı konuşacağız. Beşiktaş hiç konuşmak istemiyorum. Böyle görmek hiç istemiyorum Beşiktaş'ı.
1: Birazdan,
0: maalesef bilirsin beni, hep söylerim ben bunu. Bakalım yeni sezon bize neler getirecek.
1: Hocam size şimdiden iyi eğlenceler dileyelim o zaman bu akşam için. Buyurun.
2: Ben yani konulara başlarken şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de 4 büyük takım ve diğer takımlar ne kadar daha dayanacak bu yabancı transferlerine? Ben esas gündeme bunu sormak istiyorum. Yani bunu konuşmak istiyorum açıkçası. Akademiler ne zaman gerçek anlamda sahiplenilecek? Ne zaman buradan futbolcu yetiştirip sahaya sürecek.

0: Esas konu bu. Yani benim düşüncem.
1: Hocam çok güzel bir soru sordunuz ama cevap tam olarak nerede, kimde?
0: Ama bu nereye kadar?
1: Muhtemelen bunu...
0: Hani bunun artık gidecek tarafı kalmadı. Borç yükü her takımı fena şekilde sıkıştırdı köşeye. Ya yani basit bir şey söyleyeceğim. Yani yaşadığım olayı söylüyorum. Hani büyük takımların dışında işte geçen 17 Nisan'da Kayseri'ye gitmiştik. Kayseri borç içinde. Dünya kadar borcu var. Yapılan transferler yapılan. Yani her takımın tesisi var, altyapısı var ama altyapıdan gelen oyuncu yok. Bunlara değer verilmedikten sonra yani ne kadar 3-4 sene daha böyle gider. Sonra anahtarı verecekler devlete. Yani bu şekilde yürümek çok zor. Yani ben bu konuda mutlaka bu işe federasyon bazında el atılmalı. Mutlaka bu konuları gündeme getirip, yani hocam yıllarca çalıştı, altyapıları biliyor. Yani buralardan oyuncu yetişmeme şansı yok. Mutlaka yetişir. Ya 85 milyon bir ülkede yaşıyoruz. Yani kendimiz 10 tane yabancıyla oynuyor her takım ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ya esas bunun önlemini almak lazım. Hı hı. Milli takım oyuncu bulamayız yakında. Tamam, şampiyonluklar geliyor. Tamam, öyle böyle. Ama devamlı borçlanarak geliyor her şey. Ben esas konu, yani şunu bir gündeme getirip konuşmak istedim. Onun için de bunu söyledim.
1: Buradan Galatasaray'ın şampiyonluğuna bağlayalım.
0: Evet, Galatasaray şampiyonlukta çok Trabzon'a da Fenerbahçe'ye de sunumları oldu. Yani ben hani
1: evet, rakiplerine de şans tanıdı diyebilirim.
0: Ama maalesef
2: onlar da onu tanıdılar.
1: Evet.
0: Ama maalesef karşılıklı
1: ikram durumu oldu. Özellikle son haftalarda.
2: Paslaştılar diyorsun yani.
0: Evet yani, ama Galatasaray tabii yani kadro derinliğiyle, kadrosunun kalitesiyle şampiyonluğu hak etti şu anda. Yani baktığınız zaman takımdaki yani bir tane oyuncu takımın bütün hüviyetini değiştirdi. Osimhen yani geldi. Bir tek şeye tabii zarar verdi. Icardi'ye zarar verdi. Icardi o yüzden oynayamadığı için de, sürekli moral bozukluğu içinde sahaya çıkamadı yani. Sakatlıktan sonra tam iyileşip de sahaya çıkamadı. Ama Galatasaray planlamasını şimdi tabii ki iyi bir ekiple tekrar sahneye çıkıyor. Dursun Özbek ve ekibi. Yine çok güzel şeyler yapacaklarını anlattılar. İyi transferler yapacaklarını, hala yani üst düzey transferler gelecek diye düşünüyor. Tabii şimdi Avrupa'da oynayacağı için Avrupa'ya karşı güçlü olmak zorundasın. O şampiyonada varlığını hissettirmelisin. Madem bu kadar para harcanıyorsa, o zaman orada da ses getirecek işler yapmak lazım. Öyle mi hocam?
2: Avrupa'da öyle bir enteresan ki mesela çok elit takımlarında Real Madrid mesela yok, Barcelona yok. Bunlar da milyon dolarlar harcıyorlar. Yani bizlerin kat ama futbol işte bu. Futbolun kimi size eleyeceğini, ne zaman eleyeceğinizi bilemezsiniz. Yani bir 90 dakika istediğiniz kadar elit bir takım kurdun bir gün ama o platformlar çok farklı. Bakın ne durum? Bayern Münih elendi örnek. Elenebiliyorsunuz.
0: Ama hocam kadroyu ona göre kurmak lazım. Şimdi, yani şimdi bir oynayan 4-0, 5-0 mağlup olan bir takım mı istersiniz? Yoksa 1-1 giden, 2-1 olan bir maç mı istersiniz?
2: Aa, şimdi öyle diyorsun da bak Bayern mesela Paris maçı 5-4 mile bitti. Yani dünyanın golleri oldu.
0: İki tarafta ama mücadele gücü şimdi yüksek şöyle, bir maç oldu.
2: Bakıyorsun iki tarafında çok elit oyuncuları var. Ama futbolun gerektirdiğinde o yapılan, hani biz burada diyoruz ya, burada mı durur, böyle mi durulur, böyle mi pozisyon, saniyelik geçtiği için en elit topçulardan bahsediyoruz yapılan hatalar. O yenilen bir golleri bir var. Bizde olsa yerin dibine sokarız adamlar.
0: Ama hocam oradaki şeyi atlamayalım. Orada o kadar çabuk oynanıyor ki oyun.
2: Herhalde.
0: Yani zaten ondan dolayı pozisyon almakta zaten hata görünüyor.
2: Başta
0: yani
2: söyledik ya, bizdeki Türkiye'ye gelen oyuncuların, Galatasaray'dan bahsediyoruz şimdi konuşuyor. 4 seneden beri burada olan bir oyuncular var. Bunlar hep buranın liginin temposunda. Onlar hep oradaki tempoda.
0: Tabii.
2: Hep hızlı oynandığı için oyun. Şimdi biz gelen isimli oyuncularla bir yerlere varmaya çalışıyor. Ama ligimizin kalitesi onların seviyesinde değil. Onların aşağısında olduğu için onlar da yarın öbür gün bize ayak uyduruyorlar. Ve böyle bir kaos futbolunda ortaya çıkıyorsunuz.
0: Zaten.
2: Ve sonra da gidip onlarla baş edeceğiz.
0: Bir sene yani ilk geldiğiyle, şimdi ben örnek vereyim. Agbadu ilk geldiğinde temposu yüksekti. Hı hı. Beşiktaş'ta şimdi temposu
2: ki oynamadığı düştü halde.
0: Evet.
2: Takımında oynamıyordu.
0: Aynı şey, o da aynı şeyde. Yani tempolar düşüyor.
2: Öyle.
0: Biz çünkü bir türlü

0: fiziksel antrenman programlarında hata yapıyoruz. Bu açık ve net yani, bu görülüyor. Biz de teknik direktörlük yapıyoruz. Biz de gittiğimiz takımlarda üst düzey şeye, seviyeye çıkmaya çalışıyoruz ama burada kesinlikle çözüm üretecek olan önce yönetim kurulu, sonra teknik heyet, futbol takımının mutlaka en üst seviyeye çıkarmaktan sorumludur. Eğer bu çıkmıyorsa bir hata var demektir. Hocam yani sen de Avrupa'da yıllarca kalmışsın, Türkiye'de geldin. Yani çalışmayla bu işlerin ve artık hani normal çalışmayla olmuyor bu işler. Bir sürü etkenler var.
1: Onları bir sürü unsurlar var.
0: Sahneye koymak lazım onları. Yani Türkiye'deki gerçek olan şu. Parayla iyi takımları kurup 4-5 sene çok zor götürmek. Yani Fenerbahçe'nin yaptığı transferlerle beraber. Yani gidenlere bak, kalanlara bak. Oynayacak oyuncu bulamıyorsun sahada. Yani takımın sonucunu değiştirecek oyuncuyu arıyorsun.
2: Şimdi tabii bizim yaptığımız transferler, rakiplerin izlediğin oyuncular, bildiğin oyuncular oralarda hep elit oyuncular, hep tepedeler. Evet. Top oyuncular, etrafı, yanı, sağa sola, her tarafı birbirine, takım halinde birbirine katkı veren oyunculardan. Biz onları orada izleyip bu tarafa getiriyoruz ve aynı performansı onlarda. Bunlardan bir tanesi Sané. Örnek vereyim. Adamın oynadığı yerle buradaki yer bir mi? Arkasında oynayan bekle. Adam bek mi oynuyor? Orta saha mı oynuyor? Bilemiyorsunuz. Böyle bir oyun kurgusunun içinden geliyorsunuz. Sizdeki bekiniz de devamlı gidip geliyor sadece. Ve biz bunu aa süper diyoruz. Ama adamın orta sahada katkısı yok. Çünkü orta sahaların senin stabil olduğu için bekinde senin burada sadece çizgi oynuyor. Ama öbürler öyle değil ki. Orta sahalar o sizin hani 6-8 diye bahsediyor. Bunlar hep ofansif oynadığı için bekler de içeri orta saha gibi oynuyorlar. Bu tarzda bekleri bulduğun zaman sana de iş yapar. Kimi getirirsen iş yapar. Ama işte olmadığından dolayı hocam, biz sadece isimlerle transfer ediyoruz.
0: Hocam bir de bizde şu var. Biz disiplini tutamıyoruz. Disiplin bir yerde çöküyor, patlıyor. Avrupa'da futbolcu parasını alıp transfer yapıyor. Atıyorum işte 1,5 milyon euro paraya transfer olmuş. Türkiye'de 4 milyon, 5 milyona transfer oluyor. Geldikten sonra futbolcuyu biz göklere çıkarıyoruz ilk geldiğinde. Ondan sonra futbolcunun çalışma düzeni, antrenmanları, yani şimdi öyle bir hale geliyorsun ki yani laf söyleyemiyorsun oyuncuya.
2: Ya o değişik bir konu tabii. O çok farklı.
3: Peki şimdi şuradan.
2: Üçüncülükte de aynı. Üçüncülükte bir oyuncu geliyor. Taraftar seni bir sevdiyse eyvah, yandın. Hoca sıkıysa şey yapsın onu. Oynatmasın bakayım ne oluyor.
3: Şimdi şuradan devam edelim. Genel kanı aslında 4 yıllık şampiyonluğun ardından artık biraz takımın kendini güncellemesi gerektiği yönünde. Şimdi yıldız takviye beklentileri var diyoruz ama bir taraftan da hakikaten hocam gelecek sezon 5. şampiyonluk hedefinin yanında Şampiyonlar Ligi'nde çok daha ileri gitme hedefinin de olduğunu görüyoruz Galatasaray'da. Ve bunun için gerçekten bir yenilenme, bir güncellenme yapılacaksa sizce yeni sezon özelinde isimleri birazdan soracağım. Hangi bölgelere takviye yapmak lazım? Artık şuralarda şu isimlerle yollar ayrılmalı, biraz artık yenilenme olmalı diyebileceğiniz
2: İsimden
3: yerler.
2: İsimden ziyade en başta ivedi olarak müdafaa ve orta saha. Öbür taraflarını toparlarsın, açıkları bulursun. Açıklarda da ihtiyacın var, yok değil. Evet. Açıklarda da ihtiyacın var. Santroforları bilmem, ikisi de kalıyor mu, kalmıyor mu? Osimhen'e...
3: Onu birazdan tabii konuşacağız, bilemez. Ayrıca
2: ama
3: konuşacağız.
2: En başta müdafaa, tekrar söylüyorum. Bir kere çok iyi bekleriniz olması lazım. Çok iyi ama. Yani biraz evvel anlatmaya çalıştığım gibi bekler. Şimdi şunu yatırabiliriz masaya. Elinizde iki tane bek var ama sizin devşirme oyuncunuz sağ bek oynuyor. Burada bir yanlışlık var. Yani Şalay sağ bek oynuyorsa Galatasaray'da burada bir oyuncu seçeneğinde bir yanlışlık var. Boya'ya getirdiniz. Boya yani yok. Singo
0: da aynı şekilde.
2: Zaten dinamik bir oyuncu evet ama takım oyununda çok sadece sertliğinle veyahut da mücadelesinle gözüküyor ama onlar yetmiyor yani. Oyunda da olması
0: dağınık
2: lazım.
0: Dağınık bir oyuncu.
2: Onun için siz Şalay sizin bütün maçlarınızda birinci sağ bek olarak gözüküyorsa orada bir problem var. Ve buraya büyük maliyetler harcadınız. Her yayında söylemeye çalıştım. Bakın Galatasaray iki tane bekinin üzerinde bek bulamadı bir daha. Birisi Eboye, birisi de Mariano. Onların haricinde bek gelmedi. Bulamadılar. O tarzda bir sürü var
3: evet,
2: ama
3: bu

0: Son bir sağ bek sol bek arayışı var Galatasaray'da.
1: Şimdi biraz evvel ne söyledim? Müdafaa ve orta saha. Bunu ama alacağınız oyuncular da şu anda elinizdekilerin iki kat üzerinde olması lazım. Aynı seviyede değil. Biri ne yapayım ben? Birdeki zaten seninki yeterli, oraya getirir onu. İki kat. O formül iki kat üzerinde olması lazım. Daha aktifler, daha oyuna katkıları, sadece 6 numara müdafaa falan değil. Onlar oynanmıyor artık büyük takımlarda. Hepsi o akordiyon misali, açılıp kapanıyorlar hepsi. Bekleriniz de işte buraya giren bekler olacak. Siz orta sahadakilerinizi hücuma da çıkardığınız zaman, bilhassa Avrupa Şampiyonlar Ligi için konuşuyoruz tabii. Mutlaka sezon başından beri bir arayışları vardır. Ve o işin içinden de geldiğimiz için ben nacizane hep şunu söylerim. 1000 tane, 50 tane, 100 tane oyuncu aramayın. Her mevkiye 5'er tane sabit oyuncu. Her mevkiye. Yani bu 5'i de hangisini, sağ beke 5'inden bir tanesini alacaksan inecek bugün uçaktan, yarın oynayacak. O tarzda oyuncular olacak. Bunların maliyetlerini hesaplarsın. Artık ben ekonomist değilim. Kulüpler bu tarzdaki oyunculara para veriyorsa demek ki ekonomilerini ayarlamışlar. Ki Galatasaray sponsor gelirleri var, forma satışları var, kombineler var,
0: yani
1: Şampiyonlar Ligi'nden var.
0: Yani 500 milyon euro olarak açıklandı hocam.
1: Ya onu aşabilirsiniz de altına da ne bileyim. Hiç ummadığınız bir oyuncuya giderseniz çok ucuz, cüzi bir miktara getirebilir. Bunlar var futbolun içinde. Fakat ben elimdekinin aynısını buluyorsam aynı tarzdakini hiç transfer yapmam. Yani yatırmam parayı oraya. Çok üzerinde olması lazım. İşte Kukuleye gibi bir
2: hocam,
1: oyuncu.
2: Hocam bu mesela transferlerde, yani daha genç transferleri önceden takip edip almak daha doğru değil mi? Her sene biz en yüksekteki oyuncuyu almak için dünya para veriliyor.
1: Hocam o gençleri de şimdi mesela 2 tane genç getirdiler. Onlar sizi nereye taşıyacak bilmiyorsunuz. Meçhul.
2: Ama hocam bir şey söyleyeceğim ya. Liverpool, Barcelona 17 yaşında oyuncu oynatıyor.
1: Onlar ama onlar bak ne yapıyorlar biliyor musun? Onların en büyük şansını mesela Chelsea'de gitti Kazakistanlı. Tabii Kazakistan'dan santrofor
2: evet,
1: aldı. 17 mi 18 yaşında mı ne? Adamların 3 tane takım kuracak kadar oyuncuya sahipler. İspanya'ya veriyor. Kulüpleri var, anlaşmış kulüpleri var. En elitini tutuyor kendisine, hazırlayabildiği yere kadar. Hazırlayamadı mı hemen transfer bitmeden kiralık veriyor. Bizler o şekilde değiliz. Bizler o kadar fazla lüksümüz yok. Getiremiyorsun. Onun için senin elindeki altyapıdan da belki vardır 1-2 tane oyuncun. Çıkarabilirsin. Bu genel bütün hepsi için geçerli bu. Yani gençleri mesela bulabiliyorsan, biz zamanında geçenlerde de söyledim burada. Casemiro'yu bu. Casemiro işte bu adam, böyle adam buluyorsan bu adam uçaktan iner oynar. Brezilya milli takımının oyuncusu.
2: Ama hocam şimdi işte takımlar bak
1: aldın mı öyle alacaksın.
2: Ama hocam kulüpler yani bu işe bir bütçe ayırmıyor. Yani sen 5 tane ya. Hocam bak hep yıllardır bu işin içindeyiz. Hepsini yaşadık, gördük. Yani kulüp 5 tane 10 tane squad, 10 tane squad'ın bütün Avrupa'yı, bütün Afrika'yı, bütün İskandinav'ı gezmesi lazım. Yani biz İskandinav'dan oyuncu almamız çok önemli. Disiplinli bir takım oyuncular. Ama maalesef İskandinav'dan çok oyuncu alamıyoruz. Yani ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bizim kulüplerimizin mutlaka bütün Anadolu kulüpleri dahil, madem yurt dışından transfer yapılacaksa bunun planlaması daha önceden yapılmalı. Bu planlamalar yapılmadığı sürece hep böyle borç batağından çıkamayız.
1: Onları da sana fazla bırakmıyorlar.
2: Bırakmıyorlar. Biz de onu söylüyoruz.
1: Şimdi scout ekipleriniz var. Biz o sene bak ben mesela ben şahsıma koyuyorum. 72 tane ülke dolaşmışım. 72. Bolivya'dan tut Bulgaristan'a kadar. Zaten Avrupa'da yaşadığım dönemler hariç biliyor. Ve benim gibi bütün arkadaşlar ve hepsi, sen tanırsın hepsini. Hepsi milli Galatasaray'ın A takım topçu. Ben hariç ben oynamadım. Hocalık yaptım sadece Galatasaray'da. Evet. Hepsi Galatasaray'da Fatih hocalarla falan beraber oynamış. Elit adamlar lep demeden leblebiyi biliyorlar. Neler bulundu? O Vinlanduplar falan say bitmez. Ama siz o anda onu istemiyorsunuz. Çünkü daha çok hazırınızı istiyorsunuz. İleri görmüyorsunuz. Size kısa vadede iş lazım. Büyük takımların, bizim Türkiye'den bahsediyorum.
2: Hocam günü kurtarıyoruz
1: işte
2: ama.
1: Kısa, onu diyorum ya zaten. Kısa vadede sizi şampiyonluğa taşıyacak, zirveyi taşıyacak. O tarzdaki oyuncular, bitmiş oyuncular, hazır oyuncular. Bunlar da bizim saydığımız mesela oyuncular, hepsi de hazır. Fizikmen hazır. Adamlar öyle bir yetişmişler ki. Yani çıktığın zaman A takımı başa baş oynuyorsunuz. Ama bizim işte en büyük sıkıntımız burada altyapıda bundan evvelkiler yemiştir. Son dönemlerde fizik olarak da, oyun bilgisi olarak da, pozisyon olarak da maalesef. Hocalar da haklı burada abi. çıkardın. Senin altyapıdan çıkardığın oyuncu mevkine göre hazır gelmiyor ki.
2: Hocam
1: çok eksikleri var.
2: Altyapı hocalarının

0: eğitim vereceksin, altyapı hocalarının maaşlarını yüksek seviyede tutacaksın. Anladın mı? 50 bin
1: onlar
0: liraya,
1: tamam da biraz da hocaların da kendi yetenekleri, kendi bilgileri olacak. Hocam, oyuncu pozisyonu olarak
0: akademide
1: da
0: çalıştığın sürece akademide eğitim verirsin. Yeter ki disiplinli bir şekilde hareket etmek lazım.
2: Peki hocam, size de aynı soruyu sormak istiyorum. Galatasaray'ın yeni sezonda yine hem ligde şampiyonluk hem de Şampiyonlar Ligi'nde biraz daha ilerisini hedeflediği düşünülürse hangi bölgeye nasıl takviyeler yapmalı?
0: Öncelikle şunu söyleyeyim. Osimhen'in yanına mutlaka bir forvet oyuncusu, santrafor alınması %100 şart. Çünkü Icardi'nin durumu belli değil ama Icardi %100 gidecek görüntüsü o yani şu anda. Kanat oyuncusu mutlaka olmalı. Çünkü orada oynayan Noah Lang kiralıktı, gidiyor. Bu tarafta Sané'ye bir tane kanat mutlaka, yani bir tane Barış
2: Alper'in belki gitme durumu var. Dünya Kupası'yla birlikte bir teklif transfer alması olabilir. İhtimali üzerinde
0: orta sahaya mutlaka
2: ki.
0: Olmazsa olmaz orta sahaya mutlaka savaşan bir oyuncu mutlaka olmalı. Ya 10 numaraya bir tane oyuncu olmalı. Yani Yunus var, İlkay var ama İlkay'ın durumu belli değil.
2: İlk 11 seviyesinde en az 5-6 oyuncu anlıyorum ben sizin.
0: Aynen öyle, %100. Defansa zaten kesinlikle olmazsa olmaz stoper mutlaka. Yani ben şunu her zaman söylüyorum. Avrupa maçlarında oynuyorsanız çabuk ve atletik bir stoperlere ihtiyacınız var. Bekler de biraz önce hocamın söylediği gibi orijinal bekler olması lazım. O bölgelerin oyuncusu olması, sağ bek, sol bek aynı şekilde oynayan oyuncu olması lazım. Yani Galatasaray'ın en az 5 tane 6 tane oyuncuyu alma ihtiyacı var bana göre.
2: Katılıyor musunuz hocam?
1: 5 de olur, üstü de olur. Olur yani, olmaz. Hani
2: doğrudan 11 seviyesinde. Yani bu şunun için soruyorum. Şimdi Galatasaray'ın o 4 sezonluk şampiyonluğunda hep oturmuş bir kadrosunun olması, bir iskeletinin, bir omurgasının olmasından bahsetmiştik. Ya şimdi devamlı 11 seviyesinde 5-6 takviye demek aslında takımın çehresinin, yapısının değişmesi anlamına da gelecek. Geliyor. Ve tabii Okan Buruk bu kadroyla birlikte belki de yeni bir sistem inşa edecek. Bunun sahaya yansıması nasıl olacak? Yani anladığımız kadarıyla Galatasaray'da artık bir değişim süreci başlayacak.
1: Mutlaka takımlarda değişimler oluyor ama
2: yani 1-2 nokta atışı takviyeden bahsetmiyoruz anladığım kadarıyla. 1-2
1: nokta yeterli gelmez size.
2: En az 5-6 oyuncu.
1: Şimdi en önden başlayalım. Santrafor'dan başlayalım. İki santraforunuz var. Bu iki santraforun ikisi de kalacak mı? Anlaşılacak mı, anlaşılmayacak mı? Şimdi bakın, Real Madrid'den bahsedeyim. Real Madrid'de santrafor yok. Bak, Real Madrid'de santrafor. Sende dünya takımları hiçbirinde olmanın iki tane santrafor var. İkisi de öyle böyle değil. Yani hiçbir tane, al birini, birisi değişik fonksiyonlarda, birisi değişik fonksiyonlarda bir, evet, santrafor. Yani böyle santrafor bir tek kimde var? Barcelona'da Lewandowski. Oynayan akıl olarak Icardi'den bahsediyorum. Patlayıcı gücü olarak kimde var? Manchester City'de var. Haaland var.
0: Haaland
1: var. İşte Arsenal'in santraforu var, Sporting'de. Güç olarak, evet, ama bu bunlardan da hızlı. Bak, Osimhen bunlardan da daha hızlı. Charlotte daha var, çabuk. Charlotte daha ağır böyle.
0: Daha ağır. Ama
1: Charlotte, onlara bakarsan onların ikinci sınıf olarak bunlar birinci, evet, top bunlar. Ve Charlotte ondan sonra yazarsın bunları. Yani 6. 7. sıraya girer bu saydıklarımızın isminde. Şimdi orada değişiklik olacak mı?
2: Şimdi Osimhen'e hem Real Madrid'den hem de Barcelona'dan çok yüksek Barcelona'dan gelebileceği konuşuluyor.
1: Ben şimdi tekrardan söyleyeyim. Barcelona'da geçiyor da ben kendi şahsıma Barcelona'nın oyun planına uygun bir santrafor mu onu sabaha kadar tartış. Onu tartışırız. Ama Real Madrid'in oyununa uygun bir santrafor. Orada İbrahimovic de olmadı biliyorsun. Bir sezon anca dayandı, sonra gönderdiler. Oyun, Barcelona'nın oyun planı Osimhen gibi. Osimhen daha çok böyle çektiğin zaman o geniş alanda, evet, fırlayan bir oyuncu. O patlayıcı gücün onlar. Burada da oynayan santraforlar.
0: Yalnız hocam bir şey söyleyeceğim. Liverpool'la Barcelona, şimdi Barcelona'da çabuk oynayan ve ileriye oynayan çabuk oyuncuya ihtiyacı var. Liverpool'da nasıl çabuk oyun, öne çabuk oyun oynanıyor, çabuk pas trafiğini çok iyi yönetiyor. Şimdi Osimhen bu iki takıma da uyar. Niye biliyor musun hocam? Çok koşuyor ve hep hareketli. Duran oyuncu değil.
1: Yo, ben Liverpool için tamam da Barcelona'nın oyun tarzı, o oyun pas alışverişler, o kısa alandakiler, dar alandakiler oyun, ama bak Real Madrid için mükemmel olur. Çünkü yok. Real Madrid'de yok. Mbappé'yi oynatıyorlar orada.
0: Evet,
1: onun Mbappé da problemleri yok. Var galiba bir şeyler.
0: Ben yani, 3 hafta önce söylemiştim. Osimhen'e 150 milyon Barcelona'dan teklif var diye.
2: Evet ama işte Abdullah Kavukçu da 150 milyona siz olsanız verir misiniz dedi.
1: Geldiği zaman vermek vereceksiniz bulamazsınız dedi. Bir daha.
0: 150 milyon iyi para.
1: O parayı bulamazsınız bir daha. Bak bak tekrar söylüyorum. Futbol o kadar nankör bir şey ki. İşte Icardi'ye yapılanları gördük.
0: Evet.
1: Icardi'den söz ediyoruz.
0: Ya Icardi'ye yapılanlar aslında kulüp tarafından değil de Icardi kendi sakatlandıktan sonra.
1: Genel konuşuyorum.
0: Genel
1: konuşuyorum. Ona... Bizler futbol tekrar söylüyorum nankör bir meşhur.
0: Nankör tabii. O ayrı.
1: Bugün sakatlandınız mı unutulursunuz. Size geldiğiniz zaman aynısını bekle. O kadar çok çabuk toparlanacak bir meslek değil bu. Bilhassa 8 ay 9 ay. Şimdi mesela bir tane isim geçti söyleyeyim nerede? Xavi ismini de unutacağım. Unuttum şey diyorlar işte Galatasaray ilgileniyor. Nereye ilgileniyor abi? Adam Nisan'da dizden gitti ya. Paramparça oldu dizi. Sakat. Nereye alıyorsunuz yani? Bu isimler nereden çıkıyor? Böyle kolay mı ya?
2: Şu an çıkan isimleri söyleyeyim ben size. Van Dijk, Rüdiger, Bernardo Silva.
1: Rüdiger'i ben 5 ay evvelinden söyledim. Şimdi bitiyor. Bütün takımı Galatasaray için değil. Bak bak. Genel. Alacaksanız stoper Rüdiger. Şimdi Rüdiger diyorsun 2010'da rapor var onunla ilgili. Rüdiger ile ilgili. VfB Stuttgart'ta daha Berlin'den ben bilirim. Berlin, Dortmund ondan sonra.
2: Hocam ama Alman aksanıyla konuşuyorsunuz hiçbir şey anlamıyorum.
1: Şimdi Dortmund'dan VfB Stuttgart aldı. VfB Stuttgart'ta 2010'da turnuvada izliyorum ben onu. Biliyorum zaten. Raporumuz var bununla ilgili. Rüdiger ile ilgili. Tabii genç olduğu için düşünemeyebilirsin. O adam orada oynadı. Ondan sonra da aldı başını gitti. Şimdi kaç yaşında? 93 doğumlu falan olması hemen lazım Rüdiger. O civar. Ya 94 ya 93'lüdür.
0: Ama Van Dijk hocam stoperde.
1: Şimdi birisi 35 yaşında.
2: Rüdiger 93'lü 33
1: 93'lü değil mi?
2: Hı-hı.
1: Öbürü 93'lü.
2: Kimi sordunuz siz?
1: Rüdiger.
2: Rüdiger 93'lü.
1: 93'lü onu dedim. Şey ben dedim ki 35 yaşında falan olması lazım.
0: Kim?
2: Van Dijk mı?
1: Tabii Van Dijk 35 yaşında olması lazım.
0: Ama iyi bir stoper hocam.
2: 34.
1: Kimse bir laf söylemiyor. Alacaksan ikisini de al.
0: Evet.
1: Alabiliyorsan ikisini de.
0: Yani.
1: İkisi de birbirinden kaliteli.
0: Bir de oynadığı mevkileri biliyorlar.
1: Sevgili hocam.
0: Ne yapması gerektiğini
1: İkisi de milli oyuncular. İkisi de milli oyuncu. İkisinin de oynadığı yerler en tepeler. Yani birisi evet. Premier Lig'de oynuyor, birisi Real Madrid'de oynuyor.
0: Tabii.
1: Yani Galaxy'de oynuyor. Böyle. Ha, şimdi bak biraz evvel hani genç oyuncular transferinden bahsettik ya işte.
0: Evet.
1: 2010'dan bahsediyor. 2010. VfB Stuttgart'ta daha altyapıda oynarken liste bizde olan.
0: Hocam Manchester City'nin 2500 tane scout ekibi var. Bunun 1500 tanesi ücret almıyor.
2: Hocam 2500 de çok değil mi? 2500 kişiden bana isim gelse benim kafam karışır yani.
0: Ama yani ona göre sistemini kurmuş. Kimin dedin? Manchester City'nin.
1: Bak şimdi sana bir şey söyleyeyim. Peter var. Peter Hollandalıdır. Bu işin duayeni. Bütün elit scoutların hepsi tanır. Adam 83-85 yaşlarında şu anda. Ben onunla tesadüf eseri Peru'da tanıştım. Daha içeri girer girmez bana dedi ki sen dedi Türk değil misin dedi. Afrika'da çalışmadın mı dedi.
0: Seni takip
1: ediyor. Herkesi tanıyor. Direkt onları bıraktı. Bütün scoutlar orada. Real Madrid'ler falan hepimiz oradayız. Evet dedim Afrika'da çalıştın. Adam Afrika'nın duayeni. O Yaya Toure kardeşleri falan getiren bir adam. Biz de dedi o vakitler 58 tane falan scoutumuz var dedi. 15'e indirdik dedi. Bilgi kirliliği. Ne kadar çok fazla bilgi kirliliği varsa mesela bak Porto'nun şef scout'u orada tanıştım gene onunla. Adam Shakhtar Donetsk'e gitti. Şu Shakhtar Donetsk'teki Brezilyalıların mucidi.
0: Hocam onlar biraz daha disiplinli ama ya. Bizde olsa tamam da orada onlar
1: şey yani, tabii disiplinden ziyade ya, onlar
0: ne yaptığını biliyorlar.
1: Seçeneklerin ne kadar elit olabileceklerini, ileriye görüşlerini hepsini daha perspektifleri geniş görüyor. Onlar bu sene şampiyon olmasan bile seneye şampiyonlukları var. Ama şimdi sen mesela İngiltere'den bahsediyoruz, Almanya'dan bahsediyoruz, Fransa'dan bahsediyoruz. Bunlar 3 tane, 4 tane Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım sokuyorlar. Bayern Münih 10 seneden beri silme götürüyor. Leverkusen diyor ki ben bir kere fırladım aradan. Bana ne diyor, ben nasıl olsa Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorum. Dortmund diyor bana ne, ben gidiyorum ikinci olayım. Ama gidiyor 20 yaşında, 18 yaşında oyuncuyu buluyor,
0: hocam,
1: getiriyor, satıyorlar.
0: Biz Hakkari'deki oyuncuyu biliyor muyuz?
1: Kimi?
0: Orada Hakkari'de bir oyuncu olsa biz biliyor muyuz onu? Bilemiyoruz. Yani işte bu olay tamamen bizim gerçekten büyük kulüplerin özellikle Anadolu takımları da dahil bu işlere mutlu

0: Mutlaka bu yönde başlamak lazım.
1: Yani Sinan Türkiye Kupası sayesinde görüyoruz ama oyuncuları. Onu
0: i̇şte
1: da yaban
0: tamam.
1: Atıyor.
0: Ya ama kaç tanesini görüyoruz?
1: Doğru.
2: Yani şimdi var bizim ülkemizde
0: bir sürü
2: var.
0: Bak, ben şöyle söyleyeyim. Tabii ki. Biz mesela altyapıda Viranşehir'de bir çocuk 12 yaşında bulduk. Futbol okullarının Beşiktaş'ta bir turnuvası vardı. İnanın muhteşem çocuk. Ya yani cambaz.
2: Ben ne derim biliyor musun? İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul'da 20 milyonluk nüfus değil mi? İstanbul'da oyuncu bulamıyorsan bir yerde bulamazsın. Bak İstanbul'da bulamıyorsan, İstanbul büyük bir ülke ya. Ben Galatasaray'a geldiğimde Sakaryaspor'dan geldim. Altyapı'ya geldim. Bir tane dışarıdan oyuncu almadık biliyor musun? Hep İstanbul çocukları.
0: Hocam iyi taradığın zaman bulursun.
2: Bak hep İstanbul çocukları. Faruk Atalaylar, Mehmet Aksular, Ümit Aydınlar, Emre Belezoğlu, Orkun'u, Kerem'i, Gürol Azer'i, Alper Teyzen'i. Bunlar hepsi UEFA Kupası'nı aldılar. Bu tarz şey Fatih Akgil'i say say bitme Tamerler, Mamerler hepsi İstanbul çocuğu. Dışarıdan bir tane oyuncu yoktu. Hepsi İstanbul çocuğu ve hepsi de zirveyi oynadılar. Milli oldular, milli oyuncular. Bir de yurt dışına da transfer oldular. Ha, tamam. Bulursan bir tane bana Arda Güler gibi, Arda Turan gibi, Emre Belözoğlu gibi dışarıda alırsın onu. Ama İstanbul'da ne cevherler var. Altyapıda bizi ama altyapıdaki biz hep diyoruz ki biz teknik var, yetenekli. Yetenek yetmiyor artık. Fizik gücünle birlikte olacak. Bizim hocalarımız var. Sen şimdi hocalara öyle bir kısıtlama getirmişsin ki iki tane takım çalıştıracaksın. Seni postalıyorlar. Ondan sonra sezonda yatıyorsun. Peki. Abi. Öbür sezonu kovalıyorsun. Ama takımlara bir sürü var. Onlar da ne yapsın mecbur kalıyor bitmiş oyuncularla oynamaya. 35 yaşındaki oyuncuyla oynuyorsun. 37 yaşındaki oyuncuyla oynuyorsun. Doğru mu?
0: Evet.
2: İkincilikler, üçüncülikler evet. Bu tarzda. Peki. Çünkü hoca kendini kurtarmak mecburiyetinde. Bunlara da bir çalışma alanını biraz genişletin abiciğim.
1: Şimdi
2: Türkiye Futbol Federasyonu bir de bizim Antrenörler Derneği Başkanımız var. Sevgili İsmail Hoca, İsmail Dilber. Bunlara bir çözüm getirin yani. Onlara da yazık. İki tane hak veriyorsunuz adamlara.
1: Şimdi Osimhen'i konuştuk. Bir taraftan da tabii ki Icardi'nin geleceği çok merak ediliyor. İki gün önce yayınımızda Safvet Hocam dedi ki Icardi dedi sadece özel hayatından ya da sakatlığından değil Osimhen'in gelmesinden de çok etkilendiği için eski performansına bir türlü dönemedi. O nedenle de ben %100 yolların ayrılacağını düşünüyorum dedi. Katılır mısınız hocam buna?
2: Ya şimdi,
1: yani Osimhen biraz Icardi'nin tırnak içinde ayarlarını bozdu mu?
2: Ben tam tersini görüyorum. Osimhen'in onun yaklaşımını gördük
1: yok,
2: ama...
1: Yok yaklaşımda bir problem
2: şu,
1: yok.
2: Yok anlamadın. Şu var. Şimdi Icardi görüyor olanları. Osimhen'in ne kadar aktif olduğunu görüyor. Bir tarafta da yedeğe düşmek kimse istemez. Takım kaptanısınız. Burada bir de tabii bütün medyanın işte ağırlaştı, artık bitti, etti demeleri bunlar da tercüme ediliyor bunlara tabii haliyle. Oradan da biraz sıkıntı. Ya Muslera yuvalandı ya.
0: Tabii ki.
2: Yani Muslera yuvalandı, Hamit yuvalandı. Yani bunları yaşadık yaşamadık gibi başka takımlarımıza da aynı şekilde.
0: Hocam bu iş nankör. Futbol
2: onun için dedim çok nankör yani, bir meslek.
0: Şimdi Icardi yüz ifadesi zaten takımda oynamadığı için moral motivasyonu
2: yani ben sana söyleyeyim taraftar çok seviyor abi. Galatasaray taraftarı ilk bak hepsi bir tarafa Icardi bir tarafa. Emin ol bak bu gerçek.
0: Hocam bak onlar ayrı konu. Futbolcu oynamadığı sürece moral motivasyonu yukarıya taşıyamaz.
2: Senin ama garanti yok abi. Sana garanti yok ki. Icardi Paris'te de yedekteydi. Inter'de de yedekte oldu.
0: Ama hocam bak orası farklı burası duygusallık öyle, daha öyle fazla bizim
2: İşte
0: burada.
2: Bunları sineye çekecek oyuncular bir
0: ama
2: yerde.
0: Ama çekmiyor işte. Sineye çekmiyor. Daha çok çalışması lazım. Daha çok oynamak isteği var.
2: Beklerim
0: belki
2: bakalım.
0: Çift santrafor ben, oynayacak eğer iyi olsa.
2: Ben gideceğini tahmin etmiyorum. Benim kendi şahsi görüşüm. O tarzdaki bir oyuncu bulmak da çok zor.
0: Ya kalite kendisi, olarak çok iyi bir kalite.
2: Kendisi
0: oyuncu.
2: De buraya zaten çok çok adapte oldu. Bir de taraftarı çok seviyor.
0: Ama
2: taraftar
0: 10 milyon euro maaş almayacağını... Yani garanti edemez.
1: Ekonomik
0: yani.
1: Zaten olarak bir orta noktada buluşabilecekler mi acaba?
0: 5 milyon euroya kabul eder mi 10 milyon euro alan?
2: Vallahi her şey olabilir. Her şeyi yaşayabilirsin. Şimdi gideceğiniz gelecek teklifler önemli. Size nerede elinde bu kavrayışı bitmiş. Değil mi? Evet. Konservis elinde. Şu anda Icardi tarzında bir oyuncu Avrupa'nın elit kulüpleri istemez mi?
0: Hocam ister de Icardi gidecek 6 ay kendine gelemez orada.
2: Şimdi bir şey anlatacağım.
0: Yani sakatlıktan çıkmış fiziksel
2: size
0: olarak iyi değil.
2: İtalya'dan diyelim. İtalya'dan Napoli, Juventus, ne bileyim Inter buralardan teklif geliyor mu? soru

0: Rosario Dondo'da Icardi. Vallahi dedim öyle bir şey yok. Yani burada dedi, konuşuluyor dedi Arjantin dedi medyada. Olursa ancak o taraflar olur. Kendi memleketinde.
1: Hocam Türkiye'de kalırsa.
0: Bence kalacağını düşünüyorum.
1: Çift santrafor oynamak için belki Okan Burak'a da bunu söyleyecek. Belki ben iyi hazırlanıp oynamak istiyorum diyecek.
2: Söylemişti zaten. Tabii sakatlıktan yani, önce söylemişti.
0: Şuradan gireyim sana konuya. Bu elindeki kadroyla sen Galatasaray olarak çift santrafor oynayamaz mısın?
1: Oynarsın. Hocam şöyle bir şey söyleyeyim. Fiziksel durumun üstte çeksin.
2: Ama Kocaeli spor maçında oynamak istiyorum.
0: Orada ya, hepimiz yanlışa düştük. Orada bir ilk devre senin beklerini çoktu piyasada. Bütün iş beklerden kaynaklandı orada.
1: Belki bakın, oyun planında uymadı hocam şimdi orada bak, yani.
0: 4-4-2 oynamak istediler evet. Orada. Beklerin çünkü eğer 4-4-2 oynuyorsan beklerin senin çok aktif olması lazım. Biraz evvel bahsettiğim gibi orta doğru. Sahalara falan çok iyi girmeleri lazım. Orada ikinci devre biraz toparladılar. Orada da pozisyonlar geldi. Ama şu var, siz çift santrafor oynayacaksınız. Oyun planında mutlaka bunlar... Kaç tane planlarla oynamış oyuncular elinizdeki mevcut oyuncu. Hadi Türk oyuncularını bir tarafa bırakın. Öbürleri. Sanchez mi üçlü oynamadı, ikili oynamadı hepsi biliyorlar.
1: Bunu yani Türkiye'de bunu iki çift santrafor olarak belki entegre edersin. Ama Avrupa'da
0: orayı değiştirirsin.
1: Yapamazsın yani. Değiştirirsin. Neden yapamazsın? Fiziksel pozisyonunu iyi bir seviyeye çıkarmadığın zaman... Buradaki oyununla Avrupa'daki oyunun bir olmaz.
0: Sevgili hocam Avrupa'da atıyorum ayda bir veya iki maç oynayacaksın. Burada her hafta oynayacaksın. Şimdi evet. Aradaki fark olacak. Icardi burada da oynamak istiyordu. Ama son dönemlere bakarsan Icardi oyun mentalitesine hiçbir şey kaybedemez. Zaten tekniğinizi kaybetmezsiniz. Ha yavaşlık olabilirsiniz. Hızınızdan kaybeder ama teknik oyun bilginizi hiçbir zaman için kaybetmezsiniz. Icardi yeni sezonda sezon başı idmanlarla birlikte, gelecek oyuncularla birlikte yani Türkiye Ligi'nde çatır çatır siz çift santrafor oynarsınız. Ve tabii arkası çok
1: gol vuruşları arkası çok iyi olan bir oyuncudan bahsediyoruz Icardi. Yani dünya çapında iyi bir oyuncudan bahsediyoruz. Ancak fiziksel olarak kendini toparladığı zaman o zaman ses getirir.
0: Toparlar hocam ya, ne alacak
1: ama
0: yani?
1: Toparlaması lazım toparlar. Bak hocam. Bak Icardi'nin yani psikolojik olarak bir kere çok etkilendiğini hepimiz biliyoruz. Yüz ifadesi, yedek kulübesindeki hali yani geldikten sonra sakatlıktan sonra neler yaşandığını hepimiz gördük. Eğer böyle devam edecekse de bu şekilde oynayamaz.
0: Onlar şöyle mutlaka hocalar hepimiz yaşadık bunları. Birebir konuşmanız mutlaka oluyordur topçularla. Her türlü oluyordu. Her zaman onu anlatırsınız. Doktor anlatır. Senin şu anda 15 dakikalık oynarsın. 20 dakika oynarsın. Yani kolay değil bir sakatlık. Genç bir oyuncu değil ki.
1: Tabii ki.
0: Genç bir oyuncu değil. Yani kaç yaşında çapraz bağları koptu. Bunları tekrardan toparlamak. Yani bazısı 5 ayda gelir toparlar. Bu 8-10 ay yani bir sezon geçebilir ve geçiyor da nitekim. Ben Galatasaray'ın ve Icardi'nin ayrılacağını düşünmüyorum birbirlerinden. Kopacağını düşünmüyorum. Bugün de zaten Antalya maçında ona o söylenen o bestesi var meşhur.
2: Hı hı, aşkın olayım.
0: Aşkın olayım. Onun tribünlere verdiği yüz ifadesi. Ben bugün de ona gösterecek sevgi seri. Icardi Galatasaray taraftarının yerinde çok ayrı bir yer var.
1: Ya çok ayrı bir yer var. Tabii ki o konuda kimsenin şüphesi yok.
0: Kimse vazgeçilmez zaten... mi? Vazgeçilmez. Herkes gidebilir. Herkesi satabilirsiniz. Ama şu anda siz Icardi sattı bu pozisyonda değilsiniz. Mukavelesi bitmiş. Serbest. Bonservisi elinde. İstediği yere gidebilir. Ben tekrar bırakacağını tahmin etmiyorum. Galatasaray'dan ayrılacağını tahmin etmiyorum. Bir orta yolu bulurlar kalırlar ki kalması da lazım.
2: İşte ama burada da karşılıklı fedakarlık yapılması
0: de kalması
2: gerekiyor.
0: Da lazım. Evet, bakın iki tane santrafor ya. Git bakayım dışarıdan Icardi gibi bir oyuncuyu getir. Getir.
1: Ya
0: Icardi'yi gönderdiğiniz zaman...
2: Peki Icardi'nin kaldığı senaryoda bir santrafor daha almalı mı sizce?
0: Genç alırsın bulursun bir sürü var. Dünyada bir sürü santrafor var. Bir sürü genç oyuncu var. Avrupa'da var, Güney Amerika'da var. İşte biraz
2: çünkü
0: evvel...
2: Osimhen'in devreden çıktığı senaryoda, Icardi tek başına olmadı bu sezon.
0: Şimdi Osimhen de devreden çıkarsa o vakit yandım güdüm keter alma dersin. Santrafor arayacaksın. Şimdi Icardi de gitse gene iki tane santrafor alacaksın. Osimhen de gitse gene iki tane santrafor.
2: Hayır ben gitmesi için söylemedim. Diyelim ki Osimhen de Icardi de aynen bu sezonki gibi yeni sezona başladılar. Evet. Şimdi Osimhen'in sakatlandığı, kart gördüğü bir senaryoda Icardi tek başına... Olmadı bu sezon gördük.
0: Ama
2: dolayısıyla bir üçüncü santrafor.

0: Spora daha ihtiyacı var mı mevcut senaryoda
1: şimdi
0: dahi?
1: Şimdi olmamasının nedeni daha yeni dönmüştü biliyorsun. Yeni döndü, daha tam top değildi.
0: Evet.
1: Hazır değildi. Şimdi biz yeni sezonda hazır bir Icardi düşünüyoruz. Sezon başı hazırlıklarını alacak. Yani sakatlıktan çıkmış bütün hepsi tam fit bir Icardi. Ama fit de olsa sana gene bir tane santrafor ihtiyacın var. Şimdi bir santrafor diyorsun, ben olsam bak tekrar söylüyorum. 17 yaşında Efe Gündal var Galatasaray'da. Santrafor. O da sakatlıklar falan geçirdi. Adam her maçta takır takır. Hep söylemişim de 13 yaşından beri takip ediyor. Charlotte'la Haaland tipinde birisi. O tarzda bir oyuncu. Alın hazırlayın yetiştirin abi. Dışarıdan arayacak. Elinizde var.
2: Zaten 17 yaşında 18 yaşında birkaç tane daha oyuncu var. Sayabilirim isimlerini de. Şimdi burada
1: yo, ben takip ettim biliyorum. Galatasaray bünyesinde var. Bu çocuk hem Amerikan vatandaşı, 8 yaşından beri Galatasaray'da. Yani Amerikan vatandaşı olmasa hem Türk vatandaşlığı da var. Ve dünyanın hemen hemen elit menajer şirketi kaptı çocuğu. Kaptılar. Galatasaray'ın elinde var yani. Siz bunu hazırlayabilirsiniz dışarıdan. Yani bir yerlerini keşfetmeye gerek yok. Bir yerde de artık altyapıdan bir oyuncuların gelmesi lazım. Bunlar niye kuruluyor altyapılar? Size oyuncu yetiştirmek için. Var ellerinde yani, yok değil. Buna biraz bu takımın içinde büyüklerle birlikte siz bir yürü koçum dediğiniz zaman toparlar. Yarın öbür gün sizin üçüncü santrafonunuz olur. Her zaman için hazır olur. Yani dışarıda aramaya gerek yok. Ellerinde var ama ne derece kullanırlar ne de. Onu tabii teknik eğitim verecekler. Bedava topçu bak, bedava. Bedava.
2: Şimdi ikincilikte de böyle genç çocuklar var bildiğimiz. Yani biz buralara eğilmediğimiz için yani kulüpler bakmadıkları için görmek istemiyorlar. Aslında oralarda da var, üçüncülükte de var. Şimdi altyapıda oynayan bir çocuk var bir yerde, o gene söylemeyeceğim isim. Hatta sosyal medyaya da düşmüştü, gördüm. Yani fiziksel olarak çok iyi, ayakları çok iyi. Yani dedim bunu acaba hangi bizim dört büyüklerden biri alır diye merak ediyorum. Yani.
1: Ha şimdi var, ellerinde var ya. Ellerinde olmasa kendi bünyelerinde amenna, dışarıdan ne gerek var dersin. Önceki ama var. Bu bir de bilinen yani.
2: Osimhen'in yanında Icardi ile beraber o çocuğu
1: hocam,
2: da almıştı.
1: Hocam onların bitir. Yanında sadece Osimhen falan değil. O kadro da en yeteneği olan, biraz futbolu olan, yetişmiş olan bir çocuk kendine çok katkılar sağlar. Bizim Türk oyuncularımızın kazandıkları gibi. Mertens'le oynadığın zaman yanındakiler ne kadar neler öğreniyorsunuz siz bunlardan. İşte bir Sanchez'le oynadığınız zaman kademeler nasıl oluyor? Bir Icardi, bir Osimhen nerelere koşacaklar? Bunlar antrenmanda zaten bunları kapacaksınız. Bu tarzdaki oyuncularınız varsa sizin sağlam, yetişken ve hazır hocam, o basamağı atlayacak, o hendiye atlayacak oyuncularınız varsa hocam, kullanın. Bak tekrar Efe Gündal. Bunu takip eden bir sürü Galatasaraylılar var. Çok yazmışlardır Galatasaraylılarda.
2: Evet, evet. Bir de hocam biz transferleri yaptığımız zaman biz gelenleri çok şımartıyoruz.
0: Son bir cümle alayım.
2: Ya onları bir kere şey yapmamız lazım, düzeltmemiz lazım.
1: Peki. Seviyoruz
2: biz. Parasını
1: öyle
2: alıp geliyor, oynuyor.
1: Seviyoruz öyle.
0: Peki. Şimdi bu saati tamamlayacağız değerli izleyenler. Devre arasına gidiyoruz. Evet hocam, aynen o şekilde. Neyle gideceğiz ama? Arkadaşımız Emre Kaplan, Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara ile bir özel röportaj gerçekleştirdi. Onu izleyelim. Saat başında yeniden görüşmek üzere.

0: gerçekten dışarıdan bakıldığında şahane bir sezon. Ligde şampiyonluk, Avrupa'da çok önemli galibiyetler ve Sara'nın da Brezilya milli takımına çağrıldığı, kendi kariyeri adına da önemli işler başardığı bir sezon. Genel bir sezon değerlendirmesi alabilir miyiz?
1: You can say that was incredible and special season for sure.
2: Evet, inanılmaz bir sezondu diyebiliriz. Çok şey oldu, bazıları canımızı sıktı ama genel olarak daha iyi şeyler oldu diyebiliriz sezon boyunca. Şahsen benim için de çok iyiydi. Şampiyonlar Ligi'nde ilk golümü attım. Brezilya milli takımına çağrıldım. Hem taraftarımız açısından hem ailem açısından baktığımızda hem bireysel olarak hem takım için çok güzel, inanılmaz bir sezon geçirdik.
1: Yeah, as I said, it was a great season. This game is special was unbelievable.
2: Çok iyi bir sezondu, evet. Özellikle o maç inanılmazdı diyebilirim ama ben birazcık farklı bakıyorum. Evet, bir iyi maç çıkardım diyebiliriz. Brezilya milli takıma çağrıldım ama bir gol attım 13 maç içerisinde. Bu bence yetersiz. Ben kendimden daha fazlasını bekliyorum. Özellikle de önümüzdeki sezonda hem Şampiyonlar Ligi'nde daha ileriye gitmek istiyoruz hem de kendim daha iyi oynamak istiyorum.
0: Bir pozisyon sormak istiyorum. Atletico Madrid maçının son anlarında bulduğu bir pozisyon vardı ki orada da aslında oyuna girdikten sonra takıma çok önemli katkısı vardı. Onu gole çevirmiş olsa belki Atletico Madrid karşısında kazanma şansı vardı Galatasaray'ın. O akşam uyuyabildi mi? Nasıl bir tepki verdi buna? Onu çok merak ediyorum açıkçası.
1: Of course you can imagine I didn't sleep too much that night.
2: Çok uyuyamadım diyebiliriz. Ben kendimden çok talepkar bir insanım ve her zaman daha fazlasını ve daha fazlasını istiyorum. O gece de daha iyi olmam gerektiğini düşündüğüm gecelerden bir tanesiydi. Evet, Şampiyonlar Ligi'nde bir maç kazansaydık daha avantajlı bir pozisyona geçecektik orada. Ve çalışmaya devam etmek lazım tekrar olmaması için. Tabii her zaman olacaktır bu tarz şeyler ama daha fazla çalışıp daha istekli olmak lazım. Bence bütün takım da bu şekilde aslında bakıyor. Biz bu şekilde şampiyon olduk. Yani 4 senedir takım şampiyon oluyor. 2 senedir de ben buradayım ve şampiyon oluyorum.
1: Yeah, the mystery was important part for me.
2: Hocam çok önemli tabii ki de buraya gelişimde. Bunu daha önceden de söylemiştim. Çünkü ben Türkiye'ye gelmek istemiyordum o zamanki durumumdan dolayı. Kızım doğmak üzereydi o zaman ve orada yerleşik bir sistemim vardı, bir hayatım vardı. Ama işte Okan Hoca Şampiyonlar Ligi'nde oynamak, Avrupa Liglerinde mücadele etmek, aynı zamanda Brezilya milli takımına gitmek gibi şeyleri aklıma soktu. Ve o şekilde ikna etti ve şimdi baktığımız zaman sadece 2 sene sonra hem Şampiyonlar Ligi'nde oynayabildim hem Brezilya milli takımına çağrıldım. Yani teşekkür etmek istiyorum kendisine. İlk ikna etmiş beni. Çok mutluyum. İlk ikna etmiş.
1: My situation in Norwich was completely different because half of the season I play as a number 6 and 8.
2: Bence çoğu insan bunu tam olarak anlayamıyor. Ben yarı sezon orada 6-8 oynadım. Ve orada farklı bir sistemle oynuyorduk. Tabii ki de gole yakın oluyordum. İleriye çıkabiliyordum ama o zaman da savunmada birazcık zaafımız olmasına sebep oluyordum. 10 numara ve kanat olarak da çok az maçta aslında görev aldım. Ama ben dediğim gibi kendimden çok talepkar bir insanım. Ve önemli olan benim için ilk 11'de olabilmek ve yardım edebilmek takımıma. 8 numara olur, 10 numara olur fark etmez. Ha, tercih olarak derseniz 6-8'i tercih ederim. Çünkü ayağıma daha fazla top gelmiyor. Gelmesini sağlıyor. Bu ve bunu daha çok seviyorum. Ama stoper olarak oynayacak olsam stoper olarak da oynarım yani. Hocam nerede oynamamı isterse ben hazırım takıma yardımcı olmaya.
1: Was amazing actually. It was like living a dream.
2: İnanılmazdı. Hayal yaşadım diyebilirim. Gerçekten harika bir andı. Birkaç gün de ne oluyor dedim gerçekten. Tam olarak anlamam birazcık idrak etmem zaman aldı. Orada hocayla konuştum, Tafo'yla konuştum. Galatasaray için çok iyi şeyler söyledi. O da inanılmaz seviyor burayı. Umarım ki bir sonraki maçlarda da tekrar kadronun bir parçası olacağım ve devam edeceğim bir takımda.
0: Takımda en pozitif, dışarıdan bizim gördüğümüz en pozitif, en dışa dönük oyunculardan bir tanesi ve özellikle de Victor Osimhen'le olan ilişkisini biz dışarıdan çok pozitif olarak görüyoruz. Bir de şöyle bir bilgi verdi iletişim ekibi. Özellikle antrenmanlarda o top kapma çalışmalarında Osimhen'le aralarında bir rekabet olduğuna dair bunları resmi maç gibi aslında saydıklarına dair bununla ilgili süreci nasıl söyler, nasıl anlatır bize?
1: Actually me and Victor we are competing everywhere, you know.
2: Evet, Victor ve benim aramda her zaman bir yarışma oluyor ve ne olursa olsun biz iyi bir şekilde şey yapmaya çalışıyoruz, birbirimizle yarışmaya çalışıyoruz. İyi de bir arkadaşım, inanılmaz bir insan, zaten hepiniz biliyorsunuz bunu. Sadece iyi şeyler söyleyebilirim diyecektim ama gıcık da ediyor aynı zamanda, bunu da kabul etmemiz gerekiyor. Ve çok seviyorum onu ve hayatımız bu şekilde ilerliyor, aramızda güzel bir mücadele var.
0: Kendisiyle ilgili şu çok fazla konuşuluyor, İngiltere'de de çok yakından tanınan bir oyuncu Norwich'teki döneminden ve şu anda da Premier Premier League takımlarının ciddi bir ilgisi oldu. Hatta bunların teklife dönüşebileceği konuşuluyor. Kendi gelecek planı ile ilgili düşüncesi ne? Kendisini önümüzdeki sezonlarda nerede görebileceğini hayal ediyor ya da bu sezonki olası tekliflerle ilgili ne düşünüyor diyelim?
1: Well, I just hear rumors. I don't know who is interested in me or anything.
2: Söylentiler bilmiyorum bunları gerçekten ama ben şu anda anı yaşıyorum. Şampiyon olduk burada tekrardan ve önümüzdeki sezonda da Şampiyonlar Ligi'nde daha da ileriye gitmek ve tekrardan şampiyon olmak istiyoruz.
0: Sara takımın en iyi duran top kullanan oyuncularından bir tanesi ki sahada olduğunda da hem serbest atışları hem köşe vuruşlarını kullanıyor. Geçen sezon çok fazla asisti vardı. Bu sezon sonlara doğru onun olmadığı bölümde Barış biraz o duran topları kullandı. Hem bu duran top durumunu hem de şunu da sormak istiyorum. Bir free kick golü görmek istiyor Galatasaray taraftarı Gabriel Sara'dan. Bununla ilgili yeni sezona dair bir söz verebilir mi?
1: To be honest, I've been demanding a lot from myself about this because
2: çok isterim tabii ki de. Ya Sao Paulo'da da Norwich'te de yaptığım bir şeydi aslında. Daha çok çalışıp da söz verebilirim yani. Önümüzdeki sezonlarda bir free kick golü de vereceğim size beyler.
1: You have more free kicks goes next season.
0: Kamera önünde çok fazla bir şeyler tüketirken, bir şeyler yerken görüyoruz Gabriel Sara'yı. En ciddi ortamlarda bile görüyoruz. Bu konuda özellikle tercih ettiği bir Türk yemeği var mı? Burada en çok neyi yemeği, neyi tüketmeyi seviyor? Oraya bağlamış olalım bunu da.
2: Zor bir soru ama

0: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Ospor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine, her 3 mili bir statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
2: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: Reklam.
5: A-Spor Radyo.
6: Güzellikler Dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün. 15 Mayıs 1991. Edith Cresson, Fransa'nın ilk kadın başbakanı oldu.
6: Güzellikler Dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Bir reklam.
10: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
9: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
4: Reklam.
11: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
12: Hanımların, beylerin dikkatine. Supermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
13: Türkcell gücünde Supermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Supermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL. Türkcell gücünde
14: 5G. İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
15: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
16: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
17: Tatil budur hissi.
18: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın.
3: etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL Bankart Lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Spor Radyo.
9: Aspor Radyo. Sporun radyosu. Canlı yayın.
4: Ve üzerine şimdi biraz konuşalım, değerlendirelim. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım diyor ki: "Kavga istemiyoruz. Ben inanarak geliyorum. İnsanlara savaş açmak istemiyoruz ama hakkımız için savaş veririz." Devam edelim. "Ben Fenerbahçe'nin akil insanı olmak istemiyorum. Ben icraatçıyım. İcraatlerim de ortada." Hepsini okuyup ondan sonra değerlendireceğiz. 2026-27'de Fenerbahçe'nin şampiyon olma mecburiyeti var. Olamazsak çok büyük tehlikeler bizi bekliyor. Yine önemli satır başlarından biri. "Fenerbahçe ne isterse yapar, yine biz yapacağız. Şöyle para koyacağım diyorlar. Biz hiçbir zaman para konuşmadık" ifadesini kullanıyor Aziz Yıldırım. Ve son olarak da "Parçalanmayalım, bölünmeyelim, trollere inanmayın. Bir şey varsa bizim ağzımızdan duyarsınız" ifadesiyle bugün dikkat çekiyor Aziz Yıldırım. Elbette bu açıklamaların kongre üyeleri nezdinde nasıl bir karşılığın olacağını göreceğiz. Hocam, hemen size dönmek istiyorum. Şimdi her başkan adayından hemen hemen her gün yeni açıklamalar görüyoruz. Özellikle Aziz Yıldırım'ın ama birlik beraberlik çağrısını ilk günden bu zamana kadar hiç değiştirmediğini söylemek lazım. Ve yine şampiyonluk vurgusuyla birlikte "bölünmeyin, parçalanmayın, trollere inanmayın" ifadelerini kullandı. Çok da tecrübeli bir isim elbette, özellikle Fenerbahçe camiasında. Bu açıklamaları siz nasıl değerlendirirsiniz?
19: Şimdi Aziz Yıldırım daha henüz böyle adaylığını açıklamadan önce biz burada gene bir konuşmuştuk. Aziz Yıldırım gelirse demiştim, toparlayıcı olur. Bütün camiayı birleştirme amacıyla çok büyük katkı sağlayacağını söylemişti. Ya Aziz Yıldırım tecrübeli, başından çok büyük olaylar geçmiştir kulüpteyken, Fenerbahçe kulübündeyken. Şimdi bunları bildiği için hakikaten o söylediklerine inanmamak elde değil. Yani doğruları yapacağını, kendisinin burada nasıl bir savaş vereceğini, yani savaş vereceğim derken o kendi arenasında, yani yönetimde, camiadaki insanlarla karşılıklı futbol sahasına da bunu iyi transferlerle yansıtacağını düşünüyorum. Çünkü Aziz Yıldırım tecrübesi had safhada. Gerçekten bu işleri en iyi yapacak başkanlardan birisidir kendisi Fenerbahçe camiasında. Hatta ben şöyle bir şey daha söylemiştim. Yani Aziz Yıldırım bu işin başına geldiği zaman mutlaka futbol aklı olan eski futbolculardan da yanına akil olarak alacaktır.

0: olacağını düşünüyorum demiştim. Hı hı. Yani teknik direktör olarak Aykut Kocaman'ın ismi geçiyor, işte birilerinin ismi geçiyor, İsmail Hoca'nın ismi, ama bunlardan ben yabancı hocayla devam edeceklerini düşünüyorum.
1: Siz Aykut, yabancı hoca düşünüyorsunuz.
0: Evet, yabancı
1: Neden
0: hoca
1: öyle
0: düşünüyorum.
1: Düşünüyorsunuz?
0: Ya şimdi ben şunu birazcık kurcaladım. Yani yabancı oyuncunun 10 tane sahada olup 15 tane yabancı oyuncusu olan bir takımın, hani yabancı hocanın daha çok disiplinli çalışacağını düşünüyorum.
1: Hı, daha rahat
0: çok,
1: mı iletişim kurabileceğini
0: Daha rahat bir iletişim kuracağını düşünüyorum. Yani bizim çünkü Türk hocaların en ufak bir hatası hemen pahalıya mal oluyor ve olumsuz bir şekilde yansıyor. Bu da Türk hocaların moralini bozuyor yani. Şimdi Galatasaray'da Okan Buruk şampiyonluğu Galatasaray'da, ama bir sürü de badireli atlatıyor. Bir sürü söylemlerle karşılaşıyor. Yabancı hoca da bunu çok fazla yaşamıyorsunuz. Yani burada doğru bir yabancı hoca olursa takıma da çok büyük katkı sağlar. Disiplinli bir şekilde işini yürütür. Hocam sen de biliyorsun, yani ben Alman hoca Fenerbahçe'ye gider mi, başarılı olur mu düşüncesi disiplinli olduğu için
2: Türkiye'mize onları... gider. Türkiye'mizin
0: evet,
2: şartlarına
0: Türkiye'de başarılı olur diye düşünüyorum.
1: Yani. Tam bu noktada şimdi Aziz Yıldırım diyor ki 2026-27'de Fenerbahçe'nin şampiyon olma mecburiyeti var. Olamazsa çok büyük tehlikeler bizi bekliyor. Şimdi sadece bir sezonluk bir hedeften bahsediyoruz ve yabancı bir teknik direktörün geldiği senaryoda şimdi takımı tanıma süresi, kimlerle yola devam edilecek, kimler kadroya katılacak, bir planlama, bir sistem oluşturma, ona göre transferler yapma gibi kararların da alınacağı düşünülürse, tek sezonu işaret eden bir hedefte, bir planlamada yabancı teknik direktör ne kadar büyük bir risk olur?
0: Ben şuna katılmıyorum. Şimdi yeni bir takım kurulacak. Eldeki kadrodan tabii ki çoğu kalacak. Burada yerli hoca da yabancı hoca da gelse, sizin dediğiniz aynı şeyi, sezon başlangıcı daha süre olduğu için aşağı yukarı yani 20-25 gün gibi bir süreç olacak. Yani o antrenman döneminde de yani hocam da ben de teknik direktörlük yaptık. Kamp dönemlerini geçiyorsunuz. Bir de futbolu biliyorsunuz. Bu oyuncular, transfer olan oyuncuların da oynadığı takımlardaki durumlarını biliyorsunuz. Şu anda artık bir dijital dünyada yaşıyoruz. Şimdi ben teknik direktör oldum. Oyuncular var. O oyuncuları izlerim. Yani böyle bir olay varsa, bir söylem geldiyse bir hocanın transferiyle ilgili, o oyuncuları izlerim, takımı izlerim, maçlarını izlerim. Nerede nasıl oynadığını görürüm. Ona göre de geldiğim zaman o sıkıntıyı yaşamam. Ha, alışma şöyle, hocanın Türkiye'ye alışması önemli. Ama şimdi yurt dışından gelen hocalar artık yani her yere gittikleri için Türkiye'deki ortamı da biliyorlar. Sadece gelen hocanın disiplinli ve doğru işlerin yapması lazım. Şimdi Mourinho geldi, bir sürü sıkıntılar yaşandı. Tedesco kadro istikrarsızlığını devam ettirdi. Şimdi bunları yapmaması gereken bir hoca olmalı. Yani gerçek anlamda kadro bütünlüğü neyse, o kadroya göre de en iyi oynayacak oyuncuları oynatması lazım. Yani burada Tedesco en son ne yaptı? Türk oyuncuları biraz daha geri plana attı.
1: Evet.
0: Yani bu işin, bunların olmaması için gerçekten işte Aziz Yıldırım'ın burada buna bile hani müdahale eder demiyorum, ama doğru işlerin yapılacağı bir hocayı transfer edeceğini düşünüyorum.
1: Hocam.
2: Vallahi şimdi şöyle söyleyeyim.
1: Öncelikle bu açıklamalarla ilgili neler söylersiniz?
2: Ya Sayın Başkan, futbolda savaşma baş yok. Sağ olsun o şeyleri kullanmış, ama çok tecrübeli bir başkan. Yani Türkiye standartlarını, şartlarını, takımın hani
1: dinamiklerini, o kimin,
2: her şeyini bilen evet. birisinden söz ediyoruz tabii de. Yalnız şu var, 4 sene şampiyon olan bir rakibiniz var, Galatasaray. 3-4 tane yamayla Türkiye Ligi'nde gene götürür. Gene %51 hepinizin önünde. Bütün hepsinin önünde takımların. Hazır bir kadroları var. Şu kadro bile, bırakın Şampiyonlar Ligi'ni, 3 tane 4 tane takviye zaten yapacaklar. Yine çünkü Fenerbahçe'yi bekleyen en büyük tehlikeler şu. 19'un üzerinde yabancı var.
1: Yabancısı var, doğru.
2: Kiralık oyuncuları var. Bunlar gelecek. Ve siz seçim yapacaksınız. Seçimden sonra 20 gün sonra mı ne, maç oynayacaksınız kadar yanılmıyorsam.
0: Temmuz'un 22'sinde mi 23'sinde
2: öyle bir şey var galiba. Siz yabancı hocanızı hangi tarzdaki bir hoca getireceksiniz? Oyuncu

0: seçeneklerinizde soracak. Gene şunu da vurgulayalım. Bu sezon transfer ayı büyük kulüplerimizin bilhassa transferleri kolay geçmez. Dünya Kupası'ndan söz ediyoruz. Birinci periyotta da konuştuk. Ha beni istiyorsundur, ben Liverpool'liyimdir, mukavelem bitmiştir. Adam beklemez, basarım parayı, alırım seni, çok fazla para veririm. Adam gitmeden seninle imza atabilir. Nasıl Sané ile yaptılar Galatasaray. Bayern Münih dedi ki ben 5 milyondan fazla vermiyorum. Ama son 30 Haziran'a kadar da seni kullandı. Bitiş tarihine kadar, evet. Amerika'ya götürdü. Sonra seni gönderdi buraya. Ha, o terzi olur ama Dünya Kupası kulüplerimizin biraz belini bükecek, zorlayacak transferlerde. Öyle elit oyuncuları birdenbire kabul ettirmek, almak çok olur. Çünkü hepsinin istedikleri de milli takımlarda oynayan oyuncular. Yani Chelsea'den isteseniz kendi ülkesinin milli takımında oynuyor. Ne bileyim Liverpool'den isteseniz öyle. Almanya'dan, Dortmund'dan isteseniz kendi ülkelerinin milli takımında.
1: Zaten iyi oyuncular olduğu için hocam.
0: Hepsi milli takımlarda. Sayın Başkanım ve Fenerbahçe Kulübü'nün beklenen esas tehlike burada. Transferler nasıl olacak? Nasıl alacaksınız? Elinizdeki oyunculardan nasıl kurtulacaksınız? Yani Sayın Başkan güzel, önümüzdeki sezon şampiyonluk istiyor. Tabii Fenerbahçe ister şampiyonluk. Uzun bir aradan sonra hiç beklemedikleri, düşünmedikleri bir şey Fenerbahçe için ama transferler, önümüzdeki engeller çok fazla. Rakibiniz hazır. Rakibinizde hiç sorun yok. O hazır bir kadrosu var. Trabzonspor da hazır. Bak, evet. Beşiktaş demiyorum. Trabzonspor da hazır. Onlar da iki tane, üç tane yapacaklar. Hazır bir kadroları var. Çıkacaklar, oynayacaklar. Birbirini tanıyan hocaları aynı. Aynı hocalar. Bir tarafta 4 sene, 5. seneye giden bir hoca var. Yönetim kurulu aynı şekilde. Bir tarafta da siz yepyeni bir kuracaksınız. Tabii camianın en yukarıda omuzmanısınız. Ona bile kimsenin lafı yok.
1: Hocam Fenerbahçe'de çok transfer yapmasına gerek kalmayacak
0: hocam,
1: ki.
0: Bence... Bir de şimdi hani deniliyor ya işte eski oyuncularımız şunlar güzel. Ama eski oyuncular da bir de global bir futbol var. Dünya futbolu ne kadar takip ettin, ne kadar içindesin, ne kadar değilsin onları da bilmiyoruz. Yani biraz Fenerbahçe gene bir zorlanacak, büyük transferlere gidecekler ama öncelikle içinizdeki oyuncuları nasıl temizleyeceksiniz?
1: Hocam ben
0: nasıl göndereceğim?
1: Özür diliyorum.
0: Estağfurullah. Çok,
1: yani çok fazla transfer yapacağını düşünmüyorum. Yani o kadar çok
0: sevgili hocam.
2: Bu biraz gelecek teknik direktöre bağlı değil mi hocam?
1: Yok, hayır. Elindeki kadro var. Bir kere elindeki kadroyu.
0: Şimdi şöyle söyleyelim, düş gidelim. Kiralık olanlarınız da var, kiralık olmayanlar da var. Evet. Dışarıda olan oyuncularınız da var.
2: Ya en basiti şu anda Ederson gibi bir durum var.
0: Diyecekti. Ederson'u ne yapacaksınız?
1: Ederson'u...
0: Çocuk kalacak mı, kalmayacak mı? Kalmak istiyor mu, istemiyor mu?
1: Bence
0: şimdi
1: göndermeden
0: burada
1: lazım.
0: Bir problem var. Ki,
2: ama ciddi bir maliyet.
0: Transfer
2: var.
0: Döneminde. En fazla onun hakkında konuşan mükemmel bir kaleci aldılar dedim. Yani.
2: Hocam ama yani City'den gelen oyuncuya da mükemmel bir kaleci şimdi, aldılar denir zaten normal şartlarda.
0: O açıdan City'den filan değil. Adam ceza sahasına o kadar hakimdi ki ezerdi böyle. Ama buraya geldi donuk yok.
1: Hocam,
0: ruh gibi bir kaleci.
1: Psikolojik olarak anormal derece
0: şimdi,
1: kötü gördüm ben.
0: Onu bilemeyiz. O tabii neler yaşanıyor neler diyor. Bir kaleci sorunuz olacak. Stoperlerde var. Müdafaa diyelim. Galatasaray'da nasıl söyleyecek? Buna müdafaada tekrardan bir revizyon olacak. Orta sahanız bana sorarsanız hemen hemen en elit orta sahaya sahipler kişisel olarak çıkarsak yola.
1: Doğru.
0: Hepsi birbirinden oyun modelleri kaliteli oyuncular. Yani Türkiye'nin hemen hemen en iyi orta sahalarına sahipler ama forvet attı. İşte orada da tekrardan başlayacaksınız. Yani sevgili başkanın, sayın başkanın geldiği zaman, seçildiği zaman veyahut da diğer başkan
2: tabii Hakan
0: adayı.
2: Safi de seçilebilir. Şimdi onun en da başta, çok ciddi görüşmeler
0: en başta
2: yaptığına dair haberler
0: 19
2: var.
0: Tane yabancınız var. Artı kiralık oyuncularınız var. Orada da bir sürü kiralık oyuncularınız var. Hı hı. Onlardan bir ayrılmaya gideceksiniz ve bunun yanına yeni hoca getireceksiniz. O hocanız valla gelecek başkanlara Allah kolaylık versin. Burada önce şu Fenerbahçe hakkında konuşurken şunu yapmamız lazım. Fenerbahçe'yi bekleyeceksin. Bütün transferler bittikten sonra, hocası geldikten önce başkan, yönetim kurulu. Sonra yönetim kurulları seçilir, başkanlar seçilir. Ama ondan sonra işte zorluk orada başlıyor. Transfer, çünkü sizin sabit bir kadronuz yok. Dağıtacaksınız kadroyu. Her yere yama yapacaksınız. Yani yamalar yaptığınız için de bunların transfer nasıl gidecek? Mutlaka onların listeleri vardır. Doğrusu mudur, değil midir? Bütün her şey transferler başladıktan sonra meydana kısa bir dönem var. Hazırlık çok döneminizde, az. Kamp döneminizde kısa. Çok kısa bir
1: hocam,
0: dönem var.
1: Kadroyu biliyorsunuz Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'nin sol beke ihtiyacı var mı?
0: Var hocam.
1: Bence yok hocam.
0: Var var.

0: Archie Brown'la şey
1: var. Onlar bak biraz evvel ne bahsettim? Dik oynayan bir dik sadece düz gidiyor.
0: Evet.
1: Yani
0: ama hoca geldiği zaman onu kendi oyun sistemine uyduracak hocam.
1: Onu öbür tarafa yapamazsın çünkü o şekilde alışmamış adam. Adamın İngiltere milli takımında da altyapılarda oynarken de o şekildeydi. Hep düz giderdi. Osterwold'e de aynı evet. şekilde. Hep böyle şey değil. Geniş perspektifte oynar. Semedo gibi değil. Çok tecrübeli bir sahibi. Evet. Ama o da sakatlıklarla boğuşuyor yani. Sakatlık, Şikinyer mükemmel bir stoper ama sakatlıkları ne kadar gidecek? Bunları hepsini mutlaka çok iyi yatırmaları lazım. Bakın Fenerbahçe kalecisini bilemiyoruz. Mukavveli topçunuz kalır mı kalmaz mı? Kalmadığını düşün. Kaleciden tut müdafaatı tekrardan bir revizyon olacak.
0: İki tane stoper mutlaka almak
1: zorunda Fenerbahçe'nin. Hocam orta saha bu benim kendi görüşüm, kendi fikrim. Türkiye'nin en iyi kişisel olarak fert fert çıkarsak en iyi oyunculara sahipler. Orta saha oyuncuları.
0: Hocam orta sahaya ihtiyacı yok Fenerbahçe'nin.
1: Şimdi ben bir şey anlatmaya çalışıyorum. Hepsi çok iyi oyuncular. Ön tarafınızda arızanız var. Ön tarafta evet. santrofora ihtiyacınız var. Net santrofor. Ha ya işte açık oynadı ben bunu santrofor yaparım ya. Oradan buraya değil. Net santrofor. Galatasaray'da olduğu gibi.
0: Doğru.
1: Beşiktaş'ın olduğu gibi santroforu. Koreli var. Ne bileyim Trabzon'un olduğu gibi. Net bir santrofor. Bir tane değil. İki tane. Ondan sonrası yani gelecek yönetime Allah kolaylık versin. Hoca seçiminiz nasıl olacak? Yani mutlaka bu gelecek başkanlar, başkanlarımız, yönetim kurulları bunların çalışmalarını yapıyorlardır ama yani Sayın Başkan'ın dediği gibi 26-27 sezonu mutlaka şampiyon olacağız dediğiniz zaman çok elit takım kurmanız lazım.
0: Çok iddialı
1: çok
0: bir konuşma.
1: Çok elit takım kurmanız lazım.
0: İddialı bir konuşma.
2: İddiadan ziyade hocam başka alternatifi yok ki zaten. Yok. Yani gelecek yönetimin 2027'de yeniden seçime gidileceği düşünülürse tabii. zaten süresi yok.
0: Yok
2: bakın
0: süre
2: yani
0: değil.
2: Şampiyonluk biraz, dışında bir vaatte bulunma ihtimalleri
1: biraz zaten
2: yok.
1: Biraz evvel iki tane
2: yok.
1: Takım saydım. Galatasaray ve Trabzonspor. Bunlar hazır kadroları var. Hazır. Evet. Hazır kadrolar var. Yamaları Türkiye Ligi'nden konuşuyorum. Bırakın Şampiyonlar Ligi veya Avrupa. Orası sonraki iş. Türkiye Ligi için zaten yeterli kadrolar. İçine de yamalarını yaptığın zaman sen hep öndesin. İkisi de rakiplerine nazaran önde başlıyorlar ligi. Birbirlerini çok iyi tanıyan bir kadroya sahipler. Hepsi yani kapalı gözle oynuyorsunuz. Türkiye Ligi'nden söz ediyorum. Öbür tarafını bilmiyorum ne olur ne eder. Ama siz şimdi bir tekrardan... Tabii. Tekrardan bir değişme olacak. Tekrardan bir müdafaanız değişecek. İşte forvet attınız. Valla zor yani. Zor. Transferler geldikten sonra konuşmak lazım. Çıkan isimleri falan ben hepsini hiçbir tanesini kale almıyorum. Çünkü dünya şampiyonası elimizi kolumuzu
2: hem
1: bağlayacak
2: hem
1: hepimizi.
2: Hem de aslında biraz teknik direktörü bilmek lazım. Yani futbolcuyu konuşmak için. Çünkü her teknik direktörün başka bir sistemi var, başka bir oyun anlayışı var ve ona göre de takıma katılacak oyuncular var. Yani şimdi A teknik direktörünün santrfor tercihiyle B teknik direktörününki muhtemelen aynı olmayacak profil açısından söylüyorum.
0: Ya tabii bir de Türkiye'yi de tanıması lazım gelen teknik direktörün. Yani hem oyuncuları tanıması lazım hem Türkiye'nin durumunu ve Fenerbahçe'nin 11 yıldır şampiyon olmadığını burada büyük
2: bazı
0: bir baskı,
2: gerçeklerin de farkında olması
0: ya
2: lazım.
0: Büyük bir baskı altında geleceğini de hesap yapması lazım. Yani burada o kadar çok inceleyip sık dokunmak lazım ki. Yani
2: i̇şte o yüzden hocam biraz daha yerli isimlere yöneliniyor. Hani en azından her şeyin, bütün gerçeklerin, camianın dinamiklerinin farkında. Belki hala hazırda birkaç farklı senaryoya çoktan çalışmış.
1: Ya gelecek yerli teknik direktör de alsanız gelecek getireceğiniz oyunculara bağlı. Yani o oyuncularla aynı dili konuşmanız lazım. Aynı oyun felsefesine hitap etmeniz lazım. Hani
0: geldiği yerde başka oynuyor, burada başka oynayacak evet. mesela.
1: Şimdi,
0: onlar da var yani.
1: Şikin yere kimse hayır demiyor ama o da devamlı Savic gibi, Trabzonspor'daki Savic gibi sakatlıklarla boğuşacaksa ki boğuşuyor var. Paris'te de aynı şekilde yaşadı. Onun için zaten gönderildi. Sakatlıkları fazla olduğu için. Bir orada bir soru işaretiniz var. Yoksa sağlam bir Şikinyer hiç vazgeçemezsin.
0: Ama işte hocam o zaman oraya iki tane, en az iki tane stopere ihtiyacın
1: var. Ya mutlaka alacak. Zaten kalsa bile yani sağlam olsa bile gene iki tane ihtiyacımız
0: var. Tabii iki tane
1: gene
0: mutlaka. Yani.
1: Ya tabii bunlar bizim görüşlerimiz, bizim doğrularımız ama önce siz bir kiralık oyuncularınızdan kurtulacaksınız. Önce
0: kaç
1: yabancı
0: tane kiralık oyuncu
1: yabancı listenizi.
2: Toplam 19 yabancı var.
1: Yani 19 kiralık yabancı.
2: Toplam 19.
1: Onlardan kurtulacaksınız yani. Onların kimlerini satacaksınız? Bir de tutma içerideki tutmak istemeyi

0: Deniz oyuncular vardır mutlaka. Hoca diyecek ki ben bunları istemiyorum. Hani bir de zaman çok kısıtlı. Bakın Haziran'da değil mi seçim?
1: 6-7 Haziran'da.
0: Haziran'da seçim olacak.
1: Haziran'ın en geç son haftası da sezonun açılmış olması lazım
0: yani
1: ki.
0: Yani Temmuz'un sonuna doğru da şeyiniz var. Avrupa maçınız var.
2: Haziran'ın sonunu bekleyemezsin.
1: Bekleyemezsin bile.
2: Öyle bir sıkıntı var ki
0: zaten
2: yani.
0: Şimdi şöyle. Mesela ikimiz adayız. Benim hazırdır, mutlaka hazırdır.
2: Tabii yani ki.
0: Listem senin de hazırdır. Seçildim. Bir hafta içinde hocasını falan hepsini getirirsin yani. Konuşmalar mutlaka
2: ya mutlaka.
1: Normal şartlarda pazar günü seçim yapıldıktan sonra pazartesi günü normal şartlarda teknik direktörün açıklanması lazım ki.
2: De doğru. Şu anda yani bunları yapmışlardır. Bu planlama yapılmıştır. Mutlaka hocalar görüşülmüştür. Bir yerde nokta vuruşu yapılacaksa o noktayı işaretlemişlerdir artık. Yani burası koskoca Fenerbahçe camiası.
0: Şimdi mesela Alman hocalarından bahsedelim. Alman hocaları öyle bizim düşündüğümüz şekilde çok tecrübeli hocalar kalmadı artık. 20 yaşında da hoca var, 25 yaşında da var, 30 yaşında da var.
1: Doğru,
0: adamlar Bundesliga'yı çalıştırıyorlar. Biz getirmeye kalktığımız zaman tefe koyarlar bizi. Sen ne yapıyorsun derler ya, 30 yaşında adam kaç yaşında Alman milli takımını çalıştırıyor. Bayern Münih'i çalıştırdı işte.
2: Evet.
0: Yani onlar veriyorlar. Onlar artık o seviyelerde. Mesela şeyin Hönes ismi geçiyor. Dita'nın oğlunun ismi geçiyor. VfB Stuttgart'ı çalıştıran Sayın Safi Bey'in.
1: Evet, Hakan Safi cephesinde biraz daha yabancı isimler.
0: Şimdi
1: ağırlıkta.
0: Almanlara gidersen Almanlarda tecrübeli yok. Yok.
2: Evet.
0: Almanlar yani şöyle hepsi oralarda çalışıyorlar tabii. Bundesliga'da çalışıyorlar ama genç hocalar.
2: Hocam bir de gelecek olan hoca takım içindeki birlikteliği sağlaması lazım. İletişimi çok iyi olması lazım. Ya o olmazsa hocam, başarılı olmaz.
0: Şimdi
2: hocam.
0: Bakın yabancı hocalar onlar sahayı bilir.
2: Evet.
0: Sahayı bilir. Sahada çalışırlar. Çatala bıçağa falan karışmazlar. Onların işi değildir o. Onlar çünkü öyle görmemişler. Öyle yetişmemişler.
2: Ama
0: öyle alışmamışlar.
2: Türkiye duygusal hocam yani.
0: Yani şimdi burada adam bir geliyor ona karıştırıyorlar. Burada karışıyorsun.
2: Ahçıya kadar karışıyorsun.
0: Kopuyorsunuz. Onların çünkü bellidir. Herkes planlaması var. Onlar sportif direktöre bağlıdır. Başkana bağlı değildir.
2: Evet.
0: Bakın sportif direktörü. Hocayı da seçenler zaten başkanlar değildir. Sportif direktörlerdir. Bizde ismi var, cismi yok bu
2: hocam
0: işin.
2: Güven duyarak iş yapıyorlar
0: şimdi,
2: orada.
0: İsmi var, cismi yok bu işin. Sportif direktör ismi var da cismi yok. Çünkü yöneticiler ve başkanlar hep ön planda olmak isterler bu konuda. Şimdi adam alışık değil ki onu. Sportif direktör bütün hepsini kurmuş adam gelir. Çalışmasını yapar. Saatler bellidir. Ondan sonra yemeğe mi gidecek, içmeye mi gidecek, nereye gidecekse gidecek de giderler. Kamp bile yapmıyorlar. Bizde daha yeni başladı bunlar. Bak Okan hiç kamp yapmıyordu. Fatih Hoca da yapmıyordu. Fatih Hoca da gönderirdi. Ertesi gün gelirdi. Rijkaard başlatmıştı bunu bize. Bir mağlubiyetten sonra darmadağın oldu. Yani kampa döndüler. O dönemler 2010'larda. Yani değişti artık. Konular değişik. Şimdi yabancı hocayla geldiğiniz zaman bizde aynı değil ki. Şimdi Fenerbahçe'nin bünyesinden çıkan Türk hocalarımız çalıştığı zaman buradaki bütün her şeyi biliyor. Basınla ne şekilde konuşacak, ahçıyla nasıl konuşacak. Onlarda öyle bir şey yok abi. Adam gelir, saati bellidir. Bütün planlaması hazırdır. Çıkar idmanı ne yapar?
2: Hocam zor bir dönem bekliyor. Zor yani Fenerbahçe şu anda.
1: Evet, şu an transfer, çok belirsizlik
0: şey
1: var.
0: Şey olmasa bu kadar çok girdaplı transfer değişkenlilik yaşamasa da.
2: Olmasa, seçim olmasa.
0: O sorun değil. Bak mesela Galatasaray'da sorun yok.
2: Evet.
0: Galatasaray hazır.
2: Hocam seçim olmasa.
0: Trabzon'da aynı şekilde.
2: Biraz daha böyle şey bakabilirsin. Hani daha olumlu bakabilirsin ama seçim var.
0: Seçim zaruri da oldu artık. Yani kaçacak bir şey yok. Zaruri oldu. Başarısızlıklar geldiği zaman. En başta teknik direktörler, ondan sonra da iş yönetimi.
2: Hocam bir de transferde hep problem var. Kalede problem var, stoperde problem var, forvette problem var.
0: Sevgili hocam,
2: Fenerbahçe'nin bu problemleri çözmesi
0: sevgili
2: için
0: hocam, artık
2: şu anda
0: olmuş,
2: çok iyi çalışıyor.
0: Olmuş bitmiş onlar. Bitmiş.
1: Evet.
0: Şimdi yeni sezonda bu gelecek yönetim, sayın başkanlar kim seçilirse hazırlıkları ve oyuncu seçeneklerini soracak. En önemli noktalar ve net oyuncu, bak net oyuncu. Fenerbahçe'nin böyle aman bu gençmiş, yok şöyleymiş, bunu öyle bir lüksü yok. Net oyuncu. Nasıl Galatasaray net oyuncuları bitirdi? Sen de o şekilde. Hep söylerim ben. Benim alacağım oyuncu uçaktan inecek, ertesi gün maç varsa oynayacak. bu tarzda oyuncuyu bulup getireceksin. Fenerbahçe ancak o şekilde

0: şampiyonluğu kovalar. Kaç senelerden beri hep arkasına hep kovalıyorsunuz.
1: Ama Sayın Aziz Yıldırım zaten ona istinaden direkt şampiyonluk diyor. Öyle bir kadro kuracağını.
0: Şimdi işte onun için de öyle bir döneme geldi ki denk geldi bu tam dünya şampiyonasının olduğu dönem.
2: Zor bir süreç.
0: Tam
2: çok
0: dünya
2: fazla...
0: şampiyonası. Ha, bulursun. Galatasaray'ın Liverpool'un stoperi geçiyor. 34 yaşında, 35'e merdiven dayadı. Liverpool mukavele uzatmıyor değil mi? Adamı gidersin, basarsın, parayı peki alırsın. O tarzda gider. O gidecek dünya şampiyonası ama limit belli. Ama 25 ile 28 yaş arasındaki oyuncu birden dünya şampiyonası gidecek oyuncuları getirmek çok zor olur.
2: Zor bir süreç olacak tabii Fenerbahçe adına.
0: Hayırlısı
2: neler
0: olsun
2: yaşanacağını göreceğiz. Tabii ki hayırlısı olsun. Belirsiz çok fazla konu var. Dolayısıyla biz şimdi devam edelim. Beşiktaş'a geçelim. Ve az önce de söylemiştik, Süper Lig'in artık son haftası ve siyah beyazlılar da sezonu Rize'de kapatacak Çaykur Rizespor mücadelesiyle. Aslında karşılaşmaya dair bilemiyorum camianın da ne kadar bir motivasyonu vardır. Çünkü yine hedefsiz kalınan ve hayal kırıklığıyla tamamlanan bir sezondan bahsediyoruz. Sadece Çaykur Rizespor maçının şöyle bir önemi olduğunu aslında söyleyebiliriz Beşiktaş adına. Bu karşılaşma itibarıyla bazı şeyler netleşecek gibi görünüyor. İşte Sergen Yalçın'ın geleceği, bazı oyuncuların kalacakları, gidecekleri konusu belli olabilir diyebiliriz. Sadece bu maça dair hızlıca bir muhtemel 11'i rica edeyim ben arkadaşlarımdan. Bu akşam sahada kimler olabilir diye şöyle bir bakalım. Hızlıca bir konuşalım. Daha sonra tabii ki Beşiktaş'ta konuşacak çok konu var. Onlara biraz değinmeye çalışacağız. Kalede Ersin olacak. Murillo, Agbado, Emirhan Topçu, Yasin. Endide, Olaytan, Orkun, Cengiz, Bilal ve Mustafa ilk 11'i bekleniyor. Yang Yeo'nun dün açıklanmıştı bir sakatlık riski olduğu ve bu nedenle Rize'ye götürülmeyeceği şeklinde ileri uçta Mustafa'yı görüyoruz bu nedenle. Hocam.
1: Sezonun son maçı. Yani bir an önce maçlar bitip herkes tatile çıkmak istiyor.
2: Evet, biraz dün de söylemiştim. Hani bir bitse de gitsek havası,
1: bitse de gitsek havası
2: var muhtemelen.
1: Bir de moraller de bozuk. Yani evet, moraller de iyi değil. Tabii ki kupadan elenmek camiaya da büyük bir üzüntü verdi. Hı hı. Yani şimdi burada tabii bu maçın sonucu, bu maçı oyuncuları görerek değil tabii. Herkes yani Sergen Hoca da ekibi de tespitleri yapmıştır. Gidecekleri, kalacakları onlar da zaten biliyor. Yani burada
2: sadece sezonun bitmesi sadece bekleniyor. Sezonun o bitmesi. Da bu maçla olacak.
1: Mesela kiralık giden Jota, Cengiz, Aslani onlar zaten gidiyorlar. Yani onları zaten gönderecekler. Onun dışındaki yani
2: El Bilal Ture'nin durumu belirsiz şu anda.
1: Hatta Mustafa Hekimoğlu falan da kiralık gitme durumları var onların da. Yani Beşiktaş'ın da hani 5 transfer diyorduk ama 5'ten daha fazla olacağını söyleyebilirim. Yani çünkü rakipler Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon belli bir noktanın üstüne çıktığı zaman Beşiktaş'ın da mutlak surette bu olayın içinde olması lazım şampiyonlukta.
2: Hocam
1: onun
2: aslında kadrodan ziyade şu anda tabii bu hayal kırıklığıyla yine bu sezonun da geçmesiyle Sergen Yalçın'ın geleceği daha fazla merak ediliyor.
1: Evet, şu anda o da çok net değil.
2: Şimdi bir toplantı yapılacak bu karşılaşmadan sonra ve ne karar çıkacak? Sizce ne karar çıkacak?
1: Valla ben bazı aldığım duyumlar şu, Sergen Hoca da çok net değil daha henüz yani kalıp kalmama konusunda. Yönetim de bu konuda ikilemde şu anda. Yani Serdar Başkan yönetim kuruluyla toplantı yapıp kimisi kalsın kimisi gitsin pozisyonda bir durum var. Ama şunu söyleyeyim. Yani kim olursa olsun yani bu yönetimdeki düşünce transferde çok önemli. Yani hoca Sergen olur veya başka birisi olur ama mutlaka bu takımın transfere ihtiyacı var. Yani öyle veya böyle direkt oynayacak en az 7 tane oyuncuya ihtiyacı var. Yani burada stoperde bir türlü şimdi Agbadu geldi. Agbadu'nun geldikten sonra düşüşe geçip de yani iyi olmasını beklerken kötüye gitti mesela. Yani oraya stoper mutlaka bir tane stoper alınması lazım. Orta sahaya bir tane oyuncu alınacak. Forvet'te ve kanatta oyuncuya ihtiyacı var. Yani öyle veya böyle santraforda bir tane oyuncuya ihtiyacım var. Yani şu andaki söylediklerim en az 7 tane oyuncuya ihtiyacı var Beşiktaş'ın. şu anda acil ihtiyacı olan 7 tane oyuncuya ihtiyacı var. Hani burada nasıl bir yol izlenecek? İşte dediğiniz gibi önce hocanın olayı netleşmesi lazım. Çünkü hoca olayı gerçekten şu anda Sergen Hoca da kafasında net değil yani. Çünkü yapılacak transferlere bağlı her şey. Hı hı. O transferler olmadığı zaman bütün suç gene Sergen Hoca'ya yüklenecek yani. O zaman Sergen Hoca diyecek ki eğer transfer yapamıyorsanız ben de çalışmayacağım diyecek yani. Herkes kendini kurtarma durumunda şu anda.
2: Bir de hocam Sergen Yalçın şunu düşünüyor olabilir mi acaba? Görüyoruz ki tribün tepkisinden etkilenen bir teknik direktör. Yani taraftar beni istemiyorsa ben gidebilirim şeklinde bakıyor konuya. Dolayısıyla yeni sezonda daha sezon başında veya Avrupa ön eleme maçları oynanırken yaşanabilecek bir olumsuz senaryoda hemen bir taraftar tepkisiyle yine belki biraz morali bozulabilecek, belki gitmek isteyebilecek ya da belki yönetimin kendisiyle ilgili bir karar alma ihtimali belki oluşabilecek bir Sergen Yalçın'dan da bahsetmiyor muyuz?
1: Yani şimdi Sergen Hoca öncelikle bir kere netleşmesi lazım şu anda sezon başı. Eğer sezon başı olayı netleşirse, transferde de anlaşırlarsa, yani kaç tane oyuncu istediğine bağlı yönetim, yani hani kötü başlangıç olabilir, inşallah olmaz ama olursa da Sergen Hoca öyle kırılan yapıya sahip bir hoca, hani bırakıp gitmez ama hani iyi de bir ortam olmaz yani. O anlamda birinci şu andaki olay hem yönetimin hem Sergen Hoca'nın bu işi artık netleştirmesi lazım. Hatta cumartesi günü Sancaktepe'de bir açılış var. Akademi tesisleri alındı, orada kiralandı. Biz de hatta orada olacağız. Yani burada kesinlikle kararlı olmak zorunda. Sergen Hoca da kafası tam değil, net değil yani şu anda. Onun için ben hani çok net bir şey söyleyemiyorum bu konuda. Sayın Başkan yönetim kuruluyla beraber toplantısı ve Sergen'le toplantısı yani bu hafta netleştirecekler diye düşünüyorum yani.
2: Hocam siz nasıl görüyorsunuz Beşiktaş'ta
0: yaşanan? Valla bu sezondan değil, şöyle 4 sezondan bakmak lazım. Biraz evvel Fenerbahçe'den bahsederken hep yarışın içinde, hep şampiyonluğun içindeydi, hı hı, Fenerbahçe. Ama Beşiktaş öyle değil. Aradaki puan farklarına bakın. Ben Beşiktaş'ı hiç görmedim böyle.
2: Beşiktaş tam tersi.
1: Yok.
0: Şimdi burada Sergen Hoca'ymış, oymuş falan değil. Siz kalacaksanız siz seçim, oyuncu seçimi ne olacak? O çok önemli. Transferiniz ne olacak? Yani Beşiktaş transferlerde sükut ehal yaşıyor. Her şey tamam, hocaları kabak patlıyor, başkanlar, ama gene de bir yönetimde bir kabahat var. Oyuncu seçimde nereden buluyorsunuz, nasıl getiriyorsunuz, nerelerde? Önce bir içini temizlemesi lazım Beşiktaş'ın. Kusura bakmasınlar, bunu üzülerek söylüyorum ben. Beşiktaş, ben bildiğim, tanıdığım bir sürü başkanlarımızı da tanıyoruz. Yöneticilerimizi de tanıyoruz. Böyle değildi. İşte getirdikleri oyunculara bir bakın ya. Ne tarzda oyuncular getirmişler. Hep zirvedeydiniz siz. O Beşiktaş'ın yerinde yerler işi. Sergen Hoca getirdi, işte Pjanic'leri falan getirdi. Kendisi atıştı onlarla, kendisi gitti. Burada da bir sıkıntı var. Hoca'da da bir sıkıntı var. O da kendisini bir toparlayacak artık. Yabancı oyuncularla entegre, herkes sizin gibi topçu olamaz. Artık değişti. Takım oyunu çok önemli. Kişilerden gitmeyelim. Kişiler çıkar, seni o gün kurtarır. Ama takım oyununu sen sürekli yapamıyorsan, o vakit sıkıntı bende. Teknik direktör olarak bende ve ekibimde. Takım oyununda hiçbir şey kalmadı. Herkes de Beşiktaş'ta, herkes kendi kafasına göre takılıyor. Getirdiğiniz oyunculara bakın. Ya gözünüzü seveyim ya, Beşiktaş'a oyuncu getiriyorsunuz ya. Nerede puan olarak bakın, nerelerdesiniz? Ne kadar zamandan beri bu, ne kadar gidecek bu böyle? Bak dedik, iki tane takım var sağlam. Galatasaray ve Trabzon. Öbürü evet. Tekrardan bir yapılan, yapılan bir her senim olur ya. Bir ağzımıza sakız olmuş, biz yeni yapılan, neyin yapılanması ya? Koskocaman Çınar'dan bahsediyoruz. Her sene yapılanma mı olur takımlarda? Hoca da dahil buna. Böyle işte yaparsanız sonuç bunlara geliyor. Türkiye Kupası'ndan da eleniyorsunuz. Ligde yoksunuz. Çok erken havlu atıyorsunuz. Gene vallahi helal olsun, Beşiktaş taraftarını o stadı dolduruyor. Çoluk çocuk gidiyorlar. İşte arma aşkı, forma aşkı canım, budur. Bunlar esas aşk orada var. O tribünlerde var. Ama sizin aldığınız oyuncular, kusura bakmayın abi. Kusura bakmayın. Yani nereden buluyorsunuz? Kimler seçiyor? Kimler getiriyor? Kimlerin tavsiyesini alıyorsunuz? Ondan sonra Beşiktaş'tan şampiyonluk bekleyin. Kupa şampiyonluğu bekleyin. Nasıl olacak?
1: Bir de bu sene zor dönem. Yani Fenerbahçe olayın içinde sezon başı yapacağı transferlerle

0: Onları bak, onları bekleyeceğiz. Fenerbahçe'yi de bekleyeceğiz. Tekrar söylüyorum, Trabzon ve Galatasaray hazır. 3-4 tane elbi çıkmış sandalye, şurada bir tablo çıkardınız. Abi yani 1-2 tane topçunun haricinde kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Belki biraz ağır konuşuyoruz ediyoruz ama biz de bu işin içinden geldik. Yani Beşiktaş'ın ne tarzdaki oyunculara sahip olduğunu çok iyi bilendi. Ben çok giderdim işte, Ezgi bilir ya. Hemen hemen iki haftada bir ben Beşiktaş stadyumu, öyle bir takım vardı ki zevkle izliyordun abi, yerinde yerler esti. Ya hocam, bu topçuları bulmak için emin ol sihirbaz olman lazım ya. Böyle onların da kabahat yok. Bakın, onları da kabahat bulmamak lazım. Siz transfer edip getiriyorsunuz, kimler getiriyorsa, kimler bu akıllıysa, akıldaysa. O futbolcular niye kabahat bulacağım abi, beni istiyorsun ben gelirim, Beşiktaş'a niye gelmeyeyim ya? Ha, 2 liraya gelir, 5 liraya gelirim, onu 5 liraya kabul ediyorsun, getiriyorsun ama yazık günah abi, bir etraf. Bak bakalım ya, diğer rakiplerine bak. Onlar nerede, sen nerede? Şu değil, aa ben yendim seni, onu da değil abi, sezon sonunda kim yukarıda, kim tepede? Kim tepede, ona bakacaksın. Ve aradaki puan farkına bakacaksın. Hocam, ben bilirim Beşiktaş 3 puan geridedir, 5 puan geride olmuştur. Ama hiç çift tanelerle, 20 puan farklarla falan ben görmedim Beşiktaş'ı.
1: Hocam Ocak ayını göremiyor yıllardır.
0: Efendim?
1: Ocak ayından önce havlu atmış oluyor.
0: Ya işte diyorum ya, yeni seriye başlamadan Beşiktaş yok piyasada. Evet. Onun için en başta Beşiktaş bu oyuncular kimler tavsiye ediyorsa, kimlerle çalışıyorlarsa, kimler tavsiye, kimler gibi bu paraları, abi bu kadar futbolcuya para veriyorsun, dünyanın parasını, senin rakiplerin de yapıyor. Hadi bir tanesine büyük para ver, öbürleri de aynı paralarla transfer yapıyor. Nereden buluyorlar? Sen nasıl bulamıyorsun ya? Bu kadar piyasada topçu var. Getirdiğin oyunculara bak ve verdiğin paralara bak. Yazık günah.
2: Hocam bir de yapacağın transfer, hani yedek kulübesinde de güçlü olmak zorundasın. Kadro derinliğin
1: de... Tabii sadece 11 değil.
2: Yani kadro derinliğin olmazsa şimdi 7 tane oyuncu alacaksın.
0: Ya sevgili hocam, söylüyorsun da Trabzonspor 15 kişiyle oynuyor ya. Geçen seneye kadar Galatasaray 15 kişiyle oynadı ya. Yani yedek kulübesi de diyorsun da, yedek kulübesi, biz Avrupalılar gibi değiliz. Buraya getirdiğin yabancı oyuncular hemen mırın kırın yapıyor.
1: Bu arada Beşiktaş'ın şampiyon olduğu sezon da kadrosu çok dardı aslında.
0: Ama
2: işte orada şey, oyuncu kalitesi iyiydi.
0: İşte evet. Kalite, bakın evet. O kalite. Ya iki tanesi yetti zaten ya. Josef ve Atiba. İşte bak, Josef ve Atiba, öbürlerini saymıyorum. Evet. Öbürleri hepsi evet. Bir takım oldular. Tekrar takım oyunu. Burada herkes kendine, burada ne oynadın belli değil ya. Ya bana demesinler, anlatmasa biz şu dizilişi öyle. Yok abi, ne dizilişi? Futbolcu kendine oynuyor. Herkes kendi telden çalıyorlar. Böyle bir takım kurdular bize. Böyle bir takım izletiyorlar. Yakışmıyor Beşiktaş'a. Kusura bakmasınlar, yakışmıyor. Yapacaklarsa gene böyle nereden ne olduğu belli olmayan oyuncular, hiç kendi takımlarında kenara itilmiş oyuncuları getirmeyin. Burası şeydi, yazboz tahtası, deneme tahtası değil ya Beşiktaş.
2: Hocam ligi taşıyacak net, oyuncu net. Olmak zorunda.
0: Hocam net oyuncu.
2: Evet.
0: 5 tane alacaksın, 5'i de net olacak.
2: Direkt
0: beşine
2: olacak.
0: Ver parayı. 5'ine ver. Ver ama baba topçu getir. Ya nereden, nereye getirdiniz abi takımı?
2: Hocam sonucu etkilemeyecek oyuncunun kadroda ne işi var artık? Kim? Bu saatten sonra sonucu etkileyemeyen oyuncunun ne işi var?
0: Hocam biz şimdi gelen başkanlara bakıyoruz, yaptıkları, bakın herkes Ahmet Nur Çebi'ye kızdı değil mi sayın başkana? Ne transfer yaptı ya? Kim yaptı o transferle? Sergen Hoca yaptı. Alek Tekşehir'leri evet. Falan getirdi. Biz dedik yapma hoca, gözünü seveyim. 8 ay 9 ay top oynamamış adam. Getirme. Getirdi. Sonucunu gördük. Ne oldu? Sonra ilk başta sana gidiyor, sonra da yönetime gidiyor. Ve İçeride kimler, tekrar söylüyorum, o transfer akılları kimse, hani bizde bir akıl vardır ya, hep transfer aklı derler. İşte ne futbol aklı mı değilse ne deniz, öyle bir şeyler var. Onlar bu şekilde topçu getiriyorsan Beşiktaş her sene böyle gider. Bak her sene gider, burada hocayı da yerler, burada yönetimi de yerler. Dayanmaz, para da dayanmaz abi.
2: Hocam maliyetler yükseldi. Şimdi transfer yaparken bir futbolcunun yani bonservis bedeli 20 milyon
0: Senin
2: eurodan
0: aşağı değil. Senin nerede Kolombiya'dan getirdin gençler ne oldu? Hani genç getirdin, Türkiye'de yok sanki o tarz oyuncu.
2: Onlar şehir
0: memleketler. 50 tane öyle oyuncu bulursun.
1: Hayır, şimdi bir de Dünya Kupası var, yani oyuncu getirmek çok daha zor olacak.
0: Bir de,
1: bakalım neler olacak.
0: Bilmiyorum ya, hocayla devam ederler mi etmezler mi?
2: Bunun bir de erken.
1: Etmeliler mi sizce?
0: Ya bana sorarsan bütün hocalarımıza devam edilmek. Yani kestirip hemen bu yaz boz tahtası, bu sene olmadı, seneye olmadı, öyle bir şey yok. Devam edilmesi ama Ya hoca da doğru işler yapacak artık. Yani sen Türkiye'yi biliyorsun. Sen getiriyorsun bu oyuncuları. Sen kabul ediyorsun ya. Doğru mu?
2: Doğru planlama yapılması lazım.
0: Hocam kesinlikle. Ben kabul ediyorum. Bana sunuyor, seni sunuyorlar. Evet. Ben gel alalım.

0: zaten konuşmuştuk. Ama şöyle bir alternatiflere, ihtimallere göz atmak gerekirse hangi takım nasıl kalır ihtimallerini şöyle bir paylaşayım ve sizden hemen değerlendirmeleri alalım. Şimdi Antalya Spor kazanmak zorunda. Bu durumda Eyüp Spor veya Kasımpaşa'nın yenilmesi ya da Gençler Birliği'nin puan kaybetmesi yeterli olacak. Gençler Birliği kazanırsa kesin kümede kalacak. Beraberlik halinde averaj hesaplarına bakılacak. Kasımpaşa ve Eyüp Spor puan alırsa kesin kalacak. Yenilirse averaj hesaplarına bakılacak. İkili averajda Antalya Spor hepsine karşı üstün. Dörtlü averajda da Kasımpaşa küme düşüyor. Böyle enteresan bir tablo var şu anda. Eyüp Spor'la Kasımpaşa'nın 32 puanı var. Gençler Birliği 31, Antalya Spor'da 29 puan. Buyurun.
1: Burada tabii ki en büyük sıkıntı şu anda Antalya Spor'un. Yani Kocaeli Spor maçı zor bir maç. Kocaeli Spor hani lige baktığın zaman iyi bir kadrosu var. Ama burada tabii Antalya Spor Gençler Birliği'ne göre biraz şöyle düşünüyorum ben. Özellikle Trabzon Gençler Birliği maçındaki oyuncu kadrosunda biraz tecrübeyle alakalı, oyuncu kalitesiyle alakalı genç oyuncularla oynuyor Gençler Birliği. Hani burada ne kadar taşır, Trabzon maçında neler yapar. Hani kupa maçında büyük bir mücadele verdi ama o kadar çok pas hatası, o kadar pozisyon hatası yaptı ki. Yani Trabzon değerlendirseydi daha farklı olurdu maç.
0: Bir de
1: yani
0: rakipler gerçekten bu takımlar adına da zor yani. Şimdi Eyüp Spor Fenerbahçe ile Kasımpaşa Galatasaray ile Gençler Birliği Trabzon Spor ile evet. Antalya Spor ile Kocaeli Spor ile oynuyor. Yani şimdi Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzon Spor adına Kocaeli Spor adına da yine aynı şekilde. Yani lig netleşmiş olsa dahi sonuç itibariyle karşınızda önemli takımlar
2: tabii
0: var.
2: Tabii hemen, biz hemen kulp takarız böyle mağlup olduğumuz zaman. Düşmeyi oynayan takımlarda.
1: Ya burada tabii Fenerbahçe şimdi sezonu bitirmiş durumda. Ama
0: hepsi sezonu bitirdi. Yani
2: hepsi bitirdi. Galatasaray'da bitirdi. Trabzon'da bitirdi. Kocaeli'de bitirdi.
0: Kocaeli'de bitirdi.
1: Ya şimdi psikolojik olarak futbolcunun hep böyle bir rahat bir maça çıkma şeyi vardır. Çok zorlamaz kendini falan. Hani sezonun son maçı diye. Ama hani burada çok zor bir
2: çıkacak kadrolar önemli. Dört takımın Fener, Galatasaray, Trabzon, Kocaeli'nin çıkacağı kadrolar önemli. Ne tarzda bir kadrolarla çıkacaklar. Onu bilmek lazım. Onu bilmedikten sonra yani ne diyeceksin? Şimdi Gençler bile yazmaz tahtası oldu da hocalar.
0: Evet.
2: O gitti bu geldi, o gitti bu geldi. Niye gönderiyorsunuz abi?
1: Dört tekrardan, defa hoca değişti yani.
2: Metin Diyeden'i tekrardan getiriyor. Bir gönderiyorlar. Niye Volkan'ı gönderdiler getirdi. Abi kusura bak. Onun için dedim bizim Futbol Federasyonu ve hocalarımızın yani bizim Sayın İsmail Dirbar Başkan. Abi buna bir çare bulun ya. Sırf ben mi suçluyum iki tane takım çalıştıracağım. Bunlar getiriyorsun istediği kadar iş yapsınlar. Adamı atıyorsun kenara. İki tane tamam iki tane mukavele yaptığımı bir daha çalıştıramıyorsun. Belki benim başka bir takımda daha başarılı olacağım. O ki takımlara da iki tane verin abi. İki hocadan başkası çalışmasın. Değiştirme hakkı vermiyor.
1: Onu kimse kabul etmez hocam. Olmaz ya.
2: Yani. İyi olan hocaları oluyor vakit. Yani hocaları zaten şey günah keçisi. Ben onun için burada dört takımın çıkaracağı kadrolar önemli. Kasımpaşa, Eyüp, Gençler Birliği, Antalya. En baba oyuncularına çıkacaktı ama öbürleri.
1: Vallahi ben burada en çok Antalya Spor'u şanslı görüyorum gibi geliyor bana sanki ya.
2: Onlar da
0: rakibinden
2: ya.
0: Rakibinden dolayı mı?
1: Yani rakipten dolayı Kocaeli hani ligi bitirdi, hepsi bitirdi de yani biraz daha rahat görüyorum yani Kocaeli Spor'u.
2: Hocam şeyler de rahat, Galatasaray da rahat, Fener de rahat.
0: Yani şimdi rakiplere bakınca hepsi rahat.
1: Rahat ama yani
2: hepsi rahat şey yani ona bakarsan
1: ama bak, biri Fenerbahçe ile biri Galatasaray ile oynuyor yani. Ya olsun, biri Trabzon ile oynuyor.
2: Şimdi Galatasaray bir dün mü yaptı antrenman yaptı mı yapmadı mı bilmiyorum, bir de cumartesi yapacak. Bugün
0: cumartesi de antrenman.
2: Yani antrenman değil işte orada bir ter
1: idmanı. Yani
2: şimdi orada o var. Fenerbahçe bilmiyoruz tabii nasıl olacak. Trabzonspor'da kupadan gelmiş finalini hedefine gidiyor. Hedefte.
1: Şu hocam anda. Bir de son maç sakatlık istemez kimse. Çok topları yani, böyle biliyorsun hocam sezon son maçta.
2: Hani şey var ya düşme var ya şampiyon olmaktan daha zor.
1: Daha zor tabii.
2: Daha zor vallahi zor. Ben de yaşadım çünkü öyle çok çalıştık. Birkaç takımda çalıştık öyle. Hele bir de son maça falan kaldım. Eyvah eyvah eyvah. Şampiyon olduğun zaman zaten her

0: Şey hazır abi, çıkıyorsun nasıl olsa diyorsun ben tamam, ama düşme, uykuların kaçıyor ya.
1: E tabii ki.
0: Uykuların kaçıyor. Hocam, futbolcularda
1: yani teknik direktör
0: da,
1: için ayrı zor, futbolcular için ayrı zor.
0: Takım düşmüyor, şehir düşüyor.
1: Tabii.
0: Şehir de düşüyor. Bak hocam, koskocaman Kayseri gitti.
2: Evet.
0: Kayseri için, gitti.
2: Hocam bir de
0: bağıra bağıra gitti onlar.
2: Saha içinde ne var biliyor musun hocam? Saha içinde futbolcu futbolcuya, yani eskiden biliyorsun işte
0: safra. Şimdi çok yabancı var hocam.
2: Biraz, evet,
0: çok yabancı var.
2: Eskiden öyleydi biliyor musun? Düşen takım, yani düşmeye oynayan takım sana diyordu. Ya asılmayın işte, biraz zorlamayın bizi falan.
1: Ama hocam,
0: onlar oluyormuş
1: şey
0: işte. Onlar oluyormuş öyle de yani.
2: Ama ben şunu söyleyeyim
0: Allah
2: hocam. Yani
0: kolaylık versin.
2: Zor
0: takıma
1: bütün
0: da zor.
1: Bütün takımlara başarılar dileyelim.
2: Evet. İyi olan kazansın.
1: Evet.
0: Yani şeyi takdir ediyorum ben. Eyüp nereden nereye geldi? Orada da benim evlattır Atilla. Hem Sakarya Spor'da hocalığını yaptı. Kırıkkale'den almıştık onu. Kırşehir'den. Kırşehir mi? Kırşehir mi? Öyle bir yerden.
1: Peki.
0: Bitirdik mi?
1: Bitirmedik. Kim bilir?
0: Ben bilmem abi.
1: Biz bitti demeden bitmez hocam.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Hadi gelsin ilk sorumuz.
2: Hocam bugün formda mısın?
1: Yılmaz Vural'ın çalıştırdığı takım sayısı 36'dan az mıdır, fazla mıdır?
0: 81 ilde çalışmış.
1: Tam da bu arada üzerine geldi ya teknik direktör. Hangi takım kaç teknik direktörle çalışmış?
0: 81 ilde çalışmıştır hocam.
2: Aa. 36'dan fazladır.
0: 36'dan fazla.
2: Fazla.
0: Yani bence. Beş şıkkı.
1: Fazladır. Süreyi de başlatabiliriz bu arada.
0: Direkt girsinler mi? Fazla.
1: Ay, hiç düşünmeyeceğiz diyorsun.
0: Otobüsleri bile karıştırdığı oluyor.
2: Çok iyi.
0: Takımlar yan yana olduğu zaman doğru. Kendisi de söylüyor.
1: Bizi izliyorsa da selamlar gönderelim.
2: Söyleyeyim hangi maç olduğunu hocam? Kocaeli bir şey maçı.
0: Kocaeli gençler mi?
2: Gençler. Kocaeli otobüsüne biniyor. Gençler bindi olacak.
0: Yani kolay değil ya.
1: İkiniz de fazladır dediniz,
2: evet.
1: Doğru mu?
2: Evet.
1: Peki Yılmaz Vural'ın çalıştırdığı takım sayısı 36'dan az mı fazla mı? Bakalım. Evet. Ben söyleyeyim, 31 azdı.
0: Azdır.
1: Bilemediniz.
0: Bu ne?
1: Alalım arkadaşlar bunu ekrandan.
0: Yakaladık, tamam, bildik bunu.
1: Evet, bir sonraki soruyu otomatik olarak cevabını da vermiş olduk. Neyse, gelsin sıradaki soru. Bu arada 31'di söyleyeyim. Evet. Yılmaz Hoca'ya haksızlık ettiniz.
2: Haksızlık ettik.
0: Evet. Yanlışım vardır onun ya.
1: Bir daha kontrol edin. 36'dan azdır.
0: Üçer tane
1: bir açılışın
0: takım.
1: Peki, yeni soruyu
0: takım
1: görelim. Evet, hangi futbolcunun milli formayla daha fazla golü vardır? Dzeko, Harry Kane, Lukaku, Neymar.
2: Lukaku dedik.
0: Soruyu verdiler
1: zaten. Zaten cevabı verdiler. Sağ olsunlar.
2: En azından bildik bir tanesini ya.
1: Evet, en azından bir puan cepte olsun.
0: Evet, evet.
1: Son soru üzerine o zaman biraz konuşuruz, sohbet ederiz. Hangi ikili Süper Lig'de daha fazla asist kaydetmiştir diye soruyoruz. Asensio Kerem, Yunus Barış, Černi Orkun, Pina Zupko.
0: Bak. Ben söz biliyordum ben de ya.
1: Pina Zupko mu?
0: Pina Zupko.
1: Daha fazla asist.
0: Çünkü sezon başından beri çok aktif oynadılar onlar.
2: Asensio, Kerem, az şıkkı.
0: Sağ tarafta çok etkiliydiler ikisi de.
1: Peki.
0: Pina ile Zupkov. Ben öyle düşünüyorum. D olarak düşünüyorum.
1: En fazla olan ikili 20 asist kaydetmiş.
0: 20. Ben yine oradayım. D'deyim.
2: Tamam. Asensio, ben A.
1: Asensio, Kerem. Peki, Saffet İşler Asensio, Kerem ikilisi dedi. Mahmut Alpaslan da Pina Zupkov dedi. Doğru mu hocam?
0: Evet.
1: Değiştirmeyeceksiniz. Tamam. Siz değiştirmeyeceksiniz.
2: Değiştireceğim ama Černi ile Orkun da gündemde olabilir. Yok, değiştirmiyorum.
1: Siz bilirsiniz.
2: Değiştirmiyorum.
1: Peki, görelim. Yunus Barış ikilisiydi 20. Asensio Kerem 19. Çerne Orkun 15. Pina Zubkov da 14.
2: Gene sen...
0: Şimdi içinden geçti. Yunus Barış çıkar dedim.
1: Peki. Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Biz Mantal teşekkür ederiz. Paslan,
1: Saffet Biz teşekkür, çok teşekkür ediyorum.
2: Çok sağ olun.
1: Spor Ajansı'nı noktalıyoruz. Hoşçakalın.
3: Barcelona maçından bir kez daha merhaba değerli izleyenler. Alaves için çok kritik bir maç. Barcelona için tatile, Dünya Kupası'na geri sayım maçı. Alaves'de oyuncular alkışlayacak sanıyorum Barcelona'yı. Ve evet, şampiyon Barcelona alkışlarla geliyor sahaya. İlk düdük Barcelona başlıyor maça. Koundé. Arkaya doğru çok iyi top Rashford. Dışarıya. Perez orta geldi. Tony Martinez yerde. Sürüyor oyun. Rebah iyi vuruşları var. Rebah yandan dışarıya. Korner. Casado. Rashford kaleye doğru geldi ustalar. Vurdu oradan Rashford. Corner kullanıldı. Rashford şimdi Blanco. Diabate vurdu. Diabate! İşte bunu kovaladılar. İşte bunu beklediler 45 dakika. Bir şekilde gol yemeden durdular. Ve her duran top
2: tabii.
3: Golü buluyor Alaves. Altın değerinde, elmas değerinde bir gol onlar için. Koundé karşısında Rebah. Çekti topu. Rebah'tan orta. Diabate kafa Şezri. Bomboş kaldı Diabate. Şezri çıkarttı. Atak sürüyor Perez. Perez. Balde sakladı ve out. Olmo. Kazanan Blanco.
4: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
5: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Güzellikler dünyası.
8: Parafın katkılarıyla.
9: 1985 yılı Yeşil Sağlar'da Fenerbahçe'nin üstünlüğü sürerken Sarı Lacivert ekip Türkiye 1. Futbol Ligi'nde hem şampiyonluğa hem de Cumhurbaşkanlığı Kupası'na uzanıyor. Ligde ilk 3'e giremeyen Galatasaray ise Federasyon Kupası'nı müzesine götüren takım oluyordu. Yılın gol kralı unvanını ise Sakaryaspor formasıyla 20 gole adını yazdıran Aykut Yiğit kazanıyordu. Farkede ise Galatasaray futbolun aksine oldukça başarılı bir yıl geçirerek baş antrenör Nur Germen önderliğinde 16 yıl aradan sonra basketboldaki ilk lig şampiyonluğunu ve 1985 yılında ilk kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da kazanmayı başarmıştı.
5: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
10: Reklam.
11: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
12: O Spor Radyo. Sporun Radyosu.
10: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
12: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
10: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
12: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.

0: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında. Reklam.
2: A-Spor Radyo. Güzellikler
3: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün. 15 Mayıs 1991. Edith Cresson, Fransa'nın ilk kadın başbakanı oldu. Güzellikler
3: Dünyası. Parafın katkılarıyla. Reklam.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: A-Spor Radyo. Sporun radyosu. Şansa kalmaz
7: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
0: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
3: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
8: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
8: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Aspor Radyo.
1: Aspor ekranlarına hoş geldiniz. Gün ortası bülteniyle karşınızdayız. Ben Demet Gedik. Yaklaşık bir saat boyunca burada birlikteyiz. Gündemdeki spor gelişmelerine bakacağız. Ligin bitmesine sadece bir hafta kaldı. Bugün oynanacak maçlara da bakacağız. Yine gündemde transfer çalışmalarını gerçekleştiren takımlar da var. Bir saat boyunca süremiz yettiğince gündemi size aktaracağız. Galatasaray'la başlayalım. Bugün tabii biliyorsunuz bir şampiyonluk kutlaması da var. Ona da değineceğiz mutlaka ama önce biraz kadro planlaması bahsedelim. Biliyorsunuz Trendyol Süper Lig'de önümüzdeki sezon yabancı kuralında 10 artı 4 sistemi geçerli olacak. Galatasaray'da bu plana göre transfer çalışmalarına başladı. Bu bağlamda takımda Barış Alper Yılmaz'ı tutmak istiyor. Gabriel Sara içinse gelecek tekliflere Galatasaray açık olacak.
2: Futbol Federasyonu yeni sezonda yabancı sınırının 10 artı 4 şeklinde olacağını açıkladı. Galatasaray bu kurala göre planlama yapmaya başladı. Singo, Sanchez, Jakobs, Şalai, Lemina, Torreira, Sara, Sané ve Osimhen'in sözleşmeleri devam ediyor. Ve Icardi kalırsa 10 yabancı kontenjanı dolacak.
3: Yunus ceza alanına gönderdi. Osimhen var o noktada. Osimhen topla buluştu. Osimhen topla!
2: Mevcut kadroda sadece 2007 doğumlu Niyaga artı 4'ü uygun kriteri taşıyor. Stoper, orta saha, 10 numara, kanat ve yedek forvet arayan Galatasaray'ın 23 yaş üzerinde yabancı transferi için oyuncu satışı yapması gerek. Şampiyonlar Ligi performansını Brezilya milli takımına seçilerek taçlandıran Gabriel Sara için Galatasaray'ın kapısı teklifleri açık. Brezilyalı yıldızla Premier Lig ekipleri Aston Villa ve Everton'ın ilgilendiği ifade ediliyor. Sara için 35 milyon euro bonservis belirleyen Galatasaraylı idareciler bu seviyelerde teklif gelmesi durumunda transfere onay vermeyi planlıyor. Gabriel Sara'nın aksine Barış Alper Yılmaz'ın takımda kalması düşünülüyor. Avrupa'dan talipleri olan Barış Alper, yeni yabancı kuralıyla birlikte daha da kıymete bindi. Galatasaray yönetimi astronomik bir teklif gelmediği sürece milli yıldızı satmayacak.
3: Yunus ortaladı. Bir vuruşla gol! Barış Alper Yılmaz!
1: Galatasaray'daki ikinci sezonunda ikinci şampiyonluğunu yaşayan Victor Osimhen kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu camiadaki geleceği ve teknik direktör Okan Buruk hakkında ifadeler kullandı. Röportaja bakalım.
4: Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Okan Buruk hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Osimhen, Okan Buruk egoist bir lider değil, oyuncularına inanıyor ve deneyimli isimlere sorumluluk veriyor. Bu modern futbolda nadir görülen bir özellik. Bana göre Okan Buruk, Fatih Terim'le birlikte Türk futbol tarihinin en iyi iki hocasından biri. Hem oyuncu hem de hoca olarak koyduğu standart muazzam açıklamasında bulundu. Gelecek sezonun çok daha çetin geçeceğini belirten yıldız oyuncu, önümüzdeki sezon daha da zor olacak. Tüm takımlar Galatasaray'a kazanmak istiyorlar. Biz çok daha fazla çalışmaya devam edeceğiz. Daha çok savaşacağız. Önümüzdeki sezonda kazanmak için elimizden geleni yapacağız dedi. Antalyaspor maçındaki gol pozisyonu üzerinden Icardi'nin fedakarlığına değinen Osimhen, "Icardi çok sansasyoneldi Antalyaspor'a attığımız golde. Zaten yetenekli, işte bu benim kaptanım" dedim. "Kendisi atacak sandım önce. Kaan'a pası verdi. Ne kadar büyük oyuncu olduğunu gösteriyor." Sonra kutlandı.

0: yaşamaya başladık diye konuştu. Galatasaray'la arasındaki bağı kadersel olarak tanımlayan Osimhen, gelmeden önce cehenneme hoş geldiniz pankartlarını görmüştüm. Burası rakipler için cehennem ama bizim için tam bir cennet. Galatasaray ve Osimhen, Allah bunu kaderimize yazmış diyebilirsiniz. Kariyerimin en mutlu dönemini yaşıyorum. Buranın yeri bende çok ayrı ifadelerini kullandı. Fenerbahçe hakkında da konuşan Nijeryalı Yıldız, karşı taraftaki takıma karşı oynamadan 3-4 gün önceden soyunma odasının ne kadar canlı olduğunu hatırlıyorum. Herkes çok iyi çalışıyordu. Rakibi konuşmuyorduk. Antrenmanda anladım ben bu maç bizim lehimize gidecek diye. Hak ettiğimiz galibiyeti aldık dedi. Liverpool maçında kendisi için yapılan koreografi hakkında konuşan Osimhen, koreografi beklenmedik durumdu. Kimse söylememişti. Sahaya girip gördüğümde çok duygulandım. Annemle çok vaktim olmamıştı. Çok erken vefat etti. Gözlerim doldu. Benim ve kardeşlerim için çok mücadele etti. O mücadelenin keyfini çıkaramadı. Galatasaray taraftarı bana orada inanılmaz bir anı verdi. Ultra Aslan'a çok teşekkür ediyorum. Sadece Ultra Aslan değil, orada emek veren herkese teşekkür ederim. Formayı her giydiğimde kulübüm için ve takımım için mücadele edeceğim. Sevgiyle inşa edilen kulüpte oynadığınızı fark ediyorsunuz şeklinde konuştu.
1: Takımın bir diğer yıldız ismine geçelim. Mauro Icardi Galatasaray'la birlikte üst üste 4 kez şampiyonluk yaşadı. O da takımdaki günleri, elde ettiği başarılar ve taraftarla kurduğu bağ hakkında konuştu.
0: Galatasaray'ın Arjantin yıldızı Mauro Icardi kulübün kanalına özel açıklamalarda bulundu. Galatasaray'da çok mutlu olduğunu söyleyen Icardi, Türkiye'ye geldiğimden bu yana hep söylüyorum, zor bir anda gelmiştim. Önceki yılda istediğimiz kadar başarılı olamadık. Bana güvenen insanların sözüyle buraya geldim ve onlara bir söz verdim. Onlardan en önemlisi Erden Timur'du. 4 yılda tarih yazdık. Fatih Terim'in yıllar önce kırdığı rekoru egale ettik. Çok büyük onur ve gurur duyuyoruz dedi. Şampiyonluk maçındaki asisti hakkında konuşan Yıldız golcü, çok yeni girmiştim maça, enerjim vardı bol bol. Noah'nın uzun pasını aldım, gol atmamız lazımdı. Ben çok mücadeleci biriyim zaten. Kaan'ı gördüm orada, çok atmasını istedim golü. Çok özel bir insan. Ben de normalde gol atmak istiyordum. En önemlisi takımın kazanması. Çok kıymetliydi galibiyet açıklamasında bulundu. Sezon değerlendirmesinde bulunan Icardi, bu sezon beklediğimiz kadar kolay değildi. Türkiye şampiyonu olarak sezona başladık ama uzun bir yol bu. Bizim gibi takımlar hırslı olmalılar çünkü çok üst düzey oyunculardan oluşuyor. Kupadan elenmek de üzücüydü. Şampiyon olduğumuzda herkes bir oh dedi diye düşünüyorum şeklinde konuştu. Kendisi için söylenen şarkıdan bahseden Arjantinli Yıldız, 50 bin kişiyle aşkın olayım söylemek inanılmaz bir şey. Maç sonunda o duygu yüklü şarkının söylenmesi, 4 yılda yaşananlar, şampiyonluklar, kelimeler yetmiyor. İnanılmaz bir şey. Onlara ve gösterdikleri sevgiye sahada karşılık vermeye çalıştım dedi. Sakatlığından bahseden Icardi, zorlu bir sakatlığım vardı ama Avrupa ve Türkiye'nin zirvesine geldik. Elimden geleni yapmak beni çok onore ediyor. Tüm oyuncular bugün Galatasaray'ın çok büyük bir takım olduğunu biliyor. Her an, her gün burada çok büyük keyif alıyorum. Elimden geleni yapmaya devam edeceğim son ana kadar ifadelerini kullandı. Taraftarın sevgisinden bahseden Mauro Icardi, arkadaşlarım ve ailem geldiklerinde inanamıyorlar. Bu kadar sevgi gösterisi, karşılıklı bir sevgi de var. Benim için bir nesli Galatasaraylı yaptı dediklerinde gerçekten gurur duyuyorum. Anlatılamaz, bunun yerini tutacak bir şey yok. Benim şarkımı söylemeleri, Icardi olmak istemeleri, futbolun ötesinde bir şey. Türkiye'den gittiğim zaman muhtemelen kalbimde taşıyacağım en büyük hazine bu olacaktır açıklamasını yaptı. En beğendiğin gol sorusuna ise Yıldız oyuncu, santrforlar için her gol önemlidir. Derbiler bu ülkede farklı yaşanıyor ve derbi golleri diyebilirim. Taraftar için biliyorum, Fenerbahçe maçında sonradan oyuna girdikten sonra attığım gol, formamı göstermiştim. Bayern Münih'e attığım Panenka, Trabzonspor'a attığım kafa golü, Manchester United'a attığım gol, tarihi bir stadyumda Manchester United'ı yenmek, bir tane özel gol yok cevabını verdi.
1: Şimdi de sırada bir özel röportajımız var. Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara Aspor özel açıklamalarda bulundu. Sezonu değerlendirdi.
2: Gerçekten dışarıdan bakıldığında şahane bir sezon. Ligde şampiyonluk, Avrupa'da çok önemli galibiyetler ve Sara'nın da Brezilya milli takımına çağrıldı.

0: kendi kariyeri adına da önemli işler başardığı bir sezon. Genel bir sezon değerlendirmesi alabilir miyiz?
1: You can say that was incredible and special season for sure.
2: Evet, inanılmaz bir sezondu diyebiliriz. Çok şey oldu, bazıları canımızı sıktı ama genel olarak daha iyi şeyler oldu diyebiliriz sezon boyunca. Şahsen benim için de çok iyiydi. Şampiyonlar Ligi'nde ilk golümü attım. Brezilya milli takımına çağrıldım. Hem taraftarımız açısından hem ailem açısından baktığımızda hem bireysel olarak hem takım için çok güzel, inanılmaz bir sezon geçirdik.
1: Yeah, as I said, it was a great season. This game is special was unbelievable.
2: Çok iyi bir sezondu, evet. Özellikle o maç inanılmazdı diyebilirim ama ben birazcık farklı bakıyorum. Evet, bir iyi maç çıkardım diyebiliriz. Brezilya milli takıma çağrıldım ama bir gol attım 13 maç içerisinde. Bu bence yetersiz. Ben kendimden daha fazlasını bekliyorum. Özellikle de önümüzdeki sezonda hem Şampiyonlar Ligi'nde daha ileriye gitmek istiyoruz hem de kendim daha iyi oynamak istiyorum.
0: Bir pozisyon sormak istiyorum. Atletico Madrid maçının son anlarında bulduğu bir pozisyon vardı ki orada da aslında oyuna girdikten sonra takıma çok önemli katkısı vardı. Onu gole çevirmiş olsa belki Atletico Madrid karşısında kazanma şansı vardı Galatasaray'ın. O akşam uyuyabildim ve nasıl bir tepki verdi buna, onu çok merak ediyorum açıkçası.
1: Of course you can imagine I didn't sleep too much that night.
2: Çok uyuyamadım diyebiliriz. Ben kendimden çok talepkar bir insanım ve her zaman daha fazlasını ve daha fazlasını istiyorum. O gece de daha iyi olmam gerektiğini düşündüğüm gecelerden bir tanesiydi. Evet, Şampiyonlar Ligi'nde bir maç kazansaydık daha avantajlı bir pozisyona geçecektik orada. Ve çalışmaya devam etmek lazım tekrar olmaması için. Tabii her zaman olacaktır bu tarz şeyler ama daha fazla çalışıp daha istekli olmak lazım. Bence bütün takım da bu şekilde aslında bakıyor. Biz bu şekilde şampiyon olduk. Yani 4 senedir takım şampiyon oluyor. 2 senedir de ben buradayım ve şampiyon oluyorum.
1: Yeah, the mystery was important part for me.
2: Hocam çok önemli tabii ki de buraya gelişimde. Bunu daha önceden de söylemiştim. Çünkü ben Türkiye'ye gelmek istemiyordum o zamanki durumumdan dolayı. Kızım doğmak üzereydi o zaman ve orada yerleşik bir sistemim vardı, bir hayatım vardı. Ama işte o konuca Şampiyonlar Ligi'nde oynamak, Avrupa Liglerinde mücadele etmek, aynı zamanda Brezilya milli takımına gitmek gibi şeyleri aklıma soktu. Ve o şekilde ikna etti ve şimdi baktığımız zaman sadece 2 sene sonra hem Şampiyonlar Ligi'nde oynayabildim hem Brezilya milli takımına çağrıldım. Yani teşekkür etmek istiyorum kendisine. İlk ikna etmiş beni. Çok mutluyum. İlk ikna etmiş.
1: My situation in Norwich was completely different because half of the season I play as a number 6 and 8.
2: Bence çoğu insan bunu tam olarak anlayamıyor. Ben yarı sezon orada 6-8 oynadım. Ve orada farklı bir sistemle oynuyorduk. Tabii ki de gole yakın oluyordum. İleriye çıkabiliyordum ama o zaman da savunmada birazcık zaafımız olmasına sebep oluyordum. 10 numara ve kanat olarak da çok az maçta aslında görev aldım. Ama ben dediğim gibi kendimden çok talepkar bir insanım. Ve önemli olan benim için ilk 11'de olabilmek ve yardım edebilmek takımıma. 8 numara olur, 10 numara olur fark etmez. Ha, tercih olarak derseniz 6-8'i tercih ederim. Çünkü ayağıma daha fazla top gelmiyor. Gelmesini sağlıyor. Bu ve bunu daha çok seviyorum. Ama stoper olarak oynayacak olsam stoper olarak da oynarım yani. Hocam nerede oynamamı isterse ben hazırım takıma yardımcı olmaya.
1: Was amazing actually. It was like living a dream.
2: İnanılmazdı. Hayal yaşadım diyebilirim. Gerçekten harika bir andı. Birkaç günde ne oluyor dedim gerçekten. Tam olarak anlamam, birazcık idrak etmem zaman aldı. Orada hocayla konuştum, Tafo'yla konuştum. Galatasaray için çok iyi şeyler söyledi. O da inanılmaz seviyor burayı. Umarım ki bir sonraki maçlarda da tekrar kadronun bir parçası olacağım ve devam edeceğim bir takımda.
0: Takımda en pozitif, dışarıdan bizim gördüğümüz en pozitif, en dışa dönük oyunculardan bir tanesi ve özellikle de Victor Osimhen'le olan ilişkisini biz dışarıdan çok pozitif olarak görüyoruz. Bir de şöyle bir bilgi verdi iletişim ekibi. Özellikle antrenmanlarda o top kapma çalışmalarında Osimhen'le aralarında bir rekabet olduğuna dair, bunları resmi maç gibi aslında saydıklarına dair, bununla ilgili süreci nasıl söyler, nasıl anlatır bize?
1: Actually me and Victor we are competing everywhere, you know.
2: Evet, Victor ve benim aramda her zaman bir yarışma oluyor ve ne olursa olsun biz iyi bir şekilde şey yapmaya çalışıyoruz, birbirimizle yarışmaya çalışıyoruz. İyi de bir arkadaşım, inanılmaz bir insan, zaten hepiniz biliyorsunuz bunu. Sadece iyi şeyler söyleyebilirim diyecektim ama gıcık da ediyor aynı zamanda, bunu da kabul etmemiz gerekiyor. Ve çok seviyorum onu ve hayatımız bu şekilde ilerliyor, aramızda güzel bir mücadele var.
0: Kendisiyle ilgili şu çok fazla konuşuluyor. İngiltere'de de çok yakından tanınan bir oyuncu Norwich'teki döneminden ve şu anda da Premier Premier Lig takımlarının ciddi bir ilgisi oldu. Hatta bunların teklife dönüşebileceği konuşuluyor. Kendi gelecek planı ile ilgili düşüncesi ne? Kendisini önümüzdeki sezonlarda nerede görebileceğini hayal ediyor ya da bu sezonki olası tekliflerle ilgili ne düşünüyor diyelim?
1: Well, I just hear rumors. I don't know who is interested in me or anything.
2: Söylentiler bilmiyorum bunları gerçekten ama ben şu anda anı yaşıyorum. Şampiyon olduk burada tekrardan ve önümüzdeki

0: Sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde daha da ileriye gitmek ve tekrardan şampiyon olmak istiyoruz.
1: Sara takımın en iyi duran top kullanan oyuncularından bir tanesi ki sahada olduğunda da hem serbest atışları hem köşe vuruşlarını kullanıyor. Geçen sezon çok fazla asisti vardı. Bu sezon sonlara doğru onun olmadığı bölümde Barış biraz o duran topları kullandı. Hem bu duran top durumunu hem de şunu da sormak istiyorum. Bir frikik golü görmek istiyor Galatasaray taraftarı Gabriel Sara'dan. Bununla ilgili yeni sezona dair bir söz verebilir mi?
2: To be honest, I've been demanding a lot from myself about this because...
0: Çok isterim tabii ki de. Ya Sao Paulo'da da Norwich'te de yaptığım bir şeydi aslında. Daha çok çalışıp da söz verebilirim yani. Önümüzdeki sezonlarda bir free kick golü de vereceğim size beyler.
1: Kamera önünde çok fazla bir şeyler tüketirken, bir şeyler yerken görüyoruz Gabriel Sara'yı. En ciddi ortamlarda bile görüyoruz. Bu konuda özellikle tercih ettiği bir Türk yemeği var mı? Burada en çok neyi yemeği, neyi tüketmeyi seviyor? Oraya bağlamış olalım bunu da.
0: Zor bir soru ama baklava diyebilirim herhalde. Yani iyi baklava gerçekten iyi oluyor.

0: Değerli izleyenler, Fenerbahçe Beko'da Final Four öncesi bir medya günü düzenleniyor. Koç Sarunas Yasikevicius da açıklamalarda bulunuyor.
1: Tabii ki heyecanlı ve mutluyuz. Şu an önümüzde takımımızı en iyi şekilde hazırlayarak oraya gidip elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmak olacak. Kaptan, 8. Final Four'un bir kez daha burada basın toplantısında hep birlikteyiz.
2: Pardon, şu an oldu. Medya günleri bazen oyuncular için sıkıcı geçebilir ama Final Four, Final Four'a kalktıktan sonraki medya günleri gerçekten burada olmak bizim için çok keyifli ve gurur verici. Gerçekten kulüp olarak, basketbol şubesi olarak büyük bir başarı imza attık ama tabii ki daha işimiz bitmedi. Oraya gidip kupayı da kazanmak istiyoruz. Ama en önemlisi buradan en iyi şekilde, en hazır şekilde oraya gitmek ve ilk maçımız olan Olympiakos'a karşı iyi bir maç sergileyip inşallah finale kalıp da buraya tekrardan müzemize kupayı tekrar getirmek çok istiyoruz. İnşallah bize nasip olur. Teşekkürler.
1: Nicolo, please to be able to share the stage one more time with you. Please share with us your thoughts again.
3: As coach said, I mean, we should not give this for granted. It's a big result, but yet, you know, we are very close to reach a big goal. So it's nice to be in this position, and let's see what happens next week. We will try to be most ready possible and try to, you know, go all the way as we are trying to do all season long.
1: Kesinlikle koçun da söylediği gibi aslında büyük bir sonuca ulaştık ama bununla yetinmemeliyiz. Yapmamız gereken daha fazla, daha çok şey var. Şimdi en iyi şekilde hazırlanmalıyız ve bütün sezon boyunca hedeflediğimiz şeyin peşinden koşmalıyız. Soru cevap bölümüne geçiyoruz arkadaşlar. Sorularınızı yöneltirken lütfen kurum ismini de söyleyebilirseniz çok sevinirim.

0: Oğuzhan Memiş, Anadolu Ajansı. Ben koça sormak istiyorum. Final Four Atina'da olacak ve ilk rakip Olympiakos. Nasıl bir atmosfer bekliyor? Normal sezonda çok iyi bir galibiyet almıştı Fenerbahçe Beko oradan. Ayrıca Panathinaikos Final Four'a kalamayınca o taraftarların biletlerinin de Olympiakos taraftarlarının tarafından alındığı söyleniyor. Atmosfer nasıl olacak? Atina'daki galip son saniye galibiyeti vardı. Çok sükse yapmıştı. Olympiakos karşısında da aynı şekilde bir galibiyet görür müyüz?
1: Coach, it's going to be a final four in Athens and our first opponent will be Olympiakos. The game we played in Oaka, we were managed to win with the last buzzer beater by Wade Bowman. Of course, it was against Panathinaikos, but we're going to play in the same arena. It will be a great atmosphere. So how would you evaluate, what are you expecting as an atmosphere?

0: Everything starts from zero, and we're just trying to prepare the best way possible, while not forgetting that we're also fighting for the first place in the regular season in Turkey.
1: Aslında bu hikayede her sezona, her aya, her maça farklı farklı bakmak gerekiyor. Yeni bir takımdık, birçok takımdan ayrılan ismimiz vardı, birçok değişikliğimiz vardı. Bu serüven boyunca kendi yolumuzu bulmaya çalıştık. Aslında kazandığımız zaman da belirtiyordum, basketbol anlamında geliştirmemiz gereken çok fazla şey vardı. Yavaş yavaş bunu başardık. Tabii ki sakatlıklar bizi biraz yavaşlattı. Ama şunu söyleyebilirim ki playoff öncesinde biz bir araya geldik takım olarak. O dönemi iyi geçirdik. Özellikle sağlıklı kalarak Žalgiris serisi öncesinde iyi bir duruma geldik. Şimdi şunu unutmamak gerekiyor ki bunun devamında aynısını yapabilecek miyiz? Buna bakmamız gerekiyor. Hem Final Four için hem de unutulmaması gerekiyor ki Türkiye Ligi'nde de birinci sıra için mücadele etmeye devam ediyoruz.
2: Engin Cançelik, A-Spor. Kaptan, öncelikle başarılar diyorum. Ritüel olarak bu soruyu sormak istiyorum. Geçtiğimiz sene Kuduriç'e vermiştin kupayı. Kupayı aldın takdirde bu sene kime vereceksin? Bir ikinci sorumda, Fenerbahçe taraftarı her zaman desteğini hem iç sahada hem dış sahada gösteriyor. Yunanistan faktörü daha farklı olacak tabii ki de. Yunanistan'ı seviyoruz. Neler söylemek istersin taraftar nezdinde?
3: Ya şöyle, tabii öğlen bundan sonra da biz kupayı aldım da kaldıracak kişi belli zaten, yanımda oturuyor. Ama önemli olan inşallah oradan kupayla döneriz. Yani tabii ki çok güzel bir atmosfer olacaktır. Bizim kendi taraftarımızdan da hemen çevremden de çok kişinin geleceğini, hem bilet talebinde çok olduğunu biliyorum. Her zaman Final Four çok keyifli ve güzel ortamlar oluyor. Her iki taraf taraftarı içinde. Ama dediğim gibi bizim düşüncemiz sadece saha içinde. Oraya odaklanacağız. En iyi şekilde sahaya performansımızı gösterip inşallah ülkemize tekrardan bir kupa kazandıracağız.
4: Fatih Emrarslan, Demarke. Sorum Nikola Melli'ye. Senin hem üzüntü hem de mutluluk gözyaşların yakın dönem Fenerbahçe basketbolunun en ikonik anları arasında. Şu an ikisi arasında durum 1-1. Mutluluğu 2-1 öne geçirmeye hazır mısın?
5: Çok güzel soru oldu. Hazırlıklı değil. Nikola, as Fenerbahçe fans and media members, we remember both your happy moments and sad moments in Fenerbahçe. It is 1-1 right now.
6: Right now is two sad moments and one happy moment, so hopefully we can tie this up and go 2-2, but you know, we need to get ready for it. For sure we share, as you said, good memories. Hopefully we're able to create some new good memories.
1: Aslında durum 2-1. İki tane üzüntülü anımız, bir mutlu anımız var. Bunu şimdi eşitlemeye bakalım. Tabii ki bizim için önemli olan hazır olmak, oraya hazır olmak ve gidip bunun için mücadele etmek.
2: Demarke'den Berat ben. Derya Bey'e bir sorum olacaktı. Fenerbahçe'de dönem dönem yönetimsel değişiklikler oluyor. Herkesin mağdur.
7: Evet değerli izleyenler, Euroleague Final Four'u öncesi Fenerbahçe Beko'nun medya gününde yapılan açıklamaları ekranlarınıza getirdik. Temsilcimize şimdiden başarılar diliyoruz. Önümüzdeki hafta 22 Mayıs Cuma günü saat 18'de Fenerbahçe Olympiakos'la karşı karşıya gelecek. Şimdi basketboldan futbola bir geçiş yapalım. Trendyol Süper Lig'de son hafta bugün oynanacak tek maçla birlikte başlıyor. Bu mücadelede Çaykur Rizespor Beşiktaş karşılaşması olacak. Bu karşılaşmaya dair bilgiler için canlı yayın noktamıza dönüyoruz. Selman Kutlu orada bizleri bekliyor. Hoş geldin. Kolay gelsin öncelikle. Mücadeleyle ilgili sözü sana bırakıyorum. Son gelişmeler nelerdi?
8: Evet Demet Gedik, teşekkür ediyorum. Yayınlar diliyorum ben de sizlere. Öncelikle tabii ki bizde güzel bir Rize manzarasıyla, genelde öyle yapıyordum, açmak isterdim yayınımı ama o kadar yağmur var ki tabii ki Rize deyince akla yağmur geliyor ama bugün meteorolojinin de uyarısı var. Onun için biz de o Rize'nin meşhur Ziraat Çay Bahçesi'nde bir dalganın altından mecburi olarak yayınımızı yapıyoruz. Gerçekten çok kuvvetli bir yağış var. Soğuk da bir hava var. Öncelikle bunu belirtelim. Yani maç saatinde de 18.00'a kadar uyarı devam ediyor ama maç saatinde o yağmur devam edecek. Bunu öncelikle belirtelim. Tabii ki öncelikle Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor Beşiktaş'ı ağırlıyor. Çaykur Didi Stadı'nda 20.00'da başlayacak karşılaşma. Bu hafta

0: Federasyonun açıkladığı hakemlerde iki bayan hakemin Süper Lig karşılaşması yöneteceğini belirtmişti. Çaykur Rizespor Beşiktaş maçını ise Asen Albayrak yönetecek. Yardımcılıklarını Anıl Usta ve Murat Şener yapacak. Aslında iki takımın da bol bol notları var. Özellikle maçın dışında bol bol notları var. Hem Beşiktaş'ın hem Rizespor, ama ben biraz önce maç notlarını vereyim. Sonrası saha dışındaki notları da aktaracağım size. 48. kez karşı karşıya geliyor bu iki kulüp. Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor. Baktığınız zaman 47 maçın 30'unu siyah beyazlı takım kazanırken 8'inde ise Karadeniz temsilcisi Rizespor galip ayrıldı. 9 karşılaşma ise berabere kaldı. İki takımın maçları oldukça gollü geçiyor. Bunun altını çizelim. 94 kez Beşiktaş fileleri havalandırdı. 46 gol ise Çaykur Rizespor attı. Öncelikle Beşiktaş'ın Rize karnesinden bakacak olursak, Beşiktaş gerçekten Rize'de tam 21 yıldır Rizespor'a yenilmiyor. Aslında Rizespor'un bu akşamki lig dışındaki ligi tamamlamış olsa da o 21 birlik mağlubiyet serisini sonlandırmak istiyor Çaykur Rizespor Beşiktaş karşısında. 23 galibiyeti 14 5 üstünlüğü bulunuyor siyah beyazlı ekibin. Bu Rize'deki maçlarda ise yine Beşiktaş 43 gol attı ve 26 gol kalesinde gördü. Ama Beşiktaş'ın son 10 maçta deplasmanda kaybetmediğini de belirtelim. Ve aynı zamanda yine Rize Spor'a karşı da son 10 maçtır mağlup olmuyor burada. Altını çizmek gerekiyor. Tabii ki Rizespor da evinde oldukça iyi oynayan bir takım. Beşiktaş'ın her ne kadar son 21 yıldır Rize'de yenilmese de Çaykur Rizespor'da 5 maçtır kendi sahasında kaybetmiyor. Recep Uçar'ın göreve gelmesinden sonra baktığımız zaman Kocaeli Spor'u 2-0, Antalya 1-0, Samsun'u 4-1, Gaziantep 2-1 ve Konya Spor'da 3-2 ile mağlup etmişti Çaykur Rizespor ve ligde 8. sırada bulunuyor. Şöyle muhtemel 10 binleri vereceğim ama Beşiktaş'ın eksik lerinden başlayayım. Beşiktaş'ta bu akşam Felix'in eşi doğum yapacağı için özel bir izin aldı. Rasitça yine sakatlığından dolayı, Kartal Kayra Yılmaz da sakatlığından dolayı kadroda yer almayacak. Oh ise sakatlık riski nedeniyle Rize'ye getirilmedi. Daha önceki haberlere de yansımıştı. Çaykur Rizespor'da ise iki eksik var. Aslında sezonu kapatmışlar. Zekir ve Ali Kulov kadroda yer almayacak. Peki muhtemel 11'lere bakacak olursak hemen Çaykur Rizespor kalede Fofana ile başlayacak. Samet Akaydın, Mosi, Mitat Pala, Hoyer, Olovoyin, Taylan Antalya'da Mihaila, Sov, Mebude ve Laç 11 ile çıkması bekleniyor. Beşiktaş'ın ise kalede Ersin ile başlayacak. Murillo, Agbadu, Emirhan ve Yasin dörtlüsü. Önlerinde Endidi, Olaytan, Orkun, Cengiz ve Bilal de onların ofansif orta sahada önde yer alacak kanatlarda ve forvet hattında da Mustafa Ekimoğlu'nun olmasını bekliyoruz. Şimdi öncelikle ev sahibinin notlarından bir ekleme yapayım. Çaykur Rizespor'da sürpriz bir değişim var tabii ki. Bu maç İbrahim Turgut 4 yıldır başkanlığını yürütüyordu. Bir veda maçı olacak. Geçtiğimiz hafta içinde sürpriz bir şekilde görevden ayrılma kararı verilmiş. Bir veda mesajı yayınlanmıştı ve Çaykur Rizespor'da ise 6 Haziran'da bir kongre olması bekleniyor. Yenine gelecek isim de aslında hemen hemen belli gibi. Özellikle kulislerde konuşulan isim ise Ali Zekin Saruhan oluyor. Geçtiğimiz dönemlerde Rizespor'da yöneticilik yapmıştı. Rizespor'da çift liste olmuyor. Şirket usulü yönetildiği için büyük ihtimal kongrede Ali Zekin Saruhan'ın tek listeyle yeniden başkanlığa seçilmesi yani bekleniyor. Ve İbrahim Turgut için de anlamlı bir maç olacak bu akşam. Rizeli kendisini çok sevmiş. Oldukça hafta içinde sosyal medyada kendisine görevi bırakmaması yönünde telkinlerde bulunmuştu. Ama o veda mesajında kendisi açıklamıştı. Beşiktaş'ta ise kritik bir maç aslında. Her ne kadar ligde alakası olmasa da Sergen Yalçın'ın bu maçtan sonra özellikle Serdar Adalı ile İstanbul'a dönüşte kritik bir toplantı yapması bekleniyor. Kendisine teknik heyetine yeni bir isimler alalım mı? Özellikle teknik heyet konusunda fikirler sunulacak. Kabul edilirse ardından da gelecek ve gidecek transfer konuları konusunda önemli bir toplantı yapması bekleniyor. Hemen Rize dönüşünde İstanbul'da tabii ki öncelikli olarak da bu toplantıda devam ya da tamam kararı alınması bekleniyor. Ama bu tamamen maçtan bağımsız olarak İstanbul'da yapılacak toplantıya bağlı olacak. Biz burada gelişmeler oldukça yayınlarımıza devam edeceğiz diyelim ve sözü Rize'den size bırakalım Demet Yedik.
1: Selman Kutlu, çok teşekkür ediyoruz. Sana da tabii bugün için kolay gelsin diyelim. Sezonun bitiş haftasının açılış mücadelesinden bahsetti Selman bize. Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı. Şimdi sırada Fenerbahçe var. Fenerbahçe yönetimi de transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeni başkana 3 oyuncunun raporu sunulacak.
2: Fenerbahçe'de seçim yaklaşırken transfere dair de gelişmeler yaşanıyor. Başkan Saadettin Saran 6-7 Haziran'daki seçimden sonra görevini yeni yönetime devredecek. Saran ve ekibi göreve gelecek yeni yönetime kapsamlı bir rapor sunacak. Önemli konu başlıklarından biri de transfer. Sarı lacivertliler seçim kararı almadan önce forvet, sol bek ve sol stoper için önemli görüşmeler yaptı. Borussia Dortmund forması giyen Serhu Girasi ile görüşmelerde ciddi mesafe kat edildi. Yıldız golcü Türkiye'ye gelmeye sıcak bakarken yönetim Alman ekibiyle de temas kurdu. Liverpool'un İskoç sol beki Robertson belirlenen isimlerden biri oldu. 32 yaşındaki oyuncuyla görüşmelere başlayan sarı lacivertli ekip sözleşmesi bitecek oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmayı planlıyordu. Fenerbahçe'nin stoperdeki hedefi ise Malang Sar olmuştu. Lens forması giyen 27 yaşındaki oyuncu için kulübü ve oyuncuyla temas kuruldu. Fransız stoper N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi gibi isimlerinde olması nedeniyle teklife olumlu yaklaştı. Başkan Saadettin Saran ve transferden sorumlu yöneticiler yeni yönetime bu 3 isimle ilgili teknik ve mali detayları aktaracak.
1: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım yönetim kurulu listesini 22 Mayıs'ta açıklayacağını söyledi. Başkan adayı düzeltmiş olayım. Yıldırım gelecek sezon şampiyon olamazsak Fenerbahçe'yi çok büyük tehlikeler bekliyor dedi.
3: Fenerbahçe'nin bu sene 2026-27 senesinde şampiyon olma mecburiyeti var. Olmazsak çok büyük tehlikeler Fenerbahçe'yi bekliyor, haberiniz olsun. Biz bunu yapacak, yıkacak, şampiyon olacak bir camiayız. Hep beraber hareket edersek. Geçmişte bunları hep gösterdik, yaptık. Çocuklar gelecek. O gelecek, Fenerbahçeli olursanız Fenerbahçe'nin de geleceği olur. Hiç çocuk yok, 20 sene, 30-40 sene sonra Fenerbahçeli de yok demektir. Biz çocukları Fenerbahçeli yapmalıyız. Onun için 2024'te geldim. O gün de şartlar uygundu. Yani biz ekip olarak seçilmiş olsaydık kesin söylüyorum başarı yakalardık. Sakın kimse aklından şunu geçirmesin. Aziz Yıldırım ya başkanlık istiyor, bunun için geliyor. Ben başkanlık falan düşünmüyorum. Başkanlık yaptım, hapse gittim. Onun için aklımda ille başkan olacağım, ben böyle bir dert, 2018'de seçilemedi, gitti, onun için geliyor, başkan oluyor. Bunu söyleyenler de var. Hiçbir zaman kabul etmedim. Ben 2018'de kongreleri o kararı verdiler, saygılıyız, bitti. Ama Fenerbahçe, bakın 8 sene oldu ben ayrılalı, 8 senedir Fenerbahçe başarılı olamıyor. Yok efendim 99 puan aldık mı? Ya bırakın bunlar. Şampiyon oldunuz mu? 60 puan. Şampiyon bitti. Öyle yani, şunları yaptık, şöyle yaptık. E sonuç? Ona bakarsan 9 defa ikinci olmuşuz. Benim zamanımda. İyi mi? Hayır. Şampiyon olmadıktan sonra iyi değil. Biz kavga istemiyoruz. Biz herhangi bir noktada insanlarla savaş açmak istemiyoruz. Ama hakkımızı almaya kalkarlarsa bunu bilsinler. Her türlü savaşı yaparız. Bunun için de yeni bir ekiple geliyoruz. Ayın 22'sinde de bütün bu arkadaşları basın toplantısıyla kamuoyuna açıklayacağız, duyuracağız. Herkes değerli insanlar, sizler de sahip çıkacaksınız. İnanıyorum buna. Onlar da kulübe hizmet edecekler uzun yıllar. Yani öyle bir sene iki sene değil. Ben inanarak geliyorum. İnanmasam gelmem, bunu bilin. Ve bu kanı durduracağım. Ne olursa olsun. Hangi şartlarda? Şimdi para şöyle, para koyacağız, böyle yapacağız filan. Biz hiçbir zaman para lafı konuşmadık. 20 sene sanki zannediyorlardı ki Fenerbahçe bank var, oradan parayı alıp harcıyoruz. paramız azdı, yoktu. Ama kimse bilmiyordu, ama herkes şunu biliyordu: Fenerbahçe ne isterse yapar. Yine biz yapacağız. Oyuncuyu da getireceğiz, antrenörü de getireceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız. Ama el ele. Sizler destek olmaz.

0: Madrid adına zor bir sezonun veda turları Bernabeu'da iklidük geliyor.
1: Değişti Arbeloa.
0: Paslaşarak kullanıldı geriye. Kaleye mi? Alexander-Arnold! Dışarıya gidiyor top. Uzaktan çok güzel deneme, güzel yokladı Trent Alexander-Arnold. Direkten dışarıya gibi gözüktü ama hiç yan ağlara. O kadar sert ki. Diego yaptı ortasını arka tarafa. Çayra kontrol. Çayra bıraktı. Vinyas top sekti. Şut dışarıya. Büyük fırsat. Bir de penaltı beklentisi var. Oviedo cephesinin. Gelmeyin diyor maçın hakemi. Böyle çıkıyor Oviedo. Çok eksik yakalandı Real Madrid. Diego Fernandez. Bekir oynamadı. İçeriye doğru çekti. Ortası çok güzel Çayra'ya. Çayra.
2: Ortaktan kaçmış sanki.
0: Vinyas. Vidal dışarıya ama bakalım. Vardan bir uyarı gelecek mi? Geçmedi top. Şimdi Gonzalo döndü. Gonzalo! Golü buluyor Real Madrid. Ön alan baskısı, kazanılan top, gol Gonzalo. İlk yarı sonunda Madrid'de gol geliyor. Bellingham'la geliyor Real Madrid. Önünde Mbappe var. En sağda Mastantolu geçmedi top. Aldı Mbappe. Müthiş bir ultu var Bernabeu'da. Mbappe dışarıya gönderdi. Mbappe tekte. Bellingham. Bellingham attı çalımını. Açı aradı Jude Bellingham. İkinci gol. Jude Bellingham ikinci yarıda oyuna girdi. Mbappe'nin asistinde golü atıyor. Son 10 dakikalık bölüme girilirken Jude Bellingham sahnede. Real Madrid 2-0 önde. Şimdi Vinicius önünde hareket alanı var. Eric Bailly onu karşılıyor. Aradan Mbappe'ye. Kaleci biraz önde yakalandı. Mbappe açı arayacak. Mbappe bulamadı çerçeveyi. Girdikten sonra hayli hareketli Mbappe ama ve bitirdi. Değişikliklere rağmen uzatmadı. Double goals. Madrid'de Real Madrid 2, Real Oviedo 0.
3: Kylian Mbappe ile Real Madrid taraftarı arasındaki gerilim her geçen gün artıyor. Az önce Real Madrid Oviedo karşılaşmasının özet görüntülerine baktık. Orada Kylian Mbappe 69. dakikada oyuna girdi ve o sırada da taraftarın protestosuna maruz kaldı. Maç sonunda da bu protestolarla ilgili açıklamalarda bulundu.
4: Real Madrid'de kriz devam ediyor. Eflatun beyazlılar olaylı geçen haftaların ardından ilk kez taraftarı önüne çıktı. Real Oviedo karşısında sahadan 2-0 galip ayrılan Real Madrid'de geceye damga vuran olay Kylian Mbappe'nin protesto edilmesi oldu. Fransız yıldız sahaya çıktığı andan itibaren yoğun bir şekilde ıslıklandı. Maçın bitimiyle Mbappe tüm bu olayların ardından ilk kez mikrofonların karşısına çıktı. Mbappe tatile çıkması üzerine sorulan soruya, "İtalya'da olmak için kulüpten izin aldım. Ayrıca İspanya'dan ayrılan tek oyuncu da ben değilim. Kimse İtalya'da ne yaptığımı bilmiyor. Kendimi nasıl tedavi ettiğimi bilmiyor. Tek hatam bu sezon takımımla şampiyonluklar kazanamamak" yanıtını verdi. Taraftarın gösterdiği tepkiler üzerine gelen soruya ise, "Kazanmadığımız zaman insanların yuhalamak için oyuncu seçmesi normal. Dünyadaki her kulüpte böyle şeyler oluyor. Bu özel bir durum değil, bunu kabul etmeliyiz" dedi. Yıldız forvetin maç sonundaki en çarpıcı yorumuysa ilk 11'de yer almaması üzerine oldu. Alvaro Arbeloa'ya sitem eden Mbappe, "Neden ilk 11'de başlamadığımı bilmiyorum. Kendimi hazır hissediyorum. Ancak teknik adam bana takımdaki 4. forvet olduğumu söyledi. Ona saygı duymak zorundayım" açıklamasını yaptı. Maç sonunda oyuncusunun açıklamasına yanıt veren Arbeloa ise, "Böyle bir şey söylemedim. Sanırım beni yanlış anladı. Zaten elimde 4 forvet bile yok. Keşke olsaydı. Sonuç olarak Real Madrid'in teknik direktörü benim. İsimleri ne olursa olsun kimin oynayacağına yalnızca ben karar veririm" sözleriyle kendisini savundu. Fransız yıldızın sakatlığı dolayısıyla forma giymediği dönemde kız arkadaşıyla tatile çıkması İspanyol basını tarafından tartışılmıştı. Ardından takım içinde kavgaların yaşandığı gün tesislerden gülerek ayrılan 27 yaşındaki

0: forvete taraftarın tepkisi çığ gibi büyüdü. Real Madrid taraftarları Mbappe'nin takımdan gönderilmesi için 40 milyon imza topladı. Bu sezon 42 maçta 41 gol, 7 asistlik performans sergileyen yıldız oyuncu bu performansa rağmen tepkilerden kurtulamadı.
1: Gün ortasını noktalarken tekrar ligimize dönelim değerli izleyenler. Fenerbahçe'den bahsedeceğiz. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Türk mü olmalı yoksa yabancı mı olmalı? Bu sorunun cevabını hepimiz merak ediyoruz. A-Spor ekibi de sokağa çıktı, taraftarın nabzını ölçtü. Değişik cevaplar var. Şimdi sizleri bu röportajlarla baş başa bırakıyoruz. Biz de gün ortasını noktalıyoruz. Hoşçakalın.
2: Fenerbahçe'de başkanlık seçimine az bir süre kaldı. Tabii bir yandan da teknik direktör arayışı devam ediyor. Biz de A-Spor ekibi olarak Fenerbahçe taraftarlarına yerli teknik direktör mü yoksa yabancı teknik direktör mü diye sorduk. Bakalım taraftarlar neler söyledi.
3: Yani yerli hocalarda da sıkıntılar gördük, olumluluklar gördük. Yabancıda da geldik gördük. Tedesco'yla işte yabancı hocayla olabileceğini düşündük. Ben inandım şahsen. Ama yani özellikle başkanlık seçiminde de hani Aziz Yıldırım'ı seçeceğini düşünüyorum. Onun da yerli hocayla beraber daha çok iş yapabileceğini düşünüyorum. Ben yerli hoca taraftarıyım. Ya keşke olsa Konyaspor'daki İlhan Palut'u çok isterim. Ama yani bilmiyorum Konyaspor'u bırakır mı? Onun harici Aykut Kocaman'a çok yakın değilim. Eski defterlere tekrar açılmasını istemem. İlhan Palut'u isterim ama.
4: Ya ben isim vermek istemem. Bilmiyorum. Benim için konum değil ama şöyle bir şey var. Şimdi bugün Fenerbahçe'de çok dünya çapında oyuncular var. Ya Kante'ler, Gendouzi'ler, şunlar bunlar filan. Şimdi Asensio'lar. Şimdi bu adamlar dünyanın en büyük antrenörleriyle çalışmış insanlar. Yani bu adamları idare edebilecek, bu adamların dilinden anlayabilecek tecrübede, uluslararası tecrübede bir antrenör olması gerekir.
5: Asensio topun gerisinde. Ersin ve Asensio. Asensio! Skora dengeyi getiriyor. Son haftaların formda ismi Marco Asensio.
6: Problem yerli veya yabancı değil. Fenerbahçe'de bir kaos ortamı var. Yani bu teknik direktörle falan alakası yok.
7: Ben yerli olması taraftarıyım. Ama biraz daha hani disiplin şart. Onları motive edecek birine ihtiyacımız var görüşündeyim. İsmail Kartal'ın tekrar olmasını tercihindeyim. Çünkü duyguyu karşı tarafa iletebilen bir kişilik özelliklerine sahip olduğunu düşünüyorum.

0: şöyle, bence Fenerbahçe'nin teknik direktörü tamamıyla yerli olmalı. Yerlinin verdiği güç, motive, bir de Fenerbahçe'yi içeriden bilen birisi olmalı olduğunu düşünüyorum. Bunun en iyisinin Aykut Kocaman olduğunu düşünüyorum. Çünkü Aykut Kocaman bu takımla gelme, takım ruhunu bilen, ne istediğini bilen, yani formanın ağırlığını bilen bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Ve Aziz Yıldırım'la birlikte bu sürecin çok daha iyi olacağını düşünüyorum.
1: Ben kesinlikle yerli direktörden yanayım. Niye paramız dışarıya gitsin abicim? Bizim bir İsmail'imiz var abi. Bizim her şeyimiz İsmail Kartal. Ben gelmesinden yanayım Fenerbahçe'ye.
2: Yerli teknik direktörler. Niye diyeceksin ondan sonra? Yabancılar Türkiye'yi bilmiyorlar. Bilmedikleri için ondan sonra dövizi alıp gidiyorlar ya.
3: Çok kısa ve net oldu abi. Peki yerli teknik direktörden isim verebileceğin biri var mı?
2: Ya Fenerbahçe'den yetişmiş çocuklarına sahip çıksın Fenerbahçe. Onu diyorum ya. Yabancı istemiyorum çünkü. Fenerbahçe'nin çocuğunu istiyorum mesela. Bir mesela İsmail olabilir. Ondan sonra daha önce Fenerbahçe'de oynamış topçular olabilir. Altyapıyı da üst yapıyı da daha iyi. Fenerbahçe'yi bildikleri için, Fenerbahçe'yi yetiştirdikleri için daha iyi olur ya. Öyle düşünüyorum yani.
4: Bence yabancı olması takıma daha büyük katkı getirir. Çünkü yerlilerden bir İsmail Kartal vardı. Fenerbahçe üzerinde yetkisi gerçekten de çok büyük oldu. Çok büyük katkıları oldu. Ki Tedesco ondan sonra gelmesine rağmen İsmail Kartal kadar sevilmedi. Tedesco'yu da sevdiler tabii son gidişi de, gidişattan sonra. Ama yabancı olması bence Fenerbahçe adına daha katkılı ve daha güzel olacaktır. Bilmiyorum, çok uzak geliyor seçeneklerden ama Şenol Güneş bence büyük bir seçenek. Fenerbahçe adına bence teknik direktörlük yapmak ister mi bilmiyorum ama gerçekten de geçmişi çok parlak bir teknik direktör ki iş yapacak diye düşünüyorum Fenerbahçe'de.
5: Bence yerli olmalı. Yerliden devam etmeliyiz. Bu ligde yerli teknik direktör çalışıyor.
6: Ya bizim ligde her zaman yerli teknik direktörler daha çok iş yapıyor. Yabancılar teknik direktöre kayılmaması lazım. Fenerbahçe

0: İsmail Kartal olabilir.
1: Bence Fenerbahçe kültüründen devam edip yabancıyla devam etmeli. Mourinho zamanı bence çok iyiydi. Evet. Bence başaramadılar.
2: Tekrardan Mourinho mu gelmeli yoksa yabancı Mourinho'yu eş değerinde bir teknik direktör?
1: Daha eş değer bir teknik direktör gelmeli. Evet. Yeni şeyler denemeliler hala.
3: Bence yerli olmalı.
2: Neden?
3: Ligi tanıyan adam her zaman iyidir.
2: İsim verecek olursak?
3: Aykut Kocaman iyi gibi duruyor.
2: Tekrardan bir Aykut Kocaman.
3: Evet, Aziz Yıldırım gelirse bence ikisi de aynı kafada diye düşünüyorum. Fenerbahçe başarıya kalacak.
4: Bence yerli olmalı. Çünkü takıma karşı bir sevgi başlar ve o sevgiyle beraber bir bütünlüğü korur, takımı başarıya ulaştırır diye düşünüyorum.
5: Düşüncem şöyle, yerli olmalı çünkü yabancıya çok biraz daha yerli kadar tolerans gösterilmiyor. Fenerbahçe taraftarında özellikle bu çok var. Bir noktada da haklılar, yani uzun yıllardır beklenen bir şampiyonluk hasreti var. Bu noktada yerli hocayla biraz daha o kan bağının sağlanabildiğini düşündüğüm için belki geçmiş hocalardan yenileri denemek de bir noktada risk. Geçmişi denemek de bir noktada risk. Bu nedenle ben yerli olması gerektiğini düşünüyorum.
6: Reklam. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Ümit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında. Reklam.
2: A-Spor Radyo. Bir reklam.
3: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
4: Reklam. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik

0: tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: kurallarını sunar.
1: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam. İlk görüşte aşk deyince... Babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
3: Reklam. A-Spor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
4: Merkez Bankası'nın rezervleri artıyor. 8 Mayıs haftasında Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 6 milyar 46 milyon dolar artarak 171 milyar 529 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri 3.9 milyar dolar artışta 60 milyar 564 milyon dolara yükselirken, altın rezervleri 2 milyar dolara aşan artışta 110 milyar 965 milyon dolar seviyesine ulaştı.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
0: Sadece spor olsun diye. A Spor Radyo.

0: sesin hep kulaklarımda.
1: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. A Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Spor ekranlarından herkese merhabalar. Spor gündemiyle karşınızdayız. Bugün Şahinoğlu ve Kaya Temel konuklarımız yaklaşık 2 saat boyunca gündeme dair değerlendirmelerimiz olacak. Bugün hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun.
0: İyi yayınlar. Kaya merhabalar.
2: Merhaba.
0: Galatasaray şampiyonluğunu kutluyor bugün. Sarı kırmızılı kulübe dair, takıma dair bütün detayları gün boyu bağlantılarla spor ekranlarında sizinle paylaşacağız. Beşiktaş sezonun son haftasının ilk maçında Rize Spor deplasmanında siyah beyazlar sezonu acaba nasıl kapatacak camianın aklında? Pek çok soru işaretleri var. Bunları değerlendireceğiz. Fenerbahçe'de ise gündem tabii ki seçim. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi arasında gerçekleşecek seçim öncesi. Son detayları yine bu ekranlarda bulabileceksiniz sevgili seyirciler. Trabzonspor'uysa Konya Spor'a karşı oynayacağı Türkiye Kupası finali bekliyor. Tüm bu konuları değerlendireceğiz. Az sonra Rize'ye bir bağlantı da gerçekleştireceğiz. Çaykur Rizespor Beşiktaş mücadelesi için saat 20'de başlayacak maç öncesinde Selman Kutlu hazır. Sözü Selman'a bırakıyorum.
3: Evet Keremcan Polat, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar sizlere, konuklarınıza da iyi yayınlar diliyorum. Evet, Rize'de yağmur şiddetini hiç azaltmadan devam ediyor. Meteorolojinin zaten uyarısı vardı. Maç saatinde de bu yağmur aynı şekilde devam edecek. Bir önceki yayında da söylemiştim, o güzel Rize manzarasını veremiyoruz. Bu sefer gerçekten çok yoğun bir yağmur var. Yani hava şartları akşam maç saatinde de yağmurlu bir şekilde devam edecek ve soğuk da bir hava var. Bunu da belirtelim mevsimine göre. Evet, Çaykur Rizespor'la Beşiktaş 20.00'da Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Didiç Stadı'nda karşı karşıya gelecekler. Merkez Hakem Kurulu hafta içinde hakem atamalarında bu hafta Süper Lig'de iki bayan hakem açıklamıştı. Bunların bir tanesi Çaykur Rizespor Beşiktaş maçında olacak. Asen Albayrak karşılaşmayı yönetecek. Yardımcılıklarını Anıl Usta ve Murat Şener yapacak. Beşiktaş dün akşam saatlerinde geldi Rize'ye ve Rizespor'da hazırlıklar yine dün akşam saatlerinde yapılan o son antrenmanla tamamlandı. Önce ev sahibinden başlayalım. Rizespor tabi Recep Uçar'la bir çıkış yakalamıştı. Öncelikle şunu belirteyim. 5 haftadır kendi sahasında oynadığı son 5 maçta mağlubiyet yüzü görmedi Çaykur Rizespor. Ama şöyle bir durum var. Beşiktaş'ta tam 21 yıldır Çaykur Rizespor'a burada yenilmiyor. 2005 yılında son olarak 1-0'lık skorla Çaykur Rizespor Beşiktaş'ı yenmişti. Yani Rizespor bu akşamki hedefi o ligin son maçında aslında iki takımında bir hedefi yok diyebiliriz. Ama bu akşam hedef Çaykur Rizespor o 21 yıllık mağlubiyeti serisini kapatıp sezonu da mutlu bir şekilde kapatmakta. İki takım 48. kez karşı karşıya geliyor. 47 maçın 30'unu siyah beyazlı ekip kazandı. 8'inde ise Karadeniz temsilcisi galip geldi. 9 maçta berabere bitti ama iki takımın maçlarında oldukça bol gollü olduğunu söyleyebiliriz. Tam 94 kere Beşiktaş fileleri havalandırdı. 46 golü ise Çaykur Rizespor kaydetti. Aslında maç dışında da çok önemli notlar var. Belki maçın çok büyük bir önemi yok ama Beşiktaş ve Sergen Yalçın açısından maç sonrasında İstanbul'da bir toplantı bekleniyor. Serdar Adalı ve yönetimiyle buradan alınacak sonuç ne kadar etkili olur bilemiyoruz ama özellikle İstanbul'a dönüşte burada öncelikle tamam mı devam mı kararı verilecek. Eğer devamsa teknik ekiple ilgili bir yenileme sunulacak Sergen Yalçın'a. Karar ne gelecek? Ona göre her şey olumlu giderse gelecek oyuncular ve transfer masaya yatırılacak ama bunların tüm cevabı Beşiktaş'ın İstanbul'a dönmesi ardından İstanbul'da yapılacak toplantıda. Çaykur Rizespor'da ise yine hafta içi önemli bir gelişme yaşandı. 4 yıldır görevini sürdürüyordu İbrahim Turgut. Gerçekten Çaykur Rizespor'da önemli bir başarıya imza atmıştı ve görevinden ayrılacağını açıklamıştı. Bir veda mesajıyla birlikte aslında taraftar çok büyük bir kampanya başlatmış durumda bırakmaması yönünde ama Çaykur Rizespor'un yeni başkanı da hemen belli olmuş durumda. Kulislerde konuşulan bilgi 6 Haziran'da kongre yapılacak ama Çaykur Rizespor'da biliyorsunuz tek adayla liste oluşturup bu şekilde kongreye gidiliyor. İkinci bir başkan aday olmuyor. Çünkü zaten şirket yönetimi var Çaykur Rizespor'da ve daha önce kulüpte başkanlık yöneticilik yapmış olan Ali Zeki Saruhan'ın başkanlığa geçmesi bekleniyor. Onun için İbrahim Turgut açısından bu akşam bir veda maçı olacak. Futbolcular da ona güzel bir şekilde veda etmek istiyorlar. Dün akşam gelmişti.

0: Beşiktaş buraya eksikleri de var. Bunları da hemen belirteyim. O sakatlık riski nedeniyle kadroya alınmamıştı. Felix Udakay'ı eşinin doğum yapması nedeniyle özel bir izinle ve Rasiçya'yla Kartal Kahraman sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almamıştı. Hemen Rize Spor'da ise iki eksik var ama onlar zaten sezonu kapatmıştı. Zekiri ile Ali Kulov bu maçta yer almayacak. Bunun dışında bir eksikleri yok. Şunu belirteyim. Çaykur Rize Spor yönetimi bu maça özel bir jest yaptı. Hem deplasman taraftarına hem de Çaykur Rizespor taraftarına bilet fiyatlarını sadece 53 TL'de standart tutup bu şekilde belirledi. Ama gerçekten çok yağmurlu bir hava var. Hani ne kadar etkileyecek bunu göreceğiz. Muhtemel 11'lere geçecek olursak ise Çaykur Rizespor Fofana, Mithat Bala, Samet Akaydın, Mosçu Hoyer. Önlerinde Olovay'ın Taylan Antalyalı. Hemen üçlü bir orta saha Mihayla, Mebude Laci ve forvet hattı da ise Ali Sovun olması bekleniyor. Beşiktaş'ta ise 11'de kalede Ersin olacak. Geri dörtlüde Murillo, Agbadu, Emirhan Yasin. Önlerinde Endidi yer alacak. Olatay'ın Orkun orta sahanın ortasında. Kenarlarda ise Cengiz ve Bilal Ertuğrul'un olması bekleniyor. Forvet hattında ise Mustafa Hekimoğlu yer alacak. Evet, Rize'den gerçekten çok yağmurlu bir hava var. İlerleyen yayınlarımızda buradaki detayları biz size aktarmaya devam edeceğiz. Söylediğim gibi maçtan daha çok aslında maçın arkasından çok daha fazla notlar var. Maç sonrasında bu gelişmeler de olabilir diyelim ve sözü Rize'den size bırakalım Keremcan.
1: Teşekkür ediyoruz Selman Kutlu'ya aktardıkları için. Beşiktaş'la ilgili bir sohbete başlayalım. Az sonra Fenerbahçe'yi de konuşacağız. Programımız içinde tabii ki Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına da çok geniş yer ayıracağımızı ifade edelim. Beşiktaş için belki kazanmanın ya da kaybetmenin pek çok şeyi değiştireceği bir maç değil o gün ama sezonun son haftasında, son maçında tabii ki hedef 3 puan olacak. Aynı durum elbette ev sahibi Rize Spor için de geçerli. Ne beklemeli futbol severler bu akşam bu maçtan?
2: Yani hiçbir maçın çok önemi yok. Sadece hafta içerisinde Beşiktaş'ta, daha doğrusu geçtiğimiz maçın ardından Beşiktaş'ta beklenen tek şey Rize Spor maçının gelip geçmesi. Başka bir şey değil. Maçın sonucuna dair, oyununa dair hiç kimsenin bir konuştuğu konu yok yani. Evet, burada futbolcular artık çıkacak, kendileri için oynayacaklar. Bu ayrı bir şey. İşte Sergen Hoca takım başında yer alıyor. Burada tek bir konu vardır. Rize Spor maçının ardından olacak toplantı. Yani Sayın Başkan ile Sergen Hoca arasındaki toplantı. Yani Rize Spor maçının Beşiktaş adına önemi hafta boyunca buydu. Gelip geçmesi. İşte o günde geldi. Yani bu maçın ardından Serdal Adalı ile Sergen Yalçın bir araya gelecek. Yani hafta içerisinde. Çeşitli kararlar alınabilir. Elbette bunları ayrıca detaylı olarak konuşabiliriz ama şu an maçı sordun. Maçla ilgili söyleyeceğim. Evet. Bu kadar yani. Hiçbir önemi yok Beşiktaş adına. Asıl kazanması gereken önemi olan maçları Beşiktaş kaybetti zaten.
1: Doğru. Bir şekilde yani bunu kazansa geçecek Beşiktaş. Yani Beşiktaş bu maçı da kazanır diyen, herhalde gönül rahatlığıyla bunu söyleyen çok Beşiktaş'ta yoktur diye tahmin ediyorum. Kazanabilir tabii ki ama
3: evet.
1: Ne bekliyorsun?
3: Yani sezonun zaten Beşiktaş adına son maçı. Aynı şekilde Rize Spor için de. Ligin şampiyonu zaten belli. Önceden netleştiğine ligin iki hafta kala. Yani tabii konuşacağımız konu şu olabilir. İyi tarafından bakacaksak bu sezonu galibiyetle kapatıp yine oyuncuların bireysel olarak performansı, saha içerisindeki gösterecekleri reaksiyon. Sergen Hoca'nın durumu zaten en çok merak ediliyor ama bunların önemi var mı bu saatten sonra? Yok. Fakat takım içerisindeki dengeler, yeni sezona yapılanma, hangi oyuncudan nasıl bir fayda sağlanabilir? Yine hani farklı bir performans gösterip jeneriklik bir gol olabilir, bir şey olabilir. Yani ilk bardağın dolu tarafından buradan bakmak lazım. Aynı şekilde Rize Spor'da bu sezon 3 puanla kapatmak isteyecektir ev sahibi ekip olarak. Az önce de çok güzel bir bilgi de aktarıldı. 53 TL olması maçın bilet fiyatlarının son haftada. Yine taraftarı son hafta olsa bile tribüne çekmeye çalışmaya bir yönelik bir hamle olarak buna bakmak lazım. Hava zaten yağmurlu, serin. Bir yandan da yaz gelmesini de bütün Türkiye geneli bunu umut ediyordur. İstanbul'da da geçtiğimiz günlerde aynı hava şartları vardı. Bunları konuşabiliriz artık. Yani bu saatten sonra bizim konuşabileceğimiz ve tartışabileceğimiz konu Sergen Hoca'nın geleceği, yönetimin ne yapacağı. Benim bakış açım bu yönde.
1: Ne bekliyorsun Sergen Hoca'nın geleceğiyle ilgili?
2: Değişim beklemiyorum.

0: Çok net söyledin.
1: Yani beklemiyorum açıkçası. Yani bu arada Trabzonspor maçının ardından başladı zaten. Hoca adayları havalarda uçuşuyor. Çok konuşuluyor işte yeni bir teknik adamın geleceği. Bunun biraz sebebi o maçın ardından Sayın Başkan'ın Loca'da yönetimiyle yaptığı toplantıdaki fikirler. Herkes aynı fikirde olmak değil bir yönetim kurulu içerisinde. En son ortak bir kanaate varması gerekiyor yönetimin. Çoğunluk Sergen Hoca ile istikrardan yana. Yani bir sezon, yeni sezona da Sergen Hoca ile başlangıçtan yana. Arada tabii ki bazı yöneticilerin de farklı fikirleri oldu. Yani değişim daha iyi olabileceğini düşünen yöneticiler de oldu. Dolayısıyla bu haberler de tabii ki medyaya vesaire bizlere bilgiler olarak yansıyınca insanlar da hemen hoca arayışlarına belki başladı.
2: Bir beklenti içerisine
1: giriyor. Beklentiye girip acaba kim Beşiktaş'ın hocası diye bir arayışa başladı ama yani Sergen Hoca geçtiğimiz maçın ardından görevim devam ediyor dedi. Geleceğe yönelik bir mesaj verdi aslında. Şu an görevi bırakmaya yönelik vesaire herhangi bir tutum içerisinde olmadığı belirtiliyor yakın çevresince de. Hani Brizespor maçının içerisinde bir hikaye yaşanır ve bu hikayenin sonunda farklı bir şey ortaya çıkar. Bak bunlar bambaşka şeyler. Hayatın içerisinde var çünkü.
0: Evet.
1: Fikir değişiklikleri. Ama ben şu ana gelene kadar olan pozisyonu anlatıyorum. Sergen Hoca tarafında bir görevi bırakma gibi düşünce yok. Yönetim tarafında daha ziyade orada çoğunluk, özellikle futbol tarafına bakan çoğunluk hocayla bir yeni sezona giriş istiyor. Şampiyon olduktan sonra Beşiktaş Sergen Hoca ile başladı o sezona. Olmadı, işler iyi gitmedi. Bir değişime girmeye başladı. Tam 10 kez değişti o koltuk. Yani sürekli her sezon içerisinde 1-2 hatta bir ara hatırlıyorsunuz 6-7 kez oldu. Dolayısıyla hani bunları tekrar yaşamamak adına yeni transfer dönemi, yaz transfer döneminde de yeni oyuncuları kadroya katarak daha güçlü, daha net oyuncuları kadroya katarak Sergen Hoca'ya iyi bir kadro verip o şekilde bir sezona baştan isteği var çoğunlukta. Ama arada değişim daha iyi gelir şu anki ortamda bize diye düşünen yöneticiler de var. Burada başkanın da Sergen Hoca ile alakalı olumsuz aldığı bir karar, bir düşünce vesaire şu an yok. Rize Spor maçının ardından olacak olan toplantı için de belirtilen şu. Ya bu Sergen Hoca'nın geleceğiyle alakalı bir toplantı değil. Bu tamamen yeni sezon planlamasına dair yapacağımız bir görüşme. Neler yapacağız, neler yapabiliriz? Bu sadece transfer değil, transferin dışındaki konular da var. Sonuçta buranın bir idaresi de var. Sergen Hoca'nın çevresindeki profesyoneller de var, ekibi var vesaire birçok konu var. Özel olarak görüşecekleri konular da var. Fikirler çatışır, kabullenilmez bazen değil mi? Birine bir şey söylersiniz hani şu olsun bu olsun fikirler ayrılır. Ondan sonra oralarda farklı düşünceler ortaya çıkabilir. Yani şimdi toplantının sonucunda başka bir şey ortaya çıkar. Onu toplantının içerisinden bir şeyle yan yana getirmek gerekiyor. Ama şu anki pozisyon tamamen Rizespor maçından sonra da sanki Sergen Hoca'nın geleceği oturulup konuşulacak başkanla Sergen Hoca arasında gibi bir hava yaratıldı ya, değil. Aslında o bir gelecek sezona yönelik görüşme. Yeni sezon planlamasına dair bir görüşme. Dediğim gibi şu an mevcutta en azından bugüne gelene kadarki tabloda bir değişim öngörülmüyor ama yarın ne getirir bilemeyiz.
0: Kaya, bir değişimin gerekli olduğunu düşünen tarafta mısın? Yoksa Sergen Hoca ile Beşiktaş'ın yeni sezona başlaması planlamalar açısından daha mı doğru olur? Ne geçiyor aklından? O güne de hala sorularım olacak.
2: Ya benim net olarak düşüneceğim şu, bu sezon Sergen Hoca takımın başına geldikten sonra şu anki sezon sonuna geldik. Bir dokunuş yapabildi mi? Oyun anlamında bir dokunuş yapabildi mi? Oyuncu özelinde bir dokunuş yapabildi mi? Yönetimle ortak bir noktada buluşabildiği bir konu oldu mu? Yani bu tartışma anlamında söylemiyorum bunu. Transferler üzerinden, mesela kaleci örneğinden verelim. Bir kaleci transferi yapıldı, çok fazla süre verilmedi. Belki Sergen Hoca'nın istemediği bir kaleciydi gibi gibi.
1: Öyle zaten.
2: Evet, ya oyun anlamında da Sergen Hoca teknik direktörlük kariyerine zaten daha öncesinden başladığında Beşiktaş'ın başında şampiyonluk yaşamış bir teknik direktördü. Ama bu sezon gelirken yorumculuk devamında yorumculuğu bırakıp takımın başına geçtiği denklemde bazı oyuncular bu durumu içerledi. Takımdan ayrılanlar da oldu. Okan, daha doğrusu Sergen Hoca'nın bu konuşmalarına göre ya da açıklamalarına göre etkilediğini düşünüyorum. Bu saatten sonra yeni sezona Sergen Hoca ile başlamak Beşiktaş camiasına herhangi bir konuda artık atabilecek bir noktası var mı? Bence bunu düşünmemiz lazım ve ben bundan dolayı evet bir yandan istikrarın da iyi bir şekilde ya da devamlılığının iyi olduğunu düşünüyorum. Ama Beşiktaş'ta bu sezon Sergen Hoca bence Beşiktaş uyuşmadı. Bu dönemde uyuşmadı. Çünkü dokunabildiği bir tarafı oldu mu olmadı mı olumlu ve olumsuz tarafından baktığımda benim kafamda olumsuz senaryo daha fazla canlanıyor. O yüzden yeni sezona bence yeni bir değişimle Beşiktaş'ın girmesi gerekiyor. Teknik direktör olarak ya da son zamanlarda bu söz çok meşhur oldu. Bütün takımlar için de bunu söyleyebiliriz ama ekibini gözden geçirmesi gerekiyor. Sergen Hoca'nın da. Çünkü hem transferde hem içerideki çalışmalarda çünkü tek başınıza her şeyin üstesinden gelemezsiniz. Bazı zorluklarda görevleri paylaşmanız da gerekiyor. Sergen Hoca'nın görev verdiği kişi veya kişiler bu sorumluluklarını tam anlamıyla yerine getiriyor mu? İçerideki dengeleri çok fazla bilmiyorum. Dışarıdan bir göz olarak bunu ben yorumlamaya çalışıyorum bu noktada. Oyuncu anlamında illaki dokunduğu olmuştur. Haksızlık da yapmak istemiyorum. İşte Orkun gibi bir transfer yapıldı. İlk geldiğindeki Orkun'un performansıyla sezon sonuna kadar farklı bir Orkun ortaya çıktı. Hani bazı oyunculara dokunabildi ama Cengiz'e geçmişte olduğu gibi dokunamadı. Yani bu saatten sonra zaten Cengiz hangi teknik direktör dokunmaya çalışsa bile bir faydası olacağını düşünmüyorum ama işte Çerne'nin performansının düşmesi gibi gibi denklemler var. Çok fazla kadronun değişmesi. Evet geldikten sonra transferleri Sergen Hoca yapmadı sezon başında. Bir ekip vardı onunla devam etti. Ocak ayında takviyeler yaptı. Bir sadece ligin ortalarında iyi bir denklemde ilerletti. Üst üste bir galibiyet serisi. Yenilmiyordu daha doğrusu galibiyet serisi derken kaybetmeme serisi vardı. Ama bunun devamında sezon sonunda Sergen Hoca şu maçta da şöyle yapıp böyle çevirdi ya da böyle bir etkisi oldu diyebileceğim bir maç benim aklıma gelmiyor. Yani çok fazla teknik adam dokunuş anlamında bir maç benim aklıma gelmiyor. Ve bundan dolayı da yeni sezona Beşiktaş yönetimi teknik adam değişikliğiyle girecekse eğer bunu ilk önce teknik adamı getirip oyuncuları ona göre organize etmesi lazım. Çünkü en büyük hatayı burada Fenerbahçe'de yapıyor. Geçtiğimiz sezonda da bu sezonda da Fenerbahçe'de ne konuşuyoruz? Oyuncular geliyor, teknik adam ondan sonra geliyor. Yani her hoca geldiğinde şunu söylüyor. Onlar da kendi açısından haklı bence. Bu kadroyu ben kurmadım. Benim kurmam lazım. Bir kamp dönemi geçirmem lazım. Bu oyuncuları tanımam lazım. Yükleme yapmam lazım. Gibi gibi denklemler hep olabiliyor. Ama tabii benim net olarak bundan 3-4 hafta önceki düşüncem şuydu. Sergen Hoca ile Beşiktaş yine istikrardan yana olmalı, devam etmeli. Ama son haftalar yaklaştıkça oyun anlamında da çok fazla pozitif yönde bir şey göremeyince fikrim değişti.
0: Fenerbahçe'ye bir dönüş yapacağız. Sarı lacivertlerin gündemiyle ilgili değerlendirmelerimiz söz konusu olacak. Ve tabii ki gündem başkanlık seçimi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesini 22 Mayıs'ta açıklayacağını belirtelim. Yıldırım'ın bazı değerlendirmeleri var. Onu da ekrana taşıyalım isterim. Aziz Yıldırım şöyle bir ifade kullandı. Gelecek sezon şampiyon olamazsak Fenerbahçe'yi çok büyük tehlikeler bekliyor dedi.
3: Fenerbahçe'nin bu sene 2026-27 senesinde şampiyon olma mecburiyeti var. Olmazsak çok büyük tehlikeler Fenerbahçe'yi bekliyor, haberiniz olsun. Biz bunu yapacak, yıkacak, şampiyon olacak bir camiayız. Hep beraber hareket edersek. Geçmişte bunları hep gösterdik. Yaptık. Çocuklar gelecek. O gelecek Fenerbahçeli olursanız Fenerbahçe'nin de geleceği olur. Hiç çocuk yok. 20 sene, 30, 40 sene sonra Fenerbahçeli de yok demektir. Biz çocukları Fenerbahçeli yapmalıyız. Onun için 2024'te geldim. O gün de şartlar uygundu. Yani biz ekip olarak seçilmiş olsaydık kesin söylüyorum başarı yakalardık. Sakın kimse aklından şunu geçirmesin.

0: Aziz Yıldırım ya başkanlık istiyor, bunun için geliyor. Ben başkanlık falan düşünmüyorum. Başkanlık yaptım, hapse gittim. Onun için aklımda ille başkan olacağım. Ben böyle bir dert, 2018'de seçilemedi, gitti, onun için geliyor, başkan oluyor. Bunu söyleyenler de var. Hiçbir zaman kabul etmedim. Ben 2018'de kongreleri o kadar verdiler, saygılıyız, bitti. Ama Fenerbahçe, bakın 8 sene oldu ben ayrılalı, 8 senedir Fenerbahçe başarılı olamıyor. Yok efendim 99 puan aldık mı? Ya bırakın bunlar, şampiyon oldunuz mu? 60 puan, şampiyon bitti. Öyle yani, şunları yaptık, şöyle yaptık, sonuç? Ona bakarsan 9 defa ikinci olmuşuz benim zamanımda. İyi mi? Hayır. Şampiyon olmadıktan sonra iyi değil. Biz kavga istemiyoruz. Biz herhangi bir noktada insanlarla savaş açmak istemiyoruz. Ama hakkımızı almaya kalkarlarsa bunu bilsinler. Her türlü savaşı yaparız. Bunun için de yeni bir ekiple geliyoruz. Ayın 22'sinde de bütün bu arkadaşları basın toplantısıyla kamuoyuna açıklayacağız, duyuracağız. Herkes değerli insanlar, sizler de sahip çıkacaksınız, inanıyorum buna. Onlar da kulübe hizmet edecekler uzun yıllar. Yani öyle bir sene iki sene değil. Ben inanarak geliyorum. İnanmasam gelmem, bunu bilin. Ve bu kanı durduracağım. Ne olursa olsun. Hangi şartlarda. Şimdi para şöyle, para koyacağız, böyle yapacağız filan. Biz hiçbir zaman para lafı konuşmadık. 20 sene sanki zannediyorlardı ki Fenerbahçe bank var, oradan parayı alıp harcıyoruz. Paramız azdı, yoktu. Ama kimse bilmiyordu, ama herkes şunu biliyordu. Fenerbahçe ne isterse yapar. Yine biz yapacağız. Oyuncuyu da getireceğiz. Antrenörü de getireceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız. Ama el ele. Sizler destek olmazsanız biz bir şey yapamayız. Bunu bilin. Parçalanmayalım, bölünmeyelim. O trollerden inanmayın. Bir şey varsa bizim ağzımızdan duyarsınız, söyleriz sizlere. Her şey açık olacak, şeffaf olacak. Kaça aldım söyleyeceğim. Kaça sattım söyleyeceğim. Hepsini bileceksiniz. Öyle duyum yok.
1: Biz mevzu başlayalım. Aziz
2: Yıldırım'ın açıklamalarını ekrana getirdik. Hakan Safi ve Aziz Yıldırım arasındaki seçim tabii ki oldukça rekabete sahne olacak. İlginç bir seçim de olacak ki o gün Aziz Bey varsa enteresan şeyler her zaman yaşanabilir. Evet, söylemler olabilir. Sakinlik ve hararet anları olabilir. Böyle bir durum söz konusu.
3: Çok sakin giderken bir anda
2: şiddetlenebilir bitirsin, durum. Tabii. Yani sürprizleri açık.
3: Bu kez biraz daha farklı gördüm Sayın Aziz Yıldırım'ı.
2: Nasıl gördün?
3: Şu anlamda söylüyorum. Son seçimini hatırlarsınız. Aslında kendi mesajıyla kendi golünü yedi. Yani Mourinho mesajı verdi camiaya. Kendi kalesine gol olarak döndü. Öyle değil mi?
2: Evet.
3: Yani o güne kadar aslında biz Sayın Ali Koç tarafından hiç bunu duymamıştık Mourinho'yu. Hatta Beşiktaş'tan duymuştuk. Hatırlarsınız Sayın Hüseyin Yücel bir açıklama yapmıştı Mourinho ile ilgili. Aziz Yıldırım'dan duyduk ama Ali Koç ve yanındakilerden duymamıştık. Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamasından sonra biz Mourinho, Ali Koç, Branko bu hikayeyi bir yerde duyduk ve seçimin kaderine çok büyük etki etti. Belki de kaderini belirleyen konuydu Mourinho. Bu kez dikkat ederseniz teknik direktörünü, futbolcularla ilgili konuları seçim bittikten sonra açıklayacağını söylüyor. Tekrar aynılarının yaşanmasını istemiyor bence. Bir önceki seçimi o aşamasını iyi analiz ettiğini gösteriyor. Yani yoksa herkes her gün soruyor. Görüyorum yani arkadaşlarımızdan da takip ediyoruz. İşte Fenerbahçe taraftarlarının sorusu net. Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayı kim? Hakan Safi'nin teknik direktör adayı kim? Değil mi? Önemli bir konu aslında Fenerbahçe'nin genel kurul üyeleri açısından çok net belli oluyor. Belki de adaylar orada artı veya eksisini düşünerek kendi kafalarındaki adayın bunu ön plana çıkarmak istemiyorlar. Ben burada biraz daha Hakan Safi'ye transfer, işte futbol aklı vesaire gibi konular görüyoruz. Yani Paolo Maldini ile ilgili bir şey yazıldı dün İtalyan basınına.
2: Bir virgül koyalım mı? Devam edeceğiz. Emre Kaplan bizi bekliyor sevgili seyirciler. Galatasaray'da şampiyonluk kutlamalarına çok geniş yer ayıracağımızı söylemiştik. Sözü Emre'ye bırakıyorum.
4: Kerem, teşekkürler. Beyoğlu'ndayız. Galatasaray Lisesi'nin önünde, Galatasaray'ın kurulduğu ocağın önündeyiz. Bir gelenek Galatasaray'da artık, şampiyonluk kutlamalarının başlangıç noktası burası oluyor. Oyuncular kısa süre içerisinde burada yerlerini alacaklar. Binlerce taraftar da İstiklal Caddesi'nde, Beyoğlu'nun farklı noktalarında şampiyonluğu kutlamak için, o kutlamaların başlangıcını görmek için yerlerini almış vaziyetteler. Kameraman arkadaşım Özkan Şafak şu an size gösteriyor. Lisenin kapısının önündeyiz. Buradaki bu önümüzdeki yoldan Galatasaraylı oyuncular kendilerini bekleyen üstü açık otobüse doğru gidecekler ve ardından da stadyum yolculuğu başlayacak. Yaklaşık 2 saatlik bir yolculuğun ardından stadyumda kutlamalar başlayacak. Saat 19.05'te Galatasaraylı oyuncular, Galatasaray teknik heyeti, bu sezon şampiyonluğa emek veren herkes şampiyonluğu stadyumda kutlayacak. Saat dediğimiz gibi 19.05'te başlayacak ama öncesinde burada yoğun bir coşkunun olduğunu söyleyelim. Beyoğlu'nun her yerinde Galatasaray taraftarları yerlerini almış vaziyetteler ama tabii ki öncelik burası, İstiklal Caddesi, Galatasaray Lisesi'nin hemen kapısının önündeyiz. Basın mensupları içinde yine üstü açık bir otobüs ayarlanmış. O yolculuk esnasında da Galatasaraylı oyuncuların şehir turu diyeceğim, bir anlamda şampiyonluk, bir anlamda bir şehir turu atacaklar. İstanbul'un her yerindeki taraftarını selamlayacak Galatasaraylı oyuncular ve devamında da dediğimiz gibi stadyumda kutlamalar devam edecek. Saat 19.05 itibariyle tabii ki sembolik bir saat, Galatasaray'ın kuruluşunu sembolize eden saatte de stadyumda kutlamaların gerçekleşeceğini söyleyelim. Şu anda binlerce taraftar İstiklal Caddesi'nin birçok noktasındalar. Dün Galatasaray bir antrenman gerçekleştirmişti. Bugün tamamen kutlamalara ayrıldı. Dakikalar içerisinde de oyuncular Galatasaray Lisesi'nde, Galatasaray'ın kurulduğu ocakta yerlerini alacaklar. Kutlamaların başlangıç noktası burası. Taraftarla bir araya gelecekler ve gerçekten çok da taraftarın yakından temas edebileceği bir nokta olduğunu söyleyelim. Güvenlik güçleri tabii ki önlemlerini almış vaziyette. Bir koridor oluşturuldu buradan oyuncuların geçişi için ama oyuncuların ve teknik heyetin çıktığı anlarda tabii ki Galatasaray taraftarının da coşkusunun artacağını ve kendilerine çok yakından görme, yakından temas etme imkanı bulacaklarını söyleyelim. Biz yavaş yavaş lisenin içine doğru geçeceğiz. Oyuncular oraya geliyorlar, orada yerlerini alacaklar, kutlamaları orada başlatacaklar. Buradaki atmosferi sizlere aktarmaya çalıştık ama yayınımız şimdilik sadece bir ara vereceğiz. Saatler boyunca Galatasaray'ın şampiyonluğuna dair detayları, buradaki bütün görüntüleri aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım Kerem.
2: Teşekkürler Emre. Hareketli bir gün Galatasaray camiasını bekliyor. Fenerbahçe'nin gündemiyle ilgili konuşuyorduk. Aziz Yıldırım'la alakalı o gün sözlerini tamamladıktan sonra Galatasaray'a bir dönüş yaparız. Tekrar Sarı Kırmızılı Kulübün şampiyonluk günüyle ilgili detayları değerlendirme fırsatını yakalamış oluruz. Kaya'nın da eminim ki bu konuda söyleyecek çok şey vardır. Tabii. Doğru mu Kaya?
3: Doğru.
2: Tamamdır. Az sonra Kaya'ya dönüş yapacağım.
3: Ben bitireyim. Aziz tabii Yıldırım'la ilgili söyledim. Bir önceki seçimden bence aldığı çok iyi sonucunu analiz ettiği bir kısım var. Orada da hata yapmak istemiyor. Ama Hakan Safi tarafı ise daha öne geçebilmek için biraz daha transfer işleri, işte futbol aklı konusu vesaire, teknik adam konusunda daha agresif davranıyor. Orada cezbedici isimlerle birlikte bu yarışta öne geçmeye çalışıyor. Bu da çok makul, anlaşılabilir iki taraf için. Hayırlısı olsun. Fenerbahçe'de daha çok seçime kadar çok şey yaşanır.
2: Aziz Yıldırım'dan bahsedince benim de bilinçaltım herhalde ortaya çıktı. Sana doğru mu sorusunu yöneltmiş.
5: Ben de o yüzden güldüm.
2: Galatasaray'a bir dönüş yapalım. Sarı Kırmızılı Kulüp için şampiyonluk günü dedik. Kaya, nasıl bir plan program var? Emre biraz bahsetti.
3: Evet.
2: Ama böyle şampiyonluğu Galatasaray kazandı. Aslında evinde kutlama imkanı da buldu ama böyle bir ekstra güne de ihtiyaç duyabiliyor camia. 4 sene üst üste
3: evet.
2: Oluyor bu. Ne bekliyor bizi bugün?
5: Ya şimdi şöyle başlamak daha doğru olur. Galatasaray'ın bu sezon saha içerisinde bazı maçlarda performans anlamında biz eleştirmiştik ya. Artık doymuşluk mu var diye. Şampiyonluk kutlamalarında da 4. sezonu Galatasaray'ın ve üst üste kutlamalar yapıyor her yıl. Burada da bu kutlamayla alakalı da doymuşluk söz konusu olabilir mi? Ama tabii ki Galatasaray bunu çok iyi bir şekilde bu sezonda şampiyonluk ipini göğüsledi ve çok iyi bir şekilde de noktaladı. Bugün kutlamalar geçtiğimiz sezona göre çok fazla, işte şarkıcıların sahne alacağı bir ortam olmayacak.

0: Daha çok futbolculara açılan özel alanlar ve saha içerisindeki kurulan bir platformda saha içerisindeki satışa çıkarılan paketler var taraftarlar için. Onlardan faydalanacak. Futbolcuları yakından görmek isteyen taraftarlar, zaten Galatasaray günler öncesinden bu biletleri satışa çıkarmıştı. En önemli nokta da şu, herkesin bütçesine uygun bir bilet fiyatları ortaya çıktı. Bütün taraftarlar tribünün farklı yerlerinden bu şampiyonluk kutlamasını yerinde takip edebilmek için her bütçeye uygun bir stratejiyle ilerlendi. Bugün zaten Emre de az önce aktardı. Galatasaray Lisesi'nin önünden üstü açık otobüste geçtiğimiz sezonda benzeri yaşanmıştı. Futbolcular kutlama yaparak belli duraklar var. O duraklar üzerinden Rams Park'a gelecek. Rams Park'ta da az önce ifade ettiğim gibi bir şarkıcı, herhangi bir bilindik bir isim sahne almayacak orada. Daha çok DJ performansları olacak. Futbolcular zaten bu şampiyonluk için, biz Samsun maçından önce de konuşuyorduk ya, hangi şarkıyla çıkacaklar diye.
1: Evet.
0: Bu listeler falan herkes zaten listesini yaptı, teslim etti. Doyasıya bir eğlence ortamı olacaktır orada. Ve bu sezon daha fazla böyle stadyumda derli toplu bir kutlama olacak gibi duruyor. Neden bunu söylüyorum? Basın mensuplarının yerleri belli. Sağ kenarına, kenarlara dikilen çok fazla insan sayısı olan, işte şöyle açıklayacağım, futbolcuların birinci derece yakınlarından da öte, her sezon o kalabalık gördüğümüz görüntüyü bu sezon, özellikle bu akşam görmeyeceğimizi düşünüyorum. Çünkü ona göre bir platform kuruldu orada. Hem futbolcular eğlencenin tadını çıkaracak, şampiyonluğunu doyasıya yaşayacak, hem de tribündeki taraftarlar net olarak saha içerisinde daha rahat görecekler. İnsanlar orada haksızlık olmaması bence çok önemli bir konu. Bunu neden söylüyorum? Kale arkasından bilet alanda o kutlamayı görsün, telefonla bir iki kare çekebilsin. Ortadan alanda, VIP'de olanda mesela. Bu ortamı zaten oluşturmak bence çok çok önemli. Bugün böyle bir ortamda futbolcuların işte özel tercihleriyle bir kutlama gerçekleşecek. Fakat şu geçmedi bana hala. Hani dedim ya, doymuştuk. Çünkü ilk sezonu Galatasaray, Okan Hoca'nın aslında dördüncü sezon içerisinde ilk sezonki şampiyonluğu, ikincisi evet yine böyle çok hırslı olabiliyor, üçüncüsü diyorsunuz, dördüncüsü, ama Galatasaray kulübünde şu var, her sezon biter bitmez hemen hedefi belirlemek. Şimdi hedef 27 genel mottoya baktığınızda.
1: Bitti ya, bu, yani aslında o şampiyonluk.
0: Yani şey olmuyor böyle, yani çok fazla duygu anlamında geçiyor mu geçmiyor mu, o konuda biraz ben araftayım ya.
1: Peki şarkıcı olmamasını mesela sen nasıl değerlendiriyorsun? Ben taraftar olsam ve futbolcu olsam diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Bence böylesi daha iyi.
0: Bence de böylesi daha
2: geçen
0: iyi.
2: Geçen yıldan biraz herhalde dili yandı.
1: Yo, ondan önceki dönemler de öyle. Yani belki hani daha önceki
2: ama
1: yıllarda
2: çıkan... Ama
1: en son
2: geçen yılki çok tartışıldı.
0: Yeni kapıdaydı o yüzden.
1: Buradaki
0: o,
1: bu sezon böyle bir organizasyon olmadığı için davet almayan şarkıcılar belki biraz üzülmüş de olabilirler. Yani bizi izliyorlarsa, yani onların hisleriyle, karşılıklı hislere sahip
0: onun için bir detaylı
1: rağmen,
0: bir şekilde anlatırız.
1: Empati yapabiliyorum ama bu daha güzel sanki.
0: Ya şimdi şöyle, geçen sezon, geçtiğimiz sezon Yeni Kapı'daki o şampiyonluk kutlaması çok büyük bir cesaretti. Bunu her camia, her yönetim, yapar ya da yapamaz tartışmasına girmeyeceğim ama 1 milyon kişiyi bulacak taraftar sayısını toplamak büyük bir başarı. Ama oradaki organizasyonlar ciddi anlamda aksadı. Yani herkes şikayetçiydi.
1: Yağış da burada çok önemli bir faktör oldu mu?
0: Evet, hem yağış hem de istenilen kurgu orada yapılamadı. Zaten hemen ondan sonra da nasıl bir aksiyon alındı? Biz stadyumda bu işi daha iyi yapıyoruz. En iyisi stadyumda tekrar bunu telafi edelim. Futbolcular da bunu istedi zaten. Stadyumda olmuştu. Şimdi sanatçılarla alakalı canı gönülden herhangi bir karşılığı olmayan, bir karşılık beklemeyen sanatçılar da var. Gelmek isteyen, sahne almak isteyen. Çıkıp taraftara, evet taraftara böyle dokunabilecek sanatçılar var mı? Var. Galatasaray'la özleşen, sahneye çıktığında taraftarı da böyle etkileyecek. Ama buradaki düşünce şu, daha çok futbolcuların tercih ettiği şarkı, bunu biz verelim içeride artık ya da kabindeki DJ'ye, o çalsın, futbolcu tamamen eğlensin burada. Yani futbolcunun önüne hiç kimse burada geçmesin, gölgelemesin ya da herhangi bir aksaklık olduğunda bu konuşulacağına doyasıya normal akışında bir şampiyonluk kutlaması yapalım düşüncesiyle ilerleyen bir süreç olduğunu düşünüyorum. Benim zaten burada en büyük kafamdaki soru işareti geçtiğimiz şampiyonluklarda da o saha içerisindeki kalabalık. Yani burada herkes rahat bir şekilde görsün. Örneğini verdik geçtiğimiz yayınlarda da.

0: farklı ülkelerde, Avrupa'da şampiyonluklar yaşanınca meydanlarda kutlanıyor. Galatasaray geçtiğimiz sezon Trabzon'dan sonra bir Trabzonspor'un da böyle bir galiba kutlaması olmuştu.
1: İlk yeni kapıda.
0: Evet, evet. Yeni kapıda olmuştu. Ama Galatasaray'ınki çok rekor, tarihi bir sayıyla gerçekleşti doğal olarak burada. Çok büyük bir başarıydı. Avrupa'da bunlar meydanlarda kutlanırken Galatasaray'da bu sezon stadyumda daha rahat, herkesin konforlu edebileceği bir şekilde organizasyon düzenledi. Yine drone şovlar olacak. Geçtiğimiz sezon da olmuştu Rams Park'ta. Artık Icardi için son bir kutlama mı, veda gecesi mi deriz? Yani böyle hep duygu geçişi olacak bir gece de olabilir. Takımdan kiralık olarak gidecek oyuncular için de aynı şekilde. Bu gecenin anlamı yine Galatasaray için bence çok çok yüksek bir, anlamlı bir gece olacağını düşünüyorum.
2: Sen nasıl gördün Galatasaray'ın kutlama programı ile ilgili stratejisini?
1: Daha sade. Dediği gibi yani futbolcu ön plana çıkaran, işte sanatçı, şarkıcı vesaire değil, futbolcu ön plana atan bir program düzenlemesi. Çünkü herhalde önceki kutlamalardan biraz da oradaki olumsuz eleştirilerden de biraz yola çıkarak yeni bir düzenleme yapıldığını düşünüyorum. Yani DJ performansları var sanırım. Benim evet. Önüme çıktı birkaç farklı DJ sahne olacak. Dolayısıyla futbolcu önünde olacak. Arkada bir set olacak. Ne güzel. Futbolcuları daha fazla görünürlüğü olacağı bir kutlama tarzı. Diğer türlü çünkü futbolcular araya giriyor, evet eşlik ediyor vesaire ama biraz daha az görünüyor. İnsanlar oraya aslında konsere değil, futbolcuları görüp şampiyonu kutlamaya evet. geliyor. Biraz şöyle de düşünelim bunu. Galatasaray'da kombine bulmak çok zor. Yani mesela sezon bitmeden kombineler satışa yenilenmeye zaten. Açılıyor. Evet. Zaten mevcut hak sahipleri yeniliyor. Sınırlı sayıda biletle yeni sezon başlıyor, öyle değil mi? Ya bir sezon boyunca Galatasaray maçına gitmek için bekleyip gidemeyen çok sayıda insan oluyor dolayısıyla. Ama burada mesela geçerli değil bildiğim kadarıyla kombineler. Dolayısıyla ilk kez belki de birçok futbolcuyu görecek olan minik taraftar vardır, aile vardır. Değil mi? Eş dost bir araya gelip ilk kez görecek olanlar vardır. Hani onların önünde daha fazla görünürlüğe sahip olmaları bence daha güzel.
0: Katılıyorum. Yani çünkü bu sadelikten de ziyade hem burada futbolcuların çıkarken işte podyuma isimlerin anons edilmesi, çocuklarıyla beraber, eşiyle beraber yanında olması. Yeni Kapı'da da aynı benzer senaryo gerçekleşse bile futbolcu ailelerin nerede oturacağı, nereden takip edeceği, işte yağmur senaryosu. Çünkü orada üstü açık bir yer. Her ne kadar tedbir alsanız bile sayı olarak fazla olunca o alan da yetmiyor. Burada yine stadyumdasınız, evinizdesiniz, daha rahat kutlama yapabiliyorsunuz. Bunun artısı bence çok yüksek olacak. En büyük benim beklentim yine bu akşam. Son dönemlerde zaten drone gösterisi çok fazla ön plana çıktığı için. Bence orada Galatasaray yine üzerine düşeni yapacaktı. Çünkü Yeni Kapı'da rüzgardan dolayı bu drone'ları kullanamamışlardı. Gisiyad'ın bir kutlaması olmuştu. Orada çok güzel bir şov yapılmıştı. Bu akşam da yine o drone'larla bazı göndermelerde Galatasaray bulunacaktır diye düşünüyorum.
2: Icardi'den az önce bahsettin.
0: Evet.
2: Biraz futbola da dönelim. Kutlamalardan da yine bahsederiz. Ama Icardi'nin durumunu hakikaten camia merak ediyor. Son maç için bu bir veda mıydı?
1: Ya da veda şarkısı gelir mi?
2: Bu bir vedaydı şeklinde sorular ve görüşlere tanıklık ettik gayet hemen.
0: Evet.
2: Bugün ne bekliyorsun? Ve önümüzdeki günlerde ne bekliyorsun? Ya, esas önemli olan bu.
0: Tabii şu an şöyle bir denklemin içerisindeyiz. Tahmin zaten herkesin tahmini yolların ayrılacağı. Ama Galatasaray yönetimi üzerine düşeni yapacaktır. Burada geçtiğimiz haftalarda
2: nedir Galatasaray
0: bahsettim.
2: Yönetiminin üzerine düşen?
0: Tekrar edelim. 1+1 sözleşme konusu. Maaşında yarı yarıya indirim. 4 milyon euro 5 milyon euro civarında bir maaş teklif edilecek. Ve 1+1 kontrat sunulacak burada Icardi'ye. Icardi Galatasaray'dan yıllık 10 milyon euro maaş alıyor. Bunun yarısını sponsorlar karşılıyordu. Yarısı da Galatasaray Kulübü zaten ödemesini yapıyordu. Dursun Başkan şu ana kadar bulunduğumuz ortamlarda hep üzerine basa basa bunu söyledi. Icardi bizim bir sembolümüz, süperstarımız, biz ona değer veriyoruz. Özellikle çocukları Galatasaraylı yapması ve Galatasaray markasına değer katması, bu değeri her sezon bir üste taşımak için gayret göstermesi diye geçmişte de çok açıklama yaptı bize. Ve bunun içinde bir vefa olarak Galatasaray üzerine düşen görevi yerine getirecektir. Kontratı sunacaktır.

0: Torreira gibi, Lemina gibi oyuncularında sezon sonunda iyileştirme yapılacağı ve kontratlarına güncelleme yapılacağı konuşuluyordu. Ocak ayında o yüzden Icardi ile masaya oturulmadı. O dönemden bu zamana kadar Icardi'nin belli başlı Galatasaray kulübüne karşı bir kırgınlığı ve şikayeti oluştu. Çok fazla süre alamaması, son 10-15 dakikalarda oyuna girmesi, Ocak ayında resmi olarak masaya oturulmaması, teklif gelmemesi. Tabii bu konularda kendi penceresinden Icardi haklı olabilir ama Galatasaray kulübünün de diğer yandan net olarak burada haklı olduğu bir nokta var. Ciddi bir sakatlıktan çıktı. Bu sezon geçtiğimiz sezon kadar zaten efor ortaya koyamadı. Saha içerisinde beklenilen Icardi profili, evet, attığı gol sayısı hiç fena değil bu haliyle bile. Kendini gösterdi. Bitirici bir oyuncuydu ama hem teknik ekibin hem de yönetimin beklediği Icardi profili aslında bu sezon oluşmadı. Çünkü izin dönüşleri, ekstra çalışmalar yapılması beklenirken ya da izinden daha erken gelip çalışma yapılması, takımındaki kaptanlık sorumluluğunu yerine getirilmesi gibi denklemler. Çünkü şu var, siz bir takımın kaptanısınız, takım arkadaşlarınız ısınmaya çıkıyor, Icardi ısınmaya çıkmıyor mesela. Yani bunu söylediğimizde de mesela ilk başta şöyle bir cevapla karşı karşıya kaldık biz. Icardi zaten geçtiğimiz dönemlerde de çıkmıyordu. Tamam çıkmıyordu da bu sezonla geçen sezon arasındaki Icardi dağlar kadar fark var. Ve sakatlık yaşamamıştı. Bu sezon sakatlık yaşadı. Daha fazla duygusallık ağır basıyordu Icardi'ye. Bu sorumluluklarını da Icardi yerine getirip o şekilde beklenti içerisine girseydi belki o beklentinin karşılığını alabilirdi.
1: Yani müthiş bir kaptanlık vazifesi göstermiş olsa, takımı yukarı çekse, söylemleriyle, duruşuyla, oynamadığında problem etmemesiyle ya da problem çıkarmamasıyla belki şampiyonluğa verdiği katkı daha da büyük olabilirdi. Bunu yapsaydı, bunları yapsaydı bakış açısı da değişebilirdi kendisinin geleceğiyle ilgili kulüp
0: katılıyorum
1: içinde.
0: %100 aynı düşüncedeyim ben de. Buradaki işte o denklemde şimdi oyuncuyu getirirken neler yaptınız imzayı attırana kadar? Ne şartlarla getirdiniz? Ve 2 yılı nasıl geçti? Yani hayal dünyası gibi. Yani bir Galatasaray takım içerisinde kralını bulmuştu. Net olarak bence buydu. En yabancı golcü unvanını da elde etti. Hacı'nın da rekorunu geçti. Yani 2 yıl içerisinde Icardi'nin Galatasaray camiasına kattıkları, özellikle bir nesili diyoruz, bu çok hafife alınsa bile bence çok büyük bir başarı. Ve çocuklar işte sokakta gördüğümüz, okulda gördüğümüz, bir AVM'de gördüğümüz, nerede görürseniz görün, bütün miniklerin üzerinde Icardi forması. Son dönemlerde biraz daha Osimhen maskesi de görmeye başladık ama çocuklarda. Ama Icardi farklı bir denklemdi. Hem sağ içerisinde yaptıkları ve sağ dışarısında yaptıkları. Fakat işte bu futbol. Futbolda dün yoktur diye boşuna denilmemiş bir söz. Yani önünüze bakmanız lazım. Geçtiğimiz dönemlerde Galatasaray'da çok fazla bu şekilde hizmet eden oyuncu vardı ama Icardi ayarında olmamıştı hiçbir zaman. İşte Snyder gibi.
1: O gün Icardi'nin yarını dünü gibi olabilir mi? Yoksa farklı bir hikayeye
2: veda
1: doğru mu gideceğiz?
2: Veda şarkısı çıkar herhalde artık. Bilmiyorum şarkı seçimi ne olacak da belki taraftarı son kez karşı...
1: Şarkı seçimi bellidir herhalde ya.
0: Yani son bir kere daha herhalde meşhur şarkısı çalar bugün.
2: Yani muhtemelen olabilir ama taraftarı da belki kutlamalarda mesela gösterir bazen futbolcular zaten kendini. Belki de veda edecektir son kez çünkü taraftarın önünde
0: olabilir. Geçtiğimiz sezon Kerem gösterdi mesela.
2: Yani hatırlıyorum böyle kutlamalarda vardır örnek.
1: O gün çok özür diliyorum. Bir virgül daha koymamız lazım. Tabii. Birincilik yükselme maçı playoff ikinci tur mücadelesinde Çorum Bodrum'u konuk edecek. 1-0 Bodrum'un kazandığı mücadelenin rövanşı öncesi söz Murat Onur'da.
3: Teşekkür ederim Kerem. Evet, Çorum'da yağışlı bir hava var ve senin de söylediğin gibi playoff mücadelesinde önemli bir karşılaşma. Stadyumda artık tüm hazırlıklar tamamlanmış durumda. Trendyol 1. Lig'de playoff yarı final 2. maçı Çorum'da oynanacak. Tabi Trendyol 1. Lig playoff 2. turu rövanş maçında Çorum Futbol Kulübü sahasında Bodrum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Karşılaşma Çorum Şehir Stadyumu'nda saat 20'de başlayacak. İlk maçtan 1-0'lık avantajı bulunan Bodrum Futbol Kulübü ile taraftar önünde dezavantajı tersine çevirmek isteyen ayrıca Çorum Futbol Kulübü Süper Lig finaline yükselebilmek için karşı karşıya gelecek. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın başlama düdüğü saat 20.

0: 20'de çalacak. Bodrum Futbol Kulübü her türlü galibiyet ve beraberlik durumunda adını finale yazdıran taraf olacak. Karşılaşmanın normal süresi Çorum Futbol Kulübü'nün bir farklı üstünlüğü ile sona ererse mücadele 15'er dakikalık iki devre halinde uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da sonuç değişmezse turu geçen taraf seri penaltılar sonucu belli olacak. Çorum Futbol Kulübü evinde iki ya da daha farklı kazanırsa Bodrum Futbol Kulübü'nü elemiş olacak. İki takım daha önce 2023-2024 sezonunda playoff yarı finalinde karşı karşıya gelmişti. Çorum Futbol Çorum'daki maç 1-1, Bodrum'daki müsabaka ise 0-0 eşitlikte sonuçlanmıştı. Bodrum Futbol Kulübü seri penaltı atışı sonucu Çorum Futbol Kulübü'nü 5-4 yenerek adını 2023-2024 sezonunda finale yazdırmıştı. Eşleşmeden galip ayrılan taraf Süper Lig'e çıkan 3. ve son takım olacağını ifade etmek istiyorum. Saat 20'de başlayacak karşılaşma. Stadyumdan görüntüler veriyor ama hemen yolun karşı tarafına doğru Halil İbrahim, kameraman arkadaşım Halil İbrahim Yel bir dönebilirse aslında orada da Çorum Futbol Kulübü'nün tesislerini görmemiz mümkün. Tabii ben muhtemelen 11'leri de hemen sizlere aktarayım o esnada. Çorum Spor kalede Sahiç ile bu karşılaşmaya çıkması bekleniyor. Defansta Üzeyir, Attamah, Arda Erkan. Orta sahada Pedrinho, Fredi, Serdar Gürler, Yusuf Erdoğan, Ahmet ile orta sahada muhtemel 11'de sahaya çıkmasını bekliyoruz. Forvet'te ise Mame Tiam görev alması bekleniyor. Tabii Çorum Spor Kulübü'nde önemli futbolcular var. Süper Lig'de oynamış futbolcular var. Kadrosu oldukça güçlü olduğunu söylemek istiyorum. Tabii bunun yanı sıra Samu Diyo ve Sinan Osmanoğlu'nda sakatlıkları bulunuyor. Bu maçta forma giyip giyemeyecekler ise maç saatinde belli olacak. Konuk ekip Bodrum Futbol Kulübü ise kalede Souza, defansta Berşan, Ayeti, Ali Omar.
1: Teşekkür ediyoruz Murat Onur'a. Zaman zaman 3G bağlantılarda kesintiler yaşanabiliyor. Özellikle yağışlı havalarda. Evet. Rize'de de ciddi bir yağış olduğunu gördük. Çorum'da da bu arada tablo aynı. Devam edebiliriz o gün kaldığımız yerden. Icardi
2: konusu vardı. Belki bugün bir veda da çıkabilir. Yani Kaya'nın anlattıklarından ben zaten gidişat sürecini böyle algılıyorum. Geçmişte de bazı kutlamalarda vardır böyle örnekler. Dorukhan'ın hatırlarsınız belki 2021'de Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamasında Sezen Aksu'nun gidiyorum şarkısıyla sahneye çıkmıştı. Taraftarı şampiyonluk kutlamasında veda etmişti. Herkes orada öğrendi yani. Dolayısıyla bugün biraz Icardi'nin o çok eğlenceli bir fikir. Elbette o eğlencenin tadını kaçıracak hiçbir şey olmaz ama işin sonunda belki oradan çıkarken taraftara bir vedası olabilir. Bunları stadyumlarda gördük. Galatasaray nezaketen bence Icardi ile görüşüyor. Bana öyle hissettiriyor. Galatasaray'ın Icardi görüşmesi nezaketen olduğunu düşünüyorum. Osimhen'in sakatlık sürecinde ilk maçta Icardi ilk 11 oynadı. Ama bir maçta yanılabildi. Ertesi maç Barış Alper'e verildi o forma. Yani dolayısıyla hani burada gelecek sezon mesela yine Osimhen'in olmadığı bir denklemde aynı Icardi'ye güvenip mesela ikinci santrafor olarak oyuna atmayı mı düşüneceksiniz? Yoksa zaten denedik çok olmadı. Barış Alper mi düşüneceksiniz? Çok güvenilir bir ikinci santrafor performansını Osimhen'siz dönemde vermedi. Ama bakıyorsunuz hala çok iyi bir golcü. Topu getir. Yani işin finalinde hep var. 16 golü var değil mi? Yani 15'in evet. Üzerinde olduğunu hatırlıyorum. Bitti 16 golü olması gerekiyor. Toplam. Toplamda 16-17 golü olması lazım. Çoğu futbolcu bunu
1: 16.
2: Çoğu futbolcu bunu bir sezon içerisinde düzenli oynayıp ulaşabiliyor. Ulaşamayan oluyor. Sonra mesela 16-15 golü görünce çok iyi sezon geçirdim diye çok sayıda futbolcu görürüz değil mi? Az oynayarak bunu elde ediyor. Elbette Galatasaray'da oynamasının bir artısı ve avantajı ama hala golcülük meziyetinin de final noktasında bitmediğini gösteriyor. Ama geriye kalan bütün konularda
1: 88 dakikada bir gol atmış.
2: Evet.
1: Ligde.
2: Ama geriye kalan tüm konularda geçmişe nazaran bir eksi yazdığını görebiliyoruz. Bu sadece saha içindeki işte takıma diğer alanlardaki yardımdan bahsetmiyorum. Sahanın dışı da var. Dolayısıyla hani tadında kalacak gibi.
1: Mauro Osimhen'in Galatasaray Televizyonu'na yapmış olduğu açıklamalar var. O açıklamalarla burada kısa bir araya gidelim. Dönüşte yine Galatasaray'ın

0: gündemini değerlendirmeye devam edeceğiz. Hem şampiyonluk kutlamalarını konuşacağız, hem de sarı kırmızılı takımın şampiyonluğu ve önümüzdeki dönem planlarını. Az sonra beraberiz.
1: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine, her 3 mili bir statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
2: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
4: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Reklam. A-Spor Radyo.
6: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
4: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol.

Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Yeter bir avuç. Aspor Radyo.
1: Spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Sevgili seyirciler, Kaya Temel ve Ugün Şahinoğlu'yla birlikteyiz. Galatasaray'da şampiyonluk kutlama günü ve sarı kırmızılı takıma dair detayları konuşuyoruz. Kutlamalara dair detayları da ilerleyen dakikalarda arkadaşlarımız aktaracak. Icardi mevzusunu konuşurken bir araya gitmiştik. Değerlendiririz ilerleyen dakikalarda. Furkan Yıldız stadyumda bizi bekliyor. Sözü ben Furkan'a bırakmak istiyorum. Bakalım Furkan neler aktaracak bize.
2: Kerem, çok teşekkür ederim sana ve kıymetli konuklarına güzel bir yayın.

0: Diliyorum öncelikle. Hemen arkamda Galatasaray'ın kalesi Rams Park'ı görüyorsunuz. Bu sezon burada, bu stadyumda birçok akşam sevinç ve hüzünlü günler yaşadı Galatasaraylı taraftarlar ve Galatasaray camiası. Fakat verilen çok büyük bir emeğin sonunda Sarı Kırmızılar Süper Lig'de arka arkaya dördüncü kez şampiyonluğa ulaşmayı başarmıştı. Bu akşamsa burada Galatasaray camiası üst üste dördüncü kez yaşamış olduğu bu şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutlayacak. Elbette henüz erken bir saat olmasına rağmen aslında stat çevresinde de çok sayıda Galatasaraylı taraftarı görmek mümkün. Birçok taraftarın yine formasıyla bugün burada şampiyonluk kutlamaları için yerini aldığını görüyoruz. İlerleyen saatlerde kuşkusuz burada çok daha büyük bir coşku oluşacaktır. Arkamda aslında E80 İstanbul çevre yolu. Şu anda trafik de oldukça akıcı görünse de kuşkusuz ilerleyen saatlerde bu anlamda burada trafiğin de biraz daha yoğun olmasını bekliyoruz. Bu anlamda en azından bu akşam stadyuma gelecek olan futbol severlere, taraftarlara da ufak bir uyarıda bulunmuş olalım. Mümkün olduğunca buraya daha erken saatte gelmelerinde onlar adına fayda olacaktır. Kutlamalara dair biraz programdan ve planlamadan bahsetmek istiyorum aslında. Bir gelenek, bir ritüel son yıllarda olduğu gibi yine Beyoğlu'ndan aslında Galatasaray Lisesi'nin bulunduğu noktadan hareket edecek otobüsle kutlamalar başlayacak. Galatasaraylı futbolcular liseden çıkış yapacaklar. Zannediyorum birazdan da hareket edecek oradaki otobüs ve buraya gelecekler. Stadyuma hareket edecekler. Burada taraftarla buluşacak Galatasaraylı oyuncular ve kutlamalarda burada saat 19.05 aslında biraz sembolik de bir saat Galatasaray Spor Kulübü için ve kutlamalar stadyumda başlıyor olacak. Elbette planlanan başka etkinlikler de var. Biraz uzun bir gece burada stadyumda özellikle taraftarları bekliyor olacak. Biraz bu planlamadan ve etkinliklere dair de notlardan bahsetmek istiyorum. Stadyuma hareket edecek olan otobüsle kutlamaların başlayacağını ifade etmiştim. Peki stadyumda neler bekliyor taraftarları? Saat 17-16 sularında, daha doğru ifadeyle 16-17 gibi, yani kısa bir süre sonra Aslanlı Yol kapı açılışı gerçekleşecek ve buradaki muhtemel etkinliklerde yine planlanan organizasyonlarda stat çevresinde taraftarlarla buluşuyor olacak. Stat kapıları ise saat 17'de açılacak. Taraftarlar saat 17 itibariyle stadyumdaki yerlerini almaya başlayacaklar. Etkinlikler için planlanan tabi DJ performansları var. Son yıllarda birçok kez şahitlik etmiştik burada stadyumda özellikle DJ performanslarıyla, özellikle taraftarların biraz daha güzel ve keyifli vakit geçirmesi planlanıyor. Bunun sebeple planlanan DJ performansları var. Saat 17 itibariyle bu performanslar da yine stadyumda başlıyor olacak. Saat 20.35'te ise bir drone gösterisi bekliyor taraftarları burada. Aslında bizim de bulunduğumuz bu noktadan çok daha net görülebilen bir görüntü. Geçtiğimiz yıl taraftarlar tarafından da büyük beğeni almıştı bu drone gösterisi. Bu sezonda yine Galatasaraylı yetkililer saat 20.35'te bu drone gösterisinin gerçekleşeceğini duyurdular. Peki taraftar takımla ne zaman buluşacak tam olarak? Aslında bu kutlamaların, bu gecelerin belki de en çok beklenen anı. Tüm futbolcuların, teknik heyetin, teknik direktörlerin çıkış anları, burada taraftarla buluştuğu anlar, o anlarda tabii ki özellikle seçilen müzikler, oyuncuların tercih ettiği müzik seçimleri de tabii büyük bir merak konusu. O anlarsa saat 20.45 itibariyle başlayacak ve futbolcular burada sırasıyla kurulan o dev sahneye çıkacaklar. Günlerdir devam eden bir hazırlık vardı. Burada stadyum içerisinde de büyük bir sahne kuruldu. Bu arada biletler noktasında da Kerem, tamamı tükendi biletlerin. Çok ciddi bir talep de vardı. Bu sezon Galatasaray Spor Kulübü farklı bir uygulamaya giderek saha içinde de yaklaşık 3000 civarında ayrılan bir bilet var. Bu sahneye daha yakın bir noktadan taraftarlar bu akşamki bu kutlamaları da takip ediyor olabilecekler. 20.45 sularında az önce ifade ettiğim gibi bu oyuncuların ve teknik heyetin sahneye gelişleri başlayacak ve kupa töreni de 22.15 itibariyle Rams Park'ta başlıyor olacak. Uzun bir akşam, uzun bir gece bugün Galatasaraylı taraftarları bekliyor olacak ve biz de bu görüntüleri, tüm yaşanılanları A-Spor ekranlarında paylaşmaya devam edeceğimizi söyleyelim ve sözü tekrardan sana bırakalım Kerem.
1: Teşekkürler Furkan Yıldız. Saat 17 itibariyle Furkan Yıldız yine karşımızda olacak.

0: Grupları ile birlikte değerlendirmelerini sürdürecekler. Galatasaray'ın şampiyonluk gecesine dair tüm detayları Aspor ekranlarında sizinle paylaşmayı sürdüreceğiz. Ara öncesinde Icardi'yi konuşuyorduk. Burada benim özellikle Kaya'ya sormak istediğim bir soru var. 10+4 önümüzdeki dönemin kuralı. Bu kuralın varlığı Galatasaray'ın Icardi ile ilgili eğer oluyorsa bir vazgeçişini kolaylaştıracak ya da buna yol açacak bir durum mu?
1: Bu bence en önemli denklemlerden bir tanesi. Çünkü bu kuralda Galatasaray'ın ilk 11 seviyesindeki yabancı oyunculara baktığımızda kadro bayağı bir yabancı sayısı ismiyle göz attığımızda çok yüksekte. Ve bu sayıyı da Galatasaray'ın azaltması gerekiyor. Ve mantıken de eğer ki Galatasaray bir yabancı golcü arayışı içerisine girecekse, ki girecek, Icardi'nin yerine iyi bir yabancı golcü bakılıyor burada. Hem bu yaş kontenjanından 10 yabancı artı 4 yabancı da genç olması lazım. Yaş sınırına uyan bir profile gitmesi lazım. Bu görüşmelerde sonuç alınamazsa zaten Galatasaray'ın Icardi denkleminden çıkması da yine Galatasaray'ın faydasına oluşacak bir durum olacak burada. Çünkü hem stoper hattında mesela Singo, Davinson, Sanchez yabancı oyuncu olarak ya da Beke baktığımızda Salahi, Sacha Boey kiralık zaten. Sacha Boey geri gidecek. Galatasaray bonservisini almayacak Sacha Boey'in ama şu anki bilgi bu yönde. O denklemde de Galatasaray bir yabancı stoper, sol stoper olarak konuştuk ya geçmişte de. Hani bu takviyeyi yapacaksa mecburen oradan da bir oyuncuyla yollarını ayırması gerekecek. Ama şu anki net düşünce şu. Icardi konusundan bağımsız Sayın Başkan Dursun Özbey'in düşüncesi biz şu anki kadroyu koruyarak hep böyle bir takımlarda omurgadan bahsediyoruz ya, o omurgayı koruyarak nasıl güçlendiririz üzerine çalışmalar ve planlar yapacağız dedi. Ama Icardi ile alakalı da bu 10+4 konusuyla ilgili illaki bence Galatasaray bunu da düşünerek teklifi ona göre götürecektir ya da ilerleyecektir.
0: Ayrılabilecek başka isimlere dair yine Kaya'ya sorularım olacak ve transfer süreci nasıl gelişebilir? Bunu da ayrıca değerlendireceğiz o kesin ama burada o güne de dönmek istiyorum. Bir yandan Beyoğlu'ndan canlı görüntülerinde Aspor ekranlarında izleyicilerimizle buluştuğunu hatırlatalım. Bu görüntüleri canlı canlı sizlerle paylaşıyoruz. Galatasaraylı futbolcular tabii ki o noktada görüldükleri an itibariyle coşkunun da doruk noktasına çıkacağını tahmin etmek hiç de zor değil. O gün Galatasaray'da 4 yıllık bir şampiyonluk süreci oldu. Avrupa'da da bu sene beklenen, böyle başarılı diyebileceğimiz bir dönemi takım yaşadı. Ama bir yandan da bazı oyuncular yaşlanıyor. Bazen bir tükenmişlik sendromu hissedebilme ihtimali olabiliyor futbolcuların ve takım genelinde personeli dahi buna katabiliriz. Sen bir dönüşüme ihtiyacı olduğunu düşünüyor musun Galatasaray'ın, yoksa Kaya'nın da söylediği gibi ana kadroyu koruyup takviye yapmak mı planlanmalı? Mantalite ne olmalı transfer döneminde?
2: Geçtiğimiz sezon bitti. Galatasaray yeni sezona dair yaptığı transfer sayısı yanlış hatırlamıyorsam sadece 5'ti. Öyle değil mi?
1: Ocak'ta evet.
2: Geçen yaz transfer döneminde 5 oyuncu almadım Galatasaray.
1: Doğru.
2: 5. Devre arası aldığı 3 oyuncunun dışında bir yazın 5 oyuncu aldı. Yani biz devre arası farklı. Sadece 5 oyuncuyla yeni sezona başladı. Büyük ölçüde kadrosunu korudu. Bu 5 oyuncuyla birlikte bir yol yürüdü. Eksiklerini de rotasyonda hissetti. Aslında ana kadronun içerisinde değil. Hep rotasyon tartışıldı Galatasaray'da. Kulübe tartışıldı oranın derinliği. Oraya da devre arası hamle yaptı. Şimdi eldeki mevcut kadroya baktığım zaman bundan 1,5 ay öncesi, 1 ay kadar öncesine döndüğümüz zaman bazı oyuncularla ilgili yeni sezonda bir değişime gidileceği algısı çok yüksekti. Ama işte işin sonunda finalde şampiyonluk gelince tekrar o mesela o beklenti, o düşünceler azalıyor. Şu an gördüğüm iklim mesela öyle değil. Bir ay önce dönüp bu konuyu konuşsak muhtemelen çoğu kişi, Torreira da dahil olmak üzere birçok kişiyle ilgili yeni sezonu farklı kararlar alınabileceğini ifade ederdi, öyle değil mi? Ki bu hala dillendirilen bir şey işte. Ama ben yine Okan Hoca'nın ve yönetimin de keza aynı şekilde mevcutta bu üst üste şampiyonluklar yaşayan kadronun çok çok büyük bölümünü korumayı tercih edeceğini düşünüyorum. Hatta teklifler gelen bazı oyuncularla ilgili de bence çok sıcak bakılmayacaktır bu süreçte. geçen sezon

0: Barış Alper'de olduğu gibi bu arada. Barış Alper gidebilirdi. Yaşananlar malum ortada ama Galatasaray göndermedi. Keza benzer şeyler, tablolar bu yaz transferi döneminde de olabilir ve çok fazla oyuncu ben yine olacağını düşünmüyorum. Bu arada kiralıktan gelecek oyuncular var. Onların da gitmesi gerekiyor. Tekrar onlarla ilgili de bir mesai harcanacak. Elde kiralık olarak gelen, opsiyonlu kiralık olarak gelen oyuncular var. Galatasaray herhalde hiçbiriyle yol yürümeyecek belli ki.
1: Şu an evet, tablo onu gösteriyor.
0: Aspirille ve Nolang. Nolang 30 milyon euro.
1: Sasha Boy.
0: Nolang 30 milyon euro. Belki daha makul, yani 10-15 arası bir şey olsa Galatasaray tercih edebilirdi. Onu da Napoli hayatta kabul etmez. Yani Napoli başkanını az çok tanıyorsak, ya 30 opsiyon koyduğu bir oyuncuyu o dönem bitince kalkıp o rakamları mesela bırakmaz. Burada Galatasaray'ın yani transfer hamlesi yapabileceği çok fazla pozisyonu yok bence zaten. Eldeki mevcut kadro yani büyük ölçüde iyi bir kadro. Atletizmi yüksek çok sayıda oyuncusu da var. Hani bu yönde de bir eksikliği yok bence. Özellikle hücum hattına bakalım. Barış, Osimhen ana plan olarak düşünüyoruz. Merkezde Torreira'nın performansının tartışıldığı dönemler vardı ama hala o temposu ayakta tutuyor. Lemina ile sözleşme yenilendi zaten. Onun dışında savunma tarafına Galatasaray'a muhtemelen takviyeleri olur diye tahmin ediyorum. Stoper bölgesine ve orta saha. Yani çok fazla böyle dağılacağı alan yok. Kale zaten güvende. İkinci kaleci olarak bir hamle yapar. Biraz yine rotasyon konusunu daha fazla düşüneceği bir yaz transfer dönemi olacak gibi geliyor bana. Kazanan kadroyu da çok fazla bozmamak gerekiyor. Ama şunu da unutmadan tabii ki sezon içerisinde finali belki biraz daha olumlu yapanları oldu ama çok dalgalı performanslar seyrettik. Yani aslında bir önceki sezonun daha güçlü oyun olduğunu muhtemelen bu sezon
1: herkes kabul etmişti. Davinson Sanchez mesela.
0: Davinson çok sendeledi. Torreira önceki sezonlarının performansının uzağındaydı. Belki sen daha fazla oyuncu ekleyebilirsin çok yakından takip ettiğin ama için ama bunlar uzun süredir
1: net görülenler bunlar, evet.
0: Uzun süredir olanlardan söylüyoruz. Bunları bu oyuncuların özellikle sezon içerisinde yine aynı şeyleri yaşama ihtimaline karşın oralara daha net profiller arayacaktır. Ya performanslar arayacaktır daha doğrusu. Ama dedim ki yine 5 oyuncu alsa Galatasaray yine yeni sezona hazır dersiniz yani.
1: Minimum 5 oyuncu alacak gibi de görülüyor zaten. Ama bir yandan da kadrodaki oyuncularla işte yabancı kuralından dolayı yollar ayrılıyorsa iyi bir şekilde doldurmaları lazım.
2: Önce bir iki oyuncu ile ilgili soru soracağım. Tabii. Sonra başka iki oyuncudan bahsedeceğim. Lemina Torreira orta alanda Galatasaray'da iyi bir partnerlik yaptılar. Torreira genelde sabit kaldı. Yanındaki oyuncu değişebildi. Lemina ve Torreira'nın durumları nedir? Onların gidebilecekleri ve kalabileceklerine dair ihtimalleri nasıl görüyorsun?
1: Lemina'dan başlayalım. Lemina'nın zaten kontratı bu sezon başında Galatasaray şöyle bir kontrat sunmuştu. Bütün ipler Galatasaray'ın elindeydi. Belli bir maç sayısı Lemina'nın zaten vardı. Bu maç sayısını zaten Lemina doldurdu. Maaşında artış ya da aynı maaşla oynama, devam ettirme fakat sözleşmesini uzatmama gibi maddelerin de olduğu bir sözleşmeden buradan bahsediyorum. Şu an evet sözlü olarak konuşuldu. Lemina yeni sezonda Galatasaray'la yoluna devam edecek. Okan Hoca'nın da hem geniş kadroda hem de ilk 11 düzeyinde bu oyuncuyu değerlendirmeye devam edeceğinin bilgisi var. Torreira ile alakalı son dönemlerde evet olumlu haberler hep görüyoruz. Ama yine de bir Temmuz ayını görmemiz gerektiğini ısrarla vurguluyorum ben. Torreira ile alakalı şu an ben %100 Galatasaray'da devam eder ya da kalır diye bir şey söylemiyorum. Çünkü şundan dolayı Galatasaray yönetimi bu oyuncuların zaten hiçbiriyle yolları ayırma gibi bir düşüncesi, planlaması yok. Ama bazı oyuncuların bazı beklentileri var.
2: Torreira'nın niyeti ne sence?
1: Bence Torreira'nın niyeti maaşına zam. Net olarak birinci konu bu. İkinci konu da biraz daha Ocak ayında Torreira'ya gösterilen ilgi, gelen teklifler bu yaz transfer döneminde de tekrardan devreye girecektir. Torreira şu anki Galatasaray'dan aldığı maaşı gidebileceği bir takımdan zaten alamaz. Ama
0: ne kadar bu arada?
1: Ama futbolcuların yanılmıyorsam 3.7 maaşı var net.
0: Zam 1 milyon euro'dan 5 milyon demek oluyor.
1: 1 milyon euro da sponsorluktan gelen bir rakam var. 4.7'ye tekabül ediyor bu rakam.
0: Onun üzerine bir zam istiyor.
1: Anladım. Bunun üzerine tabii bir zam istiyor. Çünkü Lemina da aynı şekilde bir beklenti içerisinde. Artık bunu konuşarak çözüldüğünün bilgisi var. Bu oyuncuların öncelikleri bu. Ama sadece bu konu Torreira'nın parayla olacak bir durum değil. Çünkü Ocak ayında gerçekten oyuncuyu kendi ülkesinden, daha öncesinden forma giydiği takımlardan da ilgi var Torreira'ya. Burada Torreira'nın bundan sonraki kariyerinde, evet İstanbul'u çok seviyor, burada yaşamayı istiyor, yoluna devam etmeyi istiyor Galatasaray'da. Fakat Temmuz'a kadar her şey olabilir diyorum ben Torreira ile alakalı. Yani net konuşamıyorum.
0: 5 milyon euro alabilir mi herhangi bir yerde Kerem? Körfez tarafını geçelim bir tarafa.
2: Yani Körfez dediğin şeyde biraz sıkıntıda olduğu için.
0: O bir tarafta mesela evet. Suudi Arabistan Ligi'nde bulursun.
2: Yani sadece Suudi Arabistan artık orada.
0: Şimdi orada bulursun.
2: İhtimal olabilir. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nde de verebiliyorlar
0: o paraları ama. Katar'da belki bir kulüp çıkar verir.
2: Katar falan. Birleşik Arap Emirlikleri sanmıyorum ki çok fazla bir tercih olsun belki oyuncular için.
0: Hayır rakamsal olarak diyorum verebilir. Mesela Arjantin Ligi 5 milyon euro.
2: Çok zor. Çok zor.
1: Ama bu sadece para değil. Onun hani ama düşünce tarzı. Hayır,
2: bu arada görüntülerde ekranda sevgili seyirciler Beyoğlu'nda Galatasaraylı futbolcular göründü. Mauro Icardi en önde, Abdülkerim Bardakçıoğlu'nun hemen arkasında takım arkadaşları bir aradalar ve yürüyüş başladı. Galatasaray taraftarlarının arasından sarı kırmızılı takım bir arada hareket ediyor. Gerçekten büyük bir heyecanla Galatasaray taraftarı futbolcuları bekliyordu ve beklenen an geldi. Süper Lig'de sezonun şampiyonu, son 4 yılın şampiyonu ve ligde 26. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray takımı İlerleyen dakikalarda Galatasaray Lisesi'nden ayrılarak stadyuma doğru hareket edecek ve taraftarın belki de en çok beklediği ana şu anda tanıklık ediyoruz. Geliş ve gidiş anları tabii ki taraftar için önemli çünkü futbolcularla çok yakından temas kurabilme, onları yakından görebilme şansı buluyorlar. Saatlerdir zaten Beyoğlu'nda. Çok ciddi bir sarı kırmızı denizini gördük. Çok sayıda Galatasaray taraftarı saatlerdir sarı kırmızılı futbolcuları bekliyordu. Ve Galatasaraylı oyuncular da şu anda
0: otobüse biniyor.
2: Otobüse giriş yapıyor. Liseden Galatasaray'ın takım otobüsü az sonra yola çıkacak. Büyük bir sevgi selinin olduğunu da ekranlarınıza
1: bir şey dikkatinizi çekti mi?
2: Nedir
1: Kaya? Yürüyüşte yine her zamanki gibi kutlamalarda Icardi en önde.
0: Ve takım evet.
1: Yani bütün kutlamalarda yani geçtiğimiz sezonda da aynı şekilde ondan önceki sezonda da bu sezon bir sakatlık geçirmişti yine. Yine Galatasaray'ın yani net olarak simgesi diyebiliriz Icardi için. Daha stadyum ayağı da var bunun. Bakalım orada neler yapacak tabii.
2: Tabii. Yani stadyumda zaten bambaşka bir atmosfer olacak. Galatasaraylı oyuncular hızlı bir şekilde takım otobüsündeki yerlerini aldılar. Ve futbolcular da ekrana yansıyor. Icardi'yi, Barış Alper Yılmaz'ı, Abdülkerim Bardakçı'yı, Yunus Akgün'ü aynı karede gördük. Otobüsün en önünde Galatasaray'ın kaptanı ve milli yıldızları var. Lucas Torreira da yine orada üst üste 4. şampiyonluğu simgeleyen işaretini de Galatasaraylı futbolcular gerçekleştirdi, yaptılar. Dominasyon yazısı. Her sene sensin şampiyon. Alt satırda ekranlara böyle yansıyor. Hakikaten Galatasaray'ın ülke futbolunda çok ciddi bir dominasyonu söz konusu oldu. Özellikle son 30-35 yıl için bunu söyleyebiliriz. Sadece 4 senelik bir konu değil ama 4 sene üst üste şampiyonluk rekorunu 96-2000 arasında kıran Galatasaray'ın bu rekoru egale eden takım olduğunu da bu sene itibariyle yine belirtmek, hatırlatmak gerekiyor. Hedef tabii ki sarı kırmızılı camiada gelecek yıl olacak. Çünkü rekoru egale etmek ayrı bir şey. Rekoru kırmak bambaşka bir şey. Kaya, ne hissediyorsun?
1: Yani üst üste Galatasaray'ın

0: Şampiyonluğu geçmişte zaten bunu başarmıştı. Az önce sen de çok güzel bir şekilde özetledin durumu. Bu sezonda 4. şampiyonluğa ulaşması. Yayının başında da açıkçası bunu ifade ettik. Galatasaray sezon biter bitmez yeni bir sezon için hedef koyuyor. Sürekli yeniliklere açık ve rekorlara doymayan bir kulüp. Tabii bu oyuncular da bu kutlamayı da hak ettiler. Şu an Icardi'de, Barış Alper Yılmaz'da zaten meşale yakmaya başladılar. Az önce Abdülkerim Bardakçı Torreira'dan parfüm istedi. O da dikkatimizden kaçmadı yani. İnce detayları buradan da görebiliyoruz. İyi bir ortam Galatasaray için. Şampiyonluk yaşayan bu sezon, işte kiralık oyuncular da var burada. Genç oyuncular var, Niyaga gibi mesela. O da böyle bir tecrübeli futbolcuların arasında böyle bir şampiyonluk heyecanı yaşaması bence çok çok önemli denklemlerden bir tanesi.
1: Bu görüntüleri yine canlı canlı sizlerle paylaştığımızı belirtelim. O gün Şahinoğlu meşalesiz şampiyonluk kutlaması zaten pek olmaz herhalde.
2: Olmaz yani. Ben Aspi'ye dikkatimi çekti. Davinson kontenjanından en ön saflara geçmiş. Dikkat edersen orada en önde duruyor. Transferde dönük.
1: Evet.
2: Yani futbolcular artık bugünün tadını çıkaracak. Zaten çok da vakitleri yok. Gelecek hafta itibariyle çoğunluğu milli takıma gidecek bu oyuncuların. Milli takım süreçleri başlayacak. Yani taraftar için sezon bitmeden bu kutlamanın yapılması önemliydi. Çünkü bir ara şey konuşuyordum. Milli takımlara gidilecek, hani son maçın ardında kalması kötü olur. Son haftadan önce garantileyince Galatasaray şampiyonluğu taraftarları, futbolcuları, takımın buluşması ortaya çıkmış oluyor. Yoksa mesela son maça kalsa bu kez program kötü daha bir hal alacaktı. Evet. Gelecek hafta dediğimiz gibi birçoğu milli takımlara gidecek.
0: Kasımpaşa maçında da bu arada zaten şu an ekranda gördüğümüz oyuncuların çoğunluğu olmayacak. Dünya Kupası'na gidecek olanlar. Daha çok işte genç oyuncu mantık olarak ağırlıklı Okan Hoca tercihte bulunacak. Bir detayı da şöyle paylaşalım. İsmail Jakob Afrika Kupası'nda biliyorsunuz bu sezon çok fazla sıkıntılı bir durum olmuştu orada şampiyon kim diye. Bugünkü şampiyonluk kutlamasında da Galatasaray'ın Afrika Kupası'nda verilen madalyayla çıktı. Şu an oradaki süreç kasta yanılmıyorsam şampiyonluğu belirleyecek noktada. Ama Jakobs da öyle bir kutlama tercihinde bulunmuş. Kasımpaşa mücadelesi tekrar dedim formalite bir karşılaşma olarak. Galatasaray için aslında öyle. Şampiyon olarak tamamladı. Ama bu oyuncuların Dünya Kupası'na gidecekler. Tatil planlamaları daha öncesinden yapıldı. Hepsi takvimine göre hareket edecek tabii ki. Ama bugünkü en önemli nokta burada. Oyuncular sezon boyunca ter döktüler, mücadele ettiler. Bu şampiyonluğu da hak ettiler. Güzel bir şekilde kazasız belasız iyi bir kutlama yapılmasını da ben temenni ediyorum. Çünkü şu an Galatasaray Taksim'den üstü açık otobüste gördüğünüz gibi hareket edecek stadyum ama yine de dikkat edilmesi, bütün güvenlik önlemleri üst seviyede ama bu konuya da bir vurgulamak istedim yani. Dikkatli bir şekilde gidilmesi daha iyi olur.
1: Az sonra otobüs hareket edecek Galatasaraylı oyuncular. Ekranınızda sarı kırmızılı futbolcuları taşıyan üstü açık otobüs ilerleyen saatlerde stadyuma giriş yapacak. Saat 19.05 itibariyle de oyuncuların hazırlanan platforma doğru hareketlenmelerini bekliyoruz. Tabii ki bu kutlamalarda bazen trafik faktörü, bazen farklı sebeplerle gecikmeler de söz konusu olabiliyor. Zaten takım buradan da sanki çok böyle kolay kolay rahatlıkla ayrılamayacak gibi bir evet. Görüntü de var. Saatler temsili olarak da paylaşılıyor olabilir organizasyona dair. Ama bizim için fark etmiyor. Biz zaten yayındayız. Sabah saat 8 itibariyle.
0: Görevimizin başında izliyorsun yani.
1: Tabii görevimizin başındayız. Bir kere daha hatırlatayım. Saat 17 itibariyle zaten kameralarımızı stadyuma çevireceğiz. Furkan Yıldız orada. Konuklarıyla beraber hem bir sezon değerlendirmesi yapacaklar. Hem de Galatasaraylı taraftarlar için bu muhteşem görüntüleri canlı canlı sizinle paylaşacaklar. Drone'la da yine takip edildiğini Galatasaray'ı taşıyan otobüsün ifade edelim ve otobüsün de hareketlendiğini söylememiz gerekiyor. Beyoğlu'nda çok uzun bir süre Galatasaray taraftarı sarı kırmızılı futbolcuları beklemişti. Bu beklenti sonrasında karşılıklı tezahüratlarla taraftarları bir anlamda mutlu da etti Galatasaray takımı. Zaten taraftar olmadan hiçbir anlamı yok.

0: böyle başarıları.
1: Tabii.
0: Taraftarında özellikle iç sahada yarattığı atmosferle Galatasaray'ı çok zor anlarda dahi taşıdığını ve takımına güç verdiğini de ifade etmek gerekiyor. Evet. Şampiyonlar Ligi için zaten bambaşka bir seviye Galatasaray taraftarı.
1: Başarının olduğu yerde taraftar da yanında oluyor. Başarı görmek istiyor. Yani başarısızlıkta bir el ayak çekme durumu da olması çok doğal yani. 4 yıl üst üste şampiyonlukla birlikte tabii ki taraftarın da Şampiyon Ligi'nde özellikle oraya olan motivasyonu, hatta bence takımı ve yönetimi, teknik ekibi de oraya yönlendiren bir taraftar profili oluştu. Yani evet, lig önemli ama Şampiyonlar Ligi'nde bir başarı görmek istiyoruz. Geçtiğimiz yazın en önemli konularından bir tanesiydi. Evet. Çünkü uzun süredir de hani Avrupa başarısı hep tartışılıyordu. Yereldeki kupaların, şampiyonlukların dışında. Dolayısıyla hani taraftarın Galatasaray'ın transfer politikasında olsun, kendini yeniden bulmasında çok büyük katkısı olduğunu görebiliyoruz. Hatta bir şey vardı, hatırlarsın, Mario Lemina konusu. Yani Lemina'nın transfer sürecinde doğrudan mesela Galatasaray taraftarının bir organizasyonuyla bir araya gelmesiyle o etkileşimlerin çok yüksek olduğu bir ara transfer dönemiydi değil mi? Sürekli Lemina evet. Üzerinde.
2: Lemina'nın eksikliği. Lemina'yla kapatıyordu.
1: Lemina baskısıyla Lemina transferi oldu gibiydi yani. Onun da mesela Lemina'nın da Galatasaray'a etkisini gördük sonraki süreçte. Galatasaray yönetimi de oraya kulak veriyor. Hoca da veriyor. Okan Hoca da veriyor. Dolayısıyla hani Galatasaray'ın transfer politikasında işleyişinde dahi bir etkisi var. Futbolda taraftarla güzel. Herkes tadını çıkarmaya bakıyor.
0: Lemina'nın da bu sezon ligde 2 gol kaydettiğini belirtelim. Ama Göztepe maçı işler böyle sıkıntılı bir noktadayken atılan bir gol. Ve Antalya Spor mücadelesinde.
2: İki kritik maç.
0: Evet, şampiyonluk için atılmış bir gol Galatasaray
1: gerideydi.
0: Gollerin
1: dışında asıl çok ciddi etkisinin olduğu maçlar vardı. Çok görülmeyen ofansif katkısının olduğu da.
2: Derbilerde çok ön plana çıkmıştı.
0: Liverpool'a karşı son 16'da 1-0 kazanılan maçın tek golünü yine o atmıştı.
2: Evet.
0: Boş golü yok kısacası. Çok atmaz ama.
2: Hep kritik
0: ama
2: maçlar, önemli maçlar. Derbilerde savunma yönü katılıyorum. Çok fazla ön plana çıktı Lemina. Takımın kurtarıcısı oldu yani.
1: Mesela maç içerisinde çok gözükmeyen ofansif katkısının olduğu bölümler vardı.
2: Evet.
1: Çok göstermezdi ama yani ben birkaç maçını hatırlıyorum o şekilde. Üst üste Torreira'nın en düşük olduğu dönemde. Ön asist tablosu tutulsa orada da muhakkak Lemina vardır diye tahmin ediyorum.
2: Torreira'nın şöyle bir denklemi oldu mesela. Lemina geldikten sonra Torreira golcü bir kimliğe bürünmüştü. Üst üste Süper Lig'de goller atmaya başlamıştı. Ön alan baskısında sürekli baskı oluşturan bir oyuncu olmuştu. Yani işin savunma kısmında Lemina zaten Galatasaray'ın bu sezon vazgeçilmez oyuncularından bir tanesiydi. Ara ara evet onun da ağrıları vardı. Ağrılarla karşılaşmalar çıktı. Çünkü çok yüksek tempoda maçlar oynadı Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde. Az önce taraftar konusunda da değinmeden ben de geçemeyeceğim. Bu sezon zaten Şampiyonlar Ligi'nde özellikle olağanüstü bir performans. Takımı ateşleyen, ayağa kaldıran, iç sahada Galatasaray'ın bu kadar çok başarılı olma nedenlerinden bir tanesi, en büyük etkisi taraftardı. Deplasmanlarda zaten Galatasaray'ın biz bu sezon gerek Şampiyonlar Ligi'nde gerekse Süper Lig'de çok fazla zorlandığını gördük. Ciddi anlamda düşüş sağlandı bu sezon. Ama orada da Galatasaray taraftarı tabii ki gücünü gösterdi. Takımını hiçbir deplasmanda yalnız bırakmadı. Bugün de zaten görüyorsunuz yol ortasında giden otobüsün bile etrafında toplanıp sevgi gösterisinde bulunabiliyorlar. 4 sezon üst üste şampiyon olmak da çok çok kıymetli bir durum.
0: Çok. Yol ortasında futbolcuları, takımı takip eden taraftarlar deyince de akılları hep daha yaşlılar için. Bizim gibi. Genç izleyicilerimiz için söylemiyorum. O 2000'deki Türkiye Kupası finali gelir akıllara. Diyarbakır'da oynanan Galatasaray'ın Antalya Spor'u 5-3 mağlup ettiği 2 hafta önce UEFA Kupası'nın kalktığı günden. Benim aklıma açıkçası hep o an geliyor. Bu görüntülerde beni biraz geçmişe götürdü.
2: Duygulandırdı diyorsun biraz.
0: Yani güzel futbol adına güzel zamanlardı.
2: Evet,
0: UEFA Kupası finali bekliyor takım. Bir Türkiye Kupası maçı oynuyor. Sokaklarda binlerce insan takıma eşlik ediyor. Hakikaten benim aklıma o günü getirdi. Tabii çok uzun

0: zaman geçti üstünden, tam 26 yıl geçti. Bu sene Avrupa'da gösterilen performansta belki o günleri anımsayan taraftarlar için öyle damaklarda hoş bir tat da bıraktı yani Kaya.
1: Evet ya, şu var zaten şimdi futbolcular da, Okan Hoca da, herkes şunu söylüyor. Fatih Hoca'nın rekoru zaten. Hani 4 sezon üst üste şampiyon oldu, Avrupa'da kupa. Bu besteyi de aslında değiştirmek için bu sezon çaba sarf edecekler. Galatasaray ligde 5. sezonunda da şampiyonluğu yaşayabilir. O güce sahip. Hem ekonomik olarak, hem futbolcu kalitesi olarak, hem tesis olarak, stadyum olarak Galatasaray yeni bir çağ başlattı. Bütün yönüyle çok iyi bir şekilde kalkındı. Bu istikrarlı bir şekilde devam da edebilir. Hep söylüyoruz, Türkiye'nin işte Bayern Münih olma yolunda ilerleyen bir takım mı Galatasaray? Bence öyle. Yaptığı yatırımlarla, getirdiği oyuncularla marka değerine marka katıyor. Fakat bence burada en önemli başarı Okan Hoca'nın Avrupa'daki bir kupaya sahip olmasıdır. Futbolculuk döneminde bu oldu. Hocalık kariyerinde de Galatasaray'ın başına ilk defa geldiği bir denklemi düşünelim. Ve 4 sezon üst üste şampiyonluk. Şu anda Avrupa'dan bir kupa beklentisi içerisinde Galatasaray taraftarı. Yani bazen düşünüyorum, Okan Buruk yerine farklı bir teknik adam olsa üst üste, yani bu başarıyı ne kadar yakalayabilirdi? Galatasaray'ın uzun bir aradan sonra 4 sezon üst üste şampiyonluğu, işte Avrupa'da beklediğimiz başarılar gibi gibi. Bu denklemleri de düşünmek lazım. Ama net olarak bu çok büyük bir başarıdır. Ligde kazanılan şampiyonluklar her ne kadar alışa gelmiş bir durum olarak görülse bile Süper Lig'de mantık olarak şampiyon olmanız gerekiyor ki Şampiyonlar Ligi'ne direktmen katılın. Ekonominize ya da kasanızı bir şekilde güçlendirin. Galatasaray'da bu çizgide bence çok iyi bir şekilde ilerliyor.
0: Az önce bir pankart ya da bir yazı olarak belki bunu nitelendirmem lazım. Ekrana yansımış ama ben seni dinlerken kaçırdım. Don't go Mario, yani gitme Mauro.
1: Evet.
0: Diye bir yazı zannediyorum bir taraftardan Mauro Icardi'ye, takım otobüsüne doğru geldi.
1: Antalya maçında da vardı. Açılmıştı tribünlerde.
0: Doğru, doğru hatırlıyorsun. Evet.
1: Evet, Antalya maçında da Icardi'ye böyle çağrılar yapıldı ama işte duygusal bakmak bu süreçten sonra Galatasaray'a da zarar verir. Yani biraz da gerçekçi olmak
2: Galatasaray'da
1: gerekiyor.
2: Galatasaray'da zaten çok duygusal yaklaşan bir kulüp olmuyor genelde.
1: Ya işte hem bu yabancı kuralını da yani düşündüğümüzde mantık çerçevesinde.
2: Kendisini ayıran yönü bu ama. Bunu kötü bir şey olarak
1: evet.
2: Söyleyeyim.
1: Ya vefasızlık da yapmıyor. Üzerine düşeni illaki yapacaktır. İlk dilimde de biz bunu konuştuk. Icardi'ye Galatasaray şartlarını sunacaktır. Kabul ederse Icardi devam eder Galatasaray'da. Ve tabii Icardi de şunun bilincinde olması gerekiyor net olarak. Osimhen gibi bir oyuncunun olduğu denklemde, Barış Alper Yılmaz gibi bir profille daha hücumcu bir takımsınız. Torreira'nın mesela orta alandaki enerjisiyle, yani Icardi ile çok farklı bir oyun sisteminiz olması gerekiyor. Bu da artık çok mümkün görünmüyor.
2: Şimdi bu Icardi'nin tarafı, taraftar açısından da şunu söylemek gerekiyor. Yani bugün kalmasını isteyenler, gelecek sezon olası Icardi'nin oynadığı kötü maçlarda kötü performansı, bu sezon gibi bazı yaşanan hadiselerde hemen bir santrafor alsaydık keşke, böyle olmazdı cümlelerini sarf etmemesi gerekiyor yalnız.
1: Doğru.
2: Bu sezon içerisinde birçok örnek var. Osimhen'in arkasında kalıp aynı oyunun devam etmediği, oyunun çok aşağıya indiği. Çok
1: Barış o bölgede çok sıklıkla görmemiz gibi evet. Denklemler de var.
2: Yani hani mesela bunu gelecek yıl söylememesi lazım o zaman karar vericilere.
1: Doğru, katılıyorum. İşte o bakış açısı da bir yandan da şöyle de olabilir. Yine Icardi bu şartları kabul ederse biz Icardi'nin önüne oyuncu almak yerine Icardi'ye süre verdiğimizde eğer ki bir etki olmayacaksa oyuna diğer bir ismi kattığımızda oyun gücünü, kalitesini yukarıları çıkarabileceğimiz bir santrafor profiline gidelim.
2: Bir yerli mi?
1: Gibi. Ya da yabancı dinamik kontenjana uyan bir oyuncu gibi düşünce de olabilir burada. Ama bize şu kural artık şunu gösteriyor. Yine yerli futbolcuların hepsi kıymetli zaten ama bu sezon daha da değerli olacağı bariz ortada. Çünkü bütün kulüpler bunun üzerine evrilecek. Yabancı sayısı çok yüksek. Bütün kulüplerin aynı sıkıntıdan yana dertleri var. Bir yandan hem ilk 11 düzeyinde yedek kulübesinde düşünerek, yedek kulübesinde tamam istediğiniz kadar alın ama sonuçta oynatacağınız oyuncu belli. Barındıracağınız, yani ilk 11 düzeyinde forma vereceğiniz oyuncu topluluğu belli. Hamleleri doğru yapmak lazım. Yani
0: santrfor için özellikle gelen oyuncunun yedek olacağını, çok ciddi bir sistem değişikliği

0: Evet.
1: Revizesi olmazsa bilmesi gerekiyor.
0: Ya şu örneği verelim mesela. Batshuayi, Icardi, Osimhen, Batshuayi. Böyle bir denklemde Batshuayi kalmak istemedi. Biraz da şunu da söyleyelim. Muslera.
2: Morata.
0: Bırakmadan önce Morata da var o denklemde. Muslera Galatasaray'ın kalesini korurken Galatasaray yedek kaleci bulmakta çok zorlandı. Günay'a daha öncesinden gitmişti Galatasaray. Günay o dönem Muslera kalede ben hayatta forma şansı bulamam diyerek Galatasaray'ın teklifini reddetmişti zaten. Bunun gibi denklemler de var. Şu an bir oyuncu getireceksiniz ama hani o kalitedeki bir oyuncuyu da ikna etmeniz gerekiyor. Bu kadroda Osimhen var. Icardi öyle ya da böyle bu sezon 16 gole ulaşmış. Elinizde tutarsanız da getireceğiniz oyuncuyu bu denklemi oluşturup da üçüncü adam, üçüncü oyuncu olarak da bunu kabullenmesi gerekmesi gerekiyor. Ayrıca şu var, yeri geliyor birinci santrafor da olabiliyorsunuz. İşte bu işin sakatlığı var.
1: Bu arada Osimhen'i hiç görmedim Kaya.
0: Cezası var. O ben konuşta. De hiç dikkat etmedim.
2: Her şey oldu. Osimhen'i hiç görmedim, cezası var diye. Otobüsün mü cezası?
1: Cezası Kasımpaşa maçı için.
2: Ben
1: gördün mü hiç Osimhen'i?
0: Bir sorayım ben.
2: Arka ortalarda bir arkalarda bir yerde olabilir. Jakobs falan arkadaydı çünkü. Ön taraftaki grupta değil.
0: Ben de evet. Göremedim önde. Belki arkada olabilir.
2: Ben arkada Jakobs'u gördüm. Lemine'yi arkada gördüm. Belki oradadır mesela. Çağatay!
1: Muhtemelen oradadır ama biz göremedik. Ekrana da yansımadı. Gören izleyicimiz varsa yazsın.
0: Ama otobüstedir. Kalabalık bir şey var zaten. Evet, evet. Belki içeride de oturuyor olabilir.
2: Mesela
0: çünkü teknik ekip de içeride
2: olabilir. Lemine'yi gördün mü görmedim diyeceksin.
0: Okay. Evet görmedim.
2: Arkada Jakobs'un yanında.
1: Ben ya, gördüm işte Lemine'yi. Ben Lemine'yi gördüm. Ama işte, Osimhen'i görmedim.
2: Hareket halinde. O da Roland Şalay'ı bir anda görmüştüm.
1: Ön taraftaki oyuncuları zaten söylemiştik. Icardi orada, Torreira.
2: Taşa boy, Niyaga. Ben şimdi mesela arkaya bakıyorum. Niyaga.
1: Yunus.
2: Taşa boy falan.
1: Barış, Sara, Sasha Boy, Günay. Niyaga'yı görüyoruz. Osimhen otobüste olduğunu ama henüz yukarı çıkmadığını söyledi arkadaşlarım. Şimdi beni bilgilendirdiler. Otobüste yani merak edilecek.
0: Doğru çünkü oluyor. Altta yöneticiler de bazı yönetim kadrosunda altta oturanlar da oluyor otobüsün
1: Günay'ı,
0: içerisinde.
1: Günay'ı, Lemina'yı, Uğurcan'ı arka sıralarda görüyoruz. Kafalara dikkat.
0: Evet. Bundan bahsetmiştim az önce. Dikkatli evet. Olmak gerekiyor derken evet, buydu evet. Yani.
1: Dikkat etmek lazım.
0: Torreira hiç umursamıyorum yani.
1: Taraftar da otobüste yürüyüşünü sürdürüyor. Tezahüratlarına devam ediyor. Meşaleler yandığında özellikle taraftarın coşkusunun arttığını da hissedebiliyoruz. Ekranımıza da yansıyor. Galatasaray'ı taşıyan otobüs stadyum yolunda. Yunus Akgün, Torreira çok yakından ekranlara yansıyor. Kulüp televizyonundan kameraman arkadaşımız Erkan evet. Gökçe orada.
0: İyi bir detay yakaladı.
1: Çok önemli bir detaydır kendisi. 100 yıldır kulüpte.
0: Onlar da sezon boyunca gerçekten çok fazla emekleri var yani. Çok, herkesin bütün çalışanların çok. Orada.
1: Yani biz futbolcular üstüne konuşuyoruz, teknik heyet üstüne konuşuyoruz ama takımı takip eden arkadaşlarımız var, muhabirler var, evet. Kameramanlar var, aşçılar var, çimciler var. Garsonlar var. Yani hep birlikte aslında bu tip şampiyonluklar kazanılıyor. Hani kulübün de içini sen de çok iyi biliyorsun. Ben de söyleyebilirim ki çok fazla personel konusunda da sirkülasyon olmaz. Yani çok uzun yıllardır bir arada çalışan insanların tesislerdeki evet. Varlığı, oyunculara nasıl şefkat göstereceklerini, nasıl davranacaklarının farkında olmaları, bu tip detaylar da o gün çok belirleyici olabiliyor.
2: Tesisi en iyi bilen insanlardır.
1: Kesinlikle.
2: Teknik direktörler kesinlikle. Değil, kulüplerin çalışanları.
1: Galatasaray zaten hani bir başkanın böyle 20 yıl, 10 yıl,
2: kesinlikle.
1: Başarısızlık döneminde dahi 7-8 yıl devam edebileceği bir kulüp değil. Galatasaray biraz daha personel kulübü diğer kulüplere göre
2: Beşiktaş
1: benim gözlemim o. Beşiktaş'ta da öyle personeller
2: çok uzun
1: yıllar çalışıyor.
2: Evet.
1: Bu hakikaten hani kulübü kulüp yapan zaten insanlar.
2: Yani oradaki oyuncuların değil sadece genel olarak bütün...

0: Takım otobüsü yine görüntüde, drondan da ekranlara yansıtıyoruz. Taraftarların takımla beraber yürüyüşlerinin devam ettiğini de belirtelim. Belki bu görüntüleri izlerken biraz takımın durumuyla ilgili de değerlendirmelerimizi sürdürebiliriz. Epey ara verdik.
1: Evet.
0: Ben sana Torreira ve Lemina ile ilgili görüşünü sormuştum. Barış Alper'e ilgiler var. Doğal. Gabriel Sara yine burada ilgi çeken oyunculardan biri. Öyle bir profil Brezilyalı. Bu tip oyuncularla ilgili özellikle yüksek bonservis geliri getirebilecek isimlerle ilgili soruyorum. Ayrılıklar bekliyor musun?
1: Bekliyorum. Özellikle Barış Alper üzerine. Çünkü geçtiğimiz sezonda da ilgi vardı Barış Alper Yılmaz'a. Bu sezon içerisinde zaman zaman ben bazı detaylar paylaşmıştım. Onları tekrardan hatırlatalım. Barış Alper Yılmaz zaten tatil zamanlarında da Londra'da çok fazla zaman geçirdi. Kocaeli maçından önce, bu sezonun ikinci yarısında oynanan Kocaeli maçından önce bir günlük bir izni vardı. O zaman bir dergi çekimi için Londra'ya gitmişti. Ve ardından Fenerbahçe derbisi, iç sahada oynanan o derbiye de Arsenal'lı yetkililer gelmişti Barış Alper Yılmaz'ı yakından takip etmeye. O günden bu zamana kadar zaten oyuncu böyle bir takip altındaydı. Durumu vesaire soruluyordu. Ama burada rakamsal boyutta Barış Alper Yılmaz'ın, daha doğrusu Galatasaray Kulübü'nün beklentisi belirleyici önemli olacaktır. Ocak ayındaki süreci hatırlatalım. Suudi Arabistan cephesinden yapılan teklifler. 30+5, 40 milyon eurolara kadar çıkılsa bile artı 5 daha söylenmesine rağmen sonradan Dursun Başkan ayrılığına izin vermedi o dönem. Şu an tabii ki Premier Lig ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri yan yana koyamazsınız. Şartlar farklı, imkanlar farklı, hedefler farklı. O yüzden Galatasaray kulübüne Barış Alper Yılmaz'la alakalı düşünülen seviyede bir bonservis teklifi gelirse Barış Alper Yılmaz da zaten Galatasaray'da yaşayabileceği bütün sevinci yaşadı. Avrupa Kupası tabii ki hariç, ligdeki başarıları. Geleceğe yönelik bu oyuncunun da hedefleri var. Premier Lig'de oynamak gibi. O yüzden yaz transfer döneminde Barış Alper Yılmaz ağırlıkla satışı gerçekleşebilir diye düşünüyorum.
0: Bu arada Avrupa Kupası kazanmak da artık zorlaştı. Şu açıdan söylüyorum. Önceden Şampiyonlar Ligi'ne katıldığında 3. olup UEFA Avrupa Ligi'ne gidiyordu. Yani Galatasaray misal önümüzdeki sene bir Avrupa Kupası kazanacaksa bunun Şampiyonlar Ligi olması gerekiyor.
1: Evet.
0: Evet.
1: Yani şampiyon olduğu için oradan başladı. Evet. Ama Okan Hoca da şunu ifade etti. Daha şanslı görüyorum dedi bu yeni sistemi. Hı-hı. Puan sisteminde olduğu için. Bu sezon zaten iyi bir noktaya gelebildi ama deplasmandaki işte Liverpool karşılaşması tam böyle bir kırılma anı oldu. Çünkü maçı ben orada yerinde izledim de 20 dakika dedim Galatasaray skoru tutuyor. İyi bir şekilde gidiyor derken Osimhen'in sakatlığı bütün denklemleri bozdu mesela.
0: Evet.
1: Yani biraz da bu açıdan bakmak lazım. Atletico Madrid iyi bir noktaya kadar oynadı bu sezon geldi. Yani böyle bir denklemler de var. Yine yarı finali görmek, çeyrek finali görmek. Bunlar tabii ki başarıdır.
0: Kesinlikle.
1: Fakat şu da var. Sezon başında Galatasaray Osimhen'e 75 milyon euro verdi. İşte Singo gibi bir oyuncuyu aldı yine. Takviye etti daha sonrasında. 35 milyon euro. Uğurcan Çakır gibi iyi bir kaleciyi getirdi. Yani iki oyuncuyla aldık Şampiyonlar Ligi'nde mutlaka bir kupa. Ya da işte şu noktaya kadar gelmemiz gerekiyor demenin hata olduğunu ben Paris Saint Germain'le Bayern Münih mücadelesini izledikten sonra anladım. Yani çok ayrı bir seviye. Orada olmak, bulunmak, çıtayı oraya çıkarmak, oraya kadar gelmek tabii ki başarıdır. Ama bu oyuncu topluluklarıyla da yine gidebileceği en iyi noktaya kadar gitti diyebiliyorum. Juventus'a karşı daha tarihi bir zafer aldınız. Liverpool'la 3 kere karşı karşıya geldiniz, 2 kere galibiyet sevinci yaşadınız. Ama tabii bir yandan da takıldığınız, derin yara aldığınız maçlar da oldu. Yani San Julias gibi karşılaşmalar da oldu. Hani ligde yine takıldığınız kritik maçlar oldu. Biraz bunlar tartışma konusu oldu Galatasaray'ın üzerinde. Fakat artık Avrupa'da da bu oyuncu topluluğun üzerinde bir inşa yapacaksanız, yine yıldız oyuncuları konuşuyoruz daha ağırlıklı transfer döneminde. Onlarla beraber her sezon basamak basamak çıkarak ilerlemeniz gerekiyor.
0: Evet.
1: Çünkü başka türlü hemen bu sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonu olacağız demek çok büyük bir hayal zaten.
0: Yani çeyrek finale kalan takımlar şunlardı. Real Madrid, Bayern Münih, Arsenal, Barcelona.

0: Atletico, Paris Saint-Germain, Liverpool. Bir de oraya kafayı sokabilmiş olan Sporting.
1: Evet.
0: Bodo'yu
1: ona atladık mesela.
0: 3-0'dan dönüp eleyerek. Yani aslında Şampiyonlar Ligi'nde sezonun takımlarından biri Sporting. Ama Galatasaray'da son 16 yaptı. Bodo da öyle kesinlikle. Yani son 16 turuna da baktığımda hani oralarda olmasını yadırgayacağınız çok takım yok. Bodo o takımlardan muhakkak bir tanesi. Hani oraya gelir mi gelmez mi şüpheli olarak bakılabilecek belki Atalanta var. Birçok kişi Galatasaray için de aynısını düşünüyor olabilir ama sanki kadro kalitesi, bütçesi Galatasaray oralarda yani 16, 17, 18 takım arasında gibi görünüyor Avrupa'da.
2: Evet. Şöyle ki yani Şampiyonlar Ligi'nin formatı değiştikten sonra sürprizleri çok açık bir turnuva oldu. Yani orada lig aşamasında bir ara City'nin dışarıda kalma ihtimalini hatırlıyorsun.
0: Evet.
2: Çok enteresan bir tablo ortaya çıkıyordu. Dolayısıyla yani burada hedef aşama aşama ise bir sonraki hedef artık çeyrek final ya da yarı final görmek. Yani Türkiye'nin önünde bir yarı final örneği yok yani. Çeyrek final var. Şampiyonlar Ligi formatında yok.
0: Evet.
2: Tabii senin dediğin başka daha önceki bir dönem. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalden ötesi yok. Avrupa Ligi'nde var. Ama bu arada senin de dediğin bir noktaya tuttum. Ya Avrupa Ligi Şampiyonlar Ligi takımlarından oluşmaya başladı artık. Orası da mesela acayip bir hal aldı. Avrupa'da bir kupa kazanmak çok kısa vadede ülkemiz adına Şampiyonlar Ligi seviyesinde bence çok mümkün görünmüyor ama aşama aşama en azından bir hedef, bir vizyon ortaya koymak da bir final hedefi ortaya koyabilmek önemli. Böyle örneklerine bakarsak geçmişten bugüne birçok takımın hangi takımların finalde oynadığını görürsek yani o seviyelerde zaten olunabilir belki.
0: Bu arada Galatasaray misal eski sistem olsa Avrupa Ligi'ne düşmüş olsa
2: orada ilerleme şansı yüksek.
0: Takımlara bakıyorum. Öyle Galatasaray'dan net ya bu takım daha güçlü diyebileceğim bir takım göremedim açık söylemek gerekirse turnuvada. Aston Villa aynı seviyededir. 3 aşağı 5 yukarı. Premier Lig'de oynuyor olmasının tabii çok büyük bir avantajı var. Onun dışında böyle Galatasaray'dan çeyrek final itibariyle bakıyorum. Ya bu takımda Galatasaray'dan net iyi diyebileceğim bir
2: yeni,
0: tane bir
2: yeni,
0: takım
2: yeni görmüyorum. Yeni sezonda Avrupa Ligi şeyine bir bak. Acayip olacak.
0: Yeni sezon.
2: Evet.
0: Yeni sezonda göz atalım.
2: Chelsea falan galiba Avrupa Ligi'ne gidiyor mesela.
0: Chelsea zorluyor evet.
2: Ya tablo orası yani. Chelsea'nin evet, falan Avrupa Ligi'ne gittiği bir tablo.
0: Yani bu sezon son 16 itibariyle zayıf göründü. Şu anda gözüme bir daha bakınca.
2: Yani sen bence geçmişteki Avrupa Ligi organizasyonlarına nispeten daha sert takımlar olmaya başladı içerisinde. Ve gelecek sezon böyle bir baktım yani. Kalma ihtimali yüksek olan takımları daha da sertleşecek gibi. Elbette önceden Şampiyonlar Ligi'nden elenip o tarafa gelenler olurdu. Sonraki aşamalarda biraz daha dozajı artıyordu ama yani Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak artık daha farklı bir olay olduğu için işte orada mesela elenecek takım Avrupa Ligi hedefi ortaya koyuyordu. Şimdi doğrudan Avrupa Ligi'ne giden orayı kazanmak için bir amaç ortaya koyacak. Atıyoruz evet. Chelsea sınırsız bütçesi var yani.
0: Evet.
2: Bütçesinin sınırı yok. Önünde ne var Avrupa örneği? Avrupa Ligi'ni kazanmak. Dolayısıyla hani orada da işler çok karışacak ve kızışacak. Ama Galatasaray bu sezon toparladı durumunu. Son yıllarda kötüydü. En azından bir şey ortaya koydu. Gelecek yıl bunun üstüne katması gerekiyor. Çeyrek final görebilecek bir kadro yapılanmasına zaten sahip. Üzerine eklemeler yaparak. Daha fazlası için Tayyip'in de dediği gibi adım adım gitmek gerekiyor.
0: Finalden henüz çıkış yapamadı Galatasaray takım otobüsü. Tabii oyuncuların da yine dikkatli olmaları gereken bir an.
1: Kesinlikle.
0: Son kaç dakikamız içindeyiz? Son 3,5 dakikamız içindeyiz. Kaya Temel, bir kere daha hatırlatmak ister misin programı izleyicilere?
1: Evet.
0: Nasıl bir gün Galatasaraylı taraftarları bekliyor?
1: Şu an zaten görüldüğü gibi ekranlarda takım otobüsü stadyumu hareket ediyor. Stadyumda herhangi bir sanatçı sahne almayacak. Gecenin ortalarında, daha doğrusu sonlarına doğru drone show yapılacak. Bütün futbolcular zaten şarkı listesini her zaman olduğu gibi 4 sezondur ilettiler içerideki çalışan arkadaşlarına. Ve orada bir platform kurulacak. Bu platformun içerisinde daha öncesinden Galatasaray'ın satışa çıkardığı özel bir paket var. Saha içerisinde takip etmek isteyenler o paketi satın aldılar. Ve inanılmaz bir bilet satışı oluştu bu kutlama içinde. Galatasaray'ın işte 52.000-53.000'lik stadyumunun kapasitesi bu kutlama için 56.000'e yakın bilet satışı yapıldığının bilgisi var.
0: Bütün biletler de tükendi.
1: Evet, hepsi de tükendi. Ekstra olarak da deplasman tribüne de
0: Osimhen işte şimdi ekranda. Osimhen otobüsün arka tarafında.
1: Düşündüğümüz gibi. Yani evet. Altta oturuyordur dedik. O denklemde şu an ekrana da çıktı Osimhen'de. Yani Galatasaraylı futbolcular doyasıya bir gece yaşayacak. Bütün taraftarlar bence çok yakından bu kutlamanın tadını çıkaracak. İyi bir kutlama olacak. Güzel bir gece olması bekleniyor.
0: Galatasaray'ın şampiyonluğunu bir kere daha tebrik edelim. Sarı kırmızılı takım 4 sezon üst üste aynı başarıyı tekrar etti. 96-2000 arasında kırmış olduğu kendi rekorunu da tekrarladı, egale etti. Hedef önümüzdeki sezon ilk kez futbol tarihimizde üst üste 5 kez şampiyon olan takım olabilmek. Galatasaray'ın hedefi. Şampiyonlar Ligi'nde yine mücadele edecek Sarı Kırmızılılar. Bu sezon taraftarına son 16 turu heyecanı yaşattı ki rövanş mücadelesine de umutlu çıktı. O da güzeldi. Tabii Liverpool önemli bir takım. Eleyebilseydi Galatasaray, yola devam edebilseydi en azından bir tur daha büyük bir keyif olabilirdi, evet, Sarı Kırmızılı camia için, ama gayet tatmin edici bir Avrupa sezonu olduğunu da ifade etmek şart Galatasaray için. Kulübün zaten kuruluş hedefi aslına bakarsanız yabancı takımları yenmek, Türk olmayan takımları yenmek. Bu doğrultuda yeni dönem içinde mutlaka kulüp hazırlıklarını yapıyor olacak. O gün Şahinoğlu, teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Kaya Temel, senin de ağzına sağlık.
1: Biz teşekkür ediyoruz.
0: Galatasaray takım otobüsünden bütün detayları ekranlara taşıdık. Spor gündemine noktayı koyuyoruz ama ekranlarınızın başından ayrılmayın. Az sonra stadyumda Furkan Yıldız konuklarıyla beraber yayında olacak. Bizden ayrılmayın. Hoşça kalın.
3: Reklam. Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
5: Her gün kazandırır.
4: Lazım olduğunda hemen çekerim.
5: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
8: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
9: Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
10: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
11: aşkına. Reklam.
12: A Spor Radyo.
13: Bir reklam.
14: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
13: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Aspor ekranlarından, Ramspark'tan mutlu günler değerli izleyenler. Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray bugün şampiyonluk kutlamasını Ramspark'ta taraftarıyla gerçekleştirecek ve bizler de Aspor ekibi olarak Galatasaray'ın bu şampiyonluk kutlamasına dair tüm görüntüleri, tüm detayları bu ekranlarda konuşmaya ve aktarmaya devam edeceğiz. Çok kıymetli bir isimle birlikteyiz. Mehmet Özcan bizlerle birlikte ve Galatasaray'ın 26. şampiyonluğu onu konuşacağız. Öne çıkan isimler, kırılma anları, bireysel performanslar ve 4 sezondur devam eden şampiyonluklar ve Okan Burun performansı tabii ki tüm merak edilen konuları değerlendireceğiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Furkan. Tek fren var bu sezon, onu söyleyeyim. Bir Trabzon deplasmanına gidemedim. Sağ olsun Yunus Emresel orada zaten iki takımı da takip etmişti. Onun dışı 32 maçta tribündeydim. Keza bunu Avrupa'yı da ekleyelim. A'dan Z'ye konuşalım bu sezonu. Nasıl
0: sadece
1: bir planlama yapıldı?
0: Bu arada yani bunun geçmişi de var.
1: Mancini.

0: ile başladım.
1: Evet, yani aslında bir Galatasaray'a dair belki de çok önemli bir hafızayla bugün 26. şampiyonluğu değerlendiriyor olacağız. Bu arada bir önceki saat diliminde buradan gerçekleştirdiğimiz bağlantıya ve yayına oranla giderek artan bir kalabalık var. Trafik de biraz daha yoğunlaşmaya başladı. Taraftarlar akın akın Rams Park'a gelmeye devam ediyorlar. Galatasaray kafilesi liseden çıkış yapmıştı. Emre Kaplan da otobüsü takip ediyor. Dilersen bir Emre'ye gidelim. Son durum nedir? Bize Emre bir aktarsın. Sözü Emre Kaplan'a bırakalım.
2: Furkan, teşekkürler. Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutlamaya devam ediyor. Sarı Kırmızılılar kuruldu Ocak'tan Galatasaray Lisesi'nden yola çıktı. Şu anda Şişli tarafındayız. Harbiye'den Şişli'ye doğru gidiyor takım otobüsü. Biz de hemen takımı takip eden o üstü açık otobüsün önünde medyaya tahsis edilen otobüste takip ediyoruz bu yolculuğu. Ve Taksim'de, Şişli'de yollar tamamen Galatasaray taraftarlarıyla dolu. Galatasaraylılar 4 sene üst üste şampiyonluğu, tarihinde ikinci kez elde ettiği 4 sene üst üste şampiyonluğu ve totalde de 26. şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutluyor. Son yıllarda bir gelenek haline geldi bu. Öncesinde stadyumda gerçekleşecek kutlamalar öncesinde oyuncular önce bir şehir turu atıyorlar. İstanbul'un birçok yerinde, özellikle merkezi bölgelerindeki Galatasaray taraftarlarıyla bir araya geliyorlar ve devamında da stadyumda kutlamalar gerçekleşiyor. Şu anda da benzer görüntüleri yaşıyoruz. Gerçekten İstiklal Caddesi'nden yola çıktığı andan itibaren Galatasaray kafilesi oldukça coşkulu görüntüler var. Oyuncular gayet eğleniyorlar. Meşalelerle birlikte onlar da şu anda yine bir meşalenin yandığını görüyorum otobüste. Sanıyorum ki Davinson Sanchez'in elinde. Zaman zaman biz de otobüse çok daha yakın olduğumuz anlar yaşayabiliyoruz. Tabii ki yolun gidişatına göre polis ekipleri de, güvenlik güçleri de çok yoğun önlemler almış vaziyetteler. Ve burada
3: onu söylemeyi sağlamışsın zaten ya.
2: Taraftarların da otobüsün de sağlıklı bir şekilde gidebilmesi için önlemleri almış vaziyetteler. Şu anda yolculuğun daha başlarındayız diyebilirim. İstiklal Caddesi'nden yola çıktı Galatasaray takım otobüsü. Taksim'den, tünelden Harbiye'ye bağlandı. Şu anda Şişli'ye doğru gidiyor ve yavaş yavaş stadyuma doğru geçecekler. Saat 19.05'te statta kutlamalar başlayacak Galatasaray'da. 4 sene üst üste şampiyonluğu, 26. şampiyonluğu coşkuyla kutluyor Galatasaray taraftarı. Galatasaray'ın futbolcuları, şampiyonlukta emeği olan herkes şu anda zaten görmüş olduğunuz otobüste yerlerini almış vaziyetteler. Taraftarı selamlıyorlar, taraftarla bir araya geliyorlar ve bu coşkuyu hep birlikte yaşadıklarını söyleyebiliriz. Tabii zaman zaman özellikle yol üzerinde bu ağaçlar, köprüler biraz tehlike oluşturabiliyor ama Galatasaraylı oyuncuların da bu konuda tecrübeli olduklarını söyleyebiliriz. Bu turu birkaç senedir yapıyor Galatasaraylı oyuncular. Bu şampiyonluk kutlamasını, şampiyonluk turunu birkaç senedir gerçekleştiriyorlar. Aslında güzergahı da çok iyi bir şekilde bildiklerini söyleyebiliriz. Zaman zaman tabii tünelden geçtiğimiz esnada güller, çiçekler ulaştırıldı futbolculara. Burada yolda otobüsle birlikte taraftarlar bir yandan da yürüyorlar. Tabii ki çok hızlı bir şekilde hareket edilemediği için yürüyerek Galatasaray taraftarları da bu yolculuğa eşlik ediyor. Çiçekler, formalar, birçok hediye şu anda otobüse doğru gidiyor.
4: Onu imza atıyorlar abi.
2: Formayı, bu arada şunu da söyleyelim, formayı atıp imzalayıp geri alıyorlar Galatasaray taraftarları burada şu anda otobüsü takip eden. Onlar da gerçekten Taksim'den beri otobüsle birlikte gerçekten tarihi bir sezondu. Hem 4 sene üst üste şampiyonluk, hem uzun süredir beklenen Şampiyonlar Ligi'nde başarılar, zaferler, İngiliz Şampiyonluğu iki galibiyet, Juventus karşısındaki görkemli galibiyet ve son 16 turu yarı ligde sezonun başından itibaren, ilk haftalarından itibaren elde tutulan liderlik ve şampiyonlukla taçlanan bir sezon olduğu Galatasaray adına. Okan Buruk, futbolculuk kariyerinde

0: 1996-2000 yılları arasında futbolcu olarak 4 kez şampiyonluk yaşamıştı üst üste ve bu kez de teknik adam olarak aynı başarıyı tekrarladı. Galatasaray forması, Galatasaray çatısı altında altyapısından futbol kariyerine başladı. 11 yaşında içine girdiği, kapısından içeri girdiği Florya'da. Sonrasında tabii ki son iki sezon, son bir buçuk sezon Kemerburgaz'da tamamlandı ama hem futbolcu olarak hem teknik adam olarak tarihi bir başarının altına imzasını attı Okan Buruk da bu süreç içerisinde. Yanı sıra o 4 senelik şampiyonluk serisinin tamamında takımda yer alan Mauro Icardi gibi, Abdülkerim Bardakçı gibi, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün gibi isimler bu tarihi Galatasaray hep birlikte yazdı. Sarı kırmızılılar şu anda da bunu coşkuyla kutluyorlar. Taraftarıyla, İstanbul'un birçok bölgesinde yer alan taraftarlarıyla ki İstiklal Caddesi'nde binlerce taraftar takımın çıkışını beklemişti. Onların arasından geçtiler. Takım otobüsüne bindiler. Galatasaray taraftarları oyuncularına yakinen aslında kelimenin her anlamıyla temas etme imkanını buldu. Geçtiğimiz sezon Yenikapı'da gerçekleşmişti kutlamalar. Çok daha geniş bir katılımla, çok daha fazla sayıda taraftarın katılımıyla ama organizasyonla ilgili tabii ki bazı eleştiriler, bazı şikayetler olmuştu. Bu sezonsa direkt olarak stadyumda bir planlama yapıldı. Antalya Spor maçı bittiği andan itibaren Galatasaray yönetimi hummalı bir çalışma içerisinde stadyumda devasa bir platform hazırlandı. O platformda saat 19.05 itibariyle Galatasaraylı oyuncular bir gelenek olduğu üzere, bir adet olduğu üzere kendi seçtikleri şarkılarla sahneye gelecekler. Sonrasındaysa 26. Şampiyonluk Kupası Galatasaray'ın kaptanlarının elinde. Mauro Icardi, Abdülkerim Bardakçı, Kaan Ayhan, Yunus Akgün. Dört kaptanı Galatasaray'ın kaptanlarının elinde yükselecek. Organizasyonla ilgili yine detayları anlatmamız gerekirse. Organizasyonla ilgili şunu da söyleyelim. Galatasaray ayrı bir bilet satışı gerçekleştirdi. Şampiyonluk kutlaması için kombine bilet sahiplerine, sezonluk kombine kart sahiplerine bir öncelik tanındı ve onlar da yoğun bilgi gösterdiler. Sadece loca sahipleri ekstra bir bilet almadan organizasyonu takip edecekler. Toplamda da 60 bine yakın bilet satıldığını söyleyelim bu organizasyon için. Saha içerisine ayrı bir organizasyon yapıldı. Yaklaşık 3000 kişilik saha içi yeri hazırlandı. Daha yakından, platforma yakın bir alandan Galatasaray taraftarlarının organizasyonu takip edebilmesi için böyle bir organizasyonun yapıldığını söyleyelim. Taraftar bugün tribünde bu anlara, bu tarihi anlara tanıklık edecekler. Şu anda yavaş yavaş Şişli'ye doğru geçiyoruz.
1: Müzik söyleniyor başlayacak. Ardından da futbolcular.
2: Birazdan da ışıklar var.
1: Şarkılarla birlikte
0: Galatasaray Lisesi'nden başlayan yolculuk şu anda Şişli'ye doğru devam ediyor. Galatasaraylı oyuncular büyük bir coşkuyla şampiyonluğu kutluyorlar. Büyük bir coşku var. Büyük bir kutlamanın yapıldığını söyleyebiliriz. Tezahüratlarla, meşalelerle, sloganlarla Galatasaray kafilesi stadyumuna doğru, kutlamaya doğru gidiyorlar. Şu anda Şişli'deyiz dediğim gibi. Buradan Levent'e doğru geçilecek. Ana arterleri kullanarak gidiyor Galatasaray takım otobüsü. Oradan da tam otoyolu üzerinden stadyuma bağlanılacak. Stadyumda nihayete erecek bu yolculuk ama kutlamalar nihayete ermeyecek. Kutlamalar aslında bir anlamda orada yeni başlıyor diyebiliriz.
3: Burak abi.
0: 19.05 itibariyle de
3: benim ceketim önde. Ceket.
0: Stadyumdaki kutlamalar orada başlayacak.
3: Krem rengi. Oradan şarj aletini
0: bir gelenek olduğu üzere DJ Suat Ateş Dağlı'nın
3: krem rengi ceket
0: müzikleriyle birlikte Galatasaraylı oyuncuların kendileri adına tercih ettikleri şarkılarla birlikte

0: kutlamaların devam edeceğini stadyumda söyleyelim. Emniyet güçlerinin bu arada tabii yoğun önlemleri var.
1: Şarjı verir
0: yol
1: misin?
0: Şu an hem bizim içinde bulunduğumuz medya otobüsü hem de futbolcuların içinde yer aldığı üstü açık otobüsün sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için yollar tamamen kapanmış vaziyette. Ters güzergahta trafik akıyor ama biraz tabii o trafiğin de akışı konusunda problemler yaşanabiliyor bu yoğunluktan ötürü. Her tarafta şu anda meşaleler, tezahüratlar, bir bayram havası İstanbul'un birçok noktasında. Galatasaray taraftarları bütün sezonun, çok uzun, çok yoğun geçen bu sezonun emeğini kutluyorlar. 4 sene üst üste şampiyonluk, 26. şampiyonluk Galatasaray adına totalde ve coşkuyla kutlanıyor her sene olduğu gibi. Bu son yıllarda Galatasaray adına gelenek olmuştu bu otobüs yolculuğu ve şu anda da yine benzer görüntüleri izleyicilerimize, spor severlere aktarmaya çalışıyoruz. Galatasaray saat 15 itibariyle Galatasaray Lisesi'nde toplandı. Son yıllarda bu da bir gelenek haline geldi. Galatasaray için tabii ki çok çok önemli bir nokta. Galatasaray'ın kurulduğu Ocak Mektebi Sultani ve orada kulübün kurucularının, Ali Samiye'nin belki de bu takımı kurduğu, bu kulübü kurduğu yerde, Grand Kur'da bir fotoğraf çekimi gerçekleşti. Oradan çıktı Galatasaraylı oyuncular. Kendilerini bekleyen otobüse bindiler. Taksim'den, İstiklal Caddesi'nden bu kutlama turu, şehir turu başladı. Biz görüntüleri aktarmaya devam edeceğiz. Daha yol boyunca bütün görüntüleri, bütün detayları aktaracağız. Şimdilik sözü size bırakalım Furkan. Çok koşullar çok sağlıklı olmadığı için çok uzun devam edemiyorum ama görüntüleri kameraman arkadaşım Özkan Şafak aktarmayı sürdüreceğiz diyerek sözü tekrar size bırakacağım, Furkan Yıldız.
2: Teşekkür ediyoruz Emre Kaplan ve Özkan Şafak. Galatasaray kafilesinin Ramspark yolculuğunu dakika dakika bu ekranlarda paylaşmaya devam edeceğiz ama gerçekten kolay bir yolculuk olmayacak çünkü çok ciddi bir trafik var. İlgi de var tabii ki taraftarlardan gelen. Yaklaşık ben bir buçuk iki saatlik süre sürebileceğini tahmin minimum ediyorum. Yani saat 19.05 zaten planlanan saat de o şekildeydi. Herhalde kafile o dakikalarda burada olacaktır diye öngörüyorum ama görüntüler bu ekranlarda olmaya devam edecek. Tabii biraz sezonu aslında genel istersen bir konuşarak başlayalım Mehmet Özcan. Zor bir sezon oldu Galatasaray takımı için bu sezon. Belki de 4 yıllık şampiyonlukta en zor sezonlardan birisi oldu hatta.
3: En çok puan kaybedilen
2: Okan
3: sezon.
2: Okan Buruk döneminde en çok ligde puan kaybedilen dönem oldu. Sana göre sezonun kırılma noktaları, kırılma maçları neler dediler? Sen bir genel değerlendirmeyle başlayalım.
3: Bence sezonun kırılması Eylül sonu ya da Ekim başında oynanmıştı. Galatasaray'ın 1-0 kazandığı Liverpool maçı. Bence bu sezonun kırılma anıydı. Nedeni şöyle: Galatasaray sezona Uğurcan transferi olsun, Singo olsun, artı Osimhen'in bonservisini almak olsun iddialı başladı ve ana hedef Şampiyonlar Ligi'nde son 8 çeyrek final olarak belirlendi. Ama işte geçen 3 şampiyonluğun defosu neydi? Avrupa'da başarıyla taşlanmamıştı. Şimdi ilk maç Frankfurt'a gidiyorsunuz. Osimhen yok. Oyun planınız aslında o Icardi'siz işliyor. Yunus'ta 1-0 öne geçiyorsunuz ama orada ilk ayın pasında 6 pastan Barış topu out'a atınca Abdülkerim Galatasaray kariyerinde ilk kez yedek kaldı diyebiliriz aslında. Çok azdır Abdülkerim yedek kaldığı maçlar. O maçta da Singo Sanchez ikilisinden iyi bir tandem çıkmadı ve peş peşe yenen gollerle 5-1'lik şok sonuç. O maç öncesi Okan Hoca'nın üzerinde ciddi bir baskı vardı. Taraftarda bir memnuniyetsizlik. Acaba bu sezonda mı Avrupa'da başarı olmayacak? O maça Galatasaray sezonun final maçı gibi hazırlandı. Hatta o maçtan önceki maçı da hatırlatayım izleyicilere, muhakkak hatırlarlar. Alanyaspor Galatasaray 1-0 Galatasaray kazandı ama
2: Deplasman'daki maç.
3: Tek kale bir futbol oldu. Evet. Uğurcan'ın 8-9 kurtarışı vardı ve o maç sonrasında Okan Hoca'ya sorduğumda galibiyete sevinemiyoruz demişti ama ben şu sormuştum, hani Liverpool maçı farklı olacak mı? Evet demişti. Hatta Osimhen'in son 10 dakika Icardi sahada olmasına rağmen oyunu almıştı. Çünkü yine milli takımdan sakat geldiği için. Doğru. Liverpool maçına

0: biraz form tutmasını istedim. Şimdi dedim, o maç Galatasaray, Barış'la, Osimhen'le yine orta sahada İlkay'ın Galatasaray kariyerindeki en iyi maçtı. O maç kazanıldı. Bu takım Şampiyon Ligi'nde başarılı olur, başarılı olacak mesajını bence taraftara verdi. Zaten kadronun kalitesi ligin çok üstünde. Yani bu sefer Şampiyonlar Ligi'yle ligi aynı anda götürebildi. Tabii ki 2-3 maç var. Nedir? 5-2 Juventus'u yeniyorsunuz. 4 gün sonra Konya'ya gidiyorsunuz. 2-0 mağlup oluyorsunuz. Evet. Yani bazen aynı şekilde Amsterdam'da Ajax'ı 3-0 yeniyorsunuz. Tamam, Ajax eski Ajax olmayabilir ama bir ekoldür. Dönüşünüz Kocaeli deplasmanı. Icardi, Osimhen'li çift forvet mağlubiyet. Bu tarz ligde kayıplar oldu ama bu sefer şu oldu da Fenerbahçe bu ikramları fazlasıyla geri çevirdi.
1: Doğru.
0: 3 tane son saniye golüyle ki Kadıköy'de bir de bu maçlar baktığımızda işte Fenerbahçe Alanya Spor maçıyla başladı. İrfan Can Eribayat elinden kaçırmıştı. Sonrasında zaten bir 3-4 gün sonra da Saadettin Saran seçimde Ali Koç'tan doğru başkanlık koltuğunu devralmıştı.
1: Aynı gün Kasımpaşa deplasmanında puan kaybı geldi bu sefer Fenerbahçe
0: doğru için. Artı bir de şu çok önemli Furkan, Galatasaray Konya'dan mağlubiyet döndü. Bir panik havası oluşmasına ultrasan izin vermedi. Takımı havalimanında karşıladı. Okan Hoca yine şampiyon olacağız dedi ama 2 gün sonraki Fenerbahçe Kasımpaşa maçı 95'te gol atıyorsunuz. 98'de gol yiyip beraberlikle ayrılıyorsunuz. Yani hep Galatasaray aslında nefes verdi Fenerbahçe. Yoksa sen de aslında girizgahta bahsettin. Zor oldu çünkü ana hedef Şampiyonlar Ligi'ydi ve Şampiyonlar Ligi'nde de bu takım görevini yaptı aslında. Tabii ki gönül çeyrek final isterdi ama son 16'ya kadar da 5-2'lik yani Juventus'un tarihinde belki 5 gollü mağlup olduğu yok, bir Avrupa doğru maçı yok. 2 tane Liverpool galibiyeti. Atletico Madrid'e kafa tuttunuz. Son dakikada Gabriel Sar atamadı galibiyet golünü. Ajax'ı Bodø/Glimt bu senenin en çıkış yapan takımıydı Şampiyonlar Ligi'nde. Burada sürklase ettiniz oyununuzla. Nihayetinde Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde başarılı oldu. Bir de şimdi bu şampiyonka taşlanması şöyle önemli. Bu takım hep Şampiyonlar Ligi'nde olmalı. Çünkü sen demin bahsettin yani Furkan. O kutlamalardaki coşkular bu takım Şampiyonlar Ligi'nde taraftarın camiasını havaya sokuyor. Ve işin bir de Galatasaray'ın şampiyonluk sayısında evet rakiplerine fark atıyor ama artık en önemli farkı sağ içindeki başarısını gelir anlamında sağ dışına fazlasıyla yansıttığını
1: neredeyse
0: görüyoruz.
1: Neredeyse
0: yani
1: ikiye katladığını söylemek herhalde mümkün. Şimdi rakiplerin oranla.
0: Şampiyonlar Ligi geliri bu sene 60 milyon euro. Yani biz normalde Osimhen'in 75 milyon euro bonservisini, Osimhen'in 21 milyon yıllık ücretini tartışabilirdik belki ama artık tartışamayız. Çünkü Galatasaray'ın gelirleri onu çok rahat ikame ettirebiliyor. Doğru. Şampiyonlar Ligi geliri. Buna her maç kapalı gişe Aslan Tepe ekleyeceğiz. Demin muhabir arkadaşımız Emre Kaplan bilgiyi verdi. Kombineler bu organizasyonda kutlamada geçerli değil. 60 bine yakın bile.
1: Çünkü çok da büyük bir yine talep vardı bu arada.
0: Şöyle matematiği yapalım. 19.050 TL sağ içi 3000 kişilik yer.
1: Evet.
0: O biletleri alanlara Osimhen kutusu hediye ediliyor ama yani 19.000 TL'den 3000 bile zaten 57 milyon TL. Yani inanılmaz her şeyi Galatasaray paraya çevirmesini biliyor. 1 milyon forma hedefi koyulmuştu. Üst üste 2 sezon 1 milyonu geçiyorsunuz ki bilgiyi paylaşayım. Manchester City'nin ardından Puma'nın en fazla forma satışı yaptığı kulüp oldu Galatasaray. Bu da çok önemli. Baktığımızda Galatasaray bir cazibe merkezi oldu. Yani işte sezon başı transfer teklifleri yaptığınız oyuncular. Yine sen keza Beşiktaş'ı yakından takip ediyorsun yine. Ara transferde Noah Lang Beşiktaş'ın teklifini Şampiyonlar Ligi nedeniyle Galatasaray'ı beklediğini söyleyerek geri çevirmişti. Bunlar hep Galatasaray'ın hani o cazibe merkezi diyebiliriz. Şimdi Galatasaray Lisesi'nin otobüsü kalkıyor. Bütün şehir sarı kırmızı doğru oyuncularla. Şunu da bu arada söyleyeyim. Icardi yine kutlamalarda yani zaten o aurasıyla o doğal karizmasıyla hep ön plandaydı. Burada da taraftarına
1: gerçek bir star.
0: Taraftarın attığı atkıların hepsini boynuna doluyor. Kendisine gitme kal pankartlarını takım arkadaşları doğru gösteriyor. Abdülkerim de mesajı verdi. Snyder'di benim ilk muhabirlik döneminde gördüğüm star. Icardi hakikaten bambaşka bir oyuncu.
1: Bulunduğu ortamın enerjisini, aurasını ciddi anlamda yükselten bir oyuncu Icardi. Yani evet, yeni sezonda olacak mı olmayacak mı belki birazdan konuşuruz. Kazanılan 4 şampiyonluktaki etkisi saha içinden ziyade saha dışında doğru, da çok ciddi bir artısı var takımı Mauro Icardi'nin, ama camia üzerinde, taraftar nezdinde, bulunduğu her ortamda gerçekten pozitif anlamda çok etki eden bir isim Icardi. Yani bu işin psikolojik anlamında da oldukça önemli bir değer Galatasaray için. Bugün de yine az önce gördük, hatta takım otobüsünde onun bulunduğu bölümde, noktada dahi çok farklı bir aura var. Gerçekten çok büyük bir star Mauro Icardi.
0: Çocuklar olan etkisini görüyoruz. Ama tabii bir de sporun, futbolun gerçekleri de var. Yani son sezon performansı. Geçen sezon tabii ki haksızlık olmasın, bir sakatlık yaşadı, ama bu sezon performansı istatistikler üstünü örtüyor. Yoksa istatistik olarak baktığımızda Icardi yine 16 gol 4 asist 20 gole tabela katkısı yaptı, ama işin oyun kısmında Furkan, yani en basit örneği, evet Osimhen çok maç kaçırmış olabilir, ama Osimhen size, sen demin kırılma anı sordun mesela, ben sezonun kırılma anının Liverpool maçı olduğunu söyledim. Yani o maçın özgüveni takımı çok hem yani şöyle oldu bu sefer, normalde
1: kazanılan ilk Liverpool maçı değil mi?
0: Evet, ilk 1-0. Sağdaki. Barış Alper'in Soboslay'dan penaltı alıp Osimhen'in golü çevirdi. Maç. Hatta 0-0'ken bir Jakobs'un çizgiler doğru çıkar top vardı. Şu klişe cümleyi kullanırdık. Avrupa'da olmadığın zaman ligi götürebiliyorsun. Galatasaray'ın geçen 3 şampiyonluğunu irdelersek, ilk sezon Avrupa'da yoktu. Hatırlayalım, Fatih Hoca ile başlayıp Torrent'le 13. bitiren takım Avrupa'da yoktu. Fenerbahçe nispeten Jesus'la Avrupa maçlarında yıpranmıştı. Doğru. İkinci sezon Galatasaray Sparta Prag'a elendiğinde Fenerbahçe 2 maç daha fazla oynayıp Olympiakos'a penaltılarla
1: elenmişti. İsmail Kartal dönemi, evet. Fenerbahçe'nin, evet.
0: Geçen sene Galatasaray, bu sefer AZ Alkmaar'a elendi. Mourinho'lu Fenerbahçe 2 maç daha fazla oynadı. Rangers'a 120 dakika sonra elendi. Yani hep Fenerbahçe'nin Avrupa maratonları bir Mart ayını buluyordu. Galatasaray biraz daha lige daha erken %100'üyle dönüyordu. Bu sefer bende tam tersi bir düşünce vardı. Bence Galatasaray Avrupa'da başarısız olsaydı ligi de kaybedebilirdi. Yani bu sefer ben ikisinin de birbirini olumlu tetiklediğini düşünüyorum. Yani Avrupa'da başarılı olması, ligde de her maçı
1: özgüven
0: kapalı
1: anlamında.
0: Gişe. Ligde de kapalı gişe oynadınız. Tabii ki ara transferde belki çok katkı vermemiş olabilir. Noelan kısa vadede iş çözdü. Rize deplasmanı olsun. Yine keza bir Juventus maçı hatırlıyorum.
1: Bence son Antalyaspor maçında da girdikten sonra çok iyiydi ikinci yarı Noelan.
0: Gol pası, evet. Orada çoğu oyuncu panik yapar. Doğru söylüyorsun. Zaten farklı bir profil Noelak. Yani Sané gibi top kaybı yapmıyor. Öyle söyleyeyim. Yani tabii ki Sané'nin ve Barış Alper'in gerisine göre, ama o ikisinden daha farklı özellikleri
1: doğru
0: var.
1: Daha çok ceza sahası içinde etkili olabilecek bir kanat oyuncusu.
0: Juventus maçında kale ağzına attığı top mesela, orada çok sakince topu tipleyip golü atmıştı. İşin lig şampiyonu özelini kırılma ne dersen, sen de yıllarca Beşiktaş'ı takip ettiğin için sana bunu söylemek istiyorum aslında. Bence Galatasaray'ın Beşiktaş deplasmanından galibiyetle dönmesi de.
1: Doğru.
0: Çünkü bu sefer Galatasaray hep o 20 yıllık Kadıköy serisini bitirme süreçlerinde Fenerbahçe maçlarına daha çok konsantre oluyordu ve Beşiktaş maçlarını bu boş verme değil, ama aynı konsantrasyonu en basit örnek. 14 sene Galatasaray kalesini korudu Muslera. Bir Fenerbahçe Beşiktaş derbilerini Galatasaraylılar gözlerine canlandırırsın. Beşiktaş maçlarında Cenk Tosun'un önünden, elinden kaçırdığı topları hatırlarım. Mario Gomez'in, Gökhan Töre'nin. Bu seferki Beşiktaş maçına Galatasaray çok konsantre oldu. Hatta şunu söyleyeyim, yani Okan Hoca 10 kişi oynamasına rağmen Osimhen oyundan çıkarmadı. Osimhen 90'da bile depar atıyordu. Oradaki galibiyet, evet, hani Galatasaray artık ligi vermez. Çünkü Fenerbahçelerinde Beşiktaş'ın Galatasaray'a karşı Dolmabahçe'deki maçlardaki üstünlüğünü düşünerek Galatasaray takılır, biz hani puanları eşitleriz düşüncesi, umudu vardı, onu söyleyebiliriz. Bir de tabii ligin finalinin 3 hafta kala burada Fenerbahçe ile oynanan maç, orada Talisca penaltıyı kaçırıyor. Galatasaray'ın taç organizasyonu, bunu taç organizasyonu diyorum çünkü Jakobs bir sol bek ama gelip sağ taraftan o taçı kullanıyor. Çalışılmış organizasyonlar bunlar. Lemine indiriyor, Osimhen atıyor ve Galatasaray.
1: Doğru, aynı Antalyaspor maçında yine bir taç
0: doğru
1: organizasyonundan
0: yine
1: gelen
0: oradan,
1: gol var. 3. gol sanırım.
0: Sanchez ve yine uzaktan şutlar sonucunda, evet, Osimhen'in attığı gol. Bunlar Galatasaray'ın üst üste 4. şampiyonluğa ulaşmasına vesile oldu diyeceğiz. Tebrik ediyorum Okan Hoca'yı. Kolay değil. En son 2000 Fatih Terim bir dörtleme başarmıştı ki Fatih Hoca elinde iyi bir oyuncu grubu vardı, ama şunu da söyleyelim, iyi ki o dönemler sosyal medya yoktu.
1: Doğru.
0: Yani kolay değil bu baskıyla baş edebilmek. Furkan Bey, Galatasaray taraftarı çok talepkar. Yani sürekli daha iyisini istiyor. Yani bu da ister istemez transfer süreçlerine yansıyor. Bunu söyleyebiliriz. Ama nihayetinde iyi bir takım Galatasaray. Yani takım omurgasına baktığımız zaman, yani bu takım 4 sene önce Muslera, Nelson Abdülkerim, Torreira, Oliveira, Mertens, Icardi şeklinde kurulmuştu. Şimdi 4. sezon şampiyon olan takımı hatırlatalım. Kalenizde Uğurcan var. Bence kalite olarak bir eksilme yok. Sanchez, Abdülkerim, Nelson Abdülkerim'den daha iyi bir ikili. Torreira'nın partnerlerini düşündüğümüzde Sara, Lemina. Tek eksik Mertens'ti. İleri uçta Icardi'yi Osimhen'le upgrade ettiniz bence. O Mertens bence bu sezon senin aslında girizgahta bahsettiğin zorlanma, çok puan kaybı. Çünkü hani Mertens belki çok büyük maç çözmedi Galatasaray'da. Bir Kadıköy'de Fenerbahçe'ye attığı gol var. Bir de bir Beşiktaş maçı Musrati'den kaptığı topları hatırlıyorum. İyi oynadığı, evet, Beşiktaş derbisi de vardı ama Mertens size zorluk seviyesi,

0: düşük diyeceğiz ya da Galatasaray'ın görece olarak çok favori çıktığı maçları çok rahat kazanmasına örnek verelim. Bir Mertens olsaydı bence Antalya Spor maçı bu kadar krize girmezdi. Galatasaray 70'ten sonra Can abiyle maçı çözebilmişti. Biraz Mertens arandı. Konuşacağız zaten transfer dönemi boyunca. Galatasaray iyi bir 10 numara. Arıyor. Alacak yeni sezon plan. Çünkü bu sezon hatırlatalım. İlkay'la başlandı. Sara devam etti. Yunus bitirdi. Aralarda Icardi'nin hatta bir Göztepe deplasmanı Asprilla'nın bile 10 numarada oynadığını gördük. Her takımın evet olacak aralarda kusurları ama hani Okan Hoca'nın Galatasaray'ın ben de en azından bir muhabir olarak söyleyeyim, ben hazırlık maçlarında bile sıkılmadan izleyebiliyorum. Yani Galatasaray'ın ne oynadığı belli.
1: Doğru. O, oyun ezberi de var artık.
0: Oyun kimliği, oyun karakteri var Galatasaray'ın. Bu da başarısını tabii ki özetliyor Okan Hoca'nın.
1: Şimdi şöyle, aslında biraz daha Okan Buruk üzerinden de konuşmak istiyorum. Çünkü hoca bu eleştiriler tabii ne kadar haklı haksız bunu tartışmak biraz daha kamuoyunun işi olsa da 4 yıllık bir şampiyonluk, bu sezon çok zorlandı gerçekten, belki de en çok eleştirildiği sezonu yaşadı o konuca ama artık teknik direktörlük kariyerinde 5. Süper Lig şampiyonluğundan bahsediyoruz ve lig tarihinde en çok şampiyonluk yaşayan 2. teknik adam oldu Okan Buruk. Fatih Terim'den sonra listede 2. basamağı almayı başardı. Bundan sonraki süreçte sanıyorum devam edecek Galatasaray'da
0: devam
1: Okan
0: ediyor,
1: Buruk ve
0: ki.
1: Artık giderek daha da artan bir baskı var. Yani her şampiyonluk bir sonraki sezona aslında biraz baskı da yüklüyor haliyle, tabii Galatasaray gibi büyük bir camiadan bahsediyoruz. Okan Hoca için bundan sonrası nasıl olur, nasıl şekillenir, senin beklentin nasıl olur daha doğrusu?
0: Şimdi dün Galatasaray'ın şampiyonluk röportajları için Kemerburgu Gazetesi'ni, orada da Başkan Dursun Özdemir'le sohbet imkanı bulduk. Bir kere takım dağıtılmıyor. Bunu bir anlatmaya çalışalım. Yani Galatasaray mevcut kadroyu korumak istiyor. Evet.
1: Bu çünkü bu çok konuşuluyor. Yeni bir yapılanma, yeni bir iskelet oluşumu. Bunları biz de programlarımızda çok sıklıkla konuşuyoruz ama herhalde böyle bir planlama yok.
0: Şimdi ilk 3 şampiyonlukta benden sezonun kariyerini istesen, elbette ilk şampiyonluk Icardi, ikincisi bence Mertens, geçen sezon Osimhen ama o kare hasta muhakkak Torreira olurdu Furkan.
1: Doğru.
0: Keza geçen sezon Sanchez'de olurdu. Şimdi Sanchez'i, Torreira'yı ben bu sezonun karayasına koyamam. Akıllarda, taraftarlarda acaba Torreira ile Sanchez'e yollar ayrılır mı sorusu soruyor ama Dursun Başkan da çok net ki ben de ihtimal vermiyordum. Bu oyuncular Galatasaray'da mutlu. Torreira zaten devam etmek istiyor. Okan Hoca devam etmesini istiyor. Galatasaray oyuncu grubunu koruyacak ama tabii şimdi federasyonun 10+4 şeklindeki yabancı kuralı. Bakalım orada belki de siz Gabriel Sara'ya bir teklif gelirse değerlendirmek durumunda kalacaksınız. Barış Alper yine çok kıymetli konumda şu an, kural böyleyken onu söyleyebiliriz. İyi oyuncu takviyeleri yapacak. Katılıyorum sana, Okan Hoca'nın işi kolay değil çünkü çok alışırdı başarıya. Bence yapılması gereken biraz frene basmak. Bu frene basmayı şöyle açıklayabilirim, hani işin maliyet kısmında, yaş kısmında daha gençleşip Galatasaray, yani Okan Hoca ile bence uzun yıllar çalışmalı. Yani Okan Hoca'nın bu camiada bence şampiyonluk kaybetme kredisi olmalı ama İşin bir de bir gerçeği var. Siz sezon başı Osimhen'e 75, Singo'ya, Uğurcan'a 30'lardan 135 milyon euro transfer harcadığınızda bu sezon sizden taraftar koşulsuz şampiyonluk istiyor.
1: Doğru. Bu da haklı bir beklenti
0: evet,
1: bu arada.
0: Evet, bunu anlayabiliyorum ama ben yani bu sezon Avrupa'da da o eşiğin aşıldığını düşünüyorum. İyi bir takım Galatasaray. Yani mevcut kadro 7-8 değişiklik olmayacak. Oraya bir 3-4 değişiklikle, hamleyle biraz gençleştirmeniz, biraz daha mesela yeni sezon bence 10 numara transferi gerçekleşirse Furkan, ben Sané'nin de bir yeni transfer etkisi yeni sezonda. Çünkü Sané Galatasaray'da kalacak. Bu sezonda çok iyi oyuncu olduğunu görüyorsun. Bir Fenerbahçe maçı oynuyor. Kante'yle ikili mücadeleni görüyorsun. Bu ligin çok üstüne diyorsun ama bazı maçlarda o istikrarsızlık örnek şampiyonluk.
1: Doğru, biraz süreklilikte problem yaşadı performans anlamında.
0: Antalya maçı 46'da oyundan alınıyor. Neden alındı demiyorsun yani. Bu
1: doğru.
0: İstikrarsızlığı gördük. Yani bu sezon ben Karayas yaptığımda Uğurcan, Osimhen, Barış Alper, dördüncüye de sıraya da Abdülkerim'i, oraya da Salah'ı zorlar. Yani işin şampiyonlukta hani o başrolleri düşündüğümüzde. Evet, Galatasaray hareketli bir transfer dönemi bekleyecek. Dünya Kupası var. Bakalım milli takımdaki oyuncuların performansını görmemiz gerek. Herkes Osimhen'i merak ediyor. Furkan, ben tamamen yeni sezon planlanmasının Osimhen'in kalacak şeklinde. Yani Galatasaray 75 milyon euroya aldı. Osimhen'i 100 milyon euroya da satmaz. Osimhen burada çok hani gitmek istiyor. istiyorum deyip böyle bir problem, ki o da öyle değil. Çok mutlu olduğunu görüyoruz. Tutkuyla oynuyor. İşin ücret kısmında zaten imaj haklarıyla ilgili.
1: Sizi şöyle destekleyebilir miyim? Tabii. Victor Osimhen'in dün Galatasaray'ın YouTube hesabına vermiş olduğu röportaj var. Orada da bazı önemli satır başlarında aslında burada ne kadar mutlu olduğunu anlayabileceğimiz önemli ifadeleri var. Mehmet Özcan'ın

0: ifade ettiği gibi Victor Osimhen diyor ki dün kulüp resmi hesabına verdiği röportajda Galatasaray'la birlikte mücadele etmemizi Allah bizim kaderimize yazmış. Çok mutluyum, çok seviyorum diyor. Yani şimdi Galatasaray'ın şampiyonluğu tek tek belki detaylara girersek çok fazla detay var ama burada Victor Osimhen bir profil olarak hani kariyerinden bahsediyoruz. Bu ifadeyi ondan duymak, yani burada ne kadar mutlu olduğunu bu şekilde dile getirmesi de bence şampiyonluğu belki de en iyi özetleyen noktalardan birisi. Yani bu başarının tabii ki tesadüf bir başarıdan bahsetmiyoruz ama işte oyuncuların bu ifadeleri de herhalde çok kıymetli Mehmet Özcan.
1: Sezon içinde iki tane Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık yaşadı Osimhen. İlkinde hatta milli takımından sakat dönmüştü. Union Saint-Gilloise maçını kaçırmıştı. Orada yakın çevresinde söylediği şey şuydu. Ya ben bana yapılan yatırımın karşılığını vermeyeyim. Evet, Avrupa önemli ama bu takımın yerel rekabette Fenerbahçe ile olan rekabetin de farkındayım. Ne yap edip derbide oynayacağım dedi. Keza o maçı oynadı. Evet. Ki 90'da çıktıktan sonra da Galatasaray golü yedi.
0: Kadıköy'deki maç.
1: Liverpool maçı kolu kırıldıktan sonra Dursun Başkan'a söz verdi. Merak etmeyin başkanım. Derbide sahada olacağım ve Fenerbahçe'yi yenerek şampiyon olacağız diye. Hep işin motivasyon kısmında evet, Şampiyonlar Ligi'nde bir vitrin ki zaten oradaki maçlar 4 kere maçın oyuncusu seçilmiş bir isimden bahsediyoruz bu sezon. Bu anlamda Avrupa'da da dikkat çekti Osimhen. Yani çünkü şöyle bir şey Furkan, demin aslında bahsettik. Galatasaray artık büyüyor. Yani şöyle, bu paraları harcıyor ama bu paralarla eksi yazmıyor. Gelir anlamında da çok artısı var Galatasaray'ın. Bu noktada da siz bence zaten Uğurcan ve Osimhen'e bir istisna uygulayacaksınız. Ya Uğurcan'la Osimhen'e çok iyi teklifler gelse de değerlendirmeyeceksiniz. Ya burada şu olur. Uğurcan da Osimhen de bir Real Madrid'den teklif alır. Arda Güler gitti. Tutamadınız. Anlatabildim mi? Yani öyle bir hikaye olduğu zaman bu oyuncularla yoksa hani işte Suudi Arabistan'a sattınız Barış Alper'e baktığında. 35 milyon euro sezon başında iyi bir teklifti. Galatasaray'ın hep düşüncesi mevcut kadroyu korumak üzerineydi. Şimdi de yani Osimhen'le Uğurcan, yani atan tutan hep diyoruz. Bu ikisi oldukça zaten yeni sezonda mutlak favorisi olacak Galatasaray.
0: Şimdi Barış Alper konusu mesela konuyu açıyor biraz.
1: Tabii.
0: Çok iyi yönetilen bir süreç oldu. Yani henüz sezonun ilk haftaları, ilk günleri olmasına rağmen belki de beraberinde daha büyük krizler yaratabilecek bir konuydu. Barış yine dün verdiği röportajda aslında biraz sanki o döneme dair de pişmanlığını ifade etti. Sanırım Bein Sports'a vermişti röportajı yayıncı kuruluşa ve aile içerisinde olan kavgalar aile içinde kalmalıydı şeklinde de bir ifadesi var röportajında. Yani Okan Hoca, Sayın Başkan Dursun Özbek, futbolda sorumlu olan tüm yöneticiler kriz anlarını bu 4 yıllık süreçte sanki hep kusursuz yönetti Galatasaray'daki isimler.
1: Barış Alper bence o süreçte haklıydı. Ama yaptığı amatör hareketlerle 2 gün antrenmana çıkmama, ekran karartma haksız duruma düştü. Neden haklıydı onu şöyle özetlemeye çalışayım. 2024-25 sezonu içinde Premier Lig'den 2 teklif aldı. İlgi mektubu geldi. Galatasaray değerlendirmedi. Sezon sonuna bıraktı. Morata'nın transfer olduğu ara dönemi kastediyorum. Yine iyi bir sezonu vardı çünkü Barış'ın. Barış'a söz verildi. Hani sezon sonu sana kolaylık sağlarız şeklinde. Şimdi siz Galatasaray'da 2 milyon euroyu oynarken bunun 5 katı Suudi Arabistan'dan teklif gelirse değerlendirmek istersiniz ve takım arkadaşları Barış'a gönül koymadı. Furkan hatta hani şunu da açıklayayım artık çok zaman geçtiği için. Torreira espri bile yaptı Barış'a. 6 numarada arıyorlar mı hani ben de geleyim seninle tarzında. Orada hani Barış'ın takım içinde zaten sevildiğini hep biliyorum. İyi bir profesyonel, ekstra çok çalışır. Okan Hoca'nın en memnun olduğu iki oyuncu. Bir Barış, iki Salah ya. Ne istiyorlarsa bir Joker gibi kullandı zaten baktığımızda. Doğru. Orada Galatasaray Şampiyonlar Ligi listesinin bildirilmesine bir haftalık süreç kalmıştı. Artı hani Barış'ın takım için ne kadar değerli oldu ki Okan Hoca'nın Şampiyonlar Ligi planı, yani Liverpool'u siz Barış Alper üzerinden, yine Juventus maçları rakip sol bekler, sağ bekler kırmızı kart gördü.
0: Doğru. Bu sezon damga vurdu aslında Şampiyonlar Ligi'ne. Özellikle rakiplerini oyundan attırmasıyla biraz daha öne çıktı.
1: Ben hep söylüyorum 13 gol 14 asist gibi bir 27 gollük istatistiği var. Ona bir kazandırdığı 3-4 penaltı, kırmızı kartlar, 35 gollük tabelası var. Galatasaray ne yaptı bundan sonra? Barış'ı...
0: Ligde 8 gol 11 asisti var Mehmet Özcan, Barış Alper Yılmaz'ın. Şampiyonlar Ligi rakamları da 1 gol 1 asist. Yani
1: 9 gol 14
0: asist. Evet, sadece lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 9 gol 12 asisti var.
1: Doğru.
0: Tabii ki kupada da yine katkısı var bu sezon.
1: Kupada da, evet. Kupada da hatırladığım benim iki golü var.
0: Alanya deplasmanında attığı gol var.
1: Doğru.
0: Kendi... İyi bir sezon geçirdi gerçekten.
1: Şunu söyleyeyim Furkan, en kritik maç Fenerbahçe maçı Galatasaray açısından. Barış'ın izleyiciler bir attığı penaltıyı hatırlasınlar Mert'e. Tersi, çünkü penaltılara çalışıyor.
0: Doğru.
1: Bu sezon Barış 4 kere penaltı kullandı. 4'ünde kalecileri tersi yatırdı. Yani Barış çalışkan bir oyuncu. Yönetim ne yaptı? Barış'ı satmadı. Bunun üstüne sezon içinde Barış'ın kontratı 200 milyon TL garanti para. Çok iyi bir rakam bir yerli oyuncu için. Barış da karşılığını verdi. Yani o riski aldılar. Çünkü şunlar, yani şöyle, Galatasaray Fenerbahçe mesela, Ferdi'yi sattı Fenerbahçe.
0: Doğru.
1: Ya 30 milyon euro çok iyi rakamdı. Ben tekrar söylüyorum, Barış için 35 milyon da sezon başında iyi bir rakamdı, ama şimdi tabii Şampiyonlar Ligi oynadı. Milli takım bir yerli oyuncu, 10 artı 4 kuralında çok çok kıymetli. Türkiye'de yetişmiş bir oyuncu, UEFA listesine yazabiliyorsunuz. Yani dediğim gibi tesadüf değil. Çoğu noktada senle hemfikirim Furkan, hep doğru kararları verdi Galatasaray. Tabii ki defolar var, olacak bunlar. Onlar zaten biraz da futbolun güzelliği, o heyecan. 4 sezondur zirvede dinmiyor, bu kıymetli.
0: Doğru. 4 yıllık şampiyonlukta zaten çok da fazla tesadüften bahsetmek tabii zaten mümkün değil. Hep söylüyoruz, futbol anların oyunu diyoruz. Galatasaray bu anları 4 yıldır, 4 sezondur saha içinde, saha dışında gerçekten çok doğru yönetti. Şimdi şöyle bir istatistik de var. 2000 yılından itibaren Süper Lig'de 13 şampiyonluğu var Galatasaray'ın ve Avrupa'nın 5 büyük ligindeki takımlarla kıyasladığımızda Bayern Münih sonrası 2000 yılı itibariyle Avrupa'da en çok şampiyonluk yaşayan ikinci takım. Şampiyonluk sayılarında rakiplerine ciddi de bir fark elde etmiş durumda. En yakın rakibi Fenerbahçe ile 7 şampiyonluk fark var şu anda Galatasaray'ın. Şampiyonluk sayısından ibaret bir durum değil aslında. Hep konuşuyoruz işte ekonomik anlamda büyümek. Daha da kulüplerin değerine değer katmak noktasında bu şampiyonluklar çok kıymetli. En kıymetlisi de yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olmanız. Biraz transferi konuşalım istiyorum. Şimdi
1: ben transfer öncesi izni isteyeceğim.
0: Lütfen,
1: bence
0: buyurun.
1: Bir başka güzel detay da Galatasaray açısından. Genç kuşak, jenerasyon,
0: kesinlikle,
1: ilkokul, yani çoğunluk Galatasaraylı oluyor.
0: Doğru.
1: Hele ki ben bunu hep söylüyorum, öğretmen arkadaşlarımıza soruyorum. Anne babanın futbola ilgisi yoksa o çocuk direkt Fenerbahçe veya Beşiktaş olsun, Galatasaraylı olarak o sınıfta hemen diğer sınıf arkadaşlarına uyuyor. Bu da önemli. Yani bu jenerasyon şimdi nasıl 2000 UEFA'nın etkisini bugünlerde görüyoruz. 2000'de kazanılmış UEFA'nın, oradaki artık iş güç sahibi oldular. Çocuk sahibi olduğu insanlar, hani zaten Galatasaray'ın taraftarı olarak bir eksiği yoktu. Şimdi daha da arttırdı bu başarılarla. Transfere gelelim Furkan, konuşalım.
0: Lütfen. Yani bu arka arkaya 4 şampiyonluk, giderek büyüyen hedefler, artan, her sezon artan kadro kalitesi transferde de Galatasaray'ı cazibe merkezi haline getirmiş durumda. Bugün yani dünya üzerinde birkaç futbolcu hariç herhalde Galatasaray'ın adı yan yana gelse artık çok şaşırmayacağımız bir noktaya geldik bu dönem itibarıyla. Yeni sezonda taraftar ne beklemeli? Belki isim isimini de konuşabiliriz varsa bilgileriniz.
1: Şöyle, şimdi taraftarı şu bilgiyi bir kere paylaşalım. Üstüne basa basa söylüyorum, 10 artı 4 Galatasaray yönetiminin isteği 12 artı 2 şeklinde tekrardan.
0: Aynı kuralın
1: revize
0: devamı.
1: Edemesi. Evet. Şimdi mevcut kadroyu hızlıca sayıyorum.
0: Tabii.
1: Savunma oyuncularından Sanchez, Singo, Salahi, Jakobs, 4 tane savunma oyuncusu var.
0: Yabancı.
1: İşin orta saha kısmı Lemina, Torreira, Sara, Yedeiti, Sané ve Osimhen'le 9. Eğer siz Icardi'ye devam ederseniz zaten yabancı kontenjanınızı doldurmuş oluyorsunuz.
0: Doğru.
1: İşin kontenjan kısmında U23 dediğimiz 23 yaş altı oyuncularla tek uyan kriter 2007 doğumlu Niega.
0: Ki devre arasında gelmişti o da.
1: Niega artı 2 olsa mesela, Niega'nın kesin kiralık gider derdim. Şu an artı 4'te bence Niega'yı tutmanız gerek. Hani bazı maçlar kullanacaksınız. Biraz yabancı kuralı Galatasaray'ın elini kolunu bağlıyor şu an. Onu söyleyelim, ama neler düşünülüyor onu tekrar hatırlatalım.
0: Tabii ki.
1: Sanchez, Abdülkerim'le artık daha net yerlerini oynayabilecek bir stoper. O stoperin Singo olmanını gördük. Singo yeni sezon sağ bekte. Muhtemelen bu sefer ilk 11 olacak gibi görüyorum. Yani oradaki planlamada stoper değil. Galatasaray iyi bir stoper almak istiyor. İşte Van Dijk, Rudiger'i konuşuyoruz. Belki daha böyle 23 yaş altı bir isme ciddi bir yatırım yapacak. İşin orta saha kısmı muhakkak 6-8 oynayabilen daha yüksek seviyeli CVC'yi bir oyuncu takviyesi bekliyorum. 10 numara bekliyorum. Artı muhakkak yedek forvet, ki yedek forvet Bertu yerli olması Başakşehir. Ki Galatasaraylı oyuncularla da özel hayatında gayet iyi bir arkadaşlığı olduğunu biliyoruz. Transferler yapacak satış konusunda da bence Gabriel Sara şu an. Onun da sebebini şöyle özetlemeye çalışayım. Birincisi çok iyi bir Şampiyonlar Ligi geçirdi. İkincisi Brezilya milli takıma seçildi. Yani şu an tam fırsat aslında Sara için baktığında.
0: Onun kariyeri açısından da önemli bir aslında tam eşik atlama zamanı.
1: Tabii

0: kolay kolay vazgeçmez. Yine Barış Alper bence hani yabancı kuralı değişmezse çok kıymetli bir oyuncu. Yoksa ben Barış Sané'den iyi oyuncu diyemem ama bence Okan Hoca'nın Galatasaray'ında Sané'den daha önemli bir oyuncu.
1: Daha kilit bir oyuncu, evet.
0: Maç kaçırmıyor. Dakikalarına bakalım.
1: Doğru. Sané... Performansı hep belli bir seviyede. Yani örnek olarak veriyorum, işte 10 üzerinden 6'nın 7'nin altına aşağısına çok indiğini hatırlamıyoruz.
0: Doğru,
1: Barış Alper'in. Ama mesela Sané'nin 4 oynadığı maçta var, 10 oynadığı maçta var. Barış daha ne vereceği belli bir oyuncu. Doğru. Aslında bu sistemde. Doğru.
0: Bakalım, yani transfer dedi muhakkak Galatasaray, ama şunu söyleyeyim, yani omurga kısmında öyle keskin dönüşümler, değişimler beklemiyorum. Mevcut kadroyu koruyacak Galatasaray.
1: Peki
0: Lemina da devam ediyor, onu da söyleyelim. Sözleşmesindeki opsiyon devre dışı bırakılmıştı. Sezon sonu konuşuruz denilmişti. Zam yapılmıştı. 2,5 milyon euro oynuyordu. Yeni ücreti 3 milyon euro olacak. Lemina da yeni sezonda yani orta saha kadar stoperde bir alternatif olacak.
1: Torreira ve Davinson'un zaten burada mutlu olduklarından bahsetmiştiniz.
0: Orada şunu söyleyelim. Sanchez'in Galatasaray'da şu an ücreti 4,3 milyon euro seviyesi. Zaten bu ücreti Avrupa'dan bir başka takımın çok kolay değil. Torreira kalmak istiyor. Okan Hoca da kalmasını istiyor. O yüzden Torreira'da bir problem yaşanacağını düşünmüyorum.
1: Peki bir parantezde Icardi açalım o zaman. Antalya Spor maçında maç bittikten sonra özellikle biraz duygusal da bir görüntüsü vardı Icardi'nin. Bugün bilmiyoruz, belki de son kez Rams Park'ta olacak. Sözleşme konusunda Sayın Başkan bir görüşme yapacağını söyledi.
0: Doğru.
1: Icardi'nin menajeriyle, ama o görüşme acaba
0: daha biraz yapılmadı.
1: Ahdı vefa görüşmesi mi, yoksa hani bir gerçekten devam etme gibi bir tasarruf düşüncesi var mı Galatasaray'ın Icardi ile?
0: Şimdi çok gönüllü olduğunu düşünmüyorum. Bunu neden söylüyorum? Demin özetledim. Lemina ile bir yeni anlaşma yapıldı. Icardi'nin zaten beklentisi sezonun ortasında Osimhen Afrika Kupası'ndayken sözleşmesinin uzatılmasıydı. Hatta o dönem 6+4 10 milyon euro. 10 milyon euro ücreti 6 milyon euroya indirmeye de hazırdı Icardi. Bu noktada kırıldı bu teklif gelmediği için ve bence Antalya Spor maçının ardından biraz Halit Rüyesi'ne de yansıdı. Ben yine bir bilgi paylaşayım. Takım arkadaşları, lütfen, kulüp personelleri, eşleri ve çocukları da sahaya kutlamalar için indiğinde hepsini Icardi'ye yönlendirdiler. Yani Icardi ile bir fotoğraf, hatıra fotoğrafımız olsun. Fotoğraf. Ama öyle bir oyuncu ki şampiyon kutlamasında nasıl rol çaldığını görüyoruz. Yani bu rol çalmayı lütfen olumsuz anlamasınlar. Onun muhteşem karizması.
1: Olduğu noktada bütün ışıklar.
0: Tabii ki o spot ışıkları üstünde olacak. Elia Pino ile Galatasaray önümüzdeki hafta bir görüşme yapacak. Orada rakam olarak çok Icardi'yi tatmin edecek bir rakam masaya konulacağını düşünmüyorum. Icardi onu kabul eder mi? Bir göreceğiz. Ama hani ben şu an geçen hafta bu soruyu sorsan %99 gitti derdim. Şu an biraz daha %51 gidecek noktasındayım yani. Bugünkü şampiyon kutlamasında da bir reaksiyonlarını bir gözlemlememiz gerekir Icardi'nin.
1: Aslında farklı bir anlamda da gözler biraz daha Icardi'de olacak.
0: Tabii.
1: Bu akşam acaba bir veda mı edecek taraftara? Hep birlikte tabii göreceğiz. Okan Buruk dönemindeki iç saha performansı Galatasaray'ın.
0: Bravo, çok önemli
1: son
0: detay.
1: 4 sezonda oynadığı 72 iç saha maçında sadece 2 mağlubiyeti var. Gerçek anlamda artık arkamızdaki stat Galatasaray için bir kale demek herhalde yanlış olmaz. 2 mağlubiyet 72 maçta, yani
0: o
1: inanılmaz bir başarı.
0: O istatistiği düzelteyim mi?
1: Buyurun.
0: 71 maç 1 mağlubiyet. Çünkü ilk maçı bu statta Okan Hoca'nın hoca olarak Giresunspor maçı da Abdülkerim'in kısa pasında Sainz gol atmıştı. Ondan sonra İşte sadece Çağlar'ın golünün
1: Fenerbahçe
0: oldu. Fenerbahçe. O maça da Galatasaray yani çok kafalar maçta değildi. Hani biz şampiyonluk kutlarız.
1: Doğru.
0: Hafta içi izin yaparız.
1: Rehavet
0: kafasında
1: vardı biraz.
0: Doğru. Bu çok önemli senin bahsettiğin detay. Yani mesela ben bunu Fenerbahçe'ye düşündüm. 4 sezondur Galatasaray'la yarışıyor. Fenerbahçe'nin bu süreçte belki Giresunspor dışında bir Anadolu takımına mağlubiyeti yok ama Galatasaray'a 2 kez mağlup oldu. 2 kez berabere kaldı ve beraberlikler Fenerbahçe'ye yaramadı iç sahasında. Yine Beşiktaş'a Redmond'ın çok ön plana çıktı bir maç vardı. Muhtemelen sen tribündeydin.
1: Evet.
0: Yine Jesson'un geçen sene golün olduğu maç.
1: Doğru.
0: Fenerbahçe kayıplar yaptı. Üstüne Fenerbahçe çok beraberlik de aldı. Galatasaray bunu ben dün Abdülkerim'e de sordum. Röportaj yaptığımda. Yani çıkamıyorlar. Hani bu stada gelen takımın öyle bizi yenmesi kolay değil. Bir kere diyor.
1: Avrupa'da da bu arada burada.
0: İnanılmaz bir ses oluyor.
1: Çok
0: oyuncular,
1: mağlubiyet hatırlamıyoruz.
0: İnanılmaz ses oluyor. Birbirlerini duyamıyorlar. İşin iletişim kısmında zaten rakip çok böyle bir aksıyor dedi. Evet, yani biraz onu Aslantepe atmosferiyle ilişkilendirebiliriz Furkan, katılıyorum.
1: Doğru, yani şimdi bir çırpıda şöyle belki hatırlamak senin için çok kolay olacaktır ama benim için çok kolay olmayacaktır belki de. Fakat Liverpool maçlarını hatırlıyoruz. Bu iki galibiyet. Juventus'a karşı 5-2'lik bir galibiyet.

0: Atletico Madrid maçı kaybetmedin.
1: Yarı finalist bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde. Burada Sara belki de o golü atsa mağlubiyet yaşayacaklardı. Geçen sezon Tottenham galibiyeti yine Avrupa Ligi'nde burada çok görkemli bir yine oyun ve skor vardı. İç sahada yani sadece ligde değil yarıştığı tüm kulvarlarda aslında Galatasaray burayı gerçekten bir kaleye çevirmeyi başardı Okan Buruk döneminde. Kısa kısa aslında biraz bireysel performansları konuşmaya devam edelim istiyorum. Barış Alper'den bahsetmiştik ama biraz kaleden başlamak istiyorum.
2: Sezonun çünkü yıldızı.
1: Hiç kolay değil bence. Muslera'nın ayak izi çünkü çok büyük bir ayak izi Galatasaray'da ve o boşluğu doldurmak gerçekten çok zor. Uğurcan zaten Türk futbolunun çok büyük bir değeriydi Trabzonspor forması giyerken. Milli takımın kalecisinden bahsediyoruz ama buraya geldikten sonra da hiç acaba dedirtmedi bu sezonki performansıyla. Biraz Uğurcan Çakır'dan konuşabiliriz aslında.
0: Uğurcan 30 yaşında, 29 yaşında Galatasaray'a transfer oldu. Bir villada yaşıyor. Taşınır taşınmaz en alt katını spor salonuna çevirdi. Çünkü Uğurcan uzun süredir her günü çift antrenmanla, yani takım idmanı öğlense akşam kendi evinde, takım idmanı akşamsa sabah kendi evinde. Bu bireysel çalışmaları Sacha Boey yapıyordu. 30 milyon euro Bayern'e gitti. Hani o parayı eder etmez o ayrı konu ama işte hani çalışan karşılığını alıyor. Barış Alper'de bunları gördük. Uğurcan böyle bir kaleci. Bir de Uğurcan ayak hakimiyeti konusunda hani Muslera'nın önünde olduğu için bence Okan Hoca'nın takımına daha uydu. Yani ben Muslera döneminde, Muslera bence hala benim Galatasaray'da izlediğim en iyi kaleci ama Muslera'nın bazı defoları vardı. Özellikle Avrupa maçlarında o ayak sıkıntısı, kaybedilen toplarla yenilen goller. Uğurcan bunlara izin vermedi bu sene. Bazen kendisine atılan çok riskli topları bile çok iyi savuşturdu. İşin performans kısmında imza maçları var. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kaybettiği maçlarda bile Furkan Monaco ve Liverpool maçlarını kurtardığı penaltılarla oyunda tutmaya çalıştı aslında. Bu sezonun bence MVP'si.
1: Şimdi sezonun kırılma anlarından bahsettik ama belki de Türk futbolu için de kırılma anlarını kısa kısa belki konuşabiliriz. İşte 2011-2012'de belki Selçuk İnan'ın Galatasaray'a transferi o dönem için gerçekten kırılma anlarından biriydi. Fenerbahçe'nin de yine bilgisi vardı. Çok benzer bir süreçte Abdülkerim Bardakçı'da yaşandı aslında. Abdülkerim de Galatasaray'a geldikten sonra arka arkaya 4 şampiyonluk yaşamayı başardı. Milli takımın kilit isimlerinden biri oldu ve oyun anlamında da çok gelişti. İşim gösterdi gerçekten. Belki çok genç bir yaşta olmasa da buraya 28 yaşında sanırım geldi Galatasaray'a ama 32 yaşında olmasına rağmen bugün performansının kariyerinin zirve dönemlerini yaşıyor Abdülkerim. Kırılma anlarından birisi diyebilir miyiz onun buraya Galatasaray'a transferi Türk futbolu için?
0: %100 bu sezon muhtemelen en çok maç oynamış yerli oyuncu da olabilir. Çünkü milli takımda da son 7 maç hep sahadaydı. Abdülkerim'in sen demin bahsettiğin futbolcu özelliklerini bir kere sol stoper olması, sol ayaklı olması size 2 saniye kazandırıyor. Uğurcan'la çok iyi pas trafiği. Takımın offside çizgisini ayarlıyor ki bunu Singo Sanchez'in oynadığı bir Frankfurt maçı yokluğunu çok iyi gördük ama ben futbolu çok böyle salt performanstan ziyade biraz sağ dışıdana çok önem atfederim Furkan. Galatasaray'ın kamplarında odasında yerli yabancı oyuncu eksik olmuyor Abdülkerim yani. Takım içinde bir problem yaşayan dertli bir oyuncu varsa hep Abdülkerim'le birebir iletişim halinde. Yine şeyi hatırlıyorum, Göztepe deplasmanı Cezalı'yı takımla birlikte İzmir'e kafile gitti yani işin liderlik kısmında da o. Mertens, Muslera sonrası bir boşluk vardı. Hatta Kerem Demirbay'ı da buna katabilirim. Kerem de takım için çok sevilen bir isimdi. Abdülkerim bu anlamda bu rolleri üstlendi. Bence müthiş bir Galatasaray. Ben kendi adıma şunu söyleyebilirim en azından. Bülent Korkmaz'la büyüdüm. Bülent Korkmaz'dan sonra Galatasaray'da gördüğüm en iyi yerli stoper.
1: Aslında biraz kadroya baktığımızda 96-2000 çok kadrosunu benziyor. İzleyemeyen, kaçıran jenerasyon ve kuşak için 2022-2026 dönemi çok benzerlikler barındırıyor gerçekten. Yani ben kaleden forvete kadar gelecek olursak.
0: Ben izninle buyurun. Şöyle bağlayayım. O takımda da çok joker oyuncu vardı. Ergün Pembe'nin, Ümit Davala'nın, yine Fatih Akyel'in çok bek oynar, stoper oynar. Bu takımda tamam belki maksimum performanslara ulaşamadı ama Kaan Ayhan o roldeydi. Berkan o roldeydi ayrılana kadar. Şimdi Barış Alper sol bekten sağ bekten ön tarafa evrildi. Yine ben hep söylüyorum Okan Suat Emre üçlüsünden birini Torreira ile değiştirebilirsiniz.
1: Doğru.
0: Mertens'in o pres, Okan Hoca ile Fatih Hoca'nın en birbirine benzeyen oyun aslında ön alandaki baskı. Pres, artı işte Taferel diyordun. Bu takımda
1: Uğurcan,
0: Muslera ile Uğurcan öncesi var yani.
1: Muslera tabii.
0: İyi oyuncuları var Galatasaray'ın. Milli takımı da aynı şekilde besliyor. O takım da besledi. 2002'de dünya üçüncüsü olduk. Bu takımda Avrupa Şampiyonası'na gitti. Şimdi Dünya Kupası'na gidiyor baktığımızda ve Galatasaray hep 4-5 oyuncu gönderiyor. Şimdi Kerem Aktürkoğlu yeni Fenerbahçe'de. Kerem de Galatasaray'da Kerem oldu baktığımızda. Ki o takımdan da hatırlıyorum 96-2000'de oynayıp Fenerbahçe

0: giden oyuncular olmuştu, Emre Belezoğlu gibi. Benziyor Furkan yani. O da tesadüf olmanın gösteriyor aslında
1: gerçekten
0: başarılı.
1: Gerçekten öyle. Bu arada biz devam edeceğiz yayınlarımıza hiç ara vermeden ama Mehmet Özcan'a teşekkür ediyoruz. Bir oyuncu değişikliği yapacağız biz de. Çok teşekkürler Mehmet
0: ben
1: Özcan
0: teşekkür
1: değerli yorumlarınız
0: ben.
1: İçin. Ben ara vermeden devam edeceğim. Mehmet Özcan'ı uğurlarken, veda ederken Onur Özkan birazdan aramıza katılacak ve Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasını görüntüleri aktarmaya devam ediyoruz. A-Spor ekranlarında şu anda sarı kırmızılı takım üstü açık otobüsle liseden yolculuk başlamıştı ve zannediyorum ki Harbiye, sonrasında Şişli, Mecidiyeköy bölgesinden ve Büyükdere Caddesi üzerinden de Ramspark'a doğru Galatasaray kafilesi ulaşacak. Saat 19.05'te tabii ki sembolik bir saat. Burada Ramspark'ta kutlamalar başlayacak ama şunu net bir şekilde aktaralım. Akın akın taraftarların Ramspark'a gelmeye devam ettiğini ifade edelim. Burada çok ciddi anlamda bir ilgi var. Yaklaşık 60 bin civarında Galatasaray taraftarı bugün tribünlerde olacak. 3 bin kadarlık bir saha için ayrılan kısım var. Toplamda yaklaşık 60 bin civarında bir katılım, geniş bir katılım olması bekleniyor. Onur Özkan bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk sevgili Furkan.
1: Mehmet Özcan'la detaylı bir şekilde Galatasaray'ın 26. şampiyonluğunu konuştuk. Bir yandan görüntüler gelmeye devam ediyor. Takım otobüsü Ramspark'a doğru geliyor. İşte Mauro Icardi'yi şu anda ekranlarda gördük. Galatasaray'ın sembolik isimlerinden birisi artık Mauro Icardi. Tam bir fenomen. Az önce Mehmet Özcan'la onun bulunduğu ortamda ne kadar enerjiyi, aurayı yükselttiğinden bahsediyorduk. İsterseniz önce biraz bir Icardi'yi sizden de dinlemek isterim. Sonrasında da genel bir 26. şampiyonluk değerlendirmesi alabilirim.
2: Aslında Icardi'yi özetlemek gerekirse son Antalya maçı sonrası çok güzel bir örnek bence. Galatasaray şampiyon olmuş. Maçın birçok öne çıkan ismi var. Osimhen bunlardan bir tanesi. En başta iki golü var. Icardi sonradan oyuna girmiş ve aslında skoru 4-2'ye getiren golün asistini yapmış. Ama maçın sonrasında herkesin gözlerinin üzerinde olduğu isim Mauro Icardi'ydi.
1: Doğru.
2: Yani bu bile aslında taraftarın üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu, aslında takımın saha içi performansı ne olursa olsun bir numaralı starı olduğunu bize bir kez daha gösterdi. Zaten Icardi'nin starlığının bir kısmı, evet, oyunculuk tarafı çok önemli tabii ki. İnanılmaz bir golcü Mauro Icardi. Ama sadece golcülük yetmiyor bazen. İnanılmaz bir star ışığı var Mauro Icardi'nin. Yani Galatasaray taraftarı üzerinde bıraktığı etki, Galatasaray tarihindeki belki bıraktığı etki ve izin bence %50'si performansın dışındaki, saha dışındaki aurası Mauro Icardi'nin. Özellikle gençler üzerinde bıraktığı etki inanılmaz. Herkes onu idol olarak alıyor.
1: Doğru.
2: Icardi'yi saçlarını yapıyorlar. Icardi gibi giyinmeye çalışıyorlar. Dışarıda görüyorum ben gençleri. Hani o anlamda dediğim gibi Icardi öylesine büyük izler bıraktı ki ben şöyle tarif ediyorum. Galatasaray tarihinin Hagi sonrası bence en fazla iz bırakan yabancı oyuncusu Mauro Icardi.
1: Bence en fenomen yabancı oyuncusu da olabilir.
2: Fenomenlik anlamında tartışmasız. Yani tabii 96-2000 sürecinde sosyal medya yoktu.
1: Doğru.
2: Belki o zaman olsa Hagi belki başka bir şey olabilirdi ama Icardi başka bir oyuncu saha dışında. Yani bazı oyuncularda, hatta bazı insanlarda vardır. Star ışığı vardır sevgili, doğru, Furkan. Yani o hamurunda vardır o insanın. Sonradan olmaz bu.
1: Doğru.
2: Hani
1: doğru.
2: Uğraşırsın ama yapamazsın. Icardi öyle bir oyuncu, öyle bir insan. Dolayısıyla hani bir daha, bakın bu Osimhen bile olmaz bence. Bir daha herhangi bir oyuncu taraftarın üzerine böylesine büyük bir etki yaratabilir mi? Ben çok mümkün görmüyorum. Çünkü dediğim gibi bundan mesela 5 sene sonra yine başka bir golcü gelir. Hatta Osimhen büyük ihtimalle Icardi'nin gol rekorunu kıracaktır. Yani çok net bir şekilde. Hatta Galatasaray tarihinin en golcü yabancısı Mauro Icardi şu anda.
1: Evet.
2: Osimhen onu geçer önümüzdeki sezon.
1: Şu anda en büyük aday.
2: Geçer ama bıraktığı iz anlamında ben geçmesini beklemiyorum. Yani bunu bundan sonra başka bir oyuncu da geçemez gibime geliyor. Çünkü dediğim gibi sadece iş işte attığı goller, derbiler, kazandırdığı şampiyonluklar değil. O şekilde özetlersek hata yaparız Mauro Icardi'yi. Olağanüstü bir idol olarak şu anda Galatasaray tarihine geçti. Dolayısıyla hani tabii gider mi gitmez mi ayrı bir tartışma ama bir daha bence Mauro Icardi'nin boşluğu en azından saha dışında bıraktığı etki anlamında dolmaz gibime geliyor.
1: Yani Icardi konusunda elde ettiği işte istatistikler ve şampiyonluklardan ziyade belki de vedası sonrası en çok akıllarda kalacak görüntüler işte okullarda, ilkokullarda Mauro Icardi'nin sevincini yapan çocuklar olacak, evet, belki kesinlikle. De bu anlamda biraz daha Icardi etkisini belki de bu şekilde okumak gerekecek.

0: Şimdi dördüncü şampiyonluk Okan Buruk döneminde ama herkesin belki de en fikir olduğu konu, yani takımdan bahsediyorum. İşte oyuncuların verdiği röportajlara baktığımızda da en zor şampiyonluğun bu sezonki şampiyonluk olduğu noktasında bir fikir hakim. Dilerseniz ben bir puan 4 yıllık süreçteki puanlardan bir bahsedeyim. Sonrasında da sizden bir bu sezon değerlendirmesi almak istiyorum. 2022-23 ilk şampiyonluğun geldiği sezon Galatasaray'da 36 maçta 88 puan toplamış Sarı Kırmızılar ve 2.44 puan ortalamasıyla şampiyonluğa ulaşıyor Galatasaray. Ardından 2023-2024'te 38 maçta 102 puan toplayarak 2.68 puan ortalaması, 2024-25 36 haftada 95 puan topluyor Galatasaray ve bu sezonsa henüz bir maçı eksik Kasımpaşa maçını oynayacak ligde. Son hafta 77 puanı var Galatasaray'ın. En çok puan kaybettiği sezon Okan Buruk döneminde. Zor bir sezon oldu belki. Burada bu statta sevinç, hüzün, farklı duygular yaşandı sezon boyunca. Ama şampiyonluğa ulaşmayı başardı Sarı Kırmızılar.
1: Ben oyuncuların aksine en zor şampiyonluk olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray'ın bence ilk iki şampiyonu daha zordu. Özellikle İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'ye karşı kazanılan şampiyonluk çok daha zordu.
0: 23-24 sezonu.
1: Yani Galatasaray'ın neredeyse puan kaybetmeden bitirdiği bir sezon ama buna rağmen son haftada ilan ettiği bir şampiyonluk Konyaspor deplasmanında.
0: Doğru.
1: Bu sezon Galatasaray adına aslında zorluk biraz da kendisinden kaynaklı bence oldu. Yani Galatasaray'ın performansı geride bıraktığımız 3 sezonun altında kalınca bir zorluk oluştu. Normal şartlarda normal performansındaki bir Galatasaray aslında ligi 4-5 hafta kala bitirebilirdi. Yani zorluk rakip kaynaklı değildi. Galatasaray'ın kendisinden kaynaklanan problemler nedeniyle bir zorluk yaşandı. Mesela şunu söyleyeyim, hatta zorlukla alakalı şöyle bir benim fikrim var. Galatasaraylı oyuncu grubu bence geçtiğimiz 3 sezondan çok daha az bir şekilde, sezonun tüm bölümünden bahsediyorum, Fenerbahçe bu sezon bizi geçer duygusunu çok yaşamadı diye düşünüyorum.
0: Doğru.
1: Yani geçtiğimiz sezonlarda arkada oyun anlamında, organizasyon anlamında çok daha güçlü bir Fenerbahçe vardı Galatasaray'ın. Ya bu sezon Fenerbahçe öylesine büyük problemler yaşadı ki, öylesine büyük tarihi hatalar yaptı ki saha içi saha dışı. Yani Galatasaraylı oyuncular bence hep şunu düşündü. Ya biz şurada puan da kaybetsek bir şekilde bu şampiyonluğu alırız diye düşündüler bence. Çünkü Fenerbahçe çok güçlü gelmedi arkadan. Şöyle bir örnek diyelim. Bir 400 metre yarışını düşünelim. Aslında birincinin yapacağı derece biraz da arkadaki atletin onu ne kadar zorlayacağıyla alakalıdır her zaman. Fenerbahçe bu sezon puan anlamında bunu söylemiyorum ama oyun ve organizasyon anlamında bence Galatasaray'ı geçtiğimiz 3 yıla göre çok daha az zorladı. Ve bu hissiyat bence Galatasaray'ı olumsuz etkiledi. Yani bu, hani bahsediyoruz ya, ligi hafife alma, konsantrasyon problemleri, bence bu Fenerbahçe kaynaklıydı. Yani arkada Galatasaray'ın çok daha güçlü bir Fenerbahçe olsaydı belki Galatasaray adına işte Trabzonspor yenilgisi, içeride Kocaelispor beraberliği, belki bunlar olmayacaktı hiç. Yani dolayısıyla Galatasaray evet puan tablosu anlamında zorlanmış gibi gözükebilir. Ama bence oyun anlamında ya da rakibin kendisini tehdit etmesi anlamında çok zorlandığını ya da en azından en zorlandığı şampiyonluk olduğunu düşünmüyorum bunun.
0: Peki biraz Okan Hoca açısından da konuşalım isterseniz sezonu. Dün röportajlar vardı. Victor Osimhen'in aslında az önce Galatasaray'da olmakla ilgili yaptığı yorumu ifade etmiştim. Okan Buruk konusunda da Victor Osimhen'in vermiş olduğu röportajda açıklamaları var. Osimhen diyor ki Okan Buruk çok kaliteli özellikleri var. Egoist değil, oyuncularına inanıyor, konuşma şekli, deneyimli oyunculara sorumluluk bırakması bu çağda kolay kolay rastladığınız bir şey değil. Büyük bir insan, hocamdan çok memnunum. Dediğim gibi Fatih Terim ve kendisi Türk futbol tarihinin en iyi iki hocası diyor. Victor Osimhen Okan Buruk'tan bu şekilde bahsediyor.
1: Şimdi aslında Okan Hoca'yı şöyle tarif edebiliriz. Yani tabii ki saha içi performansı Okan Hoca'nın olağanüstü. Teknik, taktik, bunlar tabii ki tartışmasız. Zaten böyle bir yeteneğin olmazsa bunu başaramazsın.
0: Doğru.
1: İmkanı yok böyle bir şeyin. Ama Okan Hoca'nın biraz daha sırrı bence saha dışında yatıyor. Yani benim gördüğüm iletişimi en güçlü teknik adamlardan bir tanesi Okan Buruk. Şöyle örnek vereyim. 4 sezon yaklaşık 50-55 farklı futbolcuyla çalışmıştır Okan
0: Doğru.
1: Buruk. Ve futbolcuların %70'de takımdan ayrıldı. Bu ayrılan oyuncular içinde Okan Hoca'da kötü bir hatırası olan, kötü konuşan bir oyuncu hatırlıyor musun? Belki Nelson'u sayabiliriz. Belki o da yani son dönemi. Yani
0: evet.
1: Çok hatırlamıyorum ben. Bilmiyorum, sen hatırladın mı?
0: Yok
1: şu anda?
0: Yani bir düşündüm. Aklıma herhangi bir isim gelmedi.
1: Yani Nelson'la problemleri oldu ama şu an emin olun Nelson'a sorsak o bile çok fazla kötü konuşmaz.
0: Nelson'un da sanki Okan Hoca'yla değil, daha çok yani kulüple bir
1: evet,
0: sorun oldu gibi aslında. Yani
1: oynamamakla alakalı problemleri de oldu.
0: Ilgili,
1: ama
0: evet.
1: Dediğim gibi Okan Hoca'da sorun yaşayan, ya da şöyle söyleyeyim, Okan Hoca'nın kendisinin problem yaşadığı, Okan Hoca'nın elinin tersiyle ittiği, Okan Hoca'nın dışladığı bir oyuncu bile hatırlamıyorum. Ya Yusuf Demir'i bile yani suyunu sıkana kadar oynattı son ana kadar.
0: Bu sezon Gençler Birliği maçında hoca şans verdi Yusuf'a aslında burada. Biraz da kadro anlamında sorunlu bir süreçten geçiyordu Galatasaray. Çok eksiği vardı. Yusuf belki de o şansları değerlendirebilseydi bugün hala bu takımda olabilirdi.
1: Ahmet Kutucu mesela. Hoca oynatıyor bir şekilde son ana kadar. Yani herkes diyor ki bir daha oynayamaz bu takımda. Hoca oynatıyor. Yani dolayısıyla iletişim yönü inanılmaz kuvvetli bir isim Okan Buruk. Futbolcularla o bağı çok iyi kurmuş durumda. Yani evet, gerektiği zaman teknik adam oyuncu ilişkisi, gerektiği zaman arkadaş ilişkisi, bir abi kardeş ilişkisini de kuruyor Okan Buruk. Bu son derece önemli. Şimdi Furkan, günümüz futbolunda artık iletişim bence bir numara. Yani iletişime kapalı bir teknik direktörün, bakın, dünyanın en iyi taktisyeni olursa olsun başarılı olma ihtimali yok. Çünkü 22-23 tane oyuncuyla çalışıyorsunuz. Hepsi birbirinden farklı. Hepsinin farklı egoları var. Hepsinin farklı istekleri, arzuları var. Yani bunları tek tek yönetmek çok kolay bir iş değil. Hepsiyle iletişim kurmanız gerekiyor. Okan Buruk bunu başardığı için şu an bu noktada. Yani Okan Buruk belki şu anda Türkiye'nin ya da Avrupa'nın en iyi taktisyenlerinden biri mi? Tartışılır bu. Ama iletişim konusunda bence Okan Buruk şu anda dünya markası bir teknik direktör. Yani bunu her futbolcudan duyabiliyoruz rahatlıkla.
0: Evet, Okan Buruk hakkında yapılan açıklamalara biraz daha devam edebiliriz. Çünkü Barış da aslında neden aslında biraz bu Okan Hoca konusundaki açıklamalara yer veriyorum. Çünkü hoca bu dönem çok eleştirildi. Özellikle bu sezon sezon boyunca, hatta şampiyonluğa ulaşmasına rağmen eleştiriliyor Okan Buruk. Ama oyuncuların hocayla alakalı ilişkisi ve düşünceleri ne şekilde, biraz bunu konuşmak istiyorum. Barış Alper de diyor ki Okan Hoca gerçekten çok değerli. Her futbolcu el uzatabiliyor. Futbolcu idare etmek kolay olmuyor her zaman diyor Barış. Burada bir öz eleştiri de var aslında.
1: Doğru.
0: Hoca da gerçekten çok büyük bir enerji var. Saat fark etmeden hiçbir zaman bizi kırmıyor. İletişimi gerçekten çok iyi. Sizinle aslında hemfikir Barış'ta. Benim üzerimde emeği çok büyük. Ona çok teşekkür ederim diyor. Yani hoca artık zaten takım içerisinde herkese kendisini bence kabul ettirmiş.
1: Kesinlikle. Ya şimdi otorite kurmanın farklı yöntemleri var sevgili Furkan. Yani bunu çok sert bir tavırla yapabilirsin gerçekten. Bunu yapanlar var. Mesela Fatih Terim modeli var. Hani işin disiplin kısmını hep ön planda, otorite kısmını ön planda tutan bir teknik direktör. Bunu yapabilirsiniz. Bunun örnekleri var. Fabio Capello vardı eskilerden. Çok otoriter bir hocaydı. Ancelotti mesela günümüz futbolunun belki de en otoriter isimlerinden bir tanesi. Ama bir de bu işi arkadaşlık ilişkisiyle yapan teknik direktörler var. Empatiyle yapan teknik direktörler var. Bunların bence başında, o ekolün başında gelen isimlerden biri Okan Buruk. Şimdi şöyle düşün. Sezon başında bir Barış Alper Yılmaz krizi yaşanmış Galatasaray. Takımın en önemli parçalarından bir tanesi ki sezon sonunda görüyoruz tabloda. Osimhen'den sonra, Uğurcan'dan sonra belki de 3. sıraya yazıyoruz şu anda Barış Alper Yılmaz'ı. Dolayısıyla şimdi böyle bir oyuncuyla alakalı kriz yaşanmış. O oyuncuyu tekrar oyuna döndürmeye çalışıyorsunuz. Bir yandan Icardi krizini yönetmeye çalışıyorsunuz. Bir yandan takımınızda birçok oyuncu var. Oynamak istiyor. Oynamayanlar var. Küsenler var. Şimdi dışarıdan bakıldığı zaman şöyle deniyor ya. Ya bu kadro bende olsun, ben de yönetirim. Ya yönetemezsiniz. Bu kadar basit değil bu iş. Menajerlik oynamıyoruz arkadaşlar. Yani diyorum ya, 23 tane birbirinden farklı özellikler olan futbolcudan bahsediyoruz. Kimi et seviyor, kimi tavuk seviyor, kimi et ürünü yemiyor, sebze yiyor sürekli. Yani bunların hepsini bir arada tutup bir takım oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bunlar kolay işler değil. Dolayısıyla her futbolcuya bakarsan ne diyor? Okan Hoca'nın iletişiminden bahsediyor değil mi? İşte işin sırrı burada. Dediğim gibi Okan Hoca bu yüzden başarıyor. Sevgiyle başardı bence Okan Buruk. Yani tabii ki şunu demiyorum. Okan Hoca teknik taktik yönünden bir şey veremiyor. Sadece sevgiyle olmaz tabii ki, ama işin futbolcudan o en yüksek maksimum verimi alma kısmı var ya, işte orada sevgi devreye giriyor. Yani futbolcu eğer teknik adamına inanırsa, teknik adamını severse, teknik adamının sistemiyle bir başarıya ulaşacağını düşünürse, işte o zaman size maksimumunu veriyor. Galatasaraylı oyuncu grubu da 4 sezondur kim olursa olsun, oyuncular hep değişti ama maksimumunu hep verdi futbolcular.
0: Doğru. Bu arada takım otobüsü de şu anda zannediyorum ki Mecidiyeköy
1: bölgesinde. Evet, viyadük altı galiba şu an değil mi?
0: Birazdan da herhalde Büyükdere Caddesi'ne ulaşacak gibi görünüyor takım otobüsü. Ve ardından da Levent üzerinden Rams Park'a ulaşacak Galatasaray kafilesi. Gerçekten yani her noktada, her çok lokasyonda kalabalık. Çok ciddi bir ilgi ve kalabalık var. yaklaşık bir saattir yayındayız. Harbiye'de biz yayına başlamıştık ilk açtığımızda. Harbiye'den Mecidiyeköy'e yaklaşık bir saatte gelebildi takım otobüsü. Zaten İstanbul trafiği artık dünyaca ün salmış bir konu ama bugün ekstra tabii ki bir durum söz konusu. Taraftarlar da gelmeye devam ediyor Onur Özkan. Yani ben saat 15 sularında geldim Rams Park bölgesine, stat civarına ama çok ciddi bir kalabalık var bugün.
1: Yani bir de hafta içi cuma trafiği, onu düşünmek lazım. Yani gerçekten çok ciddi bir ilgi var. Bugün zaten tribünün dışında bir de yönetimin yeni uygulaması, saha içinde 3000 civarında bir taraftar olacak. Yani bugün belki de Rams Park açıldığından beri en çok taraftar bugün ağırlayacak. Çünkü kesinlikle kendi doğru kapasitesinin dışına çıkacak bugün stadyum. O yüzden de bu saatte ben de statta mesela herhangi bir Şampiyonlar Ligi maçında bile bu denli kalabalık görmemiştim. Yani burada taraftarın gerçekten inanılmaz bir ilgisi. Tabii şöyle bir şey de var Furkan, tüm sezonun aslında en güzel anı bugün.
0: Doğru.
1: Yani o stresler, sıkıntılar, çekilen eziyetler, yağmuru, karı, soğuğu, çamuru. Ama bugün parti günü Galatasaray taraftarı için de. O anlamda herkes aslında bugünü bekliyordu. Günlerdir bugünün hayalini kuruyordu Galatasaray taraftarı. İşte görüyorsun Mecidiyeköy'deki inanılmaz kalabalık. Aslında bunun çözümü var. Yani orada bir eskortla yol açılır ama aslında amaçlanan bu. Yani taraftarla kucaklaşmak.
0: Doğru, doğru.
1: Burada amaç mı? Yoksa örneğin iki tane polis eskortu koyarsın, yolu açarsın.
0: Buraya 10 dakikada da gelebilir aslında.
1: Gelir. Ama amaç o değil. Amaç Galatasaray takımı stada gelemeyen taraftarıyla da aslında şu an kucaklaşıyor. Bu da önemli. Çünkü burada bugün 55 bin kişi var ama Galatasaray taraftarı 55 bin kişiden ibaret değil. Dolayısıyla İstanbul'un neredeyse birçok lokasyonunda şu anda gördüğümüz gibi çok yoğun bir ilgi var Galatasaray'a.
0: Hep konuşuyoruz. Futbol aslında özellikle bizim ülkemiz için çok büyük bir tutku, çok büyük bir eğlence ve bu eğlencede de her zaman kazanan haklıdır. Bugün de günün sonunda şampiyonluğa ulaşmayı başaran taraf Galatasaray oldu. Bir kez daha kutlayalım tüm Galatasaray camiasını. Bugün taraftarıyla Rams Park'ta arka arkaya 4. kez sarı kırmızılar, toplamda ise 26. kez bu şampiyonluğunu kutluyor olacaklar. Sezonun kırılma anlarını biraz konuşalım. Sizce, çünkü çok dalgalı bir sezon oldu, inişli çıkışlı bir performansı vardı Galatasaray'ın sezon boyunca ama sizce kırılma anı, ivmeyi arkasına aldığı hafta ve maç hangi maçtı, hangi anlardı?
1: Ya bir maçta bunu özetleyemeyiz bence ama Beşiktaş derbisi bir kere çok önemliydi. Deplasmanda kazanılan 1-0'lık derbi. Çünkü oyun anlamında problemli bir Galatasaray vardı o dönem, hatırlayalım. Yani hatta kazanması zor gözüyle bakılıyordu. Beşiktaş favori gösteriliyordu maç öncesi birçok insan, otorite tarafından. Oradan kazanmak çok önemliydi Galatasaray için. Bir ikincisi, ondan sonra ben Göztepe deplasmanını koyarım. Çünkü Trabzon yenilgisi çok travmatik bir yenilgiydi. Sadece skor değil, oyun da çok kötüydü. Çok yoğun eleştiriler. Osimhensiz Galatasaray düşünüyor musun o dönemde? Ve Trabzon deplasmanından 3 gün sonra belki de Türkiye'nin en zor ikinci deplasmanı, Anadolu anlamında söylüyorum, Göztepe'ye gidiyorsunuz İzmir deplasmanına. Oradan galibiyete dönmek çok önemli. Orada bir puan kaybı gelse Galatasaray hafta sonu maç eksiğiyle liderliği kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacaktı. Dolayısıyla o çok önemliydi bence Galatasaray için ve tabii ki Fenerbahçe derbisi. Yani Galatasaray'ın aslında şampiyon olacağını tamamen hissettiği, rakibine de şampiyon olamayacağını hissettirdiği bir karşılaşma oldu. Skor ve oyun anlamında bunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Ben bu üç maçı, özellikle tabii ki genellikle kırılma anları sezonun ikinci yarısında ve sonlarda daha fazla yaşanır, bu üç maçı ben ilk sıraya koyarım.
0: Şampiyonlar Ligi'nde kazanılan bazı maçlarında özgüven anlamında takıma farklı bir hava yarattığını herhalde söylemek yanlış olmaz. İşte Liverpool galibiyetleri, burada yine iç sahadaki Juventus galibiyeti çok görkemli bir galibiyetti. Deplasmandaki Ajax galibiyeti belki de o dönem için özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki iddiasını koruyabilmek için önemli bir galibiyetti. Tabii çok fazla kırılma anı barındıran bir sezon oldu.
1: Liverpool maçını güzel hatırlattın çünkü ben de şu an hafızamı tazeliyorum. Frankfurt deplasmanında 5-1 kaybeden bir Galatasaray.
0: Evet.
1: Çok ağır bir eleştiri Okan Buruk ve oyuncu grubuna. Sonra Alanya deplasmanı ligde inanılmaz kötü bir oyun. Uğurcan'ın tek başına kurtardığı bir maç Galatasaray adına. Herkesin Okan Hoca'yı hedef tahtasına koyduğu, oyuncuları hedef tahtasına koyduğu bir süreç. Orada eğer Galatasaray iç sahada bir Liverpool yenilgisi alsaydı bugün belki şu ortamı göremeyebilirdik.
0: Doğru.
1: Yani o Liverpool galibiyeti Galatasaray'ın yelkenlerini bayağı bir doldurdu. Yani o maçın havasıyla Galatasaray bir 3 ay falan geçirdi. Öyle söyleyeyim yani.
0: Doğru.
1: Götürdü Galatasaray'ı, Okan Hoca'yı. O yüzden çok kritikti Liverpool galibiyeti de.
0: Sezonun karayası sizce nedir?
1: Yani karayas anlamında tabii ki Uğurcan Çakır bence bu sezonun bir numarası. Benim adıma hatta sezonun MVP'sidir. Uğurcan Çakır inanılmaz bir sezon geçirdi. Victor Osimhen tabii ki tartışmasız. Şöyle söyleyeyim, sezonun büyük bir kısmını kaçırsa da, yani 19 ilk 11 maçı var lig, evet, özelinde, ama oynadığı 19 maçın da hakkını verdi. Her maça damgasını vurdu.
0: 15 golü var ligde.
1: Evet, daha fazla oynasaydı zaten Galatasaray çok daha erken şampiyonluğunu ilan ederdi bence. Barış Alper Yılmaz kariyer sezonu geçirdi. Tartışmasız olağanüstü bir sezon. Yani ve sezon başındaki problemlerin ardından bu performansı verdi Barış Alper Yılmaz. 4 Abdülkerim Bardakçı. Sezon başında hep şunu diyorduk. Ben kendi adıma yanıldım. Öz eleştiri yapabilirim. İşte oraya bir oyuncu lazım diyordum Abdülkerim Bardakçı adına, ama inanılmaz bir şekilde her sezon üstüne koyuyor Abdülkerim. Yani 30 yaşını geçti şu an. 31 yaşında yanlış hatırlamıyorsam. 32
0: evet,
1: oldu mu? 32 yaşında ve inanılmaz bir sezon geçiriyor. Bence Galatasaray tarihinin en iyi 3 yerli stoperinden bir tanesidir. O kadar iddialı konuşuyorum Abdülkerim Bardakçı. Belki
0: doğru,
1: hak ettiği değer verilmiyor şu anda kendisine, ama olağanüstü 4 sezon, inanılmaz istikrarlı. Bu sezon 50'ye yakın maça çıkmış Abdülkerim Bardakçı. Hatta milli takımı katalım, 55 civarı maçı var bu sezon. Olağanüstü bir istikrar. O yüzden de benim 4 oyuncum budur.
0: Onun transferi de aslında belki de Galatasaray için değil, Türk futbolu için kırılma noktalarından birisi
1: Selçuk
0: oldu.
1: Selçuk İnanvari bir kırılma,
0: evet,
1: anı
0: 2011
1: yarattı.
0: 2011-2012'de Selçuk İnan'ın Galatasaray'a transferi de benzer bir etki ve efekt yaratmıştı gerçekten. Devamında lig şampiyonluklarında özellikle. Hazır bireysel performanslara değinmişken Uğurcan'ı biraz daha geniş konuşabiliriz. Çünkü hep konuşuyoruz, hep konuştuk da sezon başlangıcında. Muslera'dan sonra acaba kim gelecek? Gelirse üzerinde nasıl bir baskı olacak? Bunları hep merak ediyorduk. Uğurcan geldikten sonra hiç acaba dedirttiğini hatırlamıyorum. Zaten çok aslında performans olarak altını doldurarak gelmişti Galatasaray'a. Yani Trabzonspor'da bıraktığı etkiyi, kazandığı şampiyonluk, zaten milli takım kalecisiydi. Bir anda hayatımıza girmedi Uğurcan, ama işte Muslera sonrası acaba nasıl olur diye çok fazla merak ediliyordu. Ama hiç performans anlamında üzmedi taraftarını bu sezon Uğurcan Çakır.
1: Ben taraftar açısından şöyle yaklaşmak istiyorum olaya. Bir kere taraftarın öz eleştiri yapması gerekiyor bu konuda. Uğurcan Çakır'ın transferin açıklandığı gün Galatasaray'ın paylaşımının altına bir baksın herkes, yazılanlara o gün. Fenerbahçe Ederson'u almış. Galatasaray taraftarının istediği kaleci Ederson'du aslında.
0: Evet.
1: Uğurcan Çakır Galatasaray'a gelmiş.
0: Burada hazırlık maçında Ederson tezahüratı yapıldı.
1: Taraftar çıldırdı. Ederson'u istiyor, evet, diye bağırıyordu taraftarlar. Uğurcan Çakır gelmiş. Maliyeti zaten tartışmalı o dönem. Demek ki ne oluyor? Bazen yönetimin aldığı kararlara güvenmek ve inanmak gerekiyor. Biraz beklemek gerekiyor. Yani tabii ki taraftarlar da futboldan çok iyi anlıyor. Hepimizden belki daha iyi anlıyorlar, ama işte her görüşünüz bence doğru olmuyor her zaman. Yani burada yönetimin de bazen yaptığı hamleleri biraz sabırla beklemek ve destek çıkmak gerekiyor diye düşünüyorum. Uğurcan Çakır iki tane zorlu görevi başardı. Ya birincisi Muslera'nın sonrası kaleye geçmek inanılmaz zor bir iş. Yani
0: doğru,
1: bir idolün sonrasında o bir numaralı formayı devralıyorsunuz. Bıraktığı izler Muslera'nın olağanüstü. Sadece kupa anlamında değil, Icardi kadar olmasa da saha dışında da yarattığı bir etki var Fernando Muslera'nın. Ondan kaleyi alıyorsunuz. Onun üzerine bir Şampiyonlar Ligi serüveni yaşıyorsunuz ve olağanüstü bir Şampiyonlar Ligi sezonu geçirdi Uğurcan Çakır. Yani dediğin gibi bir tane maçta bir, hani şunu diyemiyoruz. Ya Uğurcan Çakır çok kötü maç çıkardı ya. Galatasaray onun yüzünden kaybetti.
0: Hiç aklıma gelen bir maç
1: bak,
0: yok.
1: Bak 5 tane yediği Frankfurt maçında bile Uğurcan'ın yapacağı hiçbir şey yoktu.
0: Yani 4.
1: 4 tane yediği Liverpool maçı.
0: Daha farklı olabilirdi Uğurcan. Belki
1: tabii
0: de farkı önledi o
1: ya
0: maçta.
1: Ya da Juventus deplasmanı Galatasaray'ın 3-2 kaybetti. Uzatmada
0: doğru,
1: turu geçti. Yani öyle bir performanstan bahsediyoruz Uğurcan Çakır adına. Ve bence şu anda hani bizim Türk çocuğu, milli takımın evladı olduğu için bunu söylemiyorum. Avrupa'nın en iyi 10 kalecisinden bir tanesi şu anda Uğurcan Çakır. Belki bunu 5'e bile çekebiliriz. Yani
0: Sayın Başkan da bu arada kutlamak gerekiyor Uğurcan transferi konusunda.
1: Çok ısrarcı
0: yani
1: davrandı.
0: Bir, belki de o dönemde risk satın aldı.
1: Büyük
0: ama
1: risk.
0: Bugün dönüp baktığında bence o da kendi vermiş olduğu bu karardan ve ısrardan dolayı ne kadar mutlu olsa az, çok büyük bir değer kazandırdı.
1: Liderlik işte risk alarak oluyor.
0: Doğru.
1: Yani risk almadan lider olamıyorsunuz. O günün en kolayı Ederson'a Fenerbahçe'nin ödediği maaşı verip alabilirdiniz. Çok kolay bir transferdi. Ekonomik anlamda yapabiliyorsunuz bunu. Ama risk aldı Sayın Başkan. Yerli bir kaleci getirdi ki bak Galatasaray'ın tarihinde aslında baktığımız zaman çok eskilere gitmeyelim. Hani Yasin Özdenaklara falan gitmeyelim. Turgay Şeren kaptanlara gitmeyelim. Galatasaray tarihinde iz bırakmış yerli kaleci yok. Yani yok.
0: Tam tersi yabancıların daha çok.
1: Yabancıların hegemonyası var Galatasaray'da. Bir de Uğurcan bu zinciri de kırdı. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani bu riski de alıyorsunuz başkan olarak. Çok önemli. Burada Dursun Başkan'ı alkışlamak gerekiyor. Dediğim gibi Uğurcan Çakır şu anda bence Avrupa'nın en iyi 10 kalecisinden. Kimilerine göre 5 kalecisinden bir tanesi. Ve gelişiyor. Sürekli gelişiyor. Doğru. Uğurcan Çakır çok kıymetli. Bence sezonun tartışmasız MVP'sidir. Tüm lig özeline söylüyorum bunu.
0: Peki devam edelim. Bölge bölge gidelim.
1: Tabii ki.
0: Biraz da Abdülkerim Bardakçı'yı konuşalım. Az önce aslında biraz onun transferinin ne kadar önemli, kritik bir...

0: Transfer olduğundan bahsettik. O da belki kariyerinde çok geç bir yaşta bu seviyeleri gördü ama hiçbir zaman aslında bununla alakalı da negatif anlamda bir his yaratmadı futbol kamuoyunda. 28 yaşında Galatasaray'a transfer oldu. Bugün milli takımın dahi en kilit isimlerinden birisi Abdülkerim Bardakçı ve Galatasaray kariyeri açısından da çok efsane olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Onun performansı bu sezon nasıldı?
1: Bir kere buradaki ilk maçını hatırlıyorum Abdülkerim Bardakçı'nın. Galatasaray'ın Okan Buruk yönetiminde aldığı ilk yenilgi. Giresunspor yenilgisi.
0: Evet.
1: Abdülkerim'in hatalı bir geri pası. Borja Sanz'ın golü. Galatasaray 1-0 mağlup. O günden bugüne geldi Abdülkerim Bardakçı. Çok zor bir yollardan geçti. Bir kere onu söyleyelim. Hani kendisini kabul ettirmek kolay bir iş değil. Anadolu'dan gelip Galatasaray'da başarılı olmuş çok fazla oyuncu da yok.
0: Doğru.
1: Yani bu çok kolay bir iş değil. Abdülkerim Bardakçı inanılmaz bir iş başardı. Ve bence hak ettiği övgüyü almıyor. Yani çok daha fazla övülmesi gerekiyor. Çünkü dediğim gibi her sezon 40 maç, 45 maç, 50 maç oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Hep bir istikrarı var. Yani 6'nın 7'nin altına düşmüyor. 8 oynuyor, 9 oynuyor, 10 oynuyor ama hep bir istikrarı var Abdülkerim Bardakçı'nın. Milli takım performans son derece iyi. İşte Dünya Kupası'nda orada forma giyecek. Bak 3 yaş, 4 yaş genç olsa var ya şu anda çok talip olur Abdülkerim Bardakçı.
0: Tutmak daha zor olurdu belki de.
1: Mümkün değil. Bir de şimdi günümüz futbolunda işte sol stoper herkes arıyor. Doğru. Sen de biliyorsun yani. O pozisyonun çok özel bir oyuncusu Abdülkerim Bardakçı. Son dönemde evet fiziksel anlamda yaşı da ilerlediği için o çabukluğunu kaybetmiş olabilir ama oyun zekasını geliştirdi. Pozisyon bilgisini geliştirdi ve şu anda belki ülke futbolunun en iyi stoperlerinden bir tanesi Abdülkerim Bardakçı. Ayakta alkışlamak gerek çünkü bir emek var için
0: Doğru.
1: içinde.
0: Yani Bülent Korkmaz çok büyük bir efsane Türk futbolu ve Galatasaray için. Herhalde Bülent Korkmaz sonrası Galatasaray'da
1: yakın tarihin en iyi yerli stoper olabilir. Evet.
0: Kıymetli yerli savunmacılardan bir tanesi. Savunmanın biraz sağına gidelim mi? Roland Şalay.
1: Tabii.
0: O dönem Kerem Aktürkoğlu Benfica'ya gittikten sonra aslında transferin de sanırım son günü hatta son saatleriydi.
1: Evet, doğru.
0: Freiburg'dan transfer edilmişti Roland Şalay. Bir hücum oyuncusu olarak Galatasaray'a geldi ama zamanla tam bir aslında sağ beke evrildi. Bugün de transfer piyasasında aslında Roland Şalay'ı bir sağ bek olarak kulüplerin hep gündemini aldığını görüyoruz. Okan Buruk'un belki de direkt olarak etki ettiği, kariyerine etki ettiği isimlerden birisi de Roland Şalay'ı.
1: Yani tartışmasız Galatasaray'a geldiği ilk günden bugün geldiğimiz nokta çok gerçekten çarpıcı bir gelişimden bahsediyoruz ve kendi pozisyonunda olmayan bir oyuncu aynı zamanda oynadığı yer olarak. O da sezonun bence kilit oyuncularından bir tanesi. Galatasaray onunla hep daha iyi oynadı. Onsuz hep problem yaşadı Galatasaray hücumda özellikle. Yani sezonun altın karmasında hani sağ bekte olur mu olmaz mı o tartışılır ama işte Wagner Pina da çok iyi bir sezon geçirdi. Hader Jonay da çok iyi bir sezon geçirdi ama yani Galatasaray adına X faktörlerden bir tanesi olduğunu kesinlikle söyleyebilirim Roland Şalay'ın. Her görev aldığı maçta bence maksimumunu verdi. Çok iyi maçlar çıkardı Roland Şalay ve Avrupa'da şu an talipleri var sağ bek pozisyonu için. Devre arası Liverpool'un ilgisi evet. vardı Roland Şalay'ı. Babası ki kendi itiraf Doğru. etti bunu. Yine şu anda Premier League kulüpleriyle adı geçiyor. Mutlaka teklif gelecektir. Okan Hoca bırakmak istemiyor ama yani iyi bir teklif gelirse düşünülebilir. Hani o anlamda aslında sezon başındaki planlamaya göre çok hesapta olmayan bir performanstan bahsediyoruz burada. Çünkü orada bir Singo hamlesi gelmişti Galatasaray'da. Devre arası Sacha Boey geldi. Sezonu yine Şalay bitirdi ama.
0: Doğru.
1: Yani Singo ve Boy o kulübe de oturuyordu. Yani böyle bir performanstan bahsediyoruz. Dolayısıyla hani Galatasaray'ın uzun yıllardır bu arada sağ bek kanayan yarası. Hani orada bir türlü o dikiş tutmamıştı Galatasaray'da.
0: İşte Eboe'ye yakın.
1: Eboe'ye Sacha Boey gittikten
0: Mariano
1: sonra işte. Tabii.
0: Fena değildi.
1: Yani yakın gelecekte evet Eboe, Mariano ve Sacha Boey Şalay'ı dörde koyarım.
0: Evet.
1: Yani. Öyle performanstan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada dediğim gibi sezonun bence X faktörlerinden bir tanesi Şalay oldu.
0: Şimdi Galatasaray'da bireysel performansları konuşmaya devam edeceğiz. Ama şu an ekranlara da gelen görüntüde zannediyorum ki bir bayrak takım otobüsünün önünde yer alıyor ve Sayın Başkan, şimdi Galatasaray yakın zamanda bir seçim de yaşayacak Onur Özkan ve Sayın Başkan'ın bir ifadesi vardı. Seçim sloganı olarak geleceğin Galatasaray'ı demişti Dursun Bey. Takım otobüsünün önündeki bayrakta da şöyle bir ifade var. Yetmez bize bu kupa, hedef artık Avrupa diyor bayraktaki yazı. Galatasaray daha önce 96-2000'de de aslında o 4 yıllık şampiyonluğun ardından bir Avrupa Kupası şampiyonluğu, UEFA Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. Ligde yine 4 yıllık bir şampiyonluk. Tabii ki artık Avrupa'da o seviyeleri görebilmek çok kolay. kolay değil. Bunun farkında olmakla birlikte bundan sonraki süreçte Avrupa

0: kupalarında Galatasaray açısından nasıl bir süreç beklemeliyiz?
1: Eğer o pankart orijinal pankartsa, ki bana öyle geliyor şu anda bu noktadan, Galatasaray tarihi adına çok belirleyici bir pankarttır bu. Yani Galatasaray'ın 14 yıl sonra şampiyon olduğu sezondan bir sezon sonra. Evet. İlk iç saha maçı Galatasaray'ın Ali Sami Yans adında.
0: Yani Fatih Hoca'nın oyunculuk, futbolculuk döneminden
1: bıraktıktan sonra. Yani Galatasaray Eskişehir Spor maçıyla iç sahadaki 2-1 kazandığı maçta 14 yıl sonra şampiyon oluyor. Sezon bitiyor. Bir sonraki sezon ilk iç saha maçında bu pankart açılıyor. Aslında bu Galatasaray'ın batıya açılan penceresi bir zaman, bir anlamda. Yani hani Avrupa Fatih Galatasaray ünvanının aslında ilk başlangıç noktası bu pankarttır. Çok önemli bir pankart. Büyük ihtimalle de orijinal pankart diye gördüm şu anda. Yani o dönemden sonra zaten Galatasaray işte Derval, sonra Mustafa Denizli, ardından Fatih Terim, Okan Buruk. Yani bu Lucescu var arada tabii ki. Galatasaray'ın Avrupa başarıları geldi. Dolayısıyla aslında Galatasaray için mottodur bu her zaman. Yetmez bize bir kupa, artık hedef Avrupa.
0: Doğru.
1: Galatasaray'ın mottosu haline gelmiştir ki çok net biliyorum, Fatih Terim'in en son yaşadığı şampiyonluktan sonra statta direkt Şampiyonlar Ligi müziği çalınmıştı. Yani maç bitiyor, Şampiyonlar Ligi'ni düşünüyor Galatasaray taraftarı. Tabii ki bu sezon Galatasaray bence çok başarılı oldu Avrupa'da. Yani oynanan oyunlar, skorlar, hepsini bir kenara bırakıyorum. Günün sonunda Avrupa'nın en iyi 16 takım arasına kalmak büyük başarı. Zaten ben şunu savunuyorum hep. Şu anda bir Türk kulübünün sportif ve ekonomik anlamda gelebileceği en büyük nokta çeyrek final Şampiyonlar Ligi'nde. Onun ötesi çok kolay değil. Dolayısıyla Galatasaray en büyük hedefe ulaşılabilecek bir adım geride kalmış gibi duruyor. Yeni sezonda bence hani şunları duyuyorum ama bence çok kupa olsun, Avrupa yarı final, bu mümkün değil. Yani gerçekçi hedefler, ayakların yere bastı hedefler çok daha bence mantıklı. Galatasaray yeni sezonda yine Şampiyonlar Ligi'nde ses getirmeli. Burada önemli olan şu Furkan, istikrarlı, sürdürülebilir başarılar.
0: Kesinlikle.
1: Yani sürekli Şampiyonlar Ligi'nde olan bir Galatasaray, sürekli 24-16'ları oynayan bir Galatasaray olması gerekiyor. Onları yaptıktan sonra zaten adım adım sen gidiyorsun. Yani bir şekilde o başarılar geliyor zaten. Dolayısıyla Galatasaray'ın tabii ki lig bittikten sonra, artık lig bitti, hafta sonu saymıyorum Galatasaray adına, en büyük hedefi yeni sezonda da Şampiyonlar Ligi'nde başarı. Ama bu sezon bunun acısını çok yaşadı Galatasaray. O odaklanma kısmına mutlaka bir dengeleme gerekiyor. Yani Şampiyonlar Ligi önemli ama lig de önemli. Bakın bugün geldiğimiz noktada Galatasaray taraftarı Şampiyonlar Ligi'nde gelen 16'yı mı daha fazla kutladı, şampiyonluğu mu daha fazla
0: kutluyor? Tabii günün sonunda Süper Lig şampiyonluğunu kutluyorsunuz.
1: Sosyolojik anlamda en büyük başarı, taraftar için en büyük sevinç, mutluluk Şampiyonlar Ligi değil, şampiyonluktur. Dolayısıyla Galatasaray taraftarı, takımı, camiası bunun farkındalığını yaşamalı. Şampiyonlar Ligi çok önemli ama lig de önemli. Bu sezon bunu daha iyi anladık bence.
0: Galatasaray'ın genlerinde Avrupa var. Bunu kabul etmekle beraber biraz Avrupa'da da artık futbolun değiştiğini de göz ardı etmemek lazım. %100. Yani artık oralarda işte çeyrek final veya yarı final, Şampiyonlar Ligi'nden bahsediyorum tabii ki, çok kolay değil oralarda olabilmek. Bu arada belki de bu sezonun başında Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kimse hayır demezdi. Fakat özellikle Liverpool galibiyeti bence burada ilk maç, lig etabından bahsediyorum, bir hedef büyüttü doğal olarak tabii. Belki onun bir tatlı üzüntüsü de yaşanmış olabilir.
1: Ya şöyle bir şey var Furkan. Galatasaray'ın son Avrupa'daki çeyrek finali Fatih Terim döneminde geldi. Yani 2012-13 sezonunda geldi.
0: Real Madrid eşleşmesi.
1: Evet, yani 2012-13 sezonundan bahsediyoruz. Burada 13 sene geçmiş üzerinden. Galatasaray'ın arada bir Fatih Terim'le işte Avrupa Ligi'nde gruptan lider çıkıp sonra Torrent'le Barcelona'ya elendiği bir sezon daha var. 2021-22 sezonu.
0: Doğru. 13. olduğu sezon.
1: 13. olduğu sezon. Yani aslında Galatasaray son 15 yılına baktığımız zaman neredeyse Avrupa başarılarına hasret bir kulüp. Yani Avrupa Fatih ünvanında çok ciddi zarar görmüş bir kulüp.
0: Doğru.
1: Şimdi böyle bir takım, böyle bir kulüp bir anda Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynasın.
0: Yani sadece transferle başarı satın alamıyorsunuz.
1: Hayır.
0: Bir noktaya kadar
1: mümkün
0: alabiliyorsunuz.
1: Değil. Alışkanlıklar çok önemli. İstikrar çok önemli. Sürdürülebilir ekonomik yapılar çok önemli. Yani bugün Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalmış 8 tane kulübe bakın. Bu kulüplerin tamamı yıllardır bu atmosferin içinde. bu organizasyonun parçası. Yani burada dışarıdan gelen herhangi bir kulüp merhaba geldim ben Şampiyonlar Ligi deyip başarılı olamıyor. Böyle bir şansınız yok. En iyi kadroyu kursan da bunu yapamazsın.
0: Doğru.
1: En güçlü ekonomiye sahip olsan da yapamazsın. Bu bir alışkanlık işi. Galatasaray bu alışkanlığı kazanıyor şu anda aslında ve bu alışkanlığı kazanırken de belli noktalara gelmek sportif ve ekonomik anlamda çok önemli. Yani 24 mutlaka gelmeli her sezon. Ondan sonra 16. Belki çeyrek final. Yani Galatasaray buraları sürekli oynarsa zaten 4-5 sezon sonra emin ol yarı final gelir zaten ama evet. Bu dengelemeyi yapmak lazım.
0: Zaten son yıllara baktığımızda da Şampiyonlar Ligi'nde eski formatıyla da Şampiyonlar Ligi'nde işte son 4 takımı bakacak olursak çok istisnalar var. İşte bir Ajax'ı hatırlıyoruz yakın geçmişte.
1: Evet.
0: Onun dışında zaten belli başlı
1: Avrupa'nın
0: kulüplerin
1: 5 büyük ligi.
0: Evet, hakim olduğu bir organizasyona zaten dönüştü Şampiyonlar Ligi. Bu anlamda tekrar bireysel performanslara dönmek isterim. Lucas Torreira 4 yıllık Galatasaray kariyerinde belki de kendi standartlarının en altını geride bıraktığı sezon oldu. Hatta geleceği de biraz konuşulmaya başlandı. Yeni sezonda olacak mı, olmayacak mı, olmalı mı ya da olmamalı mı çok konuşulduğu bir sezon. Ama 4 yıllık şampiyonluğu bir bütün olarak ele alırsak herhalde en çok pay sahibi olan isimlerin başında da Lucas Torreira geliyor demek yanlış olmaz.
1: Tartışmasız yani Galatasaray'ın işte 2022-23 sezonunda yaptığı transferlere baktığımız zaman işte Dries Mertens'in olağanüstü bir etkisi, Mauro Icardi'nin, Lucas Torreira'nın etkileri. Yani bunlar Galatasaray'ın ilk kurduğu iskeletin parçaları aslında ve inanılmaz Galatasaray'da performanslar sergilediler. Tabii Galatasaray'ın bu sezon oyuncu performanslarını değerlendirirken oynadığı maç sayısını da mutlaka konuşmamız gerekiyor. Yani
0: doğru.
1: Çok yıpratıcı bir sezondu. 12 tane Şampiyonlar Ligi maçı oynadı Galatasaray ve bu maçların tamamı ligin tempo anlamında, yıpratıcılık anlamında 4-5 katı maçlar. Şimdi bu maçları oynadıktan sonra tabii bunun mutlaka lige olumsuz yansımaları oldu performans anlamında. Evet, Torreira'nın performansına baktığımız zaman evet son 4 sezonun belki de 3 sezonun yani 4 sezonu aldığımız zaman ele en akılda kalmayan performansı denebilir. Ama dediğim gibi 46 maça çıkmış Lucas Torreira bu sezon ve bu maçların neredeyse %95'inde 11'de 90 dakika forma evet. Giymiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Oynadığı bölge zaten inanılmaz yıpratıcı bir bölge. Yani bunları da göz önüne almak gerekiyor. Dolayısıyla hani şunları duyuyorum. İşte Torreira gitsin yeter artık. Ya bu olmaz. Bu mümkün değil ki olmayacaktı onu söyleyelim ama şu yapılmalı.
0: Devam ediyor mu?
1: Ediyor. Kesin devam ediyor ama şu yapılmalı. Torreira'nın önüne, yanına çok kaliteli bir isim alınıp Torreira'nın maç sayısı 25'e düşürülmeli. O zaman performans Torreira'nın çok daha net ve etkili olacaktır. Yani artık günümüz futbolunda bu tempoları bir oyuncunun 45 maç oynaması orta saha oyuncusu mümkün değil. Mesela Paris Saint-Germain'e bakalım, Bayern Münih'e bakalım. Mutlaka orada rotasyonlar görüyoruz, derin rotasyonlar.
0: Doğru.
1: Galatasaray bunları yapamadığı için aslında birçok oyuncusu yıprandı. Yani Torreira'nın performans düşüktüğünde bir de özel hayatındaki bazı sıkıntılar. Hatta şunu söyleyeyim net bilgi olarak. Ülkesini çok özlediğini net bir şekilde biliyorum Torreira'nın. Birçok kez hatta ben işte babası geldi en son işte buraya ailesi
0: doğru,
1: geldi.
0: Doğru Antalya Spor maçında buradaydı.
1: Aynen. Bugün de buradalar. Yani Torreira'nın bir aile özlemi var. Yaklaşık 14-15 yıldır ülkesinin dışında futbol oynayan bir isimden bahsediyoruz ki ailesine bağlılığı olağanüstü Torreira'nın. İşte soyunma odasına giriyor önce annesini, rahmetli annesinin fotoğrafını koyuyor formasının arkasına. İçindeki tişörtte annesi var, tekmeliğinde annesi var. Yani bu kadar ailesine bağlı bir insan. 14-15 yıl evinden uzak, onun da duygusal iniş çıkışları oldu mutlaka. Dolayısıyla Torreira'nın performansını değerlendirirken bunları göz önüne almak lazım ama Galatasaray'ın çok önemli bir parçası Torreira ve yeni sezonda da mutlaka takım olacaktır.
0: Bu arada şimdi birçok tabii ki farklı noktadan taraftarlar akın akın gelmeye devam ediyorlar. Saatte şu anda 18.30 artık. Yaklaşık herhalde bir 30-35 dakika sonra zannediyorum statta yavaş yavaş kutlamalar başlayacak. Takım otobüsü evet. De giderek tabii ki Rams Park'a yaklaşıyor. Yani buradaki sistem ve dumandan anladığım kadarıyla da stada yakın noktalarda zannediyorum ki bazı meşaleler de herhalde yanmaya başladı. Şimdi Aslanlı Yol biraz daha alt tarafta kalıyor şu anda bizim bulunduğumuz nokta itibariyle ama orada zaten etkinlikler gerçekleşmeye devam ediyor. Stad kapıları saat 17'de açılmıştı. Staddan gelen müzik seslerini de zaman zaman duyuyoruz. Zannediyorum ki DJ performansları da yine Rams Park'ta yavaş yavaş başladı. Saat 20.45 civarı 20-45 sularında futbolcular kendi seçtikleri müziklerle birlikte standa, o sahneye daha doğrusu çıkacaklar. 22-15'te kupa töreni gerçekleşecek. Uzun bir gece aslında bu akşam Galatasaray taraftarını bekliyor. Yarın tabii bir hafta sonu, cumartesi mesai problemi olmayanlar için bugün çok daha tabii keyifli ve güzel geçebilir. Biz biraz daha bireysel performansları konuşmaya devam edelim. Leroy Sané geride bıraktığımız sezonun bitmesiyle beraber ilk transferiydi Galatasaray'ın.
1: Doğru.
0: Bir serbest transfer olarak gerçekleşmişti. Çok da aslında görkemli bir kariyer. Burada performansı biraz beklentinin altında kaldı zannediyorum ki Sané'nin, ama çok imza maçları da var. Mesela buradaki Fenerbahçe maçı, yine kazanılan derbi, bence onun imza maçlarından birisiydi. Yeni sezonda belki daha farklı bir Sané'de görebilir miyiz? Adaptasyon olarak da belki bu sezonu değerlendirebiliriz.
1: Ya geldiği ilk gün düşündüklerimiz, bugün geldiğimiz nokta bence beklenti altı oldu kesinlikle. Yani daha fazla şey hayal ettirmişti Leroy Sané geldiği gün. Şöyle söyleyeyim, ya çok iyi oynadı ya çok kötü. Yani ortası olmadı. Mesela son Antalya maçı felaketti. Devre arası oyundan çıkardı o konucu. Düşün, şampiyonluk maçında takımın en önemli parçalarından bir tanesini siz kenara alıyorsunuz. Az önce Kareas'ı saydım. Buradan 100 kişiyi çevir, Kareas'ı sor, bir kişi Sané'yi koymaz onun içine.
0: Evet.
1: Yani şimdi sezon başında Osimhen'den sonra sizin en büyük oyuncunuz gözüyle baktığınız futbolcu eğer performans anlamında ilk 4'e ilk 5'e giremiyorsa burada mutlaka sorgulanması gereken, tamir edilmesi gereken bir problem var demektir. Bu çok net. Yani Sané'nin kendisini oyuna dahil etmedi, Galatasaray'ın oyununa adapte olmada büyük krizler yaşadığını bu sezon gözlemledik. Yani ne zaman Sané performans anlamında çok iyi bir oyun ortaya koydu, o gün aslında çok iyi konsantre olmuş bir Sané vardı sahada. Yani konsantrasyon çok dalgalandı ki Bayern Münih'te de bu problemleri yaşıyordu. Yani Bayern Münih taraftarının en büyük sıkıntısı şuydu Sané ile alakalı: İstikrar dengesizliği. Yani çok iyi oynuyor, 2 hafta sonra 3 hafta üst üste inanılmaz kötü oynuyor. Yani bu problemler yüzünden zaten Bayern Münih'ten ayrıldı Leroy Sané. Bunun giderilmesi gerekiyor. Yani bu kadar yüksek maliyeti olan bir oyuncudan bahsediyoruz. 50 maça çıkıyorsunuz, 15'inde çok iyi performans veriyor, 30'unda kötü oynuyor, 15'inde idare ediyor. Şimdi bu olmaz böyle. Yani bunun değiştirilmesi gerekiyor Galatasaray'dan. Yeni sezonda mutlaka Sané'nin sisteme daha çok dahil olması lazım. Tabii bu sırf Sané kaynaklı bir sorun değil bu arada. Yani
0: doğru,
1: takımın diğer parçaları, arkasındaki sağ bek, yanındaki orta saha oyuncusu, öndeki santrafor.
0: Özellikle bence ofansif orta saha oyuncusu.
1: Ofansif orta saha kesinlikle Osimhen.
0: Belki bir Mertens olsa bu sezon çok daha farklı bir Sané görebilirdik.
1: Ya da örnek veriyorum mesela, al Sané'yi 22-23'teki Galatasaray'a koy.
0: Doğru.
1: Yani Mertens, Icardi. Yani çok performansı değişebilir. Yani bir oyuncuyu değerlendirirken sadece kendi performansı üzerinden değerlendirmek yanlış oluyor.
0: Katılıyorum.
1: Yani burada takımın tamamının oyuncu üzerindeki etkisi önemli. Sané bir türlü hem arkasındaki sağ bekte tam uyumu sağlayamadı. İşte mesela Sané'nin arkasında Mariano tarzı oyun kurucu bir bek olsa performans tavan yapabilir. Çünkü orada bekiyle beraber biri ikiye birleri çok iyi yapan bir futbolcu, ama ne Şalay'la bunu yapabilirsiniz, ne Singo'yla, ne Sasha Boy'la. Yani koy arkasına mesela Mariano'yu. Adam Bayern Münih'te Kimmich'le yapmış mesela bu işi. Ya bu işin üstadı. Ya şimdi dolayısıyla burada hani evet Sané iyi performans vermedi. Neden? Sané kötü futbolcu. Hayır, böyle bir şey değil. Sané çok iyi futbolcu. Çok büyük futbolcu Sané. Ki oynadığı zaman yarattığı etkiyi derbide gördük Fenerbahçe maçında. Yeni sezonda Galatasaray'ın mutlaka, zaten sadece Sané özelinde bunu söylemiyorum, düzeltmesi gereken bir konu şu: Galatasaray'ın set oyununu üst seviyeye çekmesi gerekiyor. Bunun için de mutlaka bek rotasyonunda, hatta kanat rotasyonunda bazı değişimlere gitmesi gerekiyor. Yani çünkü Osimhen'i değiştirme şansınız yok. Çok büyük oyuncu. Osimhen kanat oyuncusuyla alver yapacak futbolcu değil. Başka bir oyuncu. O zaman ne yapmanız gerekiyor? Ya 10 numaranız böyle olacak, ya sağ bekiniz böyle olacak, ya başka oyuncularınız böyle olacak. Dolayısıyla Sané'nin performansını yükseltmek için mutlaka Galatasaray'ın kendi set oyununu da yukarı çekmesi gerekiyor.
0: Bu arada dün Leroy Sané'ye de vermiş olduğu röportajda hatta Okan Buruk konusu da ve oyun planı konuşuluyor. Sadece olumlu şeyler söyleyebilirim. Benim sevdiğim bir oyun tarzında oynuyoruz. Alanlarım var. Tarz olarak çok hoşuma giden bir futbol. Kendimi çok iyi hissediyorum takım içinde, diyor Sané.
1: Ya Sané manipülatif bir oyuncu oyun içinde aslında baktığımız zaman. İşte en çok yaptığı şey şudur Sané'nin. Sağ kenardan çizgiye basarak topu alır, merkeze gider. O merkeze gidişleri rakibin dengesini bozuyor sürekli. Ama işte orada merkeze giderken diğer arkadaşlar ona yardımcı olması gerekiyor. Olmazsa 3 kişinin arasına giriyor, topu kaybediyor. Yani dediğim gibi takım Sané'ye oyun içinde çok yardımcı oldum bence olamadı.
0: Evet.
1: Sané bazen bazı noktalarda işte bu nedenle birçok şeyi kendi başına yapmaya kalktı. Yani şunu dedi. Takım bana yardımcı olmuyor. Ben takıma nasıl yardımcı olurum? Ben bireysel bir şey yapmalıyım. İşte o zaman kaybetti Sané. Takım da kaybetti. Yani Sané böyle bir oyuncu değil. Sané kendi yeteneklerini takım arkadaşlarıyla beraber üst seviyeye çıkartan bir futbolcu. Yani bireysel anlamda topu ayağına alsın, 3 kişiyi geçsin, vursun 90'a böyle bir oyuncu değil. Yani dolayısıyla Sané'nin performansını arttırmak için mutlaka yanındaki oyuncuların onun oyunundan anlaması gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Barış Alper Yılmaz için iyi bir sezon geçirdiğinden çok zaten iyi bahsetmiştik ama biraz daha detaylı olarak konuşabiliriz. Kolay da bir sezon olmadı. Neden bunu söylüyorum? Çünkü sezonun henüz ilk haftaları, ilk günlerinde hatta bir transfer süreci yaşadı Barış ve o dönem ufak çaplı da olsa bir kriz yaşadı Galatasaray ama bu krizi de aslında çok iyi yönettiklerini görüyoruz geriye dönüp baktığımızda. Sezonun da performans anlamında en iyi isimlerinden biri oldu Barış Alper. Nasıl bir pencereden bakmak lazım Barış Alper Yılmaz'a?
1: Bence Galatasaray yönetiminden başlayayım. Galatasaray yönetiminin Galatasaray'ın şampiyonluğuna en fazla etki ettiği sezon bu sezondur. Uğurcan Çakır'ı az önce anlattık. Evet. Sayın Başkan'ın tek başına orada aldığı bir risk var.
0: Doğru, ısrarı.
1: Aldığı karar ve ısrar Galatasaray'ın şampiyonluğunu getirdi belki de. Ve Barış Alper Yılmaz krizi. O gün Barış Alper Yılmaz satılsa, gitse taraftarların %80'i bunu alkış tutardı. Başkan ısrar etti. Hayır, ben tutacağım Barış Alper'i, kazanacağım dedi. Ve kazandı. Okan Hoca ile beraber kazandı. Ve bugün belki de Uğurcan sonrası Osimhen'in bile önünde bir performans sergiledi lig özelinde Barış Alper Yılmaz. Yani dediğim gibi sezon başında burada yönetimin Okan Buruk'la beraber çözdüğü krizler, aldığı riskler ve kararlar bugün bu noktada işte bu kutlamaları bize izlettiriyor. Barış Alper Yılmaz kariyer sezonunu geçirdi. Tekrarlıyorum. Bakın bir görüntü var. Antalya maçı bitti. Çok stresli, yıpratıcı bir maç. Bayrağı aldı Barış Alper Yılmaz. 5 dakika depar attı bayrakla.
0: Doğru.
1: Yani acayip bir oyuncu. Çok enteresan bir oyuncu. Bunu yapabilecek çok fazla oyuncu yok. Ben hep şunu söylüyorum. Barış Alper Yılmaz fizyolojik olarak bir Türk oyuncusu değil. Hani bizim Türk oyuncu profili aslında nedir? Yetenekli oyuncudur. İncecidir, tekniktir değil mi?
0: Evet.
1: Ama fiziksel kısımda hep problem yaşarız biz.
0: Doğru.
1: Barış Alper Yılmaz biraz Afrikalı oyuncuların fizyolojisine sahip aslında baktığımız zaman. Yani Türk futbolu içinde aslında örnek alınabilecek isimlerden bir tanesi. Çalışma ürünü aslında biraz bu. Evet, doğuştan gelen bir özelliği var Barış Alper Yılmaz'ın ama çalışarak birçok noktada buraya ulaşmış durumda. Tabii Barış Alper Yılmaz kısmında da Dünya Kupası'nda iyi oynarsa teklif yine olacaktır mutlaka.
0: Belki de bambaşka bir gündem olabilir.
1: Olur.
0: Temmuz, Ağustos aylarında.
1: Yani daha erken bir teklif gelirse, Avrupa'dan bir teklif gelirse bu sefer Galatasaray yönetimi onun önünü açmak için de bence bir adım atar diye düşünüyorum. O yüzden de az önce söyledim. Uğurcan Çakır 1, Barış Alper Yılmaz 2'dir benim gözümde.
0: Bu arada canlı görüntüleri ekranlara getirmeye de devam ediyoruz. Galatasaray kafilesi de Büyükdere Caddesi'ndeki ilerleyişini sürdürüyor. Artık Levent bölgesinde sarı kırmızılı otobüs ve birazdan da Ramsfark'a gelecekler ama o otobüs süre biraz daha zaman alabilir çünkü ciddi bir trafik ve ciddi bir ilgi var sarı kırmızılı kafileye. Yavaş yavaş stadyuma doğru ilerleyişi devam ediyor takım otobüsünün. Harbiye'de başlamıştı. Daha doğru ifadeyle liseden, Beyoğlu'ndan çıkış yapmıştı sarı kırmızılı takım otobüsü. Biz yayına başladığımızda Harbiye bölgesindeydi. Yaklaşık 1,5 saat gibi bir sürede şu anda Levent bölgesine ulaştı takım otobüsü. Oyuncular oldukça tabii ki keyifli. Burada taraftarların artık giderek daha da artan bir kalabalık gözlemliyoruz. Stat'taki etkinlikler saat 17 itibariyle girişler başlamıştı. Etkinlikler de başladı. Gerek stat içerisinde gerek stat dışındaki etkinlik fan zone dediğimiz alanlarda yine etkinlikler gerçekleşmeye devam ediyor. Son olarak biraz da Icardi ve Osimhen'i konuşalım istiyorum. Osimhen geçen sezonki performansıyla kıyaslarsak bu sezon belki lige en azından daha az etki ettiği bir sezon oldu belki de ama burada tabii onun varlığı psikolojik anlamda da takım içerisinde bambaşka bir özgüven yaratıyor. Icardi ve Osimhen nasıl bir sezon geçirdi?
1: Osimhen'le ilgili şunu söyleyeyim öncelikle. Tabii Galatasaray'ın oyunu tartışıldı ya bu sezon.
0: Evet.
1: Geçen bir rakamı çok dikkat çekti benim, onu gördüm. Galatasaray'da en fazla süre alan oyuncular içinde Osimhen 15. Ya takımın en büyük starı en fazla süre alan oyuncular içinde 15. olmuş. Şimdi bu
0: çok
1: takımın
0: enteresan gerçekten.
1: Oyun anlamında problem yaşamaması mümkün değil. Bayern'de Harry Kane bunu yaşasa Bayern problem yaşar. City'de Haaland olmasa City bu problemi yaşar. Yani bu kadar keskin bir fark yaratır. Olması ya da olmaması bu oyuncuların. Dolayısıyla Osimhen adına lig özelinde söylüyorum, beklentinin altında bir performanstı. Performansı demeyelim de sezon diyelim. Çünkü onun elinde olmayan şeyler vardı.
0: Tabii ki.
1: Sakatlık geçirdi iki kez. Bir kez topuktan geçirdi. Bir kez arka adere sakatlığı yaşadı. Adamın kolu kırıldı. Yani bunu yapabilecek bir şey yok.
0: Afrika Kupası'na gitti.
1: Evet kesinlikle.
0: Belli bir sürede
1: orada oynamadı.
0: O yüzden.
1: 3-4 maç kaçırdı orada. Dedim ya 19 maçı sadece 11'de oynamış Osimhen.

0: Şunu söyleyeyim. Galatasaray oyun içinde Osimhen'den %100 katkı alabilecek organizasyona sahip bence değil şu anda. Yani çok daha iyisini yapabilir Osimhen. Yani organizasyon daha iyi olursa. Icardi için şunu söyleyeyim. %95 diyelim, %100 demeyelim. Bugün son kez Ramsburg'da olacak Mauro Icardi.
1: Evet.
0: Yani bir veda
1: öyle
0: bekliyor.
1: Görünüyor.
0: Bizi bir veda bekliyor. Bu kesinlikle böyle olacak. Evet, bir görüşme olacağını Sayın Başkan söyledi ama bu görüşme çok büyük ihtimalle bir ayrılık
1: sembolik
0: görüşmesi.
1: Sembolik bir görüşme de olabilir.
0: Sembolik görüşme olacak. Aslında Galatasaray yönetimi günün sonunda şöyle bir sonla bitmesini istiyor işin. Yani biz Icardi teklifi yapalım. Günün sonunda Icardi kabul etmesin bu teklifi. Öyle ayrılık olsun. Çünkü Galatasaray yönetimi derse ki biz Icardi seni istemiyoruz, böyle lanse edilirse yönetim eleştiri alabilir bu konuda. Çünkü doğru. Icardi'yi halen çok seven ve takımda kalmasını isteyen bayağı bir taraftar var. Şimdi dolayısıyla yönetim bir teklif yapar ama bu teklif Icardi'nin kabul edebileceği bir teklif olur mu? Bence olmaz. Yani bu görüşme dediğim gibi sembolik bir görüşme olur ve günün sonunda Galatasaray Icardi'ye veda eder. Hep şunu söylüyorum, vefanın sportifi olmaz. Vefa kurumsaldır. Yani Galatasaray yönetimi, Okan Buruk, ya Icardi büyük hizmetlerde bulundu, bir sezon daha kalsın diyemez.
1: Kulüplerin şahıslara herhangi bir borcu olmaz.
0: Yok ama kurumsal anlamda vefa vardır. Yani doğru. Galatasaray Icardi'ye öyle bir veda töreni düzenlemeli ki Galatasaray tarihinin en büyük veda töreni olmalı. İşte Snyder'in ayrılığını hatırlıyoruz. Havalimanından nasıl gittiğini.
1: Sessiz sedasız.
0: Böyle olmamalı. Hadi Hacı'nın ayrılığı da böyle değildi. Dolayısıyla öyle bir veda töreni yapılmalı ki Icardi'nin emekleri, hizmetlerinin karşılığı bu şekilde verilmeli diye düşünüyorum.
1: Peki biz de yavaş yavaş yayınımızın sonuna geliyoruz. Son birkaç dakikamız şu anda canlı görüntüler. Takım otobüsünün iki farklı açıdan görüntüleri paylaşıyoruz. Tabii ki biri drone görüntüsü, bir yere biraz daha yakın bir açıdan ilerleyişini sürdürüyor Galatasaray kafilesi. Saat 19.05 gibi sembolik de bir saat tabii ki Galatasaray camiası için, taraftarı için. O dakikalar takım otobüsünün burada olması bekleniyor. Biraz da hızlandı bu arada takım otobüsü zannediyorum. Yetişebilmeleri için burada planların takvimin en azından biraz daha sarkmaması adına bir hareketlilik de var. İlerleyen dakikalarda yaklaşık 20-30 dakika en geç burada olması bekleniyor. Çok kısa son bir dakikamız ama Onur Özkan çok kolay olmayacaktır ama İç saha performansı Okan Buruk dönemi 72 maç sadece 2 mağlubiyet.
0: Yani benim hatırladığım böyle bir şey hiç olmadı.
1: Gerçek anlamda bir kale burası Galatasaray için.
0: Yani Ramsburg ve bakın görüyoruz Galatasaray taraftarı diğer rakip taraftarlardan çok daha fazla emek vererek bu stada geliyor.
1: Doğru.
0: O da bir artı. Yani olağanüstü bir performans verdi taraftar bu sezon. Okan Buruk bence tarihte görülmemiş bir performans yakaladı iç sahada.
1: Kesinlikle öyle. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Onur Özkan, ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler, Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor ve biz de Aspor ekibi olarak Galatasaray'ın bu kutlama görüntülerini bu ekranlarda paylaşmaya elbette devam edeceğiz. Bizler şimdilik noktalıyoruz ama bir yere ayrılmayın. Aspor'da yayınlarımız devam edecek.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağıma günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
5: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
4: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla.

0: Uğur Derin Dondurucu.
1: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
0: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
2: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.
6: Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
7: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
8: Smokin bizim işimiz.

0: Aspor Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Güzellik yer dünyası.
4: Parafın katkılarıyla.
5: 11 Mayıs 1985 tarihinde İngiltere 3. Ligi'nde oynanan Bradford City-Lincoln City karşılaşmasında Valley Parade Stadyumu'nun ev sahibi takımın şampiyonluk kutlamalarına sahne olması beklenirken, tribüne atılan bir sigara stadyumu birkaç dakika içinde cehenneme çevirecekti. Aslında küçük bir alevle başlayan yangın, stadın tavan bölümünün tamamen ahşap olması nedeniyle birkaç dakika içinde inanılmaz bir boyuta ulaşacak ve tüm tribünü kaplayarak hiç tahmin edilemeyen bir sona neden olacaktı. Yangınla birlikte paraya kapılan taraftarların bazıları yayılan alevden direkt olarak etkilenirken, bazı izleyiciler de kaçmaya çalıştıkları sırada çıkan arbedede ezilerek hayatlarını kaybetti. Olaylar, toplam 56 kişinin ölümü ve 265 taraftarında yaralanmasıyla son buldu. Bu acı olay sonrası Valley Parade stadı kapatılıp yenilemeye alındı ve İngiltere Futbol Federasyonu stadyumlarda ahşap tribünlerin tamamen yasaklanması kararını aldı.
3: Güzellik yer dünyası.
4: Parafın katkılarıyla.
6: Reklam. Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine, her 3 mili bir statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
7: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
8: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
9: Kazancım Net, sigortam Net.
10: İlk görüşte aşk deyince, babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
11: Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
6: Reklam.
0: Aspor Radyo.
6: Reklam.
12: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
13: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
14: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak

0: Superbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Bayram şıklığı Kiyılı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiyılı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiyılı'dasın, rahatsın.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.

PayTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PayTR Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.

0: Airbnb'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Reklam.
3: A Spor Radyo. Bir reklam.
4: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kur yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
5: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Bir reklam.
6: Yaşasın spor. A Spor Radyo.
2: Reklam.
7: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
8: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil Budur hissi.
10: Paytier'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytier Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytier.com'da.

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Çeşit çeşit getir.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Reklam.
6: A Spor Radyo.
7: Canlı yayın.
8: Hareket etmişti Galatasaraylı futbolcular. Bir İstanbul turu attılar. O İstanbul turu sırasında neler oldu? Biraz da onlardan bahsedelim aslında. Tabii futbolcuların coşkusu büyüktü, heyecanları büyüktü. Taraftarla bütünleştiler. Mauro Icardi kendisine atılan bütün atkıları boynuna doladı. O mutluluğu onun vücut dilinden, gülümsemesinden anlayabiliyorduk. Tabii Icardi'nin olası gidişi şu anda gündemde olduğu için taraftarlar ona gitme Mauro dediler. Böyle bir pankart açtılar. Hatta futbolcular da katıldı buna. Gitme Mauro çağrısına katıldılar. Özellikle Torreira ve Yunus Akgün de o pankartı açtılar Mauro Icardi için. Alıp ellerine gitme Mauro dediler takım arkadaşlarına. Lucas Torreira ve Yunus Akgün de. Yaşanan güzel karelerden biriydi Galatasaraylılar adına bu. Onun dışında otobüsten bahsedelim. Dominasyon ve her sene sensin şampiyon ibarelerinin yer aldığı bir otobüs ile hareket etti. Galatasaray lise önünden stadyum ekranına geliyor. Kalabalıklar bu arada görüyorsunuz. Çok yoğun bir kalabalık var. Bugün İstanbul'da tabii belki kafileyi etkilemedi eskort eşliğinde olduğu için ama İstanbul trafiğinin de yoğun bir şekilde bu kutlamalardan etkilendiğini söyleyelim. Çok büyük bir katılım var. Sadece stadyumun içinde olanlar değil. Çevresinde de bu coşkuya katılmak, dahil olmak isteyenler vardı. Çünkü bakın farklı noktalardan görüntüler geliyor ekranlarınıza. Beyoğlu'nda da bu coşkuya katılmak isteyenler. Hatta yol boyunca da takıma eşlik edenler vardı. Onu da söyleyelim. Güzel görüntülerden birinden ben de bahsetmek istiyorum. Bakın ekranlara pankartlar da geliyor bu arada görüntülerden. Özellikle Hollandalı yıldız Noah Lang çok kısa sürede takımla bütünleşti. Sadece takımla değil aslında Türkiye ile, Türk kültürüyle de bütünleştiğini söyleyebiliriz Noah Lang'ın. Yine kendisiyle bütünleşen milli içeceğimiz ayranı yine ihmal etmediğini otobüste de söyleyelim Noah Lang'ın da. Tabii tur boyunca futbolcular büyük keyif yaşadılar. İstanbul'un güzel semtlerinden. Rams Park'a doğru hareket ederken yine karşılarına çıkan taraftarla etkileşim içinde oldular. Onlardan uzatılan atkıları geri çevirmediler. Onlarla birlikte şampiyonluğu doyasıya kutladılar. Eminim bunun devamında bakın görüntüler, çok güzel görüntüler geliyor ekranlara. Gündüz bu yolculuk boyunca takım otobüsünün yolculuğu boyunca takip ettik ve bu görüntülerde o yolculuğun bir kısmı, bir detayı onu söyleyelim. Takım şampiyonluk kutlaması için bir İstanbul turu attı diyebiliriz. Taksim'den Rams Park'a, Aslantepe'ye uzanan bir yolculuktu. Bakın Mauro Icardi'nin coşkusu geliyor ekranlarınıza. Barış Alper Yılmaz da orada ekranda meşalelerle birlikte büyük bir coşkuyla şampiyonluğu kutladılar. Yoğun bir ilgi vardı. Tabii bazıları için ilk değil, bazıları için Galatasaray'la ilkti. Onun coşkusu da apayrı. Belki son kez Icardi oradaydı. Bunun verdiği de bir hem burukluk hem yine daha da fazla sevgiseli olduğunu söyleyebiliriz. Ama futbolcuların çok keyifli, mutlu olduğu görüntüler ekranlarınıza geliyor. Dominasyon, her sene sensin şampiyon yazısı yazan, otobüsle birlikte yola çıkan Galatasaray kafilesi, tekrar edelim, şu anda statta. Kutlamalar statta devam edecek. Futbolcular seçtikleri şarkılarla sahaya çıkacaklar. Orada taraftarla buluşacaklar. O şarkılar eşliğinde şampiyonluklarını bireysel olarak da kutlayacaklar. Ve bu coşkuyu stadyumda DJ Suat Ateş Dağlı eşliğinde doyasıya yaşamaya devam edecekler. Daha uzun sürecek bu şampiyonluk kutlaması, akşam boyunca, gece boyunca, onu da belirtelim. Böyleydi Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması yolculuğu, ama daha bitmedi. Dediğimiz gibi sadece İstanbul turunu bitirdi. Turun nihayeti Rams Park oldu. Şu anda Rams Park'ta Galatasaray kafilesi şampiyonluğu stadyum içerisinde taraftarıyla birlikte DJ Suat Ateş Dağlı eşliğinde kutlayacaklar. Şimdi yine Galatasaray'ın şampiyonluğunu konuşmaya devam edeceğiz. Röportajlar vardı şampiyonluğa dair. Yıldızlar neler söyledi? Şampiyonluğun en büyük mimarlarından biri Osimhen'in kulüp televizyonuna yaptığı açıklamalar vardı. Bir onları hatırlayalım şimdi.
7: Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Okan Buruk hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Osimhen, "Okan Buruk egoist bir lider değil, oyuncularına inanıyor ve deneyimli isimlere sorumluluk veriyor. Bu modern futbolda nadir görülen bir özellik. Bana göre Okan Buruk, Fatih Terim'le birlikte Türk futbol tarihinin en iyi iki hocasından biri. Hem oyuncu hem de hoca olarak koyduğu standart muazzam" açıklamasında bulundu. Gelecek sezonun çok daha çetin geçeceğini belirten yıldız oyuncu, "Önümüzdeki sezon daha da zor olacak. Tüm takımlar Galatasaray'a kazanmak istiyorlar. Biz çok daha fazla çalışmaya devam edeceğiz. Daha çok savaşacağız. Önümüzdeki sezonda kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi. Antalya Spor maçındaki gol pozisyonu üzerinden Icardi'nin fedakarlığına değinen Osimhen, "Icardi çok sansasyoneldi Antalya Spor attığımız golde. Zaten yetenekli. İşte bu benim kaptanım" dedim. "Kendisi atacak sandım önce. Kaan'a

0: kupası verdi, ne kadar büyük oyuncu olduğunu gösteriyor. Sonra kutlamaya başladık diye konuştu. Galatasaray'la arasındaki bağı kadersel olarak tanımlayan Osimhen, gelmeden önce cehenneme hoş geldiniz pankartlarını görmüştüm. Burası rakipler için cehennem ama bizim için tam bir cennet. Galatasaray ve Osimhen, Allah bunu kaderimize yazmış diyebilirsiniz. Kariyerimin en mutlu dönemini yaşıyorum. Buranın yeri bende çok ayrı ifadelerini kullandı. Fenerbahçe hakkında da konuşan Nijeryalı Yıldız, karşı taraftaki takıma karşı oynamadan 3-4 gün önceden soyunma odasının ne kadar canlı olduğunu hatırlıyorum. Herkes çok iyi çalışıyordu. Rakibi konuşmuyorduk. Antrenmanda anladım ben bu maç bizim lehimize gidecek diye. Hak ettiğimiz galibiyeti aldık dedi. Liverpool maçında kendisi için yapılan koreografi hakkında konuşan Osimhen, koreografi beklenmedik durumdu. Kimse söylememişti. Sahaya girip gördüğümde çok duygulandım. Annemle çok vaktim olmamıştı. Çok erken vefat etti. Gözlerim doldu. Benim ve kardeşlerim için çok mücadele etti. O mücadelenin keyfini çıkaramadı. Galatasaray taraftarı bana orada inanılmaz bir anı verdi. Ultra Aslan'a çok teşekkür ediyorum. Sadece Ultra Aslan değil, orada emek veren herkese teşekkür ederim. Formayı her giydiğimde kulübüm için ve takımım için mücadele edeceğim. Sevgiyle inşa edilen kulüpte oynadığınızı fark ediyorsunuz şeklinde konuştu.
1: Tabii bir yandan da yeni sezon çalışmaları var Galatasaray'da. Yeni sezonda 10+4 yabancı kuralının devreye girecek olması da Galatasaray'da transfer planlarını etkiledi. Bu durumda Galatasaray Barış Alper değil de Saray'a gelecek olan tekliflere açık.
2: Futbol Federasyonu yeni sezonda yabancı sınırının 10+4 şeklinde olacağını açıkladı. Galatasaray bu kurala göre planlama yapmaya başladı. Singo, Sanchez, Jakobs, Şalai, Lemina, Torreira, Sara, Sané ve Osimhen'in sözleşmeleri devam ediyor. Ve Icardi kalırsa 10 yabancı kontenjanı dolacak.
3: Yunus cezalarını gönderdi. Osimhen var o noktada. Osimhen topla buluştu. Osimhen topla!
2: Mevcut kadroda sadece 2007 doğumlu Niyaga artı 4'ü uygun kriteri taşıyor. Stoper, orta saha, 10 numara, kanat ve yedek forvet arayan Galatasaray'ın 23 yaş üzerinde yabancı transferi için oyuncu satışı yapması gerek. Şampiyonlar Ligi performansını Brezilya milli takımına seçilerek taçlandıran Gabriel Sara için Galatasaray'ın kapısı teklifleri açık. Brezilyalı Yıldız'la Premier Lig ekipleri Aston Villa ve Everton'ın ilgilendiği ifade ediliyor. Sara için 35 milyon euro bonservis belirleyen Galatasaraylı idareciler bu seviyelerde teklif gelmesi durumunda transfere onay vermeyi planlıyor. Gabriel Sara'nın aksine Barış Alper Yılmaz'ın takımda kalması düşünülüyor. Avrupa'dan talipleri olan Barış Alper, yeni yabancı kuralıyla birlikte daha da kıymete bindi. Galatasaray yönetimi astronomik bir teklif gelmediği sürece milli yıldızı satmayacak.
3: Yunus ortaladı. Bir vuruş ve gol! Barış Alper Yılmaz!
1: Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım yönetim kurulu listesini 22 Mayıs'ta açıklayacağını söyledi. Yıldırım, gelecek sene şampiyon olamazsak Fenerbahçe'yi büyük tehlikeler bekliyor dedi.
4: Fenerbahçe'nin bu sene 2026-27 senesinde şampiyon olma mecburiyeti var. Olmazsak çok büyük tehlikeler Fenerbahçe'yi bekliyor, haberiniz olsun. Biz bunu yapacak, yıkacak, şampiyon olacak bir camiayız. Hep beraber hareket edersek. Geçmişte bunları hep gösterdik, yaptık. Çocuklar gelecek. O gelecek, Fenerbahçeli olursan Fenerbahçe'nin de geleceği olur. Hiç çocuk yok, 20 sene, 30, 40 sene sonra Fenerbahçeli de yok demektir. Biz çocukları Fenerbahçeli yapmalıyız. Onun için 2024'te geldim. O gün de şartlar uygundu. Yani biz ekip olarak seçilmiş olsaydık kesin söylüyorum başarı yakalardık. Sakın kimse aklından şunu geçirmesin. Aziz Yıldırım ya başkanlık istiyor, bunun için geliyor. Ben başkanlık falan düşünmüyorum. Başkanlık yaptım, hapse gittim. Onun için

0: Aklımda ille başkan olacağım. Ben böyle bir dert 2018'de seçilemedi. Gitti onun için geliyor başkan oluyor. Bunu söyleyenler de var. Hiçbir zaman kabul etmedim. Ben 2018'de kongreleri o karar verdiler saygılıyız. Bitti. Ama Fenerbahçe bakın 8 sene oldu ben ayrılalı. 8 senedir Fenerbahçe başarılı olamıyor. Yok efendim 99 puan aldık mı? Ya bırakın bunlar. Şampiyon oldunuz mu? 60 puan. Şampiyon bitti. Öyle yani şunları yaptık, şöyle yaptık. E sonuç? Ona bakarsan 9 defa ikinci olmuşuz. Benim zamanımda. İyi mi? Hayır. Şampiyon olmadıktan sonra iyi değil. Biz kavga istemiyoruz. Biz herhangi bir noktada insanlarla savaş açmak istemiyoruz. Ama hakkımızı almaya kalkarlarsa bunu bilsinler. Her türlü savaşı yaparız. Bunun için de yeni bir ekiple geliyoruz. Ayın 22'sinde de bütün bu arkadaşları basın toplantısıyla kamuoyuna açıklayacağız, duyuracağız. Herkes değerli insanlar, sizler de sahip çıkacaksınız. İnanıyorum buna. Onlar da kulübe hizmet edecekler uzun yıllar. Yani öyle bir sene iki sene değil. Ben inanarak geliyorum. İnanmasam gelmem bunu bilin. Ve bu kanı durduracağım. Ne olursa olsun. Hangi şartlarda? Şimdi para şöyle para koyacağız, böyle yapacağız filan. Biz hiçbir zaman para lafı konuşmadık. 20 sene sanki zannediyorlardı ki Fenerbahçe bank var oradan parayı alıp harcıyoruz. Paramız azdı, yoktu. Ama kimse bilmiyordu ama herkes şunu biliyordu. Fenerbahçe ne isterse yapar. Yine biz yapacağız. Oyuncuyu da getireceğiz. Antrenörü de getireceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız. Ama el ele. Sizler destek olmazsanız biz bir şey yapamayız. Bunu bilin. Parçalanmayalım, bölünmeyelim. O trollerden inanmayın. Bir şey varsa bizim ağzımızdan duyarsınız, söyleriz sizlere. Her şey açık olacak, şeffaf olacak. Kaça aldım söyleyeceğim. Kaça sattım söyleyeceğim. Hepsini bileceksiniz. Öyle duyum yok.
1: Biz mevzuz başkanım.
2: Trendyol Süper Lig'de son hafta programına bir bakalım gelin hep birlikte. Bugün 20 Çaykur Rizespor Beşiktaş maçıyla başlayacak hafta. Hemen yarına bakalım. Mısırlı Komutere Fatih Karagümrük Korendon Alanyaspor maçı saat 17'de oynanacak. Samsunspor 20'de Göztepe'yi konuk edecek. Gaziantep Futbol Kulübü de Rams Başakşehir'i ağırlayacak yine saat 20'de. Pazar günü Kayserispor Timosan Konyaspor maçı saat 17'de. 20'de Kasımpaşa Galatasaray hesap.com Antalyaspor Kocaelispor Fenerbahçe İKAS Eyüpspor ve Trabzonspor Natura Dünyası Gençler Birliği karşılaşmaları var. Son haftanın programı bu şekildeydi. Şimdi hafta bugünkü maçla başlıyor dedik. Rize Spor Beşiktaş maçıyla sizi Rize'ye götürelim. Selman Kutlu bizi bekliyor. Maça dair notları kendisinden dinleyeceğiz.
3: Evet Melike Çelik, teşekkür ederim. Öncelikle iyi yayınlar. Rize'de yağmurlu ve soğuk bir hava var. Öncelikle bunu belirtelim. Karşılaşmaya yaklaşık 45 dakikalık bir süre kaldı. 11'lerde belli oldu. Aslında gün boyu verdiğimiz muhtemel 11'ler sahaya çıktı ama sadece Beşiktaş'ta bir değişiklik var. 20.00'da başlayacak karşılaşma. Federasyon Merkez Hakem Kurulu daha önce iki bayan hakemi bu haftaki karşılaştırmalara atılmıştı. Bugün Çaykur Rizespor Beşiktaş maçını Asen Albayrak yönetecek. Yardımlıklarını Anıl Usta ve Murat Şener yapacak. 11'lere gelecek olursak Çaykur Rizespor Fofana, Mitat, Mosçi, Samet Hoyer geri dörtlüsüyle başlıyor. Orta sahada Taylan ve Olovay'ın yer alacak. Üçlü bir ofansif orta saha var. Mebude, Laci, Mihayla ve forvet hattına da Alisov yer alacak. Beşiktaş'ta ise eksikler var. Kadroya 4 isim alınmamıştı. Rasitça, Kartal Yılmaz ve özel izin alan Udokai kadroda yer almıyor ve aynı zamanda forvet de Hoon'un da Rize'ye sakatlık riski nedeniyle getirmediğini belirtelim. Kalede Ersin'le başlayacak Beşiktaş. Yasin, Emirhan, Agbadu, Murillo. Önlerinde hemen Endidi oynayacak. Elbiratore, Orkun, Aslani, Cengiz ve forvet hattında Mustafa Hekimoğlu'nu bekliyoruz. Rize Spor bugün 21 yıl sonra Beşiktaş'ı yenmeyi hedefleniyor kendi sahasında. 5 maçtır kendi sahasında kaybetmiyor. Beşiktaş'ın da 10 maçtır Rize'de galip geldiğini belirtelim. Tabii ki karşılaşma sonrasında önemli gelişmeler de yaşanabilir. Özellikle Sergen Yalçın'la Serdar Adalı'nın maçın sonucundan bağımsız olarak İstanbul'da bir araya gelip tamam ya da devam kararı vereceği,

0: Devam kararı çıkarsa da bu toplantıda gelen veya gidebilecek oyuncular üstünde tartışılacağı belirtiyor. Özellikle yönetimin Sergen'e teknik heyetine takviye yapma yönünde ya da değişiklik yapma yönünde teklifler sunacağı aldığımız bilgiler arasında. Rize Spor açısındansa 6 Haziran'da kongre kararı aldı. 4 yıldır Rize Spor'un başında olan İbrahim Turgut görevden ayrılma kararı aldı ve taraftara bir veda mesajı yayınlamıştı. Ve onun da bugün son maçı olacak. Futbolcular ona bir armağan hediye etmek istiyorlar. Hem Beşiktaş'ı 21 yıl sonra kazanmak amacıyla maça yoğun bir ilgi var diyebiliriz. Hava soğuk, yağmurlu ama Çaykur Rizespor yönetimi biletleri 53 TL'den satışa sundu. Hem deplasman tribünü hem de Rizespor taraftarı. Onun için şu anda havanın yağmurlu olmasına rağmen yoğun bir taraftar gelişi var şu anda. Maça kısa bir süre kaldı. Beşiktaş tribünlerinde taraftarlar yerlerini alacak. Biz gelişmeler oldukça özellikle maç sonu sıcak gelişmeler olabilir. Bunları sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü Rize'den size bırakalım. Melike Çelik.
1: Selman Kutlu'ya teşekkür ediyoruz. Şimdi Süper Lig'de şampiyon belli ama gol krallığı yarışında kazanan henüz belli değil. Zirvede 22 golle Trabzonsporlu Paul Onuachu var ama onu sadece bir gol geriden Şomrodov takip ediyor.
2: Paul Onuachu başarılı sezonunu gol kralı olarak tamamlayabilecek mi? Trendyol Süper Lig'in son haftasında Natura Dünyası Gençler Birliği'ni konuk edecek Trabzonspor'da 22 golle gol krallığı yarışında ilk sırada bulunan Paul Onuachu yerini koruması halinde kulüp tarihinde bu başarıyı elde eden 6. oyuncu olacak. Attığı gollerle Bordo Mavili takıma önemli katkı sağlayan oyuncu son haftalarda suskun bir dönem geçiriyor. Trabzonspor'un golcüsü, Bordo Mavili takımın ligin 28. haftasında sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından gol kaydedemedi. 5 haftadır gol atamayan Nijeryalı forveti 21 golle Rams Başakşehir'den Eldor Şomurodov takip ediyor. Eldor! Yeah! Yıldız santrforun amacı Şota Arveladze ve Alexander Sørloth'tan sonra Bordo Mavili formayla gol krallığı elde eden 3. yabancı futbolcu olmak. Ligde 33 maçta 61 kez rakip fileleri havalandıran Karadeniz ekibinde Onuachu gol yükünü çekti. Trabzonspor Onuachu'nun gol attığı 18 karşılaşmada 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 43 puanı hanesine yazdırdı.
1: Evet, gol kralı Trabzonspor'dan çıkabilir ama sadece bu değil. Trabzonspor'daki futbolcuların performans yükselişine bakacağız bir de. Fatih Tekke yönetiminde sadece yabancılar değil, özellikle gençlerde de büyük etkisi olduğu göze çarpıyor.
3: Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin ortaya koyduğu başarı dikkat çekiyor. Kadrosundaki birçok ismin çıkışa geçmesini sağlayan ve kariyerine değer katan Tekke bu çalışmalarının karşılığını alıyor.
4: Oğuzhan kullanıyor yine serbest vuruşu. Yine paslaşarak kullanıldı. Muçi'ye hemen. Muçi rakibinin üstüne gitti. Muçi kaleyi düşündü. Harika bir gol! Mükemmel bir gol!
3: Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Ernest Muçi Tekke'yle 15 gol 9 asiste geldi. Kariyerinin en iyi sezonunu geçirdi. Benzer şekilde Fenerbahçe'den ayrılan Ozan Tufan Trabzonspor'da Fatih Tekke'yle hayat buldu. Yakaladığı çıkışla milli takım yolunda önemli adaylardan oldu. Gaziantep'ten gelen Mustafa Eski Ellaç da Bordo Mavili takımda önemli bir joker oldu.
5: Ernest Muçi, Mustafa Eskellaç önünü aldı. Mustafa şut şansı. Mustafa! Gol!
3: Fatih Tekke genç oyuncularına da değer kattı. 19 yaşındaki Christo Lai ve 22 yaşındaki Felipe Augusto performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekti.
5: Muçi orta geldi. Kafa vuruşu topu alarda gol! Felipe Augusto ile Trabzonspor öne geçiyor.
3: Çok güvendiği 24 yaşındaki Boşuari ve ara transferde gelen 22 yaşındaki Chibuke Vivu ise potansiyellerini göstermeye başladı. Yaşadığı sakatlığa kadar Trabzonspor'un vazgeçilmez isimlerinden olan Arsenio

0: Atagov, Fatih Tekke'ye çıkışa geçen bir başka isim oldu. 24 yaşındaki Ukraynalı stoper performansıyla Avrupa'nın önemli liglerinden birçok takımın transfer listesine girdi. Teknik direktör Fatih Tekke kadrosundaki bir diğer genç yıldız Wagner Pinya'yı kazanmasını bildi. 23 yaşındaki sağ bek bu sezon tüm resmi maçlar baz alındığında 8 asist yaptı. Başarılı teknik adam kadrosunda yer alan deneyimli isimlerden de yüksek seviyede fayda almayı bildi.
1: Trendyol Süper Lig'de alt lige düşecek olan son takım da son hafta belli oluyor. 4 takım düşmeme mücadelesi veriyor. Gelin detaylara bakalım.
2: Süper Lig'de 34. hafta ligde kalma yarışının heyecanına sahne olacak.
3: Niang cezalan içinde. Niang çekti sahana. Niang vurdu, attı golü. Niang!
2: Eyüpspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Antalyaspor son haftaya düşme ihtimaliyle giriyor. Puan olarak en gerideki takım Antalyaspor. Akdeniz ekibi haftaya 16. sırada 29 puanla girecek. Sami Uğurlu'nun öğrencileri ligde kalmak için kazanmak zorunda. Safuri yerden oynadı. Johan boli vurdu topu ağlarda. Kırmızı beyazlılar kazandığı takdirde Gençlerbirliği'nin kazanamadığı veya Kasımpaşa ile Eyüpspor'un mağlup olduğu senaryolarda ligde kalacak. Rakiplerine karşı oynadığı maçlarda büyük üstünlük kuran Antalyaspor, ikili, üçlü ve dörtlü averaj ihtimallerinin hepsinde avantajlı pozisyonda. Eğer sezon bittiğinde 4 takım da aynı puanda yer alırsa ligden düşen ekip Kasımpaşa olacak. Üçlü averaj ihtimali ise biraz daha karmaşık. 3 ihtimalin söz konusu olduğu üçlü averaj senaryolarının ikisinde Eyüpspor, birinde ise Kasımpaşa ligden düşecek. Antalyaspor'un kazandığı, Gençlerbirliği'nin puan aldığı senaryoda Eyüpspor kaybederse Süper Lig'e veda edecek. Eflatun Sarılılar son hafta puan aldığı takdirde hiçbir sonuca bakmaksızın yola devam edecek. Bu durumda Antalyaspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği'nin oluşturacağı üçlü averajdaysa Kasımpaşa ligden düşen son takım olacak. Eyüpspor'sa girdiği tüm üçlü averajlar durumunda lige veda edecek. Ligin son haftasında Antalyaspor Kocaelispor'u konuk edecek. Eyüpspor Fenerbahçe'ye konuk olacak. Kasımpaşa Galatasaray'ı ağırlayacak. Gençlerbirliği ise Trabzonspor'la deplasmanda oynayacak.
1: Şimdi La Liga'ya uzanıyoruz. Real Madrid Real Oviedo karşılaşmasının özetini izleyeceğiz.
4: La Liga'da Real Madrid adına zor bir sezonun veda turları Bernabeu'da ilk düdük geliyor.
5: Değişti Arbeloa.
4: Paslaşarak kullanıldı geriye. Kaleye mi? Alexander-Arnold! Dışarıya gidiyor top. Uzaktan çok güzel deneme, güzel yokladı Trent Alexander-Arnold. Direkten dışarıya gibi gözüktü ama hiç yanağlara. O kadar sert ki. Thiago yaptı ortasını arka tarafa. Çayra kontrol. Çayra bıraktı. Vinyas top sekti. Şut dışarıya. Büyük fırsat. Bir de penaltı beklentisi var. Oviedo cephesinin. Gelmeyin diyor maçın hakemi. Böyle çıkıyor Oviedo. Çok eksik yakalandı Real Madrid. Thiago Fernandez. Bekini oynamadı. İçeriye doğru çekti. Ortası çok güzel Çayra'ya. Çayra.
6: Ofsayttan kaçmış sanki.
4: Vinyas. Vidal dışarıya ama bakalım vardan bir uyarı gelecek mi?
5: Geçmedi top.
4: Şimdi Gonzalo döndü. Gonzalo! Golü buluyor Real Madrid. Ön alan baskısı. Kazanılan top. Gol Gonzalo. İlk yarı sonunda Madrid'de gol geliyor. Bellingham'la geliyor Real Madrid. Önünde Mbappe var. En sağda Maslan. Topu geçmedi top. Aldı Mbappe. Müthiş bir ultu var Bernabeu'da. Mbappe dışarıya gönderdi. Mbappe tekte. Bellingham. Bellingham attı çalımını. Açı aradı Jude Bellingham. İkinci gol. Jude Bellingham ikinci yarıda oyuna girdi. Mbappe'nin asistinde golü atıyor. Son 10 dakikalık bölüme girilirken Jude Bellingham sahnede, Real Madrid 2-0 önde.

0: Şimdi Vinicius önünde hareket alanı var. Eric Bailly onu karşılıyor. Aradan Mbappe'ye. Kaleci biraz önde yakalandı. Mbappe açı arayacak. Mbappe bulamadı çerçeveyi. Girdikten sonra hayli hareketli Mbappe ama ve bitirdi. Değişikliklere rağmen uzatmadı. Double dose. Madrid'de Real Madrid 2, Real Oviedo 0.
1: Kylian Mbappe ile Real Madrid taraftarı arasındaki gerilim devam ediyor. Oyuna girerken yine tepki aldı. Aldı tepkilerle ilgili de Mbappe'den bir açıklama geldi.
2: Real Madrid'de kriz devam ediyor. Eflatun beyazlılar olaylı geçen haftaların ardından ilk kez taraftarı önüne çıktı. Real Oviedo karşısında sahadan 2-0 galip ayrılan Real Madrid'de geceye damga vuran olay Kylian Mbappe'nin protesto edilmesi oldu. Fransız yıldız sahaya çıktığı andan itibaren yoğun bir şekilde ıslıklandı. Maçın bitimiyle Mbappe tüm bu olayların ardından ilk kez mikrofonların karşısına çıktı. Mbappe tatile çıkması üzerine sorulan soruya, "İtalya'da olmak için kulüpten izin aldım. Ayrıca İspanya'dan ayrılan tek oyuncu da ben değilim. Kimse İtalya'da ne yaptığımı bilmiyor. Kendimi nasıl tedavi ettiğimi bilmiyor. Tek hatam bu sezon takımımla şampiyonluklar kazanamamak" yanıtını verdi. Taraftarın gösterdiği tepkiler üzerine gelen soruya ise, "Kazanmadığımız zaman insanların yuhalamak için oyuncu seçmesi normal. Dünyadaki her kulüpte böyle şeyler oluyor. Bu özel bir durum değil, bunu kabul etmeliyiz" dedi. Yıldız forvetin maç sonundaki en çarpıcı yorumuysa ilk 11'de yer almaması üzerine oldu. Alvaro Arbeloa'ya sitem eden Mbappe, "Neden ilk 11'de başlamadığımı bilmiyorum. Kendimi hazır hissediyorum. Ancak teknik adam bana takımdaki 4. forvet olduğumu söyledi. Ona saygı duymak zorundayım" açıklamasını yaptı. Maç sonunda oyuncusunun açıklamasına yanıt veren Arbeloa ise, "Böyle bir şey söylemedim. Sanırım beni yanlış anladı. Zaten elimde 4 forvet bile yok. Keşke olsaydı. Sonuç olarak Real Madrid'in teknik direktörü benim. İsimleri ne olursa olsun kimin oynayacağına yalnızca ben karar veririm" sözleriyle kendisini savundu. Fransız yıldızın sakatlığı dolayısıyla forma giymediği dönemde kız arkadaşıyla tatile çıkması İspanyol basını tarafından tartışılmıştı. Ardından takım içinde kavgaların yaşandığı gün tesislerden gülerek ayrılan 27 yaşındaki forvete taraftarın tepkisi çığ gibi büyüdü. Real Madrid taraftarları Mbappe'nin takımdan gönderilmesi için 40 milyon imza topladı. Bu sezon 42 maçta 41 gol, 7 asistlik performans sergileyen yıldız oyuncu bu performansa rağmen tepkilerden kurtulamadı.
1: La Liga'da kümede kalma mücadelesi tarihe geçecek nitelikte gerçekten. Tam 12 takım La Liga'da kalmak için mücadele ediyor.
3: La Liga'da şampiyon belli olsa da düşme hattındaki yarış büyük heyecana sahne olacak. Bitime 2 hafta kala 12 takım kümede kalma mücadelesi veriyor. Orta sıralarla küme düşme hattı arasında puan farkının birbirine yakın olması az rastlanan bir rekabeti beraberinde getiriyor. Ligin 8.si ile 19.su arasında sadece 6 puan fark bulunuyor. 45 puanla 8. sırada yer alan ve Copa del Rey'i kazanarak Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Real Sociedad, matematiksel olarak küme düşme tehlikesini henüz atlatamadı. Ligin 9. sırasındaki Athletic Bilbao ve 10. Rayo Vallecano 44'er puana sahipken 11. Valencia ile 12. Sevilla 43'er puan topladı. Sıralamada 13. Osasuna ve 14. Espanyol 42'şer, 15. Girona ile 16. Alaves 40'ar puana ulaştı. 17. Elche, 18. Real Mallorca ve 19. Levante ise 39'ar puanla düşme potasına en yakın ekipler arasında yer alıyor. Sadece Real Oviedo'nun ligden düşmesi kesinleşti. İspanya'da alt lige düşecek son iki takımsa kalan iki haftada belli olacak. La Liga'nın 37. haftasında tüm maçlar pazar günü oynanacak. Sadece bu maçlardan Barcelona-Real Betis mücadelesi 22.15'te başlayacak. Diğer karşılaşmaların başlangıç saati ise 20. La Liga'da 37. hafta maçlarının programı şöyle. Athletic Bilbao-Celta Vigo, Real Oviedo.

0: Alaves, Real Sociedad Valencia, Atletico Madrid Girona, Elche Getafe, Osasuna Espanyol, Rayo Vallecano Villarreal, Sevilla Real Madrid, Levante Real Mallorca, Barcelona Real Betis.
1: Yaz transfer döneminde boşa çıkacak olan yıldızlardan biri Bernardo Silva adı. Türk takımlarıyla da anılıyor biliyorsunuz ki. Kendisi olası transferiyle ilgili tercihlerinin ne yönde olacağıyla ilgili açıklama yaptı.
0: Avrupa futbolunun en fonksiyonel isimlerinden Bernardo Silva bu yaz Manchester City'den ayrılacak. Boşa çıkacak yıldız futbolcu şimdiden birçok büyük kulübün radarına girmiş durumda. 31 yaşındaki orta saha geleceği ve yapacağı seçimle ilgili ilk kez net açıklamalarda bulundu. Kararını Dünya Kupası başlamadan vermek istediğini belirten Bernardo Silva, "Hala rekabetçi hissettirecek, en üst seviyede oynayabileceğim ve ailemin mutlu olacağı bir yer bulmak istiyorum. Kızım 3 yaşına giriyor ve eşim yeniden hamile. Yani Ekim ayında ikinci çocuğumuz olacak. Aklımda bir fikir ve bir tercih var ama ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı. Manchester City'de 9. sezonunu geçiren ve 6 lig, 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan tecrübeli futbolcu, bu sezon mavi beyazlılarla 50 maçta forma giydi ve 3 gol 5 asistlik performans sergiledi. Bernardo Silva'nın aynı zamanda Haziran ayında başlayacak 2026 Dünya Kupası'nda Portekiz'in en önemli kozlarından olması bekleniyor.
1: İskoçya Ligi ekiplerinden Hearts 66 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek üzere. Takıma Celtic karşısında 1 puan şampiyonluk için yetecek.
0: İskoçya Ligi'nde son hafta heyecanı futbol severleri bekliyor. Son haftaya büyük bir sürprizle lider giren Hearts FC 1 puan arkasındaki Celtic'le karşı karşıya gelecek. Kazananın şampiyon olacağı maçta beraberlik halinde Edinburgh ekibi şampiyon olacak. Tarihinde 4 kez ligi zirvede tamamlayan mor beyazlılar 66 yıldır şampiyonluğa hasret. İskoçya Ligi'nde Rangers Celtic dominasyonundan önce şampiyon olan son teknik adam 1984-85 sezonunda Aberdeen'le Alex Ferguson'dı. Lige 2011'den sonra ambargo koyan Celtic son 14 sezonda şampiyonluğu yalnızca bir kez ıskaladı. İki takımın karşı karşıya geleceği şampiyonluk maçı Glasgow'da Celtic Park'ta oynanacak.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası finalinin devre arasında Shakira ve Madonna sahne alacak.
2: Dünya Kupası finalinin devre arasında büyük bir şov yapılacak. FIFA'nın açıklamasında New Jersey kentindeki MetLife Stadında 19 Temmuz'da oynanacak finalin devre arası gösterisinde Madonna, Shakira ve BTS'in performans sergileyeceği belirtildi. Dünya Kupası finalinde ilk kez gerçekleştirilecek devre arası gösterisini Coldplay'in solisti Chris Martin'in hazırlayacağı ifade edildi. Nesillerdir dünyanın dört bir yanındaki çocuklara neşeli öğrenme deneyimi sunan Susam Sokağı ve Muppet Show karakterleri de gösterinin bir parçası olacak. Devre arası gösterisinin geliri bütün dünyadaki çocukların kaliteli eğitime ve futbol fırsatlarına erişimini genişletmeyi amaçlayan ve 100 milyon dolar toplamayı hedefleyen FIFA Küresel Vatandaşlık Eğitim Fonu'na aktarılacak. FIFA Başkanı Gianni Infantino konuyla ilgili, "Madonna, Shakira ve BTS müzikleriyle sınırları ve nesilleri aşan küresel ikonlar. Coldplay'den Chris Martin'in küratörlüğünü üstlendiği ilk FIFA Dünya Kupası finali devre arası gösterisinde onları ağırlamaktan gurur duyuyoruz," dedi.
1: Geçiyoruz basketbola. Fenerbahçe Beko EuroLeague Final Four öncesi Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki Fenerbahçe Basketbol Müzesi'nde medya günü düzenledi.
3: 3 sene üst üste oldu sanıyorum. Son 11 senede 8. kez oldu. Bu Fenerbahçe Basketbol Şubesi'nin gerçekten Türk sporunda öncülük yaptığının bence en net göstergesi. Bu bakımdan tekrardan Final Four'da olduğumuz için çok mutluyuz, gururluyuz. Bütün ekibe sizlerin huzurunda tekrardan teşekkür etmek istiyorum.
4: And let's see if we can go over there and

0: do a good job.
1: Tabii ki heyecanlı ve mutluyuz. Şu an önümüzde takımımızı en iyi şekilde hazırlayarak oraya gidip elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmak olacak. Kesinlikle birinci sırada bitirmiş sezonu ve büyük favori olan bir takımla oynayacağız. Biz kendi adımıza doğru mantaliteyle fiziksel olarak hazır olmayı hedefleyeceğiz ve bunu yapabildiğimiz zaman herkesi yenebileceğimizi biliyoruz. Ama Olympiakos'un da aynen bu şekilde düşündüğünden eminim. Açıkçası atmosferin çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Final Four'un birinci kuralı oraya gittiğinizde atmosferden, otelden, medyadan, tüm detaylardan etkilenmemek ve dikkatinizi koruyarak fiziksel olarak orada en iyi seviyede olmanıza çalışmak, olmanızı sağlamak olacak. Kesinlikle çok zor bir Final Four olacak zaten her zaman olduğu gibi.
2: Gerçekten. Kulüp olarak, basketbol şubesi olarak büyük bir başarı imza attık ama tabii ki daha işimiz bitmedi. Oraya gidip kupayı da kazanmak istiyoruz. Ama en önemlisi buradan en iyi şekilde, en hazır şekilde oraya gitmek ve ilk maçımız olan Olympiakos'a karşı iyi bir maç sergileyip inşallah finale kalıp da buraya tekrardan müzemize kupayı tekrar getirmek çok istiyoruz. İnşallah bize nasip olur.
3: Go all the way as we are trying to do all season long.
1: Kesinlikle koçun da söylediği gibi aslında büyük bir sonuca ulaştık ama bununla yetinmemeliyiz. Yapacağımız, yapmamız gereken daha fazla, daha çok şey var. Şimdi en iyi şekilde hazırlanmalıyız ve bütün sezon boyunca hedeflediğimiz şeyin peşinden koşmalıyız.
4: To go to the Final Four in December, getting suits fitted for this moment, it's an expectation and it's two games that we need to win.
1: Aslında bütün sezon beklenti, amacımız Final Four'a ulaşmaktı, Atina'ya ulaşmaktı. Bu kulüpte beklentiler bu şekilde, hazırlıklar buna göre yapılıyor. Takım elbiseler Aralık ayında hazırlanıyor. Biz de bu noktaya ulaştık. Şimdi önümüzde hedefimize ulaşmak için kazanmamız gereken iki karşılaşma daha var.
5: Gerçekten yani üçüncü kez Final Four'a gidiyoruz ve muhteşem bir başarı olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar alışkanlık halini getiriyor olsak da yani her hikayesinin yeni bir tadı var ve gerçekten tekrardan Atina'ya gidiyor olmamız beni inanılmaz mutlu etti ve aynı zamanda daha çok hırslandırdı çünkü yani ne kadar mutlu olsak da işler burada bitmedi ve yapmamız gereken en önemli işi var. İki maçı alıp o kupayı tekrar kaldırmak yani.
6: It's definitely something that I expected, you know, especially coming to a club like Fener. So, you know, just kudos to our team for getting her.
1: Evet, tabii ki harika bir başarı bizim için, benim için ama işimiz daha bitmedi. Önümüzde kazanmamız gereken iki karşılaşma daha var ama Final Four'a kalmayı eğer böyle bir takımda oynuyorsanız bekliyor ve hedefliyorsunuz.
7: Voleybola geçiyoruz şimdi. Sev Şampiyonlar Ligi'nde de dörtlü finaller başlıyor.
8: Sev Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde dörtlü final heyecanı yaşanacak. İtalya'daki organizasyonda Ziraat Bankart voleybol takımı da mücadele edecek. Yarı finalin ilk seansında İtalya temsilcisi Monini Perugia ile Polonya temsilcisi Project Warszawa 18'de karşı karşıya gelecek. İkinci maçta ise saatler 21.30 gösterdiğinde temsilcimiz Ziraat Bankart yine Polonya ekibi Warta Zawierci ile final için mücadele edecek. Final ise pazar günü 21.30'da oynanacak. Ziraat Bankart daha önce şampiyonluk yaşayamadığımız Sev Şampiyonlar Ligi'nde bir ilkin peşinde. Turnuva tarihinde ise en önemli başarımız 2013-14 sezonunda gelmişti. O sezon Halkbank final oynamayı başarmıştı.
7: Şimdi de tenise geçiyoruz. Roma Açık Tenis Turnuvası tek kadınlarda finalde Coco Gauff ve Elina Svitolina karşı karşıya gelecek.
9: Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlar finalinin adı belli oldu. İtalya'nın başkentinde toprak kortta düzenlenen WTA 1000 düzeyindeki turnuvaya yarı final mücadeleleriyle devam edildi. İlk yarı final maçında 3 numaralı seri başı Birleşik Amerikalı Coco Gauff, turnuvanın 3. turunda 1 numaralı seri başı Belaruslu Arina Sabalenka'yı eleyerek sürpriz yapan 26 numaralı seri başı Rumen Sorana Cristea ile karşılaştı. Cristea'yı 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup eden Gauff finale yükseldi. Üst üste ikinci kez Roma'da finale çıkan

0: haberle birlikte ana haber bültenini noktalıyoruz. Trendyol Süper Lig'de son haftadayız. Son haftanın ilk maçı bu akşam Çaykur Rizespor Beşiktaş arasında oynanacak. Maç sırasında scoreboard programı ekranlarınıza gelecek. Maç sonrası yine bütün gelişmeler Aspor ekranlarında olacak. Bizden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.
1: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Bir reklam.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
6: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
7: aşkına. Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den.

0: Geleneksel Bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL Bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankkart Mobil'den, Bankkart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankkart, seni düşünür o.
1: Spor Radyo. Reklam.
2: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine, her 3 mili 1 statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
5: aşkına. Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
6: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz
0: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
5: Fiber hızında hep edin. Havada kanada çekerim.
6: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı...

0: Leri besliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
1: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: İlk görüşte aşk deyince...
6: Babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
7: aşkına. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
8: Ben QNB'ye geçiyorum.
9: Reklam. A-Spor Radyo.
10: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
11: Türkiye Sigorta, gücü adında.
12: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın.
13: Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli. 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
15: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
16: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
17: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: tarafımız A Spor Radyo.
1: Ben Koray Baloğlu. Bugün Yusuf Tokaç ve Ahmet Akçan'la birlikteyiz. Değişik bir skorboard. Alışılagelmiş skorboardun dışında bir kişi daha fazlayız. Normalde birebir yayın oluyordu biliyorsunuz. Bugün artı birimiz var. O da Galatasaray şampiyonluk kontenjanıyla birlikte. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Kontenjandan ben de görev aldım. Ama paylaşımcılık her zaman güzeldir. Yani hem Beşiktaş'ın bugün keyifli tempolu geçmesini beklediğim maçını paylaşacağız. Hem de Galatasaray'ın hak ettiği şampiyonluk kutlamalarını, alacağı kupayı paylaşacağız. Darısı bütün takımlarımızın başına. Madem Beşiktaş oynuyor,
1: evet,
2: temenni ediyorum onlar da yakın bir zamanda bu kutlamaları yapsınlar.
3: İnşallah hocam.
1: Yusuf Tokaç da bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Şimdi bir yandan gözümüz tabii ki Çaykur Rizespor Beşiktaş maçında olacak. Süper Lig'de sezonu noktalıyoruz artık. Final haftasının açılış maçında Çaykur Rizespor Beşiktaş'ı misafir ediyor. Karşılaşma başladı. Birinci dakika tamamlandı. İkinci dakikanın içindeyiz. Beşiktaş tehlikeli bir pozisyon yakalıyor. Murillo ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya. Fofana zamanında kalesini terk etti ve topu aldı. Murillo'nun net ve sağlıklı bir şut çekmesine imkan tanımadı. Bir diğer yandan Rams Park'ta Ali Samiyen Spor Kompleksi'nde Galatasaray taraftarı şampiyonluğu kutluyor. Günün erken saatlerinde başladı. Galatasaray Lisesi'nden üstü açık bir otobüste futbolcular evine Rams Park'a ulaştılar. İçeri girdiler. Stat dolu şu anda. Işık gösterileri bir yandan. Ufak ufak ambiyans orada ısınıyor. Onu da söyleyelim. Yine orada da böyle farklı etkinlikler olduğunda yine bir örnek veriyorum. Drone show olursa şahit, evet, vesaire. Onları da ekrana getireceğimizi söyleyelim. Şimdi hemen karşılaşmada 11'lere aktararak başlayalım. Maçta bir yandan oynanıyor. Bu maçın anlam ve önemiyle ilgili sizden önce bir cümle alayım. 11'leri bence öyle sayalım. İlk saymamız gereken isim bugün karşılaşmanın hakemi Asen Albayrak. Bir kadın hakem bu karşılaşmayı yönetiyor. Bu sezon daha önce 1. Lig'de de yine düdük çalmıştı. Ayrıca bu hafta Kayseri-Konya maçında da Melek Dakan görev yapacak. Bu karşılaşmada Asen Hoca'yı izleyeceğiz. Bu seviyede onun da kariyerinde ilk maç, ilk onu maçı söyleyelim. Bu arada Beşiktaş sağ kanattan geliyor şimdi. Cengiz ceza sahasına girdi. Arka direğe doğru ortasını yaptı. Herkes aşağı top taca çıkıyor. Asen Albayrak, bu atamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Oradan başlayalım.
2: Şimdi bende kadın erkek hep eşitti. Hatta bazı kadınlar pozitif ayrımcılıktan rahatsızlık bile duyuyorlar.
1: Doğru.
2: Ben hep o gözle gördüm onları. Ama bir gerçek şu, Asen'in hoca açıklandığı andan itibaren çok büyük bir destek aldı.

0: Bu bana çok büyük keyif verdi. Yani bugün de iyi bir maç yöneteceğine eminim. Hatta stat'taki taraftarlar, futbolcular, saha içinde teknik adamlar da Hasan Hoca'ya ayrı destek verecektir.
1: Bu destekle ilgili bir şey söyleyeceğim
0: hocam. Bir dilekte bulunabileceksem Hasan Hoca'ya bugün verilen destek sezon boyunca bütün hakemlerimize verilsin. Bu benim temennim. Beşiktaş'ta oyuna biraz daha etkili, daha iyi hakim başladı. Onu da biraz sonra değerli.
2: Evet, bu arada ceza sahası içine doğru Mourinho girmeye çalıştı. Savunma uzaklaştırıyor. Top yeniden Beşiktaş'ta. Orkun merkezde pasını verdi. Şimdi geri almak isterken top kayıbı geliyor. Çaykur Rizespor çıkmaya çalışıyor. Yerde kalan bir isim var. Asen Albayrak. Devam et dedi. Sov gülüyor orada tabii ki.
1: Bir şey diyemiyorlar şimdi.
2: Tabii.
0: İtiraz yok.
1: İtiraz edemiyorlar şu an.
2: Siz nasıl değerlendiriyorsunuz atamayı? Oradan başlayalım. 11'leri sayacağım.
1: Atamayla ilgili eskiden bir anı geldi hocam aklıma. Onu anlatayım, evet. Koray.
2: Tabii. Lütfen.
1: 98-99 yılında Beşiktaş'tan kiralık gittiğim dönemde Sakaryaspor'da Şenol Hoca'ydı hocamız. Sonradan gitti. Giray Bulak geldi. Şenol Güneş. Hı-hı. Sonra evet. Giray Hoca geldi. Son maçlara doğru Lale Hoca geldi. Lale Orta. Aman dedi çocuklar, çok dikkat edin. Yani kadın hakem ağzınızdan çıkana çok dikkat edin.
2: Evet.
1: Tabii biz saha içinde çok dikkat ediyoruz ama bu sefer hocayı tutamadık. Hoca içeri kadar girdi, sahaya kadar. Kenardan artık çıldırdı verdiği kararlarda falan. İlk başta biz elimizden geldiğince şey yaptık, evet. Ama kenardan bazen de tutmak gerekiyor. O zaman biliyorsun hocam, yerli hocalarımız çoktu, evet, her
0: doğru.
1: tarafta.
0: Doğru.
1: Biz elimizden geldiğini yaptık ama Giray Hoca'yı kart mı görmüştü, kırmızı kart, hatırlamıyorum o zaman ama. Bize sakın kart görmeyin demişti herhalde, kendi kart görmüştü o zaman.
2: Şimdi ama... korneri kazandı bu arada maçtaki Çaykur Rizespor. Mithat Pala topu taşıdı. Yasin ayak koydu. Bu kornerden sonra bir ara vereceğiz. Onu söyleyelim. Yönetmenimiz Güven'e de birazcık daha süre rica edeyim. O sırada hemen pozisyonu da aktarmaya çalışalım. Mithat da transferde adı çok anılıyor diğer takımlarla da. Şimdi bir yandan Kazım Laçi köşe vuruşunu kullanmak için yerini aldı. 6. dakikanın içerisindeyiz. Çaykur Rizespor 0, Beşiktaş 0. Ceza sahası içi kalabalık. Laçi ortayı yapıyor. Beşiktaş savunması kafayla karşıladı. Uzaklardan bir vuruş. Oo. Direğe çarpıp dışarı gidiyor. Höyer'le gole yaklaştı. Çaykur Rizespor top direğe çarpıp dışarı gitti. Bu etkili pozisyonun ardından hemen kısa bir ara rica ediyoruz. Birazdan burada olacağız.
3: Sporun radyosu A Spor Radyo.

buradayız. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Trabzonspor Radyo.
1: Ali Savun ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçiyor. Şimdi ev sahibi takım. Zaten 20. dakikaya girdik. 2 dakika önce tam biz reklama girmeden Ali Sow'la birlikte golü buldu. Daha önce de Ali Sow'la birlikte yine çok net bir fırsatı vardı. Onu değerlendirememişti Çaykur Rizespor. Golcü futbolcu bu kez affetmedi. Orkun şimdi sol tarafa verdi. Beşiktaş adına tehlikeli bir atak olabilir mi? Elbilal Ture ceza sahası çizgisine doğru pası verdi. Tekrar Orkun uzaktan vuruş. Savunmaya çarpan top dışarı çıkıyor. Beşiktaş sol kanattan köşe vuruşunu kullanacak. Orkun Kökçü ile birlikte siyah beyazlar 1-0 geriye düştü. Aslında biz yani aradayken sadece Rizespor daha çok pozisyon bulan taraftı.
2: İlk 7-8 dakika hocayla da konuştuk. İlk 7-8 dakikanın haricinde zaten Rizespor'da top genelde. O 13. dakika bir sarı kart Agbodo'nun görmesi vardı. Onun haricinde bir pozisyonları oldu. Bir pozisyon daha net bir pozisyonları vardı.
1: Köşe vuruşunu kullandı. Bu arada Beşiktaş Orkun direkt kaleye doğru gönderdi. Kaleci yumrukladı ve uzaklaştırıyor. Savunma Orkun bunları deniyor. En son hatırladığım Konya Spor Kupa maçında, yarı final maçında yine böyle bir denemesi vardı. Hatırlarsanız orada da Bahadır gole izin vermemişti. Şimdi top Çaykur Rizespor'lu oyuncularda, hızlı bir atak olabilir. Ali Sow bekletmeden ters tarafa oynamak istedi ki oraya doğru top atabilse takım arkadaşı bomboş kalacaktı ama Beşiktaş savunması burada başarılı.
2: Gol pozisyonunda da Emirhan uzaklaştırayım dedi, adama çarptı. Sonra Murillo'ya Agbodo'ya geldi. Agbodo uzaklaştırayım dedi. Tekrar adam oradan kaptı. İki tane üst üste hata. Sonucunda Ali Sow'a atılan o iki kişi arasından ara pas. Çok güzel bir gol attılar yani.
3: Evet.
2: İki hatadan sonra.
1: Hocam siz nasıl değerlendiriyorsunuz golü?
3: Ya Beşiktaş'ın işi çok zor. Yani bir son dönemdeki başarısızlıklar bütün camiayı etkiliyor. O yüzden bu tür maçlar benim hiç sevmediğim maçlardır. Futbolcu da olsam motivasyonun yoktur. Hoca seni 11 almasa belki daha mutlu olursun. Ama her şey bir tarafa, Beşiktaş'ta Sergen Hoca da şu an sorgulanıyor.
1: Tehlikeli geldi Rizespor. Ceza sahası içerisinde vuruş. Savunma ayak koyuyor. Ama çok önemli bir fırsat Çaykur Rizespor adına. Hızlı gelişti atak yine sağ kanattan. Mihail'e ceza sahası içerisinde yerden gönderilen o pasta topla buluştu. Ve Agbodo karşısındaydı. Agbodo'yu geçemedi şutuyla. Agbodo engellemiş oldu. Ve etkili bir atak daha izledik.
2: 3-1. Yani onlar 4 kişi, 5 kişiyle geldiler bir anda. 4 kişi defansı, 3 kişi defansa var. Bir ön libero, herhalde Endidi vardı. Diğerlerin hepsi ileride kaldı. Yani ikinci bölge, orta saha geçişleri şimdi bomboş. Şimdi 2-0 olsa artık ondan sonrasını düşünemiyorum.
3: Hocam bilmiyorum, sen de bu tür maçları oynadın mı? Hocanın işi de çok zor. Bir şey söylesem futbolcu seni dinlemekte, algılamakta zorlanıyor. İnandırıcılığın tamamıyla düşmüş durumda. Şimdi böyle bir maç öncesi haftadan sonra Beşiktaş'ın bugün hareketsiz olması, rakibe çok uzak olması, birebirlere agresif bir şekilde girmiyor olması Beşiktaş'ın en büyük zaafı. O yüzden geri dönmekte bile imtina ediyorlar. Her koşu...
1: Evet, araya giriyorum hocam. 8. Etnospor Kültür Festivali kapsamında bir lansman gerçekleştiriliyor. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan açıklamalar yapıyor, izliyoruz.
4: 10 senede ama mesafe almışız diyoruz, ama iş yapmışız diyoruz. Önce bütün bu çalışmalarda emeği geçen ekip arkadaşlarımız ve bizi destekleyen sponsorlarımız için bir böyle açılış alkışı alalım istiyorum. Değerli misafirler, kıymetli basın mensupları, bu yıl

8.sini düzenlediğimiz Etnospor Kültür Festivalimizin basın tanıtımına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Etnospor Kültür Festivali artık her yıl özlenen ve beklenen bir festival haline hamdolsun ki geldi. Festival çocukların, gençlerin ve ailelerin geleneksel sporlardan geleneksel tatlara, evrensel tatlardan dünya müziklerine varıncaya kadar birçok zenginliği yaşadıkları bir imkanı sağlıyor. Dünya Etnospor Birliği olarak kurulduğumuz ilk günden bu yana geleneksel sporlarımızı ve oyunlarımızı birer sportif faaliyetin çok ötesinde yaşayan değerler silsilesi, bizim kadim kültürümüzün yansıması olarak görüyoruz. Bugün geldiğimiz noktada birliğimizin küresel bir hareket ve ortak bir miras kaygısına dönüştüğünü görüyoruz. Bu gerçekten çok değerli. 30 farklı ülkeden 52 üyemizle kıtalar arası bir köprü kurarak geleneksel sporların dünyanın her köşesinde yeniden canlanması için çalışmaya devam ediyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi gün yüzüne çıkarmayı ve bu paha biçilemez mirası aslına sadık kalarak gelecek nesillere aktarmayı planlıyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun geleneklerini yaşayan ve yaşatan toplumlarla ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz. Bizi birbirimize yakınlaştıran her imkanı insanlık adına bir fırsat olarak görüyoruz. Bunu keşfetmek ve ortaya çıkarmak için her yıl festivaller tertip ediyoruz. Forumlar ve çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz etkinliklerde dünyanın her rengini ve kültürünü bir arada görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnanıyoruz ki bizi bir araya getiren her değer aramızda saygıyı, barışı ve dayanışmayı inşa ediyor. Ve inanıyoruz ki kendi kimliğini, kendi değerlerini özgüvenle kuşanıp yaşayan toplumlar birbiriyle saygı temelinde daha sağlıklı ilişkiler kurabilecektir. Ve dünyanın da barış için buna ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. Bu ilkeler ışığında birbirimizi anlamaya, aramızda yeni köprüler kurmaya, unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi parlatmaya yönelik önemli adımlar atıyoruz. İnsanlığın ortak değerleri adına yapacak birçok şeyimizin, paylaşacak çok zenginliğimizin olduğuna inanıyoruz. Bu bağlamda Etnospor Kültür Festivalimizin de bu birlik ve beraberlik atmosferine büyük bir katkı sağladığını görüyorum. 2016 yılında az önce görüntülerini de birlikte izledik. İlk festivalimizi Bezirgen Bahçe'de yaptığımız zaman Küçükçekmece'de bu renkli etkinliklerle geleneksel spor ve kültür şenliğine dönüşen festival gerçekten daha ilk defasında çok güçlü tanıtım olmamasına rağmen halkımızın çok ciddi bir teveccühüne mazhar olmuştur. Her yıl o günden bugüne 1 milyonu aşan ziyaretçiyi ağırlayan festival, bu ziyaretçileri geleneksel sporlar ve kültürlerden izler taşıyan keyif dolu bir yolculuğa çıkarmaktadır. Festival artık yerel Türkiye'nin festivali olmanın ötesinde bütün dünyanın bir cazibe merkezi olacak bir festival kimliğine bürünmüştür. Farklı ülkeleri temsil eden yüzlerce sporcunun katıldığı festivalde farklı ülkelerin geleneksel sporları, geleneksel sanatları, evrensel tatları ve birbirinden güzel çocuk oyunları icra ediliyor. Etnospor Kültür Festivali, ailece katılımın teşvik edildiği, her yaştan insanın kendine göre etkinlikler bulabildiği, nesiller arasında da güçlü köprülerin kurulmasına hizmet eden bir festival olarak hafızalara kazındı. Farklı milletlerden pek çok katılımcının kültürlerini sergilemesine olanak sağlayan festivalimiz her sene misafir ülkelerin
Yenek

ciddi değerlerini ön plana çıkarıyor. Bu senenin misafir ülkeleri ve sporları Azerbaycan, Litvanya ve Rusya'dan gelen sporlar. Ayrıca bu yıl Japonya'dan, Japonya'nın güzel sahne gösterisi olan Taiko gösterilerinde sahnemizde ağırlamış olacağız. Çok büyük davullarla geliyorlar. Gerçekten izleyiciler için çok güzel, keyifli anlar yaşanacak. Sahne demişken bir sürprizimiz daha var. Sürprizimizi herhalde artık ilan edebiliriz diye düşünüyorum bugün kesinleştiğine göre. Evet, Kazakistan'dan çok genç, çok şöhretli bir ses olan Dımaş'ı da bu sene inşallah Etnospor Kültür Festivali sahnemizde ağırlayacağız. Bunun yanı sıra okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü ve atlı okçuluk başta olmak üzere birçok spor dalında kıran kırana müsabakalar ve gösteriler ziyaretçilere sergilenmiş olacak. Yine geçen sene ilk defa Türkiye'de gösteri yapan Türkmen Ahalteke atlarının gösterisini bu sene İstanbul'da seyirciyle bir araya getireceğiz. Binlerce çocuk bu festivalde kendi geleneklerini keşfetme imkanı buluyor. İnşallah sadece ilk iki günde 500 binin üzerinde öğrencimizi festival alanımıza taşımayı planlıyoruz. Geleneksel oyunlar oynayan çocuklar ok atmanın, at binmenin keyfini yaşıyor. Bu yılda festival alanında çocuklarımızın keyifli vakit geçirmesini her şeyin önünde planlıyoruz. Çocuklar bir yandan geleneksel oyunlarla eğlenirken onlara özel hazırlanmış sanat atölyelerinde de birbirinden keyifli etkinliklere katılma imkanı bulacaklar. Dolayısıyla festivalimiz çocukların güldüğü, oynadığı, doyasıya eğlendiği bir festival olacak. Dünyadaki tüm çocukların aileleriyle mutlu olduğu bir tablo hayal ediyoruz. Hala bu hayale hakkımız olduğunu düşünüyoruz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi yine oynamanın her çocuğun hakkı olduğunu savunmaya devam ediyoruz. Gazze'de soykırım olurken siz niye eğleniyorsunuz diyecekler belki ama her festivalimizde Gazze'deki zulmü, soykırımı gündem yapıyoruz. Orada çocukların neler yaşadığını bizim çocuklarımız da bilsinler, aileler de farkında olsunlar. Bir yandan halimize şükredelim, bir yandan da o çocukların da gün yüzü görmesi için, o çocukların da aileleriyle mutlu bir şekilde eğlenebilmesi için dirayetli olalım, dua edelim. İnşallah kavli dualarımızı fiili dualara da çevirmek nasip olur. Festivalimizin bir diğer güzelliği de geleneksel sanatlarımızın hayat bulduğu bir festival olmasıdır. Sanat erbabımız kendilerine özel kurulan alanlarda eserlerini sergileyip atölyeler icra edecekler. Katılımcılarımız da bu atölyelerde geleneksel sanatlarımızı deneyimleme imkanı bulacaklar. Sadece görmek, sadece satın almak değil, bu sanatların nasıl yapıldığını kendilerinin de deneyimlemesini arzu ediyoruz. Yöresel tanıtım alanlarımızda Anadolu'nun farklı kültürlerinden izler bulacağız. Halk oyunları, yöresel lezzetler, yöresel el sanatları bu alanımızda olacak. Ayrıca evrensel tatlar alanımızda katılımcılarımız dünya mutfağının lezzetlerini tadımlama imkanı bulacaklar. Farklı ülkelerden gelen aşçılarımız misafirlerimize kendi ülkelerinin mutfaklarını sunacaklar. Sahnemiz yine dünya müziklerine ev sahipliği yapacak. Japonya'nın dışında Rusya, Mısır, İspanya, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan gibi ülkelerden çeşitli gruplar ve sanatçılar festivalimizde yer alacaklar. Akşam konserlerinde Dımaş'ın yanında Ekin Uzunlar, Ayyola ve Kıraç gibi isimler festival coşkusunu ana sahnemize taşıyacak. 24 ülkeden sporcu, kültür, sanat ve gastronomi insanının katılacağı festivalimizde yine 1 milyonun üzerinde ziyaretçi hedefliyoruz. İnanıyoruz ki bu festivalimizde ailelerimizin hep birlikte hoşça vakitler geçirdiği ve köklerine doğru yolculuk yapabildiği anlamlı bir festival olarak hafızalara kazanırken kültürü yeni nesillere aktarmak için de güçlü bir köprü işlevini görecektir.

0: misafirlerimiz festivalimize dair tüm detayları güncellendikçe ayrıca Etnospor sosyal medya hesaplarımızdan ve aplikasyonumuzdan takip edebilirler. 21-24 Mayıs tarihleri arasında Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar günleri tüm vatandaşlarımızı, halkımızı, Türkiye'ye gelen misafirlerimizi, ziyaretçi turistlerimizi de ailece Atatürk Havalimanı'na Etnospor Kültür Festivali'ne davet ediyoruz. Geldiğiniz için, dinlediğiniz için, halkımıza mümkün olduğunca geniş şekilde aktarmamıza aracı olduğunuz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum.
1: Efendim Sayın Başkan, birkaç dakika daha sahnede olmanızı rica ederim uygun bulursanız. Çünkü değerli misafirlerimizin soruları...
2: Evet, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan'ın açıklamalarını ekrana getirdik. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda olacak. İlgilenenler, oraya gitmek isteyenler için de güzel keyif geçirebilecekleri, özellikle çocuklarıyla birlikte aileler için de güzel keyifli bir ortam olacağını söyleyebiliriz. Bu hatırlatmayı da yapalım. 21-24 Mayıs tarihleri arasında bir kez daha gidiyoruz yine.
3: Futbol diliyle söyleyecek olursam bu işin FIFA'sı olacak mı Etnospor dersiniz?
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Aslında Dünya Etnospor Birliği'nin kurulduğu 2015 yılı hemen 2014 yılında ilki yapılan Dünya Göçebe Oyunları'nın vesile olduğu bir kuruluş. Dünya Göçebe Oyunları Kırgızistan'da Türk Devletler Teşkilatı'nın o zamanki yapılanmasında Cumhurbaşkanlarının ortak kararıyla tertip edilmişti. Ve bunun üzerine Dünya Etnospor Birliği bu etkinliğin ve geleneksel sporların gelişimini yönetmek üzere kuruldu. O yıldan bu yıla Dünya Göçebe Oyunları'nın bütün organizasyonlarında organizasyon partneri olarak yer aldık. En son Astana'yı yaptık. Bu sene de inşallah yine Kırgızistan'da tertip edilecek. Biz şimdi Dünya Göçebe Oyunları'nın ötesinde, Dünya Göçebe Oyunları geldiği noktada dünyanın en yaygın geleneksel spor etkinliği oldu. Ama kıtasal temsili biraz Orta Asya, Asya merkezli kaldı. Biz bunun ötesine geçen, 4 yılda bir gerçekleştirilecek bir geleneksel sporların olimpiyatı olarak belki de bilinecek Etnospor 2027 etkinliğini çalışıyoruz. Şu anda aday ülkelerle görüşmelerimiz devam ediyor. Bu festivalde belki ülkeyi açıklamış olmayacağız ama tahmin ediyorum yazın sonundan önce 2027, Etnospor 2027 dediğimiz etkinliğin hangi ülkede yapılacağını öğreneceğiz. Ve 2027'den sonra 4 yılda bir yapılan dünyanın bütün kıtalarının geleneksel sporlarının daha dengeli temsil edildiği dünyanın en büyük geleneksel spor etkinliğini de yapmaya başlayacağız inşallah.
1: Evet efendim. 8. Etnospor Kültür Festivali'nin efendim şu anda soruları ve cevaplarını okuyoruz. Değerli başkan soruları cevaplıyor. Başka sorusu olan var mı salondan? Şöyle bir bakıyorum. Beyefendiyi görüyorum efendim. Lütfen mikrofonu götürürüm. Evet.
4: Öncelikle davetiniz için teşekkür ederim. Bilal Bey, konuşmanızda 1 milyon kişiye hedefliyorsunuz ama geçtiğimiz yıl 1.8 milyon kişinin katıldığını gördük. Acaba bu hedefi biraz daha yükseltemez miyiz?
0: Şimdi katılımda rakam hedefleyenlerden değilim ben. Biz şöyle bakıyoruz. Biraz buna hem optimizasyon hem verimlilik olarak bakıyoruz. 4 günde sağlıklı bir şekilde insanların etkinlikten keyif alarak gelip gezecekleri bir etkinlik olması bizim için çok önemli. Dolayısıyla yani 10 milyon insan gelsin diyecek durumumuz yok. Öyle bir arzumuz yok. Yani burada gerçekten 1 milyonun üzerine geçtiğimiz zaman attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya yetiyor diyebiliriz. Yani değiyor diyebiliriz. Onun için özellikle Perşembe Cuma günü okul öğrencilerinin gelmesiyle ilgili milli eğitimimizde çok sıkı çalışıyoruz. Onlar zaten anne babalarıyla geldikten sonra hafta içi kendileri geldikten sonra hafta sonu anne babalarını alıp tekrar geliyorlar. O nesiller arası birlikteliği de hafta sonu çok önemli görüyoruz ve çok güçlü yaşıyoruz. Dolayısıyla ben hani sayının böyle 2 milyon olmasından daha çok uluslararası bir etkinlik olarak, yani turistlerin de gündemine girecek bir destinasyon haline gelmesini önemsiyorum.

0: Çünkü gerçekten 4 gün içerisinde dünyanın bu kadar farklı rengini, yani geleneksel spor olarak olsun, müzik olarak olsun, sahne gösterileri olarak, el sanatları olarak veyahut da evrensel tatlar olarak başka bir yerde deneyimleme imkanınız yok. Bu yönüyle de çok eşsiz bir festival yapıyoruz. Onun için o yönüyle biraz daha dünyada bilinen festivaller arasına giren bir festival olmasını da önemsiyorum. Çünkü İstanbul, yani böyle bir festivale şu anda İstanbul'dan başka ev sahipliği yapabilecek şehir kalmadı dünyada. İstanbul dünyanın en çok şehre bağlı, en çok şehre uçulan şehri. Hem havaalanımız hem Türk Hava Yolları'nın sayesinde böyle bir gerçeğimiz var. Türk Hava Yolları sponsorumuz değil bu arada, bakın yani o yüzden söylemiyorum. Ama aynı zamanda Türkiye dünyada bu kadar kamplaşmaların, bu kadar çatışmaların olduğu dönemde hala herkesle konuşabilen bir ülke rolünü de koruduğu için böyle bir festivali Türkiye'de yapabiliyoruz. Bu festivali dünyanın başka bir şehri yapacak olsa şunlar vizeden dolayı gelemiyor, bunlar bilmem neden dolayı gelemiyor diye bir sürü sıkıntıları olacaktır. Onun için bu eşsiz ve bütün dünyadan insanların gelmek isteyeceği bir festival. İnşallah bunu da sizlerin ve uluslararası medya kuruluşlarının aracılığıyla başarabiliriz.
1: Evet, Dünya Atletik Spor Birliği Başkanı Sayın Necmettin Bilal Erdoğan soruları cevaplamaya devam ediyoruz. Sorularınız varsa dostlarımıza, efendim finans dünyasının ve basın yayın dünyasının kıymetli insanlarından sorular var mı diye bakıyorum. Bir soru daha var galiba beyefendiden. Evet, siz de gördüm, ikiniz varsınız. Buyurun.
2: Sayın Başkan, öncelikle teşekkür ediyorum davetiniz için. Etne Spor'un başlangıç aşamasından bugüne takip ettiğim için biliyorum. Öncesinde biz yazar olarak, muhabir olarak Türk oyunları diye hayal ederdik. Dönemin Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Sinan Erdem Beyefendi, olimpiyat olmaz, bunu oyun diye ifade edin ama o da olmaz çünkü Rusya dostluk oyunlarını yapıyor demişti. Ve geleneksel bir şekilde dayanışma günü demişti. Ama bugün geldiğimiz noktaya baktığımda bunların fersah fersah ötesindeyiz. Fakat bu muazzam organizasyonun kişilerden daha ziyade kurumsal bir bütünlüğe dönüşüp sürdürülebilir olması için sistemsel anlamda ne vaat ediyorsunuz? Onu teşekkür ediyorum.
0: Biraz rüştünüzü ispat etmenizle alakalı. Yaptığınız işin yapmaya değecek bir iş olduğuna insanları ikna etmenizle alakalı. Bugün biz hani olimpiyatları, Dünya Olimpiyat Komitesi ve onun etrafında şekillenen sistemi bir veri olarak kabul ediyoruz ama geri planında 130 yılı aşkın bir tarih olduğunu da kabul etmek lazım. İnişleriyle çıkışlarıyla da olsa bu noktaya kolay gelinmediğini görmek lazım. Biz de yolun başındayız. İşte 10 yılımızı henüz geride bıraktık. Ama bu işin yapılmaya değer bir iş olduğuna dair çok yaygın bir kanı var. Bugüne kadar 20'nin üzerinde Gençlik Spor Bakanı'yla geleneksel sporların kendi ülkelerinde desteklenmesine dair niyet belgelerini imzaladık. Şu anda 30 ülkeden üyemiz var ama biraz emin adımlarla gittiğimiz için 30 ülke. Çünkü Dünya Göçebe Oyunları'na 100'den fazla ülkeden sporcu katılıyor. Forumlarımıza 60'dan fazla ülkeden katılımcı geliyor. Bunu hızlı şekilde de büyütmek mümkünken biz istiyoruz ki muhatap kuruluşumuz kendi ülkesinde Gençlik Spor Bakanlığı tarafından veya ilgili spor bakanlığı tarafından da akredite olsun ve biz adeta ülkelerde geleneksel sporlara güçlü kurumsal parantezler açılması için de çalışıyoruz. Yani mesela Türkiye'de biz yola çıktığımızda sadece bir geleneksel spor federasyonu vardı. 50'den fazla o dönemdeki federasyonun içinde. Bugün 4 tane federasyonumuz var ve bu 4 geleneksel spor federasyonumuz en hızlı büyüyen federasyonlarda belki ilk 5'in içerisindeler 4'ü de. Bu bağlamda biz kurumsallaşmayı Türkiye özelinde başarırken üye ülkeler ve dünyanın diğer ülkelerinde de bu kurumsallaşmayı önemsiyoruz. Ama Etnospor 2027'yi başarıyla yapmak bizim için önemli bir dönüm noktası. Etnospor 2027'yi yaptıktan sonra artık Etnospor Birliği'nin de kurumsal gücüne güç katılacağına inanıyoruz inşallah.
2: Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.
3: Soru da alabilir miyim
0: efendim? Olur, olur.
1: Evet efendim, sorusu olan başka var mı? Bu önemli etkinlik 8.si yapılan Etnospor Kültür Festivali'nde tırnak içinde modern sporların holiganlığından ve fanatizminden uzak, barış ve kardeşlik

0: spor faaliyetleri böyle bir çalışma da olabilir mi acaba? Müfredata girer mi?
1: Bizim ilk başladığımız yıldan itibaren en önemli ve devamlı çalışmalarımızdan bir tanesi etnospor okulda çalışmalarımız. Onun için özellikle ortaokul seviyesini hedefliyoruz. Ortaokulları ziyaret ediyoruz. Oralarda etkinlikler yapıyoruz. Oralarda işte mangala setleri bırakıyoruz, oklar yaylar bırakıyoruz, hedefler bırakıyoruz. Çocuklar belki hayatlarında ilk defa at biniyorlar okullarının önünde. Bunun ötesine geçmek için bir etno tırımızı hayata geçirdik. Etno tırımız da birkaç yıldır Anadolu'yu fersah fersah karış karış geziyor. Meydanlarda duruyor, okulların önünde duruyor, üniversitelerde duruyor. Bu şekilde bunu mümkün olduğunca çocuklarımıza, gençlerimize deneyimletmeye çalışıyoruz. Daha da fazla ulaşması için işte bizim mesela Etnospor Birliğimizin tanıtımda kullandığı estetik anlayışa baktığınız zaman orada da biz gençleri ve özellikle de hanımları yakalamaya çalışıyoruz. Biraz böyle hani ciritti, atlı okçuluktu, yağlı güreşti ön planda olunca biraz erkeklerin daha fazla rağbet ettiği bir yönü olduğu gerçek ama burada işte geleneksel tatlar olsun, el sanatları olsun, diğer oyunlarımız olsun, bunlarla kızlarımızın ve hanımların da geleneksel sporlara ilgi gösterdiğini, ilginin artmakta olduğunu görüyoruz. Bunun dışında bazen hani işte e-spor olur mu geleneksel sporlarda gibi sorular alıyoruz. Burada da bir ikilemi yaşıyoruz. Yani o tarafa geçirdiğimiz zaman bizim aslında istemediğimiz, karşı olduğumuz, çocuklar çıksın dışarıda oynasın, kültürünü yaşasınla bir böyle tenakuz oluyor gibi ama...
0: Geçen sene ben sormuştum o soruyu Bilal Bey. Evet. E-sporda olur mu diye.
1: Doğru, çağrışım olduğu belli. Ama mesela şöyle bir yöntemi biraz denedik geçen festivalde ilk defa. Ok atmayı hem fiziki olarak yaptırdık hem de VR'la yaptırdık. Ondan sonra iki maçın ortalamasını skor olarak verdik. Hani bu tür denemelerle aslında e-sporlardaki çocuklarımızın da hareket etmesini sağlamamız lazım. Yani diyelim ki ekranda spor müsabakasını yaptıktan sonra hadi sahaya, hadi mindere, orada kazanıp burada kaybedersen skorların toplamına bakılacak gibi bir yöntem. Bizim de önerdiğimiz, biraz hoşumuza giden bir konsept. Belki bu konsepti biraz zenginleştirirsek, çocuğu bir kere çıkardın mı, bakın hani biraz eğitimle de ilgilenen birisi olarak şunu inanarak söylüyorum. Çocuklar ekran bağımlısı olmak için gelmiyorlar dünyaya. Kendi tercihleri değil ekran bağımlılığı. Biz çocukları nasıl oyalarsak ve çocuklar nasıl oyalanmaya sevk olurlarsa ondan sonra o şekilde oyalanmaya devam ediyorlar. Çocuklar öğretici aktivitelerde, hatta üretken aktivitelerde oyalanmayı daha çok seviyorlar. Yani siz çocuklara aslında el işi bir şey yaptırıp da işte onu sergilettirdiğiniz zaman, onu işte arkadaşına hediye ettirdiğiniz zaman, onu çıkarıp bir yerde sattırdığınız zaman çocuk ekran bağımlılığından çok daha yüksek bir haz yaşıyor. Ama bir kere o bağımlılığı ve o oyalanma mecrasını çocuk benimsedikten sonra onu oradan koparıp almak zorlaşmaya başlıyor. Onun için biz ne kadar çocuğu harekete, sahaya, arkadaşlarıyla eğlenceli bir ortama çekebilirsek, tabii 16 milyonluk İstanbul şartlarında da kolay bir şeyden bahsetmediğimi anlamalısınız. Ama ne kadar bununla ilgili şartlarımızı zorlarsak, şimdi etkinliğimizi yaptığımız İstanbul Atatürk Havalimanı'nda çok büyük bir millet bahçesi biliyorsunuz var. Deprem sebebiyle tabii depremde bütün eforlar Çevre Şehircilik Bakanlığımız tarafından deprem bölgesine sarf edilince bütün fazları devreye alınmış değil. Ama İstanbul'daki Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bütün fazlarıyla devreye alındığı zaman orada da bir binicilik alanı, bir ok atma alanı, bir geleneksel spor alanı olacak. O zaman da bu tür imkanlar biraz daha İstanbul'da artmış olacak. Şu anda bizim Çekmeköy'de bir etnospor deneyim merkezimiz var, Etnopark dediğimiz. İşte Halkalı'da yeni başlayan bir yer var. İnşallah orayı tam anlamıyla aktive edebilirsek daha da güzel olacak. Öbür taraftan bu İstanbul'daki tema parkın hemen altında da bir etnoparkımız var. Biz de kendimize göre bu tür yerlerin sayısını artırmaya çalışıyoruz. Çünkü hala işte atlı sporlar

0: ya zengin sporu ya köylü işi olarak değerlendiriliyor. Bunu bir şekilde şehirdeki çocukla makul bir şekilde buluşturabilirsek, hani ciddi maddi imkanlar olmak zorunda kalmadan çocuklarımızın at binmesini sağlayabilirsek, bunun bizim kültürel kodlarımız açısından da çok sağlıklı olduğunu görüyoruz. Yani diyoruz ki bu millet at üstünde yükselmiş, okla yayla yükselmiş. Bunlar sadece savaş enstrümanları olarak düşünülmesi gereken şeyler değil. Bu aynı zamanda bizim tarihimizi anlatıyor, bizim kahramanlıklarımızı hatırlatıyor, millete özgüven veriyor. Yani siz mesela teknolojik gelişmeleri sağlarken Türkiye'nin yüzlerce yıl dünyanın en iyi yayı olduğunu, aslında savaş teknolojisinde en üst düzey bir silah olduğunu öğrendiğiniz zaman diyorsunuz ki ya benim ecdadım teknolojik olarak demek ki zamanının en iyi yaylarını yapmış. Avrupalı ile o kadar savaşıyorsun, Avrupalı o yine yapamıyor. Bizim kılıçlarımız, yatağanlarımızı Avrupalı yapamamış. Yani bizimki daha hafif, daha hareket kabiliyeti, daha keskin, daha vesaire. Ama bunu mesela rakiplerimiz yapamamış. Demek ki bizim o keskin zekamız, pratikliğimiz bizim dünyadaki teknoloji yarışında da öne geçmemiz için bizim bir kozumuz. Biz bunu spor yaparken de aşılayabiliyoruz. Böyle bir kozumuz, böyle bir güzelliğimiz var. Onun için o özgüveni, o iddiayı çocuklarımıza aktarmamıza da vesile oluyor geleneksel sporlarımız. İşte bize öyle değerlendirmeler geliyor ki, işte okçuluğa başladıktan sonra Allah sizden razı olsun, çocuğum şöyle oldu, daha iyi oldu, daha derslerine odaklanabilmeye başladı, daha disiplinli oldu vesaire. Ama okçuluk da aynı zamanda atı sporunu yaptığını biliyor, kendine ait bir şey olduğunu biliyor ve hamdolsun okçulukta geldiğimiz noktada dünyanın zirvesindeyiz artık. Yani şu 10 yılı aşkın Okçular Vakfımız kurulduktan sonra yaptığımız çalışmalar, federasyonumuzla güçlü bir şekilde çalışarak bugün işte en son Çin'de yapılan dünya şampiyonası ikinci ayağında en çok madalyayı Türkiye aldı. Birinci sıradaydı. Yani bize ait olanla dünyaya meydan okumak akıllı adam işi. Bize ait olmayanla dünyaya meydan okuyamayız. Onun için bize ait olanları güçlendirmek ve çocuklarımıza bunun daha akıllı iş olduğunu anlatmak durumundayız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ olun.
1: Sayın Başkan, çok teşekkür ediyoruz efendim alkışlarınızla. Siz de...
2: Evet, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan'ın soruları yanıtladığı bölümü de ekrana getirdik. Bir kez daha hatırlatalım. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Gitmek isteyen herkese duyurmuş olalım. Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olduğunu, ilk yarının da tamamlandığını da yine söyleyelim. Bir diğer yandan da Galatasaray'ın kutlamaları devam ediyor Rams Park'ta. Drone show da sürüyor bir yandan. Onu da görüyoruz hep birlikte. 26. şampiyonluğunu kutluyor Galatasaray. Ve hem stadyumun içinde çok coşkulu anlar yaşanıyor. Diğer yandan da drone gösterisi var. Tek tek oyuncuların silüetleri drone'la birlikte ekrana yansıtıldı. Daha doğrusu gökyüzüne yansıtıldı, düzelteyim, özür diliyorum. Şimdi kupa da yine stadyumdaki yerini aldı. Kürsüye kondu madalyalarla birlikte. Birazdan futbolcular da tek tek sahneye çıkmaya başlayacak bir klasik. Her biri ayrı kendi seçtiği şarkı eşliğinde sahneye doğru ilerleyecekler. Yoğun bir kalabalığın olduğunu da söyleyebiliriz. Rams Park'ta futbolcu silüetleri gökyüzüne yansıtıldı dedik. Ben geçen sene şampiyonluk kutlamalarının olduğunda stadyum karşısında her zamanki yerimizde görevliydim. Yani ekrandan belki çok insanlar tabii tek boyutlu bir şey olduğu için anlamıyor olabilir ama stadyum çevresindeyseniz etkilenmeme ihtimaliniz yok. Yani koskoca gökyüzünde bir futbolcu silüeti belirleniyor. Hakikaten daha önce böyle kutlamalarda yapılan bir şey değildi. Galatasaray başladı buna ilk. %99 gördükten sonra dedim ki yani diğer kulüpler kim olursa olsun bundan sonra mutlaka bunu kutlamalarına eklemesi lazım. Yani çünkü o kadar hakikaten gösterişli, havalı deyin, görkemli bir kutlama biçimi. Bu drone gösterisi ayrı bir seviye hakikaten.
3: Her futbolcunun yaptılar herhalde değil mi?
2: Ya bu sene, geçen sene Icardi vardı. Icardi de kızılca kıyamet kopmuştu gökyüzünde gözükünce. Bu sene ama Torreira'yı gördük, Sané'yi gördük, Barış vardı.
3: Okan Hoca'yı gördük, evet.
2: Osimhen vardı yine aynı şekilde.
3: Çok güzel olmuştu, evet.
4: Saat 10'dan sonra sanki bunlar tekrar edilecek mi?

0: iş veya devamı gelecekmiş diye bir bilgi var bende de. O yüzden izleyenler ekran başından lütfen uzaklaşmasınlar. Zaten şu an kupa töreni yaklaştı. Kupa töreniyle birlikte şov zirve yapacak. Şu ana kadar da daha fazla anlatma fırsatı bulamadık ama Galatasaraylılar şampiyonluğu doyasıya kutluyorlar.
1: Evet, bu da canlı görüntüler. Aspor ekibinin drone kamera görüntüleri, onu da hatırlatalım. Özel görüntüler de yine ekrana yansıyor. Şu an için drone gösterisine, en azından kulübün yaptığı drone gösterisine ara verilmiş gibi duruyor ama bizim drone'umuz uçmaya devam ediyor bir yandan. Onu da söyleyelim. Mauro Icardi de var yine aynı şekilde. Victor Osimhen gerçekleştirildi. Barış Alper Yılmaz yine drone gösterisiyle birlikte silüeti gökyüzüne yansıtıldı. O da acayip bir teknoloji tabii ki.
0: Aspor'un drone'u durmuyor.
1: Evet. Havada iyice karardı. Birazdan daha da tabii ara ara sloganlar da vardı. Yine hedef 2027 gibi şampiyonlukla ilgili. Şimdi isimler tek tek sahaya çağrılacak ve
0: Önce
1: kutlamaların en yüksek heyecanının yaşandığı anlar artık başlıyor yavaş yavaş. Onu da söyleyelim. Bir yandan stadın dışı ışıl ışıl. O da dikkatinizi çekiyordur.
0: Kupayı verecek olan TFF yetkilileri de yerlerini alacaklar.
1: Tabii o en son artık kupaydı. Şimdi herhalde kulüp görevlileri önce çağrılıyor.
0: Tabii.
1: Fatih Demirel'i görüyorum şu anda. Tünelden çıktı. Galatasaray'da hem teknik ekipte hem de kulüpte görevli olan kişiler tek tek çağrılıyor. İşin emekçileri. Ardından da yıldızlar bir bir sahneye çıkacak. Ve Galatasaray'da kupa merasimi gerçekleşecek.
0: Bu şampiyonlukların arkasında tanımadığımız, yani mutfakta kocaman bir ekip var. Ben kulüplerin bu tür kutlamalarda onları bile sahneye çıkararak haklarını teslim etmelerini çok önemsiyorum. Bunu artık bütün kulüplerimiz yapıyor. Futbolcular dahil olmak üzere. O destek ekibine o değeri herkes veriyor. O yüzden onlar da hak etmişler olarak yerlerini sahada aldılar. Sahnede aldılar. Çok güzel. Onlara da
1: Coşkun'u
0: tebrikler.
1: görüyorum, yine
0: Onlara da
1: Coşkun
0: alkışlar.
1: Gülbağar, medya ve iletişim yöneticisi Galatasaray'ın, o çıktı. Bu arada hop dedi Kayhan, Turkuaz Radyo'nun, Radyo Turkuaz'ın başarılı DJ'lerinden o sunuyor. Yine bir klasik bu da, kendisi de Galatasaraylıdır. Yıllardır o gösterileri sunuyor. Yine Egehan Şengül orada medya sorumlusu, o çıktı. Diğer dediğimiz gibi A takımı idari ve teknik kadrodaki isimler şu an için tek tek çağrılıyor. Utku Yurtbil futbol A takımı tercümanı, onu görüyorum. Ersan Zeren, Mestan Hüseyin Çilekçi, hepsi tek tek sahne alacaklar ve birazdan oyuncular da geldikçe kutlamalar devam edecek. Biz o sırada, hazır daha oyuncular gelmemişken, bir ilk yarı değerlendirmesi yapalım istiyorsanız. Bir yandan da Beşiktaş Rizespor karşısında 2-0 mağlup durumda soyunma odasına girdi. İki golü atan isim de Alisov'du. 18 ve 31. dakikalarda attı golü ama hat-trick de yapabilirdi Alisov. Yani çok net kaçırdığı fırsatlarda var. İki tane pozisyon var.
0: Bu benim için sürpriz değil. Yani benim keyifli izlediğim bir maç değil. Çünkü keyif veren taraf tamamıyla Rizespor. Hafta içi Recep Hoca'nın açıklamalarını da dinlemiştim ben. Bu maçı sanki lig hiç bitmemiş, en önemli maçlarından birine çıkacakmış gibi gördüler. Öyle hazırlandılar. Öyle oynayacaklarını söylediler. Bu da bugünkü maçta onların en büyük avantajı. Şimdi benim biraz daha üzüldüğüm, Beşiktaş gibi şampiyonluğu oynayabilecek bir kapasiteye sahip olan bir büyük takımımızın, bugün şartlar onu gerektirdi. Son dönemde gelen o başarısızlıklardan sonra teknik heyet dahil olmak üzere futbol takımı bile tamamıyla dağılmış durumda. Sözüm yarım kaldığında şu cümleyi kuruyordum. Futbolcu koşacağı her metreden azap duyar. Onu koşmakta zorlanır. Mücadelede zorlanır. Böyle olunca da Beşiktaş Rize'ye karşı o direnci gösteremiyor.
2: Hocam
0: Yani tek taraflı bir maç oluyor. O üzücü, o kötü. Ama geçmişte bunu bütün büyük takımlarımız da yaşadı. Bunun da altını çizmek lazım.

0: Beşiktaş belki taraftarları ile birlikte çok üzülüyor, acı çekiyor. Ama bugün de bu senenin son maçı. Temenni ediyorum bu maçtan itibaren önümüzdeki senenin daha büyük hedefleri onlara biraz da olsa tekrar moral vermeye başlar.
1: Yusuf Hocam, siz ilk yarıyı nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Şöyle diyeyim ben, mağlubiyet. Hocama katkı olarak, hani önemsiz gibi görünen bir maçta Beşiktaş Trabzonspor maçında da Sergen Hoca'nın hani önemi yok bizim için dediği maçlardan bir tanesi gibi görüp de futbolcular bunu duyduktan sonra zaten bu maçın hiçbir önemi yok onlar için gibisine geliyor zaten. Biz de futbolcuyken de bunları yaşadık ama doğru şeyler değil tabii ki bunlar. Futbolcuları da görüyoruz. İlk 8-10 dakika belki bir iki atak işte hani Beşiktaş daha etkiliymiş gibi görünüyor ama yok, ondan sonra zaten 30-35 dakika Rizespor'u seyrettik. 4-0 olabilirdi, 4-1. Hocam iki tane net daha kaçırdılar. İki tane sarı kart vardı şeyde. İki taneydi herhalde. Bir taneydi pardon. Agbodon'un vardı. Yani 4 tane yiyebilirdi. Bir tane atabilirdi, Orkun'un pozisyonu vardı. Murillo işte girdi 1-2 tane sağdan ama bitse de gitsek havası var Beşiktaş'ta zaten. Ne olacaksa olsun artık. Hoca kalıyor mu, gidiyor mu? Bir şeyler belli olsun gibi tatile çıkma derdinde herkes. Görünen köy kulübü istemez. Öyle bir maç izliyoruz şu an.
0: Maalesef öyle. Ben futbolculardan hangi takım olursa olsun daha fazla sorumluluk bekliyorum. Ya sen böyle büyük bir camiadasın. Beşiktaş'ın önümüzdeki sene bu kadronun gelişmesi için çok transfere ihtiyaç var. Böyle büyük bir camiada kalıp kariyerine burada devam etmek için bu maçlar çok büyük fırsat. Yani bugün saha içinde gerçekten biraz iyi performans sergileyen bir futbolcu yeni seneye yönelik ben burada kalmak istiyorum mesajını çok rahat verebilir. Ben futbolculardan biraz da onu bekliyorum ama
1: Beşiktaş
0: maalesef onu bile göremiyoruz.
1: Beşiktaş bugün şu 11'le sahaya çıktı. Hatırlatalım o zaman kimlerden onu bekliyordu Ahmet Hoca. Ersin kalede, Murillo, Agbado, Emirhan, Yasin dörtlüsü. Önlerinde Aslani, Endidi, Orkun merkez orta sahası. Kanatlarda Cengiz de, Elbilal Ture, ileri uçta da Mustafa Erhan, Ekimoğlu. Yang Yuo bugün yok mesela. Udokai yok. Onlar kadroda yok. Kenarda da Jota Silva, Cerny, Olaytan, Salih Uçan, Jalo, Rıdvan Yılmaz, Taylan Bulut, Devrim Şahin, Emre Bilgin'le de yine diğer yedek kaleci Davis Vazquez var. Hoca mesela bugün peki başka isimleri sahaya sürebilir miydi?
2: Ya başka isimler derken ben zaten her zaman konuştuğum bir Jalo ismi var. Hiçbir zaman da hoca bir maç oynadı, bir iki maç oynatmıyordu. Benim şu kadronda Jalo varsa her zaman oynamalı dediğim bir futbolcudur Jalo. Kesinlikle. Emirhan kötü mü? Değil. Çok iyi bir alternatif olur gelecek sene de dahil. Oynatabilir. Şimdi Cengiz'i oynatıyor. Eğer Cengiz gidecekse neden Cengiz oynuyor? Mustafa kiralık verilecekse tamam, oh yok. Artık onu mecbur kaldı bir şekilde oynatmaya gibi düşünüyorsunuz. Tamam oynatacaksanız o zaman şeyi de oynatın. Endidi oynatmayın oraya. Salih de gidecek düşünüyorsunuz. Onu da oynatmayın. Ama Endidi de gidecek gibi düşünün. Şimdi Elbilal oynuyor. Gideceklerin çoğu aslında oynuyor bugün. Gene. Mesela Yasin oynuyor. Ben Yasin'de hiçbir verim görmüyorum. Hiçbir zaman. Görmedim de şu ana kadar. İyileştiği dönemde de görmedim ne yazık ki. Beşiktaş'ın topçusu olacak pozisyonda şu ana kadar ki performansıyla bir görüntü vermedi bana. Onun haricinde eğer kaleci gidecekse son maç olarak bilmiyorum artık Ersin kalacak mı gidecek mi. Halen neden oynadığını bilmiyorum. Şimdi Vazquez hiçbir şekilde bir maç oynadı. Hiçbir şekilde diğer maçlarda yok. Vazquez'i de oynatmıyorsan hocam neden o zaman Emre Bilgin'i oynatmıyorsun bu kadar önemsiz gördüğüm bir maçta. En azından görüyorsunuz kimdi hakemimiz? Hasan hocamız. Hasan o ilk maçı oynasın, Emre'nin de ilk maçı olsun. Madem bu kadar önemsiz bir maç. Görelim bari. Onu da görelim. Vazquez gidecekse bir sürü konuşacağımız şey var aslında. Şimdi şey giriyor oyuna herhalde. Cerny giriyor. Cerny de mutsuz. Bir sürü şeyler var. Maçlar hocam sen daha çok daha iyi biliyorsun hocam da. Hocam maçlar hep dışarıda kazanılır. Biz her zaman bunu gördük. Dışarıda birlik beraberlik hocalar arasını geçtim. Arkadaşlar hocalar çok önemli. Futbolcularla o bağı. Eğer futbolcular arasında da o birlik beraberliği arkadaşlık ortamı yoksa saha içine yansımıyor. Evet, başarı yansımıyor.
0: Bugün de onu göremiyorsun. Peki şimdi burada bir tarafta da Galatasaray'ın kutlamaları var. Benim gözümden kaçmış olabilir. Ama benim bildiğim Beşiktaş'ın daha önceki maçlarının tamamında Sergen Hoca'yı sahanın kenarında ayakta takımı yönetirken görüyorduk. Bugün ben sahanın kenarında Sergen Hoca göremedim. Kulübede oturan bir Sergen Hoca gördüm. Bu bile bugünkü maçta hocanın ruh halinde, hocanın bugünkü maça bakış açısında ne kadar büyük bir değişiklik olduğunun bence bir işareti. Şimdi hocanız bu şekilde olumsuz etkilendiyse ya takımın bu

0: bunlar etkilenmemesi mümkün değil. Ha ben yine de söylüyorum. Ya ne olursa olsun her futbolcu profesyonelliği gereği yani bir 5 dakika değil de en azından bir yarım saat belki de biraz daha fazlasıyla o mücadeleyi vermesi lazım. Arkadaşlarıyla birlikte oynamaya çalışması lazım. Amacım birini kötü göstermek değil. Ben Beşiktaş'ın son haftalardaki maçlarına baktığımda saha içinde neredeyse bütün arkadaşlarını alıp taşıyan, onları motive eden, yönlendiren bir Orkun vardı. Orkun'da bile bugün onu göremiyoruz.
1: Nasıl hocam?
0: Yani bu sadece Beşiktaş'ın ruh halini anlatmak için.
1: Yanındakiler uyumuş
0: benim,
1: o da.
0: Benim önemsediğim bazı tespitlerin paylaşımı başka bir şey
1: evet,
0: değil.
1: Evet hocam. Şimdi hocanın aklında da büyük bir ihtimalle maçtan sonra işte bazı açıklamalarda şöyle deniyordu. Maçın sonucuna bakılmaksızın maçtan sonra artık yapacakları toplantı başkanla beraber sonucu belirleyecek. Hani hoca kalacak mı gidecek? Herhalde aklı hocanın orada büyük bir ihtimalle. Maçı da çok fazla düşündüğünü göremedik şu an. Zaten saha içindeki futbolcular hocam dediğin gibi Orkun da diğerlerine ayak uydurmuş durumda. Cengiz bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hani sağdan soldan bir şey ama boş. Yani mücadele eden sahada derleyip toplayan bir tane şef yok. Lider yok. Onu da kesinlikle hiçbir şekilde göremiyoruz. Kenarda da yok. Yani şu anda bizse de gitsek havası var. Onu görüyoruz. Başka bir şey gördüğümüz yok şu an.
2: Evet. Bir yanda tabii ki karamsar bir tablo Beşiktaş adına. Diğer tarafta İstanbul'da ise coşkulu anlar yaşanıyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek şu anda şampiyonluk kutlamalarında sahaya çıktı. Yanındakiler de torunları diye tahmin ediyorum.
0: Torunları.
2: Muhtemelen.
0: Şimdi Galatasaray'da çok önemsenen bir konu. Galatasaray büyük bir aile olduğunun altını özellikle çiziyor. Yani bugünkü maçta sadece destek ekibini değil, futbolcuları da daha sonra aileleriyle, çocuklarıyla, yakınlarıyla birlikte göreceğiz. Evet. Belki babasıyla, annesiyle oraya çıkacak futbolcular bile var. O bilgiyi bile aldım. Yani bir yaşı biraz olgunlaşmış birinin hayatta en çok değeri torunlarına verdiğini biz hepimiz biliyoruz. Doğru. O yüzden bugünkü kutlamalarda, bu şampiyonlukta gerçekten büyük payı olan Dursun Başkan'ın da torunlarıyla oraya çıkmasını ben böyle büyük bir keyifle, büyük bir saygıyla, büyük bir anlayışla karşılıyorum. Yani gönül istiyor ki birçok kişiye nasip olsun.
2: Tabii sadece torunları olmadığını düşünüyorum. Çünkü bayağı başka minik kardeşlerimiz de var orada. Engelli bir küçük kardeşimiz de var yine Galatasaray taraftarı. Kalabalık bir şekilde hepsi sahneye çıktılar başkanla birlikte. Onu söyleyelim. Bu arada Rize Spor Beşiktaş maçının ikinci yarısı başladı. Yine kutlamalarda dikkatimizi çeken bir konu oldukça size aktaracağımızı, paylaşacağımızı söyleyelim. İkinci yarı başladı.
0: Bir cümle söyleyebilir miyim kutlamalarla ilgili? Bu seneki kutlamalarda özellikle sanatçılar davet edilmedi. Sanatçı yok. Buradaki temel zihniyet de şu: bize şampiyonluğu getiren sanatçılar futbolcularımız. Geçen senede bazı sanatçılar kendi şovlarını yapmışlardı orada. Bugün şampiyonluğu getiren futbolcular kendi şovlarını yapacak. Tamamıyla bu moto üzerine hazırlanmış bir şampiyonluk kutlaması var.
2: Evet, bu sene böyle bir tercihte bulunmuş Galatasaray.
1: Ben orada Beşiktaş'la ilgili bir şey söyleyeyim ben gene. Hani demin hocam da söylemişti. Şimdi bu gidecek kalacaklar mı abi? Şimdi Sergen Hoca'nın tabii belirsizliği sürüyor şu an ne olacağı ama futbolcuların kimi gideceği, kimin kalacağı bu maçta ilgili değil zaten. Onlar çok tam planlanmıştır. Hani bazı maçlardan sonra kimin gidip kimin gitmeyeceği ile ilgili açıklamalar vardı ya, hani daha belli değil. Aslında bu bir buçuk ay öncesinden bellidir. Onu da söylemem gerek. Ya artık bu maçta geçmesini herkes bekliyor. Fakat gidecekler gerçekten hem çok fazla, gelecekler ondan daha fazla. O yüzden hocam şampiyon olan bir takımdaki Galatasaray bunu Fenerbahçe'de beceremedi son yıllarda. Bu sene en güzel yapan Trabzonspor, Göztepe gibi takımlar oldu planlamayı. Galatasaray'ın planlaması başta olmak üzere. Niye? Çünkü şampiyon bir kadron var. Çok fazla bozmadan 3-4 tane adam üzerine ekleyerek gidersin her sene. Avrupa'da olduğu gibi. Ama şimdi bir Beşiktaş'ta, bir Fenerbahçe'de gidip 10 tane 12 tane futbolcu almazsın. Şampiyon olacak her sene büyük takımlarda bunlar olmamalı. 10-12 tane futbolcu gidip 10-12 tane gelmemeli. 3-4 tane gider, kadroyu kurarsın, muhafaza edersin. Daha doğrusu iskeletini korursun hocam, omurgasını korursun, etrafını donatırsın. Galatasaray da bunu yaptı, becerdi.
2: Hocam, bu arada önemli bir bilgi paylaşayım hemen. Şimdi dedik ya, Dursun Bey'in torunlarıdır.

0: muhtemelen ama çok fazla çocuk var, sadece torunları da değildir diye. Orada ki isimlerden birisi ilk sahneye çıktı. Üç genç kardeşimizden birisi Erden Timur'un oğluymuş. Onu da söyleyelim.
1: Büyük ailenin altını çizdik. O onlardan biri. Dursun Başkan'ın yanında olanlardan ikisi zaten kendi torunuydu. Gördüğüm kadarıyla. Arkada yine başka çocuklar da vardı. Onlar da Galatasaray'a büyük katkısı olan, bazen de sosyal sorumluluk projelerin gereğince oralara çıkabilecek bir iki oyuncu. Şimdi yöneticileri tek tek görüyoruz sahaya gelirken. Onlar da Dursun Başkan'dan genç olduğu için artık torundan ziyade çocuklarıyla çıkanlar da var. Metin Bey gibi tahmin ediyorum o da torunuyla çıkmış olabilir. O yüzden büyük aile tamamlanmaya devam ediyor. Payı olan herkesi kutluyorum.
0: Evet. Özellikle işler iyi gittiğinde tabii bu aile vurgusu öne çıkıyor da hocam. Kötü gittiğinde ne yazık ki bir anda kayboluyor.
1: Ya, espri olarak söyleyeyim. Şimdi Beşiktaş'ın
0: bazen slogan çünkü Beşiktaş'ta da iyi dönemde burada evet. imzalar kalplere atılırdı mesela. O zaman da aileler hep ön plandaydı. Evet. Ama işler kötü gitti mi bırak aileyi. Futbolcuyu biraz zor görüyorsun. Hayır,
1: bu tür maçlarda yaşadığımı söylüyorum. Doğru. Önemli bir maça yöneticilerin tamamı gelir. Bugünkü maç için Rize'ye giden kaç tane yönetici var bilmiyorum. Yani böyle olunca da yöneticilerin çoğu kaçıyor. Sonra sevgili Koray şunu da biliyoruz. Futbolcu bile kaçıyor.
0: Doğru.
1: Yani diyor ki aman Rize'ye gitmesem, aman 11'de oynamasam. Takımın zaten son durumunu gördüğü için hafta sonu oynanacak oyunun ne şekilde olacağını bizden daha iyi bilen kişiler onlar.
0: Ben demin mesela Orkun konusu konuşulurken onu diyecektim de sözünüzün bitmesini bekledim. Mesela benim ağrılarım var deyip gitmeye de bilirdi. Çok iyi geçirdiği bir sezonu bırakırdı belki. Ha, doğru olmazdı o ayrı bir konu ama yine de bence oraya gidip mesela orada sorumluluk alma çabası orada bulunması.
2: Bunu her zaman yapıyor zaten değerli buraya. Bence. Bunu her zaman yapıyor zaten sorumluluk alıyor. Hani maç dışında da aldığını düşünüyoruz ama. Tabii. Bu maçın geneline bakarsak şimdi Orkun mesela...
0: Çok büyük ihtimalle mesela Dünya Kupası kadrosunda da olacak mesela. Bir hafta erkenden bir dinlenmeye geçin
2: sakatlık olmadığı sürece
0: mesela.
2: Olacak zaten.
1: Orkun'u ayrı değerlendirmek lazım. Orkun Beşiktaş'ın son dönemde transfer ettiği sağ içi sağ dışı en önemli oyunculardan bir tanesi.
2: Evet.
1: Kalite bir tarafa, sportif performans bir tarafa Beşiktaş'ı sahiplendi. Ömür boyu Beşiktaş'ta kalacak, kaptanlık yapacakmış gibi... Bir düşünce tarzıyla, bir ruh haliyle Beşiktaş'ta yaşıyor. O yüzden Orkun'un bu anlayışını ben de takdir ediyorum. Gönül istiyor ki bu tür futbolcular hafta içi antrenmanlarda futbolcuları biraz daha ateşlesin.
0: Gayrete yetmiyor getirsin demek ama hocam. Yetmiyor.
2: Hocam çok ama zor. Onun kaliteyle alakası var ya. İstediği kadar içsin geriden. Kaliten yoksa futbolcu çok fazla. Bir yerde de bitiyor.
0: Yok, yani. Söylemek istediğim şu. Beşiktaş'ta bu kalite mevzusu çok kolay bir bahane haline çevrildi bence. Rakiplerinizin hepsi sizden çok daha kaliteli kadrolarla oynamıyor ki.
2: Şöyle diyeyim, kreatif ayaklar diyeyim o zaman.
1: Şimdi ben
2: kreatif ayaklarda kesinlikle
0: bakın,
2: o zaman.
0: Bak şimdi 3 oyuncu değişikliği yaptı Beşiktaş, özür diliyorum. Olaytan, Çerni, Jota Silva oyuna girdi. Bu arada tehlikeli bir pozisyon, Rize Spor 3. gole çok yaklaştı. Savunma uzaklaştırdı, atak devam ediyor. Ceza sahası dışından vuruş. Ersin'in de üstüne gitti. Ersin de sektirmeden topu aldı. Hemen eliyle oyuna
1: Benim oradaki iddiam şu olacak. Şimdi evet bir Galatasaray'ın kadro kalitesi çok yükseldi. Sezon başı Fenerbahçe'nin kadro kalitesi Galatasaray'dan daha iyi diyen çok büyük bir kesim vardı. Sene içi performansın olumsuzluğu Fenerbahçe'yi biraz geri itti. Ben bizim büyük takımlarımızın eksik denilen kaliteden bahsediyorum. Teknik beceriden bahsediyorum. Kadrolarının bile her şeyin, onun dışındaki her şeyin 4-4'lük olması halinde sezon sonuna kadar şampiyonluktan kopmayacaklarına kesinlikle inanıyorum. Bugün bazı maçlar mücadeleyle kazanılır, isteyerek kazanılır. Biz, ya rakip bizden daha çok istedi cümlesini her sene yüzlerce kez duyuyoruz. Rakipten daha çok iste, bak o zaman neler oluyor ama maalesef bizdeki sorunların bir kısmı da oradan kaynaklı.
2: Hocam şunu çoğu zaman görmedik mi? Her zaman yani. Hocalık yaptığımız dönemde hala yapıyoruz ayrı bir konu da. Şimdi kalite dediğim şuydu Koray. Ben mesela kritik zamanlarda senin eğer o kreatif ayaklar vardır ya Asensio gibi.

0: İşte Luis Sané gibi, bilmem Osimhen gibi ya da işte kimi sayabiliriz orada? Bir Talisca gibi. Şu an büyük takımlardan işte bir Orkun bazen işte çıkar ortaya, o kadar çok koşmadığı sürece, yanındakiler o enerjisini almadığı sürece daha iyi işler yapar. Kim var mesela şeyde? Bir Onaço olur. Örnek ya da çok kötü oynadığın zaman çıkar kafayı çakar oradan bir tane atar. Kreatif ayakların yoksa kalite, ondan bahsediyorum. Çok koşan değildir kalite mesela. Mesela bir El Bilal çok kaliteli bir futbolcu değil. Mesela güçlü, kuvvetli ama pratik zekalı değil. Sana en kritik maçlarda 3 puanı aldıracak, her zaman ihtiyacı olan puanı aldıracak bir futbolcu pozisyonunda değil. Ben onu söyleyebilirim onu. O mesela çok koşuyor, mücadele, çok jenerik goller attı ama Beşiktaş'ın gelecek sene ilk 11'inde birinci golcüsü olacağını düşünmüyorum mesela. Bu benim kendi şahsi fikrim. Kenardan Quaresma olurdu. Örnek mesela kim vardı? Babel olurdu. İşte kaliteli futbolcular onlar. En kötü zamanlarda çıkıp sana gol atabiliyorsa, puan kazandırıyorsa onlar kaliteli ayaklardır. Ama bu olaytan kötü futbolcu, oh kötü futbolcu anlamına gelmiyor. Onlar enerjiyi yükselten, takımın enerjisini, kondisyonu yükselten, işte Orkun'un yanında oynadığı sürece olaytan dedik ya da işte Černý'nin yerinde moral motivasyonu daha yüksek bir Quaresma modeli bir futbolcu olsa daha farklı olurdu diyorum. Ya da onun arkalarında oynayan Atiba tarzında bir Endid'in yerine bir futbolcu olsa gene onun yükünü alırdı. Hani böyle ayaklar, kaliteli ayaklar diye.
1: Beşiktaş golü buluyor bu arada Jota Silva ile birlikte. 55. dakikada golü atıyor. Farkta 1'e iniyor. 2-1 oldu. Jota Silva ikinci yarıda oyuna dahil olmuştu Beşiktaş'ta. Václav Černý'nin pası Orkun'dan Jota'ya tek top var. Jota golü atıyor ama şunu söyleyeyim, bir offside şüphesi olabilir.
2: Evet. Yani sanki değil gibi geldi bana.
1: Değil mi? Yani
2: evet.
1: Yani çok şey değil. %100 offside değil diyemedim. %100 yani offside de diyemedim.
2: Değil, bence
1: değil mi?
2: Değil. Yani böyle bazen santimlerle ölçülür. Evet. Bu herhalde karışlarla ölçülecek.
1: Yani bir var bekleyeceğiz gibi duruyor bekleyeceğiz. Yani şey offside.
2: Şimdi Yusuf hocamın verdiği bilgilerde şunu gördük. Kaliteli ayakları hep ofansif görev tanımlarıyla anlattın sen.
0: Evet.
2: Şimdi defans yapmak için kaliteden ziyade bir organizasyona ihtiyaç var.
0: Evet.
2: Orada çok kaliteli olmayanlarla da çok iyi defans yapabilirsin. Evet. Yani Beşiktaş'ta kalite yüksek değilse defansı iyi yapacak, rakibe pozisyon vermeyecek. Kaliteli ayak iki pozisyondan birini gol yaparken kalitesiz ayak 5 pozisyondan birini gol yapacak.
1: O zaman geçerli bu arada hocam, özür diliyorum, araya girdim. Offside yok. Beşiktaş farkı 1'e indirdi 55. dakikada Jota Silva'nın golüyle. İkinci yarıda oyuna dahil olmuştu. Cengiz'i, Endidi'yi ve Mustafa Erhan Ekimoğlu'nu çıkarmıştı Sergen Yalçın. Černý, Jota Silva, Olaytan'ı oyuna dahil etmişti. Şimdi o kaliteli ayak konusundan biraz daha öznele bugüne gelmek istiyorum. Şimdi devre arasında da baktım. Mesela Cengiz Ünder, hoca neden hala Cengiz'de ısrar ediyor eleştirileri vardı. Jota, bu subjektif bir şey tabii, benim şahsi yorumum. Ben mesela Jota'nın ne zaman şans verirse, gol attığı için söylemiyorum, Cengiz'den daha iyi performans ortaya koyduğunu düşünüyorum bu sezon özelinde. Yeterli oyuncudur demiyorum ama Cengiz'le mukayese edersen bence Jota daha iyi şansını değerlendiriyor.
0: Ne zaman peki?
1: Bu hangi sezon
0: yok
1: yani.
0: Hangi anlarda, hangi zamanlarda? Şöyle söyleyeyim, katılıyorum sana. Mesela hocam 3. bölgede gole ihtiyaç olduğu zamanlarda, oyuna soktuğu zaman, hani set oyunu döndüğü zaman Beşiktaş orada etkili. Çünkü 18'den uzaklaştığı zaman Jota etkili olamıyor. 18'in içinde bence son vuruşları en oynan futbolcu Jota'dır. Oraya yakın olduğu zaman, kaleye oynadığı zaman öyledir. Ama kafada oynanan maçların hiçbirinde işte 2. bölgeden, işte stoperlerin, beklerin arkasına koşularda sıkıntı yaşadı. Ne zaman yakın oynadı kaleye, o zaman Cengiz'den çok daha iyi işler yaptı. Cengiz geldiği zaman da parladı. Ondan sonra birkaç maç gol attı, attırdı. Fakat Cengiz ondan sonra söndü. Jota'yı da bence kaleye yakın oynatacağı o set oyunlarında Beşiktaş'a puan kazandırdığı maçlar oldu. Şimdi attığı gol gibi. Çok güzeldi hocam.
1: Evet, offside olmadığı da ekrana yansıdı bu arada. Ahmet Akçan'ı tebrik ediyoruz. Hocam yarı otomatik offside o. Sistem otomatik offside sistemi.
0: Ama hocam aynı çizgide.
2: Ben top kullanıyorum.
0: Koray, aynı çizgide hocam. Aynı ve biz buradan yandan geliyoruz.
1: Hocamı tebrik ediyorum. Direkt vallahi söyledi hemen.
2: Yok, ben başka sahaya da bakıyorum burada.
1: Doğru.
2: Tabii Jota...
1: Bugün mesela Cengiz'le başlamasının sebebi neydi? Cengiz bu son şansın, artık al kendini ya, kullanabiliyorsan kullan gibi bir tercih miydi sizce?
2: Yok sevgili Koray, orada nelerin olduğunu bizim buradan tahmin ediyor olmamız mümkün değil. Şimdi bakın

0: Biz bir işte Jota Cengiz kıyaslaması yapıyoruz. Niye Jota tercih edilmedi? Bunun nedenlerini bile bizim biliyor olmamız lazım. Mümkün değil. Bazen hoca ile futbolcu arasında kimya tutmaz. Yani bir Necip gittiği gibi, bir Mert gittiği gibi niye ayrıldığını da hiçbir zaman öğrenemedik. Yani Jota da kendini tabiri lütfen yanlış anlamasın kimse. Üvey evlat gibi hissetti kendini Beşiktaş'ta. Böyle olunca motivasyonu da düşüyor. Evet, bu tespite de katılıyorum. Jota 3. bölgede oynuyorsanız size iş yapar. Ama Jota gelip defansa yardım etmez. Gerilere geliyorsa Jota ileriye gidişlerde o tempoyu yakalayamaz. Jota orta sahada iş yapacak bir pas oyuncusu da değil. O yüzden yani Sergen Hoca gibi hem futbolculuğunda çok özel biri olan hem de hocalığında bence futbola başka pencereden bakan bir hocanın bütün bunları
1: Orada ikinci gole
0: çözüyor
1: yaklaştı
0: olması
1: Beşiktaş. Erbil Altuğ'a vuruyor. Top üstten dışarı gidiyor. Dakika 59, beraberlik golüne yaklaştığı an oldu Beşiktaş'ın. Çaykur Rizespor'un 2-1'lik üstünlüğü sürüyor. 18-31 birinci dakikada Alisov attı. İkinci yarıda Jota Silva 55'te farkı 1'e indirdi. Rizespor 2-1 önde. Galatasaray'da da artık yavaş yavaş oyuncular çıkacak. Okan Buruk sahneye çıkıyor şu anda şampiyonluk kutlamasında, onu da söyleyelim ve kısa bir ara rica edelim. Aranın ardından her iki aksiyonunu da size aktarmaya çalışacağız.
2: Sporun radyosu A Spor Radyo.

0: Spor Radyo.
1: Çaykur Rizespor 2 Beşiktaş 2 karşılaşmanın 72. dakikasının içerisindeyiz. Siyah beyazlar ilk yarıda yediği gollerle 2-0 geriye düşmüştü ve ikinci yarıda bulduğu gollerle skoru 2-2 yaptı. Beşiktaş, Çaykur Rizespor'un golleri 18. ve 31. dakikada Ali Sov'dan geldi. Soyunma odasına da 2-0 önde girdi Karadeniz ekibi. Ardından ikinci yarıda Beşiktaş'ta 3 değişiklik gerçekleşti. Endidi, Cengiz Ünder ve Mustafa Erhan Ekimoğlu kenara alındı. Bu isimlerin yerine Olaytan, Çerni ve Jota Silva oyuna dahil edildi Sergen Yalçın tarafından. Ve bu değişiklikler de sonuç verdi. 55. dakikada oyuna sonradan giren Jota Silva gol attı. Asisti yapan isim Orkun Kökçü'ydü derken Rizespor bu arada tehlikeli geliyordu. Savunma ayak koydu. Orkun'un asistinde Jota Silva 55'te düzeltiyorum farkı 1'e indiren isimdi. Ardından 62. dakikada Olaytan asisti yaptı. Bu kez golü atan, ki güzel de bir goldü, Václav Černý oldu. Yani oyuna sonradan giren 3 oyuncu skora direkt katkı yapmış oldu. Rizespor şimdi soldan tehlikeli geliyor ceza sahası içi. İstediği gibi kontrol edemedi Ali Sov. Bunu söyleyelim. 2-2'lik beraberlik var. Galatasaray'da da şampiyonluk kutlamaları devam ediyor. Oyuncular sahaya çıkmaya devam ediyor. Şalai şu anda kürsüye doğru yürüyen isim. Daha önce Dursun Özbek çıktı. Teknik direktör Okan Buruk çıktı. Az önce Davinson Sanchez yine sahnedeydi ve Uğurcan Çakır yine gördüğümüz isimlerden biriydi. Şimdi Şalai sahnede, orada da kutlamalar tüm coşkusuyla sürüyor. Tek tek oyuncuların seçtiği

0: parçalar eşliğinde kürsüye doğru ilerliyor sarı kırmızılı takım.
1: Bu arada Rize kulübesine bir kırmızı kart.
2: Recep Hoca herhalde.
0: Recep Hoca.
1: Büyük bir ihtimalle Recep Hoca.
0: Recep Uçar şu anda kırmızı kart gördü. Çaykur Rizespor'da Alisoğlu'la Emirhan arasındaki bir ikili mücadele. Recep Uçar'ın itirazları var. Bu pozisyon sonrası. Kırmızı kartı gösteriyor karşılaşmanın hakemi. Asen Albayrak. Bir kadın hakem yönetiyor bu karşılaşmayı. Asen Hanım, Asen Hoca diyelim. Süper Lig'de ilk kez bu seviyede bir mücadelede düdük çalıyor. Onu da konuşuruz.
2: Ama yan hakeme koştuğu için verdi o kırmızı
0: evet,
2: kartı.
0: Evet, itirazdan dolayı.
2: Ben de yedim daha önce hocam. Aynı şekilde ben de yediğim için biliyorum yani oradan.
1: Daha önce dikkatimi çekmedi. Bir sarı kartı var mıydı? Daha önce kulübeye bir sarı kart gösterdi.
0: Gösterdi ama tam Recep Hoca.
2: Direkt kırmızı çıktı ama.
1: Bilmiyorum. Şimdi burada Recep Hoca'nın yaptığı o hareketler bir kartı gerektiriyor. O dönemde ne söylediğini de bilmiyoruz. Dördüncü hakem de oradaki konuşulanları, söylenenleri duyduysa kırmızı gelebilir.
2: Hocam şundan zannediyorum. Hakemin, yan hakemin üzerine koştuğun zaman, gittiği zaman kulübenin o çizgileri terk edip oraya doğru gittiğin zaman kırmızı kart diyorsun. Ben daha önce aynı şekilde kırmızı kart gördüm bir kere.
1: Hocam hakemin üzerine gitti mi onu ben buradan
2: ben
1: görmedim.
2: Ağzımı açmadan kırmızı kart gördüm.
1: Hayır görebilirsin.
2: İşte aynı şekilde gördüğünü söylüyorum.
1: Hareketle de. Sanki teknik alan çizgisine paralel evet. bir şekilde koştu gibi mi geldi bana?
0: Laçin'in şutu az farkla dışarı gitti. Rize Spor tekrar öne geçebilirdi. Onu söyleyelim az önce. Şu anda Recep Uçar tribünden karşılaşmayı takip ediyor. Çaykur Rize Spor Teknik Direktörü 75. dakika Rize Spor 2, Beşiktaş 2. Beşiktaş nasıl geri döndü 2-0'dan biraz onu konuşalım. Oyuncu değişiklikleri şimdi bakıyorum hocam. Jota oyuna girdi gol attı. Çerni oyuna girdi ikinci yarıda gol attı. Olaytan ikinci yarıda oyuna giren üçüncü isimdi. O da Çerni'nin golünde pası veren isimdi. Asist olarak kaydedilmiş ona da. Ama tabii ekstra bir şut var onu da söyleyelim. Yani böyle al da at bir asist değil.
1: Ya mutlaka şimdi isimler kalite bir tarafa. İsteyen futbolcular oyuna girdi. Yani ben bugün iyi oynamak istiyorum. Ben bu sonucu çevirmek istiyorum. Bunun için de koşmaya, mücadele etmeye hazırım, razıyım diyen futbolcular. Bu da Beşiktaş'ta sadece oyuncuların değil, oyunun da değiştiğini gösterdi bize. Yani ikinci yarının başından itibaren yine o ilk 5 dakikada olduğu gibi rakip 3. bölgeye Rizespor'u hapseden, önde oynayan, top kaybedildiğinde hemen karşı presle topu kazanan bir Beşiktaş vardı. Oyun üstünlüğünü tamamıyla ele aldılar. Buraya Rize'nin de bir katkısı oldu. Biz de öne geçen takımlar genelde oyunu geride kabullenmeyi tercih ediyorlar. 2-2'den sonra da oyun tamamıyla orta sahaya döndü.
2: Son 5 dakikada 2 tane atabilirdi Rize.
1: Evet, ikinci bölgede bir oyun oynanıyor. İki takım da şu an galip gelmek için defansif riskleri de alarak gol arıyorlar. Yani keyifli bir maç var şu an.
0: Evet. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında da Leroy Sané şu an sahneye çıkan isim. İlginç dans figürleriyle de o uzun yolda yürüyor bir yandan.
1: Bunların da antrenmanı var.
0: Çalışmak lazım değil
1: tabii
0: mi?
1: Tabii hayır buna? Futbolcular bunu yapıyorlar. Bakın hepsi kendilerine özel o müzikleri seçtiler.
0: Şu an çalan şarkı nedir? Tarkan'dan çalıyorum şimdi.
1: Biz duyamıyoruz tabii.
0: Durdu mu?
1: Ve yapacakları dansları da ben dans öğretmeniyle çalışan futbolcu biliyorum sevgili Koray. Bu gayet normal, gayet doğal bir şey. Çünkü günümüz gençliği bu. Bu gençliği böyle kabul edeceksin. Yani bazı düşünceleri sana biraz uçuk gelebilir ama saygı çerçevesinde olduktan sonra hiçbir zararı yok. Yani bu eğlenceleri de ben büyük bir keyifle izliyorum. Ya bir senenin yorgunluğu bu ya.
0: Tarkan,
1: bir senenin
0: Dudu.
1: Bedeli.
0: O şarkıyla çıkmış hocam. Tarkan'ın Dudu şarkısıyla Leroy Sané. O yüzden coşku iyice ondan dolayı arttı.
1: Evet yani bizden bazı şarkıları seçiyor olmaları bile ayrı bir keyif.
0: Almanya'da biliyordur o zaten Dudu'yu Tarkan'ı dinlemiştir çok fazla. O yüzden nasıl bir şarkının ambiyansı yukarı çekeceğini de doğru tahmin etmiş Leroy Sané.
1: Burada destek alanlar var. Tamamıyla bu konuda yaşam doğru. koşullarından. Bu desteği de almak lazım sevgili Koray. Yani günümüzde öyle bir iş yapıyor ki onlar. Günümüzde hangi fabrika senede 5 milyon dolar net kar ediyor veya euro?

0: Yani bu futbolcuların hepsi bu kazançları elde ediyorlar. Bunun için bir bedel ödemeleri lazım, çalışmaları lazım. Doğru plan ve doğru yönlendirmeleri lazım. Yani ben basketçilerden daha fazla biliyorum. Hocam 20 kişilik ekibi olan basketçiler biliyorum. Aşçısına kadar, özel aşçısına kadar. Yani böyle geniş bir ekip var. O yüzden bir senede büyük zorluklarda çok büyük emekler sarf ettiler. Hı hı. O emeklerin karşılığının, onların bedeli bu işte. Çalışan böyle bir bedel alıyor. Çalışmayan da üzüntüyle bedel ödemek zorunda kalıyor.
1: Evet. Önemli bir şey tabii ki futbolcular. Bacasız fabrika gibi değil mi hocam?
0: Evet.
1: Bir ara öyle bir şey, o Emenike'yi sattığında Karabük Başkanı o zaman demişti herhalde, ya biz burada fabrikayı çalıştırıyoruz. Bu kadar para kazanmıyor fabrika diye, yani bir oyuncu satışı.
0: Doğru.
1: Şey, düşün ne kadar emek var, insanlar çalışıyor ediyor. Bir futbolcu satışından kazanılan para o bütün emekten fazlasıydı o dönemde.
0: Evet. Bugün aklıma şu geldi. Bazı futbolculara zam yapılacak Galatasaray'da. Falcao'nun Galatasaray'a geldiği dönemde Falcao'ya 5 milyon ödemişlerdi senede. Falcao gittiğinde Galatasaray bayram yaptı. Aman 5 milyonluk yükten kurtulduk. Bir daha böyle bir ödeme Galatasaray tarihinde mümkün değil. Şimdi en az kazanan 5 milyon kazanıyor.
1: 5 milyon alan az diyor şu an.
2: Az diyor dışarıdan.
0: Tabii. Evet.
1: Doğru.
0: Yani işte zam isteyen futbolcuların rakamlarını bugün dinledim. Torreira örneğin. 4.7 kazanıyor, zam istiyor. 5'in altında biraz. Ama o da hak edenlerden biri ya.
1: İşte hepsi hak ediyor.
2: Ama hocam
1: diye
2: şu
1: diye
2: da var. Hak ettin falan diyoruz ama. Aynı şekilde şu anda gitseler Avrupa'da başka bir takıma bu fiyatların yarısını zor alırlar.
0: Hocam ben vermem.
2: İşte onu diyorum, bu fiyatların yarısını zor alırlar.
0: Bu benim zihniyetim ama şu gerçeği de biliyoruz. Yani ben burada 20 milyon kazanıyorsam, ikimizin yaptığı iş birbirine yakınsa senin de 3'te 4'te kalmaman lazım. Ben bu açıdan normal diyorum. Yani diğer taraftan bir gerçek de şu. Galatasaray'da futbolcuların son 4 sene ortaya koydukları performans sayesinde takımın öyle gelirleri var ki bu 5 milyonları ödeyebiliyor Galatasaray. Yani kulübe de kazandırıyorlar.
1: Ama işte bizim ya bu tabii göreceli bir kavram, yani Galatasaray öyle bir bütçeyle gitmek istiyordur, o ayrı bir konu. Kendi tercih meselesidir. Kulüp kendi hesabını yapıyordur herhalde ama işte şunu düşünüyorsun ama geçelim. Yani Galatasaray'dan daha fazla kazanan kulüpler yok mu dünyada? Var. Ama hepsi bu kadar niye vermiyor o zaman? Demek ki bu işte bir...
2: Bonservislere veriyorlar bir de, çok var. Ya bonservise çok verip futbolcuya daha az veriyorlar.
0: Şimdi bizde bir diğerlerinden en büyük fark şu. Diğer kulüplerin bizimkiyle...
1: Valla Beşiktaş tehlikeli geliyor. Ceza sahası içi Jota Silva vurdu. Kaleci Fofana gole izin vermiyor. 81. dakikada Beşiktaş Jota Silva ile birlikte gole yaklaştı bir kez daha. Galibiyet golü olabilirdi. Belki öne geçecekti Beşiktaş ama... Rize Spor'da Fofana biraz da üstüne de gelmiş. Gole izin vermiyor. Ardından da savunma uzaklaştırıyor. Neyse, konuyu da çok dağıtmayalım bu arada.
0: Beşiktaş doğrudur.
1: Geri geliyor dedik ama
2: bu
1: Rize
2: arada
1: Spor'da,
2: Rıdvan da girdi oyuna.
1: Rıdvan da oyuna girdi. Bu arada üst üste başarılı paslar. Ceza sahası içi Orkun pasını veriyor. Golle burun buruna Beşiktaş. Savunma
2: neler
1: uzaklaştırıyor. Önemli bir karamboldü. Beşiktaş'ta değerlendiremedi siyah beyazlar. 82. dakikada tamamlanmak üzere Rize Spor 2 Beşiktaş 2.
2: Atan kazanır gibi bir görüntü
0: topu
2: var şu an.
0: Beşiktaş topu kaybetti. Kaybettiği gibi hemen geri kazandı. Orkun, yani şu an Beşiktaş'ın stoperleri
1: Elbilen vermiş. Savunma orada üst üste.
0: Evet. Orta yuvarlağın da önüne geçmiş durumda stoper.
2: Hocam atak yaptığı zamanlarda ilk hani dedik ya 10 dakika içinde 2 tane gol buldu. İşte o ataklarda gol buldu. Bulmadı gol yiyor mutlaka Beşiktaş. Aynı şekilde iki tane gol. İlk yarıda da ilk 8-10 dakika gol bulsa daha farklı olabilirdi. Bulamayınca hemen biliyorsun pozisyon buluyor. Rakip
0: hocam,
2: gol atıyor.
0: Biz
2: bunun önüne geçemediler bir türlü.
0: Futbolu maalesef 90 dakikayı bir bütün olarak değil, bölüm bölüm oynuyoruz.
2: Evet. Evet.
0: Yani önde bu derece büyük baskı yapıp rakibi hapsettiğin zaman defans güvenliğini de kesinlikle göz ardı etmemen lazım. Öyle geniş bir alan var ki oraya hızlı bir koşucusu olsa uzun bir top da senin arkana sarkabiliyor. Evet.
1: Şimdi yavaş yavaş son bölüme giriyoruz maçta da. Birazdan takım oyunu da başlayacak. Onu da söyleyelim.

0: Alacaklar ve gidecekler bile bellidir. Onun haricinde şu an en büyük soru işareti Sergen Hoca'nın kalıp kalmayacağı. Yani saha içerisindeki futbolcu bile aslında kendini gidip gitmeyeceğini biliyordur diye
1: Peki
0: düşünüyorum.
1: Peki hocam, bir soru benden.
0: Buyur
1: özür
0: hocam.
1: Dilerim.
0: Estağfurullah.
1: Eğer Sergen Hoca'nın kalacağı belli değilse, o kalacak gideceklere Beşiktaş'ta kim karar veriyor?
0: Şu ana kadar şunu söyleyeyim hocam. Yani kendi aralarında istişare etmişlerdir. Aslında bu bugünün konusu değil.
1: Sormak istedim.
0: İki ay
1: öncesinin yönetici
0: konusu.
1: Mi veriyor? Orada bir bazı teknik adamlar mı veriyor? Sportif direktör mü veriyor?
0: Sergen Hoca ile başkan, yönetim, işte Serkan Reçber dahil yapılacakları, yapmış oldukları toplantılarda bunlar 1,5 ay öncesinden, 2 ay öncesinden
1: doğrudur.
0: Bellidir hocam.
1: Doğrudur.
0: O belli oldukları isimler şu an Sergen Hoca'nın bu pozisyona geleceği de bu kadar belli değildi aslında. Bu kadar belli olunca, ama o gidecek kalacaklar konuşulduğu için başkanın da hafızasında, yönetimin de hafızasında yer arıyor ya da listesinde aynı şekilde duruyordur. O yüzden bellidir diyorum. Ha, onlar son dakika ekstra bir şey yaparlarsa onu bilemem. Ama aşağı yani, yukarı bellidir.
1: Benim tecrübem şunu gösteriyor. Eğer hoca değişiyorsa yönetim burada genelde hiç sorumluluk üstlenmiyor. Yeni gelen hoca bir görsün diye o futbolcuların hepsini onların karşısında görücüye çıkarıyor. O yüzden olması gereken o. Bir takımın belirli bir futbol anlayışı, felsefesi olması gerektiği gibi bir kulübün kendi kadrosunu her sene geliştirebilecek bu anlayışının, bu organizasyonun da olması lazım. Hoca değişse bile buradaki kararların normalde değişmiyor olması lazım, ama biz maalesef oralardan çok uzağız şu an.
0: Yeni hoca gelsin, işte görsün futbolcuları, bir baksın evet. Muhabbetine falan dönerse sıkıntı büyük.
1: Hocam bütün hocalar da yaptılar. Sörker'e yaptı Beşiktaş. Mourinho'ya yaptı Fenerbahçe.
0: Ne oldu hocam? Başarılı olamadılar işte.
1: Zaten
0: bunu bilmek lazım. Birileri onları uyandırması lazım bu şekilde.
1: Zaten eleştiri orada. Yani bugün evet bir teknik direktör değişebilir. Ama senin teknik ekibinde, kaldı ki teknik ekip illa yardımcı antrenör demek değildir. Bunun fiziksel performans danışmanı var. Bunun işte psikolojik performans uzmanı var. Hepsini hocalar değişse bile kulüpte kalıcı olacak şekilde kulübün kendi kadrosunu da oluşturması lazım hepsini.
0: Şunu da söyleyeyim ben. Mesela illa bir Fenerbahçe'den örnek vereceğim. Sıdıkı Şerif ya da Kante. Eğer yanında başkanın onu değiştirmesinde, hani bir İsmail varken, Fred varken ya da diğerleri varken Kante'nin almayacağını söyleyecek bir tane adam yoksa, o zaman ekibini de değiştirecek başkan. Ya aynı şey aslında, balık baştan kukar misali. Bu şekilde gidiyor hocam. Yani bunlar önemli hocam, şeyler.
1: Ekip değişiyorsa zaten demek ki yanlış kurulmuş.
0: Yanlış kurulmuş olabilir.
1: O zamana gelene kadar ne çamlar devrilmiş ya, oluyor.
2: Işte. Rize Spor köşe vuruşu kullandı. Top dışarı çıkıyor. Bir köşe vuruşu daha kullanacak ev sahibi takım. Dakika 87. Çaykur Rizespor 2, Beşiktaş 2. İlk yarıda Rizespor 2 gol buldu Alisson'la. Soyunma odasının önde girdi. İkinci yarıda Beşiktaş Jota Silva ve Cerni ile skoru eşitledi. Köşe vuruşu kullanıldı. Savunma ayak koyuyor. Top taca çıkıyor. Artık maçta son dakikaların içerisindeyiz.
0: Galip gelerek 8. olmak isteyen bir Recep Uçar, Recep Hoca var. Rize Spor var.
2: Evet.
0: Ondan bu kadar çok Recep Hoca da herhalde
1: ikinci yarının başından beri stratejiyi değiştirmiş.
0: Yanlış yaptı. Çok geri çekildi. Geri çekildiği için de tabii Beşiktaş'ta oyuncu değişiklikleri buna çok etken oldu. İkinci yarı özellikle kimin kazanacağı belli olmayan bir maç izledik şu ana kadar.
1: Hala gol gelebilir. İki taraftan da.
0: Atan kazanır gibi bir muhabbet, ama artık son herhalde uzatmalarla 7-8 dakika filandır.
2: Yani çok uzayacak mı bilmiyoruz tabii ki, ama birazdan onu da göreceğiz. Bizim hemen ardımızdan takım oyunu programı var. O hatırlatmayı bir kez daha yapalım. Rize Spor rakip yarı sahada sağ kanattan köşe gönderine yakın bir yer. Bir orta geliyor. Savunma karşıladı. Yükselen top tekrar Mitat'ta kaldı. Kaybetmedi topu. Arkadaşına verdi. Çaykur Rizespor hata sürüyor. Üst üste başarılı paslarla atağın yönünü sağ kanattan sol iç koridora doğru çevirmeyi başardılar. Çok iyi bir dönüş var ceza sahası içerisinde. Rize Spor 3. gole yakın vuruyor. Ersin kurtardı. Devam eden pozisyon. Bir şut daha Beşiktaş savunması. Üst üste başarılı hamlelerle gole izin vermiyor. Ve son olarak yaklaşık 4. şutta Papa Nikolaou topu dışarı yolluyor. Üst üste 3 şut imkanı buldu Çaykur Rizespor ceza sahası içinde. Ve

0: Hakemin bu arada bir bekleyin işareti var. Asen Albayrak, Rize Spor son bölümde galibiyete çok yaklaştı. Üst üste şutlar. Ersin ilkinde başarılı, ardından savunmada Emirhan üst üste iki şutu çıkardı. Daha sonra dördüncü şut Papa Nikolaou'dan dışarı gitti.
1: Neye bakıyorlar acaba? Ele çarptı diye yani mi bekletiyor?
2: Ben hiçbir şey göremedim.
1: Ya da bir şey son vuruştaki pozisyonda.
2: Yani Beşiktaş defansı
1: başladı.
2: Öyle bir blok yaptı ki şutu atıyorlar kaleciymiş gibi elini kullanmadan 3 tane futbolcu
1: demin aynısı karşıladı. Rize Spor kalesinde oldu.
2: Beşiktaş 3 şut attı, Rize 4 attı.
1: 4 attı, doğru.
0: Evet. Tek pozisyonda 4 şut çıkardılar. Hakemi nasıl buldunuz bugün?
2: Ben tabii maçı tam olarak izleyemedim. Oyunun başında biraz daha kontrollüydü her şey. Orada büyük bir sorun yaşanmadı. Ama işte oyun gerildikçe, kartlar çıktıkça bence hakemin işi de çok zorlaştı.
0: Yani Rize Spor yine etkili geldi. Kalabalık da geldiler. Ceza sahasına doğru yerden bir pas. Sol kanattan arka direğe orta. İçeri çevrilemiyor top. Ev sahibi takım son bölümde baskısını iyice arttırdı ama taca da çıkmasına izin vermiyor. Mithat topu aldı sağ kanatta. Yerden bir pas, savunma araya giriyor. Şimdi Beşiktaş bir taç atışı kazandı. 5 dakika uzadı karşılaşma. İkinci golle Beşiktaş'ın yedi. İkinci golden önce bir faul beklentisi vardı. Herhalde o pozisyon üzerinde belki biraz tartışmalar olur. Hakem oyunu devam ettirdi. VAR'dan da bir müdahale gelmedi. Cengiz yerde kalmıştı.
1: Ya ilk maçına rağmen ben fena bir yönetim göstermediğini düşünüyorum. Şimdi o pozisyonda faul olsa direkt VAR'dan hani çağrılsa, incelese falan. Bunun örneklerini çok çok daha ağırlarını VAR'dan çağırmadıklarını gördüğümüz için önceki maçlarda, çok maçlarda onu da kıyaslama yaparsak genel anlamda fena yönetim göstermedi. İlk maçına rağmen iyiydi diye düşünüyorum ben.
2: Ya o pozisyon,
1: durdurmamaya çalıştı genelde.
2: O maç pozisyonda da Cengiz'e çok yakındı. Yani Cengiz faulü istedi, kendine attı veya düşürüldü. Hakem oyna oyna diye hem ağzıyla hem de eliyle, o vücut diliyle oynaması gerektiğini söyledi. Öyle olunca da VAR'ın çağırması bence orada çok mümkün değildi. O yüzden VAR çağırmadı. Ama işte bizde standart yok. O pozisyondan çok daha hafiflerine faul verirken bazen de o pozisyona ağırlarına verilmediği anlar da çok oldu.
0: Rize Spor son bölümde daha baskın dedik. 92. dakika karşılaşmada 5 dakika uzamıştı. Bir şut, yine savunma ayak koyuyor Beşiktaş'ta. Son bölümde Rize Spor galibiyet golünü daha çok arayan taraf olarak dikkat çekiyor. Özellikle bu dakikalarda top yine Rize Spor'da, rakip yarı sahada. Karadeniz ekibi sağ kanada doğru gönderilen top. Mithat ceza sahasına girdi. Arka direğe orta, kafa vuruşu ve gol buluyor Rize Spor. 3-2 oluyor skor.
1: Belliydi ama.
0: Halil golü atan isim. Gol resmen göstere göstere geldi. Az önce söyledik. Son bölümde galibiyet golünü daha çok arayan taraf Rize Spor ifadesini kullandık ki bu net bir şekilde ortadaydı. Üst üste pozisyonlar ve 92. dakikada Rize Spor maçta yeniden öne geçiyor. Artık telafi etmesi çok zor bir bölümün içerisinde Beşiktaş golü yiyor. Golü atan isim de Halil Dervişoğlu. Beşiktaşlı oyuncularda büyük üzüntü var. Rize Spor'da ise doğal olarak çok büyük bir sevinç var.
1: Gol geliyorum dedi zaten.
0: Çok net.
1: 5 yani, dakika duruyor hocam. 4 tane net pozisyon neredeyse.
2: Vurdular, defans blokladı. Yani. Vurdular, defans blokladı. Üst üste gelen büyük baskı.
0: İnanılmaz. 6 pas içinde bomboş Halil. Mithat ortayı yapıyor. Güzel değeri yapmış. Halil de kafayı vuruyor. Ersin'in zaten yapabileceği hiçbir
1: şey yok. Yani gol geliyorum dedi. Belliydi. Atan kazanır dedi. Gerçi 92. dakika oldu gol ama 92 mi oldu?
0: 90+2.
1: 90+2 de gol oldu. Belliydi gol geleceği.
0: Onlar... Çaykur Rizespor 3-2 yaptı.
1: Şu an herhalde galip geldiği zaman 8. pozisyona
2: 8.
1: düşüyor. O yüzden çok önemliydi. Recep Hoca o yüzden çok kenarda bayağı bir agresifti bugün. Herhalde şimdi böyle biterse de bir daha bakalım biz.
0: Teşekkür ediyorum o zaman ben de size. Alisov 2 gol attı. 18 ve 31. dakikalarda ilk yarı bu skorla bitti. 2-0 öndeydi Çaykur Rizespor. Ardından ikinci yarıda Olaytan Çerni Jota değişiklikleri oyuna sürülen isimlerdi. Beşiktaş'ta oyuna giren isimlerden Jota ilk golü attı. 2-1 oldu. Çerni ile 2-2 oldu. Burada asisti yapan isim Olaytan'dı. Ve şu anda da 90+2. dakikada golü buldu Halil Dervişoğlu ile Çaykur Rizespor. Bir VAR'dan yine herhangi bir şey var mı diye bekleniyor. Bizim en azından dikkatimizi çeken bir şey yok ama biz bir bakalım. Ardından sözü Cüneyt Şen'e ve takım oyunu programına bırakacağız. Karşılaşmanın hakemi Asen Albayrak henüz bekliyor. Santra noktasını göstermedi.
1: Bakalım. İlk atılan pozisyon. Offside mi değil mi diye baktı
0: Mithat'ın
1: sağdan.
0: Belki
1: evet, o pozisyona bakıyorlar.
0: Offside olabilir. Sağ kanattan gol öncesi, golde ortayı yapan isim de sarktığı anda belki offside beklentisi var mı, başka bir şey? Futbolcular da bekliyor. Karşılaşmanın hakemi de bekliyor şu anda. 90+5'teyiz. Zaten 5 dakika uzatılmıştı. Golün ardından 3 dakika daha geçmiş oldu ama biraz daha devam edecek bu müsabaka gözüken o. İnceleme sürüyor şu anda. Hakemin etrafında oyuncular bir yandan yine bekliyor ve bir VAR'dan izleme tavsiyesi geldi. Asen Albayrak şimdi monitöre gidiyor. Rizespor 90+2'de 3-2 yapmıştı skoru ama bu gol için inceleme tavsiyesi geldi ve VAR'da şu anda pozisyona bakılıyor.
1: Neydi o pozisyon, ne?
0: Halil Dervişoğlu kafayı vurdu.
1: Offside pozisyonu diye mi? O içeri giren futbolcu pozisyona bakıyor.
0: Yani şu Agbadu'yla eşleşen oyuncu offside'deysa.
2: Ersin'le ufak bir temas var. Çarpışma da değil ama bakın.
0: Evet, Ersin engelliyor mu engellemiyor mu onu soruyorlar.
2: Ona bakıyorlar.
0: Hakem bir incelemeyi yaptı.
1: Offside verdi.
0: Eli havada offside verdi. Karşılaşmanın hakemi Asen Albayrak, Rizespor'un golü geçersiz. Yani maç 2-2 artık. 90+5 de bitti ama 2-3 dakika en az daha devam edecek gözüken o. Bir kez bir daha bakalım. İzliyoruz. Ersin'le Ersin'in ilerlemesini engelliyor mu oyuncu?
2: Ama şimdi bakın o vurdu.
0: Şurada bakın şimdi tam Ersin dönerken temas ediyor ya orada bir. O uzanmasına yetişmesine geciktiriyor mu?
2: Offside olabileceğini ben hiç düşünmüyorum. Tamamıyla oyunun dışında, yani fiilen offside'de kalenin içinde olduğu. Evet. Olduğu zaman topla hiçbir ilgisi yok. Neyse, oyunun tamamıyla dışında. Ama orada temas evet. olduğu için faul vermiş olabilir.
0: Ahmet Akçan'a ve Yusuf Tokaç'a teşekkür ediyoruz. Sözü takım oyunu programı için Cüneyt Şen'e bırakıyoruz.

0: yayına hoş geldiniz. Trendyol Süper Lig'de son hafta heyecanı yaşanıyor. Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor'un konuğu. 5 dakikalık uzatma verilmişti. 90+7. dakikanın içindeyiz. Çünkü bu uzatma bölümünde 2-2 devam eden karşılaşmada Halil Dervişoğlu ile Çaykur Rizespor skoru 3-2'ye getirmişti ama VAR müdahalesi geldi gole, incelendi, izledi hakem ve offside kararıyla bu gol iptal edildi. O yüzden uzatmanın uzatması oynanıyor diyebiliriz karşılaşmada. 90+8. dakikaya girdik. Cerni rakip yaralarının sağ tarafında yerde kalmıştı. Serbest vuruş kazandı Beşiktaş. Şimdi serbest vuruşu Orkun Kökçü ile kullanacak siyah beyazlar. Cerni'nin yüzüne gelen bir darbe vardı. Onun tedavisi yapıldı şimdi. Oyuna devam edecek. Orkun Kökçü de serbest vuruşu kullanıyor. Maçın hakemi bir kadın Asena Albayrak. Gözler onda, her an son düdükte gelebilir bu atıştan sonra. Serbest vuruşu kullanıyor Beşiktaş Orkun Kökçü ile. Orkun ceza alanına gönderdi. Arka direğe doğru. Hiç kimse dokunamadı. Sonrasında da faul düdüğü çalıyor. Akbatı yerde kalmıştı o pozisyonda ama rakibini de birlikte çekerek indirdiği için Çaykur Rizespor kendi ceza sahası içinden serbest vuruş kullanacak. Son anlar mücadelede ve son düdük geliyor. Asena Albayrak maçı bitiriyor. Beşiktaş 2-0 geriye düştüğü maçta sahadan 2-2'lik beraberlikte ayrılıyor ve sezonu bir puanla tamamlıyor. Hem bu maçı konuşacağız hem Galatasaray şampiyonluk kupasını kaldırıyor. Birazdan sarı kırmızılılar 26. şampiyonluk kupasını havaya kaldıracak. Stadyumda, Seyrantepe'de müthiş bir coşku, müthiş bir heyecan var. O heyecanı da götüreceğiz sizlere ve haftanın diğer karşılaşmalarında tabii ki mercek altına alacağız. Son haftayı değerlendireceğiz. Aslında bütün sezonu da değerlendireceğiz. Çok değerli isimlerle birlikteyiz. Erol Kaynar, Murat Özbostan ve sevgili Okan Koç bizlerle birlikte hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Takım oyununa. Beşiktaş kötü geçen sezonu Erol abi kötü bitirdi diyerek başlamak lazım herhalde.
2: Doğru.
0: Bu akşamki skora göre.
2: En doğru başlık o herhalde Cüneyt'ciğim.
0: 2-0'dan 2-2'ye ama çok kötü bir ilk yarı var Beşiktaş'a.
2: Hiç önemi yok. 2-2'nin önemi yok. Önemli olan oynanan oyun. Beşiktaş'ın gösterdiği performans. Yani şimdi biz hep Sergen Hoca ile tabii konuşuyoruz. Sergen Hoca'nın üzerinden değerlendiriyoruz. Bir bakıma doğru, fakat bir bakıma eksik değerlendirme diye düşünüyorum. Neden? Şimdi ben aslında evvela Beşiktaş taraftarlarından, Beşiktaş'ı sevenlerden ve beni takip eden Beşiktaşlılardan özür dileyerek başlamak istiyorum. Niye özür dileyerek başlayacağım? Çünkü ben hep istikrardan yana bir adamım. Çünkü istikrarın başarı getireceğini, istikrarsızlığın, başarısızlığın en büyük müsebbibi olduğunu düşünen biriyim. Bu bana göre bir böyle. Ama bütün iş hayatımız boyunca da öyle değil mi Cüneyt'ciğim? İstikrarsız işletmeler daima zarar eder, yanlış yapar.
0: Doğru.
2: Beşiktaş'ta da son 3-4 senedir neyse müthiş bir istikrarsızlık. Devamlı teknik direktör değişikliği, devamlı yönetim değişikliği, devamlı oyuncu değişikliği Beşiktaş'a son 4 senedir müthiş bir başarısızlık zincirini getirdi. Şimdi bunu niye söyledim? Ben çünkü bundan önceki yayınlarda hep yani Sergen Hoca'nın arkasında durmaya çalıştım. Elimden geldiği kadar istikrar korunması gerektiğini altını çizmeye çalıştım. O yüzden tabii beni izleyen izleyiciler de mesajlarıyla bana sistemde bulundular. Bugün artık onları çok haklı olduklarını itiraf etmem lazım. Ancak burada konuşulması gereken şey sadece Sergen Hoca'mı, onu da konuşmamız lazım. Çünkü dikkat edersen Cüneyt'ciğim hep Sergen Hoca ağırlıklı konuşuyoruz. Hı. Tamam, Sergen Hoca konuşmalarıyla, verdiği demeçlerle hakikaten ortamı bana göre Beşiktaşlıları daha da sinirlerini gerdiğini düşünüyorum. Çünkü verdiği beyanatlar hiç ipe sapa kapı tutulacak bir tarafı yok. Yani mesela en son bir beyanatı var. Yani hakikaten üstünde çok düşünülecek bir şey. Ben evet yetkiliyim ama sorumlu değilim dedi, biliyorsun. Şimdi bu noktada zaten devreye girmek istiyorum ben. Şimdi yetkiliyim ama sorumlu değilim. Ne demek? Bir kere bunu anlatması lazım Sergen Hoca'nın. Sen yetkiliydin Sergen Hoca. İkinci devrede Graft'ı kenara çekip bravo, bütün transferleri ben yapacağım demedi mi? Serkan Reşber, Sergen Hocam sen neredesin Allah aşkına? Sayın Serkan Reşber.
0: Sergen Hoca'nın yanında kulübede
2: biliyorum, oturuyor. Biliyorum, görüyorum canım. Ama ortalıkta hiç yok. Hiç ses sedası çıkmıyor. Şimdi bütün transferleri beraber yapmadınız mı Sergen Hocam? Ben mi yanlış biliyorum?
1: Devre arası kampta çıktı ortaya.
2: Arası, evet.
1: Dedi ya öyle bir geliyoruz dedi. Yani evet. Çok farklı geliyoruz.
2: Şimdi demiştim. Neredesin ama?
1: İşte geliyoruz dedi. İşte
2: dedi doğru de söylüyorsun. Orada kaldı.
1: Kaldı.
2: E şimdi neredesin? Lafının arkasında dur. Transferleri yapan sensin.
1: Kulübede hocanın yanında duruyor.
2: Evet. Yani onayı veren Sergen Hoca tabii ki son onayı veren de Sayın Başkan ve yönetim. Şimdi burada Cüneyt'ciğim aslında üzerinde durmamız gereken konu bana göre. Tabii ki Sergen Yalçın, tabii teknik sorumlular ama yönetim kurulu nerede? Yönetim kurulu çıkıp bir laf etmiyor. Çok enteresan. Haftalardır takip ediyorum. Öyle tabii cılız bir takım demeçleri var ama böyle yani biz Sergen Hoca'ya devam edeceğiz. Mesela bu bir karardır. Tamam, bu kararın üzerine tartışırız. Ya da biz Sergen Hoca'mıza teşekkür ediyoruz. Şu iki maçı idare etmesi lazım. Artık şu iki maçta değiştiremeyiz. Çalışmalarımız devam ediyor. Ondan sonra şunu yapacağız. Şu ana kadar mesela Beşiktaş camiasını yakından takip eden özellikle siz değerli yorumcular. Acaba Beşiktaş'la ilgili ileriye dönük en ufak bir fikriniz var mı? Şahsen benim yok. Beşiktaş'ın çok içinde olabilen bir adam olarak söylüyorum. Çünkü hiç kimse çıkıp herhangi bir yol haritası söylemiyor. Hiç kimse çıkıp bir ümit vermiyor. E şimdi devamlı Sergen Hoca'nın üzerinden gidiyor tabii konu ister istemez. Sanki Sergen Hoca öyle bir noktaya geldi ki teknik direktörlüğün yanında basın sözcülüğünü de üstlenmiş durumda gözüküyor.
0: Bütün yükü o sırtlandı.
2: Şimdi olmaz. Şimdi bu olmaz. Sergen Hoca'nın yaptıkları ne kadar yanlış olduğunu bütün yorumcular defalarca söylediler. Murat Bey'in yorumlarını da fevkalade doğru buluyorum. Gazetede yaptığı yazılarda okuyorum. Sıkı takipçisiyim kendisini. Tebrik ediyorum gerçekten. Çok objektif, doğru yorumlar yapıyorsun Murat'cığım. Teşekkür ederiz. Yani haddimse eğer altını çizerek ben de kabul ediyorum onu. Gerçekten çok doğru yorumlar. Özellikle son iki yazımızda yani çok güzel analiz etmişsiniz. Şimdi çok fazla Sergen Hoca'nın üzerinden de Beşiktaş'ı eleştirmek istemiyorum ama neticede Beşiktaş doğru bir yönetim içerisinde olduğunu söylemek çok zor. Hatta mümkün değil. Şimdi yönetim kurulu bu kadar sessiz ve kenarda kalınca ön tarafta devamlı Sergen Hoca. Sergen Hoca'nın bütün yanlışlarını, bütün şeylerini, neler yaptığını, neler, hangi transferler yaptığını bir de burada çok önemli bir şey söylemeye çalışıyorum. Tabii çok özür dilerim, çok önemli derken bana göre önemli olan bir şey söylemeye çalışıyorum. Şimdi hatırlarsanız Ocak transfer döneminde Beşiktaş 8 oyuncu transfer etti. Eğer 8 değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. 8 oyuncu transfer etti ve 50 milyon euroya yakın para harcadı. Şimdi ve ilk haftalarda hepimize bir coşku geldi Beşiktaşlar olarak. Herkese bir coşku geldi. Takım hakikaten takır takır oynamaya başladı. Alınan oyuncular hayrettir. 7 oyuncu ilk 11'de sahaya çıkıyordu. Kaleci hariç 8. oyuncuydu o. 7 oyuncu aşağı yukarı ilk 11'de oynama başladı. Geldi gelir gelmez ve 4-5 hafta hep üstüne koyarak gitti Beşiktaş ve çok ümit var oldu Beşiktaşlılar. Sonra şimdi soru şu. Bu oyunculara ve bu oyuna ne oldu da bu hale geldi Beşiktaş?
0: Aynı oyuncular maddi bir sıkıntı da yok bildiğimiz kadarıyla.
2: Benim, hayır maddi
0: hani maaşların
2: hayır,
0: ödenmemesi, hayır.
2: Benim kulağıma gelen herhangi bir şey yok. Hayır. Yok.
0: Gerçekten ne oldu o zaman?
2: Şimdi bu 4-5 haftada biz aman harika Beşiktaş gidiyor, çok iyi günlere evrilecek Beşiktaş diye konuştuğumuz ki bütün yorumcuların sana zannediyorum ki aynı fikirdeydi. Şimdi bu noktaya Beşiktaş niye geldi? Bunun sorumlusu kim? Herhalde ben değilim, sen değilsin Cüneyt'ciğim. Bunun sorumlusu kim? Bu transferleri yaparken 18 milyon lira verdiğiniz Agbodo için acaba biri çıkıp bir şey söyleyecek mi? Ne düşünüyorlar? Yani bugün hakikaten Agbodo seyrederken içim acıdı ya. İkinci golde Alisov'un attığı ikinci goldeki duruşu, Alisov'u kaçırışı ve Alisov'un attığı gol hakikaten utanç verici. Ben hakikaten utandım. Yani bir
0: yani profesyonel futbolda
2: olmaz öyle şey. Olmaz öyle şey. Yani bir stoperin bu derece büyük hata yapmasını affedemiyorum. Sadece bu değil tabii. Buna benzer çok hataları var. Sadece bu maçta da değil. Şimdi 18 milyon lira aldığınız zaman büyüteşle bakarlar adama. Kusura bakmasın. Sadece Agbodo üzerinden konuştuğumu zannetmesinler. Ama o kadar bir stopere bu kadar ciddi para veriyorsanız ben ondan beklentim büyük olur. Jalo'nun Agbodo'dan eksik olan tarafı ne? çok büyük eksiğim var. Yani ya da Agbado'nun çok artısı mı var Calo'ya göre? Yani müthiş bir plansızlık ve müthiş bir yanlışlık olduğunu görüyorum. Hem teknik heyette, zaten teknik heyetin bana göre tutulduğu tarafı kalmamış bugün, artık görüyorum onu. Epeyden beri öyleydi ama hadi istikrar olsun, aman ne olursun falan diye ben böyle bütün okları üstüme çekmeme rağmen bu yorumları yapıyordum. Ama bugün artık pes ettim. Artık bu yorumu yapacak durumda değilim. Beşiktaş'ın artık oturup yönetimin yarın sabah, bu akşam belki değil ama yarın sabah yol haritasını anlatması lazım. Eğer bugüne kadar da yol haritası hazırlayamadılarsa vay Beşiktaş'ın haline derim. Yani bu affedilecek bir şey değil. Kusura bakmayın, konuştuğumuz kulüp Beşiktaş kulübü. Yani insanın içi acıyor. Parayı harcıyorsunuz, tamam. Ortada bir şey yok. Bir şey bakın. Mağlubiyet galibiyetle ilgili konuşmuyorum Cüneyt'ciğim. Ama Beşiktaş'ın geleceğiyle ilgili konuşuyorum. Beşiktaş'ın geleceğiyle ilgili insanlar tereddütler içerisinde. Çok ciddi paralar harcandı. Bu paralar boşa gitti gibi gözüküyor. Bu çok tehlikeli bir düşünce. Çünkü dediğim gibi Ocak ayında yapılan transferler hepimizin ağzını sulandırdı. Yani Beşiktaş'ın oynadığı futbol herkesi mutlu etti. Ne oldu? Niye böyle geriye gitti Beşiktaş? Teknik heyetin buna cevap vermesi lazım. Buna ben cevap vermeyeceğim. Sergen Hocam çıkıp bunu açıklaması lazım.
3: Bu akşam öncelikle bir açıklama yapar mı? Ya da yapacak istifa eder mi? Görevden alınır mı? Bunlar da konuşuluyor çünkü.
2: Tabii şimdi istifa edip etmeyeceğini bilemiyorum ama yönetimin sessizliğini korumasında da

0: Son derece canımı sıkan bir durum var, onu söylemem lazım. Beşiktaşlar rahatsız bu konuda. Yönetimin var olup olmadığından bir haberiz hepimiz. Yani yönetim madem varsa ortaya çıkıp bu işi sahiplenmesi lazım.
1: Çok da haksız değil Beşiktaşlar herhalde. Çünkü şampiyonluğun ardından, son şampiyonluğun ardından neredeyse her sezon bunu yaşıyor Beşiktaş.
0: Şimdi her sezon yaşayabilir ama bu sezon için konuşuyorum ben. Geçmiş sezonların tartışması çok farklı oluyor. Hadi sezonun ilk yarısında da Sergen Hoca'ya tamam dedik, çok kendisi ikinci maçtan itibaren geldi, şu oldu bu oldu dedik, kendisine bir sürü mazeretler ürettik, eyvallah, kendisi de üretti zaten. Sen devre arasında bu kadar ciddi 7-8 oyuncu alaraktan bu noktaya geliyorsan, dördüncü olmak için geldik, bir de alay ediyorsun hocam, yapma bunu Allah aşkına ya. Soru soran, dördüncü oldu hocam ne diyorsun diyen muhabire, sen diyorsun evet bu dördüncü olmak için yaptık falan. Yani yapma hocam bunu ya. İnsanların aklıyla alay etme ya. Sen Türk futboluna mal olmuş, çok ciddi tarihine mal olmuş bir adamsın. Müthiş bir futbol kariyerin var ama teknik direktör kariyerini tartışırız hocam.
1: Ve bakma. Bu sezonun bence Erol abi diğer 3 sezondan farkı, şampiyonluk yarıştaki iki takımda sürpriz kayıplar yaşadı. Eğer Beşiktaş ikinci yarıda o sizin dediğiniz gibi ivme kazanan futbolunu sergileyebilseydi ilk iki içine bile girme şansı yakalayabilecekti, görünen o.
0: %100 öyle. Bak Cüneyt'im tekrar.
1: Siz o yüzden de kızıyorsunuz.
0: Tabii tekrar.
1: Öyle bir şans yakaladı Beşiktaş. Kötü geçen sezonu şampiyon olmasa bile ikinci sırada tamamlayabilirdi. Ya, bu şans geldi yani.
0: İlk iki çok ciddi zorluğu olması lazımdı. Evet. O zaman Beşiktaşlar bir şey söylemezdi. Yani Beşiktaşlar farkındalar. Yani bir takım eksiklerin, bir takım yanlışların olduğunu farkındalar. Yani eskiden kaynaklı. Bunları tamam anlayabiliyorlar ama bugün şimdi o 4-5 maç sonra Beşiktaş ivme kaybetmeye başladı. Bayağı ciddi düşüşün içine girdi. Hocam Allah aşkına sen teknik adam sensin. Bu adamları transfer eden sensin. Takım 7 kişiden ne demek 12 kişide? Kaleciyi çıkart, aşağı yukarı takımın %70'i, %75'i. Sen %75'ini değiştirmişsin. Kendin onay vermişsin alınan oyunculara. Şimdi sorumlu ben değilim. Kim abi sorumlu? Teknik direktör. Bay mal gibi sorumludur. Hiç kaçamazsın hocam. Ben sorumluluk almayacağım diyorsan baştan söyleyeceksin bunu. Baştan bunu söylemeden şimdi ben sorumluluk benim sorumlu değilim ben. Yetkilim ama sorumlu değilim. Ben hayatımda böyle bir laf duymadım.
2: Evet.
0: Hakikaten bunun bir açıklaması İlginç. Olmaz. İlginç laf ya.
1: Bakalım basın toplantısında neler söyleyecek merakla bekliyorum.
0: Dalga geçiyorsun herkesle. Yapma hocam. Sana olan sevgimizi de kaybettirtme bize ya.
1: Okan Koç kötü geçen bir sezondu Beşiktaş adına ama Erol abi çok önemli noktalara temas etti. Hani bu kötü sezon çok daha iyi yerde bitebilirdi Beşiktaş açısından. Bunu da değerlendirmedi Beşiktaş. Kupa şansı vardı, onu da değerlendiremedi. Bugün en azından kazanarak noktayı koyabilirdi. Onu da yapamayan bir Beşiktaş vardı.
3: En önemlisi sahada oynamayan bir Beşiktaş var.
1: Evet.
3: Oyun bir sergileyen, bir yani sahada mücadele eden, üreten, yaratan, yani iyi oynayan bir Beşiktaş yoktu. Yani sezon başından bu zamana kadar yoktu. Zaman zaman 4-5 maç oynadı da. Şimdi Erol abi çok güzel yerlere değindi. Sorumlusu kim dedi? Doğru, Sergen Hoca, Serdar Adalı. Hepsini bir arada toplayabiliriz yani. Karar veren bunlar, alan bunlar, sonra oynatan bunlar. Sonuç nereye geldi? Buraya geldi. Kupa yok, lig yok, hiçbir yerde yoksun. Yaşanan olaylar, taraftar memnun değil, camia memnun değil, kimse memnun değil ama bakıyorsun abi hatasını kabullenmeyen hem yönetim hem de teknik ekip var. Kim sorumlusu diyoruz, söylüyoruz, soruyoruz, ortaya çıkan yok. Erol abi dediği gibi yani bu takımı dördüncü olması için mi kuruldu ya, o kadar paralar dördüncü olması için mi yapıldı? Ben soruyorum yani o takım yani zaten dördüncü olurdu Beşiktaş takımı. Şimdi Cüneyt abi, Sergen Hoca yani şunu diyordu. Taraftar istemezse giderim diyordu. Taraftar istemiyor, camia istemiyor. Yani bir ışık görmüyor. Ben hep söylerim, ikna edilmişlerle değil, inanmışlarla, inananlarla sahada mücadele edeceğim ve hatta orada bulunacaksın. Eğer ikna edilmeye çalışılıyorsa Sergen Yalçın, kusura bakmayın önümüzdeki sezonu da kaybeder. Ama inanıyorsa, ben başaracağım, yapacağım diyorsa o zaman bir şey diyemem. Sonuçta kararı kendisi verecek o takımın başında olup olmayacağıyla ilgili. Devre arası yaptığı transferlerde kendisi de kabullendi. İyi oyuncular aldık dedi. Takım dedi farklı seviyeye geldi. Rotasyonuna alternatif kadro kurduk dedi. Ama sonra bakıyorsun işler kötü gidince kabullenmeyen bir Sergen Yalçın. Ben o kadar takımda oynadım. Bak bu çok önemli bir şey mesela. Erol abin dediği gibi. Yetki bende ama sorumlusu ben değilim diyor. O kadar teknik adam geldi gitti. 10. hafta gönderildi. 20. hafta gelen teknik adam 25. hafta gitti çalıştığım takımlarda. Ama hiçbir teknik adamda böyle bir açıklama duymadım. Yani bunları söyleyen bir teknik direktör, kabullenmemiş bir teknik direktör. Sen bunu kabullenmiyorsan senin camian, taraftarın seni de kabullenmez, kabul etmez.

İşte senin kabul etmen gerekiyor. Çık de kardeşim, ben de hata yaptım de, başaramadım de, beceremedim de, istediğim seviyede o oyunu oynatırım dediğim oyunu oynatamadım sizde. Kusura bakmayın de. Taraftar alnını başının üstüne koyarsın, kabullenir. Belki der tamam der, hocam hatanın fark ettin, farkındasın. Önümüzdeki sezon düzelteceksin gibilerinden bir şeye kapılabilir. Ama bakıyorsun abi, hiçbir ışık, umut göremiyorum. Ben önümüzdeki sezonla ilgili de umut göremiyorum. Gidilen oyuncular, talep edilen oyuncular önümüzdeki sezonla ilgili. Bir iki tane iyi oyuncu var ama diğerleri normal vasat. Beşiktaş takımı geldiği günden beri bu yönetimle başkan, hoca 19-20 transfer yapıldı abi. Hala takıma 10 tane oyuncu lazım. Orkun'un dışında her bölgeye oyuncu lazım diyoruz. Neyi doğru yapıyorsunuz? Neyi doğru yaptınız? Hiçbir şeyi doğru yapamadınız. O yüzden bunun farkına varmaları gerekiyor. Yani bir şeyin kararını vermeleri gerekiyor. Eğer yapabilecekseniz, becerebilecekseniz bu taraftarı daha üzmeyin. Yapacaksanız yapın. Yapamayacaksanız bırakın gidin abi. Hem hoca da bıraksın hem yönetim de bıraksın. Biz bunları söylediğimiz zaman bazı kesimlerin hoşuna gitmiyor. Kardeşim 10 kişinin, 20 kişinin, 50 kişinin hoşuna gitmeyebilir ama 20 milyonun üzmeye hakkı da yok. O 20 milyonun da hoşuna gidiyor. Niye gidiyor? Çünkü bir şeyi yapamıyorsunuz. Beceremiyorsunuz. Yani o takımı ayağa kaldıramıyorsunuz. Beşiktaş gibi bir takım kuramıyorsunuz. Ya soruyorum bak, geçen de sordum. Bu yaşanan serüvende devre arası bu takımı X bir hoca kurmuş olup burada sen olmuş olsan nasıl yorumlar yapardın bu oynanan oyunlarla ilgili? Kendisi biliyoruz nasıl yorumlar yapardı. Herkes biliyor bunu. Ama maalesef bakıyorsun abi, kimse kabullenmiyor. Ne hoca kabulleniyor, ne yönetim kabulleniyor, ne başkan kabulleniyor. Artık çok kritik bir dönemden geçiliyor. Sevgili başkan, yönetim kurulu, Sergen Hoca, yani bir karar vermeleri gerekiyor. Yani doğru bir karar vermeleri gerekiyor. Önümüzdeki sezon da artık çöpe atılmasın. Ya doğru bir kadro, doğru bir teknik adam ya da Sergen Hoca ile devam edecek. Ya da kardeşim, Sergen Hoca yapamayacaksa başka bir teknik direktör, A klasman, yani bu takımı tekrar ayağa kaldırabilecek teknik direktör, bir de bir takım oluşturursun. O zaman taraftar umutlanır. Önümüzdeki sezon da kaybedilecek bir sezon değil. Çünkü inanılmaz derecede borç büyüyor. Maliyetler büyüyor. Alınan oyuncuların, gönderilen oyuncuların maliyetleri yükseldikçe bu sefer ne oluyor? Bunların karşılığını veremeyecek pozisyona, duruma gelme ihtimalleriniz var. Olabilir bunlar. Bunu sonraki gelecek yönetimler de karşılaşabilir bu yaşanan sıkıntılarda. Artık inceleyip sık dokunması gerekiyor. Yani ben artık, inanır mısın? Yani bir şeyi karar veremiyorum. Erol abin dediği gibi. Yani burada birileri sorumluluk alması gerekiyor. Şimdi bakıyorum. Sayın Murat Kılıç, Sergen Yalçın'ın kalmasıyla ilgili inanılmaz derecede şeyde bulunuyor. Yani şey yapmak istiyor, kalmasını istiyor yani. İnanılmaz derecede Sergen Hoca kalsın diyor, destek oluyor. Tamam kalsın, bu sorumluluğu alıyorsan sevgili Murat Kılıç, bir söylenecek bir şey yok. O zaman gideceksin 4-5 tane baba net oyuncu alacaksın. Bu sorumluluğu kabul ediyorsan önümüzdeki sezon Sergen Hoca'yı ikna etmeye çalışıyorsun. Ama inanıyor musun onun inandığına? İnanıyorsan da onun inandığına, bu sorumluluğu da alıyorsan sevgili Murat Kılıç, soruyorum size. Önümüzdeki sezon o zaman Pamukkeliler cebe 5-6 tane baba oyuncu, net oyuncu alacaksınız bu takıma. Eğer ki ya işte ben ikna edeyim, o tesislerde istediğim gibi Sergen Hoca ile diyaloğum, samimiyetim devam etsin ama normal oyunculara gideceğiz gibilerinden kafa yapısıyla hareket ediyorsanız, kusura bakmayın, siz kendi egolarınızı tatmin edeceğiniz diye 20 milyon Beşiktaşlıyı mutsuz ve huzursuz edemezsiniz. Ben sizin ego, Beşiktaş kulübü kişisel egolarını tatmin edilecek bir camia, bir kulüp değil ha. Kimse kendi egosu, parası olabilir herkesin ama o ki insanları üzemezsiniz. Tekrar ediyorum sevgili Murat Kılıç, İkna etmek için o kadar mücadele ediyorsanız o zaman Beşiktaş taraftarını da ikna edin. Gidin 5-6 tane de Pamukkeliler cebe yıldız A klasma baba oyuncu alacaksınız. Yani bu sorumluluğu alıyorsanız söylenecek bir şey yok. Ya yazık Cüneyt abi. Beşiktaş kulübünün sezon başı başlangıcıyla bu zamana gelinen noktada kimse sorumluluk kabul etmiyor. Tamam, başkanı devre arası yapılan transferlerde çok fazla suçlu bulmuyorum. Hocanın istediği doğrultusunda Serkan Reçber'in o inanılmaz derecede futbol aklıyla alınan oyuncularla beraber Beşiktaş muhteşem işler yapılacak dendi. Açıklamaları da oldu hepsinin, hem hocanın hem Serkan Reçber'in. Ama bakıyorsun abi, senin söylediğin gibi hiçbir kulvarda yarışamayan bir Beşiktaş var. Sahada oynayamayan bir Beşiktaş var. Hadi futbolda olabilir. Kopabilirsin yarıştan, kulvardan ama sahada bir ışık, bir umut yok ya. Bugün ilk yarı bakıyorum abi 5-6 olurdu maç. İkinci yarı yine 3-4 tane net pozisyonu var. Sen pozisyon veriyorsun. Bir pozisyon bulmada rakibinden daha az pozisyon buluyorsun. Oyun yok, hiçbir şey yok. Bu sadece bu maçın özelinde değil. Genele yaydığım zaman belki Beşiktaş'ın 4 tane 5 tane iyi maçı vardı sezon boyunda. Bu yazık ya, bu kabul edecek bir şey değil. Beşiktaş formasını o futbolculara giydirdiğin zaman o formanın ağırlığını bilecek. Biz giydik, biz kaldıramadık.
Kaldırabilir.

0: Oyuncuları getireceğim. O sahada o mücadeleyi, yaratıcılığı, problem çözmeyi, her anlamda çok etkili oyuncu topluluğu getireceğim. Devre arası 6 tane istediğin oyuncu alındı hocam. Ama yetki bende değil, bende, sorumluluk bende değil diyorsun. O zaman sevgili başkanım, bu oyuncuları siz aldınız, sorumluluk sizin. Hata yaptınız, 3 transfer dönemi dediniz, 4 transfer dönemi oldu. İstifa edin sevgili Serdar Adalı. Bak Sergen Hoca diyor, bu transferlerde diyor yetki bende ama sorumluluk bende değil diyor. Siz yapmışsınız o zaman başkanım. Ben öyle anlıyorum, Beşiktaşlar öyle anlıyor. O zaman istifa edin Serdar Adalı. Murat Kılıç, o zaman istifa edin kardeşim. İstifa edin. Ya bırakın Allah aşkına ya. Her geçen gün Beşiktaşlar kan alıyor. Ben maçta stat'taydım bu Trabzon maçında. 8 tane 7 tane ilk 11'de oynamayan oyuncularla çıktı Trabzonspor. Rotasyonlu kadroyu. Sahada hiçbir varlık gösteremeyen bir takım vardı. Maç bitmiş. İnsanlar ejderha gibi ateş püskürüyor ağızlarına. Bak ağza alınmayacak cümleler, tezahüratlar, hakaretler var ya. Ya niye? Çünkü geçmişin birinkitisi var. Duygu patlaması yaşıyor insanlar artık. Yeter artık diyor. Yapacaksanız kalın, yapamayacaksanız kardeşim bırakın gidin. Kim gelecek diyorlar. Daha iyisi gelir bir gün. Çünkü daha da kötüye gitmeye başlıyor. Bak arkadaşlar, bak çok önemli, altını çizerek söylüyorum. 19 transfer yapıldı ve yüksek maliyetlerle oyuncular alındı. Soruyorum, Beşiktaş'ın 11'ine kaç tane oyuncu lazım? Önümüzdeki sezon o şampiyonluk yarışında ben de varım diyebilecek. Kaç oyuncu lazım? Ay yapmayın Allah aşkına ya. Biz bunları görüyoruz, taraftar da görüyor. Artık istediğiniz kadar insanlara mavi boncuk, güzel cümleler, kelimeler kurabilirsiniz. Beşiktaş taraftarı inanmıyor, güvenmiyor. Ben Serdar Adalı'yı suçlu bulmuyorum ikinci transfer döneminde. Niye bulmuyorum? Az önce söylediğim gibi. Futbol aklı
1: olan... İçeri transferler yaptı aslında az.
0: Futbol aklı...
1: Arada harcanmadı.
0: Tabii. Beşiktaş'ın futbol aklı olan sevgili Serkan Reçber ve Sergen Yalçın'ın doğrultusunda istediği oyuncuları aldı. Ben öyle biliyorum. Ama Sergen Yalçın'ın söylediği sorumluluk bende değil diyor. Ben de tekrar ediyorum. Sorumluluk kimde? Çıksınlar, açıklasınlar. Bilelim ya. Bilelim. Lig bitti, şimdi biz önümüzdeki sezon acaba ne olacak? Acabalarla mı yaşayacak Beşiktaş taraftarı? Milyonlarla Beşiktaş taraf. Ne olacak? Biz neler
1: son yaşanacak? Sezonlar geldi ekrana. Bir daha isteyelim yönetmenim.
0: Neler yaşanacak önümüzdeki
1: sezon? Sevgili Güven'den bir gösterelim. Hani Beşiktaş taraftarının sabrı neden tükeniyor? Gayet net gözüküyor burada, bakın. 2021-2022 sezonu 15 galibiyet, 14 beraberlik, 9 mağlubiyetle Beşiktaş sezonu 6. sırada tamamlıyor. Bir sonraki sezon 23 galibiyet, 9 beraberlik, 4 mağlubiyet. 3. ki en iyi sezonu şu 5 sezon içerisinde.
0: Evet doğru.
1: Sonrasında 16 galibiyet, 8 beraberlik, 14 mağlubiyette yine 6. sırada Beşiktaş. 24-25'te 17 galibiyet, 11 beraberlik, 8 mağlubiyetle 4. ve bu sezon 17 galibiyet, 9 beraberlik, 8 mağlubiyetle 4. Yani son 5 sezonda Beşiktaş en iyi derecesi 3. Murat Özbostan. Yani nasıl kızmasın Beşiktaş taraftarı, nasıl kızmasın
2: şimdi
1: Erol abi,
2: sevgili Okan. Maçın ilk yarısı bittiğinde zaten, ya da ilk yarı boyunca çok ciddi şeyler vardı, eleştiriler vardı ki ikinci yarı da devam etti. Artık biraz hani böyle sosyal medya bu tip şeylere ışık tutuyor ya, yatıyor ya. Ya yani Beşiktaş taraftarı zaten bir kere mutsuz. Sezonda mutsuz bitirdi. Aslında yani nihayet bitti dedi. Kurtulduk dedi. Yani ızdırap çekmekten kurtulduk dedi. Tabii genele yayarsak çok umutlandıkları haftalar oldu. İşte iyi sonuçların olduğu haftalar oldu. Böyle bir güzel birkaç hafta iyi sonuçlar yaşandı. 3 puanlar geldi ama sonra hep iniş çıkışlar oldu. Hem dışarıdaki maçlarda hem içerideki maçlarda. Sen programın başında ifade ettin. Yani Galatasaray aslında bu sezon hem Fenerbahçe'ye çok büyük ikramlarda bulundu. Trabzonspor'a bulundu. Beşiktaş'a da bulundu bana göre. Ama hiçbiri bunu değerlendiremedi. Yani Galatasaray'ın takıldığı anlardan sonra, puan kaybettiği anlardan sonra bu fırsatları, bu jokerleri toplayamadılar. Beşiktaş da bundan faydalanabilirdi. Beşiktaş da bundan daha iyi yerde ligi bitirebilirdi. İkinci bile olabilirdi bana göre. Hadi şampiyonluk şeyini bir kenara bırakayım. İkinci bile olabilirdi ama bu hedefinde hiç şey yapmadı. Yani bakıldığında şöyle biraz geriye bir aylık döneme, işte zaten bizim ligdeki sıralamamız belli. Çok da şey değil. Yani biz kupaya yönelmişiz, kupayı istiyoruz diyen bir teknik direktör profilinden kupada elendikten sonra, ya zaten maçlar işte 3 sonuçlu, kazanmak da var, kaybetmek de var. Olmadı, üzgünüz, işte gerekirse istifa ederim

0: Beşiktaş'ın menfaatleri için diye bir açıklama da yapmıştı. Tabii burada değerli Erol abi ve Okan durumu bence çok güzel analiz ettiler. Ama biraz da işin ben de şey tarafından tutayım, biraz haber tarafından tutayım. Yani bir kere Sergen Hoca ben bırakmıyorum demezse devam edecek. Yani onu herhangi bir görev şeyi beklenmiyor. Yani başkanın bir hamle yapıp ya biz seninle yollarımızı ayırıyoruz. Al kardeşim tazminatında 20 milyon, 30 milyon, 40 milyon neyse artık bilmiyorum sözleşmesindeki şeyi gibi bir durum beklenmiyor. Başkan sessiz. Yönetim de sessiz. Yani tabii ki normalde şu herhalde bu bugünden itibaren önümüzdeki günlerde bir açıklama yaparlar değil mi? Yani insanların bir şey duyması, geleceğe dair bir umut en azından şey yapmaları açısından birilerinin konuşması lazım. Tabii burada şimdi Sergen Yalçın'la Serdar Adalı'nın haftaya buluşmaları var, görüşmeleri var. Tabii işte burada transferdi, efendime söyleyeyim kimler gelecek, kimler gidecek, ne olacak, ne bitecek, hangi bölgelere transfer yapılacak. İşte mesela Beşiktaş'ın son dakikada kiraladığı kanat oyuncusu Jota Silva bugün yine oyuna girdi ikinci yarıda. Bana göre çok başarılıydı. Ama hocanın biz hep haftalarca burada söyledik. Yani istemediği bir oyuncu olduğu için de adamı oynatmadı kardeşim. Oynatmadı. Yani birkaç tane maçta 11'de oynattı. Bugün itibariyle Beşiktaş'tan ilk ayrılan oyunculardan da bir tanesi oldu. Yani 17 milyon euroluk opsiyonu kullanılmayacak. 2,5 milyon euroya kiralanmıştı. Ona da Beşiktaş yarım sezon boyunca yeteri kadar aslında faydalanabilirdi. Birçok maçta yerinde kanat eksikliği varken hoca hep başka bölgelerden bir kanat oluşturma çabası içerisine girdi. Ve bugün bakıldığında maçta ki maç ikinci bölümün başarılı oyuncularından da bir tanesi oldu. Şimdi yani gidecekler, kalacaklar, bunları konuşacaklar. Tabii ki birçok bölgeye transfer lazım. Bugün yine bir detay verelim. Ersin'in sözleşmesi bitti. Kaleci Ersin'in sözleşmesi şu an itibariyle. Bugün son maçını oynadı. Seneye olur mu, olmaz mı? Bu takımda yer alır mı, yer almaz mı? Nasıl bir teklif yapılacak kendisine? Açıkçası bunu tam olarak bilmiyoruz. Ama benim duyduğum, yani ben oynamayacaksam başka teklifleri değerlendireyim. Ki başka teklifler de yurt dışından da yurt içinden de varmış. Takım şeyine girmeyeceğim şu anda. Yani bunun dışında hani bu zirve yapılacak ya, yani bu zirvede tabii konuşulacak konulardan bir tanesi de hocanın ekibini güçlendirme transferi olacak. Yani takımı güçlendirmek kadar hocanın ekibini de güçlendirme.
1: En mühimi Murat'cığım, evet, eğer kabul ediyorsan.
2: Hoca isteyecek mi böyle bir müdahale? Yani?
0: Vallahi bilmiyorum artık orasını. Kendisi ister mi istemez mi ama.
2: Beşiktaş'ın scout ekibini istemedi hoca. Kendi scout ekibini.
0: Vallahi benim duyduğum başkan şunu söyleyecekmiş. Yani ya Beşiktaş'ta oynamış, işte efsane olmuş isimlerden birisini, antrenörlük yapmış isimlerden bir tanesini. Senin yani senin eski takım arkadaşlarından bir tanesini yanına koyalım. Yani o ekibin içerisinde yer alsın. Yani tabi burada yine garip olan bir durum var. İşte Serkan Reçber durumu. Yani onun da mesela kulübede olması hep tuhaf karşılanıyor. Çünkü kameralara yansıyan boyutuyla oldukça agresif. Çoğu zaman işte el kol hareketleri filan. Yani sanki teknik direktörmüş gibi bir şey oluşuyor dışarıdan bakıldığında. Onun da artık önümüzdeki maçlarda diyelim tribünde oturması bekleniyor. Yani kulübede değil. Tabii bunlar önemli şeyler. Yani hoca burada ben onu tribünde oturtturmam. Efendim ben yanıma da kimseyi almam derse başkan şunu diyebilir. O zaman Sergen'cim yapacak bir şey yok. Biz yollarımızı ayıralım diyebilir. Yani böyle bir önümüzdeki hafta Beşiktaş için gerçekten çok önemli. Yani öncelikle bu teknik kadro, hocadan talep edilecek noktalar, daha sonra da bu transfer işleri. Biliyorsunuz iki tane scout şeyi var Beşiktaş'ta.
1: Evet, bir Graft var.
0: Graft var. Maaş parasını alıyor. 500 bin euro alıyor yılda.
2: Evet. Bu arada büyük ekibi transfer var olarak geldi Beşiktaş'ta. Evet. Yani Graft deyip de
0: tamam,
2: geçmiyor.
0: Tamam. Şimdi rapor hazırlıyor. Evet. Ve çalışıyor onlar. Şimdi çalışmıyor diye bir durum yok. Onlar da çalışıyorlar ama alıyor raporunu. Sayın Başkan'a veriyor. Başkanım diyor. Buyurun biz izlediğimiz oyuncular. Bundan diyor. Bir de bir türlü herhalde bir tane şey var.
1: Serkan Reçber'de
0: evet,
1: ekibi var.
0: Onlar da kendileri izleyip gidip biz başkan bu oyuncuyu istiyoruz, şunu istiyoruz diyorlar. Tabii bunların çözülmesi gereken

0: problemler. Yani Beşiktaş eğer transfer döneminde yani 7-8 tane, 9 tane artık bilmiyorum ne kadar oyuncu alacak, alabilecek mi? Buna parası yetecek mi? Yani şu an Beşiktaş'ın dünya kadar borcu var. Ne kadar açılacak? Oyuncu mu satacak? Satacağı oyuncu var mı elinde? Yani bir sürü gerçekten yeni sezona dair soru işaretleri var. Bir yandan Galatasaray bu kadar winner kadrosuyla işte şampiyonluğu bir şey diyor ki ben 5. şampiyonluğu alacağım. Kardeşim bunu da vermem diyor kimseye. Ve Şampiyonlar Ligi için Sayın Abdullah Kavukçu ne dedi? 500 milyon euroluk takım kuracağız dedi. Evet. Böyle bir şeyden bakılıyor ve finansal olarak da
1: vizyon işte bu.
0: Galatasaray'ın buna gücü var. Niye? Başarılı. Sponsoru var, forma satıyor. Kombini almak istiyorsunuz, alamıyorsunuz. Loja almak istiyorsunuz. Ömer Erol abi alamıyorlar. Yok. Yok. Yok kardeşim. Hiçbiri yok. Dolu. Şimdi Beşiktaş bu yarışın içerisinde olacaksa bunu neyle finanse edecek? Yani nereden bulacak? Yani eğer iyi gerçekten Okan'ın dediği gibi bir sürü oyuncu alınacaksa, iyi oyuncular alınacaksa bunu nasıl alacaksınız yani? Ya borçlanacaksınız? Bilmiyorum artık bu borçlanma işleri nereye kadar gidebilir? Gerçekten işi zor. Ve artı göndereceğiniz oyuncular var. Yani bugün bakıldığı zaman hala Muçi'nin durumu da belli değil. Onu da konuşuruz ilerleyen bölümde. Ben şimdi tekrar sözü size bırakayım. Onunla ilgili de bilgileri vermek lazım.
2: 23 oyuncu...
0: Beşiktaş'a mı dönecek? Trabzonspor mu alacak?
2: Tabii o da çok
0: ya da önemli. Başka bir takım mı?
3: Bak Murat abi çok önemli bir yere değindi. Bu bilgi yani Serkan Reçber kulübede mi, tribünde mi olacak? Kulübede olmasından rahatsız olanlar varmış kulübede. Hocanın yardımcılarından. Hatta Konya maçında biz tribündeydik biliyorsun maçı izlerken. Evet. Yayıncı kuruluş olarak kupa maçında. Kenardan bütün takımı teknik adam gibi kendisi çıkartmış. Bütün takımı. Bak kendisi çıkartıyor. Hatta onun çıkartmasını...
1: Kasımpaşa'da da bu tarz...
3: Orada yapabilirsin. Burası Beşiktaş. Kusura bakmasın. Burada o yetki sana ait değil yani. Orada yetkili bir teknik adam var. Yetki ona verilmiş. Sen git futbolcu izle. Otur odanda Premier Lig mi izliyorsun? Nereyi izliyorsan izle. Ha benden bir tavsiye, bir kardeş tavsiyesi. Git canlı gözle izle. Bazen yanıltabilir yani televizyondaki açıları kaybedebiliyorsun pozisyonları. Ama orada rahatsız olanlar varmış. Hem kulübede hem de dışarıda olanlardan. Çünkü bu kadar bir oyunun içerisine teknik adam gibi rol almaya çalışıyorsan bence git bir diploma al, bir şey al. Yani teknik direktörlük yap. Ya kusura bakmasınlar abi. Ya bunu dipnot düşeyim dedim sevgili Murat Özbastan'ın. Böyle bir duyum aldım içeriden. Yani o pozisyonda takımı çıkartmış Konya maçında golle.
0: Şey yaptın.
3: Yok yok doğru bir tespitte bulundu yani haberinde, haberden.
0: O isteyecekmiş başkan.
2: Rahatsız olmayan yok ki.
3: Hepsinden haberdim. Çok doğru bir yani şeyde bulundu.
2: Hayır rahatsız olmayan yok ki.
3: Herkes rahatsız. Ya başkan inşallah bunun farkındadır. Sergen Hoca da farkına varır. Yani şimdi abi bak ne olursa olsun futbol aklı denilen bir şey var. Beşiktaş kulübü Anadolu takımlarını alırsın belli bir seviyede. Potansiyelli gelişimi açık. Beşiktaş kulübünde bir takım oluştursun 2-3 tane o potansiyelli oyuncu serpiştirirsin. Sen oraya net baba oyuncu alacaksın. 6 tane oyuncu alacağını. Sen niye stopere 18-20 milyon veriyorsun? Örnek santrafor. Git stopere kardeşim 20 milyon vereceğine bir tane Orkun'un yanına. O rolü üstlenecek 8-10 numara yaratıcı bir oyuncu al. Kanat bulamıyorsan. 15 oha vereceğine olayıtan alma, hastaneye alma. Onun üstünde bir 25'e 20-30'a bir oyuncu al. Hamle yapma olasılığın var, param var. O parayla her türlü hamle yapabilirsin. Taşları yanına oturtturabilirsin ama önemli olan o taşları doğru oturtturabilmek. Doğru oyuncularla alıyorsunuz abi ondan sonra kabullenmiyorsunuz. Ben de bunu kabul etmiyorum. Kabullenin kardeşim hata yaptım deyin çıkın. Yapamadık deyin, beceremedik deyin. Ya ben söylüyorum abi. Çok kritik bir dönemden geçiyor Beşiktaş. İstikrar dedi. Çok önemli bir şey. Doğru. Biz de futbol oynadık. İstikrarlı dönemler olması gereken dönemler oldu ama o istikrarda sana bir umut, bir ışık verir o takımın içerisindeki. Oynanan oyun, teknik direktörün duruşu, vücut dili bir veyahut da işte kulübedekiler. Ama bakıyorsun abi hiçbir şekilde ne duruş, ne istek, ne arzu ve ne oynanan oyunda bir istikrar yaratabilecek yani istikrara doğru yöneltebilecek bir şey yok. Bu konuda yani Erol abi doğru söylüyor. Katılıyorum o konuda. İstikrar bence gerekli yerde verilmesi gerekiyor. İstikrar yapılması gerekiyor.
2: Cüneyt'cim Beşiktaş'ın transfer edeceği oyunculardan önce gönderici oyuncuları iyi tespit etmesi lazım. Çünkü şimdi şu anda kiralık oyuncular da geri geliyor biliyorsun.
1: Tabii başta Onana olmak üzere.
2: Onana da El Musrati de hepsi geri geliyor. Şimdi öyle bir şey ki gerçekten bakın şaka götürü bir tarafı yok. Çünkü çok ciddi bir hiçbir yığılma oluyor Beşiktaş'ta. En az 20-23 oyuncunun gitmesi gerekiyor Beşiktaş'tan. Bu 20-23 oyuncu, 25 oyuncu belki kimler olacağını çok isabetli kararlarla karar almaları lazım. Burada Beşiktaş'ın artık en ufak bir hata lüksü yok. Hatasız hani kul olmaz derler ama Maalesef burada Beşiktaş'ın hatasız ya, oynaması lazım.
1: Sizlerin penceresinden bakmıyor Sergen Hoca. Açıklaması düştü önümüze. Gelince kuruluşa. Bence güzel bir maç oldu. Hedefsiz bir maç. Oyuncuları konsantre etmek biraz zorlaştı. Bizim çocuklar ilk yarıda tatildeydi herhalde. İkinci yarıda tatilden çağırdık onları. Beklenmedik bir durum değil bu diyor.
2: Rizeliler neredeymiş?
1: Kadroyu Erol abi siz mi yaptınız kadroyu?
2: Rizeli oyuncular ligi devam mı ediyorlar?
1: Evet. Kadroyu Okan mı yaptı siz mi yaptınız?
2: Evet Rize yani? Devam mı ediyor?
1: Sergen Hoca üzerine
2: lige.
1: Alınmamış.
2: Yani Rizeli oyuncuların ligi bitmedi de Beşiktaşlı oyuncuların ligi bitti.
1: İnanılır gibi.
2: Yani
3: şimdi az önce kızdığım konu ya. Kabullenmemek
1: güzel bir maç
3: mı?
1: Oldu.
3: Ben de soruyorum hocam sen
1: bizim
3: sezon
1: çocuklar ilk yarıda tatildeydi herhalde.
3: Ben de soruyorum hocam sen yaklaşık sezonun ikinci yarısından bu zamana kadar neredeydin? Sen de o zaman tatildeydin galiba. Yani ben de onu soruyorum hoca. Yapmayın hocam gözünüzü seveyim. İkinci yarı bir değişiklik yaptınız takım hareketlendi. Demek ki ilk yarı doğru 11'i çıkartmamışsınız.
1: Tabii. Jota 3 değişiklik. Jota çok ikisi zaten iki golde oyuna sonradan girerek.
3: Bravo Jota geldi. Tamam belki çok iyi bir kanat oyuncusu değil ama daha fazla değerlendirseydi belki çok bak, daha katkılı olabilirdi.
2: Daha iyisi var mı şu anda?
3: Yok.
2: Evet.
1: Şöyle peki, devam etmiş hoca bizim için.
2: Çerni'den daha iyisi var mı? Beşiktaş'ta neyi oynatıyorsun?
3: Cengiz var ya.
1: Oynattı ve aldı sürekli.
3: Cengiz var abi ya, daha iyisi.
2: Oynattı, ilk 11'e de oynattığı zaman 70. Evet. 65-70'te çıkartıyor.
1: Şöyle devam etmiş Sergen Hoca. Bizim için Konyaspor maçından sonra sezon bitmişti. Devre arasında onları uyandırmak zorunda kaldım. İkinci yarıda takım toparlandı. Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum.
4: Güzel. 2-0'dan 2-2. Yani işte. O açıdan bakıyor. Biraz önce ne dedim? Yani
1: bu bardağın dolu tarafı da boş tamam, tarafına bakmak
4: tamam da
1: gibi.
4: Bu yani düşüncesi
3: ben
4: bu yönde.
3: Ben ne taraftan bakarım biliyor
4: şimdi
3: musun?
4: Şimdi bu düşüncesi hocanın böyle bunu değiştiremezsiniz. Yani kupa maçından elendikten sonra yani tamam futbolda işte bu tip sonuçlar oluyor. Yani ya yenersiniz ya yenilirsiniz ya berabere kalırsınız. Yani şimdi böyle açıklayabiliyor. Sen taraftar üzülüyor. Ya ben bir şey söyleyeyim Okan'a bırakacağım. Bu hafta boyunca vallahi Beşiktaşlılarla hep bir araya böyle geldiğimde ben özellikle sordum. Ya dedim ne bekliyorsunuz? İşte Sergen Hoca'dan şeyiniz ne? Vallahi kimse bir tane kalsın diye duymadım ağızlarından. Yani hep böyle olumsuz şeyler duydum. İşte takımın önümüzdeki sezonda işte bir umutları bir şeyler olması için bir değişime ihtiyacı olduğunu söylüyorlar. Tam yani Erol abi de diyor ki yani istikrar ben de diyorum istikrar. Olsun. Yeter. Bir önümde mesela bir istatistik var şu anda. Yani 10 tane hoca görev yapmış. Ömer,
1: evet.
4: Önder, Karavelli 18 maç. Valerin İsmail 18 maç. Şenol Güneş 41 maç. Burak Yılmaz 6 maç. Rıza Çalınbay 7 maç. Serdar Topraktepe 21 maç. Santos 16 maç. Van Brokers 20 maç. Soryeker 29 maç. Sergen Yalçın devam ediyor. Ya bu da bir çözüm olmamış. Ama evet. Çözüm olmamış derken hoca çözüme dair de bir umut, bir ışık veriyor mu sorusunda asıl yanıt bulmak lazım. Ve bu niye yanıtı bulacak olan da başkanla ikisinin yapacağı birebir özel görüşmedir. Yani burada Sayın Başkan eğer bu umudu buluyorsa tam yani transferler mi yapılacak, ekibe işte yeni bir isim mi katılacak, efendim kimler gönderilecek, ne olacak, Ersin'in sözleşmesi yenilenecek mi? Yani bundan sonraki süreçte Raşit'sa takımda kalacak mı? Ya bir sürü soru işareti var. Bunları oturup enine boyuna hatta bir gün de yetmez. Bana göre 3 günlük bir çalıştay yapsınlar. Baş başa görüşsünler. Ekiple görüşsünler. Yöneticiler ekip beraber görüşsünler. Yani başka türlü ne olabilir? Öyle hemen tatil matil düşünecek bir şey yok ki. Yani tatili düşünmeniz için başarılı olmanız lazım. Galatasaray tatili düşünsün kardeşim. Oyuncular şampiyon olmuş.
2: Sevgili müdürüm.
1: Galatasaray şu anda seviniyor. Birazdan kupasını kaldırır. Yani
2: sevgili müdürüm Allah aşkına bugüne kadar aslında birkaç gün tabii dediğin o kadar doğru ama bugüne kadar eğer bu listeyi yapamadılarsa, bu kararları veremedilerse bu dakikadan sonra vallahi yapmasınlar. Yani çünkü bakın Konya maçından sonra Beşiktaş'ın hedefi kaldı mı hiç kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Evet. O maçtan sonra dediğiniz gibi gece gündüz bu işi planlamaları gerekiyordu. Bugün artık planları hazır olması lazım. Yarın sabah çıkıp yol haritasını Sayın Adalı'nın açıklaması lazım. Ya da yönetim kurulundan bir yetkilinin açıklaması lazım artık.
3: Beni kandıramaz.
2: Bir dakikada vakit yok. 27'sinde 27 Temmuz'da maçı var Beşiktaş.
1: Avrupa
2: maçı var.
3: Bak Cüneyt abi müsaade ediyor musun?
1: Estağfurullah.
3: Beni kandıramazsın hocam. Beşiktaş taraftarını da kandıramazsın. Bak açıklama yap. Bence güzel bir maç oldu. Hedefsiz bir maç. Oyuncuların konsantre etmekten biraz zorlaştık. Bizim çocuklar ilk yarı tatildeydi. Okumuştun az önce tekrar okuyayım dedim. Hı hı. Ya hocam Sağ tarafta Cengiz, önde Mustafa, sol tarafta El Bilal'le sen neyi yaratacaksın, üreteceksin ya? Bunlarla ne yapabilirsin? Bak ikinci yarı biraz daha üretken oyuncu.

0: sayıları sahaya sürdün. Ne oldu? Skor ürettin. Sen çıkarttığın 11'de hata yaptığını biliyorsun. Hatanın farkındasın. Oyunculara topu atıyorsun. Hocam taraftarın aklıyla dalga geçme. Bak bu taraftar senden daha iyi biliyor futbolu. Sen çok kurnaz akıllı adamsın ama konuları saptırarak insanları daha çok geriyorsun, taraftarı daha çok strese sokuyorsun. Sana karşı daha da büyük cephe alıyorlar. Gerginlik alıyorlar. Hedef oluyorsun bu sefer. Yapma. Çık net bir şekilde sen açık sözlü bir insansın. Bu açıklamalarla kendini hedefe çıkarttırıyorsun ya. Kimse taraftarla kusura bakmasın, dalga geçmesin ya. Ne demek abi ya? Konya maçından sonra sezon bitmişti bizim için. Ya abi bak ben futbol oynadım. Birçok teknik adamla çalıştım. Çok üst seviyeli A klasman, rahmetli Lucescu, Del Bosque aklıma gelmiyor. Bir sürü teknik adamla. Bir tane teknik direktör işler git kötü giderken böyle açıklamalar yapmadı. Bak 2 haftada yaptığı açıklamalar fecaat. Kabul edilecek bir durum değil. Ya hocam siz ne demek, ne anlatmak istiyorsunuz ya? Ya bu taraftarı illaki kendinize daha da böyle Erol abin dediği gibi o duyguları koparmaya çalışıyorsunuz ya. Yapmayın hocam. Ben söylüyorum bak Beşiktaş taraftarıyla o bağ koptu mu tekrar o bağ bağlamak çok zordur. Babacım bak tatlı güzel bir şekilde ya boşanılsın mı ayrılsın mı ne olacaksa olsun ya da kardeşim ya bir şeyler karar verirsin. Bu açıklamalarla siz daha da büyük cephe alıyorsunuz kendinize. Ya böyle bir şey var mı Konya maçından sonra? Ya siz ikinci yarıdan bu zamana kadar aldırdığınız oyuncularla 1-2 üçüncü maç yok hocam sahada oynanan, vaat veren, umutlandıran, taraftarı yeşillendiren, aa bak Beşiktaş gibi oynuyor diyen oyun yoktu sahada ya. Ne anlatıyorsunuz ya? Siz de bunu biliyorsunuz. Benim aklımla kimse alay edemez. Beşiktaş taraftarının aklıyla da kimse alay edemez. Bak Sergen abi benim eski takım arkadaşım ha. Arkadaşlar ben bu eleştiriyi niye yapıyorum? Beşiktaş'a yakışmayan eleştiriler, yorumlar bunlar. Beşiktaş'a yakışmayan oyun bu. Kim olursa olsun orada, babam da olsa ben bu eleştirileri yaparım. Çünkü yapmadığım zaman ben o insanlara ihanet etmiş hissiyatı yaşıyorum. Öyle düşünüyorum. Yapmasınlar, bıraksınlar bu işleri ya. Ben buradan söylüyorum. Vallahi bir kritik dönem, karar nasıl alınacaksa alınsın. He, eğer önümüzdeki sezon sevgili Murat Kılıç 5-6 tane baba net oyuncu alacaksan hocanın arkasında durduğun kadar da o oyuncuların da arkasında duracaksın. Alacaksın baba oyuncu. Taraftar istiyor bunu. Size söylüyorum sevgili Murat Kılıç. Bu kararı arkasına en net bir şekilde duran insan sizsiniz. Sergen Hoca çünkü istifa etmişti, olabilir. Demişti kardeşim, hocam bir sözü var. Tribünler beni istifaya davet ederse realist olan orası, gerçek olan orası demişti. Ama ben hep söylüyorum, Beşiktaş tribünlerden ibaret değildir. Tabii orada çok önemli emekçiler var. Doğu'da, Karadeniz'de, Akdeniz'de, Ege'de, İç Anadolu, Avrupa'da her yerde Beşiktaşlı var. Gelemeyen maça sosyal medyadan destekleyen Beşiktaşlılar var. Onları siz nasıl yok sayarsınız ya? Tamam, stat dediniz. Kale yıkıldı statta size 2 haftadır, 3 haftadır. Bugün de statta düşünebiliyor musun neler olurdu bu maç böyle bitseydi? Bak neler olurdu, nelerle karşılaşabilirdi? O yüzden hoca en doğru kararı alacaktır. Ki tahmin ediyorum o zekaya, o akla sahip sevgili Sergen Yalçın. Alacağını düşünüyorum, alması da gerekiyor. Eğer Beşiktaş önümüzdeki sezon daha büyük zarar vereceksen, hocam bak kendini bu bağdan, bu taraftardan daha da koparma. Daha da o sevgiyi, o aranızdaki aşkı tamamıyla bitirmeyin. Ben umutlu değilim abi.
1: Çok önemli bir açıklama geldi Sergen Yalçın'dan. Devam edip etmeme konusunda başkan ve yönetimle konuşmadık. 3-4 gün içinde bunu belirleyeceğiz. Kulübün menfaatleri için ne gerekiyorsa onu yapacağız. O yüzden şu anda bu konuları konuşmak istemiyorum. İnşallah devam edersek bu konuları konuşuruz diyor. Devam edip etmeme konusunda başkan ve yönetimle konuşmadık. 3-4 gün içinde bunu belirleyeceğiz. İşte Sergen Yalçın'ın
2: biraz önce
1: böyle.
2: Dediğim gibi yani önümüzdeki hafta Beşiktaş için önemli dedim. Bir görüşme yapılacak dedim ve bu görüşmenin tekrarlamakta fayda var. Ana konularından bir tanesi hocanın ekibine takviyeler yapılması. Hani sen ne dedin ya, kabul edecek mi? Bir.
0: Doğru.
2: İki.
0: Ben de öyle duydum, doğru.
2: Serkan Reçber'in tribüne çıkması, yeni sezonda kulübede olmaması. Sergen Yalçın bunu kabul eder mi etmez mi? 2.
0: Bu da doğru.
2: Artı ekonomik olarak da bu transfer politikasında neler yapılacak? Hangi oyuncular gidecek gelecek? Ha, burada bir şey olur mu? Yani ne bileyim, hoca der ki 9 kişi istiyorum. Başkan der ki alamam mı hocam, benim 3 kişi alabilecek şeyim var der. Böyle gidelim der. Burada bir uyuşma olur mu? 3. Yani bu çıkacak, bu yapılacak olan görüşmede eğer tamam hoca ben kabul ediyorum, benim eski bir oyuncu benim ekibime katılabilir, beraber olabiliriz, bunu kabul ederse işte Serkan Reçber

0: neyse tazminatını veriyorum. Herkes kendi yoluna demeyecek. Bu konular konuşulacak. Uzlaşma olur, olmaz, nasıl bir durum gerçekleşir, neler, hangi konularda sıkıntı çıkar, bunları tabii ki önümüzdeki hafta göreceğiz.
1: Bir bilgi daha söyleyebilir miyim?
2: Tabii.
1: Başkan 4-5 gündür özellikle Trabzon maçından sonra telsizleri kapatmıştı. Evine evine girmiş, kapanmış. Kimseyle diyaloğa girmemiş. Ne yöneticilerle, ne ekiple, ne teknik direktörlere veya ne hiçbir kulüple alakalı kimseyle diyaloğa girmemiş başkan. Sergen Hoca doğru söylüyor. Başkanla ve yönetimle görüşmedim diyor. Ama yönetimin içerisinde Murat Kılıç'la devamlı görüşüyor. Bak devamlı görüşüyor. Bu son dönemlerde de görüştü. Ve Murat Kılıç kalmasıyla ilgili hocayı ısrar eden ve hocanın kalmasıyla ilgili ikna etmeye çalışan yönetici Murat Kılıç.
2: Yönetimin ortak görüşüyor bu.
1: Başka bir yönetici daha var.
0: Ekonomik olarak da güçlü bir isim.
1: Güçlü. Bak çok güzel bir sevgili Murat Kılıç. Arkasında duruyorsan ekonomik olarak da güçlü bir isimsiniz. O zaman Beşiktaş'a yakışan 6-7 tane oyuncu alacaksınız. Baba net oyuncu. Eğer bu kararın arkasında durup bu sorumluluğu riske alıyorsanız alacaksınız. Başkanla şu anda diyaloğa giren hiçbir yönetici, hiçbir teknik ekip yok. Teknik ekipten insan yok. Sadece Murat Kılıç'la Sergen Yalçın görüşüyor. O da zaten Murat Kılıç tesislerde devamlı Sergen Hoca'nın odasında, Sergen Hoca onun odasında. Yani orada bir ikili diyalogları iyi onların. Yani bununla ilgili bir süreç var. Bakalım ilerleyen günlerde bu karar verilecek. İstikrar, çok güzel yere değindin. İstikrar bir umut olur. O istikrarın arkasında durulur. Ama ben o umudu göremediğim için ben o istikrarın arkasında durulmasını kabul etmiyorum sevgili Erol abi. Senin dediğin gibi katılıyorum sana %100.
3: Okan'cığım, söylediklerinin hepsine çoğuna katılmamak mümkün değil de hepinizin söylediklerinin ve o ortak mevzu aslında. Ama tekraren söylüyorum, her zaman söylediğim bir şey var. Bir işin başı çok önemlidir. Başı. Beşiktaş'ın başı kim? Yönetim kurulu.
2: Tabii.
3: Şimdi bu işi tek Murat Kılıç'a, tek bir yönetim kurulu üyesine bağlamak, o da yanlış. Şimdi tamam, doğrudur. Murat Kılıç ekonomik olarak destek verdiğini biliyorum ben de Beşiktaş'a. Ama
1: kimsenin parası yani, Beşiktaş'ta kalmaz.
3: O kalmaz. O tamam. Onda bir sıkıntı yok da. Ama bakın şimdi artık öyle paralar öyle o noktaya geldi ki şimdi 25 milyar civarında borçtan bahsediyoruz. Şimdi transferlerde bir oyuncuya 18 milyon euro veriyorsunuz stoper transferinde yapıldığı gibi. Şimdi bu paraları bir yöneticinin cebinden karşılaması, cebinden destek vermesi falan yetmesi mümkün değil. O günkü nakit akışında belki yardımcı olabilirler. Hepsi bu. Onun dışında ne kadar güçlü olursa olsun kolay değil. Çünkü nedir yapılması gereken? Beşiktaş'ın kendi içinde çözüm üretmesi gerekiyor. Demin Murat Müdürüm ne dedi? Galatasaray dedi, sponsoru var, satışlarında büyük başarı var. Çok forma satışları patlamış durumda. Tabii şampiyon olmasının verdiği avantajlar da bunlar tabii ki. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'ne gitmesinden dolayı da kasasına bir sürü para giriyor. Dolayısıyla Beşiktaş'ın böyle bir avantajı da yok. Beşiktaş'ın şimdi düşündüğü iki tane şey var yönetimin ekonomik olarak. Bir tanesi hemen şeyleri, locaları satışa koydular ki daha locaların mesela bir yılı var, 1,5 yıl olanlar var vesaire, ama onlara bile teklifler gitti. Benim locam da var, bana da geldi. Daha halbuki benim bir yılım daha var. Biz
0: nakit akışı için.
3: Evet, nakit akışı için yenileyin diyor Sayın Yönetim Kurulu.
0: Bir sene var diyorsunuz zaten.
3: Var tabii. Yani dolayısıyla bir an evvel para toplayıp bu transferleri transferlerde kullanmak istendiğini tahmin ediyorum. Bir de malum bildiğiniz, hepinizin bildiği gibi Dikiltaş projesi var Beşiktaş'ın. Buradan gelecek olan parayı da bir düşünüyor. Şimdi tamam, bunların hepsine katılıyorum ama şimdi Galatasaray'ın mesela yaptığı bir şey daha var. Tesisleşme konusunda çok büyük adımlar attı Galatasaray. Esas konu o. Esas konu o. Rahmetli Süleyman Seba'nın Beşiktaş'a kazandırdığı tesisleri bir düşünün. Bugün Beşiktaş'ın Beşiktaş olmasını damgalayan kişilerden en başına gelen kişidir Sayın Seba rahmetli. Dolayısıyla neden bu? Beşiktaş'a büyük tesisler kazandırdı. Beşiktaş daha düne kadar, tabii düne kadar derken şey olarak söylüyorum, Beşiktaş egzoz kokuların içerisinde antrenman yapıyordu biliyorsunuz Fulya'da. Ümraniye taşınmamız Beşiktaş'ı, vizyonlu Beşiktaş'ın geleceğini kurtardı. Beşiktaş'ın stadı elden gidiyordu. Sayın Seba aldı bunu gerisin geriye. Şimdi isimler de vermek istemiyorum. Kimler ne yaptı ne etti detay vermek istemiyorum.

0: birebir içinde olduğum için söylüyorum bunları. Şimdi böyle bu vizyonlarla, bu hedeflerle hareket etmek gerekir Beşiktaş'ta. Bu hedefiniz, bu vizyonunuz varsa Beşiktaş'a faydalı olabilirsiniz. Yoksa Beşiktaş'ın gelir kaynaklarını tüketmekle bir takım başarıları hedeflediğiniz ya da ümit ettiğiniz varsa o aslında ümitleriniz işte böyle çöpe gidiyor maalesef. Bu çok büyük bir yanlış olur. Çünkü Beşiktaş'ın artık sokağa atacak bir doları yok. Onu söyleyeyim. Çok büyük yanlış olur. Demin söylediğimin arkasında bir daha duruyorum. Beşiktaş'ın hatasız hareket etmesi gerekiyor bundan sonra. Hani hatasız kul olmaz lafı tamam doğrudur. İnsanız, hepimiz hata yapıyoruz çünkü. Ama maalesef bunu söyleyemem Beşiktaş için. Beşiktaş'ın yönetim kurulu, teknik heyeti asla hata yapamaz. Hata bir küçük kalmadı, bitti. Hatasız oynaması lazım Beşiktaş'ın bundan sonra.
1: Transferler
0: yani sahanın, nokta dışı değil mi abi? Evet, sahanın dışında da hatasız oynaması lazım. Ve harcayacağı paraları mutlaka 12'den vurması lazım. Yanlış para harcayamaz Beşiktaş artık bundan sonra. Çünkü artık Beşiktaş taraftarı ve aklı selim taraftarı özellikle ekonomiye de bakıyor. Yani harcadığınız paranın nereye gittiğine bakıyor. Eskiden öyle değildi. Yani illa ki transfer olsun ne olursa olsun da. Hayır şimdi tabii öyle düşünen de çok var ama esas böyle aklı selim Beşiktaşlılar ikisini beraber düşünüyorlar. Hem ekonomiyi hem doğru transfere, doğru yere para harcamayı.
1: Cüneyt abi bir soru sorabilir miyim sana?
2: Tabii bir yandan da Galatasaray kupayı kaldıracak. Geri sayım sürüyor, o bilgiyi de hatırlatalım. Kupa töreninin yıldızı da Icardi buradan izlediğimiz kadarıyla. Osimhen zaten araçta da çok dikkat çekmişti. Biraz
3: evet,
2: keyifsiz olduğu konuşuluyordu. Kaptan olduğu için en son Icardi çıktı ve bütün tribünleri dolaşıyor şu anda. Kupa töreni
3: yani
2: öncesinde.
3: Icardi'nin durumu tabii bir şey var ya, yani ayrılacak mı ayrılmayacak mı durumu, sözleşmesiyle ilgili işte bu da önümüzdeki hafta ortaya çıkacak konulardan bir tanesi. Yani belli olacak net konulardan bir tanesi. Genel durum %50 bir ayrılacağına dair. Tabi bugün de taraftar, ki bugün o takımın otobüsün üzerinde de işte Torreira ve Abdülkerim bir taraftarın verdiği pankartı açtılar. Icardi gitme bizimle kal burada diye.
2: Kupa gelecek, yazalım Galatasaray 26. kupasını.
3: Şimdi durum böyleyken Icardi'nin menajeriyle yapılacak olan görüşme gerçekten önemli. Ben daha önce de burada geçen hafta demiştim. Yani Sayın Başkan Dursun Bey onu yollayan, onunla yollarını ayıran başkan da olmak istemiyor. Böyle bir durum var. Yani bir görüşme yapılır. Yani şartlar konuşulur. Olur olmaz mı? Onu bakalım ne olacak yani.
0: Icardi bir buçuk, iki senedir tabii çok hatalı işlere imza attı ama Icardi gibi bir golcüyü de Galatasaray kolay kolay Galatasaray'dır. Her kulüp bulamaz. Çünkü hakikaten Icardi özel bir futbolcu ve Galatasaray'la çok bütünleşti. Kolay kolay veda edeceklerini zannetmiyorum. Evet o noktadalar ama bu sevgiden sonra galiba Dursun Başkan fikrini değiştirir diye düşünüyorum.
2: Galatasaray Şampiyonluk Kupası'nı almak üzere Rams Park'tan görüntüler ekranlara geliyor. Müthiş bir drone gösterisi vardı Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında.
3: Evet bu sene
2: harika görüntüler vardı.
3: Tabii geçen sene çok böyle bazı işte konserde oydu buydu telaşlar olmuştu. Ama bu sene daha böyle işte müzikler, orkestra, senfoni orkestrası, oyuncuların çıkışı, ışık gösterileri, lazer gösterileri gerçekten mükemmel bir kutlama oldu. Yani dört dörtlük şampiyonluk şeyi var ya, dört dörtlük kupayı bir törenle aldığını söyleyebiliriz. Bak benim bazı şeyler dikkatimi çekti törenden. Onları paylaşayım kısa kısa aslında. Yani Sayın Başkan Dursun Özbey'in mesela Erden Timur'un oğluyla sahneye çıkması çok dikkat çeken anlardan
2: ve
3: biriydi.
2: Galatasaray kaptanları takım kupayı hep beraber kaldırıyor. Bir kez daha Galatasaray'ın 26. şampiyonluğunu kutluyoruz. Stadyumda şüphesiz büyük bir coşku yaşanıyor. Galatasaray üst üste 4. kez şampiyonluğa ulaştı. Mutlu sona ulaştı ve kaptanlar Icardi ve Abdülkerim'in ellerinde şampiyonluk kupası havaya kalktı. Kutlu olsun diyelim Galatasaray'a ve kısa bir ara rica edelim sizlerden.
4: A Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Galatasaray 26. şampiyonluk kupasını bu akşam aldı. Üst üste 4. şampiyonluk. Tebrik ederiz sarı kırmızıları. Başarılarına, rekorlarına bir yenisini daha ekledi evet. Murat Özbostan. Güzel görüntüler vardı. Organizasyonu düzenleyen yönetimi de tebrik etmek lazım. Geçtiğimiz sezon eleştirmiştik Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını. Onu da neden eleştirmiştik? Yeni kapıda taraftar çok bekletilmişti. Yağmur yağmıştı. Ama bu akşam müthiş görüntüler vardı. İşte Rams Park'ta havai fişek gösterileri nefes kesti. Drone gösterileri de öyleydi. Anlık görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Drone kameramızdan gelen görüntüler. Galatasaray 26. şampiyonluğu kutluyor. Büyük bir coşku yaşadı sarı kırmızılar. Şampiyonlukla birlikte kupa iki kaptanın ellerinde. Icardi ve Abdülkerim'in ellerinde havaya kalktı. Sonrasında tüm takım taraftarıyla bütünleşti kupayla birlikte ve bu coşku, bu heyecan, bu mutluluk şimdi havai fişek gösterileriyle Rams Park'ta devam ediyor. Kolay değil 4 sene üst üste şampiyonluk yaşamak ki Galatasaray bunu ilk kez de başarmıyor. İkinci defa 4 sene üst üste şampiyon oldu. Daha önce Fatih Terim yönetiminde de Galatasaray 4 kez üst üste şampiyon olmuştu. Ve o takımın oyuncusuydu Okan Buruk. Bu defa da Okan Buruk yönetiminde üst üste 4 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Sarı Kırmızılar 26. şampiyonluğunu da doyasıya kutluyor. Galatasaray bu akşam kupasına kavuştu. Rams Park'ta düzenlenen muhteşem bir törenle kupasını aldı Galatasaray. Sacha Boey sahneye Filistin bayrağıyla çıkmış. Özel bir tebrik göndermek istiyorum müsaadenizle.
1: Evet, tabii ki. Biz sporcu, de tebrik ederiz.
0: Sporculuk bunu gerektirir.
1: Evet.
0: Dünyaya da bir mesaj verdi. Evet.
1: Boey'i tebrik etmek
0: tebrik lazım. Ederim. Evet. Bu ince düşüncesinden dolayı kalbimiz her zaman Filistin'le yana, Filistin'den yana.
1: Bir kere mükemmel gerçekten çok çok iyi bir tören hazırlığı yapmış Galatasaray
0: özellikle
1: yönetimi.
0: Drone show arkadaşlarımızın
1: yani,
0: hazırladı.
1: Bu konuda yani
0: 7 kilometre uzaktan gözüküyor şu görüntüler stadın üzerinde. İşte, futbolcuların
1: tören öncesinde ya kupayı almadan önce oyuncuların isimleri

0: müziğinin dronlarla yazılması, ışık gösterileri, lazer gösterileri, senfoni orkestrasının muhteşem konseri. Bakıldığı zaman sahneye çıkışlar, her birinin ayrı hikaye, yine şarkılar. Ki reklama gitmeden önce sen söylemiştin, Icardi gerçekten çok büyük ilgi gördü. Osimhen de çok eğlenceli bir şekilde çıktı. Yani otobüs kısmında liste görünmemişti ama belki de enerjisini bu sahaya,
1: genelde o yorum yapıldı zaten,
0: evet, stada taşımak istedi diye. Bakıldığında yani böyle kısa kısa bu ambiyans, tezahüratlar, kupayı,
1: otobüs turu o zaman zaman oldukça tehlikeli oluyor biraz, mesafe,
0: evet, üst geçitte
1: hani liseden başlamak
0: şeyler,
1: çok evet, düşünceli, çok güzel bir yani durum belki, ama mesafe çok uzak
0: bir mesafe. Tamam, gerekli bütün önlemler alınıyor ama
1: ya üst yine geçitler belki, var orada birkaç, evet, üst geçitte belki, ve ağaçlar dalları
0: belki
1: geliyor
0: bu durumda bir gözden geçirilebilir.
1: Yüreğimiz ağzımıza geldi ama
0: evet, böyle bir şey oldu.
1: Klasikleşen sevinci oldu Galatasaray'ın bu. Her sene bu şekilde kutluyor.
0: Yani evet, aracın aslında otobüs kısmında da benim izlediğim kadarıyla yine en aktif Torreira ve Icardi'ydi. Yani tabii ikisinin
1: Barış Alper,
0: Abdülkerim. Orada tabii şu detay önemli. İşte bir taraftarın verdiği, oyunculara ulaştırdığı bir Icardi şeyi vardı, yazısı vardı. Orada da yani ilk defa bir takımın oyuncuları da onu açıp şeylere gösterdiler, basın mensuplarına. Yani Mario bizimle kal, gitme sakın diye. Bence bu çok önemli bir detay. Takımın içinde de kendisine dair. Çünkü zaman zaman şu çıkmıştı. Ya takımda da seviliyor mu, sevilmiyor mu? Ne oluyor, ne bitiyor işte gibisinden. Bu bunların çürüdüğünün bir göstergesiydi. Tabii ki bu şampiyonluk birinci derecede Okan Buruk'un başarısı. Her ne kadar sezon içerisinde çoğu zaman eleştirilse de yok istifa, bunlar çok büyük bir haksızlıktı. Tabii bir de şimdi yeni bir sözleşme yenileyecek. Bak, bu önümüzdeki hafta Beşiktaş için, Galatasaray için, Fenerbahçe için, herkes için çok önemli yani bu bayram haftası ve bayram sonrası. Okan Buruk yeni sözleşme, yeni 2 yıllık daha sözleşme yapacak, yani onu da söyleyelim. Bu böyle tabii herkesin merak ettiği, taraftarların merak ettiği Icardi. Icardi'nin menajeri de geldi, İstanbul'a geldi diye biliyorum şu anda. Görüşecekler. Programın ilk bölümünde de söyledim. Sayın Başkan onunla yollarını ayıran bir başkan olarak tarihe geçip yarın bir gün statlardan o tepkiyi görmek istemiyor. Ya, prensip olarak, ekonomik olarak masaya oturacaklar. Şu an 10 milyonluk bir ücreti vardı. 10 milyon euro. İşte bu bonusları var, ekstra kaldığı evdi, kiraydı, oteldi, jet parasıydı, bir sürü yan şeyleri de var. Yeni bir sözleşme yapılır. Benim bildiğim 2 yıllık istiyor ama Galatasaray 1+1 teklif edip ücretini de 5 milyon euroya çekmek gibi bir düşüncesi var. Yani bunu kabul eder mi oyuncu, etmez mi? Avrupa'da bir takıma mı gider? Daha para çok kazanayım deyip başka bir Orta Doğu'da bir ülkeye mi gider? Suudi Arabistan'a mı gider? Onu bilemiyorum. Ama şu görüntülerden sonra bence ben de Galatasaray'da kalacağını, başkanın da bu konuda bir fedakar bugünkü mesajı aldığını düşünüyorum. Yani zaten tribünlerden bundan önceki mesajı şeyde almıştı. Bugün de bu mesajı aldı. Tabii bir de Icardi Osimhen meselesini şey yapmak lazım. Çünkü bu çok tartışılıyor. Yok 150 milyon olursa satılacak, 120 milyon olursa satılacak. Yani başkanın ağzından birebir söylenen bir şey şu anda. O bilgiyi veriyorum. 100 milyon euro da verseler satmıyoruz kardeşim. Şu anda 100 milyon euro da verseler ben bu adamı satmıyorum.
1: Tam da Osimhen yani, var şu anda drone'la böyle yani, resmedildi.
0: Şimdi dolayısıyla bu konuyu da bilgisini vermiş olalım. Tabii ki ayrılacak olan oyuncular var. Lank'ın satın alma opsiyonu kullanılmayacak. O veda edecek oyunculardan bir tanesi olacak Galatasaray'da. Yani bunun dışında kaleci transferi düşünülüyor. Bir kaleci transferi daha yapılması düşünülüyor. Ama yani yani habersel olarak ben bazı bilgileri vermek istedim. Bunun dışında yabancı transferi yapılacak zaten. 10 numara Bernardo Silva için daha önce de söyledik. Çok ciddi şekilde düşünülüyor, isteniyor, görüşmeleri yapılıyor.
1: Hatta bir yani alternatifini de belirlemiş.
0: Yani evet. Evet, yani o bir tane 10 numara alacak. Yani bu Mertens'in şeyini dolduramadı. Onun sıkıntısını yaşadı. Yani Şampiyonlar Ligi'ne iddialı bir takımla, yine iddialı takviyelerle gitmek istiyor. Tabii Barış Alper'i de söylemek lazım. Yani teklif var mı yok mu? Yani benim bildiğim Monaco'dan bir teklif vardı. Daha önce de burada söyledim ama o gitmek istemiyor. Yani o hayali daha çok İngiltere. Ha, bu rakamsal olarak Galatasaray'a iyi bir teklif gelirse 50 milyon euroya yakın. Başkan nasıl bir tavır alır? Yönetim nasıl bir tavır alır? Tabii seçim var. Tabii ki başkan tek aday ve seçileceğini düşünüyorum. Yani bu başarı da zaten
1: daha sonra.
0: Yani daha ne olsun? 4 yıllık şampiyonluk, işte ekonomik olarak çok büyük bir kaynak, finansman, satışlar iyi, ürün pazarlama çok iyi. Yeni tesisleşme adına işte şeyler atıldı stadın yanına. Yeni basketbol salonu, işte amatör branşlara salonlar, bir sürü şeyler var. Yani Galatasaray, ha Torreira var. Bak işte ekranda görünce onu da söylemek istiyorum. Yani Torreira'nın durumu, daha zam istiyor Torreira. Ben Galatasaray'ın da bu zamı yapacağını düşünüyorum. Yani Torreira'nın kolay kolay Galatasaray'dan ayrılmaz. Bu zamı herhalde yönetim yapacaktır, hakkıdır. Belki bu sezonun belli bölümünde parça parça dalgalanmaları oldu. Son bölümlerde oldu ama sonuç itibariyle bu Galatasaray'ın bu şu ana kadarki olan başarısının temel istikrar abidesi, atom karıncasıdır.
1: Bu sezon Ahmet, biraz düşüşlerle geçirse
0: evet,
1: de.
0: Yani şurada Ahmet Kutucu'yu gördüm. O ayrılacak büyük ihtimalle. Lemina zaten kalacağını söyledi. İlkay'ın yani kalır. İlkay'ın durumu şu anda sürpriz bir şey olacağını sanmıyorum. Sane kalacak zaten. Sözleşmesi var. Yani Galatasaray'da 3-4 tane winner oyuncu alıp, çok iyi oyuncu alıp yoluna bu şekilde devam eder diye gelen bilgiler bu yönde.
1: Aslında Erol abi şimdiden önümüzdeki sezonun şampiyonluk favorisi Galatasaray. Öyle bir takım kurtarır Galatasaray.
2: Yalnız bir de futbolda Okan'cım tabii daha iyi bana anlatacaktır da tabii ki futbol oynadım uzun yıllar. Bir de doymuşluk diye bir şey var. Yani onu ben Beşiktaş'ta 3 yıl şampiyon olduktan sonra Beşiktaş onu ben birebir yaşadım Süleyman abi rahmetli Süleyman abi.
1: O Galatasaray'ın bu 4-5 doymuşluk belirtisi yok.
2: Yani futbolcunun içinde vardır bu. Yani biraz artık fazla ezber oluyor o iş. Öyle gözüküyor.
1: Taraftarlığı da yok. Her maça koşarak gidiyor.
2: Şahıstan şahsa değişir evet, tabii
1: her
2: ki.
1: Her maça koşarak gidiyor taraftarlar. Yani
2: ona bakarsan Beşiktaş taraftarlığı gidiyor.
1: Gençler Birliği'yle oynadıkları var. Çok güzel bir örnek. Yani mutlak favori Galatasaray ki sürpriz oldu. Evet. Tebrik ederiz Gençler Birliği kazandı. 30 bin kişi gitti Erolar bu maça. Benzer durumda ben iddia ediyorum diğer takımların maçına 30 bin taraftar gitmezdi.
2: Valla Beşiktaş'a gidiyor. Güneyciğim ben
1: en kötü dönemi gidiyorum maçlara diyorsun. Beşiktaş taraftarları
2: evet en kötü dönemde gidiyor. Tabii. Yani şurada azıcık kımıldadı Beşiktaş Ocak transferinden sonra. Statta üst üsteydi yer yoktu. Yani bana yalvaraka bilet istiyorlardı benden. O derece şeydi. Yani bilmiyorum tabii benim böyle bir yaşadıklarım bunlar tabii. Ama tabii ki...
1: Ama büyük başarı. 4 sene üst üste olmak.
2: Tabii yok, çok %100, büyük başarı. %100 öyle. Okan Hoca'yı da aynen Murat Müdürüm dediği gibi Okan Hoca'ya da büyük haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Bu kadroyu yönetmek öyle benim diyen adamın harcı değil yani. Kolay değil bu kadroyu yönetmek. Her şeyi bir tarafa bırakın. Yani teknik analizleri falan ben girmem. Yani ama psikolojik olarak şu kadroyu yönetmek ya Icardi'ye yanımda otur diyorsun. Osman'ı sen şimdi çık diyorsun. Yani bunlar değil mi Murat Hocam? Yani bunlar kolay işler değil. Okan Hoca'yı çok acımasız eleştirdiler bana göre. Ben kabul etmiyorum onu yani. Adam 4 senede şampiyon yaptı.
3: Ne iyi yaptılar
2: yani.
3: Bir de biliyor musun? Mehmet abi. Üstüne koyarak gittiler. Daha iyi yolladılar, Ziya'yı yolladılar. Ne yaptılar? Sané'yi getirdi. Barış
1: daha iyisini getirdiler. Onlar da yıldızlar.
3: Icardi'yi gönderdi. Mesela Icardi'yi tuttu. Icardi'nin daha iyisini getirdi. Sané'yi getirdi. Yani başarıya böyle gidersin. Doğru planlamayla futbol aklıyla. Ama diğer takımlara bakıyorsun Beşiktaş'a. Az önce söyledik. 20 oyuncu alıyorsun. Giden oyuncuların yerine gelen oyuncular daha kötü. Masaku, Getson, Rafa Silva. Bakıyorsun o dönem 3 tane taraflı herkes tarafından yılın 11'ine seçilen oyuncular bunlar. Şu anda Orkun'un dışında yılın 11'ine yazacağım bir ikinci oyuncu yok Beşiktaş'ta.
2: Abi hep söyledik.
3: Fenerbahçe'de de keza öyle. Yani bir takımı başarıya taşımak istiyorsanız üstüne koyarak gideceksiniz. O planlamayı doğru yaparsanız hedefe şampiyonluğa gidersiniz. Bak Galatasaray ne yaptı? Doğru oyuncular aldı. Kaliteli oyuncular aldı. Şimdi geçen gün görmüştüm Abdullah Kavuk'la telefonda böyle bir muhabbet etme diyaloğu kurduk. Fırsatı buldum abi. Adam bir santrafor alacağım diyor. Okan diyor görürsün diyor. Bernardo Silva dedim başkanım var mı böyle bir gerçek bir tane daha genç daha atletik daha iyisi var dedi onunla görüşüyorum dedi. Arkaya Torreira ile Lemina'nın tam ortasına dedi onların ayarının bir tık daha iyisini arıyorum
0: kan
3: dedi.
0: Kan bomba haberler veriyor.
3: Yani. Evet. Anladın mı? Adamlar buralara gidiyorlar.
1: Direkt bak, kaynağından almış.
0: Evet, tabii, direkt tabii, kaynağından almış biri.
3: Konuyla ilgili teşekkür etme gereği duydu. Ben de ona tabii ki de o teveccühü gösterdim. Sonuçta bunlar istediğin kadar, yani biz hep söyleriz. Ezeli rakip ebedi dostluktur bu sonuçta ne olursa olsun. Ama adamlar daha ilerine gidiyor. Gidersen de kardeşim kupayı da kaldırsın. Şampiyonlar Ligi arenasını Bayern Münih'de Liverpool'da yenersin. Sen burada abi kendi kavunda kavrulmaya çalışacağında yani bu olmaz. Gideceksiniz doğru hamleler yapacaksın. Galatasaray'da kutluyor şampiyonluğu. Bakan bir kadro abi. Her bölgenin alternatifli rotasyonunda iyi oyuncuları var. Dediği gibi Okan Hoca'yı da yani bu konuda da tebrik etmek gerekiyor. Bu kadroyu idare etmek gerek kolay değil. Yeri geldiği zaman kolay da oluyor. Niye kolay oluyor? O rekabet yarışının içinde tuttuğun zaman takımı bu sefer her futbolcu oynamak istiyor. Her futbolcu o başarılı imzasının olmasını ister. Ne yapıyor abi? Daha çok iş
2: yapıyor. İyi bunu yapacak olan teknik adam değil mi?
3: Evet. Evet. Bahane üretmeyeceksin abi. Bahane üreten teknik adam değil ki abi.
2: Sergen Hocam yorumcuyken onu diyordu. Yani bahane üretmek yeri değildir Beşiktaş diyordu. Evet. Biri Beşiktaş anlatması lazım hocalara diyordu. Evet. İşte o zaman
3: şimdi Sergen Hoca anlatıyor Beşiktaş taraftara.
2: Şimdi sen
3: anlatıyorsun taraftara şu anda. Yani ben söylüyorum abi. Beşiktaş taraftarı çok bekliyor.
2: Yani neyse.
1: Futbolcular müthiş birlik ve beraberlik içinde mücadele ettiler. Bak trafik var. Galatasaray Stadyumu'na ulaşmak zor. Tribünlerin büyük bölümü boşaldı. Futbolcular hala sahada kutlama yapıyorlar. Saha içine de özel bilet satışı yapılmıştı. Oradaki taraftarlarla kupanın önünde fotoğraf çekişiyorlar. Şimdi, bıkmadan, usanmadan. Evet. Aynı şekilde, aynı heyecanla. Bu arada bir haber olarak iletelim. İlk defa bildiğim kadarıyla Türkiye'de kupa federasyon yetkilileri tarafından takdim edilmedi.
0: Evet. Yani Galatasaray
1: başkanı taktı madalyaları da.
0: Aralarında yani Galatasaray bir açıklama yapmıştı ya ilişkilerimizi askıya alıyoruz diye bundan 15-20 gün önce
1: kupa gönderilmiş
0: kupa derbi hakemi için Yasin Kol'un atanması ile ilgili yanılmıyorsam yanlış hatırlamıyorsam evet kupa bugün gönderilmiş. Federasyondan
1: bir takdim yani bir sunum yapılmadı. Çünkü evet, federasyon yani başkanı teamül olarak veya kendisi gelemiyorsa yardımcıları takdim eder.
0: Ya herhalde benim anladığım kadarıyla hani Galatasaray böyle bir açıklama yapınca mi? İlişkilerimizi askıya alıyoruz deyince bilmiyorum artık yani sonuçta dediğin gibi birisi gelip kupayı da verebilirdi. Neyse Dursun Bey madalyaları taktı, verdi. Galatasaray'da bunu herhalde çok problem yapacak bir şey olarak görmüyor. Sonuçta bakıldığında biz saha içindeki kutlamalara ve yaşananlara bakarsak yani gerçekten bana göre şu anda Galatasaray 4 yılın en iyi kutlamasını yaptı. Yani bu bugünkü kutlama bundan önceki 3 yıldan çok çok çok daha iyi, çok çok çok daha profesyonelce bir kutlamaydı. Yani bunun üzerine çok koymuşlar. Yani sahnenin değişik yolları, işte bütün o gösteriler falan yani ve yani kısa bir sürede bunların hepsi bu muazzam hazırlanmış gerçekten. Tebrik etmek lazım. Biz yine sahayla ilgili, takımla ilgili bir şeye dönersek, ben biraz önce Okan Buruk'la ilgili işte 2 yıl demiştim. Ki nitekim öyle, bu önümüzdeki günlerde açıklanacakmış. Yani taraflar anlaşmış, belki de kendi aralarında imzayı bile attılar. Bunun dışında başka söyleyeceğim, ekleyeceğim bir şeyler vardı. Ya bu şimdi Şampiyonlar Ligi forvet, santrafor transferi yapılacak. Bir yani Icardi kalırsa bir tane, Icardi kalmazsa iki tane oyuncu birden. İki tane santrafor alacaklar. Barış'ın durumuna göre kanat takviyesi bir ya da iki olabilir. Olur da Barış'ın ciddi bir teklif gelirse, ayrılma gibi bir durum olursa o bölgeye de iki tane takviye yapacaklar. Stoper mutlaka alacak Galatasaray. Bir de kaleci planlıyor. Ve sağ bekte bir türlü istediği şeyi alamadı. Yine bir sağ bek arayışı da oluyor. Yani beş tane oyuncu transfer etmeyi düşünüyor. Ve bununla ilgili işte biraz önce Okan'ın dediği gibi çalışmaların üstünde orta sahaya 10 numara var. Ya var Galatasaray'da aslında bakıldığında 6-7 tane transfer falan var yani. Bayağı bir Galatasaray içinde bu önümüzdeki günler yani hem Mayıs'ın son günleri hem Haziran ayı çok hareketli geçecek.
2: Ama artık şimdiden herhalde futbol severler herhalde artık Galatasaray'dan özellikle, bütün Türk takımlarından öyle ama özellikle Galatasaray'dan bu kadar, çünkü çok ciddi büyük bir bütçe ayırıyor Galatasaray. Artık Şampiyonlar Ligi'nde çok ciddi başarıları istiyor herhalde Galatasaraylar ve futbol severler, tahmin ediyorum. Çünkü onu da yapması lazım Galatasaray'ın artık. O noktaya geldi çünkü. Yani artık bizim artık Edirne'den dışarıda başarılı olmamız lazım. Türk futbolu olarak emin ol. Yani hakemlerimiz maalesef sınıfta kaldı. Bari futbolcularımız, futbol takımlarımız başarılı olması şart.
3: Bir de Galatasaray rakiplerin hatasının fırsatını çok iyi değerlendiriyor Cüneyt abi. Rakipler gidiyor, transfer yapıyor. Eksik bölgelere, yani olması gereken bölgelere yapmıyor. Galatasaray olması gereken yerlere fazla yapıyor. Daha da iyi oyuncular alıyor. O rakiplerle bu sefer makası açılıyorlar. Açarlar tabii. Yani rakiplerin futbol akılları görüyorsun. Kimlere nerelere transfer yapıyor. Paraları nereye harcıyor. Siz bu şekilde harcarsanız kardeşim, rakiple böyle aranı açarsın. Şimdi bir tane 10 numara, bir santrafor, bir de 6-8 oynayan oyuncu alacak benim duyduğum 3 tane. Eğer bu oyuncular üst seviyedeki bana anlatılan seviyelerdeyse, yani seneye nasıl yarışacaksın sen rakiplerle? Sana 10 tane Orkun seviyesinde adam lazım. Fenerbahçe 5-6 tane Asensio, Gendüzü, Kante seviyesinde lazım.
0: Bir son dakika Ebola.
1: Evet, var bizde, vereceğiz onu da. Okan Hoca'nın sevincini nasıl yüzüne yansıdığını bir yandan takip ediyoruz. Fotoğraflar da geliyor. Drone show vardı, onu paylaşmıştık. Şimdi stadyumdan sıcağı sıcağına fotoğrafları sizlerle paylaşıyoruz. Uğurcan ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı ve Ersun'la birlikte bakın baba kız aynı podyumdalar. Buralarda olmak tabii, şampiyonluk yaşamak mutlu ediyor futbolcuları. Uğurcan da bunlardan biri.
0: Şampiyonluğu bize Okan anlatabilir bir oyuncu olarak. Yani şey olarak.
3: Çok yaşadın ya, anlatırım doğru.
0: Bir oyuncunun
3: altından neler, şampiyonluğu var abi.
0: Neler yaşayabileceğini, neler.
1: 100. yıl var.
3: Yok, ben o sene yoktum. Ya nedir abi? Çok büyük bir gururdur. Sonuçta bir yılın emeği, mücadelesi, o sahanın içinde vermiş olduğun attığın goller, asistler, işte kestiğin toplar, mücadele. Orada o kupayı kaldırıyorsun. Milyonlarca taraftarın o mutluluğu, tebessümü seni daha da gururlandırıyor. Özgüven kazanıyorsun. Bu sefer sorumluluk almakta risk almıyorsun. Daha çok üstüne gidiyorsun. Risk alıyorsun. Aa, bunlar önemli detaylar. Yani bunları yaşıyor abi futbolcular. Bir Şampiyonlar Ligi iki tane maç kazandık. O zaman kollarımda kartal kanadı varmış gibi yürüyordum ya. Uçuyordum havada. Şimdi oyuncular öyle yürüyecek. Onu takip ediyorlar abi. Sezonun emeği var. Kaliteli kadro kuruyorsun. Doğru hamleler. Yönetimi de başkanı da tebrik etmek lazım. Ha? Sevgili Dursun Özbek, Abdullah Kavukçu gerçekten önemli işler yaptı. Gidiyor Osimhen'i alıyor. Baba Sané'yi alıyor. Kimse kusura bakmasın. Sen gidiyorsun. Sen niye alıyorsun? Jota'yı alıyor. Adam gidiyor Osimhen'i alıyor. Gidiyor. Sen niye alıyor? Şeyi alıyor. Sané'yi alıyor. Ya, o yüzden oralarda şampiyonluğu kutluyor. Bu sene mesela Galatasaray hatalar yaptı. Bak o fırsatı Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta devre arası üst seviyeli 4-5 tane adam alsaydı, 6 tane değil de 3-4 tane, belki o tabakta sundu sana altın tepsiyle. Oralardan sıyrılabilirdin ama yok abi, yani umut yok. Adamlar alıyor. Bak kutluyorlar şampiyonluğu şu anda. Yani seneye de aynı şekilde izleriz. Görürüz yani böyle hatalar yaparsanız Cüneyt abi. Yani bak rakipler Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon. Ki Trabzon'u tenzih ediyorum. Kenara koyun, doğru proje, doğru planlamayla hakikaten ilerliyorlar. Önemli işler yapıyorlar. Seneye 4-5 transferle ben size söyleyeyim. Yani Galatasaray'ın en güçlü rakiplerinden bir tanesi olabilir. Doğru iki tane baba kanat çok ki koşu yapan adam ekste bilen, yani bir yat bir tarafa, prime yatlara bir tarafa en makamı alsınlar. Ben sana söyleyeyim, şampiyonun en güçlü adaylarının bir tanesi olur. Ama Fenerbahçe ile Beşiktaş'a bakıyorsun abi. Her geçen sene iyi oyuncular azalıyor, kötü oyuncular çoğalıyor. İyi oyuncular azalıyor, kötü oyuncular. Galatasaray ne yapıyor? Daha iyisini getiriyor. Ya bana başkanın söyledi ya, bir 10 numara kovalıyorum. Bak Okan görsün diyor. Bernardo Silva eğer ki yani bir kenarda diyor, ama diyor onun yerine daha genç, daha atletik, daha yaratıcı bir 10 numara kovalıyorum diyor. En büyük eksik zaten orada ilk aydan o Mertens, Schneider etkisi alamadıklarını yaşadılar. Ki oraya bir tane o baba seviyede bir oyuncu alsalar, önde Osimhen, sağda Sané, solda Barış, arkada Torreira, Lemina, bir de 6 numara alacağım diyor Torreira, Lemina'nın. Daha iyisini alacağım diyor. Aldı mı? Buyur abi, ikinci, üçüncü bölgeye bak. Gel bakayım abi, nasıl baş edeceğim?
1: O zaman 27. şampiyon.
3: Hayır, söylüyorum abi, burada gerçekleri söylemek zorundayım. Kızıyor bazı Galatasaraylılar o zaman eleştirin. Daha bak şimdi doğruları da söyledim ama hadi kızın şimdi.
2: Okan'cığım.
3: Buyur abi.
2: Çok basit bir kural var değil mi futbolda? Evet. Atanla tutanın olacak, iyi olacak diye değil mi?
3: Omurga atan.
2: Omurga. Şimdi Fenerbahçe'den de bir iki laf etmemiz lazım değil mi? Şimdi Galatasaray'la Beşiktaş'ı konuştuk. Şimdi Fenerbahçe Ocak transferinde ne yaptı abi? 3 tane oyuncu sattı. Kimler abi bunlar?
3: Duran, El Nesiri
2: ve
3: Duran, bir de öbürü kimdi?
2: Cenk Tosun. Şimdi tamam, ben hep söylüyorum. Ya dedim ki Okan'cığım, herhalde dedim Fenerbahçe müthiş bir santrafor buldu. Bunları satıyor. En-Nesyri'yi satıyorsun çünkü. En-Nesyri Fenerbahçe çok başarılı değildi. Kabul ediyorum ama En-Nesyri atıyorsan dedim ki herhalde müthiş bir oyuncu geliyor. Ya soruşturuyorum, soruyorum. Hiç kimse de ses

0: yok.
1: Allah Allah. Sıddık-ı Şerif'le bu yarışa girmeye kalksa Fenerbahçe. Sen, bak Murat müdürüm ne dedi? Şey, Osimhen var. Icardi olursa bir tane daha santifor diyor. Bak Osimhen, Icardi ve bir santifor daha. Sen ne yaptın Fenerbahçe olarak? Tam yarışın içindeyken abi elindeki silahların hepsini verdin. Yerini kimseye almadın derdi. Yani. Yani şey saymıyorum Sıddık-ı Şerif'i.
2: Planlamayın olan yani yıllardır bak, yöneticilik
1: işte
2: yaptı.
1: İşte yani. Aynı hataları Beşiktaş yaşadı.
2: Evet.
1: Yani Beşiktaş hiç olmazsa bir santifor aldı. Beğenme adam bana göre idare edebilecek bir santifor. Yani boş adam değil. Fenerbahçe onu bile yapmadı ya.
2: Evet doğru. Doğru. Ne diyeceksin abi? O akıllarımızı çok iyi biliyor.
3: Galatasaray'ı tebrik ederek Fenerbahçe'deki o Murat Özbostan'ın söylediği sıcak gelişmeye geçelim artık. Tabii iddia bu. O iddiayı Ebola da önemli gazetesidir Portekiz'in.
4: Evet yani orada olan şey çoğu şey
3: gerçekleşiyor. Şöyle bir iddia var. Fenerbahçe sezon sonu El Nasır'dan ayrılacak olan Jorge Jesus'la görüşüyor. Eğer anlaşma gerçekleşirse bugüne kadarki en yüksek maaşını alacak, yaklaşık 15 milyon avro üzeri şeklinde bir iddia. Jesus zaten, isimleri kulislerde konuşuluyor.
4: Yani zaten bakıldığı zaman yani bu rakamı artık şaşılacak bir durum değil. Yani zaten Suudi Arabistan'da o ondan fazlasını alıyordur. Daha önce Fenerbahçe'ye geldiğinde de 7-8 milyon euro para alıyordu. Evet, yani bakıldığında.
3: 15 milyon.
4: Şimdi burada hangi başkan adayı getirecek?
3: O da var.
4: Yani Aziz Yıldırım tarafı mı, Hakan Safi tarafı mı bu işin şeyinde?
2: Sence kim seçilir?
3: Yani kulislerde konuşulan...
4: Yani seçim için daha erken.
3: Söyleyeyim mi hangi başkan adayının getireceğini? Evet. Yani bir yıllık ve Sayın Aziz Yıldırım'ın getireceği iddiası var.
4: Ben de kulislerde öyle duydum. Konuşulan ben de öyle duydum. Şimdi bu iş daha Portekizlere kadar gidip Portekiz basınında yer almaya başlıyorsa, yani yer aldıysa daha doğrusu, çok da böyle şey değil demek ki var.
3: Yalnız
4: yani
3: giderken temas... neler söylediğini unutmamışsındır senin hafızan. Yani, futbolumuz hakkında.
4: Ya işte o da bayağı bir şeyler söyledi. Evet yani
3: yaş toprağı bol olsun. Erol abi de hatırlar. Lucescu da neler söylemişti.
4: Evet sonra Türk milli takım başına
3: geçti. Beşiktaş'a söyleyip Beşiktaş'ı çalıştırmıştı yani, üstelik.
4: Yani
3: saçma sapan bir Roman atasözü diyeyim.
4: Tabii Jorge Jesus'un Fenerbahçe'deki ilk dönemi başarılı mı dersen bana. Yani Türkiye Kupası'nı almıştı. İkinci yaptı takımı. Tabii Fenerbahçe'de beklentiler büyüktü ve kendisi ayrıldı bu arada. Yani kendisi ayrıldı. Sayın Ali Koç çalışmayı istiyordu benim bildiğim kadarıyla. Devam etmeyi istiyordu ama daha lig bitmeden onun sürekli yazıştığı bir Portekizli gazetecim vardı. Birisi vardı işte ona buradan sıkıldım, bıktım. İşte buranın havası bana göre değil, işte sıcak bir yer istiyorum filan bilmem ne, bir sürü bir şeyler söylüyordu o dönemlerde. Sonra da bir baktık ayrılmış zaten şeye gitti işte, Suudi Arabistan'a gitti. Orada çok büyük paralar kazandı, şampiyon yaptı bakıldığı zaman. Fenerbahçe için uygun olur mu? Olur, bana göre olur. Neden olur?
3: Ay, tecrübeli, oynatıyordu kısmına
4: tecrübeli, katılırım. Tecrübeli bir teknik katılırım. Adam, şampiyon bir teknik adam. Başarılı ve evet, bu ligde gelmiş görev yapmıştı ama şimdi tabii Fenerbahçe'nin o kadar çok şeyi var ki yani daha seçime tabii biraz önce Okan bir soru sordu yani kim kazanır ve gerçekten bu sorunun yanıtı şu an için erken.
3: Tabii onun yani, kim kazanır konuşuruz da Jesus için yani diğer benim, konuklarımıza da
4: tabii ki ben son bir cümlemi söyleyeyim.
3: Ayrıca yani, konuşalım.
4: Ben Jorge Jesus'u duydum. Dün duymuştum. Bugün gündüz de aynı şekilde. Şimdi son dakikada da oradan bu haberin gelmesi filan demeye başladım yani. Evet olabilir bu iş.
3: Ya Erol abi sizin tecrübenize güveniyorum. Bizden daha iyi yorumlarsınız ama iki konuda şerh koyarım Jorge Jesus'a. Bir üçlü oynatması ve bir derbi öncesi başkanın isteğiyle dörtlü oynatması takımı. İkincisi de Türkiye'de çok övüldü ama iyi sonuçlar aldığında her hafta hani Mourinho'dan daha fazla farklı 11'lerle çıkması, hani tüm takımı hazır tutuyor diye övüldü iyi döneminde, sonrasında da kemik bir 11'i oluşturamadı diye eleştiriye uğradı. Ben ilk kısımdayım. Bence kemik bir 11 oluşturmalıydı. Her hafta takımda bu kadar oynayan bir hoca. Tekrar Türkiye Ligi gibi bana göre çok zor bir lig.

0: birlikte başarılı olur. Benim iki konuda şüphem var.
1: Şimdi sevgili müdürüm çok enteresan bir şey söyledi. Ben de hatırladım onu. Yani Türkiye'den gitmek istedi. Kendi gitmek istedi. Evet. Doğru. Şimdi ne oldu da tekrar geri gelecek? Yani Türkiye değişti mi? Türkiye bu. Biz buyuz. Yani şimdi niye gelmek istiyorsun? Yani 7'ye 15'e katlı, o 2'ye katladığın için mi gelmek istiyorsun diye kafamda soru işi. Bu benim kendi şahsi fikrim. Bir. İkincisi, dediğin o kadar doğru ki Cüneyt'ciğim. Her oyunda, her maçta farklı 11'ler, farklı bir taktikle. Ben orada şunu hissetmiştim o zaman. Türkiye'liklerini çok ciddiye almıyor diye düşünmüştüm. Çünkü o konsantrasyonu göremedim kendisine. Tamam, doğru, Türkiye Kupası'nı kazandı. Takım da ikinci oldu falan, tamam, ama yani ben şunu sevmem Cüneyt'ciğim. Başarılı olsun ya da olmasın ama şu karakterdeki, şu pozisyondaki insanı sevmem. Hangi iş olursa olsun. Bir ayağı kapının dışında, bir ayağı kapının içinde. Jorge Jesus'un sanki öyle bir havası vardı Fenerbahçe'ye geldiğinde. Ha şimdi tabii ki hayat enteresan, değişiyor insanlar. Değişmiş olabilir. Başarılı olur mu, olabilir bilmiyorum ama o zaman verdiği intiba bana çok olumlu bir intiba bırakmadığını söylemem lazım. Yani yapı olarak bana da o intibayı vermedi.
0: Çok aidiyet hissetmiyordu.
1: Hiç hissetmediniz. Yani en azından öyle hissettim ben. Yani doğrudur değildir onu ki zaman gösterecek. Dediğim,
0: tüm işlerde çok önemli.
1: Çok önemli. İşte dediğim gibi ben demin
0: çalışma hayatındaki herkes için geçerli.
1: Bir benzetmede bulundum. Yani bir ayağı dışarıda bir ayağı içeride derken onu anlatmaya çalışıyorum.
0: Çok güzel ifade ettiniz. İşte o dönem Ali Koç vardı. Şimdi Aziz Yıldırım'ın adayı olarak geliyor. Yani Aziz Yıldırım başkan olursa Jesus gelecek gibi bir Kur'an var. O zaman daha farklı bir Jesus mi izleriz?
2: İzlemeyiz.
0: Aziz Yıldırım'ın başkanlığında.
2: Hayır, izlemeyiz bence. Ne gerek var abi? Niye risk alıyorsunuz ki? Gidin abi, bak Hacı İsmail Kartal var mesela. Getirin abi onu. 99 puan toplamadı mı son döneminde? Ki Galatasaray'ın namalip gittiği sezon biliyorsun. Evet. Beşiktaş'a yenildi.
0: Yani rekor dönemde, kırdı zaten. Fenerbahçe'nin en çok puan topladığı sezon oldu ama ikinci oldu.
2: İkinci oldu. Ligi biliyor. Dinamikleri biliyor. Camiasını, taraftarın nasıl bir oyun oynaması gerektiğini biliyor. Onun cevabını verebilecek bir insan. Az Yıldırım'la da o diyalogları kurabilecek. Yani sonuçta dik bir teknik direktör değil. Az Yıldırım da biliyorsun bazı yerlerde böyle bazı konularda eğer seçilirse karışmasını seven bir başkan. Ki öyle bir yapıya sahip, dönemlerde duyduk yani eski futbolcuların açıklamalarından dolayı. Bence çok fazla risk almaya gerek yok. İsmail Kartal'ı getirin abi. Ben başkan olsam Fenerbahçe'de kendi düşüncem, fikrim, getiririm direkt İsmail Kartal'ı. Hiç başka uzaklarda aramam yani teknik. Ha, Klopp'u getirebiliyorsan Xavi'yi örnek mesela, Razvan. Bunlar çok önemli teknik. Ligde iyi iş yapabilecek ama bunların dışında denenmişi tekrar deneme. Denenmişi tekrar deneme diyorsun ama niye İsmail Kartal diyorsun? En azından İsmail Kartal hepsinden daha çok puan topladı. Hem de oynattığı oyunlarda taraftarı memnun etti, tatmin etti. Kardeşim bulun getirin bak dibinizde. Risk almayın. Dinamikleri biliyor ligin ya.
1: Aziz Başkan.
2: Nerede kavga edileceği zaman kavga edecek. Sesini çıkartabilecek. Kenarda nasıl itiraz edeceği zaman itiraz edeceği dönemlerde iyi şeyler var.
1: Aziz Başkan'ın eski futbolculardan bir futbol aklı da kurma düşündüğünü duydum. Tabii doğrudur değildir. Onu teyide muhtaç bir bilgi.
2: Kuruyorsun da onları ne kadar dinliyorsun? Önemli olan o.
1: Şimdi o ne kadar dinliyor? Bir de senin getireceğin Jorge Jesus ya da onun
2: o ne kadar
1: bir adam ne kadar dinler, ne kadar kayda alır? O hep bunlar. Bir de tabii Okan'cığım biliyorsan çok daha iyi biliyorsun bunları. Yani çok karışıklığa da yol açmaz mı bu
2: tip şeyler? Yani, gerek yok be abi.
1: Yani bir de öyle düşün.
2: Abi şu anda Fenerbahçe'nin bak sana bir şey söyleyeyim mi? Kante, İsmail, Gendouzi, Asensio, Gel Talisca. Muhteşem bir merkezi var Fenerbahçe. Harika. Ligin en iyi merkezi Fenerbahçe'de. İki tane iyi kanat, bir forvet, bir stoper al. Yine şampiyonluğun en güçlü adayısın.
1: Ocak'ta
2: Şikrin yerin yanında.
1: Gerçekten müthiş bir forvet alsaydı.
2: Yine şampiyon olacaktı
1: belki. Büyük ihtimalle şampiyonluğu alırdı. İşte
2: doğru proje planlama oyunculara gittiğin zaman abi o hedefte
1: kendi,
2: oluyorsun.
1: Fenerbahçe kendi eliyle teslim etti.
2: Etti abi kendi. Galatasaray alsan şampiyon ol. Fenerbahçe devre arası böyle yaptı. Yok ben olmayacağım dedi. Sen ol dedi. Aynen yani Deniz Şerifi'yle şeye gidiyorsun. Musabba'ya gidiyorsun. Kalkın elindeki 3 tane sat.
1: Kaç defa da Galatasaray'a
2: alıyor. Baba para bir de var elinde. Parayla git istediğin oyuncu al. Para olmaz hadi. Şartlar böyle istediğin şekilde şekillenmez ama şartlar da istediğin gibi şekillendirebilirsin. Git al abi.
1: Fahiş hata yaptı falan.
2: Fahiş şey. Büyük hatalar. Ocak'ta. İşte bu hataların düşmemesi için.
0: Haberi yapan muhabir Avola'daki Jesus'un ilk gelişinde de Türkiye'ye gidiyor haberini yapan muhabir. Kaynak. Yani muhabir
1: zaman,
0: güvenilir.
1: O zaman çok güven.
3: Yani dediğim gibi bu son...
0: Ama tabii Aziz Başkan seçilecek mi? Sen biraz ondan da bahsedecektin.
3: Yani, şimdi yani bu,
0: seçim ne olacak?
3: Yani aslında burada seçimlere...

0: Hayır, Erol abi çok daha
1: kongreleri bizde
0: kongreleri analiz yapar. Ben kendi düşüncemi söyleyeyim. Şu ana kadar gördüklerimi söyleyeyim. Yani şimdi iki tarafı da bakıyorum, takip etmeye çalışıyorum. Aziz Bey daha çok konuşuyor bu arada. Yani derneklere gidiyor ve işte mesela bugün bir sabah bir kahvaltıdaydı. Öğleden sonra yine akşama doğru bir dernekteydi. Biraz daha sıcak temas içerisinde. Hakan Bey daha çok böyle transfer işte şeyli haberler çıkıyor. Yani işte Avrupa, sürekli dışarıya seyahatleri oluyor. Oradan da o tür haberler geliyor. Ama yani şimdi bu seçim daha işte 6'sında konuşmalar yapılacak. 22'sinde Aziz Bey bugün dedi ki ben 22 Mayıs'ta yapacağım basın toplantısıyla yönetim kurulumu açıklayacağım dedi kamuoyuna. Bu önemli. Yani oradaki isimler ve hep başından beri şunu vurguluyor. Genç ve tecrübeli bir karışım olacak diyor. Yani anladığım kadarıyla eski yönetiminden birkaç kişi yanında olacak. Ve işte genç bir isim, başkan adaylıktan vazgeçen ismini unuttum. Başkan adayıydı ya şu an Aziz Bey ile beraber. Böyle genç isimlerle beraber olup sürekli çalışan, üreten ama hep Aziz Bey'in söylediği bütün konuşmalarında benim şu dikkatimi çekiyor. Yani ben bir buraya icraat yapmaya geliyorum. Mesela bugün sabahki açıklaması enteresandı bana göre. Bizim diyor 2026-2027 sezonunda şampiyon, tamam her sezon diyor ama bu sefer olmazsak diyor bu Fenerbahçe'nin hali çok kötü bir yere gidecek diyor. Böyle anlatıyor kendisini. İlgi de görüyor. Dediğim gibi Hakan Bey daha böyle bir dernek konuşması, böyle bir toplantı ortamı, bir oteldeki buluşmada yer almadı. Ben görmedim. O daha çok işin transfer kısımlarında. İkisinin bence teknik adam adayı çok önemli.
1: Evet, bu belirleyici.
0: Ve bunları belirlemek lazım. Tabii şimdi işin bence şöyle bir tarafı da var. Yani bazı isimler çıkıyor, bazı oyuncu isimleri çıkıyor, teknik direktör isimleri çıkıyor. Yani bunlarla ön anlaşmalar falan da. Yani ya seçilmezsen ne olacak kardeşim? Bunun hukuki boyutu var mı,
2: var
0: yok
2: tabii,
0: mu?
2: Var var var.
0: Nedir yani işin maddi tazminatı, ıvırı zıvırı. Ya yani bu çok böyle ikisi de iddialı. Ben şu an bir şey diyemiyorum. Daha çok var.
1: Şu aslında en çok konuşulan taraftarın arasında. Ben bugün bir gelmeden önce Etnospor'un açılış yemeği vardı. Orayı da gittim. Orada da Fenerbahçeli. Hani iyi bilen isimlerle de konuştum. Üç bakış açısı var. Bir, taraftar aslında daha çok böyle bakıyor. Onu seslendirdi o Fenerbahçe'nin içini iyi bilen abiler. Bir, taraftar Aziz Yıldırım'a gelirse Fenerbahçe'nin haklarını çok iyi savunur diye bakıyor. İki, Hakan Safi çok büyük bütçelerle transfer yapar diye düşünüyor taraftar. Üçüncü bir grupta seçim konusunda şunu söylüyormuş. Son dönemde delege yapısı değişti. Ali Koç kimi işaret ederse seçimde en şanslı aday odur. Bilmiyorum katılır mısınız?
2: Benim söyleyeceğimi söyledi. Ben onu söyleyecektim. benden çok yaşayacaksın derler ya, inşallah öyle. Şimdi Aziz Başkan tabii çok tecrübeli. Yani kongrelerde çok tecrübeli ve bir de dinamiklerini biliyor Fenerbahçe'nin. Sayın Müdürümün söylediği doğru. Yani derneklere gidiyor, Fenerbahçe'nin önünde gelen isimlerle konuşuyor. Müthiş bir temas içinde. Ama Fenerbahçelilerden, dostlarımızdan da şöyle işittiğim kadarıyla o kongre yapısının çok değiştiğini, çünkü son yıllarda çok üye de kaydetti Fenerbahçe. Dolayısıyla bir gençlik hareketini istiyor Fenerbahçe. Yani yeni bir yenilik hareketi diyeyim, gençlikten ziyade bir yenilik hareketi istiyor. Yani yeni isimler, yeni atılımlar bekliyor. Zannediyorum Sayın Safi de bu şeye cevap verebilecek şeyde kaldı ki Aziz Başkan çok tecrübeli olduğu için dikkat ederseniz billboardlara kadar işi götürdü. Evet. Yani kendisinin de çok bu konuda çok sağlam olmadığını hissediyor. Yani seçim kazanmasının garanti olmadığını hissettiğini düşünüyorum ben. Onun için böyle bir atılımlarda bulunuyor. Yoksa Aziz Başkan kendini çok iyi hissetse ben öyle billboardlara falan çıkmak isteyeceğini zannetmiyorum. Dolayısıyla çetin bir yarışma olacaktır. Yine söylediğine katılıyorum. Teknik direktör seçimi çok önem arz ediyor. Çünkü herkesin gözü kulağı o teknik direktörde. Çünkü Fenerbahçe'nin kadro yapısını belli. Okan'cım da anlattı gayet güzel. Çok ciddi santrfora ihtiyacı var. İhtiyacı orası çok boş. Bir de herhalde stoperi

0: düşünecektir. Çünkü yedek stoper yok Fenerbahçe'de. Yani Osterwolde'nin istikbalini bilemiyorum ama
1: bir de kaleci tabii.
0: Bir de mutlaka kaleci. Onu söyleme bile gerek yok. Yani işte atan da tutan yok Fenerbahçe'de yok, şu anda. Evet. Yani
1: yoksa diğerleri çok da kötü diğer, değil aslında.
0: Yok hayır.
1: Hele orta saha.
0: Diğerleri iyi, iyi tabii. İsimler. Ama şimdi bazı isimler var. Onları şimdi isim isim vermeyi de sevmiyorum. Genç çocuklar yani onların isim yıpratmamak adına. Öyle futbolcular var ki açıkta oynayan mesela sağ açık sol açıkta oynayan futbolcular. Çok Fenerbahçe'nin oyuncusu olmadığını düşünüyorum ben. Çünkü Fenerbahçe'nin daha üst düzey oyunculara ihtiyacı var.
1: Tabii. Ve tek hedefi artık yeni gelecek başkanı şampiyonluk olmalı. O kadar son sözü sana verelim. Ardından da basın toplantısıyla veda edeceğiz.
2: Şöyle bir şey var. Seçimde bazı unsurlar belirleyici oluyor. Ne mesela gider Leo, Charlotte, Aderson gibi oyuncularla sözleşme imzalarsın. Protokol. Evet. Elirsin seçimden bir hafta önce koyarsın masaya abi basına. Bak ben bu oyuncularla anlaştım. Bak bakayım nasıl değişiyor İbre o zaman. Bunlar çok önemlidir. Teknik direktörden de daha önemlidir. Leo, Charlotte, Ederson gibi oyuncularla şu anda görüşülen oyuncular bunlar Safi tarafından. Bir bakmışsın abi. Hemen bir anda Az Yıldırım'a giden taraf hemen bu tarafa Safi'ye gidiyormuş. Bunlar önemli detaylar abi. Bak bunlar da ikna eder taraftarı. Taraftar neye bakar? Futbolcuya bakar. Tamam başkanlık profilleri geçmişte bu dönemde farklı şekilde insanları ikna eder. Ama baba isimler de daha çok iştahlandırıyor insanları. Ben mesela öyle bakardım açıkçası. Örnek şimdi bir seçim var. Sen de Murat abi giriyorsun. Sen koydun bu oyuncuları. Ben Murat abi aşığım diyelim ona oy vereceğim. Vallahi bütün çalışmalarımı ona yaptım. Hemen ne yapalım? Arkadaşlar dedim İbre'yi çevirin bu tarafa Cüneyt Sen'e doğru. Bana bu oyuncuları getiriyor.
1: Vallahi,
2: yalan ver ola abi.
1: Oyuncuları bırak
2: üç
1: getirsin
2: tane abi.
1: Ben kendim de ona oy veririm.
2: Cüneyt abi 3 tane protokol koyacağım. Bakın arkadaşlar resmi imzalar
3: bunlar. Hakan Bey de o yoldan.
2: Haksız mıyım Erol abi?
3: O yoldan. Evet,
2: evet. Belirleyici olmaz mı bunlar?
0: Şimdi özellikle bu son dönemlerde bu artık iyice ortaya çıktı. Eskiden daha romantiktik. Yani daha böyle bir konservatifti. Yani isim olarak konservatifte davranıyorduk hepimiz. Şimdi öyle değil. Şimdi öyle yeni yapılan transfer diyorum. Yeni yapılan üyeler falan aynen öyle düşünüyorlar. Yani yenilikçi tarafları var.
1: Biraz daha bekleyelim. Belki seçim yaklaşsın neler olacak.
0: Hayırlısı
1: çok teşekkür olsun. Ediyoruz.
0: Futbol adına iyi olsun yeter ki.
1: Teşekkürler. Takım oyununu sonlandırıyoruz. Basın toplantısıyla veda edeceğiz. Hoşçakalın.
4: Ligin son maçı, tabii hedefsiz bir maç iki taraf için de. İlk yarıda bizim çocuklar çok ortada yoktu. Çok kötü bir maç oynadık ilk yarı. Mental bir durumdan uzak maç oynadığımızın farkında bile değildik ki çok zor geçti ilk yarı. İkinci yarı oyuncuları uyandırmak zorunda kaldık. 3 tane hamleyle başladık. İkinci yarı bizim için daha iyi oldu. Çocuklar çevirmek için mücadele ettiler. 2-2'lik bir skor. Ama yani ben güzel maç oldu diyebilirim. Konya maçından sonra bizim için sezon bitti. Kupada çok ciddi bir hedefimiz vardı. Final oynamak istiyorduk ama bunu beceremedik. Son kalan iki maçta oyuncular tabii taraftar protestosu, tepkiler, şeyler, çocuklar çok genç çocuklara bunu kaldırmaları biraz zor oluyor. Onları son iki maça konsantre etmekte çok zorlandık. Buna biz de dahiliz. Çok ciddi protesto altında, taraftar baskısı altında oynamak zorunda kaldık. Kendi açımdan şunu söyleyebilirim ben. Teknik direktörlük hayatımda ilk defa böyle durumlar yaşıyorum son iki maçta. İstifa cümleleri gerçekten yani kulübede otururken biraz utandım açıkçası onu söyleyeyim. Çünkü karakter olarak çok böyle şeyleri kaldıracak da bir yapıya sahip değilim. Çok üzüldüm ama oynadığımız oyun maalesef bu tür sonuçlara açık bir oyun. Yani her türlü şey insanın başına gelebiliyor. Hedef olmadığı zaman hedefi yakalayamadığın zaman özellikle büyük camiada çalışıyorsan sonuçları çok ağır oluyor. Biz de bu sonuçlarla bugün ve geçen hafta yüzleştik. Biz de yüzleştik protestoyla. O yüzden üzgünüz. Onu söyleyeyim öncelikle. Beklenmedik bir durum. Son bölümde Konya maçından sonra yaşanan kaos ortamı, protestolar, camianın düşüşü çok sağlıklı gelmedi bana. Benim tarafımdan bakarsak çok da bu kaosun yaşanacağı bir durum olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sezon başında da zaten koyulmuş çok ciddi hedefler yoktu. Uzun dönem bir planlama vardı. Bunları çok net bir şekilde anlatmaya çalıştım. Çalıştığım süre boyunca ama maalesef işte başarısızlık olduğu zaman, ki başarısızlık kriteri de çok tartışılır. Yani başarı ve başarısızlık kriteri çok tartışılır. Neye göre başarılı, neye

0: devam edersek bu tür konuları konuşuruz.
1: Sezonun son maçını oynadık. En önemlisi kazasız belasız, yani sakat vermeden iyi bir maç oldu. Onu düşünüyorum. Hedefimiz de burada evimizde mutlaka kazanmamız arzumuz zaten vardı, gözüküyordu. Birinci devre zaten özellikle çok iştahlı bir takımımız vardı. Kazanmaya ve taraftarımızı mutlu etmeye, bugün son maçımız 5'te 5 yapan evimizde 5'te 5 galibiyetle 6.'yı kovalıyorduk. Maalesef o olamadı. Ama ilk önce şeyi söylemem gerekiyor. Sezonu, yani 90. dakikada attığımız gol 88. miydi? 89. dakikada attığımız golün iptali. Ona harbiden, yani ben şaşırdım. O hakem nasıl onu iptal etti, o golü. Yani Beşiktaş'ın oyuncuların yüzüne baksanız bile onlar bile şaşırdı, yani bu gol nasıl iptal olur diye. Yani gerçekten çocuklar bugün emeğini karşılığını alamadı diye düşünüyorum.

ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

0: Buradan herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Serhan Türk ve Ozan Zeybek stüdyoda konuklarım. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
0: Serhan Türk şampiyonluk kutlamasından ayağının tozuyla geldi. haberlerle geldi. Ozan Zeybek de kesin bir yerlerden geldi diye tahmin
2: ediyorum. Bahar alerjisi diye geldi. Gözlerim kıpkırmızı.
0: Geçmiş olsun.
2: Ağlıyormuş gibi. Şimdi Serhan'ın şeyi gölgede bırakayım biraz da şampiyonluk şeyini. O yüzden böyle.
0: Ben de yeni yeni iyileşiyorum bu
2: çamura
0: arada.
2: Yan yatayım, çamura batayım.
1: Üstümde formun üstümde.
2: Bak bak bayıldım ama. Şu ceketin astarını gördün mü?
0: Ben

0: göster
1: daha
0: misin
1: önce onu? Daha önce biz onu bir yılda gösterdik.
0: Bir göster onu. Bu tarafı da işte çift taraflı. Vallahi harikaymış ama bayıldım.
2: Çok sevdiğim Okan Ateşçi kardeşim var. O yapmış. Ben de yiyorum. Güzel yapmış yani.
1: Yani bir de şey içinde olması hani tabii, sadece tabii. istediği zaman gözüküyor yani. Daha şık bir tasarım olmuş.
0: Vallahi baksana bak Serhan bak için... Serhan nasıl oturuyor ben nasıl oturuyorum.
1: Güzel
0: bak,
1: olabilir.
0: Peşin bak ya. Bak hayır ya.
1: Yani şimdi o şu anda bambaşka,
0: bambaşka.
1: Bir
0: bak, ben sak, bende bir şey yok yani gösterebilecek o yüzden.
1: Ha, demek istiyor ki şampiyon var bir tarafta yok, bir tarafta.
2: Ona, ona da diktireceğiz inşallah. Okan sesleniyorum buradan sana.
1: Çok hoş güzel, geldiniz ikiniz de tekrar tekrar. İki saatiz bu gece tabii bugün hem Trendyol Süper Lig'de son haftanın başlangıcı hem şampiyonluk kutlaması Galatasaray'ın yoğun bir gündü. Biz de şöyle o yoğun günü yeni güne giriş yaptığımız gibi iki konuğumla birlikte değerlendireceğiz. Ama tabii sizinle de konuşacağız. Şampiyonluk kutlamalarını izlediniz, nasıl buldunuz? Sabahtan beri zaten bir hareketlilik var. Özellikle öğleden sonra Galatasaray Lisesi önünde toplanıldı. O andan bu ana biz de ekrana getirebildiğimiz her görüntüyü sizinle paylaşmaya çalıştık. O yolculuğu, stat yolculuğunu size aktarmaya çalıştık özel yayınlarımızda. Oradan aklınızda kalanlar, saha içi kutlaması ile ilgili görüşleriniz, yorumlarınız, hepsini konuşuruz. Şarkıları tartışıyorduk. İşte Sané'nin bir Tarkan şarkısıyla çıkacağı konuşulmuştu. Ben şımarık demiştim ilk. Sonra da dedim ki şey de olabilir. İşte başkası olma, kendin ol. Sonra ama bir anda Dudu şarkısı da çıktı ağzımdan. Yani tahmin ettiklerimden birini seçmiş gerçekten. Sen de Tarkan şarkısıyla çıktı. Şarkıları da konuşuruz. Başka gözünüze neler çarptı? Duygulandınız mı? Serhan Türk Icardi ile ilgili haberler de getirdi. Bana dedi ki elim kolum dolu geldim. Konuşacağız hepsini. Sizi son sayfa etiketine bekliyorum. Oraya küfesi sorularınızı, görüşlerinizi küfesi? Yazın.
2: Küfem dolu.
0: Küfesi dolu mu?
2: Ama ben Melike'nin yayınlarına sürekli dolu geliyorum biliyorsun.
1: Teşekkür ediyorum. Yani. Teşekkür ediyorum tabii
2: o yüzden
1: ki.
2: Icardi kalıyor mu gidiyor mu?
1: Bununla
2: Icardi'deki
1: ilgili
2: son durum ne?
1: Bununla ilgili bazı gelişmeler var. Siz var, duygularınızı yazın ama önce onları konuşacağız. Sonra işin bilgi kısmını duygularınızı dinledikten
0: kalmalı
1: sonra
0: mı,
1: aktaracağım.
0: Mi?
1: Şimdi ben ama Serhan sana söz vermeden bir Ozan Zeybe'ye de şöyle dönmek istiyorum. Bütün gün mutlaka ya sosyal medyada ya ekranda dikkatini çeken görüntüler vardır şampiyonluk kutlamalarına dair. Çok mutlu bir Galatasaray. İşte 4 sene üst üste gelen şampiyonluk, bazıları bunu üst üste yaşamanın da verdiği bir mutluluğu ekstra çarpı çarpı yaşadılar. Lisede toplandılar. Bir İstanbul turu ve stada geldiler. Statta da büyük bir coşku vardı. Ne düşünüyorsun, neler hissettin, neler gözlemledin? Bir seninle başlayayım, sonra içeri detaya gireceğim.
0: Melike nasıl bir yorum yapmamı bekliyorsun? Yani centilmen,
1: mesela sen de şöyle şeyler, centilmence, senin şöyle tarzın vardır. Mesela şu X ismi, onun duruşunu beğenmedim. Hani onda bir
0: izlemedim,
1: şey sezdim
0: izlemedim,
1: gibi gibi şeyler.
0: İzlemedim.
1: Ha, izlemek istemedin.
0: Aklın şeye gitti senin o zaman. Yani maç önü izlerim, oyuncular nasıl ısınıyor. Maçtan sonra yayından çıkmam, bakarım nasıl vücut dilleri ne diye. Ama gerçekten izlemedim. Şunu
1: ama
0: söyleyeyim. Şaka veya ironi olmuştur bir yana, yani Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Darısı Fenerbahçe'nin başına diyorum. Umarım tek şampiyonlu, tek liderli lige doğru gitmeyiz. Çünkü 4'te 4 bu devirde 2006 yılında, yani 2026 yılında, bunlar şimdi 2000'li yıllarda olmuş olsaydı farklı şekilde konuşurdum. Şu anda artık bu işin gidişatına dur demeli takımlardan biri. Maddi açıdan da dur diyebilecek takım birinci sırada Fenerbahçe olduğu için Fenerbahçe hazırlık yapıyor. Şu anda gündeminde Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın şampiyonluğu yok. Başkanlık seçimi, daha doğrusu teknik direktör seçimi. Yani biz Haziran'ın ilk haftasına Fenerbahçe'nin başkanlık seçimi var diyoruz. Ama benim gözümde teknik direktör seçimi var. Çünkü teknik direktör seçimi eğer beyan ederlerse adaylar, başkanı da belirleyecek diye düşünüyorum.
1: Etkili olacak.
0: Çok etkili olacak. Tabii Galatasaray'ı konuşalım, ondan sonra bunları detaylı konuşuruz.
2: Galatasaray'ın gündemi belli zaten. Çok büyük bir gündem var Galatasaray'ın. Acayip büyük bir gündem var.
1: Neymiş o?
2: Sene 2007, hedef 27. Galatasaray'ın gündemi bu yani. Galatasaray her sene gündemini belirliyor ve gündeme de damga vuruyor. O yüzden Galatasaray'ın gündemi hedef 27.
0: Serhan şu da var yani, benim bildiğim Galatasaray, benim izlediğim, gözlemlediğim Galatasaray şampiyon olduk bitti değil. Aylardır çalışıyordur.
1: Tabii.
0: Şimdi Fenerbahçe işte şunu getireyim, bunu getireyim, Beşiktaş şöyle mi yapayım, böyle mi yapayım derken Galatasaray kim bilir ne hazırlıklar yapıyor. Ne tarz oyuncularla ön anlaşmalar yaptılar. Çünkü Fenerbahçe'nin şu anda mevcut yönetimi değişecek. Fenerbahçe'nin teknik direktörü değişecek, yani yok zaten şu anda. Galatasaray'ın bunlar hazırda bulunduğu için tek odaklandıkları nokta yeni sezon, yeni transferler, yeni hedef. Yeni hedef umarım sınıf atlar Türk futbol adına da. Bu ne demek? Avrupa'da bir şey yapar. Eski sistemde Avrupa'da, yani Şampiyonlar Ligi'nden elenen Avrupa Ligi'ne gidiyordu ya. Öyle bir sezon yaşasaydık belki de Galatasaray bu kadroyla önemli işler de yapabilirdi. Ben Galatasaray-Fenerbahçe çekişmesinden Türk futbolunun dirençli bir şekilde ayakta kaldığını görüyorum. Bu transferler, diğer takımlar ayak uyduramasa da büyük transferler, sansasyonel işler iki takım arasında geçiyor. Yeni sezonda daha da büyüyerek gelecek. Çığ gibi büyüyerek gelir, yani daha düşmez. Transfer, yani oyuncuların kalibresi, kalitesi, isimleri daha düşük seviyede olacağını değil, daha büyük seviyede geleceğini düşünüyorum. Galatasaray'ın kutlaması nasıl geçti bilmiyorum. Bunu da şey olsun diye söylemiyorum. Hani çarpıtma anlamında söylemiyorum. Umarım şampiyona yakışır şekilde geçmiştir. Serhan orada canlı izledi, geldi.
1: Stat'tan şimdi ona geliyor. Döneceğim zaten. Gün nasıl başladı onun için, yani Serhan için nerede başladı, nasıl devam etti? Şöyle bir kendi hikayesini gününü anlatsın. Biz bütün günü zaten izleyicilerimize güzel mesajlar yapıyor, yazıyor. Onlarla birlikte konuşacağız. Sana döneyim.
2: Evet.
1: Nasıl başladın bugün mesela? Güne nasıl başladın?
2: Sabah kalktım.
1: Kahvaltımı yaptım. Formamı giydim ya da.
2: Yok ya, kahvaltımı yaptım. Bugün bir bayram var. Bayrama gidelim. Bayramı izleyelim dedik. Galatasaray bayramıydı bugün. Ve en önemlisi ise haber amaçlı. Neler yapabiliriz? Nasıl haberlere ulaşabiliriz? Şeklinde günümüz geçiyor, gazeteci olduğumuzdan dolayı tabii ki. Galatasaray'ın gündemine endeksliydik ve bu anlamda da Galatasaray'ın seyircisi gerçekten 54 bin küsür seyirci geldi stada. Çok değerli, çok önemli olduğunu söylüyorum. Ve şu da çok güzel.
0: Virgül. Serhan kaç kişi geldi dedim, 54 bin dedi. Ne kadar topladınız dedim Serhan'a. O dedi birkaç gün sonra çıkar ortaya.
2: O dedim yarın belli olur çünkü ben buradan Hakan Sarıöz'ü tebrik ediyorum. Yani gerçekten çok önemli bir kahraman, çok önemli bir işlere imza atıyor. Galatasaray Mağazacılık AŞ'nin yönetim kurulu üyesi. Çok önemli işleri yapıyor. Mağazacılıkta çığır atlattı. Çok büyük kalemler ve çok güzel ürünler yapıyor. Bu anlamda ben bugün store'a girdim. Store'da ürün kalmamıştı.
1: Tabii.
2: Ve bugün çok güzel satışlar oldu. Muhtemelen yarın netleşir. Hakan'dan öğreniriz bunu. Ama şu da önemli. Galatasaray bu sene... Mesela sen bana şunu sorarsın, dersin ki yani geçmiş senelerden bu senenin farkı ne diye sorarsan, ben şunu söylerim. Galatasaray şampiyonluk yapa yapa şampiyonluk kutlamasını nasıl en güzelini yapacağını net bir şekilde öğrenmiş. Yani geçmiş dönemlere baktığımız zaman o deneyim, Galatasaray'ın şampiyonluk deneyimiyle beraber Galatasaray kutlama deneyimi de top seviyeye geldiğini söylemek yani, istiyorum.
1: Bugün, kutlaya alıştılar yani. Hani tecrübe kazandılar diyebiliriz.
2: En çok ben şeyi merak ediyorum. Fenerbahçe şampiyon olduğunda nasıl şampiyonluk kutlayacak, onu merak ediyorum. Uzun çok süreli geçtiği için.
1: Organizasyon konusunda başarılı bir kulüp Fenerbahçe'de.
2: Yani yok ona bir şey söylemiyorum şey da gibi. Ama işte hani Galatasaray
1: Trabzonspor sene... nasıl Trabzonspor yıllarca konuşulacak bir şampiyonluk kutladı.
2: Demet Akalın şarkısıyla o kreatinden çocuk var ya.
1: O hala o konuşuluyor. O yüzden yolu, hiç öyle düşünme.
2: O çocuğu bulup röportaj yapmıştım ben, yaptırmıştım. Ha. Ama bugün kutlama anlamında çok güzeldi. Her şey harikaydı. Bir kere çok güzel şarkılarla seçilmişti ve çok güzel de kutlama olduğunu düşünüyorum. Çok sadeydi. Ama şu bir gerçek, şunu da söylemek lazım. Süper Ligimiz hangi federasyonun Süper Ligi? Türkiye Futbol Federasyonu değil mi? Kupa, hangi kupası? Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig kupası değil mi?
1: Evet.
2: Kupayı kim verdi?
1: Bunu ilerleyen dakikalara saklayacaktım ama sen açmak istediğin konuyu üzerine yani. Konuşalım o zaman. Senin söyleyeceklerim var. Zaten bütün bir sezonun bir gerilimi de vardı.
2: Yok, söyleyecek bir şey yok. Yani artık gerilim had safhaya gelmiş ve gerilimin had safhaya gelmesinde herkesin bir payı olmuş. Bütün Süper Lig'deki kulüplerimizin payı olmuş. Ama geldiğimiz noktada Süper Lig kupası ve çok değerli dediğimiz Süper Lig kupaması, bu sene federasyondan hiçbir yetkinin gelmemesi ya da Galatasaray'da federasyonun ilişkilerini askıya almasından dolayı buralara kadar gelmesini bir hayretle izliyorum. Çünkü kupa Türkiye futbolu.

0: Federasyonu vermiş olduğu Süper Lig Kupası. Ama Süper Lig Kupası'nda herhangi bir Türk Federasyon Yönetim Kurulu üyesi de yok. Başkan da gelmedi. Bu da çok önemli. Altını çizmek lazım.
1: Yani bu bir aslında bu bütün yazın ve bir dahaki sezonun başlangıcında konuşulacak bir konu.
0: Tabii konuşulacak bir şey. Çünkü sonuçta bugün kupa ve madalyalar bir federasyonun aracıyla geldi ve bırakıldı ve ondan sonra gidildi. Böyle bir durum söz konusu. Zaten haber de oldu. Ama evet, şu da çok önemli. Yani keşke işler bu taraflara gelmeseydi. Yani bir tarafta federasyonu beğenmiyorsun, öteki tarafta federasyona bir açıklama yapıyorsun. Federasyona açıklama yaparken seyircini rahatlatmak istiyorsun. Açıklamanın arkasında nasıl bir durman lazım onu da söylemek lazım. Ama sonrasına askıya aldığın ilişkilerden keşke o laflar söylenmeseydi. Federasyon başkanı gelseydi taraftar zaten gereğini söylerdi. Bir de öyle bir durum söz konusuydu. Orada taraftarı rahatlatmak için ve federasyonla ilişkileri buralara kadar getirmek için şu söylendi, ilişkilerimiz askıya alındı dedi. Muhtemelen federasyon demiş ki askıya alınan ilişkilerde biz kupayı getirip verecek durumumuz olabilir mi? Durumu olmuştur. Şu an federasyonun kupası sahipsiz kaldı. Federasyon kupasını Galatasaray Kulübü, Galatasaray Futbol Takımı kaptanlarına Galatasaray Kulübü Başkanı verdi. Yani hikaye bu kadar. Herkes altını nasıl isterse doldursun.
1: Sen olanı anlattın yorumsuz bir şekilde
0: tabii,
1: aslında.
0: Yani yorum yaparsam çok farklı yerlere gireriz. Çok farklı yerlere gireriz.
1: Aslında biraz da Galatasaray'ın tutumu
0: herkesin
1: karşılığı.
0: Bir tutum herkesin
1: federasyonda bir tutum sergiledi.
0: Yani şimdi federasyon Galatasaray'a tutum yapamaz. Galatasaray'ın federasyon tutum yapmaması lazım. Herkesin bir şey kendine bir çek etmesi lazım. Ama ben şunu isterdim. Eğer Aklı Selim hareket etseydik, Galatasaray biz ilişkileri askıya aldık dedikten sonra arkasını doldursaydı çok farklı yerlere giderdi. Ama askıya aldık lafından sonra da federasyondan herhangi bir yetkilinin gelmemesini çok fazla şaşırmamak lazım. Ama şunu söylerdim, orada taraftan rahatlatmak adına bu söz söyleniyor. Bu söz söylenmeseydi, federasyon başkanı gelseydi zaten Galatasaray taraftarı gerekli sözü söylerdi. Bunu da farklı konuşmak lazım.
1: Protesto mu olurdu o anlamda söylüyorsun?
0: Ya, tabii.
1: Evet, yani tabii bu işin tatsız kısmı. Niye tatsız? Yani sonuçta bir gelenek var ve bu gelenek biraz bozulmuş oldu. Bu da o yüzden tarihe geçen bir tutum olmuş oldu. Serhan Türk de bunu vurguladı ama biz biraz tatlı kısımları konuşalım.
0: Evet, bir de şunu da söylemek istiyorum. Şimdi bana bak, mesela yayındayken artık bu sene sürekli Galatasaray'ın kutlamaları olur. Dernek kutlamaları olur.
1: Güvenç Hoca da gider.
0: Hoca'yı götürüyorum zaten, biliyorsun. Hoca'yla beraber halay çekiyoruz en son biz.
1: Güvenç Hoca sarı kırmızı kravatını takıp gider.
0: Hoca'ya sarı kırmızı kravat taktırırız. Burçin Karasoy Başkanım, sana söylüyorum. Top sende. Burçin Başkan var bizim Galatasaray Avusturya Dernek Başkanı. 13'ünde yanılmıyorsam. Doğru mudur başkanım? Burçin Karasoy Başkanı demiş.
1: O bütün yaz kutlama olacak.
0: Evet,
1: 13
0: Haziran'da
1: Galatasaray'ın bir şampiyonluk balosu da olacak mı? Geçen sezon olmuştu.
0: Yani şu an için takvim çok fazla...
1: Basına kapalı oluyor
0: takvim
1: zaten.
0: Çok fazla...
1: Dünya Kupası var.
0: Tabii Dünya Kupası'ndan geçecek oyuncuların...
2: Siz yani tatili var. Yaparsınız, bana haber verirsiniz ya.
0: Ya gel, seni de konuşuyor.
1: Bilerek yapıyor şu
0: sadece
1: anda.
0: Sadece şunu söylemek istiyorum.
2: Biz bitince haber verin bana.
0: Avusturya Derneği'nin ayın 13'ünde, 13 Haziran'da Viyana'da bir kutlaması olacak. Ben gelemiyorum çünkü ben Dünya Kupası'nda olacağım. Muhtemelen sen de oraya geleceksin.
1: İnşallah.
0: Ve Amerika'da olacağız. Miami'de, Arizona'da.
2: Orada da mı kutlayacaksınız?
0: Orada da
1: kutlayacağız.
0: Orada kutlanıyor ya. Miami Derneği gördüm ben.
1: Dernekler oluyor çünkü, kutlanıyor.
0: Miami Derneği kutluyor yani.
1: Bütün kulüplerin öyle yurt dışında zaten dernekleri olduğu için kutlamalar
2: yapıyor. Melike, sen de mi davetlisin?
1: Yok, değilim.
0: Yok, çağırdık. Çoğu
1: şey yeri.
0: Geçen sene çok yer çağırdık seni yani, biliyorsun. Bizle beraber
1: geldik
0: sana.
1: Teşekkür ediyorum. Ben yerimden kıpırdayım.
0: Bu sefer Ozan'ı çağıracağım ben.
1: Ben de onu diyecektim. Bak. Tabii.
2: Ben Galatasaray.
0: Bak, Burçin Başkan
2: sayesinde şey olduk zaten.
0: Burçin
2: ya.
0: Başkan yazmış, Ozan Zeybe'yi mutlaka bekliyoruz.
2: Galatasaray'dan
0: Almanya'ya giderken bizim oradan geçiyor diyor.
2: Oldum ya, bana bir plaket vermeniz lazım.
1: Kutlamalarda en duygusal an tartışmasız Icardi oldu. İzlerken eşim hayret etti. Ne bu halin? Icardi'nin ilk yılı değil ki dedi. Son yılı olabilir diye bu haldeyim ya dedim. O da anlayış gösterdi, sağ olsun. Selman Bey yazmış. Şimdi ben allak biriyim. Ben de böyle bir an açtım Icardi'nin o çıkış anını, ben bile duygulandım yani. Bir de Torreira'da duygulandım. Bence o da ailesiyle çıktı çünkü.
0: Annesinden,
1: dokunaklıydı.
0: Annesinden dolayı.
1: Özellikle bu iki Güney Amerikalı oyuncu.

0: gelecek. Bugünün yıldızı, bugünün en büyük starı gerçekten mekanın sahibi Icardi'ydi. Bunu söylemek istiyorum. Ama şu da çok önemli. Biliyorsun ben günler öncesinden haberi vermiştim. Icardi eşyalarını topladı ve İtalya'ya gönderdi diye.
1: Evet. Ve bana fotoğrafı da göstermiştim.
0: Fotoğrafı da göstermiştim. Şimdi geldiğimiz noktada herkes bu haberi yaptı. Ve ondan sonrasında da ne olacağını herkes merak etti. Icardi ağlıyor. Icardi'nin şu anki kız arkadaşı ağlıyor. Yani sanki bu bir ayrılış gözyaşlarıymış gibi. Ama şunu da söylemek lazım. Başkan Icardi ile görüştü. Habere gelelim. Başkan Icardi ile görüştü. Ve senin kalmanı istiyorum dedi. Icardi dedi ki ben de Galatasaray'da kalmak istiyorum. Ama Galatasaray teklifi şu şekildeydi. 3 milyon euro garanti para artı 2 milyon euro bonuslarla beraber 5 milyon euroya yakın bir teklif başkan sundu. Icardi dedi ki benim için para önemli değil. Ben Galatasaray'da olmaktan çok mutluyum. Galatasaray'a aşığım. Ve ben burada da kalmak istiyorum. Ama ben şunu da istiyorum. Oynama garantisi istiyorum. Benim çünkü hayata bağlayan ve o hayatı devam etmemi sağlayan tek unsur eşe sağlar ve forma giymek istediğim Galatasaray ve o formaya girmek istiyorum.
1: Yani ben kalırım ama oynama garantisi istiyorum.
0: Kesinlikle böyle bir kelimesi oldu. Başkan da şunu söylemiş, aldığım bilgi. Bunu ben karar veremem, bunu Okan Hoca karar verir. Benim teklifim bu şekilde, bu şekilde ayrılıyorlar. Ama Galatasaray'ın da şöyle bir durumu söz konusu. Icardi ile bu sene ben sanki çok fazla devam edilmesi teknik ekibin taraftar olmadığını düşünüyorum.
1: Şunun altını çizelim ama. Yani Icardi'ye teklif yapıldı. Paradan ziyade Icardi'nin şartı oynamak. Yani ben Galatasaray'da kalmak istiyorum ama oynama garantisi şartıyla diyor Icardi. Bu çok önemli.
0: Benim için para önemli değil diyor.
1: Benim için para önemli değil, yeter ki oynayayım diyor. Ya burada aslında şu çıkıyor ortaya. Hani hep Icardi gidecek, gidecek, gidecek diyor. Icardi'nin aslında işte sözleşme görüşmeleri vesaire, işte menajeri aradı vesaire. Bunlar değil de Icardi'nin aslında derdi taraftarla tribünlerde, o taraftarla sahada buluşmak.
0: Tabii ki yani herkes bunu ister ama herkesin istemesi önemli değil. Kimin layık olduğu önemli. Layıktan kastım şu. Yani formayı iyi terletebilmek, formanın hakkını verebilmek. Biz Osimhen'in için konuşuyoruz. Formanın hakkını çok iyi verdiği için konuşuyoruz. Tabii ki bu sene sakatlıkları ve milli takım dönüşleriyle beraber 17 maça çıkmış ama 17 maçın en az 16'sında olağanüstü performans göstermiş bir Osimhen'den bahsediyoruz. Hiç kim, yani şu an Osimhen elinde olan Galatasaray Icardi'ye istediği teklifi yapabiliyor. Ama Osimhen olmasaydı Icardi'ye bir şekilde muhtaç olurdu ve Icardi ile yeni bir sözleşme değil, yeni sözleşmeler teklif ederdin.
1: Acaba şimdi Ozan Zeybek, sana şöyle döneyim. Aklıma şu geldi. Acaba yönetimde taraftar tepkisi olur diye de biraz hani böyle güzel bir paket teklif hazırladı Icardi'ye.
2: Serhan'a şunu soracağım. Şimdi Serhan'ın ben kulübe ne kadar düşkün olduğunu biliyorum. Net birçok şeyi de öğrenebileceğine bazı şeyler vardır. Bazı duyguları bazı kelimelerle ifade edemezsin. Bak, bazı duyguları kelimelerle ifade edebilecek kelime bulamayabilirsin. Bazen de böyle durumları politik davranman gerekir. Her şeyi net konuşamayabilirsin. Serhan'a net soruyorum. Kalbinden böyle net bir cevap versin istiyorum. Sen olsan Icardi'yi tutar mısın, gönderir misin? Net söyle.
0: Elimde Osimhen varsa gönderirim.
2: Var, elinde Osimhen var bak.
0: Tamam, ben gönderirim.
2: Yağmur varsa değil. Şu anda bütün her şeyi biliyorsun.
0: Gönderirim.
2: Gönderirsin. Aha. Tamam, ben bu cevabı istiyorum.
1: Hadi, sen
2: bu cevabı
1: ne yaparsın?
2: Bak, başkan konuştu, yönetici konuştu. Okan Buruk konuştu. Nasıl konuşmuşlardır biliyor musun? Bak bana bak Melike.
1: Yarım ağız.
2: Yarım ağızla konuşmuşlardır.
0: Yok ya.
2: Politik benim davranmışlardır. Evet. Stratejik davranmışlardır. Bazı şeyler vardır. Örnek veriyorum. Sen 100 birim para alıyorsundur buradan. Seninle kontrat yenilenmeyecektir. Sana denir ki ya biz işte şeye gidiyoruz.
1: Küçülmeye gidiyoruz.
2: Veya planlarımız veya işte kitabına uydurmamız lazım. Financial fair play'den tut. Birçok şey önüne getirerek. Ya 100 alırken dersin ki oyuncuya.

0: ya 20 senin kalmanı çok istiyorum. Sana 2 yıllık da kontrat yapacağım. 20'den yapalım biz bu işi dersin. Bu git demenin farklı bir yoludur.
1: Doğru.
0: O yüzden şimdi şeye geleyim. O onu demiş, bunu demiş, yarım ağızla demiş, kalpten söylemiş. Bunlar beni ilgilendirmiyor. Kaç aydır diyorum ben Icardi gitmeli diye.
1: Icardi'nin doldu miadı.
0: Misyonunu tamamladı. Bak burada bırakabilmek önemli. Sergen Yalçın'dan daha popüler şu anda Beşiktaş camiasında bir isim var mı? Bak birçok isim Beşiktaş'ta teknik adamlık, eski futbolcusu teknik adamlık yaptı. Rıza Çalınbay, Ertuğrul Sağlam, yani Rasim Kara, yani birçok isim vardır böyle. Doğru mu?
1: Evet.
0: Samet Aybaba. Ama baktığımızda gündemde olan isim her zaman yıllardır Sergen Yalçın'dır. Bu taraftar Sergen Yalçın'a bile gitmelisin diyor şu anda. Vallahi. Alex heykeli dikilen adam ıslıklandı gitsin diye. Aziz Yıldırım zamanında gitsin diye protestolar yapıldı. Ali Koç gitsin diye, gelsin diye yalvarılırken gitsin diye imza toplatıldı. Icardi misyonunu tamamladı. Çünkü yeni bir filme, yeni bir maceraya Galatasaray'ın girmeye ihtiyacı yok. Girmemesi lazım akılcı davranıp. Şu var. Burada şimdi konuşulmayacak konulara geliyorum. Bazı şeyler vardır. Serhan biliyordur, bilmiyordur. Bildiğinden eminim de. Icardi'nin içeride çıkardığı sıkıntılar. Ben bir maça gittim Galatasaray'ın. Ya herkes ısınmaya çıktı. Icardi yok. Yedek kulübesinde oturuyor. Ama bana niye forma vermiyorsun diye tafra yapıyor. Icardi 6 gün tatile gidiyor. 9. gün dönüyor. Bak buradaki grupla yapılan bir iş bu. Birlikte yapılan bir iş. 2 gün sonra her şey kazanılırken güzeldir. Puanlar kazanılıyor. Şampiyon olunuyor. Bazı şeyler örtbas edilir. Icardi sıkıntı yaşamaya başladığında, Galatasaray'da işler ters gitmeye başladığında ilk gündeme getirilecek kişi Icardi olur. Ben belden aşağı vurmayı hayatta sevmem. Küçük, yani ilkokuldayken bile böyle şeylerden nefret ederdim. Ama bir gün gelir taraftar, camia bile belden aşağı vurur. Icardi'nin daha önceki özel yaşantılarını ortaya çıkarırlar. Anlatabildim mi ne demek istediğimi?
2: Yok yapmazlar.
0: Birçok şey çıkar. Abi biz neleri gördük? Benim bir lafım var sana daha önce de söyledim yayında. Ankara'da siyasette meşhur bir laf vardır. İşleyip de unutmak istediğin günahların varsa gel siyasete gir derler.
1: Hemen çıkarırım.
0: Sen kiminle nerede yemek yedin, hangi otelde kaldın, ne yaptın, kimle ne alışveriş yaptın her şey ortaya çıkar. Gün yüzüne, gözüne sokarlar. Anlatabildim mi bak bunlar vardı. Icardi'nin de başına bunlar gelir. Ben Icardi'nin risk teşkil ettiğini düşünüyorum. Ben olsam kesinlikle Icardi ile devam etmem. Bir Fenerbahçeli olarak da Icardi'nin kalmasını isterim.
1: Ha karışır diyorsun.
0: Ya, Fenerbahçe'nin lehine olur bu olay.
1: Ya ben öyle düşünmüyorum ya. Ben olsam hani Serhan'a sordun ya. Ben olsam Icardi'yi tutarım.
2: Bazı futbolcuların nazını çekersin. Bazı futbolcuları zamanını beklersin. Icardi'yi Galatasaray seviyesi ve elinde Osimhen olduğu zaman da Icardi'yi...
1: Elinde Osimhen %100 kaldı mı?
0: Kaldı canım.
2: Ya yani şöyle söylemek lazım. Tabii ki Osimhen'e teklifler
1: var. Ya geldiler verdiler. Santfor yok ya. Dünya kupası var. Bir de olan 3-5 tanesi sakatlanırsa büyük takımlar ne yapacak?
2: Başkan Osimhen'i bırakmak istemiyor. Şu ana kadar...
1: 200 milyon euro.
2: Haberi ben vermiştim hatırlarsan yine. 100 milyon euro teklif geldi demiştim. Evet. Ondan sonra bir hafta sonra...
1: 150'yi de verdim.
2: ...gündemde oldu. 150. Yani şu an için 150. Ama başkan diyor ki ben Osimhen'den vazgeçmeyeceğim. Osimhen de elimde daha büyük yıldızlarla iyi bir takım kuracağım. Bekleyin görün diyor başkan.
0: Osimhen'in Dünya Kupası'na gitmesini isterdim ben. Çünkü orada mutlaka...
1: Yine sakatlanırdı.
0: 10-20 üstüne koyabilirdi yani. Ya.
1: Osimhen ne zaman milli takıma gitse sakatlanıyor.
2: Osimhen dünyanın top 5 forvetinden bir tanesi.
0: Benim
2: yani.
0: Gözümde de öyle.
1: Zirvede bırakmak lazım demiş Mustafa Bey. Mehmet Bey demiş ki Icardi sezon başında ayrıldı diyelim. Ağustos ayında lig başlamadan önce Osimhen'e Avrupa'dan çok ciddi bir teklif geldi. Ne olacak o zaman? Icardi her ne olursa olsun bir sezon daha kalmalı. Bak benimle aynı kafada. Ünal Bey, Ozan Zeybe'ye katılmıyorum. Icardi neden gitsin? Ancak bunu rakip taraftar ister. Israrla soruyorum. Sevildiğin yerden neden gitmek istersin? Para da sorun değilken. Oynamak sorun işte. Yani Serhan Türk'ün haberine göre...
0: Oynamadığı her gün problem olur Icardi.
1: Oynama garantisi istiyor Icardi. Yani bana diyor 5 milyon, 10 milyon vermenizden ziyade benim için para önemli değil. Ben Serhan, sahada olmak istiyorum.
0: Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Spor olarak yani televizyonculuk ya da 30, medya uzun yılda televizyonculuk.
2: Yani televizyonculuk 30-30.
0: Ama yani sen

0: Şimdi başka görevler de yaptın televizyonculukta.
1: Tabii montajcılık
0: böyle ekran
1: yaptım,
0: olarak şey olarak söylüyorum.
1: Ekran olarak 10 sene.
0: 10 sene. Hiç oynama garantisi alan bir oyuncu gördün mü mesela Galatasaray'da?
1: Yok yani oynama garantisi.
0: Hep böyle hiç, bir laf hiç, şehir efsanesi gibidir biliyor musun
1: Melike? Kimse veremez oynama garantisi.
0: Bak oynama garantisi veremezsin kimseye. Hiç kimse veremez. Benim gözümde bu şehir efsanesi yani böyle bir şey. Yani oynama garantisini ağızla söyleyenler olmuş olabilir yöneticilerden. Ya bir transfer ederken de olabilir bunlar ama kontrata ben yapılabileceğini kesinlikle düşünmüyorum. Mutlaka gün yüzüne de çıkar bu iş öyle bir durum olsa.
2: Belki o da olmayacağını biliyor ve bu sebeple de artık gideceği konusunda en yumuşak şekilde. Ya
0: Melike zaten belki de böyle bir şey bile konuşulmadı da.
1: Görüntüler canlı mı?
2: Evet, Galatasaraylar
1: Cemiyeti. Şu an cemiyetine geliyor başkan, evet, Galatasaraylar Cemiyeti.
2: Birazdan gideceğiz oraya zaten. Ve Başkan Dursun Özbek açıklamalar yapacak. Cemiyete ulaştı.
1: Bu arada başkanı tebrik ederim. Bugünlerden.
2: Evet. Evet. Başkanım, mikrofon uzatıldı, açıklamalarda bulunacak.
3: Yine şampiyonluk kutlaması için cemiyette siz neler söyleyeceksiniz?
4: Evet. Gidiyorum.
5: Merhaba.
4: Merhaba, iyi akşamlar.
5: Merhabalar.
6: Evet, 26. şampiyonluğu kutlamak için bugün stadımızdaydık. Çok güzel bir kutlama gerçekleşti. Taraftarımız da oradaydı. Stad tıklım tıklımdı. Çok güzel bir havada, çok güzel bir atmosferde 26. şampiyonluğu ve 4 sene üst üste şampiyon olmanın keyfini çıkardık. Ben buradan bütün camiaya kutlu olsun diyorum. Kutlamalarımız devam edecek. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Teknik kadroma, oyuncularıma, bütün camiaya teşekkür ediyorum. Bu mutluluk hepimizin birlikte olmasının, birbirimizi sevmenin, sevgi ikliminin eseridir. Galatasaraylılara kutlu olsun. Doya doya kutlasınlar bu 26. şampiyonluğu.
7: Başkan, taraftarlar Icardi'yi merak ediyor. Devam edecek mi Icardi ile?
6: Icardi ile görüşmemiz var. Görüşeceğiz inşallah. Icardi bizim sevdiğimiz bir oyuncumuz, ikonumuz. Galatasaray'a çok şey verdi. Dolayısıyla kendisiyle bir görüşeceğiz yani.
7: Başkanım, size ilk kez kupa verdiniz. Bugün Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir yetkili yoktu statta.
6: Bilmiyorum, gelmediler. Gelmediler. Ne demem istiyorsun?
7: Alışık olmadınız
6: mı? Neyse. Efendim? Bekledik, gelmediler.
8: Başkanım, Torreira durum nedir peki? Kalacak mı, gidecek mi?
6: Torreira bizim oyuncumuz. Niye gitsin ya?
7: Metin Bey, siz ne söylersiniz?
9: Valla kupanın cemiyete gelmesi bir gelenek biliyorsunuz. Başkanımız da bizi onore etti. Yine kupayı getirdi buraya. Çok mutluyuz. İnşallah seneye Avrupa'da daha büyük başarıyla Dursun abi başkanlığını taçlandıracak. Teşekkür ederiz abi.
7: Hedef? Evet. Hedef 27 mi başkanım?
6: 27 ya, onu hazırlıklarına bak. 27 hedefimiz, 27. şampiyonluk. Hazırlıklarına zaten başladık. İnşallah bu sezonda ipi göğüsleyip 27. şampiyonluğu gene önce stadımızda kutlayacağız. Sonra evimize, cemiyetimize geleceğiz. Dolayısıyla bugün şimdi buradayız 26. şampiyonluğu kutlamak için. Cemiyetimiz bizim her şeyimiz. Galatasaray'ın doğduğu yer. Onun için buradaki kardeşlerimizle şimdi paylaşacağız mutluluğumuzu.
7: Teşekkür ederim.
6: Peki, teşekkür ederim.
2: Evet, bir gelenek. Şampiyonluk sonrası gidiyor kupa cemiyete, yine gitti. Tabii senin de açılışı yaptığın gibi aslında Dursun Özbey'e federasyonu sordular.
1: Evet, bir de şunu söylemek istiyorum. Başkanı tebrik ediyorum. Çok güzel başkanlık yaptı. 4 sene önce olağanüstü işlerimizi attı. Kulübü hem mali olarak hem de sportif açıdan çok iyi yerlere getirdi. Bu açıdan Dursun Özbek ve yönetimini gerçekten tebrik ediyorum. Dursun Özbek bugün bir güzelliğe de imza attı. Eski yöneticilerden Erden Tümur'un Galatasaray'da sportif anlamda olağanüstü işler yapmış ve Galatasaray'da bu önemli yıldızları izlememize vesile olmuş bir önemli bir spor adamı Erden Tümur'un oğluyla beraber çıktı. Başkanına evet, tebrik ederim. Hem Erden Tümur'u unutmadı hem de
2: transferde tabii büyük payı olan, bugün şampiyonluğun içinde olan birçok oyuncunun transferinde büyük payı olan bir isim Erden Tümur'dan.
1: Evet, Erden Tümur'un oğluyla beraber, çocuğuyla beraber bugün kutlamalara çıktı. Kendi

0: sorunları da vardı yanında.
1: Evet, çocuklar vardı.
0: Başkanı da bu vefasından dolayı tebrik ederim. Galatasaray bir vefa takımı, Galatasaray bir his takımı, Galatasaray bir alışılmış başarı bir takımı, Galatasaray şampiyonlukların takımı. Bu açıdan Galatasaraylıları ve Galatasaray'ı tebrik ederim.
1: Yine şakalar yapıldı. 27'den sonra işte 36 diyenler oldu. O artık başkan, hep yapılacak.
0: Başkan ağzından bu şekilde bir şey kaçırdı divanda. Evet. Artık gerisi gelir yani. Ama sürdürülebilir başarı ne kadar önemli olduğunu ve sürdürülebilir başarıda isteklerin ne kadar yerine getirildiğini görebiliyoruz. Ama artık Galatasaray'da seneye şampiyonluk kurtarmaz. Süper Lig şampiyonluğu kurtarmaz.
1: Orada da.
0: İşte Galatasaray'ın bu sene en fazla darbe yediği ve en fazla konuşulduğu, en fazla tartışıldığı yer Şampiyonlar Ligi'ndeki o serüveniydi. Önümüzdeki sene bu serüven ne hocayı bırakır ne de başkanı bırakır. Çünkü Galatasaray'da artık Süper Lig şampiyonluğu alışık hale geldi. Galatasaraylılar artık Avrupa'daki başarıyı bekliyor. Bir de biliyorsun Galatasaray'ın marşı var. Üst üste 4 sene şampiyon olduk. Avrupa'nın kralı olduk. Galatasaray üst üste 4 sene şampiyonluğu Okan Hoca ile tekrar yaşadı. Artık Okan Hoca'nın Fatih Terim ile beraber olabilmesi için, o koltuğa oturabilmesi için Avrupa'daki başarıya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, şimdi konuşacağız daha bunları. İzleyicilerimizden de böyle videolar gelmeye başladı. Icardi aşkı videoları, çocukların Icardi ile birlikte onun sevinciyle şarkılar söylediği videolar son sayfa etiketine geliyor. Yani hani taraftar da gitsin diyor diye bir şey yok aslında, bölünmüş durumda. Hala kalsın diyenler ya da yani hani şey gibi, sana git diyemem ama kal demek de gelmiyor içimden gibi bir duygu içinde olanlar da var.
0: Ozan gibi.
1: Icardi konusunu daha konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Ama bir başrol oyuncusu daha var. Onun da rolünü çok hiçe saymayalım. Osimhen. Osimhen'i de biraz daha konuşalım istiyorum. Bir Osimhen röportajı vardı. Onu bir hatırlatalım mı? Kulüp televizyonunda yapmıştı. Okan Hoca ile ilgili, Galatasaray ile ilgili, kendisi ve Galatasaray arasındaki ilişkiyle alakalı çok samimi açıklamalar yapmış Osimhen. Bakalım neler söylemiş.
2: Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Okan Buruk hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Osimhen, Okan Buruk egoist bir lider değil, oyuncularına inanıyor ve deneyimli isimlere sorumluluk veriyor. Bu modern futbolda nadir görülen bir özellik. Bana göre Okan Buruk, Fatih Terim'le birlikte Türk futbol tarihinin en iyi iki hocasından biri. Hem oyuncu hem de hoca olarak koyduğu standart muazzam açıklamasında bulundu. Gelecek sezonun çok daha çetin geçeceğini belirten yıldız oyuncu, önümüzdeki sezon daha da zor olacak. Tüm takımlar Galatasaray'a kazanmak istiyorlar. Biz çok daha fazla çalışmaya devam edeceğiz. Daha çok savaşacağız. Önümüzdeki sezonda kazanmak için elimizden geleni yapacağız dedi. Antalyaspor maçındaki gol pozisyonu üzerinden Icardi'nin fedakarlığına değinen Osimhen, "Icardi çok sansasyoneldi Antalyaspor attığımız golde. Zaten yetenekli. İşte bu benim kaptanım." dedim. "Kendisi atacak sandım önce. Kaan'a pası verdi. Ne kadar büyük oyuncu olduğunu gösteriyor. Sonra kutlamaya başladık." diye konuştu. Galatasaray'la arasındaki bağ kadersel olarak tanımlayan Osimhen, "Gelmeden önce cehenneme hoş geldiniz pankartlarını görmüştüm. Burası rakipler için cehennem ama bizim için tam bir cennet. Galatasaray ve Osimhen, Allah bunu kaderimize yazmış diyebilirsiniz. Kariyerimin en mutlu dönemini yaşıyorum. Buranın yeri bende çok ayrı." ifadelerini kullandı. Fenerbahçe hakkında da konuşan Nijeryalı yıldız, "Karşı taraftaki takıma karşı oynamadan 3-4 gün önceden soyunma odasının ne kadar canlı olduğunu hatırlıyorum. Herkes çok iyi çalışıyordu. Rakibi konuşmuyorduk. Antrenmanda anladım ben, bu maç bizim lehimize gidecek diye. Hak ettiğimiz galibiyeti aldık." dedi. Liverpool maçında kendisi için yapılan koreografi hakkında konuşan Osimhen, "Koreografi beklenmedik durumdu. Kimse söylememişti. Sahaya girip gördüğümde çok duygulandım. Annemle çok vaktim olmamıştı. Çok erken vefat etti. Gözlerim doldu. Benim ve kardeşlerim için çok mücadele etti. O mücadelenin keyfini çıkaramadı. Galatasaray taraftarı bana orada inanılmaz bir anı verdi. Ultra Aslan'a çok teşekkür ediyorum. Sadece Ultra Aslan değil, orada emek veren herkese teşekkür ederim. Formayı her giydiğimde kulübüm için ve takımım için mücadele edeceğim. Sevgiyle inşa edilen kulüpte oynadığınızı fark ediyorsunuz." şeklinde konuştu.
1: Şimdi yine aynı konuya geleceğim. Bakın nasıl bir bağ kurmuş Osimhen'de.

0: Ama şimdi bu oyuncunun da Avrupa'da, dün de söylemiştim bunu, büyük kupası yok. Yani Şampiyonlar Ligi alabilecek kapasitede bir futbolcudan bahsediyoruz. Geldi teklif, Ozan Zeybek. Geldi.
1: Efendim.
0: Şampiyonlar Ligi'nde de böyle iddialı bir takımından teklif gelsin Osimhen'e. 100-150 milyon civarında.
1: 100 milyon dahil bir üste çıktıkları anda ben mutlaka satarım.
0: Sen satarsın değil mi?
1: Tabii.
2: Ne kadar üstüne?
1: Satmaya ben biliyorsun yatkınım hep.
2: Evet sen iş adamı.
0: Gitsin. Kimliği. Hepsi gitsin. Evet. Ozan Zeybek öyle. Aa, veriyorlar mı gitsin.
1: Parayı gördüğünüz anda.
2: Çeşme devine gittik. Dedim ki burada villalar nasıl dedim. Dedi ki benim ev bile satılık dedi. Yani gerçekten eşyalarla satılık diyor yani. Ozan öyle.
0: Parayı... Vardır ya bir şeyini beğendiği kişi satayım mı diye sorar hemen.
1: Evet. Futbolcu değerini yakaladığı anda, değeri derken ciddi anlamda bir parayı gördüğü anda vereceksin. Yeni tur, yeni şansa gidebilirsin. 100 milyon eurodan bahsediyoruz. Galatasaray 100 milyon euroya neler keşfedebilir yeni? O yüzden ben mutlaka, yani biz hep sıkıştığımız yerde Abdülkadir Ömür'ü örnek veriyoruz. Hani
0: gitmedi.
1: Gitmedi. Gerçek bir transferdi. Yani bazen de dedikodu olur ya, manşetlerde gezen değil, gerçek bir transferdi. O zaman olmadı. Daha sonra değeri nereden nereye geldi? Osimhen'le de bak, sakatlık döneminden sonra 3-5 aydır Osimhen eski Osimhen değil. İlk geldiğindeki efekti oluşturan Osimhen değil.
2: O zaman ben sana bir şey soracağım. İnşaatta yapan bir isimsin sen. İnşaatçı kimliğin de var. Evin maliyetini 190, yani 100 liralık evin maliyeti 95'e kadar çıktın, yüzde satar mısın?
1: Şu anda bunu inşaatçı hangi esnaf olursa olsun Türkiye'de de dünyada da sorduğun anda, bak dünyada da krizi sadece Türkiye'de var zannediyorlar. Hangi ülkenin ne kadar hissettiği önemli. Türkiye krizi şu anda %70-80 hissediyor. Almanya %40-50 hissediyor. Şu anda bırak kar yapmayı, zararına satışlar var. Vedalaşabilmek önemlidir. Zamanında çıkabilmek önemlidir. Parayla veya doğru transferle tanışırken de doğru zamanda doğru yerde buluşabilmek önemlidir. Doğru zamanda doğru yerde de çıkabilmek önemlidir.
2: 76 milyon euro. 20 milyon euroya, 15 milyon euroya yakın bir oyuncunun bedeli var, 90 milyon euro. Vergisi var, stopajı var, kalevesi var, şu var, bu var. 130 milyon euro, 120 milyon euro.
1: Serhan şimdi bak şöyle bir şey var. Bazı insanların elinde o para mındar olur derler ya. Ben Galatasaray'ın diyorum ki 100 milyon bütçeyle 2-3 tane daha yeni Osimhen keşfedebileceğine inanıyorum. Bazı kulüpler bunu beceremez. Galatasaray bunu yapar diyorum. Belki 100'e satıp 40 milyona aynı efekti alabileceği, aynı verim alabileceği oyuncuyu bulma ihtimali var. Galatasaray zaten şu anda şampiyon oldum yatıyorum demiyor Melike. 2-3 aydır çalışıyordur. Tabii. Serhan bugün için netleşmediği için bize söylemediği isimler vardır.
0: Bak, söylediği isimler de var.
1: Var, var ama Galatasaray bunları yapabilir. Ben o yüzden 100 milyon dediğim para büyük bir para, çok büyük bir para. 75'e alındı diye insanlar ya ben 150 isterim, 200 isterim. Hayır, sen parayı veren olmadığın için dışarıdan konuşmak kolay. Geçenlerde bir taraftarla...
0: Ama sen demişsin ki mesela 75 milyon euro verilir mi demişsin alınırken. Şimdi dedim, de 100 milyona nasıl veririm diyorlar.
1: 75 verdikleri için verin diyorum zaten.
0: Bak, daha fazla
2: benim Yasin var diyor.
0: Az fark var.
2: Yasin var diyor. Beyefendi diyor, Kayserili mi diyor bizim performanstan Yasin?
1: Evet.
2: Kayserili mi diyor beyefendi diyor.
1: Ben yani... nereliyim Serhan? Nereliyim ben, sen nereli biliyorsun beni?
0: Biliyor musun nereli?
2: Biliyorum tabii ki.
1: Nereliyim?
2: Biliyorum. Şeyli. Aksarlı.
1: Alaşehirli.
2: Alaşehirli. Manisa Alaşehirli. Evet.
0: Ben şu anda şunu anladım bu mesajlardan. Yani karı düşük buluyorlar.
1: Bak Melike, rakam çok büyük olduğu için ya sen 75 aldım diye 200'e satacaksın diye bir şey yok. İnsanlar alışmış. Artık o ticaretler yok diyorum bak. Normal hayatta da yok. Bırak futbol piyasasını. Eskiden işte şunu 50'ye alırım seneye 100'e satarım diye bir şey vardı. Ticarette, normal piyasadan bahsediyorum. Futboldan değil. Artık öyle şeyler yok. 100 milyon euro bir Türk kulübü için çok büyük para. O parayla birçok şey yapabilir diyorum.
2: Abi, ben 75 milyon euro almış. Istiyorum. Yani 100 milyon euroyu zaten bağlamış. Bu satsan sonra niye satacaksın ya?
1: Sana şöyle bir şey söyleyeyim.
0: Ben olsam çok yani büyük bir kulüp, bütçesi de iyi olan
1: şöyle bir şey
0: ihtiyacım varsa 120-150'ler veririm.
2: O zaman anladığı dilden konuşacağım. Fenerbahçe niye şampiyon olamadı?
0: Santifor almadığı için.
2: Sen şimdi 50 santraforu çıkartmaya çalışıyorsun. Ölüsü yeten bir santraforu çıkartmaya çalışıyorsun.
1: Ben Osimhen kötü futbolcu demiyorum. Osimhen katkı sağlamıyor demiyorum. Keşke Osimhen'de Icardi'nin de yetenekleri olsa. O son vuruşlar, bitirişler, oyun zekası. Oyun zekası anlamında baktım mı gitsin dediğim Icardi daha üstün. Bu fiziksel gücünü de ortaya koyduğu için bambaşka bir boyutu. Atletik yapısından dolayı zaten böyle popüler. Şunu söyleyeyim. Bu sezon örnek veriyorum, ha böyle bir şey yok. Yaşlandı diyeceksin. Lewandowski oynamış olsaydı 2025-26'da 25 milyon euroya almış olsaydı Galatasaray. Osimhen'in yaptığı etkiyi yapar mıydı? Yapardı. Katkıyı yapar mıydı? Yapardı. Bak 25'le de aynı katkıyı alıyorsun. 75'le de aynı katkıyı alıyorsun. Ben diyorum ki bugün 100 milyona çıksın, 110 milyona çıksın. Benim de duyduğum rakam ne biliyor musun? 120 milyon euro.
2: Daha gelmedi.
1: Hayır, Galatasaray ona razı gibi diye duyuyorum. Ona bana razı gibi.
0: Abdullah Kavuççu 150'ye de vermem demişti en son.
1: Ya bak bazı şeyler... Ya
2: bana söylemişti orada.
1: O gündü, dündü, bugün bugündür diye bakacağız.
2: Ya Galatasaray Osimhen'den memnun. Başkan Osimhen gibi oyuncusu olmasından memnun. Okan Osimhen gibi oyuncusundan memnun. Bence memnun olmayan tek kişi var.
0: O da... Rakiplerle.
1: Sana şunu söyleyeyim.
0: Araya gideceğim. Bak, son cümleyi
1: büyük,
0: kur.
1: Önemli santrafor olabilirsin ama Osimhen'in en büyük özelliği ne biliyor musun?
2: Ozan'a çıldırtması.
1: Hadi hep beraber.
0: Evet.
1: Takımı ateşleyen bir yapısı var.
0: Öyle, hep öyle. Kesinlikle katılıyorum. Bir araya gitmem lazım. Daha konuşacağımız çok konu var. Fenerbahçe'de hoca konusu.
1: Yok yok, Fenerbahçeliler uyusun.
0: Merak ediliyor.
1: Uyusun.
0: Uyumayın.
1: Uyun.
0: Bekleyin. Uyun. Aranın ardından buradayız.
3: Real Madrid lig sonuncusu Real Oviedo'yu Madrid'de konuk edecekler. La Liga'da Real Madrid adına zor bir sezonun veda turları Bernabeu'da ilk düdük geliyor.
4: Değişti Arbeloa.
3: Paslaşarak kullanıldı geriye. Kaleye mi? Alexander-Arnold dışarıya gidiyor top. Uzaktan çok güzel deneme, güzel yokladı Trent Alexander-Arnold. Direkten dışarıya gibi gözüktü ama hiç yan ağlara.
4: O kadar sert ki.
3: Carreras yaptı ortasını, Gonzalo indirdi şimdi, Brahim Diaz dışarıya. Brahim Diaz en net pozisyon diyebiliriz Real Madrid için. Real Madrid hata başlıyor. Şut Brahim Diaz. Out'a gitti top. Thiago yaptı ortasını arka tarafa. Çayra kontrol. Çayra bıraktı. Vinyas top sekti. Şut dışarıya. Büyük fırsat. Bir de penaltı beklentisi var. Oviedo cephesinin. Gelmeyin diyor maçın hakemi. Böyle çıkıyor Oviedo. Çok eksik yakalandı Real Madrid. Thiago Fernandez. Bekir oynamadı. İçeriye doğru çekti. Ortası çok güzel Çayra'ya. Çayra.
5: Ortaktan kaçmış sanki.
3: Vinyas. Vidal dışarıya ama bakalım. Vardan bir uyarı gelecek mi?
4: Geçmedi top.
3: Şimdi Gonzalo döndü. Gonzalo! Golü buluyor Real Madrid. Ön alan baskısı, kazanılan top, gol Gonzalo. İlk yarı sonunda Madrid'de gol geliyor. Elias Çayra çıkıyor. Santi Cazorla oyunda alkışlarla Bernabeu'de. Madrid'de tribünler çok güzel görüntüler. Santi Cazorla veda turunda La Liga'da dedik. Reyna aradan çok güzel bıraktı. Gol pozisyonu, Vidal'in şutu asfakka dışarıya. Yine Vidal, yine hücuma katıldı. Yine dışarıya gönderdi. Reyna.
5: Yani Bernabeu'da bir oyuncu herhalde bir maçta özellikle Oviedo gibi bir takımda oynuyorsa daha fazla bulamaz.
3: Bellingham'la geliyor Real Madrid. Önünde Mbappe var. En sağda Maslan. Onu geçmedi top. Aldı Mbappe. Müthiş bir ultu var Bernabeu'da. Mbappe dışarıya gönderdi. Asensio'dan uzun bir top. İyi de pas Mbappe'ye yaptı kontrolü. Mbappe, Eskande. Yine gol izin vermedi Eskande. Şimdi bayrak havada Kylian Mbappe için. Asensio'nun uzun topuyla tek pasla pozisyona girdi. Real Madrid. Mbappe offside. Mbappe tekte. Bellingham. Bellingham attı çalımını. Açı aradı Jude Bellingham, ikinci gol. Jude Bellingham ikinci yarıda oyuna girdi. Mbappe'nin asistinde golü atıyor.

0: Son 10 dakikalık bölüme girilirken Jude Bellingham sahnede, Real Madrid 2-0 önde. Şimdi aldı topu Hasan, götürüyor. Carreras geldi karşısına, çekti soluna. Kaleye Hasan vurdu, Courtois. Bu kez aradığı fırsatı buldu Hasan. Thibaut Courtois kornere çeliyor. Şimdi Vinicius önünde hareket alanı var. Eric Bailly onu karşılıyor. Aradan Mbappe'ye. Kaleci biraz önde yakalandı. Mbappe açı arayacak. Mbappe bulamadı çerçeveyi. Girdikten sonra hayli hareketli Mbappe ama... Ve bitirdi. Değişikliklere rağmen uzatmadı. Double goals. Madrid'de Real Madrid 2, Real Oviedo 0.
1: Alaves Barcelona maçından bir kez daha merhaba değerli izleyenler. Alaves için çok kritik bir maç. Barcelona için tatile, Dünya Kupası'na geri sayım maçı. Alaves'le oyuncular alkışlayacak sanıyorum Barcelona'yı. Evet. Şampiyon Barcelona alkışlarla geliyor sahaya. İlk düdük Barcelona başlıyor maça. Koundé arkaya doğru, çok iyi top, Rashford dışarıya. Perez orta geldi. Toni Martinez yerde sürüyor oyun. Rebah, iyi vuruşları var. Rebah yandan dışarıya. Korner. Casado. Rashford. Kaleye doğru geldi ustalar. Vurdu oradan Rashford. Corner kullanıldı. Rashford. Şimdi Blanco. Diabate vurdu. Diabate! İşte bunu kovaladılar. İşte bunu beklediler 45 dakika. Bir şekilde gol yemeden durdular. Ve her duran top tehlikedir. Golü buluyor Alaves. Altın değerinde, elmas değerinde bir gol onlar için. Koundé karşısında Rebah. Çekti topu. Rebah'tan orta. Diabate kafa Şezri. Bomboş kaldı Diabate. Şezri çıkarttı. Atak sürüyor Perez. Perez. Balde sakladı ve out. Olmo. Kazanan Blanco. Blanco'dan pas. Avantajı oynattı hakem Rebah. Rebah savunma arkasına, çok güzel bir top Şezri. Çok iyi çıktı.

0: Al Perez Erdan, Kunde, Balde. Şimdi Blanco, Guridi, Guridi son anda. Direkten çıktı sanıyorum önce son
1: sayı. Bence de direkt.
0: Ve maç bitiyor. Maç bitiyor. Alaves Barcelona'yı mağlup ediyor. Ve lige tutunma yolunda dev bir adım atıyor.
2: Mücadele başlamak üzere. 36. hafta maçı. La Liga'da artık son 3 hafta. Athletic Bilbao mücadeleye başlıyor. İyi seyirler diliyoruz. Manolo Gonzalez. El Hilali. Exposito harika döndü. Exposito sol kanada pas. Romero şut şansı. Romero vurdu. Harika çıkardı Unai Simon. Romero vurdu. Unai Simon kurtardı. Orta geldi. Kafa vuruşu. Gol pozisyonu. Top direkten döndü. İkinci pozisyon. Iñaki Williams. Dimitrovic. Dimitrovic topun sahibi. İnanılmaz şeyler oldu ceza sahası içinde. Bir kez daha izleyelim. Burada Unai Gomez kafayı vurdu. Aymeric Laporte'a çarpan top direkten dönüyor. Devamında Dimitrovic topun sahibi oldu. Bu kez beklemedi gelmesini Unai Simon. Daha erken oynadı. Iñaki Williams indirdi topu ceza sahası içi. Şut şansı, top dışarıda. Hayır, direkten döndü top. Enteresan bir pozisyon ve son düdük. Çok enteresan pozisyon, itirazlar var. İtirazlar var. Unai Gomez'in şutu. Bir bakalım, gerçekten çok enteresan bir an yaşandı. Burada çekildi. Devamında top direkten dönüyor. Solda büyük bir boşluk. Exposito oraya doğru. Romero çekti. Önü kapandı. Romero vurdu, Berenger'den döndü. Tekrar Romero aldı topu. Romero içeriye gönderdi ve toparlarda gol! Peremia golü atıyor dakika 70. Peremia. İspanyol 1-0 önde. Oyunu az önce giren Peremia'nın golüyle. Tacı kullandı El Hilali. Yaray kesti. Berenger iyi kontrol gelmedi. Berenger'den şimdi kafa bası Kike. Kike karşı karşıya. Kike plasesi toparlarda. Kike golü atıyor. 90+2 Kike. 36 yaşındaki tecrübe abidesi Kike Garcia. Gözyaşlarını tutamıyor. Manolo Gonzalez. Iñaki Williams tam bir şok yaşıyor. Kike karşı karşıya affetmiyor Kike. Kike Garcia 2-0 90+2. Son düdük geliyor. İspanyol kazanıyor. İspanyol Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup ediyor.
3: Getafe Mallorca ile karşı karşıya geliyor. İlk düdük geldi. Juan Martinez Muniera'dan karşılaşma başladı. Keyifli seyirler. Jose Bordalas görüntüye geliyor. Uzun bir top Soria'dan. Arkaya açıldı. Sağ kanat atak yönü top oyun alanında. Şimdi etkili atak şansı sağdan ceza sahasına girdi. İçeriye çevrilen top ağlarda gol. Martin Satriano. Getafe 1-0 önde. Boşluğu yakaladı Getafe. İçeriye çevirdi Niyom. Son dokunuş Satriano'dan, aslında ona sadece dokunmak kalıyor bu pozisyonda. Köşe vuruşu kullanılacak. Virgili yaptı ortayı içeriye. Kafa vuruşu direkten döndü. Vedat Muriç gole yaklaşıyor. Şanssız bir an Mallorca için. Uzun top Leo Roman. Bir anlaşmazlık. Büyük bir hata. Satriano bir kez daha sahnede. Mallorca savunmasının hatasını cezalandırıyor. Martin Satriano. Uzun top. Kaleci David Soria'dan. Büyük bir hata. Savunmadan geliyor. Valiant'in hatası Satriano için. Yine sadece boş ağlara dokunmak kalıyor. Orta geldi, ceza sahasına doğru kafa vuruşu, top ağlarda gol. Üçüncü gol geliyor. Sait Romero. Getafe farkı 3'e çıkartıyor. 63. dakikada Mallorca karşısında. Vedat Muriç yine uzun boyuyla dikkat çekiyor. Orta geldi içeriye. Kafa vuruşu ve gol. Cevap geldi. 3-1. Omar Mascarell. Getafe'ye hemen cevap geliyor. 65. dakikada Mascarell farkı 2'ye indirdi ve Mallorca taraftarları yeniden ümitlendi. Atak devam ediyor. Şimdi sağ kanatta Vedat Muriç. Baktı içeriye. Yaptı ortayı Vedat Muriç. Karşılıyor savunma. Gelişine bir şut, kaleye. Müdahale var. Ve karşılaşmanın son düdüğünü çalıyor Juan Martinez Munera. 3 puanı 3 golle alıyor Getafe. Hem ortadan küme düşme ihtimalini kaldırıyor Getafe, hem de Avrupa'ya çok yaklaşıyor.

0: ardından yeniden beraberiz. Fenerbahçe'de seçimi hoca konusunu konuşacağız demiştik. Aziz Yıldırım'ın açıklamaları var. Yönetim listesini ne zaman vereceğinden bahsediyor. Hedeflerden de aynı şekilde. Bir getirelim ekrana.
1: Fenerbahçe'nin bu sene 2026-27 senesinde şampiyon olma mecburiyeti var. Olmazsak çok büyük tehlikeler Fenerbahçe'yi bekliyor, haberiniz olsun. Biz bunu yapacak, yıkacak, şampiyon olacak bir camiayız. Hep beraber hareket edersek. Geçmişte bunları hep gösterdik, yaptık. Çocuklar gelecek. O gelecek Fenerbahçeli olursanız Fenerbahçe'nin de geleceği olur. Hiç çocuk yok, 20 sene, 30-40 sene sonra Fenerbahçeli de yok demektir. Biz çocukları Fenerbahçeli yapmalıyız. Onun için 2024'te geldim. O gün de şartlar uygundu. Yani biz ekip olarak seçilmiş olsaydık kesin söylüyorum başarı yakalardık. Sakın kimse aklından şunu geçirmesin. Aziz Yıldırım ya başkanlık istiyor, bunun için geliyor. Ben başkanlık falan düşünmüyorum. Başkanlık yaptım, hapse gittim. Onun için aklımda ille başkan olacağım. Ben böyle bir dert, 2018'de seçilemedi, gitti, onun için geliyor, başkan oluyor. Bunu söyleyenler de var. Hiçbir zaman kabul etmedim. Ben 2018'de kongreleri o kararı verdiler, saygılıyız, bitti. Ama Fenerbahçe, bakın 8 sene oldu ben ayrılalı. 8 senedir Fenerbahçe başarılı olamıyor. Yok efendim 99 puan aldık mı? Ya bırakın bunlar. Şampiyon oldunuz mu? 60 puan. Şampiyon bitti. Öyle yani, şunları yaptık, şöyle yaptık. E sonuç? Ona bakarsan 9 defa ikinci olmuşuz. Benim zamanımda. İyi mi? Hayır. Şampiyon olmadıktan sonra iyi değil. Biz kavga istemiyoruz. Biz herhangi bir noktada insanlarla savaş açmak istemiyoruz. Ama hakkımızı almaya kalkarlarsa bunu bilsinler. Her türlü savaşı yaparız. Bunun için de yeni bir ekiple geliyoruz. Ayın 22'sinde de bütün bu arkadaşları basın toplantısıyla kamuoyuna açıklayacağız, duyuracağız. Herkes değerli insanlar, sizler de sahip çıkacaksınız. İnanıyorum buna. Onlar da kulübe hizmet edecekler uzun yıllar. Yani öyle bir sene iki sene değil. Ben inanarak geliyorum. İnanmasam gelmem, bunu bilin. Ve bu kanı durduracağım. Ne olursa olsun. Hangi şartlarda? Şimdi para şöyle, para koyacağız, böyle yapacağız filan. Biz hiçbir zaman para lafı konuşmadık. 20 sene sanki zannediyorlardı ki Fenerbahçe bank var, oradan parayı alıp harcıyoruz. Paramız azdı, yoktu. Ama kimse bilmiyordu, ama herkes şunu biliyordu. Fenerbahçe ne isterse yapar. Yine biz yapacağız. Oyuncuyu da getireceğiz. Antrenörü de getireceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız. Ama el ele. Sizler destek olmazsanız biz bir şey yapamayız. Bunu bilin. Parçalanmayalım, bölünmeyelim. O trollerde inanmayın. Bir şey varsa bizim ağzımızdan duyarsınız, söyleriz sizlere. Her şey açık olacak, şeffaf olacak. Kaça aldım söyleyeceğim. Kaça sattım söyleyeceğim. Hepsini bileceksiniz. Öyle duyum yok.
2: Biz mevzu başlayalım. Şimdi
0: seçim bir yana, konuştuk ya hoca kim olacak? Bu tartışmalar daha da üste çıktı Fenerbahçe'de. Aykut Kocaman ismi, İsmail Kartal ismi, yerli mi yabancı mı, hatta sokak röportajı yapmıştık, getirmiştik ekrana, yerli mi yabancı mı olsun diye, herkes yerli istiyor. Ama Ozan Zeybek, senin de çok sevdiğin bir isim George Jesus, hı hı, bir gündeme geldi yine. Hatta dediler ki hani başarılı olmuş ama şampiyon olamamış bir isim aranıyorsa neden George Jesus'a da gidilmiyor diye de soranlar, isteyenler vardı. Sen ne düşünüyorsun?
3: Ya sen benim Jesus'cu olduğumu biliyorsun ama...
4: O ayakkabı Jesus muydu? Hani bir ayakkabı yapmıştık biz.
3: Evet evet.
4: Ayakkabı tam
3: ayağına göre ayakkabı.
4: Evet. Ayakkabı evet. Jesus muydu?
0: Aa,
4: Jesus
0: sen vardın yayında.
4: Doğru.
0: Değil mi?
4: Ben vardım. Yani.
3: Ama şu var Melike. Şimdi ayakkabı da çıktı. Sen beni bilerek yapmıyorsun, biliyorum da ters köşe gibi bir şey. Ben yenilikten yanayım diyorum. Hep denenmişler eskiler, eski isimlerle dönüyoruz ya. Diğer türlü Jesus, yani benim bir kulübüm olsa ilk tercihim Jesus olur. Bu kalibrede bir kulübüm olsa.

0: şu an için söylüyorum bunu. Ya bak, Aziz Yıldırım ne kadar güzel konuşuyor. 3 dakika 4 dakika verdin. Hem taraftarın hem dinleyenin kalbine dokunabiliyor. Şimdi Hakan Safi nasıl konuşacak? Ben ilk defa bir Fenerbahçe seçimi öncesinde, çünkü diğer seçimlerde hep görürdük. Belliydi herkesin kafasındaki. Seçim adaylar çıktığında ya ben Ali'ye vereceğim, ben Veli'ye vereceğim diye hemen kafalarında ayırt ederlerdi. İlk defa çok kararsız görüyorum. Niçin kararsız biliyor musun? Fenerbahçe seçmeni şu anda oy kullanmaya gidecek kişi başkandan daha ziyade teknik adamı merak ediyor.
1: Evet.
0: Teknik adam burada ilk defa bir seçimde bu kadar belirleyici olacak. Ne kadar erken açıklarsın, ne kadar geç açıklarsın, bu strateji şu anda. Yani erken açıklamak hata yaptırtabilir. Geç açıklamak, ama benim tercihim olsa ben geç açıklarım. İlk önce rakibiminkini duymak isterim. Ondan sonra bunu yaparım. Şimdi birçok Fenerbahçeli Hakan Safi'nin ses tonunu bile bilmiyor. Onu da söyleyeyim sana. Bak, birçok Fenerbahçeli Hakan Safi'nin ses tonunu bile bilmiyor. Ben dinlemekten yanayım, bekliyorum. Ne vaat edecek? Nasıl tavlayacak seçmeni?
1: Bir göreyim diyorsun.
0: Görmek istiyorum. Ben projeyi dinlemek istiyorum kısa vadede. Bu ne biliyor musun? Bu 100 metre koşusu. Şimdi Fenerbahçe başkanlık seçiminde maraton koşusuymuş gibi düşün. O tarza başkanlık seçimi olurdu. Burada kısa vade, 100 metre koşusu. Bayrak yarışı gibi. Birisi koşup o bayrağı verecek. Ya da başarılı olursa kalacak. O yüzden ben projeleri dinlemek istiyorum. Ne vaat ettiklerini, beni nereden tavlarlar onu merak ediyorum. Tabii birçok isim, sansasyonel isimler, büyük isimler konuşulacak. Hem teknik adamlıkta hem oyuncu anlamında. Parası olan gelsin demiyorum. Çok çok para harcayabilecek olan kişi gelsin diyorum. Şimdi bir insanın ne kadar parası olduğu önemli değildir. Ne kadar evet. verebileceği önemlidir.
1: Doğru.
0: Birisinin 100 milyon doları vardır. Ben böyle bir şeye kapıldım, yola çıktım. 70 milyon dolarını veririm 100 milyon dolarlık sermayeden der. Birisinin milyar doları vardır. Kardeş, ben bir kulüpçülükte 30 milyon dolarıydım, daha fazlasını vermem der. Burada ne kadar parandan olduğundan, ne kadar etki yaratabilecek efektlerin elinde, oyuncakların olduğundan ziyade ne kadar verebileceğin önemli. Çünkü Fenerbahçe'nin önünde bu Fenerbahçe bu seneyi sıyıramazsa, bu yarıştan karlı çıkamazsa, bu hem seçim yarışından hem sezon sonunda baktığımızda, yani daha net şampiyon olamazsa, Fenerbahçe'yi bekleyen tehlikeler var. Hem maddi külfet var, doğru. hem ceza ihtimali var. Bu transfer işlerinden, başka şeylerden dolayı ceza ihtimalleri var. Bugün Beşiktaş'ın patinaj yaptığı durum var ya, eski yönetimlerden kalan borçlar. Gönderdiği oyuncuya bile para vermek zorunda. Transfer evet. ne zaman para harcar kulüp? Transfer yaparken harcar. Beşiktaş ne yapıyor? Göndermek için de para veriyor. Birçok oyuncuya yaptı bunu son 5 yılda baktığımızda. Fenerbahçe yani buradan işi kıvıramazsa, Fenerbahçe için biz önümüzdeki sezonlarda onu konuşmaya başlarız. Transfer yasağı bile yiyebilir. Yani burada şimdi başkanın istekli olduğunu görüyorum. Normalde baktığımda bugün kamuoyuna bakarsan, Fenerbahçelileri düşünürsen, Aziz Yıldırım gelecekmiş gibi görünüyor. Ama daha sahneye diğer rakip çıkmadı. Kaç haftadır seçim iki aday çıktığından beri haber programlarını sürüyorsun. Bugün ana haberi sundun, doğru mu?
1: Evet.
0: Hep Aziz Yıldırım üzerinden gidiyor şu anda seçim. Rakip daha yok, sahneye çıkmadı.
1: Bir Milano'ya gitti.
0: Onlar küçük izleme. Haberler ama fotoğraflar veya bir karele olarak görüyorsun. Yorum katıyorsun. Burada dinliyorsun. Ben şunu yapacağım, bunu yapacağım anlatıyor. Ve Aziz Yıldırım neden bu kadar popüler oldu? Lider ruhu var. Konuşmayı evet. da biliyor, dokunmayı da biliyor. Ha, bunları söylerken ben güzel yanlarını, iyi yanlarını söylüyorum. Ama Fenerbahçe'de üzüldüğüm bir nokta var. Yine İsmail Kartal'ı konuşuyoruz. Yine Aykut Kocaman'ı konuşuyoruz. Yine Aziz Yıldırım'ı konuşuyoruz. Olmadı. Para sıkışınca biz İki gün sonra da Ali Koç gelmeli, başka bu Fenerbahçe'yi bu şeyden kurtaracak birisi yok deriz. Fenerbahçe'nin yeni şeyler keşfetmesi lazım. Yani aynı şekilde devam ettikçe yeni bir sonuç beklemenin anlamı yok. Ben taraf değilim. Şu anda bekliyorum. Hani mesela kimin yani bugün Aziz Yıldırım evet olmalı diyemiyorum. Bugün Hakan Safi olmalı diyemiyorum. Herhalde biz bunun kararını son hafta vereceğiz. Belki de Fenerbahçe tarihinde ilk defa böyle bir seçim olacak. Yani kürsüye çıktıklarında,
1: konuştuklarında. Senin söylediğine benzer şeyler yazıyor izleyicilerimizde. Böyle kestirememe bir durumu. Hoca kim olacak, başkan kim olacak. Bunu pek çok aslında Fenerbahçe'yi takip eden

0: isimden de duydum. Yani tahmin yürütmekte zorlanılan bir süreç. İzleyicilerimizden gelen yorumlara bakmak istiyorum. Başkan kim seçilsin işleri kolay değil. Öncelik gidecek oyuncular, sonrası yabancı kuralı, sonra gelecek oyuncular. Tabii hem göndermenin hem almanın maliyeti ve yeni gelecek yönetimin hemen vermesi gereken bir ödeme. Fenerbahçe bu şartlarda seneye de şampiyonluk işi zor yorumu bak, yapmış.
1: Son 2-3 seçimi düşün. Aziz Yıldırım, Ali Koç 3-4 yıl önce Aziz Yıldırım geri döndü, alır seçimi dendi, Ali Koç aldı. Ali Koç Saadettin Saran, Ali Koç alır dendi, Saadettin Saran aldı. Anlatabildim mi?
0: Evet.
1: Yani bu kez yani bir de şu var ortada dolaşan, ağızdan ağızdan insanlar bir fikri duyduklarında onu büyütüyorlar. İşte genç seçmen önemli. Genç seçmenin kararı burada farklı olabilir. Aziz Yıldırım'ı düşünmeyebilirler. Öyle bir şey yok. Genç seçmen denen kitlenin Aziz Yıldırım'a sempatisi belki daha büyük.
0: Bilenler zaten anlattıkları kadarıyla o dönemi çok hakim olmayanlar biliyor. Bilenler zaten şu an Aziz Yıldırım'a da ciddi bir destek var ama Hakan Safi'ye de çok ciddi bir destek var. Ve böyle bir bütünleşmişlik de var, böyle bir kutuplaşma durumu da çok yok şu anda aslında.
1: Ben kendi adıma sana şöyle bir şey söyleyeyim, daha aydınlatıcı olur. Yani basit yolunu söyleyeyim uzatmadan. Ben başkanların teknik direktör adaylarına göre oy veririm burada.
0: Ben de aynısını söyledim ama işte orada da mesela bana şerh koyuldu. Hani dendi ki bir teknik direktör ismi bölebilir oyları, niye o riske girilsin? Ama ben öyle bir isim söylerim ki işte Mourinho ismi de böyle etkili olmuştu, seçimi de size kazandırır. Şimdi o isim kim olmalı? Dün yapılan sokak röportajını geçirmiştik ekrana.
2: Klopp.
0: Herkes yerli diyor aslında. Yabancı mı yerli mi daha? Klopp gelecekse kimse itiraz etmez tabii ki. Ya işte Jorge Jesus için sen ne düşünüyorsun Serhan?
2: Ya ben şöyle başlamak istiyorum. Fenerbahçe'de tabii ki bir başkanlık seçimi var ama şu da bir gerçek. Aziz Yıldırım için bence son başkanlık seçimi olarak görüyorum ben. Neden son başkanlık seçimi? Kazandığı takdirde devam eder ama kaybettiği takdirde ise ben bir daha Aziz Yıldırım seçim yarışına gireceğini düşünmüyorum. Şu an için biz hep yani sokakta da konuştuğumda, gazeteci arkadaşlarla da konuştuğumda, bazı Fenerbahçe'de dostlarımla da konuştuğumda herkes Aziz Yıldırım'ın ağır bastığını dile getiriyor ama ben de o zaman katılıyorum. Hakan Safi daha çıkmadı. Hakan Safi'nin neler yapacağını çok fazla bilmiyoruz. Yönetici geçmişliği var. Ve yönetici geçmişliğinde en fazla ön plana çıktığı konu elinin maddi ne kadar konular bonkör olduğu ve Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğunda o bonkörlüğü net bir şekilde kullanabildiğini
0: yönetimde
2: gördük.
0: Yönetimde değil, kendi yaptı.
2: Aynen.
0: Arada, onu da söyleyeyim.
2: Şimdi Aziz Yıldırım'ın neler yaptığını herkes biliyor. Aziz Yıldırım'ın Türk futbolunda nasıl işler yaptığını herkes çok net bir şekilde biliyor ve iyi bir başkanlık dönemi geçirdi. Ama o da talihsizliklerden başını alamadı ve burada seçim atmosferinde Sayın Ali Koç'a bir seçimi kaybetti. Tabii ki şu da çok önemli. Fenerbahçe'nin şu an bir maddi olarak ihtiyacı olduğu kadar manevi olarak da güce ihtiyacı var. O güç hoca seçimi, oyuncu seçiminde ön plana çıkıyor. Mesela Sayın Aziz Yıldırım genel kurulu üyelerine sesleniyor ve genel kurulu üyeleriyle bir anlamda buluşuyor. Ama Hakan Safi ne yapıyor? Hakan Safi de Fenerbahçe'ye futbol aklını kimi getireyim? Hangi hocayı getireyim? Hangi oyuncuyu getireyim? O da farklı bir metotla karşımıza çıkıyor. Birisi en iyi yapabildiği şeyi genel kurulu üyelerine dokunmayı seçiyor. Diğeri de sportif anlamda ben ne yapabilirim? Onun peşinde. O yüzden fotoğrafları o şekilde koyuyoruz. Yani ben rahat bir seçim geçeceğini düşünmüyorum. Aziz Yıldırım'ın banko kazanacağı bir seçim geçeceğini düşünmüyorum. Hakan Safi'nin de kemik oylarının ne olabileceğini ve ilerleyen zamanlarda Sayın Hakan Safi'nin daha fazla vaat edeceği şeylerle ön plana çıkacağını düşünüyorum. Bu da çok önemli. Fenerbahçe'nin tabii ki bu seneye baktığımızda bir forvet seçiminde ne kadar iyi olamadığını ve forvet seçiminde sıkıntılı olduğundan dolayı bazı maçları forvetinin yetersiz olduğunu konuşarak geçirdik. Ama önümüzdeki sene hocası da olmayan ve hoca seçimine de girecek bir Fenerbahçe var. Bu anlamda işlerin Fenerbahçe'ye nasıl yansıyacağını görmek lazım. İyi bir şeyler vaat etmek lazım. Ama diğer tarafta yaklaşık 90 milyon euroya varan bir maaş bütçesi olan bir Fenerbahçe var. Yaklaşık 30-40 oyuncusunun olacağını düşünüyoruz. Çünkü kiralıklardan dönen oyuncular da söz konusu. Bir de en önemlisi ise bir maaş yükü olacak, bir borç yükü olacak. Bunları nasıl

0: karşıya bilmesi de çok önemli. Az Yıldırım'ın tabii ki Sayın Az Yıldırım'ın bir bütçesi olacaktır. Konuşulan rakamlar 200 milyon eurolar konuşuluyor. Yani böyle bir bütçeyle gelip rahatlatmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyor herkes. Ama herkes bir başarı ve o başarıyı kimin getireceğini ve nasıl getireceğini merak ediyor. Bu anlamda ben Az Yıldırım'ın banko kazanabileceği ya da favori olduğunu düşünmüyorum. Hakan Safi'nin kemik ve iyi bir potansiyel olduğunda gözümüzde göreceğimizi düşünüyorum.
1: Melike.
2: Efendim.
1: Aziz Yıldırım ilk geldiği zamanı hatırla, yönetim kurulunu hatırla. Hepsi Türkiye'de önemli figürler.
2: Çok yani.
1: Hala Türkiye gündeminde olan insanlar, önemli figürler, ağırlığı olan insanlar.
2: Evet.
1: Daha sonra ben bunu son yayınlarda çok yapıyorum. Mesela Ali Koç yönetiminden bana 5 tane yönetici sayar mısın?
2: Sen hep bunu söylüyorsun, evet. Yani figür isimler vardı Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın o. Tabii ben bütün hepsini hatırlamam mümkün değil yaşım itibariyle
0: ama. 2 tane sayarım ben ya.
1: 5 tane sayar mısın?
0: Sayarım. Selahattin Baki vardı.
1: Evet.
0: Ondan sonra basketbola bakan
2: Hakan Safi'yi de sayabilirsin.
0: Basketbola bakan Sertaç Komşuoğlu vardı. Evet. Ruşen abi vardı. Ruşen abi vardı. 1907 dernek tamam. Başkanı. Ondan sonra bir hanımefendi vardı. Sevgi Hanım.
1: Şimdi bak isimleri bile, sen gazetecisin, sen birçok ismi hatırlayabilirsin.
2: Tanımaz, demek istiyor.
1: Tanımaz. Bak sen bile tereddüden onun ismi o muydu, bu muydu diyorsun. Bak Serhan kimi unuttu? Acun abisini unuttu.
0: Acun abim değil de.
1: Saran yönetiminden size 6 ay sonra soracağım. Şu anda bile sorsam 3 tane isim sayamazsınız. 1. Teknik direktör tercihi. Adaylarda ikincisi, ikinci etken. %70 teknik direktör. İkincisi de senin yönetim kurulu kadron belirleyici olacak. Reddedilemeyecek teklif denen bir şey vardır ya. Çıkar aday, Hakan Safi gitti, Zidane aldı geldi. Bambaşka bir boyuta gider. Yani reddedilemeyecek bir teklif. Tartışılmayacak isim. Neden bu tartışılmayacak isim diyorum. Aykut Kocaman saygın bir isim mi? Saygın bir isim. İyi bir teknik direktör mü? Evet, iyi bir teknik. Camianın adamı, böyle 5 tane şey sayarım. Olumsuzlara geçelim. Bir tane sen söyle mesela. Aykut Kocaman'ı tercih etmeme. Olumsuzluk.
0: Çok defansif anlamda bir oyun sergilemesi.
1: 5-6 yıldır takım çalıştırmıyor diyebiliriz.
0: Evet.
2: Deniyor.
1: Evet. Şimdi tartışılan isim olur. Ben şimdi aday olsam, aklımda da o olsa, şu anda açıklayamıyor. Mesela Aziz Yıldırım.
2: Bu da eleştiriliyor bu arada.
1: Tartışılmayan bir isim olduğunu bilse.
2: Belki de açıklayacak.
1: Hayır, belki de açıklayacak. Beraber dolaşacaklar belki. Camiadan isim olsun, camianın eski
2: isim de
1: simaları var, çalışılmayacak isim. Bak şimdi buradaki var derken %100 herkesi memnun edemezsin zaten. Herkes tarafından olumlu oy alamaz. Ama ben oranın çok yüksek olması, tartışılmayacak isim dedim mi? %80 beğendikten sonra %20'nin sesi çıkmaz zaten. Duyamazsın. Evet. Bağırsalar da duyamazsın. Ama bugün Aykut Kocaman konusunda tartışmalar çıkacak. Gür sesliler de çıkacak. İşte böyle tartışılmayacak isim bulmaları lazım.
0: Mesela
1: ve
0: senin
1: yönetim anlamında
2: Nagelsmann gibi, Klopp gibi bir disiplin abidesi gelmesi
1: ya benim,
2: lazım.
1: Benim aklımda
2: Engin Bey yazmış. Başarısız olan teknik direktörlerden başarı beklemek bence
0: sen
2: bir
0: yerli beklemiyor musun
1: ben
0: o zaman?
1: Ben beklemiyorum. Ben istemiyorum yerli. Yerli istemiyorum. Onu
0: ama
1: da
0: yabancının
1: sana
0: tanıması, bilinen yapması, seçim takvimi.
1: Bak, büyük teknik adamı,
0: erken başlayacak Fenerbahçe
1: büyük
0: var.
1: Büyük adamın tanımasına gerek yok.
0: Oyuncular
1: sen
0: var.
1: Bana hemen çürütme ters tezle gel. Ya Mourinho da büyük teknik. Bak,
0: ya Mourinho bana göre
1: adamın,
0: hiç büyük değildi.
1: Hayır, büyük teknik adamın buna ihtiyacı yok. Şimdi
2: ama
1: diyorlar ya, yabancı oyuncu geldi, adaptasyon süresi var. Osimhen adaptasyon süresi mi yaşadı kardeşim? Icardi yaşadı mı? Yani büyük oyuncunun, işi bilen adamın, yetenekli adamın, gücü yerinde olan adamın kesinlikle adaptasyon veya camiayı bilmesi, ligi bilmesi anlamında bir şey. Sen ligi bilmesi için
2: biliyordum
1: yanına birilerini koyacaksın. Hep sana söyledim.
2: Yanına bir yardımcı.
1: Tercümanı bile önemli. Tercümanı.
2: Evet. Sen Jesus'a mesela der misin?
1: Ya ben Jesus'a derim
2: isim
1: ama bak şimdi sen beni şeye terse düşürüyorsun. Ben yenilikten yanayım derken Jesus söylersem hani kardeşim.
2: Ama bir yeniliktir Jesus şu an. Şu an o zamanla bir tutma.
1: Ben,
2: başarılı da oldu.
1: Ben şu anda keşke Jesus gelse.
2: Glasner'de konuşuluyor değil mi? Evet, Crystal Palace teknik direktörü Oliver Glasner de konuşuluyor. Konuşulan isimler arasında var.
1: Ya ben mutlaka adaylardan birinin çok önemli bir teknik adamı ön plana çıkacağını düşünüyorum.
2: Yerli mi yabancı mı olmalı?
1: Yerli kim olabilir?
0: İsmail Hoca.
1: Başka?
2: İsmail
1: yine Kaya. Aynı şey patinaj yapıyoruz yine aynı.
2: Brent Uygun neden akla gelmiyor? Mesela bunu söylüyorlar.
0: Montella.
2: Montella ismiyle konuşuluyor.
1: O da

0: Gerçek laf yemin istemez. Şimdi sen getirdin ikna etmek için, hani bir sen doğruyu söylüyorsan yemine gerek yok zaten. Gerçek laf yemin istemez. Gerçek söz yemin istemez. Sen şimdi tartışılabilir diye ya hocanın şu özellikleri var, bu var. Yerli olmalı, camianın çocuğu olmalı diye ikna etmeye çalışmana gerek yok. O enerjini başka işlere harca.
1: Felipe Luis, Xavi Alonso bu adamlara maksimum 3 yıl verin şampiyon olur kesinlikle. İşte 3 yıl.
0: Bir Galatasaraylı'ya
1: verdi
0: sor.
1: Verdi mi Fenerbahçe? Bir Galatasaraylı'ya sor. Hocaya.
0: Aykut Kocaman, İsmail Kartal gelsin der.
1: Bak dediğime de dikkat et. 3 yıl diyor ya. Fenerbahçe 2 yıl bile vermedi hiçbir hocasına. Sadece Mourinho ile devam etti. Onu da yine yolun başında gönderdi. Devam etme kararı aldığı tek hoca oldu ki en yanlış karardı belki de. Ama onun dışında bırakın 3 sezonu. En başta daha koku geldiği zaman.
0: Bu periyotta son 10 yıla baktığımızda ikinci sezonu hak eden tek teknik adam benim gözümde Jesus'tu.
1: Bence İsmail Kartal.
2: Benim gözümde İsmail Kartal'dır.
1: Jesus, İsmail Kartal. Ve hatta attırıyorum, Emre Hoca'yla da başlardım sezona. Averajlı Beşiktaş'ın.
2: Katılıyorum sana.
1: Şampiyon olduğu sezon.
2: Evet, bir oy da benden sana. Artı 2 olduk Ozan.
1: Fenerbahçe'ye futbol yöneticisi lazım. Sadece iyi teknik direktörle olmuyor. Engin Bey de bunu yazmış. Şey gibi yani.
2: Sportif direktör.
1: Hani Galatasaray'daki bu sistem ya, gibi, profesyonel
2: Az Yıldırım'ın olduğu yerde öyle bir şeye izin vermezseymiş.
1: Zaten o olur.
2: Ali Koç'un olduğu yerde de izin verilmediği gibi yani.
1: Abdullah Avcı, Aykut Kocaman olmaz yazmış Ayberk Bey. İlhan Palut var yazmış. Değerli hocam.
0: Gözünüzü seveyim ya. Bir arada İlhan Palut milli takımı olur dediniz. Ya durun daha bir, ya bir 8-10 hafta periyot yakalıyor. Rize'de ne yaptı?
1: Bak, 8-10 Okan hafta. Okan Hoca nasıl geldi Galatasaray'a?
2: Konya'da ne yaptı?
1: Örnek olmalı.
0: Şimdi yapıyor diye öyle görünüyor ama önümüzdeki sezon Ağustos'ta başladı diyelim. Ekim'de tekrar sorarım sana.
1: Şampiyon. Sor. Onu söylüyorum işte. Okan Buruk nasıl geldi Galatasaray'a? Okan Buruk Akhisar'la kupa aldı. Başakşehir'le şampiyon oldu. Ve bu başarılarının haricinde gittiği takımlarda da iyi işler yaptı. Parça
2: hangi
1: parça.
2: Hangi durumdaki Galatasaray'a geldi?
1: Parça parça. Hangi başarılı durum? Olmuş. Yani şampiyon teknik direktör olarak geldi.
2: Ama 13. bitiren takıma geldi.
1: Hani geldiği takımın durumundan ziyade hani hocaların geliş şeklinden bahsetmek için
2: ama
1: söylüyorum.
2: Yani
1: hani şampiyon olmuş hoca. Abdullah Avcı Trabzonspor'la şampiyon olmuş bir hoca. Şampiyonluk yaşamış hocalar gelmeli.
2: Ama işte orada, ama şimdi Sergen Hoca niçin geldi? Beşiktaş'ta efsane olduğu için geldi. Okan Hoca niye geldi? Galatasaray efsane olduğu için geldi. Okan'a da katılıyorum ben yani. Şimdi Abdullah Hoca'yı biz Fenerbahçe'de efsaneliği söz konusu mu? İyi bir teknik adam mı? İyi bir teknik adam. Ama işte Fenerbahçe'de efsane dediğin zaman kimi getirebilirsin?
0: Aykut Hoca'yı.
2: Az Yıldırım Başkan'a göre Aykut Hoca'yı getirebilirsin. Bana sorarsan ben yine İsmail Hoca'yla devam etmesi taraftarıyım.
1: Yabancı olarak Vitor Pereira da geldi, ikinci kez olmadı. Bu korkutuyor beni Fenerbahçeli olarak demiş. Doğru, Vitor Pereira'nın da iki dönemi var. Uzak araları ama Fenerbahçe'de iki dönemi var, olmadı. O da bir gerçek yani. X'ten next olmuyor mu?
2: Aa, çok güzel lan.
0: Kısır döngünün içine sürüklüyor işte Fenerbahçe. Bak, Fenerbahçe'nin uğraşması gereken o kadar çok şey var ki. Getirdiği isimin en az tartışılan isim olması lazım. Fenerbahçe'nin onayı var önünde. Fenerbahçe bir de onları örtbas etmeye, onu sahip çıkmaya, ona kanat kanat germeye kalkarsa çok şey kaybeder. Ve bunlar medyada, basında, sosyal medyada dolaştıkça tartışılan teknik adam piyasada tartışılıyorsa oyuncunun üzerinde hükmetmesi de zorlaşacak.
1: Şimdi bir virgül koyalım. Telefon attığımızda da muhabirimiz Efecan var. Beşiktaş'ta da gelişmeler var biliyorsunuz. Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı vardı geride bıraktığımız gün ve en çok merak edilen de bu maçtan sonra Serdal Adalı ve Sergen Yalçın'ın yapacağı görüşme, o toplantı ne zaman olacak, detayı ne, konu başlıkları neler, şu ana kadar elimizde ne gibi bilgiler var ve bugün o toplantıya ne gibi başlıklar ekledi, o ihtimaller ve bilgiler sende Efecan Öztaş, hoş geldin.
3: Hoş bulduk Melike Çelik, sana ve konuklarına da yayınlar diliyorum öncelikle. Beşiktaş'ta gündem sıcak, an itibariyle Başkan Serdal Adalı ve Sergen Yalçın görüşmesi şu an için pazar günü olarak belirlendi. Kritik görüşmeden devam ya da tamam kararı çıkacak. Ama taraftarlar da çok merak ediyor ve çok soru da geliyor. Şunu söylemek istiyorum. Beşiktaş'ta Sergen Hoca devam edecek demek de bir zar atmak anlamına geliyor. Şu an içinde devam etmeyecek demek de bir zar atmak anlamına geliyor. Henüz bir karar verilmiş değil. Zaten biz hafta içerisinde oldukça yoğun şekilde bu konuyu konuştuk ama futbol komitesi Sergen Hoca'nın devam etmesi yönünde görüş bildiriyor. Kalan birkaç yönetici de devam edilmemesi

0: yönünde görüş bildiriyor. Fikrini beyan etmeyen iki yönetici de var Beşiktaş'ta. Başkan Serdar Dalı düzenlenen toplantıda Trabzonspor maçı sonrasında bütün yöneticilere fikrini sordu ama kendisi bir görüş bildirmedi. Yarın da bir açılış gerçekleştirecek Beşiktaş Sancaktepe tesislerinin açılışını gerçekleştirecek. Ardından Sayın Başkan Serdar Dalı yönetim ekibiyle beraber bir toplantı yapacak, durum değerlendirmesi yapacak. Tekrardan son defa Sergen Hoca ile görüşmeden hemen önce bu toplantıda tekrardan tüm yönetimine, kurmaylarına fikirlerini soracak. Son kez fikirlerini alarak artık pazar günü gerçekleştirecek toplantıda da Sergen Hoca ile yola devam mı edecek ya da etmeyecek mi? Bu fikrini artık vermesini bekliyoruz Sayın Başkan Serdar Alın'ın. Dediğim gibi Beşiktaş'ta henüz bir karar verilmiş değil. Bu karar pazar günü düzenlenecek. Toplantı sonrası gerçekleştirilecek. Sayın Başkan'ın da aslında birçok kişiden de hem camiayı tanıyan hem de camiaya önderlik eden isimlerle konuştuğunu da bildirebiliriz. Görüş hakkı aldığını da bunu söyleyebiliriz. Artık Beşiktaş'ta gözler tamamen pazar gününe çevrilmiş durumda Melike Çelik.
1: Yani peki olası bir ayrılıkta planlanan bir hoca görüşmesi, bak hoca tercih demiyorum, hoca veya hoca görüşmesi liste ihtimaller var mı masada?
0: Şimdi şöyle, Beşiktaş'ta henüz görüşülen bir hoca var demek teknik direktörü koltuğunda Sergen Yalçın olduğu için aslında hem etik ve hem de doğru olmaz ama yönetimdeki birkaç kişinin Sayın Başkan'a şu isimlerle görüşebiliriz, bu isimlerle görüşebiliriz dediğini de söylemekte fayda var. Beşiktaş'ta hiçbir zaman B planı yok diyemeyiz. Büyük camialar her zaman B planını hazırda tutar. Beşiktaş'ın da B planları hazır durumda duruyor şu an itibariyle. Tabii ki Beşiktaş teknik direktörlük koltuğu da çok değerli bir koltuk. Bu koltuğu da herkes çalıştırmak ister. Beşiktaş'ta da B planı, C planı hazırda duruyor. Ama henüz net bir şekilde bir hocayla görüşülür demek yanlış olur diyebilirim Melike Çelik.
1: Yani isim, önerdikleri isimleri de söylemek yanlış mı olur diyorsun?
0: Yani şu an için en çok akla gelen isimlerden bir tanesi Şenol Güneş ismi. Tabii bu da geçtiğimiz hafta Trabzonspor maçı sonrasında zaten yönetimdeki kişiler tarafından fikir sunulan isimlerden biriydi Şenol Güneş. Tabii onun dışında da birkaç isim var ama şu an için tabii net bir görüşme olmadığı için bunları söylemek doğru olmaz ama zaten hafta içerisinde konuştuğumuz için Şenol Güneş ismi geçiyordu. Ama henüz bir görüşmeye gerçekleştirilmedi. B planı, C planı Beşiktaş'ta var. Onları söyleyebilirim ama tabii Sayın Başkan henüz bir karar vermediği için bu isimleri gündeme getirmek de yanlış olur diye düşünüyorum şu an için.
1: Efe Can Öztaş, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. İyi geceler. Bir pazar görüşmesi yapılacak. Tamam. Ya da
2: ikinci kez giden, şampiyon yapan Fatih Terim'den başka var mı? Ya yine döndük dolaştık. Aynı şeye geldik. Beşiktaş'ta Şenol Güneş ismi dolaşıyor. İkinci kez Sergen Yalçın ikinci kez geldi. Şampiyon yapan var mı Fatih Terim'den sonra? Bu ikinci gidişler adamın elini zayıflatıyor. Çaresizlikten geliyormuş gibi oluyor. Anlatabildim mi? Bir şu var. Ben bana desen ki Türkiye Süper Ligi'nde şampiyon Okan Buruk bile takımdan ayrılsın, bir hava alıp gelsin diyorum. Bir tur atsın gelsin diyorum. Hem onun için hem kulüp için daha iyi olacak. Son maçı izlediğimde yanımda Galatasaraylı arkadaşlarım var. Bir hafta 10 gün önce ne oldu, geriye düştü de 4-2 kimi yendi Galatasaray?
1: Samsun Spor'a yenildi.
3: Antalya.
2: Yendi. 4-2 ama
1: maçı.
2: Geri Antalya
1: maçı.
2: Yunan'la beraber izledik.
1: Onların şampiyonluk maçı.
2: Galatasaraylı arkadaşlarını çağırmış. İşte bu hoca artık misyonunu tamamladı. Şampiyon olsak da gitsin. 4-2 kazandılar. Ya Okan aslında çok büyük teknik adam. Artık bunlar başlayınca bir hava al gel, senin değerin anlansın, anlaşılsın. Ben bunu söylüyorum. Okan Hoca da iyi olacak.
3: Ama Okan Hoca diyecek ki ben de
2: bu sezon çok
3: lazım.
2: Tartışıldı. O da Okan Hoca'nın şeyi de Fatih Terim'i geçeyim, tarih yazayım anlamında. Bu ikinci yıl olmuş olsaydı Okan Hoca'nın ben bir tur atıp geleceğini düşüneceğini tahmin ediyorum. Düşünebileceğini tahmin ediyorum ama şimdi 4'ten sonra 5'i yapar mıyım diye. Abdullah Avcı benim çok sevdiğim birisi. Yani tanıdığım da birisi. Trabzonspor'a ikinci kez giderken gitme hocam dedim. Bir bekle. Hemen yani kısa vade. 3 yıl geçsin, 1-2 tane takım çalıştır öyle git. Burak Yılmaz ilk haftalarda Antep'te iyi işler yaptı. Bir protesto edildi, gitti. 2 hafta sonra gitme dedim.
1: Volkan Hoca da genç.
2: Volkan Hoca almayın dedim. Gitmeyi bırak, Gençler Birliği

0: almayın dedim. Seneye alırsınız. Sıcak, bazı işlerden artık çift dikişten, çift ilişkiden 25-30 yaşındaki 40 yaşına kadar bazı insanlar da düşünebilir. İlişkilerde de bayan erkek ilişkisinde de ayrılır, barışır, tekrar görüşür ama sonu güzel olmaz. Tatsız. Anlatabilir miyim? Tatsızdır. Kısır döngünün içine mahkum olursun. Şu anda baktığımızda işte yine abi bana gına geldi ya. Yine dön dolaş. Şu Sergen Hoca gitsin, Şenol Hoca gelsin, Aykut Kocaman gelsin. İsmail Kartal'ın hakkıydı bu. Şampiyon yapamadıysa hakkı değil. 99 değil, 199 puan alsın. Seni geçen varsa, ya tarih yazdı, 99 aldı. Birinci mi oldu? Hayır. Maratona iki kişi katılmış. Bu maratonda diyor dünya çapında ikinci oldu diyor. Kaç kişi vardı o maratonda? İki kişi vardı zaten. Birisi birinci olmuş, bu da ikinci olmuş. Maratonda ikinci oldu diye birinci olamadıktan sonra anlamı yok. Şimdi 18 takım var dedim ya, şampiyon evet. Teknik adam bile ayrılsın bana sorarsan, başarısız diye ayrılsın demiyorum ha, başka şey detayını yaptım. Fatih Tekke ve Sergen Yalçın takımların başında kalması lazım. Asbel kadar kısa bir dönem ben Trabzonspor'da çalıştım. Oradaki yapıyı çok iyi biliyorum. Trabzonlu arkadaşlar kadar bilmiyorum, hani hadsizlik de etmeyeyim. Kendi çıkardığım bir öngörü var. Ondan daha çok faydalı. Dünya, şimdi popüler teknik adamları sayıyoruz ya. Klopp diyoruz, Zidane diyoruz. Hani şu anda Fenerbahçe'nin getirmiş. Götür Trabzonspor'a. Fatih Tekke kadar katkı sağlayamazlar. Bak onun yapısı apayrı bir şey. Sergen Yalçın gitsin bu kadroyla bambaşka. Kimi getirsen getir yeryüzünde teknik adam. Sergen Yalçın kadar katkı sağlayamaz. Başarısız sezon. Bu malzemeden ne kadar köfte o kadar ekmek. Bu malzemeden bu çıkar. Ama sen iyi yönetici, iyi başkan, lider başkanlık, yöneticilik etkini göstereceksin. Bu duruma getirmeyeceksin işi. Geçenlerde ben kendi iş yerime, şirketime birisini alacağım. Bir şey görüşüyorum böyle. Kritik bir görev vereceğim. Diyorum ki ona, bak benim geçimsiz huylarım var, ters yanlarım var, kıllıklarım var, titiz olduğum konular var, hassas olduğum konular var. Ters düşebiliriz. Çünkü dedim, beni sen yıllardır tanıyorsun ama kenarda bir Ozan abi, Ozan Bey diye tanıyorsun. Oturup kalkarken çay kahve, iş hayatında ben bambaşkayım dedim. Bana güzel bir laf söyledi. Ne kendimi ne seni Ozan abi o duruma düşürmem ben dedi. Şimdi ne kendini yönetim olarak, başkana sadece başkana özerk olarak, özel olarak onu söylemiyorum. Ne kendini ne de teknik adamını bu duruma getirmeyeceksin. Bir siper olacaktın yani, bir şey önüne, bu tehlike geliyor. Bugün bu maç İnönü'de olmuş olsaydı, beraberlik Rize maçı. Şimdi neler konuşuluyordu, ıslıklar, tabii, şişeler bilmem neler. Ne olacak biliyor musun? Ben sana anlatayım. İki sezon sonra, biz bu bir gece burada iki sezon sonra program yapıyoruz. Sergen gelmeli. Bir tek bu takıma Sergen Hoca katkı sağlar. Ya Fenerbahçe, Galatasaray dışında bu bütçeleri veremeyen, yani Trabzonspor'un, Beşiktaş'ın bu bütçeleri yokken şampiyonluk beklemeyin bu takımlardan. Bu misyonu yüklemeyin. Yani sırtına yük veriyorsun, stresin içine sokuyorsun. Ondan sonra beğenilmeyen duruma geliyor. Şimdi 75 milyon euroya Serhan Beyler almışlar santraforu. Sen senede 75 milyon euroya şey kuruyorsun, takım kuruyorsun. Nasıl bunlar şey olacak? O zaman hedefleri de değiştireceksin. Fatih Tekke'nin söylediği gibi 1 ile 4 arasında bir yerde olacağız dedi. Benim gözümde hedefi tutturdu.
1: Evet.
0: Sergen Yalçın hiç şampiyon olacağız dedi mi bu kadroya? Ha, şuna da karşıyım. Bu benim kurduğum kadro, hiçbir teknik adam söylemesin. Kardeşim oraya gitmek için telefonun başında abi bekliyorsunuz veya işte, can atıyorsunuz.
2: Öyle bir şey diyemezsin ya.
0: 3 hafta dediğin işler ters gidersin. Gidince de bu benim kadrom. Ben kurmadım bu kadroyu diyorsun.
1: Şöyle bir mesaj var. Beşiktaş yönetimi Sergen Yalçın'a ciddi bir transfer bütçesi sözü verip kalmaya ikna etmeli. Engin Bey demiş. Serhan sen neler söyleyeceksin?
2: Sergen Hoca ile Beşiktaş'ın bence koptuğu nokta Kasımpaşa karşılaşmasıydı. O Kasımpaşa karşılaşmasından sonra Beşiktaş taraftarına girip benden ne istiyorsunuz diyen Sergen Hoca'nın orada alacağı cevabı göre hareket etmesi gerekiyordu. Oradaki cevap da aslında ilerleyen zamanların ne kadar kötü geçeceğini gösteriyordu. Yani Sergen Hoca iyi bir takım oluşturmaya çalıştı. Devre arasındaki transferler Sergen Hoca'nın bana sorarsan, ama Sergen Hoca sorumluluğu da almıyor orada. Ama şu da çok önemli. Sergen Hoca şu anki yönetimin önündeki bir bent gibi, önündeki bir böyle önleyici taşmasını, o Deniz

0: denizin taşmasını önleyecek bir köprü görevi yapıyor. Çünkü şu an kötü geçen bir dönem olsaydı, bir teknik adam değişikliği olsaydı sıra yönetime gelecekti. Şu an yönetimin çok fazla konuşulmamasının en büyük sebepleri Sergen Hoca'nın kredisinin Beşiktaş için yeterli bir seviyede olması. Ama şu an geldiğimiz noktada Sergen Hoca kendi kredisini de bitirme noktasına geldi. Beşiktaş'taki kredisini. Ozan'a katılıyorum. 2 sene sonra yine Sergen Hoca Beşiktaş için doğal adayı olacaktır. Ama şu an çare olamamıştır. Bu da çok net bir şekilde görebiliyoruz. Her ne kadar maç sonrasındaki açıklamaları biraz sıkıntılı olsa da, maç sonrasında sürekli algıyı farklı yerlere götürse bile bu takım Başakşehir maçından sonra dönen takım da bu takımdı. Şu anki Rizespor'a puan kaybeden takım da bu takımdı. Kendi evinde oynadığı bir karşılaşma olsaydı şu an istifa sesleri olacaktı. Belki atılan peçişelerin sayısı yükselecekti. Ama tabii ki buradaki direkt ekstrada ikinci noktada Beşiktaş yönetimin seçim çağrısı olacaktı. Seçim durumu olacaktı. Beşiktaş'ta kritik dönem devam ediyor ve cefayı çeken de taraftarı oluyor. Çok iyi bir taraftarı var. Hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Ama Beşiktaş'ın artık bir toparlanmaya ihtiyacı var. Çünkü Beşiktaş için şu an geldiğimiz
1: her şey
0: noktada
1: değişti. Yönetim, hoca, oyuncular ama değişmeyen ama bir başarısızlık istikrarı yani var.
0: Şu an Beşiktaş için hedefleri vardı. Şampiyon olma hedefi vardı, gitti.
1: Kupa gitti.
0: Şampiyon olma hedefi vardı, gitti. Kupa vardı, gitti. Avrupa vardı, gitti. Şu vardı, bu vardı. Her şey gitti. Neyi konuşacağız?
1: Ya Sergen Hoca göreve geldiğinde kimse şampiyonluk sözü istemedi ama
0: Beşiktaş taraftarına yakışıyor mu? Öyle bir şey var mı ya? Buraya şöyle, geliyorsan şampiyon yapacaksın.
1: Şöyle, ben bunu bir yayında daha söylemiştim. Yok, şu istendi. Olmaz. Bu takım İyi oynasın, evindeki maçları kazansın,
0: burası Beşiktaş ya.
1: İyi mücadele etsin, şampiyonluğa oynasın. Ama işte oyuncuları ya tribünlerden yok, sıklanmasın.
0: Ya Konya'ya yeniliyorsun, hedef kaybediyorsun. En basit hedefini kaybediyorsun.
1: Avrupa hedefin olsun,
0: ya.
1: Kupa zaten ya, ama hiçbirini yapamadı.
0: Ya gözün sen, bir tane kazanacağız maç var, bir tane kazanacağız kupa var. Onu kazanamıyorsun, konuşacak bir şeyin yok. Anlatacağım bir şey de yok. Yani bu derde çare bulacaksın. Bu derde çare bulurken de taraftara bir ışık göstermen lazım. Ama sen Konya'da kupa maçını kaybediyorsan, kupaya gidemiyorsan, şu an Beşiktaş'ın durumu 2-2 Rizespor deplasmanına yeniliyorsa ve bir siyah bir beyaz durumuna hala geri dönülmüşse, burada taraftarına bir şey anlatamazsın. Bu taraftar kaç seneden beri cefa çekiyor. Bu taraftarın artık sefa çekmesi lazım. Bu taraftarın sefa çekmesi için doğru transferler ve doğru teknik adamın elinde doğru oyuncuların olması lazım. Sergen Hoca hangi oyuncuya dokundu bu seneye kadar? Herkese
1: olarak
0: dokunmaya çalışıyor diyoruz. Kime dokundu? Kimler gitti? Ya onlar da konuşmak
1: Sergen
0: lazım.
1: Sergen Hoca yorumculuk yapmasının cezasını çekti bu sezon biraz. Hoca olmak isteyen
2: hayır, Sergen Hoca neyin cezasını çekiyor biliyor musun? Başkanıyla beraber canlı yayına çıkıp basının karşısına Rafa Silva konusunu o gün orada ifade vermeye gelmiş gibi çıktılar. O zaman şeyini kaybediyorsun. Azaltıyorsun, kaybetmiyorsun, azaltıyorsun. Orada çok büyük. Bence senin bu yılın futbol anlamındaki en kritik hatası Beşiktaş adına buydu.
1: Ali Sunal'ın bir yayınını izledim, hı hı, bu konuyla ilgili. Şöyle bir ifade kullandı. Bana da çok geçti söylediği şey. Siz ne düşünüyorsunuz? Sergen Hoca'nın açıklamalarında dikkatini çeken bir şey olmuş Ali Sunal'ın. Diyor ki hani biz hep böyle büyüklerimizden şunu öğrendik. Bir konuda anlaşamadığımızda karşımızdakiyle, hı hı, anlatamadım galiba, evet, ya ifade edemedim galiba dedi. Sergen Hoca'nın konuşma dilinde şunu fark ettiğini söyledi. Anlamıyorsunuz. Hani siz anlamıyorsunuz gibi bir
2: ya
1: ifade.
2: Bu nezaket dilinde şu vardır. Ben de mesela bunu eskiden farklı kullanıyordum. Anladın mı derdim, bir şey anlatırdım. Hı hı. Anlatabildim mi diyorum şimdi.
1: Evet, işte ondan bahsediyor.
2: Aslında benim kalbimdeki, aklımdaki anladın mı aslında, ama oradaki o nezaket dilini kaybetmemek adına anlatabildim mi diyorum. Ama bu benim için çok büyük bir detay değil. Bunlar şeyin tarzları. Yani o konuda konuşacak olursak benim en çok medyada yıpratan kişi gördüğüm Ali Koç. Ali Koç'a soru sorarlardı. Sizle hitap ederler nazik anlamında. Sen ne diyorsun? Sen yani hemen bir o sizin karşılığında senle cevap vermeye başladım. Hemen bir ne oldu?
1: Ali Koç bir kere bana A-Spor diye seslenmişti. Buradan sevgiler kendisine. Ya da hiç kırılmadım. Yani komikti yani. Bence o da esprisine yapmıştı ama bir kere bana A-Spor diye seslenmişti. Aklıma geldi sen söyleyince. Yani evet, devam et.

0: Ya bu yerli teknik adamların maç sonu özellikle mağlubiyetten sonraki basın toplantılarına bakın. Hepsinde vardır bu. Anlatamıyorum. Anlamıyorsunuz. Şunu yapmıyorsunuz, bunu yapmıyorsunuz. Çünkü hep başarısızlıkta bir suçlu aranıyor zaten.
1: Tabii ki. Orada da şöyle bir şey söylemişti ya, yine basın açıklamasında yetkili olduğum ama sorumlu olmadığım bir durum ifadesini kullanmıştı. Yani burada ifadeler tabii yani tartışılır. Bazen yanlış ifade edersiniz, bazen o dönem öyle bir döneminizdesinizdir, o şekilde konuşursunuz ama aslında anlatmak istediğiniz farklıdır. Emrullah Bey demiş ki Sergen Yalçın egosunu kenara bırakmadıkça hiç başarısı olmaz. Tedesco başarılı olmasında en azından olamasa da en azından iletişimi güçlüydü.
0: Kimin? Tedesco'nun mu?
1: Öyle söylüyor, iletişimi güçlüydü diyor izleyicimiz. Hmm. Emrullah Bey'in yorumu, benim yorumlarım değil kesinlikle. Alex neden düşünülmüyor Fenerbahçe'ye diye de bir mesaj arada kaynamış, yine onu da okumak istedim.
0: Alex Antalya Spor'daki macerasını biliyoruz. Brezilya'da yaptığı
2: Alex
0: teknik adamlığı.
2: Alex futbolu bırakmadı mı ya?
0: Teknik adamlığı da biliyoruz.
2: Bence Alex'in futbolculuk zamanını hatırlıyorum
1: bence. Her yıldız futbolcunun iyi teknik direktör olamayacağını, her mükemmel futbolcunun iyi teknik adam olamayacağını sadece kendi ülkemizde görmedik. Hacı'yı örneğini vermeyeceğim, onu zaten biliyorsunuz. Hayır, dünyanın en iyilerinden biri ya. Yani futbolculuk kariyeri olarak, teknik direktör olarak olmadı. Olmuyor. Yorumculuk, çok güzel yorumculuk yapıyor. Ama teknik direktör olarak olmadı. Bazen olmuyor yani. Her zaman olmaz. Bazen de futbolculuğunda hiç konuşmadığımız isimleri çok iyi teknik direktör olarak konuşabiliyoruz. Yani bu bir ölçü değil. Yani siz futbol ya, efsanenizi hemen teknik
0: bugün
1: direktör
0: Okan Buruk
1: gibi düşünmeyin.
0: Ayrılmış olsa ilk akla gelen isim Arda Turan olur herhalde. Doğru mu?
2: Doğru.
0: Dönem dönem camiaların böyle camialara layık görünen teknik adamlar olur. Bunu Türkiye'de en çok Beşiktaş sağladı. Beşiktaş teknik adam anlamında. Bir ara lige bir bakıyordum, 18 takımlı ligde 8 tane 7 tane Beşiktaş kökenli, Beşiktaş'a mal olmuş yani teknik adamlar vardı. Fenerbahçe bu konuda zayıf.
1: Evet, bunu dün
0: Fenerbahçe'nin dönüp dolaşıp Aykut Kocaman, İsmail Kartal dışına çıkamıyoruz. Futbolu ilk bıraktıkları zamanda, teknik adamlığa ilk başladıklarında Emre Belezoğlu, Volkan Demirel de adaydı. Şimdi bence herkes, dinledin mi, herkes haklıdır. Özellikle teknik adamlar. Ben birkaç tane teknik adamla çalıştığım için çok iyi biliyorum. Hep haklıdır. Başka etkenlerden dolayı başarısız olmuştur. Şimdi Serhan, ben bir yere gittiğimde karnımı doyuramayacağımı anlarsam açlığımı hissettirmem. Ben başaramayacağım kulübe gitmem. Volkan Demirel birkaç kez bu hatayı yaptı. Emre Belezoğlu, şu anda Emre Belezoğlu'nu dinlersek, Kasımpaşa'da şunları yapıyorum, şöyle güçlüyüm, şunu yapıyorum. Emre Belezoğlu'nun iki tane mi takımı düştü? Ankara Gücü düştü. Yani şu anda da son maçı düşüp düşmeyeceği karar verilecek. Baktığımızda biz isim olarak, idol olarak görüyoruz. Eskiler aklımızda kalmış, yakıştırıyoruz. En büyük örneklerden biri de Hacı'dır. Galatasaray'a en büyük katkıyı sağlayan kişidir ama teknik adam olarak hiçbir şey yapamamıştır.
2: Ama cami olarak da şu da gerçek. Dediği gibi Ozan'a katılıyorum. Onu da söyleyeceğim.
1: Son cümleni kur.
2: Ozan'a katılıyorum. Beşiktaş'ta biz Sergen Hoca'yla Şenol Hoca'ya sayabiliriz. Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'la İsmail Hoca'ya sayarız. Ama Galatasaray'da Fatih Terim, Okan Buruk,
0: Arda Turan,
2: ondan sonra Selçuk İnan, Burak Yılmaz, bunları arka arkaya sayabiliyoruz. Yani camianın yetiştirmesi, camiada çok iyi teknik adamlar çıkması Galatasaray'da bir tesadüf değil. Bence başarının sırrı.
1: Evet, süreyi geçirdiğiniz için 5 dakikamız daha var. O yüzden yorumlarla birlikte devam edebiliriz. Aslında var Fenerbahçe'de, sadece gündeme gelmiyor. İşte az önce söyledi izleyicim, neden Bülent Uygun'u da konuşmuyorsunuz? O da Fenerbahçe camiası için önemli bir isim diye. Aslında yok değil. Şimdi birkaç farklı yorumla da devam edeyim. Beşiktaş'a finansman lazım. Rafa Silva, Immobile gibi transferlerle heyecan lazım demiş. Engin Bey'in yorumu bu şekilde. Başka bir mesaj daha gelmiş yine. Sergen Yalçın'la devam edilmeli ama transfer minimumda tutulmalı ve şampiyonluk beklenmemeli. Sergen Hoca dememiş miydi bana 3-4 transfer dönemi lazım diye? Aslında dedikleri çıktı diye bir yorum Uğur Bey'den.
0: Evet, başlayalımlar.
1: Evet, sezon başında söylemişti değil mi? Sezon başında bir değil birkaç transfer dönemi lazım bana gibi bir açıklama yapmıştı Sergen Yalçın.
0: Ondan önceki teknik adamların, son iki teknik adamın yaptığı açıklamaların devamını getirdi. Haklılarmış onların dedikleri gibi yani. Çünkü o bir şeydir ya, avans alma, süre kazanma gibi. Ben sana bugün yayın öncesi bir soru sordum, o yaptın böyle, süre kazandın cevap vermeden önce. Onun gibi bir şey o da. Birkaç transfer dönemi geçmesi.

0: etmez.
1: Yani diyor. Ya bak Melike, bu acı bir şey. Camiaları beğenmiyormuş veya sınıflandırıyormuş gibi oluyorsun bunları söyleyince, ama artık iş global piyasada, dünya genelinde de paraya endeksli. En büyük bütçeler kimdeyse işte 1-2'yi oynuyorlar. İkisinde en büyük bütçe şu anda 1 ile 2'yi oynuyorlar. Şeyle çok yetenekli oyuncular bulabilmek, scout'un iyi olması, senin çok iyi antre ettirebilmek, motivasyonu sağlayabilmek, birlik beraberlik 34 haftalık uzun periyotta yeterli olmuyor. Bunu 3 hafta 5 hafta sağlarsın. Yeni bir enerji, yeni bir sinerji diye. Uzun vadede baktığında finansal güç devreye giriyor. Bu işte dönemsel. Masa burada hep oturanlar değişiyor. Bak her akşam başka konukların geliyor. Bir ara Beşiktaş bu işleri çok güzel yaptı. Bir ara Fenerbahçe yaptı. Son yıllarda Galatasaray yapıyor. Ama yine finansa dönüyorum. Önümüzdeki sezonda iddia ediyorum. İddia ediyorum. Yine biz Galatasaray Fenerbahçe'yi konuşacağız. Şey anlamında önümüzdeki şampiyonluk
0: yarışta yani bu, ikisi olacak.
1: Tabii ikisi olacak. Yine böyle fark olacak.
2: Bence Galatasaray'ı konuşacağız yine.
1: Bak eskiden ne oluyordu Serhan? Her sezon devre arasına girerken bir Anadolu kulübü, sürpriz bir takım çıkıyordu. Alanya Spor çıkıyordu. Sivas Spor çıkıyordu.
2: Göztepe, Samsun.
1: Bu takımları, iki takımı zorlayacak üçüncü takım kim biliyor musun adayım? Galatasaray Fenerbahçe'nin üçüncü takım Başakşehir.
0: Başakşehir seni, ben de önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacağını düşünüyorum bu
2: ben
0: arada.
2: Trabzon
0: bunu
2: düşündüm.
0: Daha önce de söyledim. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Sevgili izleyicilerimiz, bu geceyi noktaladık ama daha görüşeceğimiz çok günler olacak. Bir gün ara var tabii. Maçlar yoğun bir gün. Sizi ve bizi bekliyor Aspor ekranından. Yine siz ayrılmayın. Pazar günü öğle saatlerinde görüşeceğiz. O anda da hoşçakalın.

0: Yaşasın spor. Aspor Radyo. Yaşasın spor.
1: Türkiye'nin spor radyosu. Aspor Radyo.

Liga'nın 35. haftasında kritik mücadelede Levante Osasuna'yı ağırlıyor. Ligde kalma mücadelesinde çok değerli bir maç Levante için, Osasuna ise Avrupa kupalarını hedefliyor. Atak geliştiren Levante orta geldi içeriye, sekti top. Bir vuruş kalecide kalıyor Herrera. Zor bir top olmadı Sergio Herrera için. Osasuna yükleniyor. İyi pas oldu. Tehlikeli bir atak. Ceza sahası için Moncayola çevirdi. Tolyan topu kendi ağlarına gönderiyor. 3. dakika. Jeremy Tolyan kendi kalesine atıyor golü. Ters vuruş ve Osasuna 1-0 önde. Yeniden geliyor Osasuna. Sol kanada içeri orta. Budimir gol! Ante Budimir! Osasuna farkı 2'ye çıkarıyor. Ante Budimir 11. dakika. Asist Bretones, gol Budimir. Köşe vuruşunu kullanıyor Levante. Orta içeriye Martinez'den sekti, gol! Top ağlarda Victor Garcia. Arka direkte dokunuş yapıyor ve golü atıyor Victor Garcia. Fark 1'e indi. Garcia baktı. Garcia ortaya yaptı. Savunma karşılıyor. Uzaklaştırma çabası Osasuna'dan Rey. Rey'den Victor Garcia. Garcia baktı içeriye. Garcia gönderdi. Garcia! İnanılmaz gol! Victor Garcia! 2 dakikada 2 gol Victor Garcia! Muazzam bir gol attı ve Levante 2-0'dan 2-2'ye getirdi skoru. Victor Garcia! Orta mı yapmak istedi, kaleyi mi denedi bilinmez ama muazzam bir gol attığı kesin. Victor Garcia 2-2. Levante kariyerinde ilk kez gol sevinci yaşamıştı 35. dakikada ve 37'de

0: ikinci golünü atıyor, beraberliği getiriyor. Muhteşem bir gol. İlk yarıda son dakikalar. 45. dakikaya giriyoruz. Oriol Rey gönderdi. Pas geçti şimdi. Herrera çöktü. Herrera elli müdahale. Herrera maçın hakemi gitti oraya ve elini cebine attı, kırmızı kart. Herrera ne düşündü öyle? Ceza sahasının hayli dışında elle müdahaleyi yaptı ve takımını 10 kişi bıraktı Herrera. Şimdi hata geldi. 50. dakika, uzaklardan deneme. Kaleci Matt Ryan atak sürme eğiliminde. Orta Garcia'dan kafa. Roger Bruge bu tehlikeyi uzaklaştırdı. Levanteliler. Köşe vuruşu kullanıldı. Kale sahasına doğru bir kafa. Kaleci Aitor Fernandez. Roger Bruge vurdu. Aitor Fernandez'den kurtarış. Eski Levanteli önemli bir kurtarışa imza attı. Bir korner daha kullanıyor şimdi ev sahibi ekip. Geldi orta. Savunma karşılıyor. Gelişine uzaklardan vuruş. Aitor Fernandez. Üst üste iki kurtarış. Aitor Fernandez'den. Herrera kırmızı kart gördükten sonra oyuna girmişti. Dela. Adri De La Fuente. Dela uzaklardan vurdu. Direğe takıldı. Çok uzaklardan Dela. Direğe nişanlıyor topu. Muhteşem bir deneme. Çok sert vurdu. Direkten dönüyor top. Adri De La Fuente. Sağ kanattan yükleniyor Levante. Orta geldi içeri. Espiorda. Şimdi Roger Bruge vurdu. Aitor Fernandez. İkinci yarıda oyuna girdi. Roger Bruge sık sık karşı karşıya geldi. Aitor Fernandez'de. Hamleler 76'da Levante'den. Etta Young ve Alan Maturo. Oyuna giren isimler. José Luis Morales de oyuna girmişti. 38 yaşındaki tecrübeli isim. Roger Bruge. Bruge içeri gönderdi Morales. Şimdi Young, Etta Young. Aitor Fernandez'den kurtarış. Etkili olmaya çalışıyor Etta Young. Ekim ayından bu yana La Liga'da gol atamıyor. Dela. Gönderdi içeriye. Maturo indirdi kafayla. Young ve gol. 90. dakika. Etta Young. 2-0'dan geldi. 3-2 buldu Levante. Etta Young. Son dakikalarda sahneye çıktı ve Levante'ye 3 puanı getiriyor Etta Young. 3-2 buldu Levante ve maç sona erdi. Karşılaşmanın sonucu Levante 3, Osasuna 2.
1: ...35. haftadayız La Liga'da. Elche ve Alaves karşı karşıya geliyorlar. Elche'nin ev sahipliğinde yağışlı bir gün. Uzak noktaya doğru Çustan. Ceza sahası için kafa vuruşu Sivera'da kaldı. Çizgi üzerinde kontrol Sivera. Çust ortasını yaptı. Kafa vuruşu direkt dibinden dışarıya gidiyor Alvaro. Alvaro kafayı vurdu. Direkt dibinden dışarıya gitti top. Guridi ceza sahasında 5 alabesli. Denis Suarez. Guridi son çizgi. Guridi çıkardı. Şut şansı. Yerde kaldı. Angel Perez penaltı bekliyor. Ve penaltı. Maçın hakemi penaltı diyor. Birkaç saniye düşündü. Devamında penaltı noktasını gösterdi. Maçın hakemi Mateo Busquets. Tony Martinez işaretini aldı. Tony Martinez geliyor. Tony Martinez 1-0. Alaves 1-0 önde Elche deplasmanında. Tony Martinez. Bu sezonki 12. golünü atıyor Tony Martinez. Son 7 maçta 7 gol. Tony Martinez'den son derece formda dedik. Son 6 maçta 6 gol atmıştı. Son 7 maçta 7 gol Tony Martinez'den. Affen Gruber'de ucunda. Valera ortaya yaptı. Alvaro kafayı vurdu. Sivera çıkardı. Sivera müthiş bir kurtarış. Elche'nin şu ana kadarki en net fırsatıydı bu. Sivera muazzam kurtardı. Andre Silva sola çekti. Andre Silva, Sivera, Alvaro kafa dışarıya. Alvaro dışarıya vuruyor kafayı.

0: Sivera'dan arka arkaya kurtarışlar. Alvaro dışarıya vuruyor. Hosan tekrar. Hosan orta, kafa vuruşu ve gol! Bu kez oldu, bu kez attı Alvaro. Hosan'ın ortası, Alvaro'nun golü. Elçe beraberliği buluyor, 73. dakika. Hosan ortaladı, Alvaro bu kez attı. Elçe golü buluyor. Alaves taraftarı bu kez üzgün. Hosan topu aldı bir kez daha. Ortasını yaptı Hosan. Alvaro'ya doğru kafa vuruşu, dışarıya gitti. Korner. Korner. Hosan'dan bir mükemmel orta daha. Burada topu kendi kalesine de gönderebilirdi Tenaglia. Topu aldı şimdi Yusef. Yusef'ten patlıyor sahasında. Bir dokunuş, direkten döndü top. Top direkten döndü. Manyas. 90+9'da Manyas'ın topu direkten dönüyor. Alaves iki kere direğe takıldı. Son düdük geliyor. Mücadele 1-1 tamamlanıyor değerli futbol severler. Düşme hattının kritik mücadelesi. Elche Alaves maçı 1-1 tamamlanıyor.
1: La Liga heyecanına hoş geldiniz. Atletico Madrid, Celta Vigo maçıyla birlikteyiz. Metropolitano'da yağmurlu bir hava. Tribünler büyük oranda dolu. Sevilla nefesleri kesen mücadelede düşme hattını çok yakından ilgilendiren maçta Espanyol'u 2-1 mağlup etmeyi başardı ve 39 puanda kaldı Espanyol. O maç uzayınca bu maçta şimdi start alıyor. Atletico Celta Vigo maçı başlıyor. Simeone görüntüde. Baena. Baena girdi topun dibine. Llorente cezalını çevirdi ortaya. Bir vuruş, top dışarıda. Griezmann dışarı attı ama offside bayrağı da havada. Marcos Llorente iyi hareketlendi savunma arkasına. Pozisyon tamamlandıktan sonra offside diyor hakem. Baena. Baena'dan savunma arkası Lookman kontrol etti. Lookman direkten dışarı gidiyor. Ademola Lookman. Top direkten dışarı gitti. Şimdi Griezmann. Griezmann yaptı ortasını. Sörloth hareketli, kafa üzerine gitti. Radu'nun. Fer Lopez yerden bıraktı Mingueza. Mingueza araya. Borja Iglesias, top dışarıda. Bayrak davada offside. Gole çok yaklaşıyor Celta Vigo ama offside kararı var. Bir adım önde gibi. Griezmann yerden iyi top. Llorente hareketlendi. Llorente süratli. Llorente gidiyor. Kaleye baktı. Vurmadı Lookman'a. Lookman ceza alanında. Lookman tekrar Llorente. Llorente top dışarıda. İşaret geldi. Griezmann kaleye baktı. Griezmann isabetli bir şut çıkartamadı. Koke. Uzun top ceza alanı. Baena çevirdi. Bir vuruş, son anda Radu. Harika vurdu Sörloth ama Radu müthiş uzanıyor bu topa. Baena çevirdi. Sörloth'tan çok enteresan bir vuruş. Burada topuyla köşeye giden topu böyle tokatlıyor Radu. Marcos Llorente, şimdi Baena. Baena taşıdı topu. Baena yerden orta, Lookman atamıyor. Şimdi Duran'la geliyor. Celta Vigo, Duran. O bıraktı Svetberg. Araya bir pas. Borja Iglesias ceza alanı ve gol. Harika gol Borja Iglesias. Bir kez geldiler. Onda da golü buluyor Celta Vigo. Orta alandaki bu baskı. Koke'nin top kaybı. Duran böyle hareketlendi. Yerden pası Svetberg araya.

0: mükemmel bırakıyor. Borja Iglesias'tan usta işi bir son vuruş. Borja Iglesias mükemmel bir son vuruş. Kaleyi bulan şutu yok demiştim Celta Vigo'nun. İlk şutları gol oldu. Atletico deplasmanında 1-0 galip durumdalar. Ruggeri kafayla indirdi. Hansko. Almada. Şimdi ceza alanı tehlike. Kubo vurdu top dışarıda. Şimdi bir ortada ceza alanı. Kafa vuruşu son anda uzandı Radu. Kubo kafayı vuran isim oyuna girdikten sonra iki tane iyi şans yakaladı. Şimdi Almada hareketli. Almada yaptı ortayı. Kafa vuruşu son anda Lago'dan atak devam ediyor. Bu tehlikeyi savuşturdu Celta Vigo. Ve maçı da kazanmayı başardı. Bu sezon 10. kez kaybediyor Atletico Madrid. Celta Vigo puanını 50 yapıyor.
1: Real Sociedad Real Betis'le karşı karşıya geliyor. İlk düdük maça Betis başlıyor. İyi seyirler diliyorum. Cucho karşı atakta Betis. Cucho Hernandez. Cucho nefis pas. Antony Ramiro çıkarttı. Antony bitiremedi ama Cucho'nun bu pası harika. Açtı ayağından. Gomez kaybetti topu. Antony karşı karşıya kalacak. Bomboş. Antony gidiyor. Antony kaçırdı Antony. Elustondo. Kubo. Şimdi çok iyi pas Oscarsson'a, bu kez 2-0 var, sadece kaleci var. Oscarsson Baraneche'ye verecek ama çok kötü verdi. Çok kötü verdi, neler kaçıyor. Oscarsson bu seviyede yapılmayacak bir hata. Soler koşu yaptı, çok güzel pas Oscarsson Baez. Şimdi Sergi Gomez savunma direkt zeket topu yarzamalaştı. Geriye Antony açtı önünü. Antony kale ağzından atamadı, karşı karşıya bomboş atamadı, gitti bu golü attı. Bu da böyle bir adam. Betis önde. Sıyrıldı Ezabde. Ezabde ceza alanına girdi. Ezabde harika bir gol. Ezabde 2-0. Ezabde nefis bir gol. Betis de bu maçı kazanırsa eğer. Oyarzabal bu arada. Oyarzabal bıraktı. Gorotça Tegi. Offside var mı? Var mı? Var gibi. Offside. 2-0 devam. Suçi çaradan. Oscarsson çaprazda çevirdi. Oyarzabal bu kez. Gol mü? Hayır. Gol yok. Offside yine. Şimdi içeriye doğru Oscarsson. Bu kez gol geçerli. Üçüncüsünü atıyor Sociedad. Oscarsson 2-1. Baraneche'ye çevirdi. El var. Penaltı kazanacak Real Sociedad. Penaltı. İşte tekrar izliyoruz. Rival'in koluna geliyor. İşaret geldi. Oyarzabal. Çıkmayacak bir penaltı. 2-2. Geri dönüyor Sociedad. Baraneche'ye çok iyi geçti. Baraneche'ye çevirdi ortaya. Bu da iyi. Kafa Carrera inanılmaz. Baez inanılmaz çıkarttı. Baez bacağıyla

0: çıkarıyor bu topu. Sol kanat Baraneccia ile bir kez daha deneyecek. Sociedad bir çalım daha Baraneccia, bir de kart. Yandı Baraneccia, ikinci sarı. Ruibal ikinci sarı atılıyor. Orta geldi. Valles yumrukladı. Elustondo. O da havalandırıyor içeriye. Arkaya sekti. Oyarzabal vurdu. Oscar Dolan dokunmadı. Korner bekliyor Sociedadlılar. Ve maç bitiyor. Çok güzel bir maç oldu. 2-0'dan 2-2'ye geldi. Sociedad puanı alıyor. İlk düdük. Mallorca Villarreal maçı başlıyor. Şimdi Ayoze aldı önünü. Ayoze şansla yanında ve 4'e 2 oluştu bir anda. Buchanan doğru pası verirse gol olabilir. Buchanan kendi vurdu. Gol olmadı. 4'e 2 de gitti, kendi vurdu Buchanan. Marcelino'nun bir çift lafı olacaktır. İşaret geldi. Partey kesti arkaya doğru. Cardona indirdi. Korner mi? Elle oynama itirazı da var. İlk karar korner. Yalnız penaltı olacak bence bu. Penaltı olacak bu. Penaltı kazanacak Villarreal. Kol tamamen açık. Evet, izleyecek hakem. Penaltı kazanacak Villarreal. Penaltıyı verecektir hakem. Evet. Villarreal penaltı kullanacak. Matteo Morey'den çok amatörce bir hareket açıkçası. Bir penaltı çıkardı. Julian Alvarez'in penaltısını çıkartmıştı bu sezon Roman. Ayoze geliyor. Ayoze gol! Dokundu Leo Roman ama kurtaramadı. Villarreal önde. Ayoze'nin penaltı golü. Perde açılıyor. Darder'den sola bu kez. Mojica orta. Morlanes yükseltti topu. Tenas çıktı. Kaçırdı elinden Muric. Offside olabilir. Offside olabilir ama şimdilik golü kutluyor Muric. Tenas çok görkemli bir şekilde yükseldi havaya. Ama büyük hata yaptı. İlk yarı biterken taştan çıkardı yine ekmeğini Vedat Muric. Çoğu zaman yaptığı gibi. Lugumbo yerde. Mourinho'yla boğuşuyorlar orada. Mourinho galip çıktı. Buchanan yerde. Sürüyor oyun. Torre uzaktan vurdu. Tenas. Muric'den pas. Şimdi Luvumbo. Luvumbo ortaladı. Ayak koyuyor savunma. Marin. Dönerek vuruşsa mı Costa? Tenas. Tenas kurtarıyor. Baskı var Komesanya. Büyük hata. Muric karşı karşıya. Muric son anda. Tenas inanılmaz bir kurtarış. Harika çıkarıyor. Goldeki büyük hatasını telafi etti diyebiliriz. Şimdi orta. Arkaya doğru Muric. İnanılmaz Tenas. Poz verdi havada. Virgil'i geliyor. Virgil'i kaleye. Vurdu Virgil'i Tenas. Lopez. Ve son düdük. 1-1 bitiyor maç. İki takım için de fena bir sonuç değil. İlk düdük geldi.
1: verdi. Ortiz Arias'dan mücadele başladı. Baskı şimdi Nico Williams topu aldı. Nico Williams gidiyor. 3'e 3 yakaladı Bilbao. Nico cezalını. Nico vurdu. Top dışarıda. Nico Williams'a gole yaklaşıyor Bilbao. Direğin yanından dışarı gitti top. Yuri yerden Nico. Tek oynadı. Sunset. Tekrar Yuri. Yuri'den sert bir orta. Cezalını Gruzet'e vuramadı. Sunset vurdu. Savunmadan sekti korner. Sunset korner. Avigera yaptı ortasını. Kafalardan sekti. Şut imkanı. Yerde kaldı bir isim hakem. Devam diyor. Sonrasında penaltıyı veriyor. Hugo Duro yerde kaldı. Karar penaltı. Valencia penaltı kazanıyor. Unai Simon dikkatli işaret geldi. Hugo Duro top direkten dönüyor. Hugo Duro atamıyor penaltıyı. Ruzeta yerden iyi top Gorosabel. Gorosabel bıraktı. Niyaki Williams cezalarına. Williams vurdu. Dimitrievski sunset atamıyor. İkinci yarıdaki en önemli tehlike kaptan Inyaki Dimitrievski'yi geçemiyor. Orta geldi Ramazani. İki hamlede uzaklaştırdı Umar Sadık. Avigera şimdi Ramazani aldı. 3'e 3 yakaladı Valencia. Sol kanada Rioja. Rioja kontrol. Rioja cezalını bekliyor. Rioja orta şansını bulamadı. Şimdi yaptı ortayı. Kafa gol. Umar Sadık topu ağlara yolluyor. Oyuna girer girmez topu ağlara yolluyor Umar Sadık. Topla ilk buluşmasında golü atıyor. Valencia'nın yeni santraforu. Rostabel, Berenger. Şimdi orta Inyaki'den kafa vuruşu, son anda Dimitrievski. İnanılmaz uzandı. Direğe çarptı ama topu kontrol etmeyi başardı Dimitrievski'den. Harika bir kurtarış. Taç kullanıldığı anda son düdüğü çalıyor hakem. Valencia seviniyor. Çok kritik bir galibiyet. Deplasmanda Valencia'dan. Bilbao 0 Valencia 1 maçın sonucu.
2: Son hazırlıklar, son kontroller Soto'dan ve düdük sesi geldi. Mücadele başladı. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Aysem Hasan. Aysem Hasan taşıyor topu. Yaptı ortasını. Şut direkten döndü. Direkten döndü top. Oviedo gole yaklaşıyor. Serbest vuruş kullanılacak Luis Milla. Yaptı ortasını. Arka direğe doğru gönderdi. Nacho Vidal karşıladı. Atak devam ediyor. Ceza sahası dışından bir şut. Escandel. Yine atak devam edecek. Orta geldi. Müdahale Dani Calvo'dan. Ve top dışarıda korner. Korneri işaret ediyor hakem. Bir duran top şansı daha. Hetafe için. Şimdi orta geldi. Ceza alanına geldi. Savunma karşıladı. Lopez karşıladı. Kafalardan sekti top. Şutta geliyor. Son anda Escandel. Son anda çıkardı Escandel. Harika uzandı. Müdahale. Faul var. Iglesias yerde kalan isimli sağlık görevlileri onun için geldi oyun alanına. Bu arada bir inceleme söz konusu bu pozisyonla ilgili. İzledi hakem. Evet, 50.

0: cebine götürüyor. Sarı kart iptal ve kırmızı kart. Javi Lopez Trex kırmızı kartla oyun dışında kalıyor.
1: Iglesias yaptı ortasını. Iglesias kafa, top dışarıda. Top dışarıya çıkıyor. Arambari. Luis Milla ve Luis Vazquez. Topun gerisinde Luis Vazquez. Eskandel. Luis Milla pasla kullandı. Vazquez vurdu ve kaleci Eskandel. Alberto Reyna yaptı ortasını. Savunma karşıladı. Luis Cibo bıraktı. Yine içeriye doğru. Şimdi sol kanatta top. Geliyor Hetafe'ye. Bir hızlı atak şansı onlar adına. Burada yerde bir oyuncu vardı. Hetafe'de. Ama bakalım hakemin yorumu nasıl olacak, izlediğini. Evet. Elini cebine götürüyor. Elini cebine götürüyor maçın hakemi Soto. Kırmızı kart çıkacak. Duasi Sibo. Soto şimdi onun yanına doğru gidiyor. Kwasi Cibo direkt kırmızı kart. Satriano. Satriano sağına çekti. Satriano. Martin Satriano dışarıya. Son düdük geliyor. Maçın hakemi Soto mücadeleye son noktayı koyuyor. Kazanan yok. İki takım da buradan birer puanla ayrılıyor ve Real Oviedo La Liga'ya veda ediyor.
2: İlk düdük maça Girona başlıyor. Bataşa.
3: Tabi bu maçtan alacakları sonuçta önemli ki kazandılar topu. Şimdi pas Roca, kaleci çıktı, Roca geçti onu. Roca vurdu, son anda savunma. Valentin. Arnau. Orta geldi. Kafa vuruşu dışarıya. Cameo. Pas geçmiyor. Savunma arkasına pas. Geriden çıkmış olabilir Cameo. Cameo çaprazda. Cameo Lugazaniga'yı çıkardı. Şimdi Unai hızlı geliyor. Girona. Moreno. Orta geldi arkadan. Sigankov çok kötü vurdu. Maçtaki en net fırsatlardan biri. Organize gelişmiş en net fırsat hatta. Umbao. Rashford gibi vurmayı deneyecek. İyi de vurdu. Gazzaniga. Gazzaniga kurtarıyor. Şimdi Espino. Carlos Martin bıraktı. Uzaktan gol! Alemão son dokunan isim. Filippo Inzaghi golü atıyor Alemão. Rayo önde. Rayo ligin yedincisi oluyor. Dört gün önce tarihlerinin en önemli maçına çıkmamışlar gibi, bir Avrupa yarı finali oynamamışlar gibi savaştılar. En iyi bildikleri şeyi yaptılar. Ve golü attılar.
2: Orta geldi. Kafa vuruşu 1-1. 1-1. 90. dakika 1-1. Stoani tabii ki. Stoani tabii ki. 10 dakikası da olsa atar. 5 dakikası da olsa atar. 39 yaşında. Girona tarihinde
3: tarihinin

La Liga'nın 35. haftasında El Clasico heyecanı az sonra başlayacak. Lider Barcelona bu sezon ligde evinde çıktığı her maçı kazanmayı başardı. Son 10 maçtır ligde yine aynı şekilde galip geliyorlar. Ve bugün beraberliği aldığı takdirde Barcelona şampiyonluğunu ilan edecek. Real Madrid'in santrasıyla başlayacağız. İşaret geldi. Yeni Camp Nou'da ilk El Clasico başlıyor. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz.

0: Marcus Rashford. Rashford! Perdeyi Marcus Rashford'ın frikiği açıyor. Büyük sevinç var Camp Nou'da. Marcus Rashford. Derbide golün dakikası 9 oluyor. Frikikten attı Marcus Rashford. Çıldırıyor tribünler. Gerard Martin bıraktı Fermin'e. Fermin Lopez'in ortası Dani Olmo topukla indirdi. İkinci gol şansı ve gol! Bu kez de Ferran Torres sahnede. Bir derbide daha, bir El Clasico'da daha sahneye çıkıyor Ferran Torres. Ferran Torres Dani Olmo'ya koştu. Harika da bir asist yapıyor. Dani Olmo Ferran'a. Klasiko'da enerji 20 dakika dolmadan başka bir yere gidiyor. Rüdiger. Uzun pas Gonzalo'ya doğru. Gonzalo aldı önüne. Gonzalo Garcia vuruşu yaptı. Yan alanda kalıyor top. Maçtaki ilk büyük fırsat 22. dakikada Gonzalo Garcia. Camavinga'dan derin pas. Bu kez de Jude Bellingham topla buluştu. Jude Bellingham içeriye çeviriyor Vini'ye. Son anda kritik müdahale Eric Garcia'dan. Vinicius'a bir vuruş şansı tanımıyor orada Eric Garcia. Pedri. Rashford kaldırdı elini sağ kanatta. Pedri şimdi gönderiyor ona. Marcus Rashford yaptı ortasını. Rashford doğrudan kaleye gidiyor top. Courtois'dan müdahale. Fran Garcia. Vini. Eric Garcia'nın üzerine gitti Vini. Şimdi çıkardığı yerde Tchouaméni tek vuruş. Çerçeveyi tutmuyor. Tchouaméni'nin bu şutu. Juan Garcia, Eric Garcia, Ferran Torres, Rashford'a doğru pası, Marcus Rashford önünü aldı, büyük tehlike yine, Marcus Rashford son anda müdahale Courtois'dan korner. Karşı karşıya da çaprazdan vuruyor Rashford, Courtois'un müdahalesi ve korner.
1: Yalnız Ferran Torres'in de kariyer 45 dakikalarından bir tanesi.
0: Fran Garcia, top kaybı Real Madrid'den. Pedri, Fermin Lopez, Fermin ceza sahası içi, Fermin'in plasesi, Courtois sektiriyor, korner. Gerard Martin, Cancelo, Ferran Torres koşuyu yaptı savunma arkasına, pas ona doğru, Ferran Torres düzeltti, vurdu Ferran Torres. Courtois çıkartıyor ayağıyla, bir korner daha Barcelona'dan şimdi. Trent altı pasa doğru kesti. Savunma karşılıyor kafayla. Yeni bir orta şimdi. Bellingham düzeltti. Bellingham gol ama bayrak havada Jude Bellingham için. Jude Bellingham offside'da.

0: önemli bir hata. Savunmada Vini girdi araya. Juan Garcia. İzin yok Vini'ye Juan Garcia'dan. Pedri karşısında rahat bırakmadı Diaz'ı. Top kaybına da zorluyor o baskı. Pedri şimdi. Pedri Rüdiger'den kurtulamadı. Frenkie de Jong girdi araya. Fermin Lopez yatarak müdahale Asensio'dan. De Jong. Yeni bir fırsat Barcelona için. Rafinha ayak koydu. Dışarı gidiyor. Trent Alexander-Arnold kullandı. Korneri ters bir kafa. Üst dağlarda top. İşte pozisyon. Mastantuono. Franco Mastantuono arkadan. De Jong geldi. Müdahaleyi yaptı. Lewandowski şimdi. Fermin boştaydı. Pas Rafinha'ya. Rafinha üzerine gitti Rüdiger'in. Rafinha vuruyor Courtois. Bernal. Savunma arkasına koşu De Jong yaptı. Frenkie De Jong. Rüdiger arkasında De Jong'un pası. Lewandowski, Fermin bomboş. Lewandowski kendisi vurdu. Courtois ve korner.
1: Fermin kızıyor ama Lewandowski'ye de bu pozisyonda kızmıyorum. Yani
0: kızmıyorum.
1: Lewandowski'ye bu pozisyonda kızmıyorum.
0: Belki de son el klasikosu Robert Lewandowski'nin kaleyi yokladı burada 2-0'ın da rahatlığıyla. Bernal'den pas, Mastantuono hamleyi yaptı ama alamamıştı. Cancelo, kaybetti şu an Cancelo. Ceza sahası içi, dışarıya vuruyor Cesar Palacios. Ve formasını giyen Lamine Yamal. Kupayı kaldırmak için formayı sırtına geçirdi Lamine Yamal.

0: bütün hafta koşturdunuz, çalıştınız, yoruldunuz. Şimdi keyif zamanı. Yaşasın hafta sonu.
1: Heyecanlıyız.
0: Haber, müzik, eğlence.
1: Ortalığı yıkacak bir transfer. Ben çok merak ediyorum.
0: Gündem belirleyecek konular, çok özel konuklar, canlı bağlantılar, özel dosyalar, sokağın nabzı, adrenalin kaynağı, bir spor programından daha fazlası.
1: Neler oluyor, neler bitiyor? Tarih yazıyoruz. Detaylar neler?
0: Spor severlerin vazgeçilmez tutkusu. Yaşasın hafta sonu. Bugün 12'de A-Spor'da.
2: Yedi yaş ve üzeri için uygundur.
3: Fight! Müsabakamız başlıyor. Siyah ve sarı renkteki şortu siyah eldivenleriyle kaçan Mehmetov. Siyah kırmızı şortu beyaz eldivenleriyle Enis Yunusoğlu karşımızda. Zaten boy farkından da çok rahat anlıyorsunuzdur kimin kim olduğunu değerli izleyenler. İyi geleceğiniz içeri girdi kaçan Mehmetov. İyi bir kombinasyon. Tabii daha kısa boylu bir sporcu olarak kol uzunluğu da daha kısa rakibine göre. Bu açıdan da mesafeyi kapatmak isteyecek. Çok net bir Mehmetov isabeti. Enis'ten ardından yumruklar da geldi. İki tarafta

0: Mert. Enes şimdi ilk darbenin ardından bastırdı rakibine, kısa mesafeden çalışmak istiyor. İçeriden çalışmak istiyor. Kasan Mehmetov. Enes'in yalnız özellikle menzilinden her darbesi nakav tehdit demek. Şöyle bir sol uzattı. Sağ kroşe asmakla kaçtı. Sağ sol kontrası çok isabetli. Olsa da güçlü değil. Mehmetov'dan. Sol isabetler ardından bir sağ kroşe denedi. Mehmetov da çok sert yumruklarla geliyor özellikle. Enes çok güzel kaçtı bundan. Güzel bir diz geldi. Önce middle kick ardından bir diz. Rakibinin karaciğerini yokluyor bacaklarıyla. Enes Yunus oldu. Mehmetov'dan da tehlikeli yumruklar geliyor. Bir tekme daha uzattı bu sefer menzilin dışında. Mehmetov sol direk. Middle kick blok aldı. Bir diz daha geliyor. Enes hakikaten nefis bir iş çıkartıyor şu ana kadar. Mesafeyi koruduğu noktalarda özellikle. Şöyle bir önce vücudu ardından kafaya doğru çıkmak istedi yumruğuyla. Mehmetov şimdi dizi çıkardı oradan. Enes yalnız biraz sıkıştı köşeye. Mehmetov çalışıyor şimdi köşede. Boy dezavantajlı sporcunun tabii ki burada içeri girdiği her fırsatı değerlendirmesi gerekecek. Burada fena yapmadığını söylemek gerekiyor Daşan Mehmetov'un. Enes yalnız çok tehlikeli. Bir anda çok patlayıcı gücüyle karaciğeri yoklayabiliyor. Dizi de çeneye kadar kaldırdı. Çok rahat bir şekilde sadrek geldi. Mehmetov'dan. Sert'e yakın bir maç şu ana kadar. İki sporcu da kendi taktiğini işlettiğinde çok net isabetler buluyor. Biraz burada maçın nerede ve nasıl, hangi mesafede, hangi yakınlıkta geçeceğini kontrol etmek belki de bu maçın kaderini belirleyecek. Enes bir kez daha dizini aradı. Sol kontrası Mehmetov'dan Enes'in atağına karşılık. Son 10 saniye aparkat artı diz aradı Enes. Hakikaten çok teknik bir sporcu özellikle fiziğine kıyasla diyelim ve ilk round'un sonuna geldik değerli izleyenler. Güzel bir ilk round geride kaldı. İkinci round başladı. Mehmetov sert bir solla başladı. Enes uzun bacakları tekmeğini kullanma çabasında yalnız Mehmetov yine girdi içeri. Henüz daha round'un başında. Alçak tekme denemesi birazcık da bel altı gelir gibiydi ama sıkıntı olmadı. Uzun kollarıyla, uzun bacaklarıyla gelmek istiyor. Mehmetov bundan bir kurtulup içeri girip oradan darbe vurma çabasında. Çok iyi bir diz çıkardı Enes Yunusoğlu. Nefis bir diz çıkardı. Cengiz Punk çok soğukkanlı araya girdi. Uyarılarını yapıyor. Enes'in diziyle bastırdı. Hop, şöyle denge ayağına bir darbe. Birazcık süpürdü Enes. Evet, o iyi durumda. Maç devam ediyor. Tabii rakibimiz yere almak ne olursa olsun bir psikolojik avantaj. Mesafeyi kapatmak istedi Mehmetov ama istediğini çıkartamadı. Enes'ten yine çok iyi bir diz var. Hiç low kick. Nefis bir diz çıkardı Enes. Aparkat ardı o diz kombinasyonu. Çok iyi boşluklar yakalıyor. Diz daha geldi. Nefis dizler üst üste. Rakibinin içeri girmesine round'un başından beri izin vermedi. Enes Yunusoğlu. Şöyle bir ön tekme. Mesafede olmak, mesafeyi korumak Enes için avantaj. Bunu çok iyi kullandı. Mehmetov şimdi kapatmak istedi mesafeyi. İçeri girdiği anda yumrukları çalıştırmak istiyor. Enes yalnız iyi kilitliyor. İkinci round'un büyük bölümünde çok iyi kilitledi.
1: Görüşürüz.

0: Böyle bir son saat denemesi. İki sporcu aynı anda dönmek istedi. İkisi de isabetsiz. Bir tekme bir yumruk karşılıklı. Kısa mesafeden Enis'in güzel bir diz buldu. Ardından da Cengiz Pank girdi araya. Sporcuları ayırdı. Sporcuların ayrıldığı her an tabii ki Enis'e avantaj. Mehmet Orhun da avantaj her zaman pres yapmak.
1: Hep karavana.
2: Break.
0: Son 10 saniye işareti geldi. İkinci round için nefis bir diz daha çıkartıyor Enis. Mehmet Orhun da sakını vermek lazım. Çok soğukkanlı karşılıyor bu sert diz darbelerini ve ikinci roundun da sonuna geldik. İkinci roundun da sonuna geldik. Değerli izleyenler.
2: Fight.
0: Üçüncü ve son round başladı. Başlar başlamaz da aksiyonlu başladı. Mehmetov özellikle roundlara biraz daha sert girmek istiyor. Harika bir sol diz çıkardı. Enis Yunusoğlu. Mehmetov yalnız bastırmaya devam ediyor bu dizlere rağmen. Köşe sıkıştırdı Enis. Enis'i kendini oradan çıkarması lazım. Dizi buldu. Ardından alan bırakmak istemiyor rakibine. Mehmetov'un içeriden çok fazla isabeti var. Dikkatli olması lazım bu pozisyonlara Enis ama roundlar hep iyi girip ardından rakibini alan bırakmadı. Enis Yunusoğlu. Ve şimdi Mehmetov yerde. Saymayacak Cengiz Pank. Sayılacak pozisyon değil belki ama üstünlük Enis'te. Sert bir yüz daha çıkardı Enis. Çok sert isabetler bir kez daha geldi. Tam böyle karın boşluğunda karaciğere. Nefis isabetler. Bir yüz daha geliyor. Çok iyi kullandı dizlerini. Hele ki tabir kurallarında üst üste iki diz atamadığınız, iki dizin arasında başka bir teknik uygulamanız gereken bir sporda dizleri bu kadar efektif kullanan sporcu çok fazla görmekte mümkün değil. Hakikaten nefis bir çıkardı. Enis Yunusoğlu yine çok iyi yakaladı diziyle. Yaşan Mehmetov içeri girmek için her şeyi yapıyor. Süreyi durdurdu Cengiz Pank.
2: Sus.
0: Köşeye.
2: Sus.
0: Çok sert bu uyarı. Cengiz Pank'tan Enis'in köşesine. Round'un sonuna doğru çok sert bir uyarı geldi. Son dakikasındayız artık karşılaşmanın değerli izleyenler. Enis'ten tekmeler, dizler, Mehmetov yumruklarıyla yakın mesafeden karşılık vermeye çalışıyor. Şöyle bir dönerek gelmek istedi Enis, olmadı. Rakip de dönmek istiyordu, onu da fark etti bu arada. Güzel bir spinning back istelemesi ters taraftan, ters öne dönerek. Uzaktan yumrukları, overhandleri savuruyor burada. Mehmetov ve Enis'ten yine bir diz isabeti var. Aradan o kadar sert vuruyor ki dizleri, şimdi içeri girmek isterken Enis yakalandı. Köşesini tebrik ediyor Mehmetov'u. Ama maçın gidişatını çevirmeye yetmeyecek gibi gözüküyor bu performans. Son saniyeler artık. Müsabakada. Cengiz Pank ayırdı sporcuları. Ve mücadelenin sonuna geldik.
3: Maç bitti. Bakalım kim oldu maçın galibi? Bir oy birliği durumu var. Müsabakayı 3-0 sayıyla kazanan winning on points 3-0. Let's go man! Kırmızı köşe! Enis Yunusoğlu!
0: Mücadelemiz başladı. Siyah şortuyla İdris Şimşek'i, siyah ve kırmızı şortuyla Sasan Eminzade'yi izliyoruz. Sasan Eminzade birazcık daha uzun boylu burada. Bir 5 santimlik boy avantajı olacak İdris Şimşek karşısında. Dönüm sadık geldi. Aferin oğlum benim.

0: izin vermiyor. Evet. Şuna al dövüşsün. Şuna dövüşsün.
1: Şöyle son kroşe isabeti. Nefis bir kombinasyon geldi. Sol sağa. İki sporcu da tartıyor birbirini maçın ilk bölümünde. Sağ high kick.
0: Oy, al fırın olur.
2: Sağ sağ solunu kaldır, sol elini kaldır. Sol,
0: bir dakika dolduydu.
2: Evet, sol hep yukarıda kalsın, orada kalsın.
1: Sasan Emin. İlk top kick çok sert bir isabet. Karşılık geliyor Sasan Eminzade'den. Sasan Eminzade, nakavtorun çok yüksek bir sporcu.
0: Kulacı çıkar.
1: Mendes biraz içeri doğru dengeli girmedi. Sasan Eminzade bir diz ardından. Middle kick sağ ile girdi ardından. Sasan Eminzade sert geldi İdris Şimşek karşısında. Yavaş adımlarla yaklaştı Eminzade. Çok güzel bir kontra sol. Sağ denemesi geldi, biraz daha ayağa kaydı. Sasan Eminzade'nin.
0: Bir dakika var İdo. Tempo yap bakalım.
1: İşte bu low kickler. Dönerek gelmek istedi Sasan Eminzade. Çok rahat karşıladı bunu İdris. Bir diz denemesi var. İdris Şimşek kapandı. İyi bir kombinasyon Sasan Eminzade. Dış low kick. İdris bunları iyi karşılıyor ama atağına, presine devam ediyor. Sasan Eminzade. İlk darbe hep çok iyi karşılıyor İdris Şimşek. Fakat Sasan Eminzade'nin presi biraz daha sürekli, biraz daha devamlı şu ana kadar. Evet, denemesi İdris'e çok iyi karşıladı. İlk darbeden çok iyi kurtuluyor. Ardından kontraya çok iyi çıkıyor İdris Şimşek. Ama son iki darbelerde üstünlük tekrar sanki Sasan Eminzade'ye geçiyor gibi. İlk raundun sonuna geldik. İlk raunddan görüntüler ekranlarımızda. Ve ikinci raunda geçiyoruz. Şimdi ilk raundun ardından köşeler de gördü, sporcular da tanıdı rakibini iyice. İkinci rounda doğru ataklar belki de burada önemli olacak. Sasan Eminzade diziyle gelmek istedi. Edris'in bir itirazı var. İyi karşıladı bunları. Biraz daha oyun kuran taraf, biraz daha pres yapan taraf Sasan Eminzade ama burada bir Cengiz Pank şimdi sporcuları çağırıyor yanına. Henüz daha ikinci roundun başında. İkisine de uyarıları geldi. Hakikaten tamamen her zaman ringin kontrolüne sahip olan bir hakem Cengiz Pank. Bisiklet yükseldikçe özellikle kickboksta tecrübe önemli oluyor. Nefis sağ kroşe çıkardı. Maça döndüğümüzde İdris Şimşek. Eminzade bastırıyor. Kontralar sağ kroşeyle özellikle çok iyi zamanlama. Sasan Eminzade ayakta kaldı. Low kickler karşılıklı yine bir sağ kroşe. Sasan Eminzade bastırıyor, pres yapıyor ama mesafenin kapanması aslında onun için bir avantaj değil. İdris bunu çok iyi kullanıyor şu ana kadar. Şimdi Eminzade köşede, kendi köşesinde İdris Şimşek. Tamam, diğer Escobar. Sağ kroşe aradı yine. Sasan Eminzade oradan çıktı, diz denemesi. Çekerek atmaması lazım. Cengiz Pank da çok sert uyarılarda bulunuyor. Devam ederse bu tabii ki puan kesmeye kadar gidebilir. Sasan Eminzade bastırıyor şu anda. Yine yalnız çekerek geldi o diz. Bu kırışmayı ayırıyor Cengiz Pank. İdris Şimşek beyaz köşede ve Sasan Eminzade'den evet bir puan gidecek. Sasan Eminzade'den bir puan kesilecek, sürekli çekerek diz attığı için bir puan kesti. Cengiz Pank özel

0: Özellikle kickbox gibi kısa, daha doğrusu round sayısı az maçlarda, öyle söyleyelim. Bu bir puan ceza çok kritik. Aslında kazandığınız bir roundun elinizden alınması anlamına geliyor. Bir puanlık ceza. Genelde round skorları çok ekstrem durum olmazsa 9 olur. Harika bir sol kroşe bu arada. Şimdi Sasan Eminzade çünkü bastırmaya başladı. Aldığı ceza ile birlikte sağ kroşe çeneye doğru dokundu. İdris Şimşek, ben round arası açıklayayım puan sistemini. Bak çünkü bir anda tempo kazanabiliyor İdris Şimşek ve Sasan Eminzade arasında. Dövüşün diyor hakem Cengiz Pan. Sasan Eminzade yumrukları ayrı tekmelerin ardından İdris kontraya çıkmak istedi. İşte tam isabet bulamadı. Artık round'un sonları. Sasan Eminzade adım adım İdris sıkıştırdı köşeye, aparkatla oradan bir alan yarattı kendine İdris. Diz ardından high kick, bu sefer nizam ediyor Cengiz Punk. Sol kroşe geldi, sağ kroşe kontrası. İdris'in sağ kontraları gerçekten nefis zamanlamalar ama Sasan Eminzade de tekmelerini kullandı ve ikinci roundunda sonuna geldik. Yeni bu yeri var. Cengiz Punk'tan İdris Şimşek'e bu kez.
1: Fight!
0: Başladı 3. round.
1: Sil orayı havluyla.
0: Sasan Eminzade yine atağa geçen taraf. İdris Şimşek iyi kapandı. Devam edin diyor Cengiz Punk. İdris Şimşek birazcık sarılarak karşıladı. Çıkarken bir sol isabeti. High kick. Bir daha diz aradı, yine çekerek geldi biraz yalnız Sasan Eminzade. İdris Şimşek birazcık sanki daha yorgun gibi. Diz isabeti, kontraya çıkmak istedi yine. Sanki kondisyon avantajı 3. roundda Sasan Eminzade'de gibi gözüküyor şu anda. Low kick denemesi. Tabii kondisyon çok kritik. Özellikle son roundda o kondisyonu taşımak çok ama çok kritik kickboksta. Kafa aşağı eğme diyor Cengiz Punk. İdris Şimşek'e köşeye bir yandan tepkisi var. Berkan ve Erkan Günerli. Golden Boys spor kulübünden. İdris Şimşek'in köşesinde İdris yine bu roundluk net isabetlerden birini bulacaktı. Sasan Eminzade bastırmaya devam ediyor. Bir kez daha içeri girmek istedi Sasan Eminzade. Çok bir şey çıkartamadı içeri girdiğinde. Yavaş yavaş zamanda tükeniyor. Yakında bir maç. İki sporcunun dönüşü anları oldu. Güzel bir son uzattı. Bir boksör gibi bir son uzattı İdris Şimşek. Yaparkat arayışı var. Sasan Eminzade dizlerinde, o da yoruldu tabii. İki sporcu da derin nefesler alıyorlar. Low kick maçanın arkasına, arka deleye. Sert ve isabetli geldi. Low kick bu sefer Sasan Eminzade'den. Sasan Eminzade bastırı çeneye isabetle buldu İdris. Uzaklaştırmak istedi. Bunu da iyi başardı. Sol direk. Bir low kick arada olmadı. Sol köşeye girdi Sasan Eminzade. Maçı güçlü bitirmek istiyor. Koluyla, dirseğiyle vurmaması lazım. Bu konuda bu yarı var. Cengiz Punk'tan. Belinin içiyle bile vurmamanız lazım. Bir bel altı darbe gibi ama sıkıntı yok. Devam ediyor maç. Nizami vuruşlar yapmanız çok önemli. Elvin içi, ön kol. Dirsek zaten yasak. Bu konuda çok dikkatli olmanız lazım. İçinde bulduğunuz kural setine göre dövüşmeniz lazım her zaman. Mücadelemizin sonu geldi.
2: Ve işte maç bitti. Bakalım sonu geldi. Kim olacak maçın galibi? Ve işte şu anda sonuç elinde. Maçı kazanan oy birliğiyle 3-0. Ladies and gentlemen, a unanimous decision winning on points 3-0. Red corner, kırmızı köşe. İdris Şimşek.
0: Mücadelemiz başlıyor.

0: başladı değerli izleyenler. Yeşil şortuyla Mehmet Ali Meriç. Lacivert siyah şortuyla Vladimir Gabov.
1: Aferin oğlum. Aferin oğluma.
0: Mehmet Ali Meriç gerçekten çok yetenekli, çok özel bir sporcu. Hem ring içinde hem ring dışında örnek bir sporcu ve henüz daha 23 yaşında. Hakikaten geleceği çok parlak bir isim Türkiye'de. Dövüş sporları camiasında hem K1'de kickboksta hem de Muay Thai'de. Bu geçerli. Little kick denemesi yakaladı bunu Gabov ama tutmaması lazım. Tekmeyi hemen uyardı hakem Paul Nichols. Şöyle bir sağ sol direkt. Mehmet Ali Meriç. Tekmeye güzel döndü middle kick'e. Sol sağ denemesi. Tam istediğini alamadı. Sol direkt. İyi bir kombinasyon tekmeyle bitirdi Mehmet Ali. Dış low kick isabetli. Sol direkt ardından sağ sol kroşe. Mehmet Ali Meriç açılmaya başladı, ısınmaya başladı. Güzel bir kombinasyon daha kapanıyor ama durarak kapanıyor Gabov. Öyle çok etkili de olmuyor bu açıkçası. Gabov sert durmaya, durduğu yerden biraz isabet bulmaya çalışıyor. Nefis bir kombinasyon vardı. Çok iyi bir aparkat çıkardı. Mehmet Ali Meriç. Sol direkt geldi. Çok iyi karşıladı. Low kick'te rakibini. Aparkatla başladı kombinasyon ardından. Gabov'dan bir diz denemesi geldi. Bir dış low kick. Sol direkt uzattı Gabov. Tabo bastırdı. Mehmet Ali Meriç'i karşılıyor. Çok iyi karşıladı Mehmet Ali Meriç. Harika bir sağ. Gabov yalnız sert durmaya devam ediyor. Şöyle bir spinning back fist denedi. En azından gösterdi Mehmet Ali Meriç. Biraz seviyor bu dönen yumrukları. Zara da işte o Muay Thai geçmişi. Güzel bir diz. Gabov'dan karşılık var. Çekmemesi lazım bizi atarken. Son 10 saniye işareti. Nefis bir round'un sonuna doğru yaklaşıyoruz. Loja Fight Club'da. İlk round'un sonu. İkinci round'umuz başladı.
1: Evet, aferin oğluma.
0: Mehmet Ali Meriç yine. İyi bir kombinasyon denemesi. Elleri çok hızlı hakikaten. Maçta çok iyi okuyor. Yalnız Vladimir Gabov da şu ana kadar nefis karşılık verdi Mehmet Ali Meriç'e. İç low kick'le bitirdi Mehmet Ali Meriç. Güzel bir kombinasyon. Aferin de aldı köşeden. Dönen tekme denemesi gayet iyi okudu. Uzaklaştı. Mehmet Ali. İki tarafta o kadar seri hareket ediyor ki işte her an bir boşluk isabet dönebiliyor Mehmet Ali Meriç. Üst üste iki hareket geldi. Dizini arıyor hep Gabov yakın mesafeden. Şöyle bir front kick geldi. Mehmet Ali nefis karşıladı soluyla bu sefer. Gabov'dan bir sağ direkt. Çok iyi iki sağ, üç sağ üst üste. Mehmet Ali Meriç sol direkt yalnız net geliyor. Vladimir Gabov'dan dönen yumruğu denedi spinning back fist'i. Sağ kroşe, karaciğere bir sağ aldı Mehmet Ali. Tempo çok yüksek, harika bir maç şu ana kadar. Hoca Fight Club'da Mehmet Ali Meriç'e Vladimir Gabov arasında. Tekmeler karşılık.

topu geldi. Mehmet Ali bu kırışmalardan avantajlı çıkmak istiyor. Paul Nichols araya girdi. Süreyi durdurdu. Köşeyi de uyardı. İki kişinin de olması lazım köşede. Son dakika. İçindeyiz artık ikinci roundda. Maçtaki tempo o kadar yüksek ki. Belki kimin kondisyonu daha iyi olduğu da bu maçta belirleyici olacak. Çok iyi bir saç çıkardı. Mehmet Ali Meriç sol high kick. Bir de spinning back kick geldi. Bir tekme daha. Üst üste nefis hareketler Mehmet Ali Meriç'ten. Sağ diz isabeti. Sol sağ köşeler. Tekme kaçtı. Mehmet Ali sağ ile biraz geri adımlarken yakaladı Gabov'u. Sağ direk son bir dakika ardından. Round'un sonlarına geldik. Müthiş yüksek tempolu. Harika bir maç olmaya devam ediyor Loja Fight Club'da. Mehmet Ali Meriç ve Vladimir Gabov arasında. Ve ikinci round'un da sonuna geldik. Harika bir round, harika bir karşılaşma. Şu ana kadar tempo yüksek. Üçüncü round'a iyi çıkan belki de maçın galibi olacak. Üçüncü ve son roundumuz başladı. Mehmet Ali Meriç, Vladimir Gabov arasında. Sağ kuruşu aradı. Mehmet Ali bulamadı. Tempo yüksek, iyi kondisyon belirleyici olacak. İki sporcu da bu konuda fena gözükmüyorlar yalnız. Şu anda ikisi de hazır çıktı 3. round'a. Yine hızlı çıktılar.